0: İşte yani bu batıydı. Batıda son batı sonra Amerika oldu.
1: Evet ya, ama bu şey yani buradaki batı dediğimiz değişmedi. Sonuçta i̇şte o demek yeni Amerika sadece şehir oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle atom bombasının, Japonya atılmasının dünyada yarattığı dehşet sebebiyle bütün millette, insanlarda bir korku şeye hakim oldu. Bunu attıranlar, çünkü neticede Amerika'da bir başkan değişikliği yaparak bunu yaptırdılar. Yani birinci başkan öldü nasılsa ikincisini getirdiler ve ona imza. Birincisini yaptırtamamışlardı bunu yani. Bunu yaptırtan kimseler sisteme hakim oldular. Ona biz işte CEO kapitalist sistem diyoruz yani. Siyonist kapitalizm. Bu nekrokapitalizm yani. İnsanların kemiklerinden, ölülerin kemiklerinden bile yararlanma ve fayda sağlama kapitalizmi diyoruz buna. Bizi 1980'de dünya o faza girdi yani. Biz o fazla üniversiteye girdik.
0: Peki üniversitede kalın. Aradan döndükten sonra 27 Mayıs'ı üniversitede nasıl idrak ettiniz? Evet. Oradan devam edelim. Küçük bir ara.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Evet, şimdi... Ah, buyurun, siz ilacınızı alın. Ben de sorumu sorayım. Müsaadenizle bu sizi araya gitmeden önce üniversitede idare hukuku hocasısınız. Bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Tam da yerindesiniz yani. Orada 27 Mayıs'ı idrak etmenizden önce bir önceki konumuza dair bir şey daha aklıma takıldı. Onu da sormak istiyorum yine aynı minvalde. Şimdi İslam terakkiye mani midir tartışması iki asır yapılıyor ve dedim ki terakkiye mani olduğu hükmü veriliyor. Büyük ölçüde onun şeyini görüyoruz. Fakat orada asıl yola çıkma meselesi terakkiyken sonra terakki unutuluyor diye düşünüyorum şahsen. Yani onun bir hükmü kalmıyor. İşte onlar gibi olacağız. Olunca da tabiatıyla zaten biz de iyi bir şey yapacağız gibi bir kanaatleri olduğu düşüncesindeyim. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Ya da sizin dediğiniz gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü terakki aslında ilerleme kaygısı. Gerçi siz diyorsunuz ki Cumhuriyet'in başında bir sürü bir girişimde bulunuldu, fabrika kuruldu, şu yapıldı, bu yapıldı. Ama öyle çok da yani bakınca mesela Almanya'ya dümdüz olmuş Almanya'dan neler çıktı. O mukayeseye göre onunla da ilgili çok motivasyon gözükmüyor.
1: Şimdi o...
0: Yani terakki kimsenin umurunda değil mi?
1: Şöyle...
0: Yani, mesele İslam mıymış yani?
1: Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tabii bizim anladığımız anlamda işte İngiltere,
0: yani o
1: Fransa...
0: O elbiseden kurtulunca İslam elbisesinden
1: Almanya'nın...
0: artık terakkinin olup olmaması da çok mühim. Değil mi?
1: Yani olabilir öyle ama ben şöyle düşünüyorum yani bu tartışmaların hepsinin yönlendirilmiş tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar toplumun ve entelektüellerin üzerinde çok düşünüp de şöyle düşünelim bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. İkinci Meşrutiyet'in ilanının arkasından İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına kendisini at yerine koşan Jön Türkler var. Tevfikret'in adamları bunlar yani. Meşhur Tevfikret'in adamları bunlar. Kendisi İngiliz Büyükelçisi'nin arabasında kendilerini koşuyorlar.
0: Evet.
1: Bunların inancına göre İngiltere'de büyük bir ifade özgürlüğü var. İngiltere'de falan filan hepsi bir yalan. O dönemden eserleri açık bakın İngiltere'de. İngiliz'de birçok eser İngiltere'de yayınlanamıyor. İnsanlar 10-15 yıl sonra yayınlıyorlar. Ben şimdi başka bir şey söyleyeyim size. İngiltere 1909'da ifade özgürlüğü için o kadar büyük bir ülkeymiş. Çok ironik bir şey söyleyeceğim size. Yani o günkü Jön Türkler öyle inanıyorlardı. Bugün Amerika'da bir Jön Türk hareketi var. İki tane Türk biliyoruz. Hasan Abi diye, Hasan Piker, bir de Cenk Uygur diye, bir de Ermeni bir Ana Kasparyan diye. Üç kişi bunlar. Bir yeni Jön Türklük diye bir hareket yürütüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Adı da Jön Türk.
1: Adı da Jön Türk. Ve bu iki Jön Türk ifade özgürlüğünü fazla kullandığı için İngiltere'ye sokulmadılar. Bakın 100 yıl önce İngiltere'de ifade özgürlüğünün her şey olduğuna inanan Jön Türklerden 100 yıl sonra, 130 yıl sonra diyelim veya 120 yıl sonra iki tane Amerikalı Jön Türk, adı da Jön Türk bunların yani, organizasyonun adı da Jön Türk, fazla eleştirdikleri için İsrail'i, bizimkiler de Abdülhamit'i fazla eleştirdikleri için mağdur duruma düştüklerini söylüyorlardı. İngiltere'ye giremediler. İngiltere bundan ifade özgürlüğünü başlarına çarpıp attı ve güle güle de Jön Türkler dedi. Bunlar İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına koşulmak için gitmiyorlardı. İngiltere'ye ifade özgürlüğüne saygı duy demeye Oxford'da konuşma yapmaya gidiyorlardı.
0: Şimdi
1: aradaki siz... farkı gördünüz mü? Meselelerin ne kadar yalancıktan ve gerçekten o demin söylediğimiz bir grup azınlık nasıl söyleyeyim zengin azınlığın kendi kafasında oluşturduğu dünyanın siyasete yansımasının ibaret olduğunu gösteriyor. Şimdi Türk Umumi Türk tarihi yazıldı 1920'li yıllarda değil mi hazırlandı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk tarihi için bir içinde Zeki Velidi Togan'ın da olduğu çok büyük bir orada mesela şey diyor o kitapta. Ben aslında onu görünceye kadar bu İslam terakki meselesini ben de birazcık entelektüel olarak tartışalım falan diye düşünüyordum ama onu gördükten sonra vazgeçtim. Hiç üzerinde düşünmeye değmeyen saçma bir görüş. Niye saçma bir görüş? Çünkü o kitabın Latin harflerine geçişle ilgili olan gerekçesinde denildiğine göre, nitekim Çinliler de o kötü yazıları yüzünden asla bilim ve teknolojide gelişemeyeceklermiş. Bakın, bize İslam Çinlilere de yazıları engel olacakmış. Bugün Çinliler o yazıyla neler yapıyorlar? Ben hiçbir şey söylemeye gerek yok.
0: İşte yani bizimki, o yazı konusunda daha çok propaganda
1: düşünmüşlerse,
0: o yazı konusunda İsmet Paşa onu açıkça söylüyor zaten. Harflerle ilgili.
1: Yani harfler de böyle. Üzerinde düşünülmüş, derin konuşulmuş konular değil. Önceden programlanmış ve büyük ölçüde Batı'da İslamcılıkla ilgili kitaplar hakkında, daha İslamcılık diye bir şey yokken, bugünkü anlamda İslamcılık değil. 19. yüzyılın ikinci yarısında yayılmakta olan, yazılmakta olan İslamcılık, İslamizm isimli kitapların tümünde öne sürülmüş görüşlerin tümünü alıp Türkiye'de hiç tartışmadan, tartışmaya fırsat vermeden uygulamışlar. Mesela 1950'li yıllarda şöyle bir şey, İslam medeniyetinin geri kalması diye bir sempozyum yapılmış. Bu sempozyumun bende Fransızcası var.
0: 1920'lerde.
1: Yok, 50'lerde. Çok kapsamlı bir şey, İslam dünyasıyla ilgili. Çok kapsamlı bir şey, sempozyum. Yani benim kütüphanemdeki en değerli kitaplardan bir tanesi, onu söyleyeyim. Fransızcasını, Fransa'da öğrenciyken tesadüfen aldım yani.
0: Ben de fotokopisini rica edeyim. Nerede
1: olur
0: yapılmış?
1: Mesela onu, o kitapta şöyle söylüyor konuşmacılar, Müslüman konuşmacılara. Yahu diyorlar, siz böyle öğlen namazı, ikindi namazı ne zaman çalışmaya fırsat bulacaksınız ki zengin şey yapacaksınız, memleketiniz gelişsin diyorlar. Yani bu bile insanların önüne sorun olarak gelmiş. Yani insanların...
0: Bunu ben Şiskardistan'dan
1: yaz var orada. Orada bilimsel akademik şeyde söylüyorlar onu. Yani.
0: Sonra da işitiliyor. Ama bunu Türkiye'de de söyleyen Türkler de var.
1: İş, ama onlardan öğreniyorlar bunlar yani hepsi. Çünkü kendi yaşamından da buna engel olmadığı görüyorlar herkes zaten. Bu böyle bir kesinti yok yani. Bu teneffüs gibi bir şey yani. İki dersin arasında 10 dakikalık teneffüs verince bilim yeryüzünden kaçıp gidiyor mu yani? Başka bir şey olmuyor yani. Yani bunu bir Polonyalı akademisyen orada bir bilimsel bildirinin içerisinde söylüyor. O bilimsel bildirinin içerisinde söylendiği için dolayısıyla yayılıyor. Bizim kültürümüzün şey parçası oluyor. Onu okuyanlar, onu izleyenler vesaire onu bir gerekçe olarak hemen yükleniyorlar. Ya bu ne saçma bir şeydir demiyorlar. Yani Çinlilerin yazısına Çinliler zavallılar, perişan olacaklar, bir daha medeniyet göremeyecekler diye itiraz edip oturup makale yazmış.

0: insanlar ya bunu. Umut Çukurlar içinde yazıyorlar yani bunu. Ya şeye... İnsan utanmaz mı yani böyle bir şey yazmaya? Yani? Sen Çinlilerin hangisiyle konuşmuşsun da adamların böyle bir iddiası var mıymış? Bu yazıyı bilimsel ilerleme için bir engel görmüyor. Hayır, o karar kendileri veriyorlar, kendileri söylüyorlar yani. Bu güç meselesi yani.
1: Peki şeye katılıyor musunuz? Terakki çok da kimsenin
0: umurunda
1: olmuyor.
0: Ya maddi bir hayatı tabii ki yani bir yaşam tarzı bakımından
1: yani oraya para gerekir ama zaten biraz para var.
0: Başka yani ülkenin kaynakları kendi yaşam tarzlarını finanse etmeye yeterli olması onlar için yeterli.
1: Terakki motivasyonu yok gözüküyor.
0: Zayıf yani. Tabii ki içinde
1: ta mutlaka... Ta ki Nuri Demirağ ilk.
0: Mutlaka içinde olanlar vardır. Nuri Demirağ var, Nuri Killigil var.
1: Hayır, oralarda hatırlıyoruz böyle.
0: Çok sayıda insan var. Ama yani... onlara yine bir destek verilmesi eğilimi oluyor. O dönemde Kaşgarlı Mahmut tercüme ediliyor değil mi? Divan-ı Lügat-ı Türk. Yani bir takım bir hareketlilikler var ama... Sonuç itibariyle gücün kullanılmasında bu yoğunlaşma sağlanamıyor. Yani bir Almanya'nın kalkınması, bir netice itibariyle mesela İngilizler şöyle söylüyorlar Almanlar için. Bunu Türkiye'de çok az insan biliyordur yani. 1830'lu yıllarda sanayi devrimi başladığı zaman bu Alman köylüleri İngiltere'de ikişer üçer yıl geçirdiler. Meğer bizim makineleri kopyalıyorlarmış. Alman köylüleri diyor yani Almanları küçümsüyor, onları köylü millet olarak görüyor. Sık sık İngiltere'ye gelip İngiltere'de 2-3 yıl geçiriyorlardı meğer. Makineleri kopyalanmış diyor. 1830'lu yıllarda olan bir şey. Türkiye'den kaç kişi gelip de makineleri?
1: Bir de ikisinin de kalkınma şeyi farklı. Birisi finans üzerinden kalkınıyor.
0: Yok sanayi devrimini ilk gerçekleştiren makine devrimini İngilizler.
1: Evet ama şeyi de yani sömürgeleşme, parayla ilgili o onların çok buluşları var.
0: Diyor ki, onlar diyor makine yapmayı bilmiyorlardı diyor. Biz bunları makine yaptık. Geldik makineleri kopyaladılar ve o kadar yüksek bir direnç ve şeyle, istikrar ve sabırla çalıştılar ki artık makineleri bizimkinden daha iyi. Ama ilk halleri böyleydi diyor. Yani Bavire'den köylüler geldi, atölyeleri gezdiler. Meğer aynı Çinlilerin, Amerikalıların, Japonların, işte Amerikalıların makinelerini kopyalaması gibi. Aynısını Almanlar, İngiltere'de yapmışlar zaten yani.
1: Neyse bir motivasyonları vardı demek istiyorsun.
0: Bir motivasyonlar olduğunu gösteriyor. Bizde o
1: motivasyon yok diyorsunuz.
0: Yani. Bununla ilgili şey var, Şevket Süreyya Aydemir'in... Cumhuriyet döneminin anıtımına adadığı suyu arayan adam, işte ebedi şef, milli şef vesaire kitaplarının içerisinde Almanya'dan özellikle makinelerin getirilmesine ilişkin teklifinin İnönü hükümeti döneminde reddedildiğini, kabul edilmediğini kendisi anlatıyor zaten yani. Öyle bir kaygılar olmamış. O Şevki Süreyya bunu önerenlerin içerisinde olduğunu
1: için
0: söylüyor.
1: Yazmış.
0: Yani, evet. Dolayısıyla bunlar hep yaşanmış yani.
1: Peki gelelim üniversiteye. 27 Mayıs'ı nasıl idrak ettiniz?
0: Yani 27 Mayıs 1982 darbe olmuştu. Tabii.
1: Yani tabii 12 Eylül darbesi
0: olmuş.
1: Evet.
0: 80'de oldu darbe. Biz 2 yıl sonra geldik hukuk fakültesine. Anayasa da 2 yıl sonra oldu. İşte 12 Eylül'de biz girdiğimiz zaman
1: bari 12 Eylül'ü de söyleyin.
0: Referanduma. Hı?
1: Yani 12 Eylül darbesini
0: 12 Eylül 1980'de
1: nasıl
0: Türkiye
1: yaşadınız?
0: Şimdi şöyle bir şey, o zaman ben size söylediğim bambaşka bir şeyi kısa bir geçeyim sonra buraya gelelim. Türkiye 1970'ten sonra bir sağ sol çatışmasına girdi. Türkiye'nin sağcı olan, yani bu daha sonra Ülkücü Hareketi ve Milli Görüş Hareketi'ni oluşturacak sağdaki insanların bulunduğu bir şey ama daha çok ülkücülerin diyelim. Karşıda da sol gruplar var. İki grup solcular. Bir kısmı Leninist olanlar, bunlar yoksul Anadolu çocukları. Bir de zenginlerin, olur ki Sünni İslam'la tanışmasınlar diye bir istasyon görevi gördükleri Maoculuk diye bir zenginler için bir ayrı bir akım var. İki Marksizm var. Bir Leninist Marksizm var, bir Maocu Marksizm var.
1: Yoksullar, çok özür dilerim. Leninist... Bu çok ilginç bir şey. Bu Sünni Müslüman gençler... İslam yerine Maoizmle yola devam etsin. Mao daha mı çekici bir şey? Niye
0: Hayır,
1: Maoculuk?
0: Hayır öyle değil. Bu insanlar Türkiye'nin kaymak tabakasının burjuva çocukları bunlar. Ama Türkiye esas itibariyle Sünni Türklerin yoğunlukta olduğu, yani kurucu unsur olduğu Türkler. Bu insanlarla kaynaşıp bu insanlarla bütünleşmesinin önüne bir perde koymak istiyorlar. Ta ki bunların liberal yaşları gelinceye kadar.
1: Kimler?
0: Bir çağları var. Belli bir çağda liberal oluyor bunlar yani. Bunun geçiş yolu Maoculuk. Bütün Maocular şu anda liberal hepsi yani.
1: Ama Maocuları da Türkiye'de birileri icat etmedi. Var Mao.
0: Ama bu şey işte.
1: Sonra Maoculuk bize kimler tarafından getiriliyor? Yani ne demek istiyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum.
0: Türkiye'de bir sol liberalizmin belli ölçülerde yükseltilebilmesi için Türkiye'nin
1: yani solun liberaline
0: sol içerisinden evet bir grubun fazla Marksizmin pratiğine fazla bulaşmadan hiç kimsenin de haberi olmadığı bir ülkenin ideolojisi hakkında yazılmış veyahut da belki de hiç yazılmamış 3-5 kişinin, 5-6 kişinin veya bilemedin 10 kişinin sürekli konuşmalarından, örgütlemelerinden oluşan bir gençlik var. Yani
1: Türkiye'de kontrollü
0: bunların
1: diyorsunuz.
0: Hepsi Robert Kolej mezunu, Galatasaraylı falan filan kolejlerden mezun. Bunlar Anadolu'da gidiyorlar, geziyorlar vesaire ama işte şeye gidiyorlar sonra, BK'ya gidiyorlar, sağda solda hep başka şeyler yapıyorlar. Bunların hiç başına bir iş gelmiyor. Bunlar sadece geçici olarak park edilmişler Mavcul'a. İleride liberal olmak üzere bekliyorlar. Bunu yapan adamlar bunu biliyorlar. Bunlar bilmiyor bunu.
1: Ama mesela biliyor. Fransa'da da var Mao'cular, Troçkistler var. Şey
0: işte bunlara Bobo diyorlar işte.
1: Ay şöyle. Yani Fransa'dakileri kimi tutmak için yani.
0: Onlar da aynı. Onlar da yine Rusya'ya yakın ya. Yani Rusya'ya yakın elitlerin Rusya'ya yakın bir
1: için.
0: İdeolojiyi kaptırmaması için onları Mao'culukla paketliyorlar. Mesela 1968 olaylarını yaratan öncülerin tümü Mao'cudur. Hiçbir şey değildir. Leninist değildir. Türkiye'deki öncüler de Mao'cudur.
1: Bir de okur yazar oluyor Mao'cular.
0: Yani bugün Türkiye'de
1: genelde.
0: Ben şeyim 68 kuşağından deyip oraya kendisini bağlamak isteyenler değil de gerçekten 68 kuşağının içerisinde orada ya Paris'te, Berlin'de, şurada burada orada var olmuş insanların tümü Mao'cudur.
1: Kesinlikle öyle mi bilmiyorum. Sadece izlenimi.
0: Benim tanıdıklarım hepsi
1: Mao'cu. Mao'cular aynı zamanda okuryazar, Türk solunun içinde galiba tek okuryazar olanlar onlar.
0: Ama onun sebebi dediğim gibi onlar zaten ayrıcalıklı bir sınıftan geliyorlar. Zaten okuma yazması olan, o günkü anlamda okuma yazması olan ailelerden geldikleri için yabancı dilleri var ve yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırılan yolları var. Hemen bütün yollar açık oldukları için dolayısıyla onlar otomatik olarak solun
1: yani
0: okuryazar takımını oluşturuyorlar bunlar.
1: Falan.
0: Ama bu okuryazarlık onları sonra sol liberal hale getiriyor. Yani aslında Amerika'da olsalar Obama'nın yanında çalışacaklardı.
1: Demokrat olacak.
0: Evet, demokrat olacaklardı yani. Sol demokrat. Onlar da solcu yani. İçinde. Evet. Komünist değiller. Bunlar asla komünist değiller yani. Bu anlamda söylüyorum.
1: Peki bunlar aynı zamanda Kemalist mi?
0: Bunlar Türkiye'de zorunlu olarak Kemalistler.
1: Her zaman yani köken
0: tabii, olarak. Zorunlu olarak Kemalistler. Yani zorunlu derken kendi ideolojilerinin toplumun geri kalanının karşısında bir alıcısı olmadığı için. Yani onu pazarlama imkanı yok yani insanlara. Ne anlayacaksın? Türkiye'de liberalizm pazarlamanın bir faydası yok yani. Mao'culuğun da bir şey yok. Burada iki egemen ideoloji var. Bir,
1: yani içten Kemalist değiller öyle mi? Bence içten de biraz Kemalistler.
0: Yani sanki. Ben onu söylememek için.
1: Yani onun içinde doğmuşlar zaten.
0: Evet.
1: Çok fazla onunla itişiyor da değiller. Bu hep baktığımızda
0: ama bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de onların hayat tarzının bir garantisi olarak Kemalizmi kendi yaşam tarzlarıyla ilişkilendirmeseler onu olmayabilirler yani.
1: Tamam ama işte zurnanın zırt dediği yer
0: orası
1: yaşam
0: yani,
1: tarzı.
0: Öyle. Bunu da bu yaşam tarzında bu yoksul kitlelerin yani elde edilen gelirle azınlık olarak eskiden kendilerini finanse ettiriyorlardı yani. Aslında en baştaki sorunuzun bir cevabı da bu yani.
1: 12 Eylül.
0: Şimdi 12 Eylül'e gelindiği zaman tabii neticede
1: sağ sol çatışması var dediniz.
0: 1961 Anayasası'nın Türkiye'de kurduğu
1: çatışması derken bir sürü
0: sivil ve askeri bürokratik evet. Vesayet düzeninin ayakta kalabilmesi için ortaya çıkarılmış çatışmalardan ibaretti 1980'e götürülen ideolojik çatışmalar. Yani büyük kavgalar ve ideolojik kavgalar, terör olayları aslında temel olarak bugün de bu geriye bakıldığı zaman başka bir türlü bir teşhis olabileceğini zannetmiyorum. Bunlar Türkiye'deki vesayet düzeninin ayakta kalmasını, onu güçlendiren ve ona ihtiyaç duyulmasına yol açan, ona her gün daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açan çatışmalardı, organize çatışmalardı. Nitekim 1980 darbesi olduğu zaman toplum bütündür, oh ne iyi oldu, kurtulduk dedi. Aslında kurtulduk diye bir şey yok. Yani işlevi tamamlanmış, yepyeni bir devletin eline düşmüştük.
1: Yani vesayet dışarıdan yönetmeyi de kolay hale getiriyor.
0: Askeri bir diktatörlüğe oh diyerek evet. Geçtik. Şeyi henüz yetmediği için yani siyasi ve sivil askeri örtülü diktatörlük yetersiz kalınca geçilen bir ikinci aşama oldu. Doğrudan doğru.

0: geçirildi ona yani. Ama bunun başka nedenleri var. Yani bu böyle sadece terörle ilgili değil.
1: Şimdi bu sizin baktığınız zaviyeden gidince ben bir de şunu düşündüm. Vesayet sistemi aynı zamanda merkezileştirdiği için dışarıdan yönetimi de kolay hale getiriyor. Bir tane adamla muhatap oluyorsun. Öyle mi?
0: Bir adamla muhatap oluyorsun ama o adamın, o adamı yönlendiren bürokratik güçlerin, iplerinin senin elinde olması lazım. O olmaz yoksa. Çünkü adam kaçabilir. Birdenbire halk kahramanı hissi doğabilir adamda yani. Hmm. Birdenbire heyecanlanabilir. Kendisinden olduğunu zannedebilir. Vesaire vesaire, birçok tehlike var bunun içerisinde. Dolayısıyla bürokrasinin iplerini, yani yüksek yargının ipini, askerinin...
1: Dolayısıyla 27 Mayıs komuta kademesini... aslında o... Yani 27 Mayıs, 27 Mayıs'tan sonra bugüne kadar hala bir yerlerimizde var mı kurduğu sistem?
0: Şimdi
1: Berk 82'de Hanım, zaten var.
0: Şöyle söyleyeyim. 1961 Anayasası Türkiye'de ilk defa kuvvetler ayrılığı rejimini getiren bir anayasadır. Yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz rejim 61 Anayasası ile gelmiş. Ama bu işin bu paragraf sadece bir görüntüdür. Aslında kuvvetler dediğimiz 3 kuvvet yaratmamış. Bu üç kuvvetin güçlerini daha başka yerlere dağıtarak, aslında üç kuvveti değil yani yasama, yürütme, yargı değil, yürütmenin içerisinde sivil bürokrasi, askeri bürokrasi, yargının içerisinde anayasa mahkemesi diye bütün kuvvetleri, yani siyasal güçleri toplumdan kaçırarak değişik yerlere dağıtmış. Yani ortada yani ne bir yürütme var ne bir şey var yani.
1: Şunu söylüyorsunuz, siyasi erki değil dış politikayı belirleme yahut işte ülkenin ne bileyim işte eskiden
0: hiçbir şeyini belirleyemiyor.
1: Onları belirleme olmadığı gibi sanayileşme, iktisadi kalkınma filan, bunlarda bile yetkinliğini sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir anayasa.
0: Tabii ki yani bir defa toplumun taleplerini yani topluma dayalı bir iktidarı engelleyen bir anayasa olduğu gibi hasbelkader ortaya çıkmış bir iktidarı da onun güçlerinin önemli bir kısmını elinden alarak zaten onu da sönükleştirmiş bir şey. Onun için bir üniversite rektörü, bir cumhurbaşkanına denk olduğunu düşünüyor yani. O kadar ya, gerçi bunu ben kendim yaşıyorum yani. Yani bir rektör, hatta bir öğretim üyesi, bir ana bilim dalı başkanı, ertesi günü cumhurbaşkanını eleştirdiğinde yani bir yurttaş, bir akademisyen olarak eleştirmiyor. Bürokrasinin anlı şu anda üniversitenin
1: eşit antite
0: muhalif gibi tabii mi? Üniversitenin yani anayasada kendisine cumhurbaşkanına kadar karşı güç verilmiş bir özel üniversitenin mensubu olarak saldırısını yapıyor yani. Öyle bir anayasal şey var, sistem var şeyde. Yani bu üniversite özellikle ilgili bir mesele değil. Üniversite özellikle bambaşka bir şey. Bu ciddi olarak anayasada konumlandırılmış toplumsal talebe dayanan iktidara ateş etme mevzileri bunlar.
1: Yani böylece vesayetin yani ayaklarını anlatıyorsunuz
0: aynen
1: şu
0: an. Yani. Bu olduğu için biz 1980'de hukuk fakültesine geldiğimiz zaman bu 82 Anayasası'nın bu üniversite özelliğine veyahut da diğer bürokratik güçleri biraz şey vurarak, tırpanlayarak Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm, ama dediğim gibi nekrokapitalizm diye bir kapitalizm, yeni bir neoliberal bir düzen kurmak istiyorlar. O zaman üniversitede hakim olan güçler tabii birdenbire boşlukta kaldılar. Yani 1961 Anayasası sonlara Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na kafa tutma hakkı vermişti. Burada birdenbire ehemmiyetsiz hale geldiler. Tabii onlar bu ehemmiyetsizliği kabul etmelerine imkan yok. Dolayısıyla kürsülerde ders anlatırken sürekli 1960'a dönüyoruz. 27 Mayıs anlatılıyor. Ondan sonra işte 61 Anayasası anlatılıyor. Bir türlü 82 Anayasası'na gelinemiyor. Gelindiği zaman da ya zaten bu herhalde ilk fırsatta bunu kaldıracağız. Üniversitenin şey yaptığı 1982 Anayasası'nın kabulünden o aralarda aşağı yukarı birçok öğretim üyesi de üniversiteden atılmıştı. 1402'lik olmuşlardı. Mesela orada da ben onu hissettim. Bu 1402'likler geriye döndüler sonra bürokratik, yargı bürokrasinin müdahalesiyle.
1: 1402'likler hatırladığım kadarıyla ya İslamcı diye tırnak ya içinde İslamcı, ya solcu ya mağacı, diye tavsif ediliyordu.
0: Yani işte işleri karışmış. O olaylara bir biçimde bulaşmış. Yani İslamcı dediğim birkaç kişi. Mesela bizde Servet Armağan vardı. Atılma sebebi anayasa kitabının üzerine hicri yıl yazmış olması. Hüseyin Atemi bir anayasa çevirmesi vesaire vardı. 1402'lik olmuştu. İşte Bülent Taner vardı bizim kürsüden. O eski bir mağacı tütün tarlasında mı yakalanmış?

0: öyle bir şey falan diyorlardı. Vesaire vesaire yani. Ama şöyle bir şey diyeceğim.
1: Ama bir taraftan da mesela Bülent Taner sistemle, niye sistem onu atmış, insanın anlayamayacağı bir isim.
0: Yani şöyle bir şey. Orada ilginç olan şudur. 1402'lik olup işte bu gelince askeri yüksek idare mahkemesi bu yolu açtı o zaman. Gelince geldiği ilk söylediği şeyi hatırlıyorum ben. Şimdi tabii vefat etti gitti. Hani bir şey de söylemek istemiyorum, yine toprağı bol olsun. İlk şeyi şuydu, kararı. Biz yokken burada alınan, buraya alınan bütün öğretim üyelerini atacağız buradan. Siz kimsiniz yani? 27 Mayıs anayasacıların ekibi. Bizim idare hukuku profesörümüz 27 Mayıs'ın komisyonunda çalışmış. Ondan sonra anayasa profesörü. Herkes çalışmış orada da. Herkes aynı zamanda 27 Mayıs döneminde ya asistan, ya doçent, ya yardım doçent vesaire falan filan. Dolayısıyla herkes o anayasanın aynı zamanda şeyi sahiplerinden sayıyorlar kendilerini. Yani başka türlü görüş bildirmeye imkan yok. Hatta öğrenciler olarak biz hocanın ideolojik görüşüne göre kullandığımız kelimeleri de değiştiriyorduk yani. Mesela işte kanıt, ispat, delil diyeceğine kanıt diyorsun. Mesela öğrenciler öyle şeyler yayarlar yani. Bu hoca fazla...
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: İşte bu 1961 Anayasası'ndan çok fazla şey, onun için oraya uğranan bir şey. İşte 1961 Anayasası'nda daha özgürlükçü bir rejim vardı falan. Yani özgürlükçü rejim dedikleri. Netice itibariyle biz katillerden özgürlük öğreniyoruz yani. Adam Menderes asmış. Sadece asmakla kalmamış. Oh olmuşsun diyor. İyi olmuş diyor. Hala diyor ama öte yandan bana başlıyor.
1: Hatta diyor ki bak bunun fotoğrafını anlatmaya koyuyorum. Devam ediyor bir yani. Daha böyle bir adam olmaya özenirsen iki kere düşün. Ve bu fotoğrafa da, bak diyor.
0: Bunu da ifade özgürlüğü yüzü içinde anlatıyor bunu. Yani bana ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu anlatırken ertesi günü dönüyor. Menderes'in ölümünü kutluyor adam yani.
1: Şimdi 27 Mayıs tabii bir de Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Güzel değil mi adı?
0: Evet, onu kaldırdı maske.
1: 82'de kalktı. Kaldırdı.
0: Ben size bir anı anlatayım da güldüreyim.
1: Müsaadenizle bunu da söyleyeyim. Siz anıyı üzerine anlatın. Belki örtüşür de. Bunu da yine Cemil Hoca'dan not etmiştim, söylemişti. Hürriyet, Hüseyin Cahit Yalçın demiş ki Hürriyet, bu ülkede 5 kez Hürriyet'in geldiğini duydum. Hiç geri alındığını duymadım demiş. Hem de hem gazeteci hem de uzun yaşamış biri olduğu için çok güzel, çok güzel bir cümle. Evet.
0: Evet, o da bir enteresan bir adam yani. Size, ama güzel bir söz yerini bulmuş yani.
1: Şimdi siz de Hürriyet
0: hep geliyor, derken hiç geri alınmıyor. Niye sürekli geliyor geri alınmadığına göre?
1: Hürriyet dediğiniz için.
0: Evet, maalesef öyle yani.
1: Hep ama diyoruz zaten.
0: Onu. Yani yargıyla ilgili olarak da şöyle bir şey anlatıyorum. Kendi aslında bu sanki daha önceden bir yerde paylaştım da. Şimdi master sınavına girip kazandım. Kazanmışım yani, liste yazmışlar. İşte Nur Yaşar hocaya başvur diye. Gittim bölüm başkanına, dedi ki idari hukuk profesörü Lütfi Duran Hoca dedi sizi bekliyor dedi. Yazınızı okuyamamış dedi yani. Ve herhalde öyle bir şey. Lütfi Duran da anayasada çalışmış 1961 Anayasası'nda. Çok sert böyle. Bir endişeli ve endişelendiğimiz bir hocamız yani. Neyse ben gittim ondan. O da evladım dedi gel otur. Bak bayağı yumuşak. Otur dedi. Ya kağıdını okuyamadık dedi. Şu kağıdını bir okuyalım da. Oku da sen bir not verelim dedi. Ben de şaşırdım yani normalde. İyi ki okuyamadık diye sıfır basıp geçebilirlermiş yani. Yapmamış onu yani. Çağırdı asistanını, oturdu. Ben de kağıdımı okudum.
1: Niye okuyamamışlar onu anladım.
0: Çok benim yazılarım okunmaz yani. Şuna yazıydı ki okuyamazsınız yani. Neyse okudular da aa bak dedi ben size söylemiştim bu kağıt dolu diye. Bana geçer not verdiler. Ben master'a öyle başladım. Çıkarken de bana söyledi ki çünkü idare hukuk sorusu cevaplanmışım. İdare hukuk asistanlık sınavı açılacak. Başvuruyordu bana. Beni tanımıyor hoca yani. Ben sadece onu görmüş. Ben de çok teşekkür ettim. İlk defa duydum asistan olunabileceğini. Benim bir, yani ben o zaman normalde öyle bir şey hayalimde yok yani. Biz bir an önce fakülteyi bitirelim de bakalım ne olacak düşünüyoruz. Neyse çıktım oradan. Sonra hoca şey yapıncaya kadar kadro açılmadı. Kadro açılmadı. Neyse o emekli olunca yeni Sait Güran diye, o da şimdi vefat etti, bir hoca geçti. Kadro açıldı. Gittim kendisine. Ayaklarını masaya dayamış böyle yukarı. Dedi ki seni dedi buraya alamayız. Bize bir dedi büyük bir kefil getirmen gerekir. Ne kefil dedim hocam ya. Ben kendim fakülte mezun olmuştum. Sınava gireceğim. Kazanırsam olur, kazanmasam. Ben saf saf söylüyorum. Olmaz dedi yani. Kemalist olduğunu ispat edeceksin dedi yani.
1: Açık açık.
0: Buna da dedi her şahit yetmez dedi. Çok yüksek bir şahit ya. İsim de söyledi. Onların dedi şahitliği kabul değil dedi yani.
1: Aa çok güzel.
0: Ben de çıktım gittim. Sonra girdim, sınava girdim.
1: İsim

0: söyledi.
1: Tabii tabii. Sınava girdim.
0: Peki pardon. Siz o ismi tanımıyor olabilirsiniz. Yani Kemalist olabilirsiniz. Yok,
1: biliyor, biliyor beni. Tanıdım, biliyor. Ha. Biliyor, biliyor. Onlar olmaz diyor yani. Demek ki onlar daha önce bunun istemediği insanlara referans olmuşlar yani. Hmm. Neyse, neticede ben dedim ki hiç kimseyi tanımıyorum. Çıktım da gittim ben. Sonra sınava girdim. Sınavda, yabancı sınavda. O zaman da Fransız kültürü bitirmişim yani. Epeyce bir yol almışım. 30 almışım. Açıklandı 30. Ben de kabul etmedim tabii. Ne yapayım diye düşünürken rahmetli İlhan Özay hocamız var. Gün Işığında Yönetim diye bir kitabı vardı. İdari hukuk profesörü. O zaman doçent. Ona gittim. O da benim zaten master'da ders aldım hocamız. Dedim hocam böyle böyle. Yani 30 almadım. Bence şu kağıda bir bakabilir miyiz dedim. Sait olmadığı dönemde kağıdı çıkarttı. Baktı bu kağıt dedi 70 ya da 80 alır dedi. Bu kağıda dedi 30 vermiş. Fakat dedi ben dedi anlayamadım. Sait Fransızca bilmez ki nasıl okudu bu kağıdı dedi yani. Bakın adam benim kağıdımı Fransızca bilmeden okuyor. Bilenlere de göstermiyor. Beni bırakmak için 30 veriyor. Bu benden Kemalist şey isteyen, liyakat, ehliyet sahibi arkadaşımız yani. Ben de hocam dedim ki o zaman dava açayım. İlhan Bey bana dedi ki bakın bugünkü yargıçlara da bunu duymalarını rica ediyorum. Yani insanlar konuşurken boş konuşmayalım. Hayır efendim dedi, evladım dedi, sakın dava açma dedi. Bunların dediğinin tersine dedi hiçbir yargıç karar veremez. İdare mahkemesinde. Verdiği gün orada kalamaz dedi yani.
0: Bir de 30 iyice tahkim olur.
1: Tabii yani adamlar orada İslam Hukuk Fakültesi'nin kürsündeki bu 27 Mayıs'lar idare mahkemelerine de dava açmamıza izin vermediler.
0: Siz de okuldan atarlar belki.
1: Bir de dava açarsan bu her tarafa yayar senin daha her tezde davalık ol bunu. Hiçbir kürsüye giremezsin diye. Korkumuzdan dava açamadık yani. O kadar yani bugün idare mahkemesinde bir öğretim üyesinin kağıdına karşı öğrenciler her türlü dava açabilirler. Kimsenin aklına bir şey gelmiyor yani. O gün ben hukuk fakültesi mezunu olarak kendi haksız yere bırakıldığım sınavın haksız sonucuna itiraz edemedim.
0: Ilk tecrübeniz.
1: Etme hakkımı elimden aldı bu.
0: İlk tecrübeniz.
1: Evet ilk tecrübem daha tabii. Ama ben tabii yorgun olmayan bir insanımdır yani. Yenilgilerimi hep zaferi çevirmişimdir. Sonra anayasa kürsüsünden teklif geldi. Anayasa kürsüsüne gittim yani. Sonra başıma başka şeyler geldi ama hep bu süreçte bu zorlukların tümünü çıkaran insanlar, daha sonra Fransa'ya gitmemize yol açan insanlar, haksız yere bizi bir takım sıkıntılara sokan insanlar, bizim yorulma şeyi olmadığı için neticede Fransa'ya gittik, döndük geldik yani. Bütün yollardan da geçtik. Hepsi, bundan istisnası hepsi 27 Mayıs'ı insanlardı yani. Yani bunlar tükendikçe üniversiteler rahatladı. Bunlar hem söylemde bir tekel kurmuşlardı, kadrolarda tekelleri var, söylemde tekelleri var. İnanılmaz yani. Yani varoluş imkanı vermiyorlardı üniversitelerde kimseye. Aynı zamanda yargıdaki örneğe göre orada da kimseye vermiyorlardı. Hasta şunu da söyleyeyim. Niye sağım solum 28 Şubat, 27 Mayıs dedim bunu? Efendim, 1960 darbesinden sonra Menderes aleyhinde yalancı şahitlik yapan bütün yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencilerinin tümü Türkiye'de Yargıtay üyesi, daire başkanı, Yargıtay başkanı, Danıştay başkanı olmuştur bu ülkede. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştur.
0: Yani vize
1: yalancı
0: gibi,
1: şahit bunlar yani.
0: Vize gibi bir şey miydi
1: evet,
0: yalancı
1: bunlar,
0: şahit?
1: Evet bunlar Menderes'in aleyhine görülen davalarda yalancı şahitlik yapan insanların baksınlar. Sonra da gelsinler şeye. Türkiye'deki Yargıtay ve Danıştay daire başkanlarına hatta başkanlarının bir kısmına Anayasa Mahkemesi'ne görecekler ki bunlar Menderes'in orada bir grup halinde davranmışlar. Daha sonra bu grup kendisini Türk yargısının tamamıyla üzerine bir parazit gibi sarmış. Ve bunlar nihayet en 1900 yani 2010'lu yıllarda ancak belki temizlenebildiler yani. Yani nihayet emekli olup gittiler. Başlarına da bir şey gelmedi yani. Bunun da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani genç insan araştırmacılar bunlara bakmalılar yani. Kim bu adamlar? Niçin Yargıtay Başkanı olmuşlar? Yargıtay Başkanı olmak için bir niteliklerim varmış. Yoksa Menderes ve arkadaşları aleyhinde yalan şahitlik mi yapmışlar?
0: Evet. Peki siz 12 Eylül'ü Gümüşhane'de öğrendiniz değil mi?
1: Evet, liseyi
0: verdim. Ne var 12 Eylül'den zihninizde? Bizim
1: şey var,
0: ülkemizde biyografi, otobiyografi, evet. Nehir söyleşisi, hatırat ne yazık ki çok az.
1: Evet, ben bunları yazdım hepsini.
0: Bazen... Yani bir gün bir araştırmacı herhalde bir şeylere bakarken bir hatırattan bir cümleyle yol alabilir
1: evet,
0: halbuki.
1: Aynen öyle. Şimdi benim babam Milli Selamet Partili bir adam. Biz de gençiz yani genç olunca da insan

0: Milli Selamet Partisi'nin onun dediği gibi devam etmiyor.
1: Ne ifade
0: yani.
1: Ediyor o zaman Milli Selamet Partisi?
0: Milli Selamet Partisi o dönemde benim için,
1: yani sizin
0: babamın kafasında ve benim kafamda bana söylediği kadarıyla Türkiye'nin endüstriyel sanayileşmesi anlamına geliyor.
1: Terakki.
0: Evet, bir de terakki bölümü, bir de

0: Böyle bir kütüphanesi olan bir adam. Böyle bir şeye kapılmış.
1: Kalkınma,
0: Türkiye'de
1: kalkınmasının
0: yolunun artık bu yoldan geçeceğini, bütün yollar denendi. Yol bu yol. Bu olacak diye düşünüyor. Bize de söylüyor. Biz de tabii genciz, çocuğuz. Kafamız tam basmıyor. O zaman böyle bir anahtarı var bir Selamet Partisi'nin vesaire falan.
1: Başka kimler var? Demirel var, Ecevit var.
0: İşte Ecevit var, Demirel var, Türkeş var.
1: Var.
0: Ama MHP'liler Erbakan'a çok yükleniyorlar. Ona yeşil komünist diyorlar. O zaman kandırmışlar onların bir kısım insanları. Komünizm tartışmasına onu sokuyorlar.
1: Mi?
0: Evet, Gümüşhane'de de. Başka yerde duyuyorum ben yani. Ortaokulda bile duyuyordum. İşte zaten Ecevit'i alıyor. Demirel bilmem ne yapıyor vesaire falan filan. Böyle bir şey. Babam da beni yönlendirdi. Ben de matematik zekası olan bir insanım. Lisede hem fen bölümünden hem de matematik bölümünden mezun oldum zaten. Böyle yürüyorum. Dolayısıyla mühendis olacağım. Ve ülkenin kurtulmasına yardımcı olacağım. Babamın benden beklediği bu yani. Fakat o arada darbe olunca...
1: Çünkü Erbakan ve arkadaşları mühendis.
0: Tabii hepsi mühendis. Yani fabrika kuracağız. İnsanları çalıştıracağız. Böyle bir şeyimiz var. Evimizde böyle konuşuluyor yani. Babamın bütün hayali böyle. Komşunun çocuğuna iş vereceğim. Ona bir faydam sağlayacağım. Çocukları okuyacak. İşte dedim genç kızlara bir sürü bir şey. Böyle düşünen adam yani. Toplumsal düşünen, çok sosyal bir adam. Neyse darbe olunca bir baktım. Bütün mühendisler kayboldu. Bir de o zaman müteahhitler para kazanıyorlar. Böyle kulüplerde oturuyorlar akşama kadar. Yiyorlar, içiyorlar vesaire falan. İtibarlı insanlar.
1: Gümüşhane'de.
0: Her yerde öyledir. Bizim orada da öyle. Darbe oldu. Bunların hepsi kayboldu. Hiçbirisi yok ortalıkta. Hepsi köşelere sindiler. Acaba askeri bizi alacak mı? Acaba işte bizim bir suçumuzu bilirler mi? Veya işte ihaleleri incelerler mi? Vesaire falan filan. Duyuyorum ben kahve köşelerinde. İkinin biri de polis önümüzü kesiyor. Kimlik çıkar diyor. Gümüşhane'de 10 bin nüfusu var. Herkes birbirini tanır yani. Yani bizim gibi Gümüşhane'de doğmuş büyümüş insanların tanınmamasının imkanı yok yani. Polis de üzerimizde bir zulüm şey yapıyor.
1: Polis de Gümüşhane'nin polisi yani.
0: Yok yani Gümüşhane'nin polisi ama Gümüşhane'li değil yani.
1: Dışarıdan işte. Da atıyorlar
0: dışarıdan,
1: mı?
0: Tabii, dışarıdan hep gelir. Ama onlar da askerliğinden yani darbeyle
1: çok iş yapıyorum. Hayır darbeyle birlikte yeni gelen adamlar var mı?
0: Çok iş yaparım diye de sürekli şey halindeler. Huzursuz yani genç insanlar biz hiç ben hayatımda Gümüşhane'de hiç suç işlemlerini duymadan yetiştim yani. Hiç suç işlem yani ne hırsızlık. Ne başka bir şey olmaz yani öyle bir şey ama biz en fazla bürokrasi tarafından darbeden sonra taciz edilmeye başladık.
1: Yani birden şüpheli hale mi geldiniz?
0: Herkes şüpheli hale geldi yani. Herkesin üstünde adamın tanıdığı insanlar şüpheli hale geldi. Her gün oturup konuştuğu adamlar bunlar. Neyse neticede bir baktım sadece gariban avukatlar işte adliyelere gidiyorlar. İşte savcılığa gidiyorlar ya bizim komşunun oğlunu almışsınız acaba nerede falan filan diye. Yani onlardan başka, o iki tane gariban, iki üç tane gariban avukattan başka kimsenin sokaklarda gidip bürokrasiye bir soru sorabilme imkanı yok. Dedim ki ben demek ki hukukçu olmam lazım. O çocuk aklımla mühendis olmaktan vazgeçtim ve hukukçu olmaya karar verdim. Üniversite sınavına kadar bunu babamdan gizledim. İstanbul Hukuk Fakültesini birinci tercih olarak yazdım. Geriye de babamın yazmamı istediği şeyleri asla zaten sıralama mümkün değildi. Yani geriye düşün ki İstanbul Hukuk yazıyorsun, arkasına İTÜ yazıyorsun, arkasına ODTÜ yazıyorsun yani. Birinci tercihim, tek bir tercihim var yani. Sınavlar açıklandı, İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Birinci tercihime girdim. Babam tabii anladı durumu. Ve vefatına kadar bana küs gitti. Yani
1: kırgın
0: şey yapamadık
1: gitti.
0: Tabii, barışamadık yani. Yani konuştuk ama konu buraya her geldiğinde beni bir ona ve onun ideallerine ihanet etmiş olarak gördü beni. Ama bence... Bugün yaşasaydı öyle düşünmezdi. Çünkü ondan sonra Türkiye'ye çok ağır koşullarda çok büyük hizmetler ettim. Bilinen bilinmeyen çok sayıda insanın, mağdur insanın, başörtülü davalarının tümünün organizasyonunu yaptım.
1: Yani o Gümüşhane'de polisin...
0: 28 Şubat'a sonuna kadar direnen, hiç korkmadan üniversiteyken direndim yani.
1: Nereye kayboldu diye aradı komşu çocukları sizin için yol haritası oldu. Ve
0: evet.
1: Ondan sonra siz mi aradınız?
0: Ondan sonra... Ben kendim tabii onları buldum. Kimisine başka türlü yani birçok yol açtık. Türkiye'nin üniversitelerden atılan tıp fakültelerinden, hukuk fakültelerinden, diğer fakültelerinden açılmış o zavallı kız çocukları. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi oldukları için kolaylıkla fakülteden dışlanmaya çalışan insanlar. Ben İmam Hatip Lisesi mezun değilim, normal lise mezunuyum. Büyük mücadeleler verdik. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da böyle bir mücadele sonucunda tanıştım. 1998'de odur budur da birlikteyiz.
1: Ararken mi yine?
0: Yani ben insan hakları konusunu master yaparak Fransa'dan Türkiye'ye dönmüş birisi olarak 28'in kucağına böyle bir birikimle düştüm.

0: camiada bunu bilen hiç kimse yoktu benden başka.
1: Çok ilginç. Dolayısıyla... Şimdi siz Fransa'ya nasip giderken oldu böyle yani. 12 Eylül'ü ve idrak ettiğiniz 27 Mayıs'ı geride bırakıp 28 gidiyorsunuz.
0: 28 Şubat'ı idrak ettik. Evet,
1: 90'larda da Fransa bugünkü Fransa değildi tabii, daha iyi bir Fransa'ydı.
0: Kısmen daha iyiydi. Kamu hizmetleri üzerinde olağanüstü büyük tartışmalar vardı. İşte sosyal güvenlik kurumundan açığı, özelleştirme, İngiltere'de olmuş özelleştirmeleri etkileniyorlardı. Acaba biz de mi yapsak yapmasak vesaire falan.
1: Avrupa Birliği
0: diye.
1: Daha böyle şeydi, kucaklayıcı.
0: Avrupa Birliği topluluktan birliğe doğru gitmeye çalışıyor.
1: Çoğulcu falan bir şey
0: var. Ben master
1: şey
0: yaptığım vardı. Mesela Avrupa Topluluğu Enstitüsü var yanımızda hemen. İşte master yaptığım üniversitenin hemen yanında. Orada çok sayıda öğrenci var yani. Müthiş bir Avrupa Birliği'nin hazırlık süreci yapılıyor. Yani bütün ülkelerden onlarca, on binlerce öğrenci şeylerde, böyle enstitülerde Avrupa Birliği'ne hazırlık yapıyor.
1: Peki Müslüman Türk öğrencisiniz. Hocalar nezdindeki itibarınız ve
0: ben
1: çevreniz?
0: Ben Fransa'da şunu söyleyeyim size. Fransa'da Türkiye'de hayatımda görmediğim kadar büyük bir itibar içerisinde okumuşum birisi.
1: Türkiye'de görmediğim.
0: Asla yani. Türkiye'de görmediğim kadar büyük bir hüsnü kabul gördüm. Müthiş saygı duyuldu bana. Arkadaşlarım, hocalarım tarafından. İnanamadım yani öyle bir şeye. Ben Türkiye'de kendi hocalarımdan canımı zor kurtarmıştım Fransa'ya düştüğümde. Adamlar Fransız devrimi adımına bana zulmediyorlardı. Ben Fransa'ya gittim. İnsanlar bana çok iyi muamele ettiler. Müthiş oldu yani. Bu da çok şeydir yani. Paradoksaldır. Zaman zaman düşünürüm üzerimde. Yani Türkiye'deki bir grup Frankofon bana müthiş zulmetti Türkiye'de ve üniversiteden ayrılmama yol açtılar. Ben Fransa'ya gittim. Hani Fransa'nın kalbine gittim. Adamlar Frankofon değil, gerçek Fransızlar. Gerçek Fransızlardan büyük saygı gördüm. Üniversitelerinde çocuklarım orada doğdu. Bir çocuğum gitti orada, birisi orada doğdu. Eşimle, ailemle 5 sene hiç sorunsuz yaşadım. Ve şunu da söyleyeyim. Yani hepsinde bütün eğitimimi de kendim finanse ettim. Yani zannetmesin ki insanlar Fransa bana kucak açtı da burs verdi. İşte bilmem ne falan, öyle bir şey de yok yani. Hepsini kendim yapmışım. Kimseye bir en ufak bir borcum yok.
1: İçeriden dışarı.
0: Ama müthiş dostluklarım oluştu. Üniversitelerinde, hatta ilk birinci şeyde derslerde ders notası tutmakta zorlanıyorum çünkü daha zaten alışkanlıklarım yeni oluşuyor. Yıl sonunda fakülte bitti, sözlü sınavlara gireceğiz. Eve geldim, eşim dedi ki Patrik geldi dedi. Patrik diye bir arkadaşımız var, çok sevimli. Düneville diye bir şeyden geliyor. Oturmuşlar bundan benden habersiz bütün derslerindeki tuttukları notları temize çekmişler. Beni okuyabilecek biçimde. Fransızca olarak ama güzel yani şey gibi, literatür yazısı gibi. Hatta bir kısmı da bir Japon arkadaşımızın da şeyi vardı, bilgisayarı vardı. O bilgisayarda yazmış. 8 dersin notlarını bir paket üzerinde, bir hediye paketleri birlikte benim eve bırakmışlar. Ben onlardan çalışarak sözlü sınavlarımı geçtim. Tezimi yazdım. Öyle mezun oldum yani. Ben burada bakıyorum da benim dersimde öğrenciler birbirlerine ders notu bile vermiyorlar. Şaşılacak bir mesele yani.
1: Geldiniz 28 Şubat.
0: Geldim 28 Şubat. Evet, maalesef 28 Şubat'tan bir gün önce Türkiye'ye döndüm. Bir gün önce.
1: Bir fikriniz var mıydı? Hiçbir 28
0: yoktu
1: Şubat
0: yani.
1: Gibi
0: hiçbir
1: bir şey olacağını.
0: Yani, o zaman izleyemiyordum. Çok yoğun biçimde doktora programına
1: herhalde izleyemediğiniz
0: dahildim.
1: İçin. Çünkü izleyince
0: yani,
1: cümleler,
0: az izliyormuşum yani.
1: Konuşmalar hep aynı Türkiye'de. Aynı yani, şekilde gelişiyor. Nedense, yani televizyon ekranlarını açtığında da.
0: Yani bir şeyler olabileceğini tabii şüpheleniyorsun. Sonuçta bu konucu gelmiş. Bir
1: yani
0: şey yapacaklar
1: camiler,
0: yani. Yapacaklar
1: camiler
0: bir şey
1: silah
0: de.
1: Deposu oldu. Ben bunu kulaklarımla duymuştum böyle ana haber bülteninde. Camiler silah deposu.
0: Evet. Yani onları söylüyorlar. Ama yine de böyle bir hükümetin yani bir askeri kalkışma olmaksızın veya bir şey bana şey geldi. Yani o dediğimiz yani toplumda iktidarı bölerek dağıttıkları bütün örgütleri aynı anda harekete geçirerek milli iradeyi bastırma eğitimleri eskiden beri olduğu için pratikleri bizim tecrübesizliğimize geldi, onu anlayamadık ama neyse ertesi günü gelir gelmez şey oldu, 28 Şubat oldu, eyvah dedik nasıl da gelmişiz, denk düşmüşüz ama o da bir nasipmiş. Burada Türkiye'de bize çok büyük ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'ne davet edilmiştim, Marmara Üniversitesi'ne geçtim yani. Oraya da beni rektörün özel getirdiğini söylediler. Hayır, kesinlikle ilgisi yok. Kürsünün bana daveti, beni tanıdığı için daha önce davet ettiler, geldim. Ve ben oradayken de Türkiye'de o dönemin başörtülü ve üniversiteden atılan büyük haksızlıklara maruz kalan insanların davalarında onlara yardımcı oldum. işte çekilmedim. Eşim de önemli görevler yüklendi, yaptı. Birçok Danıştay kararlarını, Fransız Danıştay'ın o temel başörtüyle ilgili kararını ben çevirdim Türkçe'ye. Yayınladık. Yaptık epey bir şey. Sonra onun arkasından o işler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştık. Bir tesadüf eseri. Bir evinde o zaman parti kurma dönüm vardı. Oraya katılan grupların bir tanesini beni de davet etmişlerdi. O da lütfedip beni davet ettiler. Ben de öyle Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmış oldum. Tabii onun da hapishaneden çıkmış. Türkiye'nin büyük dönüşüm geçireceğini, 28 Şubat'ın geldiğini fark etmedim ama Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışınca Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm geçireceğini derhal anladım desem yanlış olmaz yani. Şimdi, çok büyük bir dönüşüm geçirecek Türkiye, anlaşılıyordu yani.
1: Biz konuşurken hep Türkiye'de başörtüsü mevzusu diyoruz da, evet. Başörtüsü tabii göründüğü için teşhisi kolay filan ama mesele başına bağladığın örtü değil. O İslam'la ilgili en önemli simge ve tartışma, yani yoksa Türkiye'de 5 vakit namaz, o demin söylediğiniz yabancıların namaz kılıyorsanız işte 1950'lerde hani demiş ya adam, nasıl gelişeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Onunki bile gene daha iyi. O gelişme, ilerleme. Bu gözüne işte kulağına, yani hepsine şey, sıkıntı veren bir şeydi. Bundan dolayı da Türkiye'de işinden gücünden olan bir sürü insan vardı. Yani
0: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden atılan çok sayıda öğretim üyesinin davalarının dilekçelerini yazdım.
1: Yani cuma namazı bile sorundu Türkiye'de.
0: Ekmelettin İhsanoğlu'nun kurduğu İslam bilimleri veya İslam bilimleri diye zannediyorum bir bölüm var. O bölümde Ekmelettin Bey herkesi bırakıp gitti. O insanlar büyük bir mağduriyet içerisindeyken onların dava dilekçelerini de ben yazdım. Ekmelettin Bey onları terk etti yani. O kadar Türkiye'nin çok değişik yerlerinden insanların İstanbul'un dışında ne kadar çok zoruna maruz kaldığını ve 28 Şubat'ın sadece başörtülüler değil, çünkü ben üniversite asistanlıkken de başörtülülerin sorunları vardı. Yani başörtülüleri bir taraftan atıyorlardı 1990'lı yıllarda, 89-88.
1: Hayır tabii, yani 80'lerden sonra başörtülü talebe sayısı arttığı için.
0: Yani şunu söyleyeyim. Gözüktü.
1: Yoksa başörtülü talebe Türkiye'de ilk günden beri sıkıntı. Var.
0: Ama 1980'li yılların sonunda Kıbrıs'taki üniversite açıldıktan sonra fakültelerden daha fazla başörtülü atılmaya başlandı. Oradan açılan kontenjanlara Kıbrıs'tan öğrencilerin geldiğini sonradan fark ettik yani. Yani bugün
1: ama
0: Türkiye'de tartışılan...
1: Ama Kıbrıs'taki üniversitenin diploması geçersizdi o zamanlar.
0: Ama işte bu geliyorlarmış ya, demek arkadaşlar. Nasıl? Yani. Yani hakkıyla üniversiteye kazanmış insanları atıp boşaltırsanız kontenjanı, o kontenjanı oralardan gelecek insanlar için öyle ya da böyle aç kullanıyorsunuz.
1: Bizim zamanımızda geçersizdi.
0: Ama yıllar sonra onların da şimdi geçersiz olduğu ortaya çıktı ama evet. Bunlar da yapılmış yani o zaman üniversitede maalesef yani.
1: Yani mesele sadece başörtüsü değil, mesele İslam'la ilgili pratiklerdi.
0: Evet.
1: Değil mi? Tabii. O pratikleri de o zaman yıllarca yani propagandası yapıldı. Laikliğe aykırı diye telakki ediliyordu. Bireysel hayat ya da toplu hayat, hepsinde.
0: Yani üniversitede herkes tabii bu kadar büyük bir zulmün tarafı değildi. İnsanlar mesela bir kısım öğretim üyeleri buna direnmek istediler. Kendilerince bir takım yollar bulmaya çalıştılar. Mesela İlhan Akın, bizim fakültenin dekanı, benim akademisyen olmamı sağlayan, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir akademisyendi. O zaman dekandı. Başörtülerle ilgili onun da aleyhinde bir sürü şeyler yazılıyor. Halbuki mesela beni üniversiteye alan, benimle ilgili başörtüsü öğrencileri sınavlardan çıkarmadığım için yapılan başvuruların hiçbirisini
1: kabul etmiyor. Şikayetleri
0: işleme koymayan bir insandır yani. Hem bunu da bana söylemiştir.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yani neticede birçok yönden bakılabilir olaylara ama kesinlikle toplumun çok geniş kesimlerini etkilemiş. Tabii biraz da abartılmış. Daha sonra da mesela benim görüyorum adam ilerlemek için ben de 28 Şubat mağduruyum diyor. Ne, senin de mi başörtün var diyorum adama. Ne oldu? Yani, senin de mi başını açtılar? Erkek yani. Hiçbir şey yok yani. O da öyle bulaşık tipler de var.
1: Öyle
0: yani.
1: De var. Fakat başa dönersek, başa değil aslında da. Kaç dakikamız var acaba? Aslında Türkiye siyasi tarihine bakınca o İslam terakkiye manidir cümlesindeki hikaye. Hem İslam hem terakki peşinde koşanlar mani telakki edilmişler ve sistem dışına atmak için mümkün olan her şey yapılmış gözüküyor.
0: Öyle ama Cumhurbaşkanımızın döneminde

0: Şimdi 1900 öyle ya da böyle Türkiye bugün birçok endüstriyel bakımdan, yani o Türkiye'nin her tarafı endüstri alanlarıyla, teknoparklarla, sanayi bölgeleriyle dolu. Yani 30 milyar dolarla alınan ihracat yaklaşık 300 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 1.6 milyar doları geçmiş durumda. İnanılmaz bir şey. 1 trilyon 600 milyar doları geçiyor. Bunların hepsi o terakki bölümünün içerisinde yer aldı. Yer alıyor kuşkusuz. Onun için diyorum ben Türkiye'de, evet, hukuk bakımından babamla aramda bir itilaf çıktı ama ben hem terakki içinde yer aldım hem de onun zulme uğramalarına çok üzüleceği. Çünkü ben 3 kız kardeşten tek erkek çocuğum. Babam da kızları çok severdi. Kız kardeşlerim benden daha çok severdi. Çok severdi. Çocuk sevmeyi de bilirdi. Bir de benim gibi değildir, bilirdi. Onun kız çocuklarına olan bağlılığını, sevgisini gördüğüm için başörtülü kız çocuklarına yardımcı olurken sanki babam beni izliyormuş gibi gelirdi yani. Öyle bir şey. Dolayısıyla herhalde görse beni affetmiş olurdu.
1: Duymuştur inşallah, haberlerinizi evet. Almıştır diyelim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri Yaşar. Hatta bir de söz alalım sizden. Sonbaharda, şimdi bugünlerde anayasadan konuşuyoruz. Biz galiba ülkemizde demokratik yollarla seçilmiş insanlar, şey, meclis tarafından hiç anayasa yapmadık tarihimizde.
0: Evet, böyle adı öyle olabilecek. Yani
1: 1924'ten itibaren
0: 1924
1: demokratik yollardan seçilmiş, evet, meclis üyeleri tarafından. Zaten 24 anayasasını da kimse kullanmadı. Bir Menderes zamanında galiba yaşadı. Onu da yaşatmadın diye astılar.
0: Yani Menderes döneminde yani onun bir maddesini kullanarak adamı idam ettiler yani, evet, şeyden. Anayasa ihlal suçundan geriye doğru yürüterek şeyleri, kanunları, maalesef bunlar böyle. Bugün onlardan ahlak dinliyoruz, hukuk dinliyoruz vesaire dinliyoruz. İnsanın içi acıyor yani.
1: Hazır darbeleri konuştuk. Hadiseler ve hayat üzerinden siyasi tarihi konuştuk. Ama anayasayı da, anayasalarımızı da, şimdi 27 Mayıs'ı kenarından, köşesinden gördüysek de, akademide ele alındığı ve bizim hayatımızdaki tezahürüyle konuşmak için de sözleşelim bu vesileyle.
0: Yoldur, öyle yapalım.
1: Biraz emri vaki gibi oldu ama. Evet, bu ülkede bu akşam Hasan Nuri Yaşar üzerinden ve idare hukuku profesörü üzerinden sesli düşünerek siyasi tarihimizi, askeri darbeleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

İnsanlık binlerce yıl boyunca toprağa güvendi. Bir tohum ekti, bekledi, üretti ve hayatta kaldı. Şimdi ise dünya tarihin en büyük dönüşümlerinden birine hazırlanıyor olabilir. Çünkü artık bazı bilim insanları şunu söylüyor.

0: Yakın gelecekte bir hamburger için hayvan kesilmeyebilir. Süt için bir çiftliğe ihtiyaç kalmayabilir. Domates, toprağa bile değmeden üretilebilir. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama değil. Laboratuvarlarda üretilen etler, yapay proteinler, sentetik sütler, üç boyutlu yazıcıdan çıkan yiyecekler. Kısaca sessiz bir devrim çoktan başladı. Peki insanlık gerçekten yaklaşan bir gıda krizine mi hazırlanıyor, yoksa yeni bir küresel ekonomi mi kuruluyor? Çünkü bugün dünyada üretilen gıdanın aslında herkese yettiği söyleniyor. Ama milyarlarca insan hala açlık sınırında yaşıyor.
1: Dünya ısınıyor, kuraklık artıyor, tarım alanları küçülüyor ve uzmanlar giderek daha yüksek sesle aynı uyarıyı yapıyor. Gıda krizi kapıda. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa insanlık iklim kriziyle mücadele adı altında yepyeni bir beslenme düzenine mi hazırlanıyor? Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü artık bazı çevreler geleneksel hayvancılığın ve tarımın sürdürülemez olduğunu söylüyor. Daha az et tüketin, alternatif proteinlere yönelin, laboratuvar üretimlerini kabul edin gibi. Peki bu gerçekten dünyayı kurtarmak için mi, yoksa sofralarımızda sessiz bir sistem değişimi mi yaşanıyor? Çünkü tarih boyunca insanlığı kontrol eden en büyük güçlerden biri gıda oldu ve şimdi ilk kez topraktan çıkan ürünlerle değil, laboratuvarlarda tasarlanan besinlerle yeni bir çağın kapısı aralanıyor. Ne dersiniz? İnsanlık gerçekten açlıktan mı korkuyor?

İklim değişikliğiyle biyoçeşitlilik azalmış, su kaynakları azalıyor, topraktaki erozyon artıyor, toprak kaybı artıyor. Aynı zamanda tarım topraklarının yerleşim yeri olarak kullanılması söz konusu. Buna karşılık da su kaynakları zaten azalmış, toprak da aynı zamanda tarım toprakları aşırı gübre kullanımı ve ilaçla da bozulmuş durumda. Buna karşılık bir tedbir alınması lazım ve bu durumda da şu anda bu krizle ilgili gerçekten senaryolar yazılmaya başlandı. Zaten şöyle de bir teori var. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara ulaşacağını, bunun için de gıda üretiminin en az %60-70 oranında artırılması gerektiğini söyleyen senaryolar var şu anda. Böyle bir durumda da gıda üretimimiz gerçekten artıyor mu? Artmıyor. Çünkü tarımsal alanda üretim yapan ve gıda üretimi yapan ağır işçilik gerektirdiği için herkes ayrılmış durumda. Köyden kente göçüyor. Buna karşılık tarım arazileri boş kalmış ve karlılık da biraz düşük olunca diğer sektörlere kaymış durumda. Buna bilim adamları önlem alma çabalarında. Tabii önlem alırken ekonomistler ve para kazanmak isteyen sektör de aynı tarafa doğru kaydı ve spekülasyonlar da bunun üzerinden gidiyor aslında.

0: bir gün kasaba gidip abi bana yarım kilo gerçek et ver deme ihtimalimiz sizce korkutucu mu, komik mi?
1: Komik bence. Yani çok korkutucu değil. Besleyiciyse olabilir.
2: Yani şu an için bir yandan komik, bir yandan korkutucu. Ama ileride çok normal olacağını düşünüyorum.
3: Bence biraz daha ironik gibi geldi. Yani komik, komiğe daha yakın.
4: Bana korkutucu geliyor. Yani et kasapta hani olması gereken bir şey. Yapay et çok saçma geliyor.
5: Aslında hem korkutucu hem komik. Bu kadar çok doğal kaynağın olduğu bir durumda yapay bir şeye yönelmek istemezdim. Ayrıca komik de bir durum olurdu. Ancak umarım öyle bir duruma düşmeyiz.
6: Bu ürünlerin uzun vadede insan hayatına edeceği katkılar çok uzun süre denenmesi gerekiyor. Bu çalışmalar son zamanlarda başladı ve bu yüzden hani uzun dönemdeki insan vücudundan etkisinden korkuyorum açıkçası. Hani baktığınız zaman et yüzyıllardır tüketilen bir şey ve insanlara zararı bilinen veya faydası bilinen bir şey. Bu yüzden bu ihtimal bana korkutucu geldiği için hayır diyorum. Korkutucu gelir.
7: Bence hem korkutucu hem komik. Gerçek olma ihtimali birazcık düşük geliyor.

0: Günümüzde yeni küresel güç yarışının merkezinde gıda da var. Teknoloji devleri ve biyoteknoloji şirketleri artık yalnızca veriyi değil, insanın sofrasını da konuşuyor. Ne demek istiyorum? Baksanıza, artık sadece tarlalar değil, laboratuvarlar da üretim yapıyor. Mesela yapay zeka destekli tarım sistemleri, laboratuvarda üretilen proteinler, kişiye özel beslenme algoritmaları. Peki tüm bunlar gerçekten dünyadaki açlığı bitirmek için mi, yoksa geleceğin en büyük ekonomik gücü mü kuruluyor? Çünkü uzmanlara göre gelecekte mesele sadece ne yediğimiz olmayacak. Yediklerimizi kimin ürettiği, kimin kontrol ettiği ve bize neyin önerildiği daha önemli hale gelecek. Belki de yakın gelecekte insanlar yemek seçtiğini sanacak ama aslında kararları algoritmalar verecek. Yani ne tüketmelisin, ne kadar et yemelisin, hangi ürün çevreci, hangisi sürdürülebilir gibi. Tam da bu noktada belki de en kritik soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sofralar özgür mü olacak, yoksa dijital sistemlerin yönettiği yeni bir düzene mi dönüşecek?
1: Şu anda FAO'nun verilerine göre 850 milyon aç insan var. Aç insan dendiği zaman günde bir Amerikan doları Türk parasıyla 44 liradan daha az 3 önde para harcayan insana diyoruz. Yapay zeka değişik amaçlarla kullanılıyor gıda üretiminde de. Şimdi şöyle söyleyeyim, algoritmalar insanların hem yaşamını hem tüketeceği gıdayı hem de üreteceği gıdayı yönetiyor. Yapay zeka insanların çalışma gücünün de azalmasına neden olacak gibi görünüyor. O nedenle yapay zekayı tek başına kullanmak değil de iş gücüyle beraber değerlendirilmesi daha mantıklı görünüyor.
2: Doğal olarak bir ürün, insanlar şöyle düşünelim, kendisi için ürün üretiyordu. Bahçesi vardı, bir tane de ineği vardı. Ama bu ürünü yetiştirme politikasını değiştirdi. Mekanizasyonla ve yeşil devrim dediğimiz sanayileşmeyle birlikte başkası için üretmeye başladı. Başkası için üretirken çok üretmek istedi, gübre attı, ilaçları kullandı ve sağlığını hiç düşünmedi, parayı düşündü sonrasında. Ve daha sonra da onu yeterince para kazanamadığı düşünerek işlenmiş ürünlere doğru yönlendirdi. Geçmişteki doğal, kendine yeter ve kendi ihtiyacını karşılama senaryosu bir anda para kazanma mekanizmasına dönüşünce bu problemler ortaya çıktı. Gelen nokta nedir? Yapay zeka devreye girdi. Çok artan nüfusu besleme senaryoları gibi senaryoların arkasına sığınma da söz konusu. Bir yönden bilim adamları diyor ki artan nüfusu beslememiz lazım. Ama israfı durdursanız zaten bunu sağlayabiliyorsunuz. Ama öbür taraftan da başka bir ekonomik işte düşünen insanların veya para kazanmak isteyen zenginlerin de yeni bir para yatırma kaynağı. Ben artan nüfusu doyuracağım. O yüzden yapay et yapıyorum. İklim değişikliğine karşı karbon veya metan gazı, sera gazı üretimini azaltacağım. Ve bunun için de ben yapay ürünleri gerçekleştiriyorum diye senaryolara yönlendiriyor. Aslında bizim hepsi doğallığın bozulmasıyla aslında sanayi devrimiyle başladı. Sanayileşme bize bir avantaj getirse de kontrollü kullanamadığımız için şu anda doğa bozulmuş durumda. Zaten mevcut haliyle bozukken üstüne yeni senaryolarla yapay ürünlerin artmasıyla söz edilen bir hayat geliyor ki bunu karşılamak çok zor. Gerçekten gıda bir ritüeldir. Oturursunuz arkadaşınızla. Yemek yerken sohbet edersiniz, derdinizi anlatırsınız. Sadece enerji almak değildir. O psikolojiyi gelecekte nasıl sağlayacaksınız? Sadece insanlara robotlara enerji verir gibi gıda vermeyi düşündüğünüz bir yöne doğru kaydırıyorsunuz. Bu yapaylığın getireceği sorunlar gerçekten büyük görünüyor.
0: Laboratuvarda üretilen köfteyi yer miydiniz? Yoksa mesela ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum diyenlerden misiniz?
3: Yiyebilirim.

0: Ben biraz daha organik tercih ederdim ya. Çok laboratuvar ürünü tercih etmem şahsen.
1: Doğallığı o kadar şey değilim ama nasıl desem. Gene de laboratuvarda üretilmesi bana çok yapay geliyor. Hani yoksa doğal köy tavuğu yiyenlerden değilim yani. O kadar da radikal düşünmüyorum. Ama gene de biraz da doğal olması gerektiğini düşünüyorum. 50-50 olmalı bence.
2: Ya bana fark etmiyor ya. Ben yerdim büyük ihtimal.
3: Ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum. Laboratuvarda üretilen bir şeyi yemeyi tercih edeceğimi düşünmüyorum. İleriki zamanda ne olur ne biter onu bilemem. Belki gerçek hiçbir şekilde kaynağımız kalmaz, tamamen yapaya, laboratuvar ortamında üretilen şeylere yöneliriz. Ancak şu anlık benim tercihim bu şekilde olmayacaktır.
4: Ben kesinlikle tavuğu tavuk olarak görmek isteyenlerden biriyim. Çünkü bir laboratuvarın veya işte hani günümüzde de şeyi çok görüyoruz mesela, işte sahte ürünler ihtimali de çok var, özellikle işte kozmetik ürünlerde veya alkolde. Bu ihtimal çok korkutucu geliyor çünkü o köftenin veya o et ürünün nerede üretildiğini ve nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Bu yüzden tavuk olduğunu görmek isterim açıkçası.
5: Yerim büyük ihtimalle ya. Laboratuvarda üretilen köfteyi yerdim herhalde, evet.
6: Bugün dünyanın farklı laboratuvarlarında bir hayvanı kesmeden et üretilebiliyor. Bilim insanları canlı hayvandan alınan birkaç hücreyi özel sıvılar içinde çoğaltıyor ve haftalar sonra ortaya gerçek ete benzeyen hamburger köfteleri çıkıyor. Bazı şirketlerse inek kullanmadan süt üretmeye başladı bile. Nasıl mı? Sütün içindeki proteinleri üreten mikroorganizmalar genetik olarak programlanıyor. Yani adeta yapay süt fabrikalarına dönüştürülüyor. Sadece bu da değil, 3 boyutlu yazıcılarla somon balığı filetosu basılıyor. Bitkisel proteinlerden tavuk dokusuna benzeyen lifler üretiliyor. Hatta yapay zeka sistemleri insanların sağlık verilerine göre hangi yiyeceği tüketmesi gerektiğini hesaplıyor. Yani gelecekte buzdolabınız size şunu söyleyebilir: bugün karbon hakkınızı doldurdunuz, kırmızı et önerilmiyor. Öte yandan bazı uzmanlara göre ise yakın gelecekte market raflarında iki farklı kategori olabilir: doğal ürünler ve yüksek teknoloji ürünü gıdalar. Ve belki de insanlık tarihinde ilk kez bir domatesin nerede yetiştiğinden çok hangi yazılımla üretildiği konuşulacak.
7: İnsanlık binlerce yıldır aynı döngüyle yaşadı. Topraklar ekildi, hayvanlar yetiştirildi ve sofralar doğanın ritmine göre kuruldu. Ama şimdi bilim bu düzeni değiştirmek için hazırlanıyor. Öyle ki bu yeni düzende ne çiftlik var, ne mera, ne de bildiğimiz anlamda bir doğa süreci. Sadece hücreler, biyoteknoloji ve yüksek teknoloji laboratuvarları var. Bu yeni durumu destekleyenler bunun büyük bir devrim olduğunu söylüyor. Mesela daha az su tüketimi, daha az karbon salımı, daha az hayvan kesimi gibi. Peki ya kaybettiklerimiz? Çünkü mesele artık sadece bir hamburger değil. İnsanlık ilk kez doğadan bağımsız bir beslenme düzeni kurmaya çalışıyor. İşte tam da bu noktada asıl soru şu: laboratuvarda üretilen et gerçekten geleceği mi kurtaracak, yoksa insanı doğadan koparan yeni bir çağın kapısını mı açacak?

Şimdi yapay et gerçekten bir argümanla devreye giriyor ki argüman şu: iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikteki problem. Sürdürülebilirlikteki temel problem işte buzullar eriyor, sular yükseliyor, toprağın tuzluğu artıyor. Bununla beraber tarım alanları daralıyor. Aynı zamanda seller, yağmurlar, afetler, savaşlar dünyaya girmiş durumda. Buna karşı hayvancılık sektörü de sera gazı üretiyor çokça. Bu hayvanların sayısını azaltmamız veya yerinde tutmamız lazım diye bir argümanla devreye giriyor. Bu bilimsel senaryoların içinde doğruluk noktası olan konu. Ama bunu kullanan bir sektör var. Yapay ete doğru bunu yönlendirmiş durumda. Bu da etin hücrelerini çoğaltarak, ki bu da fermantasyona ileri teknolojiyle olması gereken bir konu ki oraya da kontaminasyon olduğunda farklı olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Orada etin hücrelerini çoğaltıyor. Ama bunun yine ileri teknoloji gerektiren bir durumu var. Ete benzemesi için içine kimyasal maddelerin konulması, renk maddelerinin ilave edilmesi ve preslenmesi, et formatına getirilmesi gerekiyor. Buna yatırım yapanların da çoğu uluslararası çok yüksek ekonomik bütçeli firmalar. Ve gelecekte bu şu anda daha pahalı durumda, etten pahalı durumda bir üretim söz konusu. Ama gelecekte ele geçireceklerini düşünüyorlar ve buradaki riskler bizi gerçekten gıdamızı da kontrol edebilir bir formata getirmek gibi görünüyor. Aynı zamanda birilerine muhtaç olma durumunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda tohumculuk sektörü, yem sektörü, hayvancılığın çeşitli ırklarının geliştirmesindeki sektörler gibi tekelciliğe, patentleşmeye ve insanların gıdasını da kontrol etmeye doğru gidiyor. O zaman bu sefer küçük üreticiler diyelim, gerçek tarım üreticilerinin çoğu onların yanında çalışan bir işçi pozisyonuna doğru dönüştürülecek. Bu gelecekte yapaylığın artmasına, zaten psikolojik olarak da söylediğimiz topraktan, doğadan insanı koparıyorsunuz. Hiçbir bütünleşme yok. Onu koruma yöntemleri yok. Topraklarınızı işleyemeyeceksiniz bundan sonra. Oradaki zararları kontrol edemeyeceksiniz. Bu tarım sektöründen ayrılmanız demek, onu geleneksel yöntemlerle öğreniyorsunuz. Bir daha geri dönüşünüz çok zor demek. Eğitimle falan olacak işler değil. O nedenle de küresel bir etkisi var. Küresel şirketlerin bir işte senaryosu ve onların kontrol etme mekanizmasının dahil olduğu, ama insanların da artan nüfusun beslenmesi gerektiğine yönelik bir durum oluşuyor. O zaman yapay et daha ucuz olacak. Gerçekten hayvancılık belki ölmeyecek ama çok lüks restoranlarda zengin kişilere hitap eden bir formata dönüşecek. Buna doğru götürüyor işi.

0: Bildiğiniz üzere bugün marketlerde organik ürün reyonları var. Bu ürünler daha pahalı, daha sınırlı ve çoğu insan için artık bir özel tüketim alanı. Peki ya gelecekte de aynı durum doğal ürünler için yaşanırsa? Mesela gerçek süt, doğal domates, gerçek et bir lüks ürün haline gelirse? Hatta düşünsenize, yakın gelecekte çocuklarımız bir ineği, toprağa ekilmiş gerçek bir domatesi ya da köy yumurtasını sadece belgesellerde görürse çok korkutucu geliyor, değil mi? Sanırım insanlık belki de ilk kez teknolojiden değil, doğallığı kaybetmekten korkmalı. Çünkü bazen dönüp baktığınızda hayatınızdan neyin eksildiğini çok geç fark edersiniz.
1: Ben her ikisinin de, yani doğal üretilenle ileride yapay şekilde üretilecek domateslerin piyasada veya ürünlerin piyasada aynı şekilde bulunacağını düşünüyorum. O zaman insanların bir seçim hakkı olmasının da bir anayasal hak olduğunu düşünüyorum. Yalnız o zaman fiyatları arasındaki tartışma söz konusu olabilir. Doğal üretimlerin daha pahalı, öbürlerinin daha ucuz olabileceği konusunda şüpheler vardır ama kesin bir şey yoktur. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan dünyada bu doğal olmayan yapay gıdalar konusunda bir helallik ve sağlığa zarar etkisi de tartışılmaktadır. Zaman gösterecekti. Yani 2050 yılına doğru bu konuştuğumuz şeylere benzer olaylar çıkacaktır ama her zaman doğal üretilmiş, organik şekilde üretilmiş ürünlerin öbürlerinden daha az riskli olduğunu düşünebiliriz. Ette yapay et çok gündeme getiriliyor ama normal etle yapay et arasındaki bileşim farklı, renk farklı da vardır. Yapay ette miyoglobin az olduğu için rengi daha açık olacaktır. Tüketicinin alıştığı et rengi de kırmızıdır. Böyle farklılıklar da ileride gündeme gelecektir. Zaman ne gösterecektir? Araştırmalar insan sağlığına bu tip yapay gıdaların nasıl zarar vereceği ortaya çıktıktan sonra belki bir geri dönüş de söz konusu olabilir ama şu anda kesin söylenecek bir şey söz konusu değildir.
2: Bizim doğal olarak yetiştirdiğimiz ürünler hepsi organikti zaten eski formda. O organik ürünler bozuldu ama gelirken yolu kaybettik. Herkes traktörle küçük parçalı arazilere girmeye başladı. İlaç kullanmaya başladı, gübre kullanmaya başladı. Geri dönüp biz eski ürünümüzü üretmek istiyoruz dediğimizde şimdi bizden ekonomik para talep ediyor. Yani diyor ki organik sertifikası vermem lazım, onunla satabilirsin. Değilse eski ürünü üretsen de ben organik olarak almam diye belirtiyor. Ki bir doğallığı bozduğumuzda da giden noktada organik tanımına belki bir sertifikalandırma getirecekler bunlar ve doğal tanımına ve doğal diye tanımlayabilmeniz için belki de sertifika paraları ödemeniz gerekecek. Yani çiftçileri tamamen gerçekten kontrol altına alabilecek mekanizme doğru gidiyor ki buna tedbir almamız lazım. Bir gıda mühendisi olarak çocuklarımızı tabiattan koparmamamız gerekiyor. Mutlaka okullarımızda gıda okur yazarlığını bir tanımlayan dersler olması lazım. Aynı zamanda doğayla gıda üretimi arasında irtibat koruyacak ve oluşturacak veya bozmayacak sistemleri geliştirmemiz lazım. Değilse ileride yapay ürünlerin çoğaldığı zaman doğal diye tarif edeceğimiz ürünler çok nadir olacak ve doğalın ne olduğunu tarif eden bir gençlik olmayacak belki.
0: Bugün organik ürün bildiğiniz gibi çok pahalı. Peki ya yarın, gelecekte gerçek yumurta, gerçek peynir etiketi lüks market raflarına taşınırsa ne olur ya da taşınır mı sizce?
3: Yani bu dönemde bile her şey aslında bir ayrım gibi. Belki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yine bir sosyal ayrım olabilir tabii ki.
4: Evet, yani taşınabilir. Bugün nasıl işte gezen tavuk yumurtası daha pahalıya satılıyorsa ileride de belki gerçek et daha pahalıya satılabilir.
5: Bir şeyi ne kadar azsa değeri o kadar artar olduğu için o gerçek şeyi azaltmaya çalışıp o şeyi pahalılaştırmaya çalışıyor olabilirler. O yüzden korkutucu bir şey bence.
6: Bence taşınabilir çünkü gittikçe her şey yapaylaşıyor. Yani suyu bile lüks marketlerden alabilecek duruma gelebiliriz gibi gözüküyor şu an.
7: Dünyaya bir kere geliyorum. Geldiğimde de iyi bir şey tüketmek isterim. Doğal olanı,
6: Benim için yararlı olanı tüketmek isterim. Yani laboratuvar ortamında evet sağlıklı koşullarda üretiliyor olabilir. Gerçekten iyi koşullarda üretilen şeylere erişiyor olabiliriz. Ancak doğalı tercih eden biri olarak muhtemelen ekonomimi bunun için zorlarım diyorum.
7: Bence kesinlikle taşınacak. Çünkü yani küresel ekonomi ve kapitalizm büyümeye devam ettiği sürece her türlü böyle krizleri yaşamaya devam edeceğiz. Bence burada insanların kendinin için biraz daha elini taşın altına koyması gerekecek. İşte küçük bir bahçesi olup belki de en azından yaz için kendi meyvesini, kendi sebzesini kendi üretecek ve 2-3 tane tavuk besleyebilir. İşte o yumurtayı kendi üretebilmek için. Bence böyle çözümler bulunabilir.
0: İnsanlık tarih boyunca medeniyetlerini su kenarlarına kurdu. Toprağı işledi, hayvan yetiştirdi ve asıl önemlisi üretimin merkezinde hep insan vardı. Şimdi ise ilk kez toprak olmadan üretim konuşuluyor. Bir çiftçinin yıllarca, aylarca yetiştirdiği bir ürünü bir laboratuvar haftalar içinde üretebiliyor. Üstelik yeni dönemde mesele sadece tarım da değil. Veri, patent, biyoteknoloji ve algoritmalar artık sofranın içine kadar girmiş durumda. Peki farkında olmadan yeni bir bağımlılık mı oluşuyor? Bir tohumun sahibi kim olacak? Bir yapay proteinin formülünü kim yönetecek? Ve en önemlisi insanlığın beslenme sistemi birkaç küresel şirketin kontrolüne girerse ne olacak? Ne dersiniz?
2: Eskiden biz kendi kendimize yeterlilik önem arz eden bir konumdaydı. Sonra ekonominin çok önemli olduğu noktalarda, hep parayla hesapların yapıldığı noktalarda biz kendimize ürettiğimiz bazı ürünleri fazladan üretip de satabileceğimizi ve bazı ürünleri de bizde olmadan başka yerden alabileceğimizi düşünerek bazı ürünleri çok ürettik, bazılarını ihmal ettik. Ama pandemi ve savaşlar bize onu gösterdi ki bütün ihtiyaç olan temel gıda maddelerinin yerli ve milli üretilmesi gerekiyor gıda açısından. Bu noktada ben söylüyorum ki benim suyum, elektriğim, enerjim, tarım topraklarım benim için çok önemli. Benim nüfusumu doyurmak için kullanılsın bu. Başkasının karnını doyurmak için ben bunu üretmek zorunda değilim. Çünkü su yetersiz duruma doğru gidiyor. O zaman nedir? Biz bu kaynakları korumak için aynı enerji politikaları gibi gıda politikalarında olması gerektiğini söylüyoruz. Tarım Bakanlığımız da buna karşı tedbirler alıyor. Her hafta ben bunları takip ediyorum. Bu haftalarda tarım topraklarının işte arazi yerleşme amaçlı kullanılmasını engellemek üzere herhalde bir şu anda teklifler var. Bu yönde tedbirler alınıyor ama tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerekiyor.
8: Çocuklar gelecekte sütü inekten değil de fabrikadan öğrenirse sizce bu normal mi olur?
3: Bence kesinlikle normal olmaz. İnsanın doğadan kopmaması lazım.
6: Hayır, çok üzücü olur. Hiç normal olmaz. Gerçi geleceği bırakın, şu an bile fabrikadan çıktığını düşünen çocuklar var. O yüzden gelecek kötü gibi duruyor.
9: Fabrikadan çıkma sütü içiyorum. Hiçbir şekilde daha önce doğal inek sütü içmedim muhtemelen, hatırlamıyorum. Hani kolay bozulan, çabuk... Aslında normal şekilde bozulan bir şeye çok fazla erişmediğim için aslında biz de şu an o durumdayız. Ancak gelecekte muhtemelen daha da kötü bir senaryoyla karşılaşacağız bu konuda.
0: Mesela bir ilaç piyasaya çıkmadan önce yıllarca test ediliyor. Peki ya geleceğin yapay gıdaları? Şu anda dünyada milyonlarca dolarlık yatırımla yeni bir beslenme sistemi kuruluyor. Hücreden üretilen etler, mikroorganizmalardan elde edilen süt proteinleri, biyoteknoloji destekli yapay içerikler. Peki tüm bunlar ne demek? Çünkü bilim bugün bir ürünü üretiyor olabilir ama o ürünün 30 yıl sonra insan bedeninde nasıl bir iz bırakacağını henüz kimse tam olarak bilmiyor. Örneğin çocukların gelişimi nasıl etkilenir? İnsan metabolizması bu kadar hızlı değişime uyum sağlayabilir mi? İnsan bedenindeki trilyonlarca bakteriye ne olur? Hormon dengesi, bağışıklık sistemi nasıl etkilenir? Gel de korkma.

0: Bu konuda yapılmış, bakın daha üretimi yeni başladığı, yıllar içinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda yapılmış araştırmalar söz konusu değil. Bu tip ürünlerde bir 15-20 gün tüketicileri besleyip orada çıkan problemlerin kaydedilmesi, analiz edilmesi, ona göre düzenlenmesi lazım. Maalesef şu anda Türkiye'de algoritmalar ve sosyal medya insanın gıdasını, dinleyeceği müziği, okuyacağı gazeteyi ve haberi bile yönlendirmektedir. Onun için sosyal medyada da bir düzenleme yapılması bu tip bilgi kirliliğini engelleyecek olaylar açısından çok önemlidir.
1: Uzmanlara göre aslında bugün dünya tarihin en büyük tarım kapasitesine sahip. Gerçekten de öyle. Verilere göre teknoloji gelişti, üretim arttı, depolar doldu. İyi ama milyonlarca insan neden hala aç? Nasıl oluyor da bir tarafta tonlarca gıda çöpe giderken diğer tarafta insanlar değil lüks temel besinlere bile ulaşamıyor? Yani demek ki mesele yalnızca üretmek değil, mesele gıdaya kimin ulaşabildiği. Dolayısıyla gıda modern dünyada sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir güç. Bugün bu tablo gerçekten de ilginç. Bazı ülkeler daha fazla üretirken bazıları dışa bağımlı hale geliyor. Bazı şirketler milyonlar kazanırken çiftçiler üretimden çekiliyor. Peki o halde insanlık bu teknolojiyle gerçekten açlığı mı çözmeye çalışıyor? Yoksa gıdaya erişimin yeniden şekillendiği bir sisteme mi giriyor? Ama asıl soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sağlıklı, doğal ve güvenilir gıdaya ulaşmak bir ayrıcalığa dönüşebilir mi?
2: Gelişmiş ülkeler diye hitap ettiğiniz ülkeler, diğer ülkelerdeki yaşayan insanları yok sayarak, kendilerin keyfiyetlerini ön plana tutarak, yani istediğini yiyebilme şartlarını ortaya koyarak yaşamlarını sürdürüyorlar veya kendileri öyle bir politika yürütüyor. Diğer taraftaki insanların aç olması hiç umurunda olmuyor ki kapısına gıdayı götürdüğünüz insanlara bile dağıtında ortalığı karıştırıp dağıtılmasına mani olan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani şu anda Gazze'de gıdayı aç insanlara kapıya giden gıdayı ulaştırdı.

0: çıkmıyor. Yani böyle bir dünyada gıda üretimi kesinlikle dünyadaki mevcut nüfusu çoğunlukla doyurur durumda. Ki ben bunu gıda bilimi açısından çok düşünmüşümdür. Bizim de toplumumuzda refah seviyesi iyi durumda, Avrupa'da böyle. Bizim gıda biliminde işlediğimiz konular fonksiyonel gıdalar, yapay ürünlerle beslenme, müsliler, zayıf kalmak bilmem. Ama Afrika'daki insanın böyle bir senaryosu yok. Sadece aç kalmamak, günlük protein ihtiyacını almak, içindeki yağını falan düşünecek durumda değil. O nedenle de kesinlikle bizim gıda israfını durdurmamız lazım. İlk senaryo aslında bu olmalı. Ama bunu gelişmiş ülkelerde buna dayalı bir kültürü henüz oluşturmuş değil. Bizim ülkemizde tabii ki inanışlarımız da, dini kültürümüz de buna etki ediyor. Biz fazlamızı oraya aktarmanın yolunu araştırıyoruz ki biz de böyle yetiştik. Kendimizde olan bir şeyi kendimiz tek başımıza yiyemezdik. Komşumuza mutlaka ikram etme ihtiyacı hissederdik. Çünkü onlara kokusu gitmiştir vesaire. Ama böyle bir durumdayken herkes bireyselleşti ve günümüzde israf ilk başta Antalya'da, Adana'da üretilen ürünler buraya gelinceye kadar lojistikte bir kayıp söz konusu. Bunun ötesinde gıda okuryazarlığının olmaması gerekçesiyle etikete bakmadan, düşünmeden fazla ürünü alıp buzdolaplarımızda saklayarak yiyemeden attığımız ürünler, israfa giren ürünler, bunların hepsi gerçekten insanları doyuracak seviyede bir fazlalık içeriyor. Tabii Afrika'daki toplumlara da senaryo yazmışlar. Bunu kim organize etmeli? Birleşmiş Milletler. Ne yapabiliyor şu anda? Hiçbir şey yapamıyor. Türkiye'de Birleşmiş Milletler dünyada süper cereal diye bir şey üretiyor. Süper cereal'ı bazı ülkelerde üretiyor. Afrika'daki insanlara gönderiyor. O süper cereal'ın içinde protein, yağ, şeker optimize edilmiş şekilde günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde var. İnsanlara dağıtmak için. Ama bunu bile her tarafa götüremiyor. Ve insanlar açlıktan ölen insanlar zaten Asya'nın uzak Asya'da, Afrika'da bu ölüm olaylarını hala açlıktan ölen insanları duyuyoruz. Bu adaletsizlik dünyanın zaten yok oluşuna kadar ve başından beri olan bir durum. Bunun giderilmesi gerekiyor ama bizim çabamız bunun giderilmesi yönünde elimizden geleni yapmak.
1: İnsanlık sadece şehirler, medeniyetler kurmadı. Aynı zamanda sofralar etrafında kültürler de oluşturdu. Birlikte ekildi, birlikte pişirildi, birlikte yenildi. Yani toprak insan için yalnızca üretim alanı değildi. Aidiyetti, hatıraydı, kültürdü. Çünkü bir domates yalnızca bir domates değildir bazen. Bir çocukluk hatırasıdır, bir köy evidir, bir anne kokusudur. Şimdi ise geleceğin sofraları yüksek teknoloji laboratuvarlarında tasarlanırken dünya bambaşka bir yöne doğru evriliyor olabilir. Ne dersiniz? Bu değişim sadece yemekleri mi değiştirecek yoksa insanın hayatla kurduğu bağını mı dönüştürecek? Mesela doğadan uzaklaşan insan zamanla birbirinden de uzaklaşır mı? Aile sofraları değişir mi? Mevsim duygusu kaybolur mu? İnsan üretenden çok tüketen bir canlıya dönüşür mü? Ben bu fotoğrafı sevmedim. Ya siz?
2: Bir yerde yaşam varsa, yaşam gerekiyor ise ki yaşam gerekiyor hepimiz için, orada gıdaya ihtiyaç vardır. Gıda içinde nasıl olursa olsun değil, uygun gıda maddeleri üretilmesi lazım. Gıda güvenliği açısından, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun gıda üretilmesi için birincil üretim, yani tarım ürünlerine ihtiyaç vardır. Tarım ürünlerinin üretilmesine hiç vazgeçmemeliyiz. Bu ülkemizin savunma sanayi kadar önemlidir gıda güvenliği. Çok önemlidir. Savunma sanayinin tankın var, topun var ama aç bir askerin savaşa gitmesi söz konusu değildir. Her ikisi de çok önemlidir. Ülkemiz son zamanlarda savunma sanayinde çok önemli adımlar atmıştır. Gıda güvenliğinde de AB'ye aday ülke olmamıza rağmen gıda güvenliği faslı açıldığı için AB'nin gıda güvenliği ile ilgili tüm konularda Türkiye uyumlu hale getirilmiştir.

0: etrafına saldıran bir ülkenin kendi içinde bütün ürünlerini yetiştirebilecek ve suyunun da yeterli hale gelebileceği bir senaryo üzerinde çalıştığını görüyoruz. O da bağımsızlığı değil, tamamen kimseye muhtaç olmadan istediğine saldırabilmek için yapıyor bunu. Ve birçok ülkede gerçekten bu önemli bir durumda. Ve savaşların bir kısmı da aslında biz zımmında tam düşünmesek de savaşların bir kısmı da gıda amaçlı yapılıyor. Onu da söyleyelim. Yani Ukrayna dünyanın en büyük buğday, ayçiçek üreticisi. Rusya da benzer şekilde topraklar, işgal edilen topraklarda büyük bir tarım ve hayvansal üretim söz konusu. Bu noktalardan da düşünürsek gelecekte gıda amaçlı bir senaryo yazıldığında görmüş oluruz. Geleceğin stratejik malzemesi tek insanın enerjisi olan gıdadır.
1: Eskiden fast food konuşuyorduk. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Fake food çağı. Ne düşünüyorsunuz?
2: Çok pratik bir şey. Ya benim gibi en azından yemek yemeyi çok külfet gibi görenler için çok pratik bir şekilde bir çözüm sunabiliyor ama dediğim gibi yani her şeyin doğalı en güzelidir diye düşünüyorum.
3: Ya aslında yediğimiz hiçbir şey zaten normal fast food değil. Hani bu en basit yediğimiz hamburgerler bile içinde ne yediğimizi bilmiyoruz. Hepsi şey fabrika üretimi yani. Normal et olduğunu düşünmüyorum şahsen.
4: Aslında yani fake food çok saçma ve komik duruyor bakınca. Ama gerçekten de öyle yani. Ne yediğimizi bilmiyoruz dışarıda özellikle yediğimizde. O yüzden yani bayağı iyi bir isim olmuş fake food günümüz için.
5: Umarım bu çağa denk gelmem. Yani yediğim bir şeyin çakma olduğu gerçeği hiç güzel bir fikir olarak gelmiyor, bilmiyorum.

zamanlar insanlar yiyecek bulmak için doğayla mücadele ediyordu. Şimdi ise doğaya ihtiyaç duymadan üretmenin yollarını arıyor. İşte bu yüzden de belki de insanlık tarihinde ilk kez sofradaki yemekle birlikte gerçeklik kavramı da değişiyor. Düşünsenize, yakında çocuklarımıza şunu açıklamak zorunda kalabiliriz. Bir zamanlar domates toprağın içinde büyürdü. Sütler hayvandan gelirdi ve et gerçekten canlı hayvandan elde edilirdi. Belki de geleceğin insanı için doğallık bizim bugün geçmiş medeniyetlere baktığımız gibi nostaljik bir hatıraya dönüşecektir. Ve belki de o gün geldiğinde en büyük soru şu olacaktır. İnsanlık teknolojide gerçekten ilerledi mi? Yoksa kaybettiği şeyleri fark edemeyecek kadar fıtratından uzaklaştı mı? Yani bence asıl mesele hiçbir zaman ne yediğimiz olmayacak. Bizi insan yapan şeyleri ne kadar koruyabildiğimiz olacak.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet.

Çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulunduğumuzsa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor.

0: Size o hiç sorulmamış çarpıcı soruyu sorarak başlamayacağım, korkmayın. Neden yazarlık demeyeceğim ama neden bu kitap? Bu serinin, bu kitapların konusu ne?
1: Düşünce yolculuklarından bahsediyorsunuz.
0: Evet.
1: Düşünce yolculukları serisi aslında büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Şimdi herhangi bir lisede ya da ortaokulda da olabilir. Çocuklara bize 3 filozof ismi söyle deseniz, 3 düşünür isminden bahsedin deseniz bunlar %100 antik Yunan filozoflarından 3 tanesi olacaktır. Belki biraz zorlarsanız Fransız varoluşçularından birkaç tanesinin, popüler birkaç tanesinin ismini de alabilirsiniz. Fakat hiçbirinin aklına Gazali, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina gelmeyecektir. Bu acıklı bir durum bana göre. Çünkü bizim medeniyetimizin kökleri buralara kadar uzanıyor. Ve bu köklerden bir haber olmak gerçekten acıklı bir durum. Bakın şunu söylemiyorum. Yani antik Yunan filozoflarını tanımaları, Fransız varoluşçularını tanımaları kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey. Keşke bu konuda da hani çok emin olabilsek. Fakat bunlardan bigane olmak büyük bir sorun. Bizim açımızdan büyük bir sorun. Ayrıca artık yani kendi medeniyetinin nasıl bir medeniyet olduğunu gözümüze sokar gibi gösterdikleri bu günlerde bizim oradan artık daha fazla bir şey beklemeyerek kendi köklerimize dönmeli, kendi medeniyetimizi oluşturan düşünce babalarını iyi tanımalıyız. Onları hayatımızın içinde almalıyız. Fakat bu biyografik bir tanıma, ansiklopedik bir bilgi aktarımından ibaret olmamalı. Son zamanlarda bu konu hakkında bu konular hakkında epey kitap hazırlandı. Fakat bana göre pek çoğu biyografik anlatımdan ibaretti. Ben burada farklı bir yol tercih ettim. Ve bu düşünürlerin Farabi, İbn Sina, işte İbn Tufeyl, Gazali özellikle hayatlarının ana omurgasını oluşturan en önemli fikirleri ortaya çıkaracak bir kurgu etrafında okuyucularıma, genç okuyucularıma sunmayı tercih ettim. Bu çok daha isabetli oldu. Hem o düşünürü ismen ve kısa bir biyografik bilgiyle de tanımış oldular. Hem de bu ne düşünmüş? Yani ne bırakmış geriye? Bunu anlamış oldular. Bu düşünce yolculukları, yani ismini zaten düşünce yolculukları koymamızın da anlamı bu. Sen şu bilgiyi al, bunu öğren, bunu bil ve bununla yetin değil. Bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk ve biz çocukları, gençleri bu kitaplarla böyle bir yolculuğa çıkarmayı düşünüyoruz.

bir şeyin hazırlık süreci, öncelikle fikrin gelmesi, hazırlık süreci, yazma süreci, ortaya çıkması ve yazarla eseri arasında yeni bir durum. Artık şahsiyet kazanmış bir varlık gibi duruyor orada kitap. Ve siz ona baktığınızda yabancılaşabiliyor musunuz metne? Hani bu biraz klasik bir

0: soru farkındayım ama bir taraftan da evet oldu galiba bu. Ya da enteresan, bu cümleyi ben mi koymuşum hakikaten? Fikri geliyor mu?
1: Yani zaman zaman oluyor. Yani bir süre sonra dönüp daha önce yazdığım metinlere baktığımda o cümleyi nasıl ifade ettiğimi, hangi ya duygu durumundan geçerek o kelimeleri bir araya getirdiğimi hatırlamadığım çok zamanlar oluyor. Bu da gayet normal aslında bakarsanız. Çünkü her yazar gibi yani istediğiniz kadar tecrübe sahibi olun. Yeni bir kitaba başladığınızda boş bir ekrana bakıyorsunuz ve masa başındaki bütün çabalarınız Allah'ın sizin zihninizde, idrakinizde yeni kelimeler yaratması için ona dua etmekten ibaret. Dolayısıyla o sırada yaşananlar daha sonra hatırlanmayabilir. Ben kitap okurla yazar arasında organik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle olması lazım ve bu bağın, bu köprünün de temelleri samimiyetten ibaret. Hissetmediğiniz bir şeyi hissedemezsiniz. Hayret etmediğiniz bir şey için okuyucularınızdan hayret bekleyemezsiniz. Sizi düşündürmeyen bir konu okuyucularınıza düşündürmeyecektir. Yani okunabilir bir metin yazmak, sanırım kitabın ismi buydu. Wilhelm Sinzer'in mükemmel bir kitabıdır. Yani yazarlık hevesi olanlar ya da yazmaya çalışanlar için önemli bir kitap aynı zamanda. Yazar uyursa okur da uyur diyor. Buna katılıyorum. Yazar samimi değilse ne olur? O zaman sizin hedeflediğiniz duygu aktarımı okuyucuya geçmez. O duygu aktarımını okuyucuya geçirecek köprü yazarın samimiyetidir. Böyle olmak gerekiyor. Hele de çocuklar için yazıyorsanız.
0: Çocuğa yazmakla yetişkine yazmak arasında belirgin bir fark var mı? Sizce bu ne? Fikir olarak da söylüyorum bunu.
1: Çoğu
0: Biçim değil
1: zaman
0: sadece.
1: çocuklara yazmanın kolay ya da daha kolay olduğu düşünülür. Tabi bunu besleyen olaylarda, gelişmelerde oluyor. Mesela yazma hevesi taşıyan, bir şekilde kendisine yazar etiketi yapıştırmak isteyen bazı insanlar kolaydır diye düşüncesiyle çocuk kitapları yazmakla işe başlıyorlar. Yani bana da zaman zaman biraz daha çalışsan yetişkinler için de yazabilirsin gibi şeyler, eleştiriler gelmedi değil ki yetişkinler için de yazıyorum eğer gerekli görürsem. Fakat çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulundurulursa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Kendini bir yetişkin gibi istediği zaman kurtaramayabilir. Öğretmeni, annesi, babası ona o kitabı okuması konusunda ısrarcı olmuş olabilir. Bu büyük bir mesuliyet. Her türlü şeye açık, yani istismarı açık sizin kitabınızla baş başa kalan çocuk. Fikri her türlü istismarı açık. Dolayısıyla bu büyük bir mesuliyettir. Yani tıpçıların şu meşhur deyişi var ya hani önce zarar verme. Her çocuk kitabı yazarının masasında yazması gereken cümle bu. Yani bütün yazarlar için bu geçerli ama özellikle çocuk kitapları yazarları için bu çok daha önemli. Çünkü yetişkinler için böyle bir mesuliyet hissetmeyebilirsiniz. Yetişkin insandır. İster okur, ister okumaz. Niçin okuyacağına kendisi karar verir. Fakat çocuklar bazen kendileri karar veremiyorlar. Yani özellikle 9 yaş ve aşağısı, 12 yaş ve aşağısına genelde kitaplar tavsiye ediliyor. Başkaları tarafından alınıyor. Daha küçük yaşları da direkt okunuyor zaten. Onlar kendileri de okumuyorlar. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Yani burada netice şunu da konuşmak lazım. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor. Bazıları iyi bir okur olarak kalmalı ve bunun için çabalamalı.

0: mesuliyetinden bahsettiniz. Aha. Çocuk kitabı yazmanın sorumluluğundan söz ettiniz. Bir de estetiği, zevki var gibi geliyor bana. Aslında vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi az önce yazar uyursa okur da uyur. Evet. Yazar bir şeyle ilgili heyecanla anlatmışsa ancak okur heyecanlanabilir. Hakikaten çok büyük bir akışına kapıldığım, hissettiğim şeyler oluyor. Hı-hı. Çocuğa yazmanın, çocuk edebiyatı üretmenin estetik zevki, dili ne? Nasıl oluyor?
1: O kadar önemli ki, yani çocukların yetişkinler gibi edebi bir metinden zevk alabileceğini bazen göz ardı ediyoruz. Bir çocuğun bir kitaptan edinebileceği ilk ders

0: kitabın eğlenceli bir şey olabileceğidir. Bunu atlarsak onun okuma hayatına çok kötü bir başlangıç yapmış oluruz. Yalnız bu eğlenceden kastım sadece fantastik hikayeler, maceralı, bir takım hani koşuşturmalı öyküler değil.
1: Eğlence derken tür olarak
0: Okuma
1: mizahtan da
0: zevki, okuma
1: bahsetmiyorsunuz.
0: zevkinin bizzat kendisi zaten eğlenceli bir şeydir ki bir yetişkinli olarak biz bunu zaten tecrübe ediyoruz. Çocuklar okudukları metinden tad almalılar. Eğer onların okuma zevkini bozarsak şöyle bir şey oluyor. Ağız tadı bozulan birisi yani kötünün tadını alamadığı gibi iyinin tadını da alamaz. Çocuklara bunu yapma hakkımız yok. Erken yaşta onların okuma zevklerini bozmak gibi bir hakkımız yok. Burada edebi dil, üslup, kendine ait rengi ve sesi olan bir dil inşa etmek çok ciddi bir iş ve çok gerekli. Bunu atlayamayız. O yüzden çocuk kitapları yazmak, yetişkin kitapları yazmaktan daha kolay değil maalesef.
1: Çocuklara yazmak mesuliyet işi dediniz ama zaman hızlı akıyor, değişim hızlı oluyor. Değişim tabii ki yeni bir durum değil insanlık için. Fakat hızlandığını da belki teşhis edebiliriz bakarak. Onlarca yıllık yazma serüveniniz var. Farklı nesillere yazdınız ve yazmaktasınız dolayısıyla. Okur profili hep yetişkinler için söylüyoruz ama çocuk için de aynı kalıyor mu yoksa değişiyor mu?
0: Tabii ki ortalama 10 yılda bir radikal değişiklikler oluyor nesiller üzerinde. Fakat şöyle düşünüyorum, bu konuda hiç karamsar ya da ümitsiz değilim. Kıyamete kadar insanlar ellerinde tutabilecekleri kitaplar okuyacaklar. Yani şöyle bir takım fütüristik filmlerde biliyorsunuz hani insanlar artık eskisi gibi beslenmezler. Bir takım hapları bilmem neleri yiyerek karınlarını doyururlar gibi bir konular işlenir. Bunun hiçbiri gerçek yemeğin tadını insanlara vermeyeceği için her zaman gerçek yemekler, gerçek tabaklarda, gerçek çatal bıçakla yenecek. Kitap da böyle. Yani dijital araç gereçler istediği kadar çoğalsın. İnsanlar ellerine alıp yani sayfalarına dokunabilecekleri kağıttan ya da başka malzemelerden olabilir. Materyaller üzerinden okumaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ya olmayabilir de bu öngörüm yanlış da çıkabilir. Fark etmez. Asıl olan metindir. Bir şekilde bir metinle muhatap olacaklar. Yani burada bunun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapay zekanın bu işi elimizden alıp almayacağı meselesinde sorarsınız büyük ihtimalle. Arkadaşlarım da bana sık sık yapay zeka kitap yazıyormuş. Sence yazabilir mi roman falan diyorlar. Yazar diyorum. Gayet de iyi yazar. Çoklarından da iyi yazar. Çünkü yapay da olsa bir zekası var neticede. Fakat bu onu yazar yapar mı? Mesele bu. Peki onun yazdığı metinleri okuyanları okur yapar mı? Ve okurla yazar arasındaki kurulması gereken o organik bağ kurulabilir mi? Bu konular farklı. Bunları tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Aslında yapay zeka çok iyi yazıyor değil. Biz çok kötü yazmaya başladık. Çok yapaylaştık. Dolayısıyla yapay zekanın yazdığı metinler bize çok iyi gelmeye başladı. Yapay zekanın insanlaşması, insansı tavırlar göstermesi, insan gibi metinler ortaya kurması onun açısından büyük bir gelişme ve insanlığın iftihar edeceği bir nokta bu. Sorun insanların yapaylaşması.
1: Sosyal mesajımı vermek istiyorum. Yapay zeka insanlaşıyor ama biz de insanlaşalım lütfen daha fazla galiba. Mesele bu
0: Çünkü
1: biraz.
0: yapaylık söz konusu olduğunda biz hiçbir zaman onu geçemeyiz. O da organiklik ve yaşanmışlık söz konusu olduğunda bizi geçemez. Hissetmek, akletmek, düşünmek konusunda bizi geçemez. Empati ve şefkat göstermek konusunda bizi geçemez. Biz kendi alanımızda kalırsak yapay zekanın bizi geçme ihtimali yok. Ama biz o alandan çıkarsak zaten hani bizi o alandan dışarıya itikledikleri için yapay zeka bir tehdit unsuru gibi görülmeye başladı. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki tarihinin gelip geleceği en muhteşem ilerlemelerden bir tanesidir. İnsanlık olarak bununla iftihar bile edebiliriz. Ama insanlık geriye gitti.

Teknoloji kısmıyla ilgilendik daha çok yazarlığın, okurluğun, ama yine ben çocuklara döneceğim. Acaba yetişkinler üzerinden konuşuyoruz. Dilin daralması, haznesinin daralması, nüanslı biçimde kelimeleri, kavramları kullanmanın zevkinden uzaklaştık. Yetişkin okur böyle, ama ne varsa yetişkinde çocuğa da onu aktaracak. Çocuklarla ilgili durum nasıl? Şunda hemfikiriz. Zehir gibiler. Almaya açıklar.

0: bugünün çocukları gibi yok. Doğru. Peki o almaya sonsuz açık zihinlere ne verebiliyoruz?
1: Evet, zehir gibiler deyince şu aklıma geliyor benim. Şimdi böyle vazo gibi koyduğumuz yerden duran çocuklara uslu deriz genelde. Bu akıllı anlamına gelir. Böyle yerinde duramayan, sürekli sorular soran, aykırı düşünceler ortaya koyanlara da zehir gibi deriz. Bu bizim toplumsal şuur altımızda sorgulamaya, özgür düşünceye ve zekaya dair nasıl bir korku varsa artık bunun dışa vurumu gibi geliyor bana. Evet, zehir gibiler gerçekten. Kelime ama kelimesizlik ve kelime haznesinin bu fukaralığı onların zekalarını ortaya çıkarmayacaktır. Burada büyük bir sorun var. Kelimeler giderek azaldılar. Eski metinleri sadeleştirerek anlamazlar diyerek önlerine koyduk. Yeni yazdığımız metinlerde mümkün olan en sade ve en az kelimeyle edebiyat yapmaya kalktık ve çocukların kelime haznesi neredeyse dibe vurdu. Yani şu bugün yağmur ormanlarındaki kabilelerin çocuklarıyla aynı kelime sayısına sahipler. Fakat şöyle bir durum var. O kabilenin bütün kelimesi o kadar zaten. Ve çocuklar hepsini biliyorlar. Daha fazlasına ihtiyaçları yok. Fakat bizde durum öyledir. Kelimelere enfiye kutusu, eşek semeri, at nalı gibi yani ya da lambalı radyolar gibi işlevini yitirmiş, tedavülden kaçmış eşyalar, müzelik eşyalar gibi davranamayız. Onlar Adem peygamberden biri. Bizim duygularımıza ve hislerimize giydirerek görünür hale kıldığımız elbiselerdir. Onlara yabancılaşırsak, onların görünür hale kıldığı, ifade ettiği duygulara ve hislere de yabancılaşırız. Ve artık onları hissetmemeye başlarız. Fakat kaybettiğimiz bu duygu ve hislerin yeri boş kalmaz. Hiç istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz başka duygular, başka hisler gelip oraları doldururlar. Acilen çocuk kitaplarında zengin kelimeler kullanmaya başlamalıyız. Her yaş grubu için farklı sözcükler, lügatlar hazırlamalıyız. Ve çocuklar roman okur gibi, hikaye okur gibi sözcük okumaya başlamalılar. Çünkü duygularını ve düşüncelerini ifade edemez hale geldiler. Onlar bize anlatamıyorlar, biz onları anlamıyoruz ki bu duruma biz sebep olduk kesinlikle. Ve gençler hiçbir şey anlamıyorlar, hiçbir şey hissetmiyorlar, empatik değiller. Düşünce dünyaları çok dar gibi bir takım ithamlarla şimdi onları suçluyoruz. 150-200 kelimeyle ne yapmalarını bekliyorduk. Var olan zekaları ışıldamadı, ortaya çıkmadı. Düşünce kabiliyetleri derinleşmedi. Oysa kelimeler ve kavramlar arasında ilişki kura kura bu kabiliyeti geliştirebilirlerdi. Bu sığlık onların kabiliyetlerini, yaratılıştan sahip oldukları bütün istidatları köreltti ve ortaya çıkmasına engel oldu. Toplumsal bir afezinin eşiğine gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Acilen yapmamız gereken şey sabahtan akşama kadar bu sorunu dile getirmek değil. Çünkü bazı bu sorunları sürekli dile getirmek onların sorun olarak kalmasına sebep oluyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında metin üreten yazarların dillerini acilen zenginleştirmeleri, zaten dilimizde var olan o harikulade kelimeleri tekrar kullanıma almaları gerekiyor.
0: Şu korkudan nasıl kaçınacağız peki? Çünkü az önce siz söylediniz, bu aslında sadeleştirme bir çözüm yolu olarak görünmüştü. Kadim geleneğin, kadim edebiyatın, eski edebiyatın, geleneksel edim nasıl söylersek onu bugüne taşıyabilmek, güncelleyebilmek, yeni nesillerin kullanımına açmak, istifadesine sunmak için bulunmuş bir çözümdü. Fakat sadeleştirme ile birlikte esere de haksızlık ettik, kuruttuk, çöle çevirdik. Kesinlikle. Onu bir tadı kalmadı. Oradan edebiyatla dünyasını zenginleştirebilme, zihnini genişletebilme imkanını da gencin, çocuğun elinden almış olduk. Fakat bugün bu kitabı eline verdiğimizde bilmediği yeni, yani 3 yaşında bir kelimeyle karşılaşmasıyla 23 yaşında karşılaşması arasında çok büyük fark, evet, var ve bu bir sorun. Zannettiğimiz gibi 3 yaşında bunu alması zor değil, 23'ünde alması zor hayatına. Kesinlikle. Bu kilitlendiğim yerde ben de karamsar değilim, olmak istemiyorum ama nasıl çıkacağım?
1: Yani çözümü kolay, zengin metinler yazacağız. Gerekirse kitapların soluna, altına, işte biz bu düşünce çocuklarla bunu yaptık, arkasına bir lügat koyduk, bunları koyacağız. Ve satış pazarlama endişesini bu konuda gündeme getirmeyeceğiz. Çünkü bu sadeleştirmenin, bu sade dille, yani basit sade dille yazmanın altında yatan bir etken de biraz işte çocuklar anlamaz, anlamazsa okumaz, okumazsa almaz mantığı var ki bunu biz kendi bindiğimiz dalı kestik. Muhteşem bir dil, muhteşem bir anlatma kabiliyeti olan bir dilden faydalanmadık ve bu hale getirdik yani kullandığımız dili. Şimdi yazarlar olarak Ki çok zorlanıyoruz istediğimiz konuları anlatmaya çünkü elimizde kelime kalmadı. Bildiğimiz halde kullanmaktan çekiniyoruz. Ha ben çekinmiyorum ayrı bir şey. Artık çekinmiyorum. Hatta fazla kullandığım konusunda eleştirilere maruz kalıyorum. Diyorum ki çocuklar ellerindeki cep telefonuyla aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Oraya ben Merdüm Giriz yazdıysam onu bulmaları 3 saniyedir onlar için. Ne anlama geldiğini ve bir kelime öğrenecekler. Bundan onları da mahrum etmem. Ben kendi dilimin rengini de soluklaştırmam. Bu kelimeleri rahatlıkla kullanırım. Bunu yapmamız lazım. Bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kelime sayısını arttırmak durumundayız. Yazamıyorlar. Zaman zaman öğretmen arkadaşlar çocukların yazdığı metinleri bana gösterip fikrimi sordukları oluyor. Çok kötüler. Ama onları yazan çocukların duygu dünyası, hayal dünyası, akıl ve kalp dünyasında hiçbir sorun yok. Harikulade ve çok zengin. Onu ifade edebilecek kelimeden mahrumlar sadece. Kelimeleri yok. Aynı anlama gelen farklı kelimeler bilmedikleri için bir metni okunmaz hale getiren gereksiz kelime tekrarı hatasına çok düşüyorlar. Ve bu da kendi metinlerinden bile onları tat alamaz hale getiriyor. Buradan başlıyor. Yani yazmak isteyenler yazamıyor, konuşmak isteyenler konuşamıyor, konuşsa da derdini anlatamıyorlar. Derin derin düşünmek isteyenler de zihinlerindeki eksik kavramlardan dolayı puzzle'ı bir türlü tamamlayamıyorlar. Anlattığımızı anlamıyorlar. Tabii ki anlamazlar. Çünkü anlamayacaklarını düşündük senelerdir.

0: Son soru. Bu ağaç yola nasıl devam edecek? Nasıl bir meyve verecek?
1: Ağaç olduğumu düşünmüyorum bir kere. Yazarlığın sürekli uzayan bir ağacın tepesine çıkmak olduğunu düşünüyorum. Böyle hayal ediyorum. Asla zirveye çıkamayacaksınız. Fakat yukarılara doğru tırmandıkça, yani tırmanmayı bırakmaz ve devam ederseniz her zaman gördüğünüz manzara bir gün öncesinden daha muhteşem bir hale gelecek. Ve yukarılara çıktığınız için daha çok insan sizi görecek, nerede olduğunuzu bilecek. Ama asla zirveye varamayacaksınız. Böyle bir şey yok.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar, temsil heyetine hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle gündemi değerlendireceğiz. İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler, özellikle ilk bölümde ABD ve İran arasındaki mutabakat, ikinci bölümde ise CHP'de yaşanan gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Hemen vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim. Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamza, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan, hoş geldiniz. Nasılsınız
3: Bekir Bey? Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizinle sıcağı sıcağına başlayalım dilerseniz. ABD ve İran arasında bir mutabakat imzalandı. Şöyle söyleyelim, 100 günü aşan savaşın kazananı kim oldu diye şöyle geniş çaplı bir soruyla dilerseniz başlayalım.
3: Ya kazanan kim oldu sorusuna ben şu an şunu cevap verebilirim. Stratejik seviye, taktik seviye. Taktik seviyede İran yerle bir oldu gerçekten baktığımız zaman. Ama stratejik seviyede İran'ın rejimi düşmediği sürece İran bu anlaşmanın, mevcut durumdaki anlaşmanın bana kalırsa %50+1 bile olsa galibidir diyebilirim ben. Bunun için de çok basit gerekçelerim var. Muhtemelen konuklarım da bilmem yani katılacaklardır diye düşünüyorum. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri bakın günün sonunda rejimi zaten deviremedi. Deviremediği gibi de İran'ın varlıklarını, dondurulmuş varlıklarını bu anlaşma metniyle beraber tekrardan aktifleştirecek. Artı 300 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor. İran'a verilecek. Bu para, yine hatırlıyorum Yağmur Hanım, sizin programlarınızda da ifade ediyorduk. Adına tazminat demeseniz bile, hı hı, resmi olarak nasıl tanımlarsanız.
0: Buna bir fon diyoruz galiba.
3: Fon. Ama bunun fiiliyattaki adı Yağmur Hanım, tazminattır. Açık konuşayım. Yani İran aslına bakarsanız 300 milyar dolarlık bir tazminatla bu savaşın içerisinden çıkacak. Aynı şekilde de Hürmüz Boğazı'nı 30 gün içerisinde açmayı taahhüt ediyor ki zaten 27 Şubat'ta Hürmüz Boğazı açıktı. Diğer taraftan da şunu da altını çizmekte fayda var Yağmur Hanım. Yani baktığımız zaman, hı hı, bu anlaşma metnine henüz daha bir barış anlaşması demiyoruz. Yani izleyenlerimizi şimdi kısaca açıklamak gerekirse bir mutabakat zaptından bahsediyoruz. Yani önümüzdeki süreçteki, hı, anlaşmaya, bir barış anlaşmasına gidecek yolun çerçevesi, yani daha yolun başlangıcında.
0: Bundan sonra bir müzakere süreci, tabii, başlayacak deniliyor. O zaman bu müzakere anlaşması niteliği mi taşıyor,
3: tabii,
0: aslında?
3: Ben hep bunu şöyle ifade ediyorum Yağmur Hanım, başlangıcın başlangıcı, yani müzakere anlaşması, yani müzakere süreci başlayacak. Bu müzakere süreci içinde Yağmur Hanım, bu çerçeve metinde, mutabakat zaptında 60 günlük bir süre öngörülüyor ki bu süre uzatılabilir. Ki şunu da altını çizmekte fayda var. Yani 60 gün bile bakın böylesi bir müzakere için yeterli olmayacaktır. Neden? Bir önceki Amerika-İran anlaşması, daha doğrusu Amerika-İran ve BM Güvenlik Konseyi 5 daimi temsilcisi artı Almanya'nın yer aldığı 2015 anlaşmasının müzakereleri Yağmur Hanım 20 ay sürmüştü. Müzakerelerin son turu Viyana'da olmuştu ve yaklaşık 15 gün sürmüştü.
0: Bakın. Şimdi başladık ama sıcağı sıcağına da bir bilgi geldi. Sevgili editörümüz Ayşegül Gedik Hamaney'in bir açıklamasını paylaştı. İran dini lideri Hamaney diyor ki, Müçteba Hamaney, ABD çok fazla talepte bulunursa bunu kabul etmeyiz. ABD ile yapılan anlaşma konusunda benim farklı görüşüm vardı. Farklı görüşe sahiptim diyor Hamaney. Evet. Hamaney'den de bu sürece ilişkin ilk açıklama bu sanıyorum.
1: İyi polis, kötü polis diyebiliriz. Evet.
0: Yani Pezeşkian ve Hamaney arasında o halde bir görüş ayrılığı olduğu da bu açıklamayla birlikte ortaya konulmuş oldu.
1: Ya da o bir strateji.
3: Tabii. Yani söylemsel olarak farklılıkları dile getiriyorlar ama şöyle bir şey olabilir Yağmur Hanım. Yani Hamaney şu anda, yani ilk defa demesem bile sanırım ben de yayından önce biraz bakınıyordum. Kamuoyuna açık bir şekilde galiba bir açıklama yapacak. Yine önümüzdeki dönemde de Ali Hamaney'in, yani Müşteba'nın babasının cenaze töreni de düzenlenecek. Bundan sonraki süreçte göreceklerimiz Yağmur Hanım, kısaca ifade etmek gerekirse İran'ın şovu olacak. Yani bundan sonra Hamaney şov diyebiliriz. Neden? Çünkü bu aslında zaferi iç politikada da artık kendi liderliğini pekiştirmek için kullanacaktır. Tabii ki günün sonunda İran, yani evet hep diyoruz, yani fiziksel olarak büyük bir zarar gördü ama politik olarak hani bunun galibi olarak değerlendirilebilir diyoruz. Hı hı. Geldiğimiz noktada da Müşteba Hamaney olsun, yine aynı şekilde İran devrim muhafızlarının önüne gelen liderleri olsun, önümüzdeki süreçte İran'da artık meydanlarda bence gövde gösterileri yapmaya başlayacaklar. Çünkü daha görünür olmaya başlayacaklar. Çünkü bu saatten sonra dediğimiz gibi hem halka hem elitlere zaten bu zaferi aslında sunmuş olacaklar. Yani ve bu noktada da iç politika Amerika'da da hani hep ifade ediyorum, yani İran'da evet rejim değişmedi ama rejimin liderliği değişti. Bu yeni liderlik de kendi yeni dönemde artık dışarıdaki savaşı bitirdikten sonra yeni dönemde içeriye yönelecek. İçeride aslında halkın bakın ekonomik problemleri var. Halkın çeşitli kimliksel problemleri var. Halkın yine aynı şekilde çeşitli yine siyasi bazı problemleri var. İran'daki 3 ay öncesine kadar biz protestoyla konuşuyorduk. Şimdi yeni rejim, yani yeni rejimden ziyade yeni liderlik kendi otoritesini yeniden tesis etmeye çalışacak. Çünkü bütün bu tarz otoriter rejimlerde Yağmur Hanım, liderlik geçişlerinden sonraki süreç çok kritiktir. Yeni liderlik, yeni kadrolar tabii ki bir önceki liderlikten tevarüz etmiş olsa bile kendi otoritelerini tesis etmek zorundalar.
0: Ve zaten bu burada babadan oğula geçen bir süreç olduğu için aslında onun kinini de beraberinde getiren ve taşıyan bir güç unsuru.
3: Rejimin elitleri arasında bir meşruiyet sorunu yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta babadan oğula geçen bir sistem, sizin de bahsettiğiniz gibi yine aynı şekilde Müşteba zaten sistem içerisinde böyle yeni bir isim değil. Değildi zaten. Yıllardır babasının yerine tabii geçer mi geçmez mi diye konuşulan bir isimdi. Onun çevresinde de bazı İranlı elit gruplar var. Ama şöyle bir gerçek var. İşte sonuçta toplum da bu işin bir hani içerisinde yer alıyor. Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyordum. Yani İran bakın 2015 yılında Yağmur Hanım o anlaşmayla aslında nükleer meselesinin de geri adım atabileceğini göstermişti Obama ile yaptığı anlaşmayla. Şimdi İran'a ihtiyacı olan şey hep ifade etmeye çalışıyordum. O 300 milyar dolarlık para. O 300 milyar dolarlık parayla İran bana kalırsa önümüzdeki dönemde dışarıya sağa sola böyle rejim ihracı, proksilerle sağa solu karıştırmak falan yapmayacaktır. İçeride yeni rejim, yani yeni liderlik içeride gücünü tahkim edecektir o 300 milyar dolar parayla. Yani önümüzdeki süreçte bana kalırsa yani Müşteba'nın yine sert, şahin bir isim olduğu da söyleniyor. Ama dediğimiz gibi yani bir sistemde böyle sarsıcı, sert bir giriş yapmayacaktır ben diye düşünüyorum. Çünkü halihazırda savaş olmadan önceki döneme baktığımız zaman da bakın İran'da çeşitli protestolar vardı. Yani bir şekilde kendi kitlesini teskin etmeye çalışacaktır. Bir şekilde kendi arkasındaki o kamuoyu desteğini arttırmaya çalışacaktır. Ve yine aynı şekilde o yıkımı da yeniden onarmaya çalışacaktır. Fiziksel yıkımı da yeniden onarmaya çalışacaktır. Bunun için ihtiyaçları olan şey para. Para da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında müttefikleriyle beraber hazırlayacağını yani iddia ettiği o 300 milyar dolarla gelecektir diye ben düşünüyorum.
0: Tazminat sadece bu para mı yoksa aynı zamanda yaptırımların kaldırılmasını da içeriyor mu sizce?
3: Zaten ben maddeleri özellikle o kısmını okuduğum zaman 300 milyar dolar için şunu diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri 300 milyar dolarlık bir fon hazırlığı yapacaklar diyor. Bir sonraki madde, başka bir madde de yanlış hatırlamıyorsam İran'a sürece bağlıyor. Yaptırımlar kalkacak. Aslında direkt bir 300 milyar dolar tedrici olarak sisteme verilecek diye düşünüyorum. Artı dolaylı yoldan da zaten yaptırımlar da kalkarsa İran'ın petrol ihracatı, İran'ın işte ham madde ihracatına yönelik yaptırımlar da kalkarsa o para yani İran'ın
1: dondurulmuş paralar.
3: Tabii dondurulmuş paralar.
2: Esasında şey tazminattan ziyade Yağmur Hanım burada bir fon yaratıyorlar İran'a. Yani dünyaya açılmak için.
3: Tabii.
1: Kendine de faydası olur.
2: Kendine de faydalı olsun. Burada kazan kazan yani her iki tarafın rasyonel. Anlaşma çok rasyonel. Her iki taraf için. Ve her iki taraf da tribün oynuyor. Yani Trump'ın da şimdi hocam çok kıymetli bilgiler verdi İran siyaseti bağlamında ama Amerikan siyasetinde de kullanılacak bu. Yani Trump bu anlaşmayı seçim yatırımı olarak görüyor.
0: Geleceğim hocam. Tamamlayın lütfen Bekir Bey.
3: Sonuç olarak dediğimiz gibi ben hani az önce ifade ettiğim gibi doğrudan 300 milyar dolardan bahsedebiliriz. Bir de hocalarımın ifade ettiği gibi dolaylı olarak da İran'a bir sıcak para girecektir diye düşünüyorum. Yeni liderliğinde ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de orada sadece İran aleyhine olacak madde şu, yani nükleer silahlardan vazgeçiyoruz açıklaması ki zaten İran teknik olarak biz nükleer silahlardan vazgeçiyoruz diyen bir ülke. Yani dediler bunu daha önce, yani ifade ettiler. Tabii ki arka planda geliştirmeye çalıştılar vesaire. Öyle bir durum var ortada diye düşünüyorum. Sadece bu anlaşmayla ilgili olarak şöyle bir şey var. Günün sonunda bu anlaşma yapılırsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak ve oradan geçirilmeye çalışacak ama işte bu anlaşmanın verification dediğimiz doğrulama, yani İran'ı kim denetleyecek mevzusunda orada Amerikalıların çok sağlam bir mekanizma kurması gerekiyor. Obama'nın kurduğu mekanizma çok sağlamdı.
0: Mekanizmaya ayrıca ikinci
3: Tabii.
0: turda gelelim mi hocam?
3: Tabii.
0: Tamam. Peki o zaman Ozan Bey, iyi polis kötü polis dediniz. Pezeşkan biraz daha masaya oturan yumuşak güç, Hamane ise o kini koruyacak olan dini lider olarak bu süreçte yer alacak ve kazanan kim oldu sorusunu size de yöneltmiş olayım.
1: Ya birincisi iyi polis kötü polis dememin sebebi yani bir poker masasındalar. Yani ve blöf yapan, tehdit eden, İran zaten genelde cephede değil masada kazanan taraf konumunda o şekilde değerlendirebiliriz ve İran şimdi bu kartını kullanıyor. O yüzden de bu tip demeçler yakında daha çok olacaktır. Hı. Sık sık duyacağız. Ben kim kazandı, kim kaybetti kısmında ilk önce şunu belirteyim. Katılıyorum. Trump bir iş adamı mantığıyla var olduğu için, Trump bir devlet adamı değil, bir tüccar. Tüccar mantığıyla baktığı için de Trump da şu an kendini kazanan olarak görüyor. Çünkü Trump bu 300 milyarlık fondu, şuydu buydu, bütün bunları düşündüğümüzde İran'la artık ticaret yapmak üzere planını kuruyor. Ve bu ticaretin de Amerikan ekonomisine, sokaktaki Amerikan vatandaşına ne kadar yararlı olduğunu propagandasını yapmaya

0: başladı ve devam edecek seçimler için. Bence birincisi kazanan coğrafya oldu. Ne anlamda coğrafya oldu? Şimdi dürüst olalım. Biz Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz de İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını istemeyiz. Biz de aşırı derecede güçlü ve Yemen'den tutun Lübnan'a kadar bizim coğrafyamızı çok ilgilendiren alanda, Suriye'de artık saymıyorum çıktılar diye. Aynen. Yani biz
1: Körfez dedi. Körfez ülkelerini vurdu. Aynen. Azerbaycan'a drone düştü. Bizde sınıra
0: ben daha
1: varan...
0: geriye gidiyorum. Bakın Karabağ Savaşı'nda biz Azerbaycan'la beraber Karabağ'ı kurtarırken Ermenistan'ın yanında İran vardı. Yani bazı şeyleri unutmamak gerekiyor. Yani bu sizin deyişinizde tehdit kelimesini ben kullanmak istemiyordum ama hocamın deyişiyle bizim yanı başımızda bizim her zaman dost olmaya özen gösterdiğimiz, hatta en sert boykotlarla uğraşırken bizim en iyi destekleri verdiğimiz, her zaman İran'ın maruz kaldığı baskılara karşı ona bir nevi destek veren tek ülke olduğumuz halde çoğu kez de sıkıntılar yaşıyorduk. Yani PKK ile mücadele olsun, bir dolu başka konularda geçmişe değinmiyorum. Yani o açıdan bakıldığında artık o İran yok. Çünkü o İran'ın o gücü yok. Dediğiniz gibi demin söylenenlere katılıyorum. Ve bundan dolayı da coğrafya bir rahatladı. Biz Türkler açısından da orada bir rahatlama olabilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii kaybeden kim? Bana sorarsanız Netanyahu. Onu hiç konuşmuyoruz. Trump Netanyahu koalisyonunda büyük bir çatırdama oldu. Tüccar Trump sonuçta tamam Yahudileri destekliyor ama kendi kazanımını da kaybetmek istemiyor. Kendisini düşünerek bu koalisyonda Netanyahu'ya artık ihtiyaç olmadığı inancında ve bu demektir ki İsrail'de yakında bir liderlik tartışmasını daha sert yaşayacağız. Belki onun bir mahkemeye hakim karşısına çıkmasına kadar varacak süreçlere gidecek bu işin sonu. Çünkü İsrail muhalefeti de böyle bir olayı bekliyordu. Bunu değerlendirileceklerdir inşallah diyorum. Bunun yanı sıra İran iç politikası açısından da çok ilginç olacak. Özellikle altını çiziyorum. Bugüne kadar İran'daki tüm muhalifler, ben hatta yurt dışında da gördüm onu, Almanya'da, Avusturya'da İranlı olup da örneğin şu anki İran'daki rejimle kesinlikle aynı görüşte olmayan ama tabii ki Şahmah gibi maceraları da saçma sapan bulan bir dolu kişi İran'ın yanındaydı. Yani İran'a düne kadar hep karşı olmuş İranlılar bir İranlılıktan gelen duruşla İran'ın yanındaydılar. Bu İran muhalefeti içinde, içerideki muhalefet içinde geçerli. Şimdi o da bitti. Yani şu an yeni liderlik dediğiniz liderliğin büyük bir sorunu var. O fonlar, paralar yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ama İran önümüzdeki dönem kendi iç politikasıyla çok fazla haşır neşir olmak zorunda kalacak. Evet. Bence bu da doğru. Yani bunun olmasından da şikayetçi değilim.
1: Mesela o fonlar nereye kullanılacak? Çünkü 12 gün savaşlarından sonra biz bu savaşta gördük ki füze stoğunu güncellemiş, yenilemiş ya da vardı ve buzdağının görünmeyen yüzüydü. Ama mesela bu fon neye kullanılacak? İşte tahrip olan o altyapı
0: bence yıkılıp dökülen hastaneler, okullar, altyapı dediğiniz ve tabii belli oranda da vatandaşa bir şekilde akıtmak zorundalar.
2: Devlet sübvansiyonları İran ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip, muhtemelen sübvansiyonlar.
0: Ve yani vatandaşa da akıtmak zorundalar. Yani sokaktaki insanlar aç sefil durumda. Yani bence onlara da bir olanak sunacaklar. Çünkü iç politikada muhalefet eğer eski politikalarını sürdürürlerse frenlenemez bu sefer.
3: Aynı zamanda rejimi daha güçlü hale getirmek için harcanacak.
0: Mecburlar. Yani. Ama tabii bu açıdan bakarsak muhalefet açısından tabii çok cazip bir durum değil. Ama şu anki tartışmamız değil. Tekrar ediyorum, coğrafyamız açısından Lübnan'ı düşündüğümde, Suriye'yi düşündüğümde, Irak'ı düşündüğümde İran'ın şu anda artık bu açıdan coğrafya için sorun olması ortadan kalktığı için ben şahsen çok seviniyorum. Tabii kaybeden kim? Avrupa. Avrupa Birliği'nde bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın yanında tavır alanlar, onunla beraber bu savaşta İsrail'i sonuna kadar hani gözü kapalı bir şekilde destekleyenler, onlar da şu an kaybeden taraftalar. Ve İran'la ilişkilerini şimdi utanarak, sıkılarak başka türlü kurmak zorunda olduklarını biliyorlar. Ama onların vatandaşları da hiç şikayetçi olmayacak. Çünkü bu savaş beraberinde akaryakıt fiyatlarının aşağı gitmesini sağlayacak. Bu savaş beraberinde yeni pazarlar açılmasını sağlayacak. Nasıl diyorduk ki Ukrayna orada bir savaş biterse Avrupa Birliği açısından ekonomik olarak büyük bir şanstır. Yeniden inşa başlayacak.

0: başlıyor çünkü. İran'da da şimdi Avrupalı inşaat şirketleri, yatırımcılar yepyeni bir pazar bulacaklar. Bu fon boşuna gelmiyor.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Halit Bey, siz bu mutabakatı ilk görüşte nasıl değerlendirdiniz? Özellikle nükleer konusunda bu mutabakata imza atarak İran geri mi çekilmiş oldu?
2: Bence şöyle, şimdi tarihsel olarak biliyoruz Pers diplomasisi. Yani 60 günlük süreç İran için çok önemli. Pers diye yani süreci uzatmaya çalışıyorlar. Yani burada ben şunu görüyorum. Yani aşağı yukarı herkes öyle düşünüyor. Bu bir mutabakat, bir anlaşma değil. Bu bir zemin. Ama bu zeminden ne çıkar? Çünkü çok fazla aykırı taraflar var. Yani İsrail var, memnun değil. Avrupa'nın bazı aktörleri memnun değil bu anlaşmadan esasında. Yani mesela kıta Avrupa'sının net bir şekilde bu durumdan memnun olduğunu söylemek çok zor. Kıta Avrupa'sı üzerinde söylüyorum. Yani Anglo-Saksonlar üzerinde söylemiyorum. Evet. Ve dolayısıyla burada tabii İran nükleer mesele şöyle, aslında işin biraz da bahane boyutu. Yani nükleer aslında İran öyle bir niyeti var mı yok mu bunu tespit etmek, şeffaf bir ülke değil sonuçta İran. Yani
1: kapalı bir kutu.
2: Ya veriler yok elimizde. Yani bu bence İran elinde, benim düşüncem. Tabii bu subjektif bir değerlendirme ama nükleer silah yok. Olsa o zaman çok farklı senaryo olurdu. Yani bu kadar ABD cesaretli bir biçimde müdahale etmezdi. Ya da İsrail bu kadar konuşmazdı. Yani Lübnan'da bu kadar toprak işgal etmezdi. Dolayısıyla burada bence İran'da meseleyi, nükleeri de bir şey olarak kullanıyor. Yani bir çekim merkezi olarak kullanıyor. Yani diplomasi masasında bir araç olarak kullanıyor. Ama bu anlaşmada birçok konu, yani bir soru işaretleri var. Yağmur Hanım. Bunlardan en önemlisi, en mühimi.
1: Hocam, Gazze eylem planı için bir imza atıldı ama o imzayı ya da herhangi maddenin hayata geçtiğini görmedik biz. Bu da biraz böyle askıda bir mutabakat olabilir mi?
2: Şimdi mukayese ettiğimizde tabii Gazze kurulu daha çok taraflı bir mesele. Yani orada, ama burada bir taraf var. ABD var, Trump var. Trump ne istediğini biliyor. Mesela hocam da ifadette tüccar mantığıyla bakıyor.
1: Aynen. Bir imza töreni olacağı ifade edilmişti ama çok ilginç bir şekilde işte Fransa'dayken bir yemek sırasında imza atıyor vesaire.
3: Versailles'de imzaladı yani. Versailles anlaşması.
2: Biraz da anakronizm yapıyor. Evet. Hoşuna gidiyor. Yani Versailles biliyorsunuz. Hı-hı. Birinci tabii. Dünya Harbi'nde çok önemli bir şey. İkinci Dünya Harbi'nde de öyle. Yani çok show. Önemli bir sembol. Hı-hı. Yani Avrupa'nın göbeğinde neredeyse böyle bir jeopolitik bir aslında bir mesaj yani dünyaya ve Trump bu işleri seviyor. Ama tabii Versailles, işte Trump başka şeyler de yaptı. Mesela Washington'da işte Azerbaycan ve Ermenistan liderleri bir araya geldi. Şimdi Trump koridoru meselesi nerede? Yani müşahhas şeyler yok.
0: Kosova, Sırbistan.
2: Sırbistan, Kosova meselesi. Yanına, yani doğru. Trump şöyle bir şey yapıyor. Tarihsel arka planı bilmiyor. Şimdi Sırp, Kosova meselesi ya da Kafkasya'daki çok bunlar çetrefilli meseleler. Yani bunlar jeopolitiğin konusu. Ama nihayetinde şöyle bir olumlu bir şey. Yani çok müsbet bir anlaşma, pozitif bir anlaşma kimin için? İşte Türkiye için. Kimin için? Pakistan için. Yani dolayısıyla özellikle bölge ülkeleri bağlamında çok değerli bir anlaşma. Ama burada tabii nereye baksanız? Tel Aviv'e baksanız, Bibi'ye baksanız, yani Netanyahu'ya baksanız ne yapacak? Çünkü tanımıyor, anlaşmayı tanımak istemiyor. Bu biraz da olayın boyutunu değiştiriyor. Yani burada İsrail'in adımları çok belirleyici olacak. Mesela şunu da öngörebiliriz. İsrail muhtemelen Moskova'ya da belirli, muayyen mesajlar da vermiş olabilir. Hı hı. Madem Amerika Birleşik Devletleri artık beni partner olarak görmüyor, tırnak için söylüyorum. Bu arada böyle bir yanılgı olmasın. Hı hı. ABD-İsrail ilişkileri hep özeldir. Yani ABD'nin Orta Doğu stratejisi İsrail'in güvenliği üzerine şekillenmiştir. Yani bu
0: Rusya-İsrail ilişkisi de çok özel.
2: Çok özeldir. Yani dolayısıyla burada Moskova ve Tel Aviv arasında bir etkileşim yaşanabilir. Yani bu yani partneri değiştirebilir. Yani bu konjonktür olarak ya da Ukrayna bağlamında bir gelişmeler yaşanabilir. Ama bu anlaşma tabii ki dediğim gibi burada birçok soru işareti var. Bu bir mutabakat olarak değerlendirmemizde fayda var. Yani bunun uzun vadeli bir projeksiyon olduğunu, yani bölgeye tam anlamıyla artık barış geldiğini ya da İran meselesinin dosyasının kapandığını söylemek değil mi? Mümkün değil. Yani bu çok realist bir yorum olmaz. Ama burada nereye odaklanacağız? Hürmüz'e. Şimdi Hürmüz'de de bir savaş var.
1: Hürmüz'e gelmeden en dikkat çeken madde sizce hangisi hocam?
2: Yani burada mesela 300 milyar maddesi, hocam da bahsetti, Zoran da bahsetti. Aslında şöyle, İran'ı dünya ekonomisine entegre etmek. Yani bir şekilde bütünleştirmek çabası var. Zaten Trump'ın en büyük arzusu bir kere şu var. Amerika'nın elinde dünyanın en önemli ordusu var. Şimdi Çin'le ekonomik rekabette geride kalıyor. Hı hı. Şimdi bunu nasıl telafi edecek? Ordu eliyle, yani Amerika askeri kuvvetiyle, yani güç yoluyla savaş taktiğini benimsiyor. Çin'le ekonomik olarak rekabet edemiyor. O zaman piyasaya en önemli olan, en önemli unsurunu, yani askeri kuvvetlerini sokuyor. Dolayısıyla burada bence doktrinsel olarak baktığımızda, yani burada Trump'ın bence bir jeopolitik, yani Venezuela'dan İran'a bağladığı bu hat var ya şimdi, bütün Çin'e karşı bir çevreleme stratejisi, bu var. Kimse yani bunu göz ardı edemez. Yani burada Çin meselesi önemli.
0: Çin'in enerji kaynaklarıyla oynuyor.
2: Enerji kaynaklarıyla oynuyor. Ulaşım koridor jeopolitiği. O hattı kesmeye çalışıyor. Venezuela'da başardı. Panama'da başardı. Grönland yine Çin'in önemli olduğu aktör. Orada limanları satın almaya çalışan bir Pekin var. Dolayısıyla savaşın başında Tahran ve Pekin arasındaki enerji ekseni konusu da önemliydi. Yani Trump bence burada 300 milyar meselesi bazı yıllarına göre işte tazminat falan algılıyor. Ama bu tam tersine İran'ı dünya ekonomisine entegre etmektir. Yani burada bir strateji var. Yani Trump şey değil yani. Bazıları işte Trump çok fazla ütopist, işte deli falan, öyle değil. Çok zeki olduğunu varsayıyoruz nihayetinde ve bunu başardığını görüyoruz. Yani ama bunu gerçekleşme ihtimali, tabii koşullar, saha, zemin, yani İran'da da farklı gruplar var, fraksiyonlar var. Mesela şu devrim muhafızları savaşın devam etmesini istiyor. Bir savaş ekonomisi oluştu aslında ve sorunlar unutuldu. Yani İran içerisinde dahilinde bulunan o sorunlar vardı, biliyorsunuz, protestolar, işte rejimle ilgili bazı meseleler. Bu arada onu da dipnot olarak düşelim. Aslında İran halkının çok rejimle sorunu yok. Yani buradaki mesele belirli faktörler. Yani orada özellikle...
1: Şu an için mi yok? Genel bir kaygı.
2: Yani genel, evet. Yani Tahran'ın elit semtlerinde işte var. Yani işte orada bir işte seküler perspektifle olaylara bakanlar var ama nihayetinde...
1: Çünkü hani bu süreç protestolarla, eylemlerle başladı.
3: Toplumun belli bir kesimiydi sadece.
2: Yani toplumun belli bir... Eğer total bir tepki olsaydı yani... O zaman Amerika istediğine ulaşırdı. Yani İran'da belki rejimi devirme şansı elde etmiş olurdu. Onu göremedik. Yani İran toplumunda böyle aykırı bir şekilde, radikal bir şekilde, evet rejim gitsin de ne olursa olsun, öyle bir yaklaşım yok. Ya bunu rejim de çok iyi biliyor. Yani rejimin toplum mühendisleri de çok iyi biliyor. Ve dolayısıyla o denklemi kurmaya çalışıyorlar. Yani burada mesele...
1: Bir kadın demeç vermişti. Biz bir aileyiz. Baba evlatlarına kızabilir ama kimse dışarıdan buna müdahale edemez. Veya evlatları babasına kızabilir rejimi kastederek. Tabii. Ama buna gelip kimse dışarıdan müdahale edemez diye. Böyle bir görüş de var elbette.
2: Kesinlikle Yağmur Hanım. Bir de Doğu toplumu İran. Yani böyle konsolide olmayı beceren bir toplum. İran'ın zaten tarihsel arka planı malum. Dolayısıyla burada İran'daki tepkiler de önemli. Yani İran'da da savaş ekonomisini yürüten işte devrim muhafızları savaşın devam etmesini istiyordu. Yani İsrail'den farklı düşünmüyorlar. Onlar da İsrail gibi düşünüyorlar. Yani İsrail nasıl bir savaştan besleniyorsa, İran'da da belli klikler, ki devrim muhafızları bunların önderliğini yapıyor, onlar da savaştan besleniyor. Yani burada bir mesele var ama İran'da bir de ya tabii ki ılımlı kanat da var. Onlar da dünyayla, işte Zarife ekolü var, işte Pezeşkiyan var. Yani İran'da kendine has bir, aslında bir yapısı olan, yani İran İslam Cumhuriyeti, netice itibariyle bir monarşi değil. Ve orada çok farklı tarihsel gruplar var. Onların da meselesi var. Yani baktığımızda kim ne kazandı? O soruyu sormamız lazım. Yani kim ne kazandı? Amerika kısmen kazandı. Dünya Kupası var. Bir kere Dünya Kupası, en azından bu süreci küresel spor çok önemli, prestijli bir organizasyonu şu anda kazasız belasız yürütüyor.
1: O zaman şunu söyleyeyim. NATO Liderler Zirvesi var. Aslında bölgedeki tansiyonu da düşürmek hamlesi olabilir mi bu mutabakat? Çünkü hani kendimi de bir garantiye alayım, mutabakat alabilirim. Çünkü Ankara'ya gelecek. Dolayısıyla bölgede bir gerilim veya farklı bir şey olsun istemez.
2: İstemez. Tabii Ankara zirve önemli, onu herhalde konuşacağız. Hı hı. Orada işte %5 işte savunma harcamaları meselesi, birçok faktör, Ukrayna meselesi falan var. Yani o da önemli. Yani bir de şöyle bir durum var. Şunu gördü Trump. Bir destek sağlanmadı Avrupalılarla. Yani tek, aslında yalnız kaldı Trump.
1: Zaten isyan meselede etti. NATO'ya da isyan, tabii, oldu.
2: Ve bence Trump'ın etrafındaki Amerikan müesses nizamında en önemli klik olan neokonlar da, evet şu anda bu anlaşmadan memnun değiller ama bir şekilde ikna oldular. Yani tabii orada bazı senatörler var, biliyorsun. O çok daha farklı düşüncelere sahipler ama bir Amerika için işlerin iyi gitmediğini gördüler. Bu çok önemli faktör. Yani Amerika şunu gördü. İsrail'e kendi grand stratejisini, yani ana majör planlarını İsrail için kurban edemez. Yani böyle Amerika'nın böyle, evet İsrail önemli bir aktör ama İsrail de bir araç Amerika için. bölgeye girmek için, yani bölgedeki o şeyi, o düzeni tanzim etmek için önemli bir araç. Hı hı. Yoksa her şey İsrail'e göre endeksli politika yürütmüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir

0: süper güçten bahsediyor.
1: Körfez'de kaybedeceklerdi devam etseler.
0: Kesinlikle. Evet. Hocamın da belirttiği en önemli meselelerden biri Körfez. Bence Körfez'de yani bazı noksanların olduğu ortaya çıktı Körfez'de. Özellikle güvenlik mimarisi bağlamında. Hı hı. Ve burada bence Türkiye gibi bizim devreye girmemiz gerekiyor. Güvenlik anlamında. Evet, ekonomik olarak Körfez evet önemli bir faktör ama bölgesel anlamda bölgesel bir ittifaka ihtiyaç, gereksinim duyuluyor. Yani Amerika'nın dışında, Rusya'nın dışında yani dış aktörler dışında Körfez'deki zafiyet güvenlik anlamında ortaya çıktı. Yani Amerikalılar tam da orada bir güvenlik mekanizması oluşturamadılar. Bunu görebiliyoruz Yağmur Hanım.
2: Peki, Hürmüz'e geçmeden önce mutabakatta yer alan Lübnan maddesini de değerlendirelim isterim. Aslında sürecin ortalarında da yeniden Lübnan'a yönelik saldırılar varsa ben orada olmam demişti. İran şimdi baktığımızda hala Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail'in saldırıları devam ederken bu mutabakat nasıl hayata geçer?
3: Zaten bana kalırsa Yağmur Hanım, yani bu mutabakatın en hassas ve kırılgan kısmı veya çökertebilecek kısmı Lübnan meselesi. Sadece bu mutabakat değil, zaten geride bıraktığımız bu birkaç aylık süreç içerisinde de yani Lübnan aslında en hassas noktaydı. Hatırlayacak olursanız yani 7 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti ve o gün bir karışıklık olmuştu. Yani şöyle bir karışıklık olmuştu. İranlılar ateşkes duyurulduğu zaman ateşkese Lübnan da dahil demişti. İsrailler Lübnan dahil değil demişti. Amerikalılar da
2: dalga geçme atmosferi oluşmuştu hatta hani.
3: Evet, yani bu Amerikalılar da aynı şekilde yani kimisi dahil demişti, kimisi dahil değil demişti, kimisi işte dahildi ama sonradan çıkardık vesaire dedi. Orada bir karışıklık olmuştu. Sonrasında da yine aynı şekilde tam o esnada İran, Lübnan yoksa biz yokuz noktasına geldiği dakikadan itibaren de Amerikalılar İsrailleri bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlardı. O sırada da hatırlayın İsrail çok sert saldırılarda Lübnan'a bulunmaya başladı. Özellikle de Lübnan'da işte Hizbullah'ın yoğun olduğu yerleşim yerlerine çok sert saldırılarda bulundu. Orada da yine aynı şekilde
2: Dahiye dediğimiz
3: Dahiye bölgesinde aynı şekilde.
2: Üzere ki Lübnan'a ben geçen yıl gittiğimde sokaklar o Beyrut çadır kentlere dönüşmüş durumdaydı. Hı. Muhtemelen şimdi neredeyse bir Gazze şehrine evet. dönüşmüş durumda.
3: Zaten şeridine. O tarz yorumlar da yapılıyordu. O süreç içerisinde yani o 7 Nisan sonrası süreçte Yağmur Hanım özetleyecek olursak yani İsrail'in temel derdi her zaman şuydu. Amerika ve İran arasında arka planda bir diplomasi yürüyordu ama o diplomasiyi bir şekilde bozmaya çalışıyorlardı. İki şey üzerinden bozmaya çalışıyorlardı. Birincisi Amerikan elitlerine yine Trump'a ve aynı şekilde J.D. Vance'e yönelik bir lobicilik baskısıyla o İsrail lobisinin gücüyle bir baskı yapmaya çalışıyorlardı. Amerikalıları bir şekilde bu işin olmaması için ikna etmeye çalışıyorlardı. Diğer taraftan da Lübnan'a saldırarak yani İran'ın damarına basarak İran'a Lübnan'a saldırarak İran'ın masadan çekilmesini ve anlaşmanın ve anlaşma ihtimalinin bu şekilde bozulmasını istiyorlardı. Ve İran, İsrail için o dönemde en iyi senaryo şuydu. Amerika Birleşik Devletleri'ni içeride tutacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni İran dosyasıyla meşgul İran'ın tepesinde tutacak. O sırada da İsrail'in Lübnan'a işte o tam olarak bahsettiğiniz Dahiye gibi bölgeler olsun ve hatta işte o Litanilerine kalan olan bölgeyi işte insansızlaştırma, gazzeleştirme dediğimiz o politikayı uygulamasıydı. Aslında bakarsanız o süreç içerisinde de İsrail ile Lübnan arasında da bir ateşkes görüşmeleri yapılıyordu. Lübnan devleti arasında, Hizbullah arasında değil. Yine Amerikalıların arabuluculuğunda bir ateşkes oldu ama yine de ateşkese rağmen her zaman olduğu gibi İsrail saldırılarına devam etti. İşte aynı şekilde Hizbullah da o ateşkesin yani İran, Lübnan devletinin yapmış olduğu ateşkesi karşı geliyordu. Yani bu ateşkesin oyalama taktiği olduğunu söylüyordu. Hizbullah da aynı şekilde İsrail'le o bölgede çatışmalarını sürdürüyordu. Şimdi geldiğimiz noktada da bakın bu mutabakat metninin yani Batı basınına yansıyan mutabakat metninin de birinci maddesinde zaten şöyle bir ifade geçiyor Yağmur Hanım. İşte taraflar Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ve İran taraflar bütün cephelerdeki savaşı yani bütün cephelerdeki savaşı artı Lübnan'da dahil olmak üzere Lübnan kelimesi Lübnan'ın adı açık ve seçik bir şekilde geçiyor. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir denklemle karşı karşıyayız. Lübnan'da Lübnan devleti ile İsrail arasında teknik olarak bir ateşkes var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında teknik olarak bir barış müzakereleri sürecine girdik ve dediğimiz gibi İsrail bu noktada hani denklemin en azından kağıt üzerinde dışında kalıyor. Yani şöyle dışında kalıyor kağıt üzerinde çünkü anlaşmada İsrail adına herhangi bir ifade de geçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ifadesi geçiyor. Oradaki müttefiklerden kastettiği tabii ki İsrail ama adı bir şekilde geçmiyor. İsrail bu noktada anlaşmadan kendisini beri tutuyor. Bunu da söylemsel olarak şöyle ifade ediyorlar. Zaten bu anlaşma bizi bağlamaz diye.

0: ifade ediyorlar. Şimdi önümüzdeki süreçte Yağmur Hanım hep ifade ediyoruz. Evet, İsrail'de bir seçim var. Ekim ayında yapılması planlanan bir genel seçim var. Ve Netanyahu özellikle dört cephede, İran, Gazze, Suriye ve Lübnan, bu dört cephede bir şekilde bunlardan herhangi bir tanesinde veya iki tanesinde bir zafer havasıyla seçime girmek istiyor. Ama bir türlü bunu beceremedi. O yaptığı bu kadar katliama rağmen, soykırıma rağmen.
1: Peki şu an planları bozuldu diyebilir miyim?
0: Bence bozuldu. Yani şu anda bakın İsrail muhalefetinden gelen eleştirilere bakıyoruz. Aynı şekilde Netanyahu'nun mevcut hükümetin içerisindeki aşırı sağ ekstremist tayfanın o işte Netanyahu'dan bile hani daha hani gaddar ve hani katliamcı politikaları savunan o kesimin ifadelerine bakıyoruz Yağmur Hanım. Hiçbirisi memnun değil. Yani hiçbirisi memnun değil. Hatta Netanyahu'ya baskı yapıyorlar. İsrail'in solu şu anda, yani İsrail merkez solu, hani uranyum nerede diyorlar. Yani hani İran'ın uranyumunu yok edecektik. Hani nerede uranyum diye adam tweet attı. Netanyahu'nun baş rakibi. Diğer taraftan o hani aşırı sağcı işte finans bakanı olsun, yine Ben-Gvir gibi insanlar olsun, onlar da aynı şekilde şu anda Netanyahu'ya baskı yapıyor. Yani bu anlaşma bizim açımızdan kabul edilemez diye. Dediğimiz gibi yani Netanyahu bir şekilde bu dört cepheden en az bir iki tanesinde zafer havasıyla girmek istiyordu. Şu ana kadar bir zafer elde edemedi ve bu savaşla beraber, savaş koşullarında, savaş atmosferinde bu seçimlere girmek istiyor. Ama diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde de ara seçimler var. Burada da Yağmur Hanım, Trump var. Trump da bu seçimlere, 2026 ara seçimlerine elinde bir savaşla girmek istemiyor. Yani elinde bir savaşla İsrail seçimlerine girmek isteyen bir Netanyahu, karşısında elinde bir İran dosyasıyla veya elinde bir savaşla,
2: süren savaşla kazansaydı sonra değil,
0: süren savaşla tabii. Yani bir süren bir savaşla seçime girmek isteyen bir Netanyahu, diğer taraftan da savaş olmadan seçime girmek isteyen bir Trump. Yani
1: aslında bu süreç uzadığında Trump ne zaman seçim kampanyasına yoğunlaşacak diye biz sorduk. Sonradan da aslında bu süreci bir seçim kampanyası olarak da kullandığını gördük.
0: Şöyle, zaten İran'da bir zafer çıkmış olsaydı, bakın Venezuela, İran, hatta ve hatta sonrasında da Küba. Yani bunların üçünde biz Trump'ın böyle hani heyheyli bir şekilde hani davul zurna ile zafer ilan ederek, aslına bakarsanız Amerikan dış politikasının en temel problemlerini çözdüm diye bu bir dış politika zaferi ile Trump şeye girecekti, seçimlere girecekti. Ama şimdi Trump'ın karşısında ne var? İşte yükselen Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları, aynı şekilde enflasyon. Enflasyon da şöyle altını çizeyim. Yani şimdi bazen diyoruz Amerika'da enflasyon çok yükseliyor falan. Yükseldi yani, %1'den %3'e yükseliyor, ama %1'den %3'e yükselmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı sağa yönelmesinin hani hemen aşırı sağa yönlendirebiliyor. Yani Amerikalıların enflasyon hassasiyeti ve yakıt hani fiyatları hassasiyeti çok yüksek. Demokratlar da bu savaşı, 2026 seçimlerini bir İran savaşına, İran savaşı seçimine dönüştüreceklerdi. Ama önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani Trump için bence Kasım'a kadar yeterince vakit var. Yani savaş mavaş tekrar canlanmazsa, çıkmazsa.
2: Trump ülkeyi Trump savaş kazansaydı kahraman komutan olacaktı. Şimdi tabii de ülkeyi zarardan kurtaran politikacı.
3: Ya tabii. Belki Ukrayna yardımına gelir. Ukrayna'da belki bir şeyler olur. Evet. Oradan bir.
0: Yani bence yine bir 5 ay falan var. Unutturur diye düşünüyorum. Yani unutturmak için Trump'ın yani bir 5 ay var.
3: Ya da Küba'ya saldırmış.
1: Yani unutturduğu şey bence Epstein skandalı, o pislikler oldu bu süreçte. Belki
2: evet,
1: karlı çıktığı yer orasıdır muhtemelen. Bir önceki turda yürütme ve denetim mekanizmasından bahsetmiştiniz aslında. Bu süreçte yürütme ve denetim, bu sürece hangi ülkeler dahil olur veya ne şekilde bir denetim mekanizması
0: bence
1: sağlanır?
0: Bu sürecin en önemli kısmı, yani anlaşmanın en önemli kısmı bu doğrulama mekanizması. Şimdi Yağmur Hanım, siz uluslararası ilişkilerde diplomatik masada bir anlaşma imzalıyorsunuz. Ben şunu yapacağım, sen şunu yapacaksın diye karşılıklı anlaşıyorsunuz. Ama günün sonunda siz değil mi notere gitmiyorsunuz. Yani uluslararası sistemde bir noter yok veya bir üst merci yok. Bunları kim denetleyecek? Şimdi tabii ki bazı uluslararası kurumlar var. İşte Uluslararası Atom Enerjisi vesaire var. Bu denetlemeyi kim yapacak sorusu burada önemli. Yani İran diyor
1: ki ben... Gözlemci ülke gibi mi?
0: İşte ben bu noktada tam şeye dönecektim. Yani Obama'nın yapmış olduğu anlaşma, 2015 anlaşması var ya, işte hani az önce ifade ettim. 20 ay, bakın neredeyse 2 yıl o anlaşmanın müzakereleri sürdü. En ufak teknik detayına kadar o anlaşmayı Amerikalılar İranlılar artı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, daimi temsilcileri ve Almanya. Bakın bu kadar ülke 20 ay boyunca müzakere etti ve o anlaşmayı imzaladılar. O anlaşmanın en önemli kısmı bu doğrulama kısmında. Yani İran'ın verdiği taahhütler ne kadar yerine getiriliyor kısmında araya neyi koydu? Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu koydu.
2: Viyana'dan bizzat hep onlar gittiler, doğru mu?
0: Tabii. Hmm. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, bakın Yağmur Hanım,

0: Uranyum ve uranyuma hani nükleere bağlı materyallerin hepsinin tespiti, bunlar nereden geliyor, nereye gidiyor ve en önemlisi mevcut İran'ın elindeki o zenginleştirilmiş uranyumun ne kadarı seyreltilecek, ne kadarı yine zenginleştirilecek meselesinde uzmanlar bir Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu etrafında şey yapıyorlardı. Aslında orada bir büyük bir sistem vardı. Şimdi geldiğimiz noktada bu mutabakat metninde şöyle bir şey diyor. Bütün bu anlaşmalar ortaya çıkarsa diyor, ortaya bir anlaşma çıkarsa diyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçecek, tescillenecek orada diyor. Ama işte orada, yani ben yanlış hatırlıyor da olabilirim ama baktım Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na herhangi bir referans yok mesela. Çünkü mesela biz biliyoruz Trump yönetimi uluslararası kurumları yok sayıyor. Uluslararası kurumları çok böyle hani...
1: Gazze meselesinde de aslında bunu gördük. Yani uluslararası hiçbir kurum ve
0: mevcut kurumları kullanmıyor. Hani ad hoc kurumlar kuruyor.
2: Onlara yönelik de bir tepkisi olmadı.
0: Evet.
2: Yani BM nezdinde gündeme gelirse onlara %100 görev vereceklerdir. Çünkü bugüne kadar onlara bir tepki olmadı Trump tarafından. Yani en işe yarar kurum onlar şu anda.
0: Muhtemelen yani eldekini kullanacaktır. Veya mesela Yağmur Hanım siz dediniz ya, Gazze meselesinde yani Trump'ın şöyle bir adeti de var aslında bakarsanız. Mevcut kurumları kullanmıyor. Yerine işte az önce dediğim ad hoc dediğimiz bu hani daha palyatif, daha geçici, gönüllülerden oluşan yeni bir kurum kurmaya. Hatta ya, bir tane
3: güvenmiyor. Şimdi iddiası şu, güvenmiyor. Onlara bir o işte demokratların bir uzantısı görüyor. Aslında bir iç politika malzemesi olarak görüyor. Tabii, yani demokratların bir uzantısı olarak görüyor liberal işte tabii dünyayı.
0: Ya, o düzeni, o kurumları kuranlar aslında Amerika'daki o demokrat zihniyet. Cumhuriyetçi tayfa Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha tek taraflıdır. Yine aynı şekilde izolasyoncu eğilimleri vesaire de vardır. Tabii Soğuk Savaş sonrasında bütün savaşlara bakarsanız Bush çıkardı. Bir de şimdi Trump çıkardı. Cumhuriyetçiler çıkarmış oldu ama orada önemli olan tek taraflı müdahale. Demokratlar biraz daha işi tırnak içinde söylüyorum. Kitabını uydururlar. Kitabını uydurmak için de uluslararası kurumlar vesaire derler. Uluslararası hukuk derler. Trump'ın hani dediğimiz gibi bir noktada
3: yani iç kurumları... politikayı aslında dışarıya yansıtıyor.
0: Tabii, tabii,
3: yani
0: Trump'ın
3: öyle ya da Amerikan sistemi aslında öyle yani. Amerika kendisini işte bir süper güç olarak gördüğü için içerideki konuları dışarıya taşıyor. Yani aslında demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki mücadele uluslararası siyasete yansıyor. Demokratlardan farklı olarak Trump cumhuriyetçiler şeye çok güvenmez, uluslararası örgütlere. Yani bu şey olarak, yani teorik olarak da böyledir, pratikte de böyledir. Yani bunun tartışması, yani liberalizmle işte realizm arasındaki, yani o
2: majör tartışmalar. Ayak bağı olarak görüyorlar.
3: Ayak bağı olarak
2: operasyonlarda.
0: Ama yine de ben de hani Ozan Bey'le aynı noktadayım. Yani günün sonunda şu anlık ismi geçmese bile bu doğrulama mekanizması önemli. Muhtemelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu başka yok. Başka hani dört başı mamuru yeni bir kurum kuracaksınız da bu kurumu görevlendirir. Öyle bir şey şu an gireceklerini düşünmüyorum. Teknik, lojistik, uzmanlık anlamında bu şey bana kalırsa Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yine görev düşer diye düşünüyorum ben de.
1: Peki, o zaman Hürmüz'e geçelim. Şimdi Hürmüz konusunda İran'ın ortaya koyduğu bir taahhüt olmadığını görüyoruz bu anlaşmayla birlikte. Ama belli bir süre İran'ın geçişlerden ücret almayacağı gibi hususlar da var. Hürmüz, İran'ın elindeki en önemli kozlardan biri. Bunu İran da belki yeni fark etmiş oldu. Burada yine bir çıkmaz yaşanır mı?
2: Şimdi önümüzdeki 60 gün içinde yanlış hatırlamıyorsam zaten mayınlar konusu ana rolü oynuyor. İran'a o yükü yüklüyorlar. İran temizlemekle yükümlü. Ben
1: Amerikan ablukasının kalktığı bugün öyle.
2: Tamam, o zaten ne kadar vardı ne kadar yoktu, yani hep uzaktan biz kağıt üzerinde çok şeyin var olduğunu dinledik ama ne kadar işliyordu ne kadar işlemiyordu kısmı hep zaten şüpheliydi. Ama gördüğüm kadarıyla İran zaten şu anda Hürmüz'ü savaş sürdüğü sürece çok ustaca kullandı. Bu 60 gün içinde de mayın temizleyeceğim, şunu yapacağım, yani 60 gün içinde zaman kazanma taktiği içinde bu mayın olayı da büyük bir rol oynayacak. Evet. Çünkü mayınlar üzerinde bir tartışma var. Mayınların varlığıyla yokluğu arasında da bir netlik yok. Yani mayınların var olduğu söylendi. Savaş döneminde gemiler, armatörler, sigortalar korkutuldu.
1: Ama mayından
2: ama gerçek
1: dolayı
2: anlamda ne kadar mayın var?
1: Herhangi bir mayın patlamasıyla da
2: görmedik.
1: Karşılaşmadık.
2: Saldırıya uğrayan gemiler oldu ama mayına çarpıp da
1: bir
2: sorun yaşayan gemi
1: stratejik
2: olmadı.
1: Stratejik taktiği mi acaba?
2: Ya mümkün ama tabii demek değil ki yoklar. Karadeniz'de de yaşadık biz Ukrayna-Rusya savaşında bu mayın sorunu. Evet. Hani yok diyemeyiz. Yani elbette ki bir devrim muhafızı muhafızı komutanı birkaç mayın herhalde denize salmıştır diye düşünüyorum. Hani çünkü devrim muhafızları da savaş boyunca bir ara birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Tabii, bu da biliniyor.
3: Evet. Yani
2: bir devrim muhafızları komutanı ve onun elindeki botlar, tekneler mayın da, salmış olabilir. O açıdan yani o tartışmalara girmeyelim. Yani bizi aşan spekülasyonlar. Ama ben

0: Bu saatten sonra Hürmüz'ün büyük bir sorun olmaktan çıkıp tam tersine İran'ın dünya kamuoyunu kazanmak açısından kullanacağı iyi bir olanak olduğunu düşünüyorum. Zemin, yani evet. Nasıl ki Trump şimdi kendi batırdığı Hürmüz olayını ben düzelttim diye satmaya çalışıyor. İran ise diyecek ki bakın ben hep size söylüyordum Hürmüz zaten benim açımdan açıktı. Onlar yüzünden bu hale geldik. Şimdi gemileriniz gelecek. Ucuz petrol akaryakıt alacaksınız.
1: Alışverişe devam.
0: Yani İran mükemmel bir dünya genelinde kamuoyu çalışması yapacak ve zaten şu an sempatileri arttırıyor Trump'tan dolayı. Hürmüz olayı İran için mükemmel bir propaganda haline dönüşecek.
2: Yani İran'da Hürmüz'ün bu kadar büyük bir elindeki güç olduğunu fark edince hani bir vay canına demiş midir?
0: Bence
2: İran, biz bunu daha önce neden düşünmedik?
0: İran dünyanın en büyük askeri gücüne karşı Hürmüz olayında gerçekten müthiş bir fırsat yakaladı. Katılıyorum. Bundan belki 20 yıl önce farkında değillerdi. Belki 15 yıl önce farkında değillerdi. Ama bu son iki savaş süreç döneminde Hürmüz'ün onlar açısından ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı ki aslında bunu Yemenliler daha önce göstermişti.
3: Evet.
0: Yemenliler Hürmüz'de değil diğer tarafta göstermişlerdi. Evet. Yani dünyadaki enerji trafiğinin sabote edildiğinde dünyayı nasıl perişan hale getirdiğini biz Yemen'den öğrenmiş olmalıydık. İran da herhalde Yemen'den ders çıkarmış.
1: İran zaten biliyordu ama şimdi orada tabii bunun en son yani bu şey yani bu yöntem Hürmüz'ü kapatmak. Çünkü dünyayı karşınıza alıyorsunuz. Ya sadece mesela Amerika değil, Avrupa, Çin en büyük müttefiğiniz. Onlar da zarar görüyor. Dolayısıyla en son kertede evet bir başvurmak zorunda kaldı.
0: Ama şimdi de tersine çevirecek.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi
3: tam bir pers diplomasi. Lütuf gibi sunacak.
1: Tabii. Tam bir pers diplomasi evet. Hocam.
2: Peki bu mutabakat çerçevesinde Hürmüz'le ilgili nasıl gelişme olur? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Az çok fikirlerinizi ortaya koydunuz
1: ya
2: mı?
1: Başından itibaren belliydi. Yani Hürmüz bir müzakere zeminisinin en elverişli şey. Ortam yani bir projeksiyonsun. Yani Hürmüz'den eğer bir anlaşma olacaksa Hürmüz dolaşıyor.
2: ABD'nin girişimleri de oldu. Hani Hark Adası'na, Keşm Adası'na yönelik saldırılar, bir amfibi indirme falan konuşuldu.
1: Evet.
2: Ama Sayın Fidan'ın dediği noktaya gelindi galiba. Hava saldırılarıyla İran'da rejim düşürülmez demişti Fidan. Kesinlikle. Trump da bunu biraz geç de olsa anladı mı?
1: Kesinlikle. Yani Hark Adası evet böyle bir girişim oldu. Reflekslerdi bunlar. Ya yani savaş ortamında kamuoyuna yönelik, piyasaya yönelik çözüyoruz. Bakın arkadaşlar sorun falan yok. Trump'ın böyle bir aslında hem piyasaya hem de Amerikan iç kamuoyuna verdiği mesajda hem de Avrupalı müttefiklerine, Körfez'deki müttefiklerine. Ama bu sonuç itibariyle baktığımızda Hürmüz'den bir anlaşma çıktı. Aslında Hürmüz bir zemin oluşturdu aslında. Hocama katılıyorum. Yani burada eğer belli bir konsensus, belli bir ortam oluşacaksa bölgesel anlamda Hürmüz tam da merkezinde yer alıyor.
2: Ya İran saldırıyı durdurun ya dünyanın diyor. Geçişi duracak
1: kesinlikle.
2: Gibi bir nokta oldu.
1: Tabii kesinlikle ama burada şöyle bir aslında böyle bir tezat bir durum var, bir tenakuz var. Yani bir paradoks var. O paradoks da şöyle aslında zaten açıktı. Yani Amerika tarafından bunun çok da pazarlamasını yapmaya yani çok fırsat yok. İran bunu daha pazarlama şansına sahip daha fazla.
0: Hocam dişi kanıyor. Hocam sizin dişçiden geldiğiniz için.
1: Evet.
0: Peki.
1: Özür dilerim.
0: Evet. Sadece bilin diye.
1: Evet. Dolayısıyla bu böyle bir konu var yani. Burada İran'ın pazarlama şansı daha yüksek. Yani bu Hürmüz konusunu bakın açtı dünyaya mesaj falan. Bu bağlamda değerlendirebiliriz.
2: Peki biraz İsrail'e de girelim. İsrail'in oldukça rahatsız olduğundan bahsettik. Planlarının bozulduğundan bahsettik ama şöyle de bir durum var. Şimdi ABD Başkan Yardımcısı Vance diyor ki siz 9 milyon nüfuslu bir ülkesiniz ve her güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek yolunuza devam edemezsiniz diyor. Onlara mesajım şu: Donald Trump şu an dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanı. Yani aranın oldukça gergin olduğunu görüyoruz.
3: Evet, ya şu an Yağmur Hanım zaten ben özellikle J.D. Vance'i ve J.D. Vance'in siyasal pozisyonlarını yakından takip etmeye çalışıyorum. Şu anda bizim önümüzdeki süreçte göreceğimiz kavga Amerika-İsrail-Trump-İsrail kavgasından ziyade aslında bir J.D. Vance-İsrail kavgası. Bakın hep ifade etmeye çalışıyorum. J.D. Vance dediğimiz adam aslında Amerikan Başkan Yardımcısı olarak mevcut durumda Amerikan hükümeti içerisinde İsrail'e en mesafeli isimlerden bir tanesi. Tabii ki henüz açıktan açığa böyle bir yani az önceki tabii sizin ifade ettiğiniz o söylemi sert bir söylem ama şu ana kadar çok açıktan açığa bunu ifade etmiyordu. Ama J.D. Vance'in gerek İsrail lobisine olan uzaklığı, gerekse de İsrail'e olan yardımları, aynı şekilde Ukrayna'ya olan yapılan yardımları, Avrupalı müttefiklere yapılan yardımları hep sorguladığını biliyoruz.
0: eskiyle de sorumlu.
3: Tabii.

0: Zelenski ile de aynı şekilde problemleri vardı. Yani daha doğrusu hep o yardımlara da karşı çıkıyordu. Aslında J.D. Vance geldiğimiz noktada Yağmur Hanım, Amerika içerisindeki bu MAGA dediğimiz tabanın hükümet içerisinde, mevcut Trump yönetimi içerisindeki gerçek temsilcilerinden bir tanesi ve 2028'in de en önemli adaylarından bir tanesi. Hep burada ifade etmeye çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti içerisinde şu anda biz 2028'in kavgasını şu an, yani açıktan bir kavga değil ama 2028'in rekabetini şu an görüyoruz. J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio.
1: Hangi cumhuriyetçi olacak?
0: Evet, hangi cumhuriyetçi olacak? Yani J.D. Vance ve Marco Rubio. Marco Rubio dediğimiz adam İsrail lobisine biraz daha yakın, biraz daha klasik muhafazakar, daha neokon dediğimiz bir adam. Eski bir senatör, yani sistem içerisinde lobilerle vesaire çok iş tutmuş bir adam. J.D. Vance dediğimiz adam da İsrail lobisine biraz daha uzak, biraz daha magacı, biraz daha izolasyonist ve popülist sağı temsil ediyor. Marco Rubio klasik sağı temsil ediyor Amerika'da. Şimdi bir tanesi Dışişleri Bakanı Rubio, J.D. Vance de başkan yardımcısı. Şimdi J.D. Vance bir adım daha önde. Bana kalırsa önümüzdeki süreçte J.D. Vance çok büyük bir hata yapmazsa 2028 Cumhuriyetçilerin doğal adayı olarak ortaya çıkacak. Trump zaten 2028'de seçilemiyor. Şimdi 2028'de bir J.D. Vance başkanlığı İsrail'i şu andan itibaren alarma geçirmiş vaziyette. Bakın sadece bu İsrail ve İran meselesi değil. Ne kadar mesele varsa Amerikan iç politikası ile ilgili olarak da J.D. Vance sürekli hedefe konuluyor. İsrail lobisi tarafından hedefe konuluyor. Hali hazırda bunu da ifade etmeye çalıştım. J.D. Vance'e yönelik olarak bu barış J.D. Vance'in barışı ve bu barış Amerika'nın çıkarlarına iyi gelen bir barış değil. Propagandası şu anda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde çeşitli işte malum lobiler tarafından yapılıyor. J.D. Vance aynı şekilde Yağmur Hanım bel altı da vurulmaya çalışılıyor. İşte yani eşi üzerinden, çocukları üzerinden çeşitli imalar da yapılmaya çalışılıyor. Yani dediğimiz gibi önümüzdeki süreçte lobi J.D. Vance yönelik çok fazla saldırganlaşacaktır diye düşünüyorum. Hata yapmadığı sürece adaydır diye düşünüyorum. Hata yaptığı sürece de bir skandala vesaire kurban gittiği sürece de zaten bana kalırsa Marco Rubio'nun önü açılır. Marco Rubio da az önce dediğim gibi lobiye biraz daha yakın, İsrail lobisine biraz daha yakın bir isim ve bu İsrail lobisine olan yakınlığı da zaten şu anda İsrail lobisinin gözde siyasetçilerinden biri yapıyor kendisini. Önümüzdeki süreçte de ben dediğimiz gibi yani kavganın Netanyahu Vance veya işte hani Vance İsrail kavgası olacağını düşünüyorum.
1: Ama şunu araya girmeme tabii, izin varsa şunu unutmamak lazım. Yani bunları konuşurken İran'ı ve İsrail'i iç politikalarını da düşünmemiz lazım.
0: Tabii.
1: Bakın hatırlatmak istiyorum. Bir Paşinyan vardı. Evet. Karabağ Savaşı sonrası da bir Paşinyan var.
0: Tabii, tabii.
1: Nereden nereye geldik? Yani bazen iç politik gelişmeler veya ülkenin çıkarları yani Paşinyan bence şu an çok akıllı bir dış politika izliyor. Evet. Gürcistan, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan ticaret ortamının kendisine fayda getireceğinin bilincinde olduğu için ve Batı ile olan ilişkilerinde çok önemli rol oynadığını da bildiği için birden seçim zaferi de aldı, işleri tabii götürüyor. Aynı şekilde İsrail de bir Paşinyan'a, İran da bir Paşinyan'a olacaktır diye düşünüyorum. Yani bunlar da doğal olarak Amerika'daki liderlik kavgalarına paralel olarak, yani belki bir Netanyahu kalmayacak.
0: Evet.
1: Belki bu Amerika'daki liderlik kavgasında şu anki sert lobi çalışmalarını yapan bir İsrail liderliği olmuş.
0: Yani evet.
1: Bunları da hesaba katmak
2: daha
1: gerekiyor.
2: Daha ılımlı belki.
1: Evet.
0: Tabii zaten önümüzde 2 yıllık bir süreç var. Ondan önce zaten 2026 ara seçimleri var. Ben şimdiden yani mevcut şartlar itibariyle bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Katılıyorum. Özellikle dış şoklar, işte Ermenistan için Karabağ Savaşı'ndaki yenilgi, işte İran için zaten bu savaş, aynı şekilde Netanyahu için de son içinden geçirilen bu hani dönem, aslına bakarsanız dış
1: geçinde
0: şoklar...
1: Geçinde bir dolu harabe var. Onu hiç konuşmuyoruz
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii.
1: Hayfa limanı büyük zarar almış durumda. Ülkenin bir dolu yerlerinde bomba düşmüş.
0: Tabii.
1: Hani İsrail'in de yeniden inşası yani, söz konusu.
0: Yani. Gazze'de yaptıkları hani soykırıma rağmen Hamas'ı bitiremediler. Evet, hani Hamas üzerinden de bir zafer elde edemediler.
1: Doğru.
0: Aynı şekilde bakın hani az önce ifade etmeye çalıştım. Lübnan üzerinde de şu anda herhangi bir şey yapamadılar ve dahası Suriye. Yani İsrail'in doğru, önümüzdeki süreçteki yönelileceği ana sahalardan bir tanesinin Suriye olacağını hepimiz biliyoruz. Suriye konusunda da ufak ufak böyle toprak tırtıklamaları veya işte hava saldırıları
2: Trump
0: yapıyor.
2: Mesajı işte Hizbullah'la Suriye ilgilensin.
1: Şansları kalmadı. Evet. İsrail'in en büyük hedefi neydi? Golan'da eksik kalan yeri tamamlamak.
0: Tabii.
1: Ve Trump da şu an imkansız durumda.
0: Tabii tabii.
1: Çünkü Trump'ın Suriye ile olan ilişkisi ortada.
0: Tabii. Yani Suriye ve Gazze meselesinde yani ben hep diyorum yani Amerika-İsrail ilişkilerini günümüzde biraz daha kompartmanlaştırarak okumakta fayda var.
1: Evet.
0: Suriye ve Gazze söz konusu olduğu zaman Netanyahu'ya dur diyen bir Trump, İran söz konusu olduğunda, şimdiki anlaşmayı saymıyorum, İran söz konusu olduğunda Netanyahu'nun kayığına binen bir Trump. Ama şu anda da bakın İran konusunda da Netanyahu'ya artık bir dur dedi.
1: Aynen.
3: Peki. İsrail basınında yer alan manşeti gördünüz mü? Savaşın kazananı Türkiye manşeti atıldı. İsrail sizce neden böyle düşünüyor?
1: Bence İsrail demeyelim de İsrail içinde de farklı bakış açıları var. Yani İsrail içinde belli bir kesim Türkiye'yi hedef göstererek iç politikada bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Yani İsrail mesela size şöyle söyleyeyim, Avrupa'da bana Musevi veya Yahudi kökenli ünlü avukatlar, şunlar bunlar bazen olmadık zamanlarda şu soruyu soruyorlar. Ya sen Türkiye ile İsrail'in günün birinde savaşacağına inanıyor musun? Yani hep bu soruyu çok sık cevaplandırmak zorunda kalıyorum. Bunun sebebi de İsrail'deki belli kesimlerin, özellikle Netanyahu'ya yakın kesimlerin sürekli bir Türkiye düşmanlığını körükleyerek oradan da kendi iç politikalarına yönelik bir şeyler sağlamaya çalışmalı.
3: Geçenlerde Trump'ın da buna ilişkin bir açıklaması oldu ve benim dönemimde Türkiye İsrail İsrail Türkiye ile savaşamaz dedi.
1: Ben size daha değişik cevaplandırayım. Trump'ın dönemi olsun veya olmasın, NATO üyesi Türkiye ile bunu, yani Avrupa'da tek bir kişi tersini söyleyemez. Güçlü bir Türkiye var. Avrupa savunması için çok önemli bir rol oynayan bir Türkiye var. NATO'nun planlarında çok önemli rol oynayan bir Türkiye var. Böylesine bir Türkiye'nin zaten İsrail'le savaşması söz konusu bile olamaz. Ama İsrail'de birileri bunu sürekli kışkırtıyorlar. Yani İsrail Türkiye, sadece Türkiye diyerek kendince iç politikada bir şeyler kazanmaya çalışan ve muhalefeti de meşgul etmeye çalışan bir iktidar kesiminin oyunu olarak görüyorum ben bunu. Ve açık ve net söyleyeyim, yani İsrail-Türkiye savaşı olur mu olmaz mı kısmında Türkiye'de de bazen bu tartışılıyor. Yani lütfen ülkemizi hafife almayalım. Yani Türkiye öyle kolay kolay savaş açılabilecek bir ülke konumunda değil bu coğrafyada.
3: Peki. Hayat Hocam siz ne söylersiniz? Aslında İsrail savaşın kazananı Türkiye derken burada o alt başlıklara baktığımız işte Pakistan İslamabad'daki mutabakat metninin ortaya çıkmasında Sayın Fidan'ın ziyareti sonrasında bu gelişmenin yaşandığını biliyoruz. Diyalog kuran bir ülke, tüm liderlerle görüşen bir süreç geçirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuk konusunda ne kadar önemli adımlar attığını da aslında tescil etmiş oluyor bu açıklamayla birlikte.
2: Ya aslında İsrail şöyle bir oyun da oynuyor aslında. Yani Trump'la ya da Amerika'daki hocam da bahsettiği belli kliklere şu mesajı veriyor. Şu anda bu savaşın kazanı Türkiye.
1: Bir tehlike.
2: Ve bu geleceğin harekete geçsin diye. Yani bir, kendince bir oyun.
1: Aynen.
2: Çok basit bir oyun ama biz anlıyoruz yani en azından yani şey anlamında. Ama böyle bir aslında böyle bir akıl oyunları yürütüyor. İsrail şunun farkında, yani bölgede yalnız kaldığının farkında. Bu çok önemli. Bakın eskiden en azından farklı ülkelerle, işte İsrail'in temel doktrini neydi 1948'den sonra, yani kuruluşundan itibaren Arap olmayan ülkelerle işbirliği yapıyordu. Yani bu bölgede kim vardı? İşte Türkiye vardı. Dolayısıyla bir sinerji yakalanmıştı ama baktığımızda bu açıklamalar hepsi bu işi sabote etmeye yönelik açıklamalar. Onu görebiliyoruz.
3: Peki bu mutabakatın hayata geçmesiyle birlikte Orta Doğu'daki süreç savaş öncesi duruma döner mi?
0: Yani tabii ki savaş öncesi duruma dönmesi bence zor. Ama sonuçta bana kalırsa bir dengeye oturacak. Ama ben başlangıçta ifade etmeye çalışmıştım. Yani İran bu parayı aldıktan sonra muhtemelen içeride tahkimata gideceği için ben şu yorumlara katılmıyorum. Yani Ozan Bey de az önce ifade etmişti, yani içeriye dönecektir diye. Yani işte şimdi diyorlar ya, İran o parayı alacak, tekrardan kafasını bir kaldıracak. Hani o 2015'te Oman'la yaptığı anlaşma sonrasında proksilerle işte bölgeyi işte istikrarsızlaştırmıştı. İşte o dönemde ifade ediyorlardı, hatırlayın yani, işte şey diyorlardı, İran'ın önü açıldı, Türkiye'nin önü kapandı ve biz 2016'da darbeyi yaşadık. Aynı şekilde o sırada İran ne yapıyordu? Ben diyordu, Arap dünyasında 4 tane başkenti kontrol ediyorum diyordu. Bağdat'ı kontrol ediyorum, Şam'ı kontrol ediyorum, Beyrut'u ve Sana'yı kontrol ediyorum diyordu. Ve
2: ama sonra Arap Baharı'ndan sonra hocam İran'ın bir şeyi var ama bölgede bir ahtapot misali.
0: Tabii tabii. Öyle, bunları yaptılar. Öyle, yaptılar. Öyle, ama bana kalırsa 7 Ekim sonrası süreçte de yani İran bana o çekingenliğinden de kaynaklanan o bir hani stratejisizliğin sonucu olarak da yani Hizbullah'ın daha aktif olarak kullanılamaması vesaire yine aynı şekilde
1: büyük darbe alması.
0: Tabii Beşar Esed rejiminin düşmesi vesaire derken Irak'taki dengelerin değişmesi derken İran aslına bakarsan

0: proxylerini ve o bölgedeki ahtapotluk halini biraz kaybetti. Şimdi tekrardan hani benzer bir yorum yapılıyor. Yani bu sefer İran tekrardan hani proxylerini hareketlendirecek vesaire. Ben buna çok katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Hakikaten birincisi hani az önce dedik, bakın politik zaviyeden baktığımız zaman veya stratejik seviyeden baktığımız zaman rejimin düşmemesiyle beraber İran evet bir pürüz zaferi bile olsa hani zafer elde etti, ama bakın çok büyük yıkıma uğradı
1: Bedeli
0: bu adamlar.
1: ağır, bedeli
0: Bedeli
1: ağır.
0: ağır. Evet,
1: Evet.
0: pürüz zaferi, o yüzden dedim. Bedeli ağır oldu. O parayı ben de aynı şekilde katılıyorum. Ya yani altyapıyı harcayacaklar, fiziksel altyapıyı tekrar güçlendirecekler, topluma sübvanse edecekler ve içerideki güçlerin tahkim etmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Ben önümüzdeki süreçte, o yüzden şimdi Ortadoğu üzerine sordunuz ya, Yağmur Hanım, ne olacak diye. Ben tekrardan İran'ın Ortadoğu'ya yönelik böyle hani kaos ihraç eden, istikrarsızlık ihraç eden politikaya dönemeyeceğini
1: Çünkü
0: düşünüyorum.
1: o pozisyonda değil yani.
0: Tabi o pozisyonda değil ve o parayı da
1: Evet.
0: proxyleri falan kullanmaya tekrar kalkışırsa zaten kendi zararına olur.
2: Tabii tek tehlike şu var bence. Mossad, Hizbullah içindeki güçlerini kullanarak tabii bu işi sabote etmek için elinden geleni yapacaktır. Yani Mossad da boş
0: Tabi
2: durmayacaktır.
0: tabi.
2: Ve dikkat ederseniz anlaşmada Hizbullah da yok. Yani
0: Evet.
2: İran'ın müttefikleri yok.
0: Tabi tabi.
2: Anlaşmada İran'ın müttefikleri de var.
0: Evet.
2: Yani gerçekte biliyoruz ama
0: Evet.
2: müttefiklerden bahsedilmiyor. Nasıl ki İsrail'den o anlamda
0: Evet,
2: bahsedilmiyor.
0: evet.
2: Yani İsrail de bu boşluğu önümüzdeki 60 gün içinde kullanmaya
0: Zaten
2: çalışacaktır.
0: bana kalırsa hep, az önce de ifade ettim ya, mesela Yağmur Hanım'ın o Lübnan sorusunda da söylemeye çalıştım. Yani Lübnan yine bence bütün meselenin
2: Aynen,
0: dönüp
2: sorun
0: dolaşacağı
2: orada.
0: yer orası olacak. Yani İsrail yarın öbür gün tekrar Lübnan'a böyle bir ağır saldırıda bulunursa, bu sefer İran tekrardan savaşı başlatayım mı başlatmayayım
2: Veya
0: dilemmasını seçecek.
2: Hizbullah, sözde
0: Evet.
2: Hizbullah saldıracak işte.
0: Evet.
2: Diyorum ya, Mossad'ı onun için kullanmıyor.
0: Evet,
2: Yani
0: tabii.
2: sözde
0: Etkili
2: Hizbullah
0: güçler
2: saldıracak.
0: aracılığıyla.
2: Hmm.
0: Tabii.
3: Kıbrıs'ta çok kısa araya gitmeden
2: Doğru.
3: bir değinelim mi Kıbrıs'a? Çünkü Güney Kıbrıs'ta bazı noktalarda İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa
2: Aynen.
3: ettiğine dair görüntüler paylaşılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da kimse hayal peşinde koşmasın diye çok sert bir
0: Evet.
3: açıklama yapmıştı. Kıbrıs için ne söyleriz? Çok kısa rica edeceğim.
0: Yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminin zaten hani dediğimiz gibi şuna buna uydu devlet olmaktan başka şu anda bir hani stratejisi olduğunu hani düşünmüyorum. Yani pek bir stratejisi yok zaten. İsrail'in peşine takılarak, İsrail üzerinden yanına Yunanistan'ı da alarak Türkiye'yi çevirecek bir koalisyon içerisinde yer alsa bile Yağmur Hanım, ben de az önce ifade ettiğim gibi yani Türkiye'nin ağırlığı gerçekten de Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail, bu üç aktörü de toplasanız ağır gelir diye düşünüyorum ben.
2: Kıbrıs'ta ana sorun, bence Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki insanların sorunu. Çünkü İsrail şu an Kıbrıs'ta
3: Zihniyet.
2: köylere yerleşiyor.
0: Evet.
2: Had safhada emlak ve arazi satın alımı yapıyor. Kıbrıs ekonomisi için de önemli rol oynamaya çalışıyor ve inanın AKEL falan gibi Kıbrıs'taki muhalefet partileri, sol partiler, hatta belli oranda sağ kesimdeki partiler şu an farkına vardılar. İsrail müttefiklik postu altında aslında Türkiye'den ziyade Güney Kıbrıs Rum yönetimini ele geçirme operasyonu
3: Kimse demiyor mu
2: gerçekleştirdi.
3: Filistinlilere yapılan yarın burada bize de yapılır
2: Diyorlar
3: diye
2: ya, şu an
3: acaba?
2: çok bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Ben Kıbrıs'ı çok takip ediyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki muhalefet şu an bu konuya yönelik çok sert açıklamalar yapıyor, rahatsızlığını dile getiriyor. Bence dikkat etmeleri gerekiyor gerçekten.
3: Türkiye mesela adada F-16 konuşlandırdı. Daha ileri süreçte farklı adımları ve hamleleri olur mu
2: Şimdi
3: Türkiye'nin?
2: şunu altını çizmek lazım. Türkiye için F-16'nın zaten adada olmasa da adaya varışı 10 dakika. Yani böyle bir sorun yok.
0: Evet.
2: Ama adada iki F-16'nın olması çok iyi. Geçenlerde zaten bir havada bir ihlal söz konusu olmuştu. F-16'lar havalanınca Güney Kıbrıs'ta çok heyecanlandılar. Bence arada bir heyecanlanmalarının da hiçbir zararı yok. Hani gücümüzü hatırlatmanın hiçbir zararı yok. Türkiye şu an Güney Kıbrıs'ta silahlı kuvvetler varlığıyla zaten aşılamaz bir güç. Yani Kıbrıs'ta.
3: Hocam, Kıbrıs için sizin değerlendirmeniz
4: Tabii
3: ne?
4: bu böyle bir şey yok yani, böyle bir Türkiye'nin orada yani karşısındaki rakip yok bir kere. Yani bu biliyorsunuz Üç Deniz İttifakı ya da Deniz Güvenliği İttifakı'ndan bahsediliyor, işte Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail. Yani orada bir Türkiye'ye karşı böyle bir yani bir rakip sayılabilecek aktörler değil bunlar. Buradaki temel mesele şu aslında: Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a bakışı belirleyici olacak. Yani Avrupa Birliği aktörlerinin, Fransa'nın, yani
2: Fransa helikopter satıyor,
4: tabii
2: İsrail hava savunma sistemleri
4: satıyor.
2: satıyor. Yani aslında gereksiz yere gaz veriyorlar.
4: Evet.
2: Hiçbir şey yapamayacakları bir
4: Yapamayacaklar, ama burada tabii Avrupa'nın yani bu işte çifte standart dediğimiz farklı pozisyonlarda Türkiye'nin bu özellikle son dönemdeki öneminin farkında Avrupa, ama yine Kıbrıs'taki Fransa'nın eylemleri açık bir şekilde Türkiye'nin

0: ulusal çıkarlarına, milli çıkarlarına zıt.
1: Bu savunma anlaşması.
0: Uyuşmuyor tabii. Tabii. Savunma anlaşması ve dolayısıyla ama nihayetinde baktığımızda tabii ki burada Türkiye aleyhine bir mesele olduğu ortada.
1: Hindistan'da da savunma anlaşması yaptılar.
0: Tabii tabii.
1: Hindistan'da savaş gemisi yollayacağım Akdeniz'de diye bir açıklama yaptı. Bu yani aslında biraz komediye dönüyor iş ama neyse.
0: Yani kendini kullandırıyor yani öyle diyelim. Yani kendini bir aktör olarak orada bir karakol olarak, ileri bir karakol olarak kullandırmaya çalışıyor. Ama çok zor yani burada bu Kıbrıs'ın boyun aşan, yani Rum kesiminin boyun aşan şeyler.
2: Peki İsrail'in bölgedeki yalnızlaşması daha da hırçınlaştırıp hangi adımları atmasına yol açar?
0: Şimdi cephelere baktığımızda en tehlikeli cephe bana göre.
2: Lübnan mı?
0: Bana göre Doğu Akdeniz. Yani Lübnan'da da bir şey ama Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Yani burada mesela Lübnan bağlantılı özellikle bu. Mesela diyor ki biliyorsunuz orada bir güvenli bölge ilan ediyor esasında. Bir buffer zone, bir tampon bölge ilan ediyor. Ve Lübnan'ın deniz yetkisine alanına, deniz yetki alanı da kendi şey olarak, güvenli bölgenin parçası olarak görüyor. Kendince Tel Aviv. Bu çok tehlikeli. Yani
1: tabii, Doğu Akdeniz'deki mavi vatanla çakışacak.
0: Tabii. Mesele yani hocamın da söylediği gibi.
2: Yani filosuna Yunanistan açıklarında müdahale eden bir İsrail'den söz ediyoruz.
0: Tabii.
1: Size şöyle söyleyeyim, o hep vardı. Yani ben Kıbrıs'ta çok bulundum. Örneğin bazen feribotla yolculuk yapanlardan dinlerdim. Uluslararası sularda birden İsrail helikopterinin yukarıdan gelip gözlemde bulunduğunu vesaire. Yani İsrail bu şımarıklıkları her zaman yapardı. Ama bence bundan sonra yani bu mavi vatan konusunda Türkiye'nin de hassas olduğu bilindiği için
0: oraya
1: yani bu
0: oynayacak.
1: O filodan bağımsız olarak yani savunma alanında İsrail zorlanacak bu tip operasyonlar.
0: Kesinlikle. Zaten şey olarak deniz gücü olarak da Türkiye'nin gerisinde yani.
2: Peki. Önemli bir gelişme yaşandı bu arada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa ettiğini açıkladı. İkinci yarıda detaylı bir şekilde konuşacağız ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Salı güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Efendim, temsil etinin ikinci bölümündeyiz. Bir sıcak gelişme var diye araya gitmeden önce belirtmiştik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa ettiğini açıkladı. Bu sıcak gelişmeyi de ekranlarınıza yansıtıyoruz, değerlendireceğiz. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Detaylarını aktaracağım ama Bekir Hocam, sizinle başlayalım. İzmir dediğimizde CHP'nin kalesi. Kaleden de bir sarsıntının gelmiş olmasını ilk etapta nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şeyden başlayalım bence Yağmur Hanım. Yani İzmir CHP'nin kalesi deyince benim aklıma artık hangi CHP'nin kalesi sorusu geldi. Bence artık önümüzdeki süreçteki önemli soru bu.
0: Evet.
1: Yani ben direkt zaten siz az önce reklama girmeden önce de hani haberi alır almaz kafamda hemen canlanan senaryo artık bana kalırsa CHP'de...
0: Hemen arkamızdaki LED'de yer aldığı gibi CHP'de taktik savaşları...
2: 2015'te Kılıçdaroğlu İzmir'den milletvekili oldu, hatırlatayım.
1: Evet. Hatta bence taktik savaşları stratejik seviyeye geldi diye düşünüyorum. Tam da noktaya geliyordum. Hani CHP'de bana kalırsa bu istifa ile beraber ilk yorumum, sıcağı sıcağına yorumum benim. Muhtemelen artık Özgür Özel cenahının yeni bir parti

0: doğru biraz daha somut adımlarla gittiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü tam da az önce arada Cemil Tugay'ın açıklamasını okudum. Zaten şunu söylüyor. CHP'den istifa ettim diyor. Bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığımı sürdüreceğim diyor. Şimdi Cemil Tugay önemli bir isim yani CHP içerisinde. Tabii ki yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından ziyade Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu konusunda da net bir tavır aldı. Özgür Özel ve İmamoğlu'nu destekleyerek. Kendisi hakkında da zaten son zamanlarda istifa mı edecek, görevden mi alınacak, hatta işte kendisi zaten bugün o attığı, yaptığı açıklamada, attığı tweette belirtmiş. İşte İzmir İl Başkanlığı'nın görevden alınması sonrasında bu kararı aldığını söylüyor. Kendisine ilişkin olarak da dediğimiz gibi birkaç gündür istifa eder mi etmez mi, görevden mi alınır spekülasyonları varken yapmış olduğu bir açıklama vardı. Diyordu ki şu anda bir istifa kararı düşünmüyorum. Bu benim tek başıma alacağım bir karar değil. Genel başkanımız, tabii tırnak içinde söylüyorum, kendisinin kabul ettiği genel başkanı Özgür Özel ve işte partimizle beraber işte düşünerek, konuşularak alınabilecek bir karardır minvalinde. Tam yani kelimesi kelimesi olmasa bile böyle bir açıklamada bulunmuştu.
1: Dolayısıyla bu istifadan Özgür Özel'in haberi var mıdır?
0: Bence vardır diye düşünüyorum. Tam olarak da zaten o bağlantıyı kurmaya çalışıyordum. Hani yapmış olduğu açıklamada yani ben tek başıma alacağım bir karar değil, işte genel başkanımızla görüşerek yapılabilecek bir şeydir açıklaması ve bunun ardından da böyle bir açıklamada bulunarak tekrar kendisi istifa etmiş olması bana kalırsa tabii ki Özgür Özel ve hani cenahından bağımsız değildir diye düşünüyorum.
1: O zaman İzmir olayı Özgür Özel'in bir hamlesi mi?
0: Şu noktaya doğru geliyoruz. Bana kalırsa az önce ilk yorumum oydu ya, yeni partiye doğru gidiliyor diye. Çünkü bakın hatırlıyorum yani o gün mutlak mutlan kararında da burada yine sizinle beraber yayındaydık. O zaman çok basit yani herkesin de mutabık kalacağı o yorum yapmıştık. Yani Özgür Özel için iki seçenek vardı. Ya parti içerisinde kalıp mücadelesine devam edecek veya işte yeni parti senaryolarında konuşmuştuk. Şimdi parti içerisinde kalma şansı Özgür Özel'in bana kalırsa veya Özgür Özel ve onun temsil ettiği kliklerin, işte İmamoğlu'na yahu yakın çevrelerin şansı giderek daha da azalıyor. Neden daha da azalıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle genel merkezi almasının ardından yapmış olduğu hamleler, işte ne yaptı? O gün hatırlayın ilk 24 saatte avukatları görevden aldı. Sonrasında bazı milletvekilleri ne yüksek disiplin kuruluna sevk etti ve il başkanlarını görevden aldı. Giderek Özgür Özel'in ve hani Ekrem İmamoğlu hattının parti içerisinde siyaset yapma ve manevra yapma alanını daraltıyor.
1: Peki. Bir virgül rica edeceğim. Hukukçu Şükrü Aksu da yayınımıza katıldı. Sayın Aksu, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: Reklamlar Yağmur Hanım. Size ve değerli konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Kolay
1: Çok
2: gelsin.
1: teşekkürler. Hemen sıcağı sıcağına bu gelişmeyi size soralım. İzmir, CHP'nin kalesi dediğimiz en önemli şehirlerden biri ve Büyükşehir Belediye Başkanı sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'in bir hamlesi mi bu? İstifayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özgür Özel yeni bir parti kurarsa Cemil Tugay'ın İzmir'i o partiye geçirmesinin hukuki yolları nelerdir? Böyle topluca size soruları yöneltmiş olayım. Buyurun.
2: Tamam. Şimdi Yağmur Hanım, tabii Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihli tüzükle bir parti tüzüğüyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan ve yurtta sulh, cihanda sulh ülküsünü benimsemiş olan, özellikle kendi tüzüğünün 3. maddesinde önce insan ilkesini esas almış olan bir siyasi partiyken, parti içi demokratik işleyişi esas almış olan, çoğulcu eşitlikçi anlayışı esas almış olan bir partiyken, bugün itibariyle mutlak mutlan kararına konu olan hususları ve özellikle yargılamaları konu olan hususları birlikte değerlendirdiğiniz, aslında Cumhuriyet Halk Partisi kendi temel dinamiklerine aykırı hareket eden bir takım kişilerle dolu olduğunu hep beraber kamuoyu da görmüş oldu. Bu noktada mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında, her ne kadar bu karar kesinleşmeden, Hukuk Suyu Mahkemeleri Kanunu 367. maddesi gereğince kesinleşmeden uygulanamayacak bir karar iken, mahkemenin vermiş olduğu bir tedbir kararıyla birlikte biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine Türk Medeni Kanunu 420. maddesi kapsamında bir yönetim kayyımı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı sıfatını aldığını gördük. Tabi burada aslında hukuki olarak bir takım kargaşaların olduğunu hep beraber görüyoruz. Ancak her iki tarafında, yani bugün yönetim kayyum pozisyonunda bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'nın da hem uygulamış olduğu tüzüğün 2018'deki tüzüğe dönmüş olması ve grup başkanlığı seçimlerinin çok ciddi tartışmalara yol açması ve parti içerisinde artık hizipleşmenin son noktaya eriştiği bir süreci hep beraber gördük. Bakın, Merkez Yönetim Kurulu'nun karar almaması gereken durumlarda, parti meclisinin karar alması gereken durumlarda bir takım milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini gördük.

0: Burada Sayın Özgür Özel'in Anayasa'nın 138. maddesindeki her organın yargının vermiş olduğu kararlara riayet etmesini gerektiren bir açık bir hüküm olmasına rağmen yargı kararlarını bir türlü kabul etmedi ve yargıyı ağır şekilde eleştirmiş olduğu süreçleri görmüş olduk. Bugün aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından istifa iradesinin ortaya atılmış olması, bir kere tabii şunu söylemek lazım. İstifa iradesi bozucu yenilik doğuran bir haktır ve ağzınızdan sağdır olduğu andan itibaren imzalı olarak yetkili merci olan parti meclisine ve genel başkanlığa bunu ilettiğiniz takdirde kabule bağlı olmaksızın siz artık partiden istifa etmiş olursunuz ve partisiz bir belediye başkanı olarak göreve devam edersiniz. Bu bize şunu anlatıyor açıkçası. Burada Sayın Özgür Özel ve onun beraberinde olan kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelecek görmediğini, mevcut yönetimin kendini barındırmayacağı noktasında belirli bir kanaate ulaştığını ve yakın zamanda başka belediyelerden de bu şekilde istifaların gelebileceğini hep beraber görebiliriz. Ya da bize şunu ifade ediyor olabilir. Siz bu eylemlerinize, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ekibine aslında bir ultimatum da olabilir. Siz bu eylemlerinize devam ederseniz biz sizin kaleniz olarak görmüş olduğunuz İzmir'deki belediye başkanını dahi istifa ettirecek güce sahibiz. Bunu her kademede de yerine getiririz. Böylelikle yöneteceğiniz bir grup, bir parti de zaten fiiliyatta kalmaz olgusunu yansıtmak istiyor olabilirler. Tabii burada yeni bir parti kurulması, bakın şurada çok önemli. Siyasi partiler kanunu 36. maddede bir partinin seçime girebilmesi için kuvvetle muhtemelen bunun da hesabını yapıyorlar. Seçim tarihinden en az 6 ay önce siz teşkilatlanmanızı tamamlamış olmanız lazım. Bu ne demek? Türkiye'deki 81 ilin yarısında burada teşkilatlamayı sağlamanız lazım ve bu teşkilatlama da şöyle kabul ediliyor. Bir ilin merkez ilçesi dahil en az üçte birinde bu teşkilatlamayı kurarsanız teşkilatlama sağlanmış oluyor. Peki bununla birlikte büyük kongreyi yapmanız lazım. Kuvvetle muhtemel şu anda bu seçim tarihinin belki erken alınma ihtimallerini hep beraber düşünerek yeni bir parti kurulması noktasındaki çalışmaların şimdiden başladığını söylemek lazım. Tabii yeni parti kurulur ve büyük kongrede yapılırsa, teşkilatlanma da sağlanırsa seçime girme imkanı olacak. Bu takdirde istifa eden belediye başkanı o partiye üyelikle ilgili bir imza atacak, üyelik yapacak. Sonrasında o partiye geçmesinin hukuken bir beis, bir engel, bir sakınca söz konusu değil. Ancak şunu söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu krizi kendi içerisinde çok kolay çözebilecekken, yani bu ne demek? Evimizden feragat ederek bu sorunu çözebilecekken ve kararın kesinleşmesini sağlayarak bir an önce olağan kurultaya gitme imkanı varken, bunun şu anda parti içerisinde çözülememiş olması da siyasetin kriz çözme becerisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok fazla işlemediğini bize gösteriyor.
1: Sayın Aksu, peki belediye başkanlığından değil partiden istifa etmiş olması bize neyi anlatıyor?
0: Tabii bakın, partiye üyelik değil, kendi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde belirli şartlar ortaya konmuş ve istifa iradesini ortaya koymuş olmanız tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir hak olduğu için şunu bize ifade ediyor. Belediye başkanını seçen, tabii ki biliyorsunuz, millet tarafından, halk tarafından seçiliyorsunuz belediye başkanı olarak. Her ne kadar bir siyasi parti sizi ön plana koymuş olsa da, üye yapmış olsa da burada halkın temsilcisi oluyorsunuz. Partiden istifa ettiğinizde belediye başkanlığı istifa anlamına gelmez. Bu şunu söylüyor: ben mevcut siyasi partimin içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde mahkeme tarafından yönetim kayyum pozisyonunda atanmış olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu mevcut parti meclisine, Yüksek İstişare Kurulu'nu bir yetkili makam olarak kabul etmiyorum. Ben bağımsız olarak görevime devam edeceğim. Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi beni temsil etmiyor diye bir irade koymuş anladığımız kadarıyla Cemil Tugay. Bu irade sonrasında artık bağımsız bir şekilde kendi görevini yerine getirecek. Seçildiği dönemin sonunda yeni seçimlere kadar belediye başkanlığının görevini devam edecek. Yeni bir parti söz konusu olması halinde o partiye de geçebilir, ama şunu da söyleyelim. Bakın, şu anda bir takım belediye başkanlarına istifalar geliyor ama acaba Merkez Yönetim Kurulu'nun elinde, şimdi İzmir tabii Büyükşehir Belediyesi, normalde Büyükşehir Belediye Başkanlarının Yüksek İstişare Kurulu'na sevkini parti meclisi yapması lazım. Ancak biz milletvekillerin sevkinin MYK tarafından yapıldığını gördüğümüz için acaba kendileriyle ilgili de bir Yüksek İstişare Kurulu'na sevk işlemi olacaktı. Bunun da önüne geçmek için mi böyle bir istifa iradesini ortaya koydular? Bunu da ayrıca bir değerlendirmek gerekir. Bu nokta, bu istifa iradesinin başka belediyelerde de söz konusu olabileceğini söylemek lazım.
1: Şükrü Bey, Ozan Ceyhun'un da bir sorusu olacak size. Buyurun hocam.
2: Şükrü Bey, benim şöyle bir sorum var. Şimdi belediye başkanı partiden istifa etti. Ama belediye başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin desteğiyle sonuçta

0: politikalarını, uygulamalarını hayata geçiren kişi konumunda. Şimdi belediye meclisi üyeleri, CHP'li belediye meclisi üyeleri, CHP'li belediye meclisi üyeleri olarak mı bir bağımsız belediye başkanı destekliyor olacaklar? Yoksa onların da istifa etmesini bekliyor musunuz?
1: Ozan Bey, tabii aslında siyasi partilerle belediyedeki görevler birbirine çok yakından ve bağlantılı olduğu için bugün aslında bunun milletvekilliği tartışmasını hep beraber görmüştük. Bakın, Sayın Özgür Öden'in grup başkanlığı seçilme döneminde biz hukuken şunu söylemiştik. Milletvekili bulunmayan bir kişinin mecliste bulunma ihtimali söz konusu değil. Aynı şekilde belediye meclisi üyesi olabilmeniz için de seçimlere girip o seçimlerde listelerin içerisinde size oy verilmiş olması ve seçilmiş olmanız gerekiyor. Peki bu seçimi yapan kim? Seçimi yapan halk. Yani sizi her ne kadar bir halk bir siyasi parti aday olarak göstermiş olsa da siz vatandaşın oyuyla o makam ve mevkiye gelmiş bulunuyorsunuz. Burada siyasi partinin üyesi olmanızla mevcut belediye meclisi üyeliği göreviniz birbiriyle doğrudan bağlantılı görevler değil. Dolayısıyla belediye meclisi üyelerinin böyle bir durumda istifa etmesini bekliyor muyum? Burada hepsinin değil, ancak belli bir ekseriyetinin, ki belediye başkanı da bu tavrı ortaya koyduktan sonra belli bir ekseriyetinin de toplu olarak istifa edebileceğini söyleyebilirim. Çünkü bu uzun süre üzerinde düşünülmüş, sonunda karar verilmiş bir adım olarak benim baktığım çerçeveden böyle görünüyor. Kuvvetle muhtemelen sadece İzmir'de değil, İzmir dışındaki birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde bulunan belediyelerde de, onların yönettiği belediyelerde hem belediye meclisi üyelerinin hem de diğer belediye başkanı istifa edeceğini söyleyebilir. Çünkü birçok araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmalarda Sayın Özgür Özel, ben bir rüzgara sahibim ve yeni kuracağım parti çok daha fazla oy alacak diye bir düşünceye sahipler. Doğru mu yanlış mı, bunu hep beraber göreceğiz. Ancak belediye başkanı tarafından bu iradenin ortaya atılmış olması bence belediye meclisi üyelerinin beraber vermiş olduğu bir karar. Yani belediye meclisi başkanı tek başına bu kararı vermedi, meclis üyeleriyle birlikte bu kararı verdi diyebiliriz. Ama şunu tekrar söyleyeyim, belediye meclisi üyesi olmanız, bir parti tarafından seçilmiş olsanız dahi halka karşı sorumluluğunuzu, görevlerinizi yapmamanızı ya da sekteye uğratmanız gibi size böyle bir hak tanımaz. Arada ciddi bir fark vardır ve hukuken bir sorumluluk doğar. Siz kamu görevlisi gibi görev ifade etmek zorundasınız. Bunu da ayrıca söylemek lazım.
2: Peki Şükrü Bey, şunu aslında çok kısa değindiniz ama biraz daha açabilir miyiz? Eğer Özgür Özel yeni bir parti kurarsa Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni o partiye taşıması önünde bir engel var mı? Siyasi partiler kanunu bu konuda ne diyor? Yeni bir partiye katılma şansı oluyor mu belediyenin?
1: Tabii burada belediyenin değil tabii ki de, yani orada şeyi ayırmak lazım. Bakın, siyasi partiye katılan belediyenin kendisi değildir. Siyasi partiye katılan bir şahıstır. Dolayısıyla bu şahıs temsil etmiş olduğu görev bakımından belediye meclisinde ya da belediye başkanlığı görevinde bulunduğunda şöyle bir algı doğuyor isterseniz. Belediye başkanı örneğin AK Parti'ye katıldığında ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldığında oradaki iradenin de o parti siyasi partiye geçtiği düşünülüyor. Ancak buradaki teknik tabir itibariyle bir kişinin bir siyasi partiye üyeliği söz konusu olabilir. Bir belediyenin siyasi partiye üyeliği, aidiyeti söz konusu olmaz. Çünkü belediyeler halka aittir. Kamuya ait makamlardır. Dolayısıyla siz kamunun yararını gözetmek zorundasınız. Siyasi partiler kanununda bir belediye başkanının eğer bağımsız olarak belediye başkanlığını yerine getiriyorsa, yani bu ne demek? Siyasi, herhangi bir siyasi partiye üyeliği söz konusu değilse, siz kamusal bir hak olarak, bir yetki olarak, bir vatandaş hakkı olarak herhangi bir siyasi partiye üye olmanız hem anayasal olarak bir hakkınızdır, hem de siyasi partiler kanunu size tanınmış olan bir haktır. Bu noktada yeni bir partiye üyeliğinizi engelleyecek bir durum hukuken yoktur. Çok rahatlıkla üyelik koşullarını taşıyorsanız o siyasi partiye üye olabilirsiniz. Ama bu belediyenin o partiye ait olduğunu değil, belediye başkanının o partiye üye olduğu anlamında değerlendirilmeli.
2: İzmir en önemli şehirlerden biri olduğu için bu bir domino etkisi yaratır mı peki?
1: Yağmur Hanım, ya şöyle demek lazım. Bakın, sadece bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir eylemi olarak görmek çok sığ bir bakış açısı olur. Bu kuvvetli muhtemel Sayın Özgür Özel ve beraberindeki ekip tarafından oturup düşünülmüş, sonra üzerine diğer belediye başkanları ve kendilerine yakın olarak beraber hareket ettikleri kişilerle ortak karar sonucu alınmış olan bir adımdır. İzmir gibi bir yerden başlamış olmaları da sizin az önce söylemiş olduğunuz gibi buranın kalesi olarak görülen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak görülen siyasi partinin en önemli merkezlerinden bir tanesinin ilk adım atmış olması, yani ilk sıkılan kurşun gibi değerlendirin bunu.

0: diğer yerlerde bu domino etkisinin hep beraber yaratılacağını göreceğiz. Ve burada Sayın Özgür Özel aslında şunu da görmek istiyor bence. Söyleme gelince bir şeyleri yapmak kolay ama fiiliyatta adım atmak öyle kolay şeyler değil. Hala Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel arasında özellikle hakkında kamu davası açılmış, ceza yargılama süren kişilerle diğer güruh arasındaki farklı noktada seçim yapma noktasında ciddi problemler taşıyan, ciddi şüphelere düşen Cumhuriyet Halk Partili üyeler var. İşte bunun da görülebilmesi için İzmir'den ilk kurşun sıkıldı diyebiliriz. Bundan sonraki günlerde kimlerin bu gruba dahil olacağını hep beraber göreceğiz. Zaten bu gruba dahil olup olmama noktasında biz yeni partinin bu ayrılmaların ulaşacağı boyut itibariyle ortaya çıkabileceğini söyleyeceğiz. Çünkü burada şunu söyleyelim, bakın siyasi parti kurmak demek bir ilde 1000 tane ayrı yerde çay demlemeniz demek. Eğer size büyükşehir belediye başkanları destek vermiyorsa o çayları demleyemezsiniz. Dolayısıyla bu bir kaynak problemidir aynı zamanda siyasi parti kurabilmek. İşte burada Sayın Özgür Özel ve ekibi kendisine gerçekten kimlerin destek vereceğini, hadi istifa edin bakalım görelim bize destek veriyor musunuz düşüncesiyle ortaya atmış ve bilinçli şekilde alınmış bir karar olarak görüyorum ben.
1: Peki Cemil Tugay'ın tweetinden, yani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı da izleyicilerimiz için şöyle kısa kısa paylaşayım. Cumhuriyet Halk Partimizin maruz kaldığı mutlak butlan kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimize büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir diyor Cemil Tugay. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır diyor. Buyurun.
2: Şükrü Bey bir şey söyleyeceğim. Lütfen kusuruma bakmayın ama bir anlaşma yapalım. Siz dediniz ki İzmir'de sıkılmış ilk kurşun. Bunu bir görüp Cumhuriyet Halk Partisi içinde kullananlar da var görüyorum. Bu beni rahatsız ediyor. İzmir'de ilk kurşun İzmir'i işgal eden Yunanlı komutana sıkılmıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu kavgada tarihteki bu ilk kurşunumuzun istismar edilmemesini özellikle tercih ediyorum. Hani siz o amaçta söylemediniz zaten ama evet. Görüyorum bunu o şekilde kullananlar var. Yani kesinlikle ilgisi yok demek istiyorum.
3: O şekilde kullanılıyor. Yani evet, gözüne yakın hesaplar o şekilde ben kullanıyor.
0: Üzgünüm. Ben o manada kullanmadım tabii ki. Burada aslında tekrar az önce vurgulamak istiyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünde 3. maddesinde dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi düşünce ayrımı olmaksızın önce insan ülküsüyle hareket edeceğini, sadece yurtta değil cihanda suyla teşvik edeceğini, partilinin başarı anlayışının partinin başarısı olduğunu, burada emperyalizme karşı mücadelenin temel esas alındığını, gücünü millet dışında hiçbir yere dayamayacağını kabul etmiş olan bir siyasi partiyken, bu partinin içinde bulunmuş olduğu durum, getirilmiş olan durum, açılan kamu davaları, ceza davalarını birlikte değerlendirdiğinizde, gerekli adımların atılmamış olması, bugün mutlak butlan kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, yasal itirazları zaten yaptınız, ancak kendi içinize dönüp hesaplaşmayı yapmadığınızda sadece koltuk sevdasına düşmüş oluyorsunuz ve size gönül veren Türkiye'nin köklü bir partisini, size gönül veren vatandaşları ne yazık ki üzmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında tabii ki ben bu ibareyi bunun için kullanmadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkenin ihtiyaç duyduğunu, muhalefetin güçlü bir muhalefet olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki siyaset, Farabi'nin de söylemiş olduğu gibi ahlak ve edebi ön plana çıkarak kriz çözme becerisiyken daha kendi içerisindeki siyasi krizleri dahi çözemeyen bir siyasi partiden bahsettiğimizi hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu, şapkayı kendi önünüze koyarak gerekli adımları doğru şekilde atıyor olmak, suça bulaşmış kişilerle aranızda bir engel koyabiliyor olmaktır. Bu noktada tabii ki değerlendirmeyi halk yapacak ama benim tabirim sadece bir benzetmeydi. Bu maksatla da kullanmadım. Uyarınız için ayrıca teşekkür ederim.
1: Aslında benim domino taşı etkisi yaratır mı sorusuna verdiğim cevaptan dolayı belki de öyle bir ifade hani ilk kurşun. CHP 22 yılın ardından İzmir'i kaybetti. Böyle bir başlık atmış olduk bu gece hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bence tabii bu yani CHP İzmir'i kaybetti kısmında yorumda zorlanırım. Şükrü Bey'in dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Bu bir operasyon. Yani ben hatta ismi daha değişik vermek istiyorum.

0: Özgür Özel operasyonundan ziyade bir Ekrem İmamoğlu operasyonu. Ve Şükrü Bey'in en son kullandığı cümlede de benim Avrupa'da en çok şikayet ettiğim konu, Avrupa'da hangi politikacıyla oturup konuşursam, Şükrü Bey size de özellikle söyleyeyim ve onu anlatırsam, hangi nedenle Ekrem İmamoğlu'nun şu anda hukuki bir süreç içinde olduğunu anlattığımda ve dediğimde, bak bu bir Viyana Belediye Başkanı olsaydı, bu bir Berlin Belediye Başkanı olsaydı, bu bir Paris Belediye Başkanı olsaydı, aynı nedenle şu an o ülkelerin mahkemeleri nezdinde hesap verme yükümlülüğü, sorumluluğu vardı ve aynı şeyler oluyordu. Yani yanlış bir romantizmle lütfen bu işe yaklaşmayın tartışması yapıyorum. Doğru. Ve genelde de bana hep hak veriyorlar. Anlattığımda hangi nedenle bu durumun söz konusu olduğunu anlattığımda, ama ne yazık ki CHP içindeki tartışmalarda bu kısım saklanmaya çalışılıyor. Bu kısım konuşulmamaya çalışılıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Ekrem İmamoğlu'na da bu uyduğu için bence bu bir Ekrem İmamoğlu operasyonu. Sonuna kadar katılıyorum. İzmir'de başladı. Siz de söylediniz zaten.
1: Bir momentum yaratılmak istiyor.
0: Büyük ihtimalle arkası gelecektir. Yeni parti operasyonu başladı. CHP bence İzmir'i kaybetti demek için çok erken. Çünkü yeni kurulacak partinin geniş CHP üyelerini düşündüğümde, mesela şimdi İzmir'de arkadaşlarım var, Atlas, Arya veya benim annem, eminim ki o da CHP'yi seçiyordur normal koşullarda. Birçok köklü CHP üyesinin, Atatürkçü, kendini Kemalist diye tanımlayan CHP üyesinin bu yeni parti olayında da o kadar kolay bir şekilde hurra hadi peşinden gidiyoruz demeyecekleri inancındayım.
2: Peki siz bir yorum yapmak ister misiniz? Tabii, CHP'de tabii. Artık seçmen de ikiye bölünmüş durumda. İki genel başkanlı bir parti süreci görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP kürsüsü için yarışan iki liderin olduğu bir noktaya doğru evrildi CHP. Aynı zamanda aslında üçe bölündü. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında da bir ayrılık var. Çünkü Özgür Özel'de kendi liderliğini aslında ilan etti diyenler var ki bugün de Ulus halinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi Özgür Özel. Bir liderlik görüntüsü de veriyor. İşte meclisten Anıtkabir'e yürümeler, partiden meclise yürümeler, Toma'nın üzerine tırmanmalar gibi böyle bir liderlik görüntüsü de verdi. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu ile araları açıldı mı? Bu Ekrem İmamoğlu'nun baş harflerinden oluşan Ekim Partisi değil de artık farklı bir partiyi düşünüyor olmaları gibi pek çok soru işareti de var.
3: Tabii şu anda şöyle bir durum var aslında. Yani CHP'nin bir çok ivedi bir şekilde bu hesaplaşmayı bitirmesi gerekiyor. Yani kendi iç hesaplaşmasını tamamlaması gerekiyor. Hem dediğim gibi Sayın Büyükelçim'in de söylediği gibi aslında CHP tabanı da rahatsız bu durumdan. Yani bir berrak bir strateji istiyor. Onlar da görmek istiyor durumu. Yani bu bence aslında bu strateji, İzmir stratejisi bence ters tepebilir. Yani şimdi şöyle bir aslında böyle algı var. İşte Özgür Özel'in yeni parti kurması, işte bir potansiyel oylardan falan bahsediliyor. Yani bir oyun değiştirici bir gerçekten sahada var mı potansiyeli? Şu anda konjonktür olarak var ama bunun sürdürülebilir olma ihtimali yok. Yani özellikle bu kavgalardan yorulan, sıkılan, ilk buna tepki koyan, reaksiyon koyan aslında CHP seçmeni. Yani bu kavgalardan onlar da sıkıldı. Yani bunu görebiliyoruz, etrafımızda görebiliyoruz. Ama burada şöyle yapısal bir mesele var aslında.
2: İzmir'de nasıl ters tepebilir peki?
3: Yani şöyle aslında bu bir isyan bayrağı diyelim. Yani şimdi kurşun biraz daha ağır kaçtı tabii. Sayın Büyükelçime katılıyorum, bir sembolü ama bir isyan bayrağı esasında. Yani bu aslında şöyle bir CHP'yi bölme anlamında da bir girişim olarak değerlendirebiliriz. Halbuki Sayın Devlet Bahçeli de ifade etti, yine Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Yani Cumhur İttifakı'nın da bir esasında bir duruşu var ve görüş var bu konuda. Ve onlar da aslında bu iç hesaplaşmanın kısa bir sürede bitmesini istiyorlar. Çünkü önemli bir partiden bahsediyoruz. Yani ana muhalefet partisine bahsediyoruz. Onların da pozisyonunu net bir şekilde ifade etmesini ve bu kavganın bir an önce bitmesi gerekiyor. Yani bu, çünkü Türkiye'nin çok büyük meseleleri var. Bakınız, bölgemizdeki meseleler var. İşte etrafımızda biliyorsunuz jeopolitik gelişmeler var, belirsizlikler var. Bu ortamda ifade edilmesi gerekiyor ama tabii ki Özel'in şöyle bir felsefesi, bir düşüncesi olabilir siyasal anlamda. Tabii İmamoğlu'ndan koparak bir taktiksel, ama ben bunu taktiksel olarak görürüm ama. Çünkü İmamoğlu'yla, ben Sayın Büyükelçim'e katılıyorum %100, bu bir İmamoğlu projeksiyonudur. Yani bütün bu eylemler, yapılan bu işler.
2: Özgür Özel'in hamleleri.
3: Ya hamleleri, yani arka planda, yani bu biraz taktiksel, taktik olarak görüyorum. Yani bunu ifade edeyim ve bu hamleler de dediğim gibi...

0: tam da onların hayal ettiği, kurguladığı bir sonuç çıkarmayabilir. Bunu
1: görebiliyorum. Bir cümle söyleyeceğim.
2: Buyurun.
1: Ne Kılıçdaroğlu'cuyuz ne Özelciyiz. Biz objektif olmaya çalışıyoruz,
0: evet.
1: Ama şu an ben İzmir'de mesela kimler rahatsız derseniz cevabını açık verebilirim. Türkiye genelinde kimler rahatsız? Sayın Özel'in bıyığı üzerinden rencide ettiği büyük bir kesim rahatsız.
2: Hı hı.
1: Mesela bunları hiç küçümsememek gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu stratejinin yani tutması, yani bu daha da fazla kaosa sürükler. Tabi burada yeni parti tartışmaları, işte farklı ittifaklardan bahsediliyor. İşte İYİ Parti'nin de aslında zaman zaman denkleme dahil edilmesi konuşuluyor. Yani burada tabi hazır bir parti istediği ortada. Yani bir belli
2: Mansur Yavaş'ın kol kola görüntü vermiş olması.
0: Tabii ki burada birçok faktör var. Aslında CHP'de birden fazla klik var. Sadece mesele İmamoğlu, Özel meselesi de Sayın Kılıçdaroğlu meselesi değil. Ya başka klikler de olabilir. Ama bu bağlamda ama yine de CHP'nin bütünlüğünü koruması gerekiyor.
1: Tabii Türkiye'nin iyi bir CHP ihtiyacı var.
0: Yani CHP'nin bütünlüğünü koruması, muhafaza etmesi
2: gerekiyor.
0: Köklü
2: bir partiden söz ediyoruz.
1: Ana muhalefet.
0: Kesinlikle.
2: Yani mesela Özgür Özel'in CHP tabanını yeni kurulacak partiye kaydırması da çok güç değil mi? Çünkü
0: tabii.
2: CHP seçmeni aslında kişilere tabii. değil partiye oy veren.
0: Tabii,
2: şimdi İzmir'e tabii. kim gelirse gelsin kişiye bakmayı partiye oy veren bir seçmenden söz ediyoruz.
0: Kesinlikle bu seçmenin parti yani CHP'nin bir geleneği var. Yani Türkiye'nin en kadim partisinden, en köklü partisinden bahsediyoruz. Ya bu seçmen önemsiyor CHP seçmeni bunu. Dolayısıyla bu kavgalar aslında bu manevralar diyelim CHP seçmenini yoruyor. Bunu görebiliyorum. Yani dolayısıyla bu bağlamda o İmamoğlu'nun
1: sokaktaki
0: arkasında,
1: vatandaşı da yoruyor.
0: Sokaktaki tabii bütün ya yani seçmenler esasında yoruyor. Ya yani Türkiye'yi yoruyor bu tartışmalar. Yani sonuçta mahkemenin verdiği, Türk mahkemesinin verdiği karar var. Mutlak bu kararı var. Yani bunu uygulamak zorundasınız ve buna karşı gelmek hem Türkiye'nin genel itibariyle yani egemenliğine yani mahkemelerin kararını tanımamak demek veyahut da şöyle diyelim yani aslında CHP'nin o köklü geleneğini de erozyona uğratıyorsunuz. Yani ister istemez. Bunu isteyerek yapabilirsiniz, istemeyerek de. Yani bunu bilemeyiz. Ama burada şunu da görüyoruz. Mesela şunu da ifade edeyim. Dedim burada ben doğrudan bir de bölgesel gelişmelerle de bağlantı kuruyorum. Yani kısa bir şekilde. Çünkü şeyden dış politika bağlamında mesela
2: terörsüz Türkiye süreci.
0: Kesinlikle. Yani burada çok önemli gelişmeler oldu mesela. Yine Sezgin Tanrıkulu, işte Sayın Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli ziyaret etti. Yani burada MHP ve işte Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü bir terörsüz Türkiye projeksiyonu var. Bu hem devletimiz için hem ülkemiz için hem de bölge için çok önemli. Bir de bunun terörsüz bölge ayağı var. Dolayısıyla bu denklemde bu kadar çetin, çetrefilli, bu kadar zor bir süreçte
2: iç cepheyi
0: güçlendirmemiz gerekiyor ama bu işte kendilerince yani taktiksel savaşlar, ben bunlara strateji demiyorum. Strateji çok ayrı bir şey.
1: Şükrü Bey güzel söyledi, koltuk savaşları.
0: Koltuk savaşları, evet, Şükrü Bey'in de ifade ettiği bir koltuk savaşları ve bu hesaplaşmaların bir an önce bitmesi gerekiyor ve ben şunu görüyorum, Kılıçdaroğlu çok sakin gidiyor. Bir toparlamaya çalışıyor en azından onu görüyoruz ve bu arınma stratejisinin bir şekilde yansıması lazım. Yani kurumsal anlamda CHP'nin kurumsal kimliğine yansıması gerekiyor ve bu arınmanın da kısa bir sürede gerçekleşmesi gerekiyor.
2: Peki Bekir Hocam, sizce de farklı belediyelerden de istifalar gelir mi bu süreçte Kılıçdaroğlu'na bir tepki olarak ve Özgür Özel'in yeni kuracağı parti konusunda bir hazırlık hamlesi olarak?
3: Tabii zaten ben ilk yaptığım yorumla da bunu işaret etmeye çalışıyordum. Yani İzmir'den bir momentum yaratılmaya çalışılacak. Özgür Özel zaten yaptığı son açıklamalarda rüzgar benim arkamda diye imalarda bulunuyordu, ifadelerde bulunuyordu. Şimdi bu yeni parti meselesi aslına bakarsanız dediğim gibi yani hep konuşuluyordu ama bence bu istifa ile beraber somut olarak fiiliyatta biz bu sürece girdik. Ben bu noktada İzmir'in altını özellikle çizmek istiyorum. Tabii ki yani İzmir CHP'nin kalesi olması hasebiyle ideolojik olarak Türkiye'de daha tabii ki hani CHP'lilerin yoğun olduğu bir hani il olması hasebiyle önemlidir. Ama aslında burada bu meselenin İzmir'den başlaması Özgür Özel için de adeta bir meydan okuma. Ne anlamda bir meydan okuma? Bakın İzmir çekirdek CHP seçmeninin değil mi? Kafamızdaki o çekirdek CHP seçmeninin bulunduğu yer. Şimdi Özgür Özel ve ekibi işte İmamoğlu Özgür Özel hattı şunu yapmaya çalışıyor. Bakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ediyor. Tabii partisinden istifa ediyor ve İzmir'den ben çekersem, İzmir'den CHP'nin çekirdek seçmenini ben yeni partiye çekebilirsem, hı hı. bu aslında... Evet.

0: Türkiye'nin diğer bölgelerinden daha kolay çekebileceğim anlamına geliyor. Çünkü İzmir'in dediğimiz gibi hani CHP'nin o ortalama seçmeninin veya işte o hani çekirdek CHP seçmeninin yoğun olduğu bir yer ve buradan siz çekerseniz
1: en güçlü kartı kullandı
0: en güçlü kart.

0: Yağmur Hanım, zaten yani az önce dedim ya, yani bir domino etkisi yaratılmaya çalışılacaktır. Yani tabii ki bazı hani büyükşehir belediye başkanlarına yönelik de hani bir hani istifa edilmesine dair telkinler oluyordur diye düşünüyorum. Yani tabii ki yorum anlamında söylüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte artık bana kalırsa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattı bütün CHP elitlerine, bütün CHP'nin yani siyaseten o üst kadrolarına, belediye başkanlarına artık şu mesajı vermeye başlayacak. Ya bizimlesiniz ya Kemal Kılıçdaroğlu'sunuz. Evet, yani ortada durmanın artık bir manası yok. Herkes pozisyonunu alsın. Biz yeni partiyi kuruyoruz. Bize geçiyor musunuz, geçmiyor musunuz diye aslında bana kalırsa bu hamleyle bence başlamış oldu diye ben düşünüyorum. Ve İzmir bu açıdan son derece önemli. Yeni parti meselesi burada hani tekrar tekrar hep ifade ediyorum. Yani yeni parti gerçekten de az önce zaten Şükrü Bey de ifade etti. Ha deyince kurduğunuz bir şey değil. Hani bütün bir teşkilatlarda, bütün bir yurt sattığında sizin gerçekten de örgütlü olabilmeniz gerekiyor. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar örgütlü olabilmeniz gerekiyor. Teşkilatınızı kurabilmeniz gerekiyor ve hep ifade etmeye çalışıyorum. Ne kadar kurarsanız kuran, yani kurun. Yani sonuçta bu işin bir arz kısmı var, bir de talep kısmı var. Gerçekten de siz seçmene yeni bir parti vaadiyle çıkıyorsunuz veya gerçekten de örgütünüzü, teşkilatınızı kurup yeni bir parti olarak çıksanız bile, bakın talep kısmı, yani bakalım seçmen, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çekirdek seçmeni buna ne kadar teveccüh gösterecek? Burası önemli. Yani hep biz bunu kaçırıyoruz. Yani yeni bir parti de kurabilirsiniz ama bakın AK Parti'den de ayrılmalar oldu. Ama bakın gördük AK Parti'den ayrılan partilerin şimdiki durumunu. Yine aynı şekilde
1: Peki Bekir Hocam, hazır partilerle ilgili bir şey olabilir mi? Öyle bir
0: ya tabii o da
1: strateji.
0: Konuşuluyor, o da konuşuluyor ama orada da mesela bakın hazır partilerle ilgili olarak da yine medyaya yapılan yansıyan spekülasyonlar üzerinden konuşuyorum. İşte bir partinin genel başkan yardımcısı kendi genel başkanından habersiz bir şekilde görüşmeler yapmış, sonra istifa mı etmiş. Öbürleri bakın, yani bakın CHP sadece kendi içini karıştırmıyor. Diğer partiler de karışıyor bakın, yani dikkat ederseniz böyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani bu da Türk siyasetini bana kalırsa zehirleyen bir şey. Yani kendi iç sorunlarınızı bari başka partilere sıçratmayın. Diğer partiler, yani şimdi kamuoyunda bir sürü partinin ismi geçiyor. Yani hangi birini sayalım, onun hani şu anda hani çok da hani önemli değil diye düşünüyorum. Ama yeni partiler noktasında da hani halihazırda örgütün tamamlamış, teşkilatını tamamlamış bir partiye geçilir ama günün sonunda yine o partinin etiketiyle iş yaparsınız. O da bana kalırsa o motivasyonu sağlamaz. Yani yeni hareket mesajı vermez. Yani sonuçta bir noktadan sonra biz de yani geldiğimiz çağda hani imajların dönemindeyiz, o etiketlerin dönemindeyiz, kimliklerin dönemindeyiz. Yani halihazırda
2: sadece örgütünü kullanıp ismini değiştirerek yola devam etmesi onun, o imajı yine de vermez.
0: İsim değişikliğinin ne kadar yapabilir o konuda hani hukuken hani açık konuşmak gerekirse bir bilgi sahibi değilim ama eğer böyle bir imkan varsa bunu örgütün alıp
2: DEM Parti'den hani örneklendirmek gerekirse.
0: Yani gerçekten de böyle bir şeyin yani tabii ki hani imkanı varsa bence bunu da deneyebilirler ama dediğimiz gibi yani hali hazırda o örgütünü tamamlamış, teşkilatını tamamlamış işte partiler buna ne kadar kabul edecek, etmeyecek. Bakın az önce dediğim gibi yani diğer partiler de karışmaya başladı. Yani bir sürü hani partinin ismi geçiyordu bu noktada. Onlar da karıştı ama dediğimiz gibi ben artık CHP içerisinde zaten hani hep ifade etmeye
1: bence riskli var ama yani yeni parti bence riskli. Yani öyle yani bütün yani seçmen nezdindeki reaksiyonu, tepkileri bilemiyoruz. Yani dediğim gibi burada aslında bir risk de arıyor. Yani evet şu şimdilik belki bir şey var ama bunun sürdürülebilir olma ihtimali de yani çok bir garantisi yok yani.
3: Ama
1: test etmeyebilir.
3: Başka isimli bir partiye geçtiklerinde zaten mağlubiyeti kabul etmiş olacaklar.
1: Aynen öyle.
3: Yeni partide bir şansları var. Hani AK Parti kuruldu, çıktı, iktidara geldi. Evet, evet. Yeni parti kuruldu, bir rüzgarla iktidara geldi, evet, evet, rüyası, evet, görebilirler.
1: Tabii bu rüya ama yani.
3: Ama görme hakları var sonuna, evet, kadar. Evet. Bu rüyayı görebilirler ama Turhan Feyzioğlu, rahmetli Turhan Feyzioğlu gibi de sonlandırabilirler.
1: Evet, evet.
3: Yani bunları yaşayacağız.
1: Birçok şey ihtiva ediyor, barındırıyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum yani burada. Riski barındırıyor.
4: Diyebilir miyim?
2: Peki, evet, ben aslında Şükrü Bey size bir soru sorarak sözü bırakayım. Yargıtay'dan karar çıkmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında aldığı ve uyguladığı kararların yetkisiz olduğunu söyleyebilir miyiz sorusuyla sözü size bırakayım.
4: Tamam. Ben izninizle bu hukuki süreci bir net olarak anlatmak istiyorum. Bakın burada Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Türk Borçlar Kanunu 27. maddesi ve Türk Medeni Kanunu 83. maddeleri kapsamında bir mutlak butlan kararı verildi.

0: Siyasi partiler, siyasi partiler kanunu 3. maddesi gelince bir tüzel kişiliktir. Ve tüzel kişilikler hakkında verilen kararlar kesinleşmeden uygulanamaz. Burada şunu söylemek gerekiyor. Örneğin bir çift İslah Mahkemesi'nde boşanma kararı çıktığında bu kararı Yargıtay'a götürürse gidip yeniden bir evlilik yapamaz Yargıtay'dan karar verilinceye kadar, karar kesinleşmeden. Şu anda bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığıyla Sayın Özgür Özel'in evliliği hala devam ediyor. Parti meclisi ve YDK ile evlilik hala devam ediyor. Ancak eve giremiyorsunuz. Neden? Çünkü mahkeme bir ihtiyat tedbir kararı tesis etti. Peki ihtiyat tedbir kararı tesis edilirse hukuken bu ne demek? Hukuken bu Türk Medeni Kanunu 420. maddesi kapsamında sizi mali ve idari olarak yönetsin, kurum ve kurullarınız çökmesin, ayakta kalsın diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha önce parti genel başkanlık yaptığı için ve davacılar da bunu talep ettikleri için görevlendirdi.
1: Ama
0: Ancak
1: evlilik
0: şöyle
1: cüzdanını yani
0: anlaşılmasın.
1: mazbatayı elinden aldı. Böyle de bir durum yok mu?
0: Şimdi bakın şu an bu ihtiyat tedbir kararıyla mazbata elinizden alınmadı. Hala YSK'da Sayın Özgür Özel'in mazbatası devam ediyor. Bir kere onu çok net söyleyelim. Ne zaman alınacak? Yani alınmak ihtimali ne zaman olabilir? Yargıtay bu kararı onarsa bu takdirde mazbatası düşmüş olur. Bunu da çünkü şöyle savunuyorlar Yağmur Hanım. Diyorlar ki YSK'da hala mazbata Sayın Özgür Özel de demek ki biz şeyiz hani mutlak mutlan geçersiz. Hayır. Bakın mutlak mutlan kararı mahkeme verdi. Ancak kişiler hukukuna ilişkin az önce evlenme örneğinde verdiğim gibi daha karar kesinleşmediği için siz hala görevinize devam ediyorsunuz. Ancak göreve dair yetkilerinizi ihtiyat tedbir ara kararı gereğince kullanamıyorsunuz. Peki burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi YDK ne yapabilir? Sadece olağan işlemleri yapabilir. Kurum, parti çökmesin, ayakta kalsın diye olağan işlemleri parti tüzüğüne, siyasi partiler kanunu ve anayasaya uygun hareket etmek
1: Yani
0: zorundadır.
1: partide
0: Bunun sebebi
1: arınma
0: ben...
1: ve temizlik sürecini başlatmış olması yetkisiz bir karar mı?
0: Neyi başlatmış olması?
1: Partideki bu ihraçlarla birlikte temizleme sürecini başlatmış olması yetkisiz alınmış bir karar mı?
0: Şimdi onu açıklayayım. Bakın, parti tüzüğünün 68. 69. maddelerinde cezalar yazılıdır. Uyarma, kınama, geçici ihraç, kesin ihraç. Yetki konusunda 63. madde vardır. Kimler kimleri hangi koşullarla, hangi mevkide, hangi organ tarafından Yüksek İstişare Kurulu'na sevk edilecek, İl İstişare Kurulu'na sevk edilecek yazar. Bunu siyasi partiler kanunu böyle öngördüğü için yazar. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partide suça bulaşmış, hakkında kamu davası açılmış ya da parti disiplinine uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili elinde bir ihraç yetkisi var mıdır? Hukuken vardır. Ancak bu ihraç yetkisini hukuka, kanuna ve parti tüzüğüne aykırı şekilde kullanamaz. Ve ayrıca özellikle Sayın Özgür Özel, özellikle parti meclisi üyeleri, özellikle Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle hala evlilik devam ettiği için kesin sonuç doğuracak nitelikte. Yani kesin ihraca yol açacak şekilde taleplerde bulunmaması gerekir. Bu noktada ben bunu eleştiriyorum. Bunun dışındaki kişilerle ilgili siz hukuki süreçleri yönetebilirsiniz. Ancak geçici bir yönetim olarak burada bulunduğunuz için kesin sonuçlar doğuracak bu şekilde işlemler yapıyor olmanız, özellikle hakları şu anda hala korunması gereken Sayın Özgür Özel ve Parti Meclisi hakkında bunu yapmaması gerekir. Neden? Çünkü ben hep şunu söylüyorum yayınlarda da. Bakın burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olağan ya da olağanüstü kurultaya gidemez. Neden gidemez? Çünkü Sayın Özgür Özel'in hakkını korumak için gidemez. Parti meclisinin hakkını korumak için gidemez. Çünkü bunların ilişkin karar hala kesinleşmedi. Bu noktada disiplinle ilgili işlemleri yaparken de özellikle bu saymış olduğum kişilerle ilgili kesin sonuç doğuracak işlemleri yapmaması gerekir. Bakın bir eleştirim de şuraya. Burada parti meclisi üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, grup başkanı, grup başkan vekilleriyle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'na parti meclisi tarafından sevk yapılır. Genel başkan ya da MYK tarafından bu sevk yapılamaz. İşte burada bence her iki tarafında çok açık ne söyleyeyim. Hukuku tanımadığı, hukuka uygun hareket etmediği noktalar var. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi, bakın kamusal bir görevdir. Çünkü onu atayan, görevlendiren Türk yargısıdır. Dolayısıyla burada hukuka aykırı hareketlerinden dolayı devletimizin de sorumluluğu doğabilir. Ben yaptım, ben ettim, oldu düşüncesiyle hareket ediyor olmak. Yürürlükte bir parti tüzüğü varken, bu ortada kaldırılmamışken, karar kesinleşmemişken 2018 tarihindeki tüzüğü uygulamak da hukuken doğru değildir. Bu noktada ben şunu çok açık yürekle söyleyeyim. Hukukun ne yazık ki parti içerisinde geri plana atıldığı ve yanlış uygulandığı bir süreci hep birlikte görüyoruz. Sayın Özgür Özel'in bakın normal şartlarda parti kurma gibi bir düşüncesi yoktu. Çünkü siz parti kurmaya geltendiğinizde şunu söylüyorsunuz. Mutlak mutlak kararıyla ilgili hususlar doğrudur. Peki bunu bertaraf etmek için şu an ne yapıyorlar? Özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve şu an parti meclisinin vermiş olduğu yanlış hukuki kararları bir kendilerini bir cephane gibi alıyorlar ve bütün bu süreci siyasi bir operasyonmuş gibi kamuda bir algı yaratarak yeni parti kurmalarını imkan yaratmaya çalışıyorlar. Bence bu doğru bir yöntem, doğru bir bakış açısı değil. Çünkü siz burada eğer gerçekten mutlak mutlana konu olacak bir eylem olmadığını ortaya koyuyorsanız, burada bir ahlaksızlık, bir hukuksuzluk olmadığını söylüyorsanız, partici demokratik anlayışa halel getirmediğinizi söylüyorsanız, o zaman burada kalıyor olmanız ve parti kurmamanız gerekir. Çünkü bakın parti tüzüğünün 68. maddesinin EFG bentlerinde bir seçime hile karıştırmak, bir başka partiliyle yine açıktan ya da gizli çalışıyor olmak bir kesin ihraç sebebidir. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar söyleyeyim, parti tüzüğü gereğince disiplin işlemleri yapmaya yetkisi vardır. Ancak Sayın Özgür Özel parti meclisi ve YDK ile ilgili kesin sonuç doğuracak nitelikteki eylemlerini yapmamalı. Ne yapabilir? Bakın geçici çıkarma yapabilir. 1 ila 2 yıl uzak tutabilirsiniz. Kınama yapabilirsiniz. 1 yıl görev alamazlar. Bunu uygulamış olması hukuken daha doğru olacaktır. Buradaki adımların bu noktada daha sağlıklı atılıyor olması lazım.
1: Peki.
0: Şunu da söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi 12 tane ayrı partiye ayrılmıştı zamanında kendi içinden. Ve sonunda Demokratik Sol Parti dışında iktidara gelebilmiş bir parti de söz konusu değildi. Burada bence bu sürecin doğru okunuyor olması lazım. Ama şu anki algı şu benim anladığım kadarıyla. Sayın Özgür Özel ve ekibi, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan şu anki yargılamaları da komple bir siyasi operasyon olarak değerlendirip en son bu operasyonda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın yanında bize karşı operasyon yapıyor algısıyla hareket ederek yeni bir parti kurma sürecine gitme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak şunu çok açıkça söyleyelim. Bakın ben o iddianameyi, İBB iddianamesinin 4000 sayfasını tek tek okudum. İddianameyi okuduğunuzda her eylem için söylemiyorum ama birçok eylem noktasında bir cezalandırmanın olabileceğini, gelebileceğini söylemek lazım. Bunun siyasi operasyon olduğunu söylemek asla hukuki değildir. Yine siyasi bir yorumdur. Onu da çok açıkça söyleyeyim.
1: Şöyle bir gelişme daha var. Cemil Tugay'ın ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP üyeliğinden istifa etmiş. Evet, bunu aktarayım. Peki Şükrü Bey şunu soracağım. Yargıtay'dan karar çıkmadan yapılmış olan kurultayın da Yargıtay'ın vereceği karar sonrası geçersiz sayılma ihtimalinden dolayı mı şu an bir kurultay krizi yaşanıyor? Çok kısa rica edeceğim.
0: Sorun kesinlikle bu değil. Sorun şu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni gelen parti meclisi YDK geçici yönetim kayyımı pozisyonundadır. Sadece olağan işleri yapabilir. Özgür Özel'in evliliği devam ettiği için genel başkanlıkla ve partiyle onun hakkını korumak için bir olağan bir kurultay yapma ya da olağan bir kurultay yapma hakları, yetkileri elinde yoktur. Bunun sadece bir yolu var. O da Türk Medeni Kanunu 460. maddesinin 2. fıkrasının işletilmesidir. Bunun için de temsil olunanların ve delegelerin, Özgür Özel ve ekibinin bu haklarından özellikle genel başkanlıktan istifa ettiklerini, bu davadan istifa için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dilekçe, yani temizden feragat için bir dilekçe sunmaları, bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temizden feragat etmesi, böylelikle gerçekten genel başkan olarak göreve dönmüş olması ve bu şekilde olağan kurultay yapıyor olması gerekecektir. Bu noktada şu an olağan kurultay, olağan kurultay yapma yetkisi elinde yoktur.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ozan Bey, var mı bir eklemek istediğiniz husus?
2: Bence Şükrü Bey her şeyi çok güzel açıkladı.
1: Hukuki olarak evet. Peki bundan sonrası için Özgür Özel'in yol haritasında artık yeni parti için belediyelere yönelik atacağı hamleler mi var diyeceğiz?
3: Ya evet, şimdi yeni partinin zaten kurulması ve kurulunca seçmende ne kadar teveccüh görüp görmeyeceğini az önce tartıştık. Ama peki kurulma aşamasında da bu yeni partinin kaynakları ne olacak? Burası da önemli. Sonuçta parti dediğimiz yapı sadece tabela asmakla veya sadece işte gerekli kağıt üzerindeki yapıları veya imzaları atmakla olmuyor. Yani az önce söyledik, zaten bir örgütünüzün, teşkilatınızın olması gerekiyor. Bunun zaten partiler kanununda tanımlanmış yani şartları var. İkincisi zaten kaynaklarınızın olması gerekiyor. Yani finansal anlamda da bu parti...
2: Bunun için de belediyelerin uygun olmadığı hukuken ortaya çıktı.
3: Evet, evet. Zaten bunu da hani güzel bir noktaya değindiniz. Finansının da bir şekilde sağlanması gerekiyor ve her şeyden de önemlisi, hani velev ki bunları yaptınız, teşkilatı kurdunuz, finans

0: Nasıl da diyelim ki saldırınız şöyle veya böyle, işte az önce onu söylüyordum. Seçmen bakalım bunu kabul edecek mi? Hadi onu kabul ettiğini düşünelim. Finans meselesine ilişkin olarak da yani bu tarz hani en azından şimdilik bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki genel merkez anlamında evet büyük bir kaynak kontrol ediyor. Ama en azından şimdilik önümüzdeki süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tabii ki doğrudan doğruya hani oradan kaynak aktarılıyor anlamında söylemiyorum ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sonuçta seçmenle, toplumla orada kurduğu bazı patronaj ilişkileri de olmuş olabilir. CHP belki de yani mevcut CHP genel merkezi bundan belki mahrum kalacaktır ve önümüzdeki süreçte de dediğimiz gibi yani diğer belediyelerden de veya Özgür Özel İmamoğlu hattına yakın belediyelerden de benzer şekilde istifalar gelirse bir momentum yaratılarak bu yeni partiyi biraz daha davullu zurnalı, biraz daha böyle gürültülü bir şekilde kurması gerekiyor Özgür Özel'in ki o enerjiyi, o iddia ettiği, arkasında olduğunu iddia ettiği rüzgarı kaybetmesin diye. Geldiğimiz noktada dediğimiz gibi çok fazla bunun algısı yapılıyor. Yani özellikle anketler meselesi üzerinden de yapılıyor. Yani görüyoruz yeni parti kurulursa yok %30 oy alırmış, %20 oy alırmış ama açık konuşmak gerekirse anketler konusu Türk siyasetinde yani maalesef manipülasyona
1: Bir de
0: çok açık
1: yanlış
0: bir nokta.
1: rüyalar görülüyor. Türkiye Macaristan değil.
0: Tabii ki zaten yani Türkiye'nin Macaristan olduğu veya işte Orban üzerinden hani bana kalırsa hiçbir gerçekliği olmayan üçüncü sınıf sığ benzetmeler onlar zaten yani.
2: Son dönemde Rubin'in de açıklamaları oldu. Enteresan bir şekilde. Bu konuda işte yine o anlamda da yani bu böyle beklenti var. İşte değişim ama bunun dediğim gibi böyle bir karşılığı yok yani.
0: Yani zaten böyle bir karşılığı yok. Yani o yapılan analojiler de yani dediğim gibi son derece
2: Çok evet. Bu analojiler tutmaz. Yani bu
3: çünkü başka belediye dediğimizde de mesela Çankaya Belediyesi de yine önemli Ankara'nın
0: oldukça tabii
3: evet,
0: yakın.
3: Kalelerinden biri. Peki çok teşekkür ediyorum. Bekir İlhan, Halit Hamzoğlu ve Ozan Ceyhun bize stüdyoda eşlik ettiniz ve Şükrü Aksu bize uzaktan bağlantı yoluyla eşlik etti. Hepinize değerli yorumları ve katkılar için çok teşekkür ediyorum. Temsil heyetinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ankara'dan iyi akşamlar.

0: haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlemler genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler. Bu güveni sağladı. Yaptıktan sonra işlem yapsınlar.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani.

0: devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah'la karşınızdayız. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde İran'la ABD arasında sağlanan mutabakattan duyulan memnuniyet paylaşıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar da ele alındı.
1: İran'la ABD arasında sağlanan mutabakat, Milli Güvenlik Kurulu'nun en dikkat çeken gündem maddelerinden biri oldu. MGK'da anlaşmadan duyulan memnuniyet ifade edildi. Sürecin sekteye uğratılmaması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceği mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ve İsrail yönetiminin bölgedeki eylemleri de ele alındı. İsrail'in saldırgan tutumunun bölgesel barış ve istikrara zarar verdiği belirtilirken, uluslararası toplum hukuk ve insani değerler temelinde ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumda toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere çevre bölgelere yayılmasının oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Taraflara adil ve kalıcı barış için bir an önce somut adım atma çağrısı yapıldı. MGK'da dış politika başlıklarının ardından Türkiye'nin güvenlik gündemi değerlendirildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri kapsamında yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. PKK, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Bildiriye giren, dikkati çeken başlıklardan biri de organize suç örgütleriyle mücadele oldu. Çetelerle mücadele konusu ilk kez MGK bildirisinde ayrı bir başlık halinde yer aldı. Özellikle çocukların ve gençlerin korunması amacıyla organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin güçlü mesajlar da verildi. Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tüm adımları atmaya muktedir olduğu vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini zedeleyecek hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği, Doğu Akdeniz'deki barış ortamını bozacak girişimlere karşı kararlı duruşun süreceği ifade edildi. MGK'da ayrıca Suriye'deki son durum, Irak'la stratejik işbirliği, Afrika kıtasındaki gelişmeler ve Güney Kafkasya'daki barış süreci de değerlendirildi. Türkiye'nin bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.
0: Mutabakata imzaların atılmasının ardından ABD ordusu İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump tüm taraflara ateşkese riayet etmeleri çağrısında bulundu. İran lideri Hamaney'den de yeni açıklamalar geldi. ABD ile görüşmelerin sıcak bakmadığını ancak ikna edildiğini söyledi. En ilginç açıklamalardan biri ise ABD Başkanı J.D. Vance yaptı. İsrail'den Trump'a gelen eleştirilere sert çıktı. Şu an dünyada İsrail'e sempati duyan Trump'tan başka devlet başkanı yok dedi. ABD ile İran arasında

0: sağlanan mutabakat yürürlüğe girdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak mutabakat hükümlerine uyulduğundan emin olunana kadar ABD ordusunun bölgede kalmaya devam edeceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la imzalanan mutabakat zaptı sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Petrol fiyatlarının düşmesi ve hisse senetlerinin yükselmesi dolayısıyla piyasaların anlaşmadan memnun olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müçtefa Hamaney de anlaşmaya ilişkin yeni mesajlar paylaştı. Hamaney, ABD ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu vurguladı. Ancak Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ABD'nin aşırı taleplerine boyun eğmeyeceğine dair garanti verdiğini belirtti. Pezeşkiyan'ın bu sorumluluğu üstlenmesi üzerine mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da düzenlediği basın briefinginde konuştu. İran'la mutabakata ilişkin açıklamasında İsrail'li bazı siyasetçilerin açıklamalarına tepki gösterdi. Vance, diğer ülkeler gibi İsrail'in de bu anlaşmaya uymasını beklediklerini vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı, Donald Trump'ın şu anda dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanı olduğunu söyledi. Türkiye Hürmüz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı barışa giden sürecin sabote edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Taraflar arası diplomatik girişimlere Türkiye'nin destek verdiğinin altı çizildi. Bakanlığın gündeminde hava savunma sistemleri, terörle mücadele ve yerli savunma teknolojilerindeki son durum da vardı.
1: Yes.
2: Bravo.
3: ABD-İran arasındaki gelişmeler Türkiye'nin yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı provokasyonlara karşı uyardı. Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomasiyi desteklediğinin altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını savunma sanayinin göz bebeği TUSAŞ'ta gerçekleştirdi. Gündemde ABD-İran anlaşması ve Hürmüz'deki gelişmeler vardı. Türkiye'nin Hürmüz'ün güvenliği için yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğu vurgulandı. Hürmüz'deki seyri sefer güvenliğinin izlendiği belirtildi. NATO daimi savunma planı kapsamında Türkiye'nin hava savunması güçlendirilmeye de devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemi Çelik Kubbe içinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu. Ve terörle mücadele. Hafta içinde 6 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Mehmetçik sınırlarda da kuş uçurtmadı. 7 günlük süreçte sınırı geçmeye çalışan 376 şahıs engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4534, engellenen kişi sayısı da 38305'e yükseldi. Bu arada 2026 yılı Milli Kanatların yılı olacak. Milli Savunma Bakanlığı, Türk mühendislerin geliştirdiği hava araçları ile ilgili son bilgileri de paylaştı. Temel eğitim uçağı Hürkuş ve Milli Maksat helikopteri Gökbey'in 2026 içerisinde Hava Kuvvetleri envanterine gireceği hatırlatıldı.
0: İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi kapandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Cemil Tugay istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlak butlan sürecinin CHP'ye büyük zarar verdiğini belirtti. Son günlerde alınan ihraç kararlarını endişe verici bulduğunu aktardı. İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını ise büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak yorumladı. Mutlak butlan CHP'sinin kendisi için mücadele çatısı olmaktan uzak olduğunu dile getirdi. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Cemil Tugay bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini dile getirdi. CHP'de sular durulmuyor. Yüksek Disiplin Kurulu haklarında ihraç istenen isimlerin durumunu görüşmek için toplandı. O toplantıda hakkında tedbir kararı bulunan Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın.

0: Böylece grup başkan vekilliği görevine geri döndü.
1: CHP'de beklenen toplantı yapıldı. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. 8 ismin tedbir kararına itirazı reddedildi. Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı ise kaldırıldı.
2: Arınacağız, arınacağız.
1: Mutlak buttan kararıyla karışan ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Arda arda gelen ihraç adımlarının ardından gözler Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrilmişti.
3: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor.
1: O 9 ismin arasında grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı. Tedbir kararına itirazlar geldi. Genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yapıldı. Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına yaptığı itirazı kabul etti. Böylece tedbir kararıyla grup başkan vekilliği düşen Günaydın görevine geri döndü. Ancak diğer 8 CHP'linin tedbir kararına itirazı reddedildi. Özgür Özel cephesi ise mecliste çalışmalarını sürdürdü. Özel kendi dönemindeki MYK üyeleriyle bir araya geldi. Masada kurultay süreci ve olası yeni parti hazırlıkları vardı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Meclise gönderilen dokunulmazlık dosyaları arasında CHP Grup Başkanı Özel'e ait iki dosya yer aldı. Mustafa Sarıgül ve Cemal Engin Yurt'un da aralarında bulunduğu 7 CHP milletvekilinin dosyaları da meclise sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi sevk edilen dosyalar arasında İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ve TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları da yer aldı. Toplamda 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ve eşi ve çocuklarının yanında evinin önünden kaçırıldığı iddia edildi. Eşi Ayşe Karaal ise 24 mikrofonuna detayları anlattı. Öte yandan kaçırılma anına dair güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.
4: Çocuklarının gözü önünde kaçırıldı, kendisinden hala bir haber alınamadı. Eşi 24 mikrofonlarına olay anını anlattı.
5: Arada tabii komşular da oluştu falan. Arkadaşım net gördü zaten, kişilerle yüz yüze geldi. Ama araba tabii bastı, gitti, yakalayamadık arabayı.
6: Erhan Karaal evinden çıkmış, ailesiyle birlikte ziyarete gitmek için aracına yönelmişti. Aracı ise işte tam da evinin önünde bu noktada bulunuyordu. Aracının yanında ailesini beklediği sırada bir araç yanaştı ve içinden 3 kişi indi. Erhan Karaal'a öncelikle saldırdılar, darp ettiler, ardından araca binip kaçırdılar.
5: Sahile yürüyüşe çıkacaktık. Önden kızımla eşim çıktı. Arkadan benle büyük kızım çıkacaktık. O arada bir bağırış çığırış oldu. Sonra eşimin telefonu açıldı. Polis, polis, polis diye 3 kere bir bağırıltı oldu. Ben de camdan bakarken 2 kişinin Erhan'ı karga tulumba şekilde arabanın içine attığını gördüm. Ama plakayı ve arabanın modeli alındı.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Karaal'ın ailesi olayın ardından kolluk kuvvetlerine giderek şikayette bulundu. Kaçırıldığı aracın plakasının komşusunun araç plakasının kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı. Karaal'ın telefonundan son sinyal Kartal ilçesinden alındı.
5: Hiçbir şekilde bir sinyal alamamıştık. Öğlen civarında alınca polislerle birlikte direkt alana gidildi ama telefon bulunamadı maalesef. Sinyalin açık bir alandan alındığı bilgisi geldi.
4: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Erhan Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.
5: İş yerindeki arkadaşları dün buradaydı. Onlarla konuştum, var mı bir sorun diye. Herkes Erhan böyle efendi, Erhan böyle akıllı, işinle bu kadar iyi yapar. Herkesin övgü dolu sözleriyle karşılaştım. Hiç kimseye zarar vermez. Yani ben 20 yıllık evliyim, 8 yıllık arkadaşlığım var. Bir kere sesini yükselterek benimle konuştuğunu bilmem. Çocuklarında bir kere sesini yükselttiğini bilmem. Eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla asla yüksek sesle konuştuğunu bilmem.
4: Öte yandan olaya dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal'ın dövülerek bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edilen aracın sokağa hızla dönerek uzaklaştığı anlar yer aldı.
5: Eski çalıştığı yerleri de aradım. Herkesi tek tek sordum. Kimi tanıyorsa herkesin söylediği o, bir kişi de çıkıp da ya hani şöyle biridir demedi. Biz de hiçbir şekilde kimseyi incitecek bir insan değil.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Ağrı'da gençlerle bir araya geldi. Gençlere geçmişlerini ve medeniyetlerini tanımaları çağrısında bulunan Erdoğan, dünyanın yeniden Türk-İslam medeniyetinin merhamet ve adalet anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sosyal medya konusunda da dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, gençleri yerli ve milli dijital platform olan En Sosyal kullanmaya davet etti.
7: Dünyanın yeniden bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza, bu toplumun merhametine ihtiyaç olduğu için ben diyorum ki o merhamet toplumunun birikiminin yansıması olan kültürel ögelerimizi gençlerimiz tanısınlar. Eminim ki tanıdıkları zaman seviyorlar.
8: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın durağı Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı oldu.
9: İnsanın bir ayağının havada olması arma mutlu anlamına geliyor.
8: Gençlere hitap eden Bilal Erdoğan, Türk-İslam medeniyetinin yüzyıllar boyunca farklı din ve kültürleri bir arada yaşatmayı başardığını vurguladı. Erdoğan, kendi tarihlerini ve medeniyetlerini tanıyan nesillerin yetişmesinin önemine dikkati çekti. Gençlerin geçmişleriyle bağ kurmalarının yolunun kitap okumaktan ve kültürel birikimi daha yakından tanımaktan geçtiğini belirtti. Bilal Erdoğan konuşmasının devamında dijital mecralara da değindi. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
7: Türkiye'yi sevmeyen, İsrail'i destekleyen, soykırımı destekleyen adamların sahibi olduğu sosyal medyalar niye bizim günde 3 saatimizi, 5 saatimizi alsın, yarım saatimizi alsın? Daha az vakit ayıralım. Daha çok vaktimizi yerli milli olan mecrada harcayalım.
8: Bilal Erdoğan, gençlere yerli ve milli platformların desteklenmesi çağrısında bulundu.
7: Kültürümüzü, kimliğimizi, haber akışımızı, gündemimizi kendimiz belirleyelim. Ya gavur belirlemesin. Bu ülkenin düşmanları bizim gündemimize hükmetmesin. Onun için ne sosyal hesabınızı açın.
0: Adalet Bakanı Akın Kürlek, Mersin'de tatilcilerin gözü önünde denizin içinde çıkan sopalı yumruklu kavgayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
10: Karada başlayan kavga denizde devam etti. İlginç kavga Mersin'de yaşandı. İddiaya göre taraflar önce karada sözlü bir şekilde tartıştı. Bir süre sonra kavga büyüdü. Ardından denize giren kişiyle karadakiler karşılıklı taş atmaya başladı. Sopa ve cam şişeyi alanlar denize girdi ve denizdeki adama saldırmaya başladı. 3 kişi bir kişiyi öldüresiye dövdü, sopayla vurdu. Cam şişesiyle kafasına hedef aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Deniz içerisinde yaşananları yerli ve yabancı turistler şaşkınlıkla izledi. Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir dedi. Ve olaya ilişkin adli sürecin derhal başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hanutçuluk yapanları da uyardı. Gürlek, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslarla hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir, dedi.
0: Türkiye'nin COP31 hazırlıkları ve çevre alanında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler Emine Erdoğan'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un görüşmesinde ele alındı. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi.
11: Hep birlikte oraya koştuk.
8: Görüşmeye ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan kurum, başta sıfır atık projesi olmak üzere çevre politikalarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden çevre ve şehircilik yatırımlarının da değerlendirildiği görüşmede, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı. Bakan kurum, daha temiz, daha yeşil bir dünya hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin COP31 hazırlıklarının da istişare edildiğini belirtti. Kurum paylaşımında Emine Erdoğan'a çevre konusundaki duyarlılığı, destekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
0: Dilan Polat hakkında verilen erişim engeli kararlarının kapsamı genişledi. Daha önce milyonlarca takipçiye sahip ana hesabı kapatılan Polat'ın paylaşımlarını sürdürdüğü yedek hesaplar için de mahkeme devreye girdi. Başsavcılığın başvurusu sonrası alınan yeni kararla kullandığı sosyal medya hesaplarının tamamına erişim engeli getirildi.
12: Ana hesabı kapanınca çareyi yedek hesapta aradı. Ancak o hamle de uzun sürmedi. Kamuoyunda uzun süredir tartışmaların odağında bulunan Dilan Polat hakkında verilen erişim engeli kararına bir yenisi daha eklendi. Daha önce milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesabı kapatılan Polat'ın faaliyetlerini sürdürdüğü diğer sosyal medya hesapları da mahkeme kararıyla erişime engellendi.
13: Eğlendiriyor beni dedikodularınız, yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız.
12: Süreç, sosyal medyada yapılan bazı yayınlar ve son dönemde oluşan yoğun kamuoyu tepkilerinin ardından hız kazandı. Özellikle canlı yayınlar ve paylaşımlar üzerinden yürütülen tartışmalar savcılığın incelemesine konu oldu. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede söz konusu içeriklerin aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların verilmesine aracılık etme kapsamında ele alınması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine sulh ceza hakimliğine başvuruldu.
13: Dingi! Allah! Alayım!
12: Mahkeme sadece ana hesabın değil, Polat'ın kullandığı diğer sosyal medya hesaplarının da erişime engellenmesine karar verdi. Kararın ardından dosya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi ve erişim engeli uygulamaya alındı.
13: Eğlendiriyor beni dedikodularınız, yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız.
12: Böylece Polat'ın B seçeneği olarak devreye soktuğu planın da önüne geçilmiş oldu. Böylece erişim engeli kararı yalnızca kağıt üzerinde kalmadı. Dijital platformlarda da fiilen hayata geçirildi.
0: Çekmeköy'de bir lisede yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişiyi yaralayan sanığa verilen ceza belli oldu. Mahkeme saldırgan hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

Bir okul koridorunda başlayan dehşetin hesabı mahkemede soruldu. Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin yaralandığı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. Olay günü elindeki bıçakla okul içinde saldırıya geçen Furkan Samet Bakalım, öğretmen Fatma Nur Çelik'i ağır yaralamış, talihsiz öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırıda 6 kişi daha yaralanmıştı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık cezaevinden görüntülü sistemle bağlandı. Duruşmayı öğretmenler, eğitim yöneticileri ve taraf avukatları da takip etti.

0: Mahkeme heyeti Fatma Nur Çelik'e yönelik saldırı nedeniyle sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak saldırganın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle bu ceza 24 yıl hapse çevrildi. Heyet, sanığın diğer mağdurlara yönelik işlediği suçlardan dolayı da toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararın en dikkat çeken bölümü ise mahkemenin hiçbir şekilde takdire indirim uygulamaması oldu. Mahkeme ayrıca dosyada yer alan mağdurlardan biriyle ilgili suçlamada yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Türkiye'nin hafızasına kazınan okul saldırısında böylece yargı süreci ilk derece mahkemesi açısından tamamlanmış oldu. Fatma Nur öğretmenin ailesi ve meslektaşları ise adliye çıkışında verilen kararı dikkatle takip etti.
1: İstanbul Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın yanındaki 4 katlı apartman yıkım çalışmaları sırasında zarar gördü. Bazı dairelerde hasar oluşurken tedbir amaçlı bina sakinleri tahliye edildi.
0: Yıkım sırasında duvarlarda çatlaklar oluştu, bitişik binada oluşan hasar vatandaşları sokağa döktü. Olayın adresi İstanbul Kağıthane. Sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmasına girecek olan bir binada yıkım işlemi başlatıldı. Fakat çalışmalar sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı bir apartmanın dış duvarlarında çatlamalar yaşandı. Bazı dairelerin içinde hasar oluşunca apartman hızlıca boşaltıldı. Hasarın ardından mahallede kısa süreli panik yaşanırken, bina sakinlerinin kimi mahallede beklerken, kimi ise akrabalarına gitmek zorunda kaldı. Bir vatandaş ise yıkım sırasında apartmanın sallandığını fark ettikten sonra yatak odasında ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Yıkım işlemi yapan firmanın ise hasar oluşan yerlerde inceleme ve onarım çalışması başlattıkları öğrenildi.
1: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle kaza sonrası araç değer kaybı için ayrı başvuru şartı kaldırılırken ağır hasarlı araçlara ilişkin yeni uygulamalar da devreye alınıyor. Kaza yerinden kaçan sürücülere yönelik yaptırımlar da genişletiliyor.
0: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hazırladığı düzenleme 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerinde önemli değişiklikler uygulanacak.
2: Yeni dönemde araç sahipleri kazaya karıştıktan sonra sigorta şirketine başvuru yaptıklarında bu başvuru aynı zamanda değer kaybı başvurusu olarak da sayılacak. Yani araç sahipleri ikinci bir değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.
3: Artık sigorta şirketlerimiz sigortalının telefon numarasıyla beraber kendi aralarında bir mutabakat sağlayarak değer kaybı ödemesi, aynı hasar ödemesi gibi banka hesaplarına otomatikman yansıtılacak ve bu süreçte de herhangi bir aracı olmayacak.
4: Kaybı yapmışımız, başvuru yapmışımız var. Tabii o süreç çok uzun sürüyordu o dönemlerde. Şu an yeni düzenlemeye göre, yeni yasaya göre tabii ki bu daha kısa bir mesafe kat ettik burada. Çok daha iyi oldu herkes için. Herkes hayırlı uğurlu olsun.
5: Kayıp için müracaat etmen gerekiyordu, başvurman gerekiyordu. Avukatlık oluyordu, mahkemelik oluyordu. Bayağı bir süreç uzuyordu ama şu anda bunların hepsi kalktı. Kalkması da bugün vatandaş için çok iyi oldu.
0: Araç onarımlarında kullanılacak parçalar için de yeni kurallar getirildi.
2: 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte hasarlı parçalar orijinalleriyle değişecek.
3: Değiştirilen parça orijinaliyle beraber değiştirilecek. Onarımı mümkünse veya eşdeğer parça kullanılacaksa sigortalının yazılı rızası talep edilecek.
0: Yeni düzenleme ağır hasarlı araçları da kapsıyor. Eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu belirlenen araçlar için sigorta şirketleri tazminat ödemesi yapmadan önce aracın trafikten çekildiğini gösteren belgeyi isteyecek. Trafikten çekilmiştir kaşeli tescil belgesi sunulmadan ödeme yapılmayacak. Düzenlemede kaza yerinden kaçan sürücüler için de yeni yaptırımlar yer aldı.
3: Olay yerini terk eden sürücülerimiz adına herhangi bir bedeni olarak zararla karşı karşıyalarsa 112 yardımıyla beraber gidildiğinde ya da hastane kaydıyla birlikte olduğu sürece bir problem yok. Fakat olay yerini kendi isteğiyle terk eden, kolluk kuvvetlerini çağırmayan, kaza sonrası tutmaktan kaçınan vatandaşlarımız maalesef ki kusurlu kabul edilecek.
1: Türkiye bu yaz El Niño sıcaklarıyla kavrulacak efendim. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle şeker, kalp ve damar hastalarının öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerekiyor. Peki sıcakta

0: korunmak için neler yapmalıyız? İşte hayat kurtaran o ipuçları.
1: Bu sene El Niño'nun oluşma ihtimali de yüksek. Bu yaz yine önceki yazlarda gördüğümüz gibi mevsim normalinin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz.
2: Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında. Uzmanlar uyarıyor. Türkiye El Niño sıcaklarının etkisiyle kavrulacak.
3: Kronik hastalıkları olanların, yaşlıların biz güneş ışıklarının vücuda dik geldiği zamanda, yani güneş ışınlarının kuvvetli olduğu zamanlara dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle saat 10 ile 16 arasında mümkünse dışarıya çıkmasınlar.
2: Sıcak hava dalgasının Eylül ayına kadar Türkiye'de etkisini göstermesi bekleniyor. Bu süreçte kritik risk grubunun daha dikkatli olmasında fayda var. Zira artan sıcaklıklar sağlık sorunlarına da kapı aralıyor.
3: Ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, çarpıntı, hatta bilinç bulanıklığı, nöbet, koma, baygınlığa kadar giden bir süreci görmemiz de mümkün.
2: Uzmanlar özellikle şeker ve kalp hastalarının öğle saatlerine dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
3: Bu kişilerin dışarıya çıkmaları gerekiyor ise gölgeyi tercih etmeleri, ultraviyole ışınlarından korunacak gözlükleri giymeleri, güneşten koruyucu şapkalar takmaları ve mümkünse güneş kremi kullanmalarını biz tavsiye ediyoruz.
2: Peki güneş çarpmasında neler yapılmalı? İşte hayatınızı kurtaracak basit ipuçları.
3: Kişinin üzerinde fazla elbise varsa kıyafetlerin çıkarılması gerekiyor ve bu kişinin serin ve gölgelik bir yere mutlaka alınması gerekir. Ayrıca vücut ısısını düşürmek için böyle suyla bassı kompres uygulanmasının faydası olacaktır. Bu vücut ısısını düşürecektir.
0: İstanbul'un simgesi artık tescilli bir değer. Yüzyıllardır sokakların vazgeçilmez lezzeti olan İstanbul simidi için Fatih'te özel bir tanıtım programı düzenlendi. İstanbul simidi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
4: Hayatımızın bir parçası zaten. Devamlı simit yiyoruz. Simitten vazgeçemiyoruz. Çok güzel gerçekten.
5: Efendim lezzetlerimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım. Diğer ülkelerin bizim ülkemizin lezzetlerini çalmasına fırsat vermeyelim. Tescilli olmak her zaman iyidir.
6: İstanbul'un en tanınan simgelerinden biri olan simit artık resmen tescilli bir kültürel değer.
7: Gezerken sürekli tanıtımlarını ve satışlarını gördüm. Daha önce yemedim. Tadını çok merak ediyorum. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak.
6: İstanbul Ticaret Borsası'nın başvurusu sonucu İstanbul simidi coğrafi işaret aldı. Fatih'te düzenlenen tanıtım programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'a özgü ürünlerin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.
8: Coğrafi işaretleri almak bizim için önemli bir vazife. Şöyle ki bunu yapmadığımızda 3 vakte kadar 1000 yıllık bir ürünümüzü başka bir ülkeye ait olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Bundan sonraki süreçte de ata tohumundan başlayarak kullanılan üründen, pişirme tekniklerinden sunumuna kadar bunu kendimize ait bir standardının oluşturulması gerekiyor.
6: Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, simidin Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir kültür mirası olduğunu vurguladı.
9: Dünyada her şehrin, her bir şehri nereye gidersek gider, hele İstanbul gibi kadim, İstanbul'a benzer dünyadaki kadim şehirlerin her birisinde bu yemek kültürüne ait değerler var. Bizim de memleketimizde gerçekten her öğün yenilebilecek ve her öğün yenilebilecek ve her öğün lezzet diyebilecek bir değerimiz var. İstanbul simidimiz var. Pişirmesi özel. Yapım şekli özel.
6: İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, tescilin İstanbul'un lezzet mirasına sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.
10: Simit, şehrimizin hayat tarzına damgasını vurmuş bir ürün. Tıpkı Antep'in baklavası, Bursa'nın döneri, Rize'nin çayı gibi.
6: Coğrafi işaret tesciliyle birlikte İstanbul simidinin üretim geleneğinin korunması ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor.
11: Tanıtım yapılması benim çok hoşuma gitti. Hem halk mutlu oluyor, hem bu simit üretimi herkes tanıyor, tescilleniyor.
12: Kolombiya'da da görsel olarak benzer bir yiyeceğimiz var. Adı Arroscon. Yiyince anlayacağım, tadı da benziyor mu benzemiyor mu diye. Merakla bekliyorum.
13: We're curious about it.
0: haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Bu dilimde gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım. Akşam Gazetesi manşetinde ifade vermeden kaçırıldı diyor. Haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünde başına poşet geçirilerek kaçırıldı efendim. Şu bilgiyi de ifade edelim. Erhan Karaal bulundu. 7 kişinin gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bunu da ifade edelim. Maltepe'de evinden önceki gece kaçırılan Erhan Karaal 3 kişi tarafından önce darp edildi. Ardından başına poşet geçirilerek zorla bir araca bindirildi. İmdat polis diye bağıran Karaal'ın o anlarına ailesi de tanıklık etti efendim. 24 ekranlarına da konuşmuştu ailesi, eşi. O görüntüleri de ekranlarınıza taşımıştık. Kaçırıldığı anlara ilişkin görüntüleri de ekranlarınıza taşımıştık efendim. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. Bu yeni bilgiyi de ifade edelim ve 7 kişinin de gözaltına alındığını söyleyelim. Ve trol ağına 755 milyon TL bir başlığı da yer alıyor. CHP'li Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin Kılıçdaroğlu'nu irtibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. Öztürkmen 2024, 2025 ve bu yılın 4 ayında bazı TV'ler, gazeteler ve trollere 755 milyon TL ödenmiş ifadelerini kullandı. Şimdi biraz yukarıya çıkalım. Akdeniz'de oldu bitilere asla izin vermeyiz başlığı yer alıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 11 kritik başlık ele alındı efendim. Bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini zedeleyecek girişimlere ve Akdeniz'deki olduğu bitilere izin verilmeyeceği bildirildi. İran'la ABD arasındaki mutabakat sürecinin akamete uğratılmamasının önemine de dikkat çekildi. Biraz aşağıya indiğimizde Moskova'yı görüyoruz. Zira Moskova havaya uçtu efendim. Bu başlığı kullanıyor Akşam Gazetesi de. Petrol tesisinin kubbesi gökyüzüne fırladı. O anlara ilişkin görüntüyü de haberinin içerisinde yer veriyor Akşam Gazetesi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta en ağır saldırıyı düzenledi. Bu en geniş çaplı drone saldırısıydı. Ukrayna'nın dün düzenlediği saldırıda Moskova'nın güneydoğusundaki Kapotnya bölgesinden yoğun duman ve alevler yükseldi. Yetkililer buradaki petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından hedef alındığını duyurdu. Ve 107 günlük savaş dijital imzayla bitti. Bu gelişmeye de yer veriyor Akşam Gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, Pakistan arabuluculuğunda 14 maddelik mutabakatı imzaladı. Trump savaşa 60 günlüğüne askıya alan zaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Versailles Sarayı'nda onuruna verdiği akşam yemeğinde imzaladı. Aynı saatlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian imzalı metni barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir notuyla paylaştı. Şimdi sürmanşete çıkalım. Diyabet nesli üretiyorlar diyor sürmanşetinde Akşam Gazetesi. Efendim bilimsel araştırmalar ultra işlenmiş gıdaların beynin ödül sistemini etkileyerek bağımlılığa yol açtığını ortaya koydu. Cips ve hazır kek gibi gıdaların tüketiminin artması obezite, kalp hastalıkları ve diyabet riskini de artırıyor diyor Akşam Gazetesi. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda bu hastalıklarda bir artış, bir ivme görülecek gibi görülüyor diyelim ve Sabah Gazetesi'ne geçelim. Sabah Gazetesi manşetinde 6.2 milyarlık vurgunun kritik ismi kaçırıldı diyor. Kıyak ihalelerle yandaş şirketlere 6.2 milyarlık vurgunun yapıldığı Kültür AŞ'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kaçırıldı. İBB davasına sanık olan Karaal bir ay sonra ifade verecekti diyor Sabah Gazetesi. Karaal'ın bulunduğunu bir kez daha ifade edelim. Ve İstanbul'da Gurur Günü başlığına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı-Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak efendim. Türkiye 100 yılı vizyonunu önemli projelerinden İstanbul Havalimanı için tarihi bir gün. Toplam 69 kilometrelik halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 21.75 kilometrelik halkalı Arnavutköy arasındaki son kesimi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Hat halkalıdan havalimanına 30 dakikada ulaşım sağlayacak diyor haberinin detaylarında Sabah Gazetesi. Biraz aşağıya içtiğim

İndiğimizde küresel şirketler savaş suçuna ortak başlığını görüyoruz. Bunun da detaylarına bakalım efendim. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları destekleyen küresel şirketler Lübnan'daki yıkım sürecinin de ortağı çıktı. Dev şirketlerin Lübnan'daki savaş suçlarına nasıl ortak

0: efendim diyoruz ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Biz bu savaşı neden yaptık diyor Hürriyet gazetesi manşetinde efendim. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun gündeminde işte bu soru var zira. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. Peki İran bu anlaşmayla neler kazandı? Bu soruya da cevap veriyor Hürriyet gazetesi. İran'ın yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık fon taahhüt edildi. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kaynaklı tüm ABD yaptırımları kaldırılacak. Hürmüz'deki geçişlerin geleceğini İran'la Umman görüşecek. İran'ın mevcut nükleer statüsü ve uranyum stoklarının geleceği ucu açık müzakerelere bırakıldı. İran'ın füze programının tasfiye edilmesi hedefi metninde yer dahi bulamadı diyor Hürriyet gazetesi. Bu tabloya baktığımızda gerçekten de kazanımlar İran'ın kazanımları savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçmiş gibi görülüyor diyelim ve biraz aşağıya inelim. İBB müdürünü kaçırdılar başlığı da yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla kaçırılan açılan davanın tutuksuz sanıklarından Erhan Karal evinin önünde kaçırılmıştı. Evinin önünde kaçırılmıştı efendim bulundu Erhan Karal ve 7 kişi gözaltında. Hemen muhabirimiz 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim efendim. Ada Kahriman detayları bizlerle paylaşacak. Ada merhaba, Erhan Karal kaçırılmıştı ve bulundu. 7 kişinin gözaltında olduğu bilgisi var. Neler aktaracaksın? Hangi gelişmeler yaşandı?
1: Duygu Göktürk, evet, dakikalar önce bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre de zaten burada kaçırılan şahısın bulunduğuna dair bir açıklama yapıldı. Yani İBB iştiraki Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal bulundu. Tabii bu kapsamda gözaltı sayısı da 7'ye yükseldi. Hatırlayacağınız üzere daha önce gözaltı sayısı, yani dün 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu olaya dair 5 şüpheli daha gözaltına alındı ve buradaki gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Tabii burada geriye dönüp baktığımızda, yani dün yaşanan olaylara baktığımızda başsavcılıktan bir açıklama yapılmıştı. Burada soruşturma başlatıldığına dair Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada burada Erhan Karaal'ın kaybolmasına, yani kaçırılmasına ilişkin ve şüphelilerin yakalanmasına ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Erhan Karaal'ın bulunması için de çalışmaların titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtilmişti. İşte bugün gelinen noktada sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İBB İştiraki Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bulunduğu yöndeydi. Zaten buna yönelik çalışmalar sürüyordu. 2 şüpheli dün gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şu anda 7 şüpheli bu olaya ilişkin gözaltında. Şimdi dün yaşananlara baktığımızda, özellikle bir önceki gün yaşananlara baktığımızda burada 17 Haziran tarihinde saat 21 sıralarında Erhan Karaal'ın evinden çıkıp aracına binmek üzereyken birkaç kişi tarafından kaçırıldığı yönünde bir ihbar geliyor. Yani ailesi zaten burada görgü tanığı olarak kızı olduğu söyleniyor. Bir de komşusunun bu olaylara tanık ettiği belirtiliyor. Bu kapsamda da zaten kendisi evinin önünden başka bir araca zorla bindirildi. Burada aynı zamanda darp edildi ve kafasına da çuval geçirildiği belirtilmişti. Bu şekilde de aslında Erhan Karaal'ın kaçırıldığı belirtiliyordu. Bununla birlikte zaten bu kapsamda kendi kızının verdiği ifadeler, aynı zamanda eşinin verdiği ifadeler, ki şöyle belirtiyor: benim eşimin kimseyle bir hasmı yok, burada düşmanı yoktu, kimseyle bir husumetimiz yoktu. Bu şekilde de aslında burada ifade vermişti. Tabii burada kendisinin, yani eşinin, Erhan Karaal'ın telefon sinyalinin son olarak Kartal ilçesinden geldiği belirtilmişti. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Erhan Karaal'ın bulunduğu ve bununla birlikte 5 şüphelinin daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının da 7'ye yükseldiği belirtildi.

0: belirtildi Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizimle paylaştı efendim. Son dakika bilgisinin detaylarını muhabirimiz Ada Kahriman'dan aldık. Şimdi gazetelerle devam edelim. Hürriyet gazetesini başlıklarını aktardık en son ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Şimdi ise Milliyet gazetesine geçiyoruz. Milliyet gazetesine baktığımız zaman yasa dışı kumar bağımlılarına Umut Limanı sığınak oldu başlığını görüyoruz manşette. Hemen detayına bakalım. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sağlıyor diyor manşetinde Milliyet gazetesi. Ve bunun yanında terör yükünden kurtaracağız başlığı da yer alıyor. Milletimizi ve komşularımızı terör yükünden kurtaracağız mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u dün kabul etti. MGK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı ve toplantı sonrası yayımlanan 11 maddelik bildiride iç ve dış güvenlik konularıyla bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi deniliyor. Biraz aşağı indiğimizde esas süreç şimdi başlıyor başlığını görüyoruz. ABD ve İran savaşının durdurulması için mutabakat anlaşması imzalamaları sonrası yeni bir zorlu süreç başlıyor. Tarafların İsviçre'de İran'ın nükleer programını masaya yatırmaları bekleniyor. İki ay içinde bu konunun çözülmesi ise oldukça zor görülüyor diyor Milliyet gazetesi. Ve Türkiye gazetesine bakalım şimdi. Türkiye gazetesinin manşetinde ABD ve İran mutabakatının yeni bir dönemi başlattığını söylüyor Türkiye gazetesi. İsrail kaybetti, bölge kazandı başlığını kullanıyor manşetinde. İran'da rejimi değiştirip Lübnan'ı işgal hayali kuran İsrail'in planları tutmadı. ABD ile de araları açıldı. Tahran'a yaptırımlar kalkıyor. Türkiye ve bölge ülkeleri yıllar sonra İran'la rahatça ticaret yapabilecek diyor Türkiye gazetesi. Küresel ekonomiyi uçuruma sürükleyen savaş şimdilik bitti. 14 maddelik ABD-İran mutabakatının Orta Doğu'ya ciddi yansımaları olacak. ABD 60 gün sonunda inşa ve kalkınma için İran'a 300 milyar dolarlık yatırımın yolunu açacak. Yeni yaptırım uygulanmayacak. İran petrolünün ihracatı, nakliyesi ve bankacılık işlemleri yaptırımdan muaf tutulacak. Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak ve İran ekonomisi nefes alacak. Yani İran'ın kazanımlarının oldukça fazla olduğunu ve bu kazanımların bölgeye yansımalarının da oldukça olumlu olacağını ifade edelim. Ve bir diğer başlığa bakalım. Yen de buralar bayram olsun diyor Türkiye gazetesi. Efendim bizim çocuklar Paraguay devirip iddiasını tazelemek istiyor. Dünya Kupası'nın ilk maçında Avustralya karşısında beklenmedik yenilgi alan Ay Yıldızlılar olmak ya da olmamak maçına çıkıyor diyor Türkiye gazetesi. Saat 6'da başlayacak kritik maçta Paraguay rakibimiz olacak. 85 milyon bu defa bir zafer bekliyor efendim. Yen de buralar bayram olsun diyor Türkiye gazetesi. Ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ABD ve İran ateşkesle anlaştı, dünya kazandı, İsrail kaybetti yorumunda bulunuyor Yeni Şafak gazetesi de. ABD ve İran liderleri 28 Şubat'ta başlayan savaşı sonlandıran 14 maddelik mutabakat zaptını bugünü beklemeden imzaladı. Bölgesel istikrarı ve dünya ekonomisini tehdit eden çatışmaların sona ermesini tüm dünyada memnuniyetle karşılanırken çatışma ve kaostan beslenen İsrail rahatsız oldu. J.D. Vance'in de İsrail'e yanıtını ekranlarınıza taşımıştık. Dünyanın da buna bir tepkisi var diyelim. İskeçe'de FETÖ provokasyonuna bakalım. Batı Trakya'da Yunanistan'ın imam atamasına tepki gösterdikleri için haklarında dava açılan 4 Türk'ün duruşması yine FETÖ provokasyonuna sahne oldu diyor Yeni Şafak gazetesi. Geçen duruşmada Türkler dışarı, Yunanistan sloganları atan FETÖ'cüler dün de sahnedeydi. İskeçe'deki FETÖ artıkları 70 avro karşılığında Yunanistan'ın atadığı müftülere destek için adliye önünde kalabalık oluşturdu diyor Yeni Şafak. Ve sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit gazetesinin manşetinde ise kalemlerini 755 milyona satmışlar başlığı yer alıyor manşette. Şu ifadeleri kullanıyor Yeni Akit gazetesi manşet haberinde. Ele geçirdikleri belediyeler belediyeleri talan eden ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Özgür Özel ve adamlarının medya ve troll ağına yönelik rezillikleri de ortaya sıkıyor.

açılmaya başladı diyor Yeni Akit. Gaziantep Milletvekili Öztürkmen, fondaş kanallar, yandaş gazeteciler ve trollere 755 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı ifadeleri yer alıyor Yeni Akit gazetesinin manşetinde. Ve son olarak İstanbul Ticaret gazetesine bakalım efendim. İstanbul Ticaret gazetesinin manşetinde büyüme modelinin yeni omurgası yapay zeka başlığını görüyoruz. Hemen detaylarına bakalım. Orta gelir tuzağından çıkarak kişi başı gelirde 18 bin dolar sınırını aşan Türkiye, yüksek gelirli ülkeler liginde kalıcı olmak için büyüme modelinde rotayı yapay zekaya kırdı. Türkiye'nin planı açıklandı. Yapay zeka üretiminde verimliliği artıran, maliyetleri düşüren, karar alma süreçlerini hızlandıran ve yeni sektörler oluşturan genel amaçlı bir teknoloji olarak büyümenin niteliğini değiştirme potansiyeli taşıyor, diyor İstanbul Ticaret Gazetesi. Türkiye'nin açıkladığı yapay zeka eylem planı bu dönüşümde yeni bir eşik olarak görülüyor. Ve sürmanşete çıkalım şimdi. Piyasalarda kalıcı barış senaryolarına yer veriyor İstanbul Ticaret Gazetesi sürmanşetinde. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için ön anlaşma imzalandı. Analistler kalıcı barış senaryosunda petrol fiyatlarının tekrar 72 dolar bandına gerileyebileceğini, olumsuz senaryoda ise 90 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor. İran petrolünün yeniden piyasaya girmesi Türkiye için önemli bir alternatif oluşturabilir ifadeleri yer alıyor İstanbul Ticaret Gazetesi'nin sürmanşetinde. Diyelim efendim, gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. That's when I start counting because that's when it really counts. That's what makes you a champion.
2: Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
3: 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde doğduğunda Muhammed Ali olarak konulmamıştı ismi. İlk adı Cassius Marcellus Clay Jr.'dı. 12 yaşında bisikleti çalınınca karakola gitti. Siyahi olduğu için ilgilenilmeyince ilk kez ciddi ve şiddetli bir biçimde konuşturdu yumruklarını. Bir tavsiye geldi. Öfkeni kontrol edemiyorsun, disipline olmalısın, boks yap. Dinledi. Boksör oldu. Hem de esaslı. Yıllar sonra adını tarihe yazdıracak kadar esaslı. Daha amatörlük döneminde çıktığı 167 maçın 161'ini kazandı. Profesyonellikte de çizgisi sağlığı bozulana kadar böyle devam etti. 22 yaşında Müslüman oldu. Hemen her Afro-Amerikan gibi beyaz ırkçılık ve şiddeti onu hak, inanış ve özgürlük konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye sevk etti. Bu esnada yolu Malcolm X'le de kesişti. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette aldığı altın madalyayı gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmaması yüzünden Ohio nehrine fırlattı. Vietnam'da savaşmayı, burada insanlar hala pis zenci diye çağrılıp köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklarından bile mahrumken benden üzerime bir üniforma geçirip 10 bin mil ötedeki bir ülkede bomba atıp kurşun sıkmamı nasıl beklerler? Hayır, 10 bin mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan başka bir millet üzerine baskı kurmalarına, onları öldürmelerine, evlerini yakmalarına yardımcı olmayacağım. Gün, böyle kötü işlerin sona ermesinin günüdür sözleriyle reddetti. Para ve hapis cezasına çarptırıldı. Yani kuvveti sadece bileğinde değil, hem yüreğinde hem de dilindeydi. Tam da bu Amerika'nın içinden çıkıp gelmesi yüzündendir ki, İlk defa beyaz bir lider beni kucakladı diye şaşkınlığını dile getirdi. Şaşkınlığa sebep olan lider, 1976'da kendisini İstanbul'da karşılayan eski başbakan, merhum Necmettin Erbakan'dı. Soruldu Ali'ye, "Nasıl hatırlanmak istersiniz?" Kavgalı ve gösterişli hayatının doğuracağı beklentinin aksine bir cevap verdi. Halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok fazlaysa, o zaman sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu efendim. Olaya ilişkin 7 şüpheli ise gözaltında. Şimdi tüm detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba, Karaal bulundu, 7 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi var. Hangi gelişmeler var, neler aktaracaksın bizlere?
1: Duygu Göktürk, Erhan Karaal burada elleri kolları bağlanmış bir şekilde prefabrik bir yapıda bulundu. Zaten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından titiz bir çalışma yapılıyordu. Erhan Karaal'ın bulunmasına yönelik sabah saatlerinde de bulunduğuna dair bir açıklama yapıldı. Yerinin tespit edilmesiyle birlikte Tuzla'da bir prefabrik bir yapıda bulunduğu belirtiliyor. En sonda zaten telefon sinyalinin Kartal'dan geldiği belirtilmişti. Kendisi Tuzla'da prefabrik bir yapıda elleri kolları bağlanmış bir şekilde bulunduğu, polis ekiplerinin yaptığı operasyon, başarılı operasyon sayesinde izi sürüldü, kendisi bulundu. Tabii olaya dair burada 5 şüpheli daha gözaltında alındı ve gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şimdi geriye dönük baktığımızda dün müracaat edilmişti. Kendisi zaten burada dün açıklama yapılmıştı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Yapılan açıklamada da burada 17 Haziran tarihinde kendisi 21 sıralarında, yani akşam 21 sıralarında evinin önünde bulunan araca bindiği sırada başka bir araçta bulunan kişilerce birkaç kişi tarafından burada önce darp ediliyor, daha sonra da zorla araca bindiriliyor. Kafasına da çuval geçirildiğine dair bilgiler paylaşılmıştı. Burada şüphelilerin yakalanması ve Erhan Karaal'ın bulunmasına yönelik çalışmaların titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtilmiş. İşte bu kapsamda da zaten olaya dair görgü tanıkları bulunuyordu. Kızı ve bir komşusu bu olaya tanıklık etmişti. Buradaki kişilerin ifadesi alınmıştı. Eşi bir açıklama yapmıştı. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok denmişti. Kimseyle bir düşmanlığımız bulunmuyor denmişti. Ve burada aslında baktığımızda bu kapsamda kendisi sabah saatlerinde bulunduğu Tuzla'da prefabrik bir yapıda bulunan kendisi elleri kolları bağlanmış bir şekilde bulundu ki kaçırıldıktan sonra, yani kaçırıldığı araca ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı hatırlayacağınız üzere. Burada hızla ilerlediğini görmüştük bu Erhan Karaal'ın kaçırıldığı araçta. Tabii bu kapsamda da kendisi sabah saatlerinde alındı, yani bulundu. Yapılan operasyon neticesinde de burada 7 şüpheli, yani 5 şüpheli daha, 2 şüpheli daha önce gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte buradaki gözaltı sayısı 7'ye yükseldi Duygu Göktürk.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları, son dakika bilgisine dair gelişmeleri bizlerle paylaştı. Evet efendim, dünya gündeminin en sıcak başlığıyla devam edelim. Şimdi tüm gözler İsviçre'de yapılacak ABD-İran görüşmesindeydi malumunuz. O görüşmenin bugün yapılması bekleniyordu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı görüşmenin bugün yapılmayacağını açıkladı. ABD ile İran arasında savaşı sona erdiren anlaşmanın uygulanmasına yönelik teknik müzakerelerde ilk gecikme yaşandı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı bugün gerçekleşmesi planlanan ABD-İran görüşmelerinin yapılmayacağını duyurdu efendim. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD ve İran arasında bugün İsviçre'de bir dağ tepesinde, Brückenstock'taki dağ tepesinde yapılması planlanan görüşmeler gerçekleşmeyecek. Bu açıklama Beyaz Saray Sözcüsü'nün dün gece ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Tahran ve Washington arasındaki savaşı sona erdirmek için varılan anlaşmanın uygulanması konusunda görüşmelere başlamak üzere bugün İsviçre'de İranlı müzakerecilerle görüşme planını planından vazgeçtiğini söylemesinin ardından geldi efendim. Beyaz Saray, İran'la yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğünü, ancak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı. Açıklamada ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek, ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı ifadeleri kullanıldı. Mutabakata imzaların atılmasının ardından ABD ordusu da İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını duyurmuştu efendim. ABD Başkanı Donald Trump da tüm taraflara ateşkese riayet etmeleri çağrısında bulunmuştu. İran lideri Hamaney'den de açıklamalar geldi. ABD ile görüşmelere sıcak bakmadığını ancak ikna edildiğini söyledi Hamaney. J.D. Vance'in açıklamaları da var. İsrail'den Trump'a gelen eleştirilere oldukça sert çıkmıştı son yaptığı açıklamada J.D. Vance. Şu anda dünyada İsrail'e sempati duyan Trump'tan başka devlet başkanının olmadığını ifade etmişti. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat yürürlüğe girdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Son yaşanan gelişme de son dakika olarak ekranlarınıza geliyor efendim. ABD ile İran'ın bugün İsviçre'de görüşmesi, yüz yüze bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyordu. O görüşmenin gerçekleşmeyeceği ifade edildi İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından. Efendim son dakika gelişmesini ekranlarınıza taşıyoruz. İsviçre'deki görüşmeler bugün yapılmayacak ve mutabakat hükümlerine uyulduğundan emin olunana kadar ABD ordusunun bölgede kalmaya devam edeceği de açıklandı CENTCOM tarafından. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da imzalanan mutabakat zaptı sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz dedi Trump. Petrol fiyatlarının düşmesi ve hisse senetlerinin yükselmesi dolayısıyla piyasaların anlaşmadan memnun olduğunu vurguladı. İran dini lideri Mujtaba Hamaney de anlaşmaya ilişkin mesajlarını paylaştı. Mesut Pezeşkiyan'ın görüşmeler için kendisini ikna ettiğini ifade etti Hamaney de. Efendim bir sıcak gelişmeyle daha devam edelim. CHP'li Adalar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlendi. Gözaltılar var. Bu sıcak gelişmenin son dakikanın detayları için hemen 24 Babir'i Ada Kahriman'a dönelim. Ada bir kez daha merhaba. Bir sıcak gelişme daha yaşandı. CHP'li Adalar Belediyesi'nde operasyon düzenlendi. Gözaltılar var. Kaç kişi gözaltında, neyle suçlanıyorlar?
1: Duygu Göktürk, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından burada bir operasyon düzenlendi. Ve yapılan operasyon kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 41'i şu ana kadar gözaltına alındı. Tabii gözaltına alınanlar arasında burada belediye başkanı, aynı zamanda belediye başkan yardımcıları, iki belediye başkan yardımcısı gözaltına alınanlar arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı dakikalar önce. Bu açıklamada da şöyle ifade ediliyor. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile ilgili birim amirleri ve personellerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı olarak ruhsat verdikleri ve bununla birlikte arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlara ve inşai faaliyetlere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumduklarına dair ihbarlar yapılıyor. Bu ihbarlar neticesinde de burada şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, bununla birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, 2863 sayılı yasaya

0: Muhalefet suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Burada yürütülen soruşturma kapsamında da şüpheliler hakkında İstanbul İli Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne suçun açığa çıkartılması ve delillerin delillerin tespit edilmesi amacıyla talimat veriliyor. Bu kapsamda şüpheliler hakkında burada bazı suçlamalardan ve aynı zamanda bazı tedbirler uygulanıyor. Burada şüphelilerin MASAK verileri temin ediliyor, inceleniyor. Bununla birlikte HTS ve BAS kayıtları inceleniyor. Soruşturmaya konu suçlar hakkında müracaatta bulunan tanık beyanlarının olduğu da belirtiliyor. Elde edilen bulgular ve yapılan tahkikatlar neticesinde de Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı olarak izin verildiği belirtiliyor. Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yine ruhsatı bulunmayan işletmelere rüşvet karşılığı göz yumulduğu, bununla birlikte ruhsatsız işletmelere ve kaçak olarak yapılan inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarda cezalar kesildiği, bu suretle yapı sahipleri ile ruhsatsız işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği belirtiliyor. Aynı zamanda Adalar Belediyesi'nden ruhsat alacak iş sahiplerini belediye yetkililerinin kendileri ile irtibatlı mimarlara yönlendirdikleri ve bu suretle iş sahiplerini sisteme dahil ederek mimarlar üzerinden rüşvet görüşmeleri yaptıkları belirtiliyor yapılan açıklamada. Tabii burada bu operasyon kapsamında belediye yetkilileriyle iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın elden belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı şahıslara elden tesliminin sağlandığı anlaşılıyor. Ve bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığı tespit ediliyor. Elde edilen deliller doğrultusunda da sabah saatlerinde burada İstanbul ili dahil 4 ilde toplamda 90 adrese eş zamanlı olarak arama, yakalama, el koyma, gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda da toplamda şu ana kadar 41 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii operasyon sırasında da çok sayıda dijital materyallere el konuluyor. Tabii gözaltına alınan 3 önemli isim var. Biri Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat. Bununla birlikte belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak şu ana kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyordu Göktürk.
1: Ada teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Ada Kahraman detayları bizimle paylaştı efendim. Şimdi diğer başlıklara bakalım. Tüm dünya medyası ABD ile İran arasında imzalanan 14 maddelik mutabakatı konuşuyor efendim. Üstüne analizler yapılıyor. Biz de mutabakatın kritik maddeleri üzerinden bir okuma yapmaya çalıştık. Ve görünen o ki bu mutabakatta İran kazandı. ABD kaybetmedi, İsrail ise hezimet yaşadı. Zira Tahran yönetimi istediğini almış gibi görünüyor. Detaylara bakalım.
2: Good. But, we might have...
3: Bu zaten bir mutabakat zaptı. Yani bu 60 gün içerisinde olmazsa bombalamaya geri döneriz. Tabii bunu yapmak istemiyoruz. Nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz. Ve onlar da zaten bunu kabul ettiler.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump imzayı attığı 14 maddelik anlaşma planı açıklandı. Maddelere baktığımızda İsrail'in ciddi zemin kaybettiği net olarak görülüyor.
5: Tarihsel bir dönüm noktasındayız. Dünyanın pek çok bölgesini tehdit eden İran İmparatorluğunu temizliyoruz.
4: Örneğin ikinci madde aynen şöyle. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine karışmamayı taahhüt ederler. Yani Tel Aviv'in Molla rejimini devirme hedefinden çok ama çok uzağa düştüğü anlaşılıyor. Inherited these prices. Netanyahu'nun Trump'ı ikna ettiği plan, Hamaney ve kurmaylarına şok suikastlar gerçekleştirmek, ayaklanma çıkarmak, iç savaş sırasında da müdahalede bulunup Tahran'a bir kukla yerleştirmek şeklindeydi. İranlılar bu oyun...

0: Oyunu bozdu. Baba Hamaney öldürüldü. Yerine oğul Hamaney geldi. Müşteba Hamaney'in ipleri eline almasının ardından da mukavemet güçlendi. Üstelik İran masaya eli güçlü bir şekilde oturdu. Bunun en açık kanıtı mutabakattaki 300 milyar dolarlık yıkımın telafi edilmesi maddesi.
1: Ugdaharu pare konim ve dast ve dast ham bedim ve İranımun ru.
0: Anlaşmanın 6. maddesi Amerika Birleşik Devletleri bölgesel ortaklarıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar Amerikan doları tutarında kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir diyor. Tabii burada Trump'ın para ödemesini beklemek biraz safça olabilir.
2: İran'a yatırım yapmıyoruz. Buna dair sahte bir haber çıktı. Bu sahte haber yayıldı. Vance çok iyi bir insan, işini de iyi yapıyor. Ama söyledikleri çarpıtıldı. Biz İran'a para vermiyoruz. Bu net.
0: Amerikan Başkanı Trump, biz tazminat ödemeyeceğiz. Körfez ülkeleri İran'ın inşa ve ihyası için elini cebine atacak mesajını net olarak verdi. Bu durum, İsrail'in coğrafyayı kana bulama planını da akamete uğratıyor aslında. Zira Körfez ülkeleri ile İran arasında kurulacak ilişkiler ön yargıları da yıkacaktır.
3: Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
0: Özellikle Türkiye ve Katar'ın bu meselede ön alıcı, yol açıcı bir politika izlemesi mümkün. Zira İsrail güdümündeki Birleşik Arap Emirlikleri'nin aksine her iki ülkede İran'ın da bölgeye entegrasyonundan, kalkınmasından, refahından yana. Netanyahu'nun 30 yıldır bulduğu her zeminde İran nükleer silah sahibi olacak söylemi de mutabakatla elinden alınmış oluyor. 8. madde nükleer programla ilgili de çözümler üretiyor. 9. maddedeki İran İslam Cumhuriyeti nükleer programının mevcut durumunu koruyacak, Amerika Birleşik Devletleri ise herhangi bir yeni yaptırım uygulamayacak ve bölgeye ilave asker konuşlandırmayacaktır ifadesi de çözüm arayışının bir işareti gibi görünüyor. Just like we hit the Iranian... Anlaşmanın 14. maddesi ise nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır ifadesiyle Birleşmiş Milletler güvencesini sağlıyor. Özetlemek gerekirse Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi dönemde olduğu gibi gemi geçişlerine açılması, İran'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Tahran yönetiminin dünyayla entegrasyonu gibi süreçlerde İran'ın nefes almasını sağlayacak gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri cephesinden bakıldığında ise Trump zararın neresinden dönse kârdır anlayışıyla hareket etti. Mutabakatı imzalarken de zafer kazanmış bir komutan edasındaydı. Ve aslında haksız da sayılmaz. Zira ülkesini İsrail'in içine çekmeye çalıştığı tuzaktan, bataklıktan kurtardı. Netanyahu ile yaptığı öfkeli konuşmalar da bu bakış açısının bir yansıması. They could behave better.
2: And frankly, they could do a better job. Çöle iki tane drone düştüğü zaman binaları yıkmanız gerekmiyor Beyrut'ta. Daha iyi davranabilirler ve daha iyi bir iş de çıkarabilirler.
1: On that, I don't think they're doing well.
0: Bu anlaşmanın tek kaybedeni ise İsrail ve onun eli kanlı soykırımcı başbakanı Netanyahu. Çünkü süreçte masada sandalyesi yok, mutabakatta izi yok. Ayrıca 27 Ekim'deki seçimde Netanyahu'nun şansı giderek azalıyor. Bu yüzden de önümüzdeki 60 günde soykırımcıların provokasyonlarını görmek kimse için şaşırtıcı olmayacak.
4: Ön anlaşmanın imzalanmasının ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda efendim. Geçişler tek tük başlasa da hala yoğunlaşmadı. Boğazdaki mayınlar ciddi bir tehlike arz ediyor. Şirketler de mayın riskini göze alarak ilerlemekten çekiniyor.
5: İmzaların atılmasıyla gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Ön anlaşmaya varıldı ancak mayınlar hala tehlike arz ediyor. Gemi trafiği Boğaz'daki mayınların varlığı nedeniyle hala neredeyse durma noktasında. Geçişlerin ne zaman hızlanacağıysa merak konusu. İran'dansa dikkat çekici açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Boğaz'ın savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini

0: söyledi. Uluslararası kurallar çerçevesinde sunulacak hizmetler karşılığında gemilerden ücret alınacağını aktardı. ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de herhangi bir adım atmayacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Boğaz'ın kısmen açıldığını duyurmasına rağmen yoğun bir trafik akışı yok. Veri analizi şirketlerine göre 220'si petrol tankeri olmak üzere yaklaşık 500 gemi Boğaz'ın dışında bekleyişini sürdürüyor. Sektör temsilcileri ve askeri kaynaklar Boğaz'ın yeniden güvenli hale gelmesinin haftalar alabileceğini belirtiyor. Amerikan yönetimi krizi aşmak için yeni formüller üzerinde çalışıyor. Geleneksel mayın tarama gemileri ve su altı araçlarıyla yürütülecek bir temizlik operasyonunun 40 ila 50 gün sürebileceği tahmin ediliyor. Sigorta, nakliye ve petrol şirketlerinin bu süre zarfında Boğaz'dan geçiş riskini göze alması beklenmiyor. İran tarafından yerleştirilen mayınların kesin sayısı ise bilinmiyor. Sadece mayın ihtimalinin bile şirketleri caydırmaya yettiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Politico'nun haberine göre Trump, ücretli VIP geçiş alternatifini gündemine aldı. Tankerlerin geçişini başlatabilmek için askeri eskort eşliğinde ücretli ve hızlandırılmış bir VIP geçiş sistemi kurmayı tartışıyor. Ancak fikir henüz resmiyet kazanmadı.
1: ABD-İran ön anlaşmasının ardından İran ve İsrail'de kamuoyunun nabzı tutuldu. İsrailler anlaşmaya karamsar yaklaşırken İranlıların birçoğu anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Bakın neler söylediler.
0: Aylar süren savaşın ardından ön anlaşma dünyaya rahat nefes aldırdı. İran ve İsrail'de ise kamuoyunun bir kısmı anlaşmadan umutsuz. Bazıları ise haberi sevinçle karşılıyor. Anlaşma maddelerinin İran'ın çıkarına olduğuna inanıyor.
2: Ben be şahsı hoşhal şudum.
3: Anlaşma haberini duyduğuma sevindim. Çünkü ne şekilde bakarsanız bakın, savaş ve gerilim kimseye fayda sağlamaz. Ne halka ne de iktidar sistemine.
0: Tahran sakinlerinin birçoğu mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. Uygulanmayacağını ve nihai anlaşmaya varılamayacağını düşünüyor.
4: Bu anlaşmanın hayata geçirileceğine dair hiçbir umudum yok. Çünkü Amerika'nın yalancıdan başka bir şey olmadığını defalarca kanıtladı.
0: İsrailliler ise durumdan oldukça rahatsız. Ön anlaşmaya karamsar yaklaşıyorlar.
5: İnancım ve prensibime göre tek amacı İsrail devletini ortadan kaldırmak ve yok etmek olan bir ülkeyle yapılan herhangi bir anlaşma iyi bir anlaşma değildir.
0: Neredeyse tüm İsrailliler savaşın kaybedildiğine inanıyor.
6: Bence bu İsrail için kötü bir anlaşma. Çünkü bu çatışmada hedeflerimize ulaşamadık ve Lübnan'dan, belki de İran'dan saldırılara maruz kalacağız. Ve bu İsrail için kötü, çok kötü.
1: İsrail Diyaspora Bakanı Amiyay Şikli, ABD-İran mutabakat zaptını değerlendirdi. İsrailli bakan Türkiye itirafında bulundu. Yeni bir eksenin yükseldiğini söyledi.
7: Maroko, Emirates, Egypt, Jordan.
0: İsrailli bakan Türkiye itirafında bulundu. Tel Aviv'de endişe bir kez daha gözler önüne serildi. İsrail Diyaspora Bakanı aşırı sağcı Amihai Shikli yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti.
7: In Ankara, our people, because of the threat...
0: Likud Partisi üyesi Amihai Shikli ülkesinde bir radyoya açıklamalarda bulundu. ABD-İran mutabakatını değerlendirdi. Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değindi. Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması ifadelerini kullandı. Beni çok daha fazla endişelendiren husus bu anlaşmayı şekillendiren eksendir. Türkiye, Katar ve Pakistan dedi. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz ifadelerini kullandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinde Türk basın mensuplarıyla söyleşi yaptı. Bakan Fidan, İran-ABD mutabakatının önemine vurgu yaptı. Temmuz'daki NATO zirvesine de değinen Fidan, Türkiye'nin NATO içinde tek başına görüş oluşturabilen bir kutup niteliği taşıdığını da belirtti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ve Kazan'da kritik temaslarda bulundu. Rusya ziyaretinin sonundaysa Türk gazetecilerle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın ardından gözler bundan sonraki süreçte. İki önemli konu var.
8: Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin, 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun

0: Eğreltilmesini kim yapacak, kim kontrol edecek, nasıl doğrulanacak? Bunların görüşülmesi gerekiyor. Bunlar görüşülecek.
1: İsrail'in Lübnan'a saldırıları süreci sabote etti. Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılar da sürüyor.
0: İsrail bölgede yıkım olsun istiyor. Bazı ülkeleri işgal etmek, terör uygulamak istiyor. Bunun küresel düzeyde güvenlik bakımından ayrıca ekonomik alanda yansımaları var. İsrail'in giderek daha fazla diplomatik tepkiyle karşılaştığını görmekteyiz. Bu diplomatik tepkinin sonuç vermesini ve bölgemizdeki tüm ülkelerin barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını ümit ediyoruz.
1: Gündemdeki ana konulardan biri de Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. ABD ve Avrupa ülkelerinin ittifaka bakışındaki farklılıklar kendisini iyice gösterebilir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Pek çok Avrupa ülkesi toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının, Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiili olarak deklare etmiş olacaktı.
1: Fidan Türkiye'nin NATO'da kutup oluşturabilen bir ülke olduğunu belirtti.
0: NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. Amerika Birleşik Devletleri başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup, bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye.
1: Bakan Fidan, Türkiye-Rusya ilişkilerine de değindi.
0: Ruslarla çok özel bir ilişki geliştirdik. Çok ciddi sıkıntılı alanlarımız olduğunda bile işbirliği yapmasını, güven oluşturmasını bildik. Her iki liderin de vizyonu ortada. Belli ilkeler çerçevesinde ülkelerinin iyiliğini savunuyorlar. Yapıcı bir tutum takınmaya hazırlar.
1: Ukrayna Savaşı da bir diğer önemli meseleydi.
0: Rusya'da gerçekleştirdiğim temaslarda Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim. Donetsk konusu hallolmadan olma şansı yok diyorlar.
1: Güney Kafkasya'da Ermenistan'ın barış yolunda attığı adımlarla yaşanan olumlu iklim de gündemdeydi. Koşullar tam olarak oluştuğunda, yani Azerbaycan'la resmi barış yapıldığında Ermenistan'la normalleşmeye hazır olduklarını söyledi Fidan.
0: Biz bölge ülkeleri olarak şunu görebilmeliyiz. Rekabet ve tahakküm arayışları yerine işbirliğini ön plana çıkarmamız lazım. Bu anlayışın Orta Doğu'daki son gelişmeler bağlamında belli bir noktaya gelmekte olduğunu görüyoruz. Aynı bakış açısıyla Güney Kafkasya ve Orta Asya'da ekonomilerimizi güçlendirebilir, istikrarı artırabiliriz.
2: NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı bir yandan da Temmuz ayında Ankara'da yapılacak zirveye hazırlık niteliği taşıyordu. Gündemde ABD-İran mutabakatı, külfet paylaşımı ve Rusya gibi önemli konular vardı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Rutte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le de görüştü. Toplantıdan ardından toplantıya geçildi. ABD-İran mutabakatı, Rusya-Ukrayna savaşı ve külfet paylaşımı masadaydı. İttifak yeni bir dönemin eşiğinde. Bu yeni dönem NATO 3.0 olarak adlandırılıyor. ABD külfet paylaşımında daha dengeli bir yaklaşım istiyor. Bu da Avrupa ülkelerinin finansal ve askeri olarak elini taşın altına daha fazla koyması anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu kapsamda Avrupa'daki askerleri azaltma yönünde adımlar atacak. Hegseth önümüzdeki 6 ay içinde Avrupa'daki askeri varlığı gözden geçireceklerini söyledi. NATO Liderler Zirvesi Temmuz ayının ilk haftasında Ankara'da toplanacak. Öncesinde yapılan bu toplantı o zirveye hazırlık bakımından da önem taşıyor. Avrupa Diplomatlar Birliği Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Avrupa Parlamentosu'nun Adalet Bakanı Akın Gürlek aleyhine takındığı tutum net bir dille kınandı efendim. Söz konusu raporun haksız olduğu vurgulandı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Diplomatlar Birliği bir açıklama yayımlayarak raporu eleştirdi. Raporda Adalet Bakanı Akın Gürlük'e karşı gerçek dışı iddialar ve yanlış bilgiler ortaya konulduğu belirtildi. Avrupa Parlamentosu'nun raporu mahkeme belgelerini incelemeden hazırladığına dikkat çekildi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki stratejik ortaklığın derinleştiği bir süreçte yayımlanan Avrupa Parlamentosu raporunun diyalog zeminini gölgelediği kaydedildi. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen rapor kesin bir dille kınandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dair konuştu. Gündeminde Gümrük Birliği ve vize kolaylığı konuları vardı. Yılmaz, Türkiye'ye karşı tutumun Avrupa ülkelerine de zarar verdiğini söyledi.
3: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize kolaylığı gibi hususlar artık gerçekten çok büyük aciliyet arz eder hale gelmiş durumda.
4: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize konusunda AB ile yaşanan sıkıntıları ayrı bir parantez açtı.
3: Çok önemli vize kolaylığı. Biz bu konularda mutlaka bir adım atılması gerektiğine inanıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. AB'nin gümrük birliği ve vize serbestisi konusunda ayak direttiğini belirtti. Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığının altını çizdi.
3: Objektif olarak baktığınızda bunu yapmamak için hiçbir sebep yok. Ama maalesef yıllardır bunu bir türlü yapamıyoruz. Ve bu da rekabet gücünü Avrupa'nın aşağıya çeken, yenilikçilik kapasitesini aşağıya çeken bir yaklaşım diye ifade etmek isterim.
4: Yılmaz, AB üyeliği hakkında da konuştu. Kapalı tutulan fasılları hatırlattı. AB'nin süreci objektif yürütmediğini söyledi.
3: Yıllardır bu fasıllar açılmadı. Bunu kapalı tutup bambaşka bir atmosferde bu süreçleri yönetmeye çalışmanın hiç kimseye bir fayda sağlamadığının altını çizmek isterim. Yapmamız gereken müktesebatı esas almak, objektif değerlendirmelerle bu ilişkimizi geliştirmek.

0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk ekonomisindeki istikrara dikkati çekti. İşsizliğin 36 aydır tek hanede seyrettiğini belirten Işıkhan, iş gücü piyasasını ve istihdamı güçlendiren adımların devam edeceğini söyledi.
1: Ekonomimiz büyümeye, üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ederken, işsizlik oranımız son 36 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir.
2: Ekonomideki büyümeye dikkati çekti. İşsizliğin tek hanede tutulduğunu belirtti, ekledi.
1: Nisan 2026 itibariyle işsizlik oranı %8,2 olarak gerçekleşmiş. İstihdam edilen kişi sayımız 32 milyonu aşmış durumdadır.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal etki analizi kapanış konferansında konuştu. Gündeminde iş gücü piyasasındaki gelişmeler vardı. Işıkhan, Türkiye'nin proaktif adımlarının ekonomi ve istihdama etkisine dikkati çekti.
1: İşsizliğin düşük seviyelerde korunması, uyguladığımız aktif istihdam politikalarının ve nitelikli iş gücü stratejimizin başarılarını da göstermektedir.
2: Vedat Işıkhan, kayıt dışıyla mücadelede denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi. Özellikle sigorta alanında taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Önümüzdeki süreçte de iş gücüne katılımı arttıracak yeni adımların atılacağının sinyalini verdi.
1: İstihdamı arttırmaya, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklemeye, beceri geliştirmeye çalışmalarına devam edeceğiz.
0: Altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü efendim. Fed'in faiz kararı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların rotasını yeniden altına çevirdi. Gram altın 6400 liranın üzerinde işlem görürken bundan sonraki süreçte fiyatları hangi gelişmeler belirleyecek? Beklentiler ne yönde? Bakalım.
3: Bence güvenli liman. Şu anda alan alsın. Ben daha yükseleceğini zannediyorum.
4: Ya şu anda gram alıyorlar, çeyrek alıyorlar artık. Çünkü yani tabii ki talep var. Fiyatlarda işte dün 6550, 6600 kere almaya başladılar ama bugün maalesef biraz daha düştü. 6.45'ler ama gene alacaklar diye düşünüyorum.
5: Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Fed'in faiz kararının ardından küresel piyasalarda oluşan baskı altın fiyatlarını da etkiledi.
6: Altın yeniden hareketlendi, fiyatlar kritik eşiklerin üzerine çıktı. Fed'in faiz kararı ve küresel gelişmelerin ışığında altında rota yeniden çizildi.
7: Faiz kararı itibariyle

0: itibariyle bir metnin açıklanmış olması ve metinde de olası yükselen enflasyona karşı faizin artırılabileceği beklentisi piyasalarda sert satış dalgalarını beraberinde getirmiş oldu. Altında neredeyse 4380 dolarlardan 4220 dolarların altına kadar %2'ye varan satışlar gördük. Yine global borsalarda aynı şekilde düşüşlerin olduğunu gördük.
1: İç piyasada gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6400 lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Gün içinde sınırlı dalgalanmalar yaşansa da gram altında yukarı yönlü görünüm korunuyor.
0: Bir yükseliş oldu ons altında. Bu haftanın o belirlemiş olduğu 100-150-200 dolarlık bandın içerisinde hareket ediyor diyebiliriz. Açıkçası Fed'den faiz kararı ile beraber altın bir yön arayışı içerisinde olabilir. Ya yukarı yönde ya da aşağı yönde yönüne devam eder dedik ama daha çok kararsız bir seyir sergilemiş oldu.
1: Uluslararası piyasalarda ons altınsa 4300 dolar seviyeleri civarında dalgalı bir seyir izliyor. Çeyrek altınsa piyasada 10700 lira bandında alıcı buluyor.
0: Orta ve uzun vadede portföyünü çeşitlendirmek isteyenler açısından yine aslında bir alım fırsatı oluşturuyor. Bugün ve bundan sonraki günlerdeki zaman için yani yıl sonuna kadar belki biraz daha satış baskısı devam edebilir altın cephesinde. Elinde altın bulunduranlar açısından da zaten altın uzun vadeli bir yatırım aracı biliyorsunuz. Kısa vadeli biraz zarar ettirmiş olabilir ama orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi. Dünyadaki ekonomik durgunluk, savaşlar, jeopolitik riskleri konuştuğumuz sürece yine altın aslında gündemde kalmaya devam edecek.
1: Hareketlilik sürerken yaz sezonu ve düğün döneminin yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve gram altına olan talep canlılığını koruyor.
2: Düğün sezonu açıldı, altına talep arttı. Vatandaş hediyede de yatırımda da güvenli limandan şaşmadı.
3: Geçen gün arkadaşımın düğününe gittim, çeyrek altın taktım. Tabii ki canım, yani altın altındır. Yani sonuçta her zaman, sonuçta inse de bir gün altın her zaman çıkar.
4: Altın takarız herhalde inşallah. Güvenli. İnişli çıkışlı ne kadar olsa da her zaman altın daha güvendedir. İlla ki yukarıdaki fiyatları görecek. Geldiği yeri unutmaz altın. Hayırlısı olsun inşallah herkes için.
5: Vergi ve ceza borcu olan milyonlarca vatandaşı rahatlatacak dev yapılandırma süreci resmen başladı. Resmi gazetede yayımlanan yapılandırmayla borçlarını yapılandırmak isteyenler artık 72 aya varan uzun vadeli taksit imkanından yararlanabilecek.
6: Vergi borcunda yapılandırma başladı, taksit süreleri belli oldu.
7: Bunu bir milat tarihi olarak alabiliriz. 5 Haziran 2026 öncesi bütün borçları kapsayacak şekilde tecil taksitlendirme faizi %39'dan 29'a düşürüldü.
8: Resmi gazetede yayınlanan düzenleme milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hem vergi hem de ceza borcu olanlar için aslında onların da cebini rahatlatacak yeni düzenleme hayata geçirildi.
7: Bazı vergiler burada bu kanun kapsamında değerlendirilmiyor. Yani ÖTV, geçici vergi ve bunlara bağlı cezalar hariç olmak üzere. KDV ve banka sigorta muameleleri vergisi yani BSMV'de de en fazla 12 taksit yapılabiliyor.
6: Borçlarını taksitlendirmek isteyenler için dijital vergi dairesinde başvuru ekranları da açıldı. Gelir, kurumlar, KDV, harçlar, trafik idari para cezaları ve öğrenim kredisini yapılandıracakların 31 Ağustos'a kadar müracaat etmesi gerekiyor.
8: Taksitlerse borçlunun borç miktarına göre belirlenecek. 36 ila 72 ay arasında taksit yapılabilecek.
7: Bizim bir formülümüz var. Likit oran formülü. Bu formüle göre dönen varlıkları kısa vadeli borçlara böldüğümüzde 0.50 ve üzeri çıkarsa eğer bu işletme 36 taksit olabiliyor. 0.30-0.50 arası olursa 48 taksit oluyor. 0.30'un altında çıkarsa bu likit oran 72 taksite kadar da bir taksitlendirme söz konusu. Tabii bütün bu taksitlendirmeler yapılırken de bir konu da çok önemli. 10 milyonun altındaki borçlarda herhangi bir teminat talebi de daire tarafından istenmeyecek.
6: Motorlu taşıtlar vergisi de kapsama alındı. Borcu olanlar her araç için toplam borç tutarı üzerinden başvuru yapmalı.
8: En çok da MTV merak ediliyordu ama o konuda bir kafa karışıklığı var, o da dahil mi?
7: Tabii motorlu taşıtlar vergisi de bunun içinde olacak. Motorlu taşıtlar vergisinde birden çok aracı olan vatandaşlarda da yine hak sahibi oluyorlar.
6: Yani borcunu kapatıp borcu yoktur belgesini almak isteyenlerin ise yapılandırılan tutarın en az %10'unu ödemiş olması gerekecek.

0: İstanbul'da 7 yaşındaki bir çocuk geri gelen bir aracın altında kaldı. Sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi kalktı ve yürüdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İzleyelim.
1: Araç geri geldi, küçük çocuğu altına aldı. Fakat tam o anda inanılmaz bir gelişme yaşandı. Burnu bile kanadı.

0: geçmedi ve araçla üzerinden geçti. Fakat o anlarda ilginç bir olay yaşandı. Küçük çocuk sapasağlam aracın altından çıktı ve koşarak panik ve korku içinde evine doğru hareket etti. Olayı gören mahalle sakini Adem Bıyıksa o anları işte böyle anlattı.
1: Kenara park edip bir anda hızlıca geri çıkmaya çalışınca çocuğu altına aldı. İşte şans eseri bir anda fark edip frenleyince çocuk kurtuldu, yani büyük bir badireden kurtuldu. Olayın sıcaklığıyla çocuk korkuyla kaçtı gitti evine. Komşularımız müdahale edip bu şekilde olmaz, çocuk iç kanama geçirebilir, hastaneye götür deyince adama baskı yapıldı. Adam mecbur kaldı gitti, çocuğu aldı hastaneye götürdü.
0: Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken görgü tanığı mahalledeki trafik sıkıntılarına da dikkati çekti.
1: Burası rampa. Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde alternatif güzergah olarak göründüğü için konumda çok yoğun trafik oluyor. Ama çocuklarımız da bu yolda sürekli bisiklet sürüyor. Buradan aşağı kaymaya çalışıyor. Ondan dolayı araçlar da çok hızlı geliyor. Buna bir önlem alınabilirse çok iyi olur. 40-50'ye yakın çocuk oluyor akşam vakti burada. Yani şuralar hep boş arazi. Belediyemiz gelse, şurayı bir düzeltmeye çalışsa, düzeltse, güzel bir yer yapsa, park yapsa.
2: Mersin'de yolcu minibüsüne binen bir kişi seyir halindeyken aniden şoföre saldırdı. Soğukkanlı sürücü canını kurtarırken kapıları açarak içerideki yolcuları da tahliye etmeyi başardı. Ancak gözü dönen şüpheli daha sonra direksiyona geçip minibüsü kaçırdı. Birkaç kilometre ilerledikten sonra kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
0: Yolcu olarak bindi fakat şoförün boğazına sarıldı. Minibüs içinde korku dolu anlar yaşandı. Olayın adresi Mersin Silifke. Bir kişi minibüse yolcu olarak bindi ancak hareketleri normal değildi.
3: Yan tarafıma, şoför koltuğunun yan tarafına oturdu. Şizofrenik hareketleri yapıyordu. Değişik değişik konuşuyordu kendi kendine.
0: O yolcu bir süre sonra arka koltuğa geçmek istedi.
3: Ben burada rahat edemedim dedi. Arka dörtlüğe oturdu. Daha sonra yolumuza devam ettik.
0: İçerisinde 12 yolcunun bulunduğu minibüs seyir halindeyken o yolcu yine ayağa kalktı ve bilinmeyen bir nedenden aniden şoföre saldırdı.
3: Yani ışıklara geldiğimde bir anda boğazıma biri sarıldı. Beni öldürmeye çalıştı.
0: Minibüs şoförü aracı durdurarak hem canını kurtardı hem de kapıları açarak panik yaşayan yolcuların kaçmasını sağladı.
3: Daha sonra müdahale ettim. Kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ondan sonra kendimi attım araçtan.
0: Saldırgan daha sonra direksiyona geçti ve minibüsü kaçırdı.
3: Aracı gasp etti. Sonra aracı yürüttü. Öndeki servis aracına çarptı.
0: Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Eden şüpheli refüjü aşarak karşı şeride geçti, zeytin bahçesine daldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Mardin'de iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: İki aile arasında silahlı kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Olayın adresi Mardin'in Derik ilçesi. 15 Haziran'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki taraf araçlarını yol kenarına çekti, araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Bazıları yumruk yumruğa kavga ederken bazıları da silahını çekti, peş peşe tetiğe bastı. Görüntülerde yerde bulunan bir kişinin uzun süre darbedildiği anlar yer aldı. Olayda 5 kişi yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte elektrik tüketiminde yaşanan artış Güneydoğu Anadolu'da trafo arızaları ve enerji kesintilerini de beraberinde getirdi. Özellikle kontrolsüz ve kaçak elektrik kullanımı şebeke üzerindeki yükü artırıyor ve trafoların zarar görmesine neden oluyor.
4: her 1 derecelik artışın yaklaşık bir %10 tüketim artışına sebep olduğunu gördük. Bu ısınma artı, soğutma artı tarımsal

0: sulama.
1: Sıcak hava ve kaçak kullanım trafoları zorluyor, arızalar ve enerji kesintileri eksik olmuyor.
0: Aşırı tüketimin veya teçhizatların normal tüketimin üstündeki tüketimlerin teçhizatlarda gördüğü gibi ilave arızalara, teçhizat ısınmalarına ve vatandaşın elektriği kesintili ve kalitesiz almasına sebep olan bir sonuçla karşı karşıyayız.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte kontrolsüz elektrik tüketimi de arttı ve kontrolsüz elektrik tüketimiyle birlikte Dicle elektrik bünyesinde bulunan il ve ilçelerde işte böylesi trafo arızaları da artmış oldu.
0: Geçen sene bölgemizde 700'e yakın trafonun arızasıyla karşı karşıya kaldık. Yanan işte yeniden tamir etmek zorunda olduğumuz. Tabii bu yüksek bir rakam. Bu sene ilk 5 ayda bunları biraz daha kontrol altına alma, tarımsal tüketimin de azalmasıyla birlikte, azalmasına rağmen ama normalin çok üzerinde bir trafo yanmasıyla karşı karşıyayız.
1: Standart dışı tüketim artması ekonomik açıdan da ciddi zarar verebiliyor.
0: Aşırı tüketimin sebep olduğu çok sayıda teçhizat arızaları, trafo yanmaları, hat kopmaları gibi sebep. Böyle biz kaliteli elektrik veremiyoruz. Tabii bunun ülke ekonomisine bu tür teçhizatların yanmasında ekstra bir maliyetiyle karşı karşıya kalıyor. Maalesef bu aşırı tüketimin hem ülke ekonomisine hem bölgemizdeki vatandaşların büyük kısmının kaliteli elektrik kullanmasına da bir sorun ve engel teşkil ettiğiyle ifade etmek gerekiyor.
3: Dünyanın 97 ülkesinden gelen misafir öğrencilerin eğitim gördüğü Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendi. Türkiye genelinde 16 uluslararası okuldaki Türk ve misafir öğrencilerin katıldığı programda dereceye giren isimler ödüllerini aldı.
4: 12. sınıf öğrencisiyim. Birinci oldum bu yarışmada. Yaklaşık bir ay boyunca hazırlandım. Kitabı aldım. İçindeki hadisleri ezberledim. O sorumlu olduğumuz 40 hadisi ezberledim. Onun açıklamaları, ravileri, hadisin senedi ve benzeri şeyler. Onların hepsini ezberledim.
5: 97 ülkeden binlerce genç yarıştı. Hadis ezberleme yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
6: Türkiye'deki uluslararası imam hatiplerimiz ki şu anda 16 tane var. 97 ülkeden 2000'in üzerinde gencimiz bu yarışmaya katılıyorlar. Allah'a hamdolsun İbrahim Aleyhisselam'ın çağrısı, Peygamber Aleyhisselam'ın o duruşu ve hadisleri bütün dünyaya yayılmış durumda.
5: Gençlerin Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini yakından tanımaları ve onun kişiliğini örnek almaları amacıyla düzenlenen yarışma, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Türk ve misafir öğrencilere yönelik olarak bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından İbni Haldun Üniversitesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan yarışmada hadislerin hem Türkçe hem Arapçasını ezberleyen gençler yarışmaya katılmaya hak kazandı.
7: Eskiden biz sadece Kur'an-ı Kerim hafızlarını bilirdik. Ama bir de bir hafızlık da var, hadis hafızları. Bu yarışmalar bu gençlerimizi hadis hafızlarına yönlendiren ve geliştiren bir proje. Kimin emeği geçtiyse çok tebrik ediyoruz.
8: Uluslararası imam hatiplerimizde okuyan uluslararası öğrencilere yönelik hadisleri okuma, anlama ve ezberlemeye yönelik bir yarışma oldu. Hadisleri okuma, anlama, peygamberimizi örnek alma yolunda güzel bir çalışma.
5: Yarışmaya katılmak üzere başvuru yapan gençler, hadislerle İslam kitabından belirlenen 40 hadisi şerifi ezberleyerek Kahoot yarışmasına katıldı. 30 soruyu cevaplandıran ve en hızlı şekilde cevabını aktaran öğrenciler arasında yapılan elemede dereceler belirlendi.
9: Biz çok iyi hazırlıyorduk sınıfça olarak, okulda olarak. Elhamdülillah ben de çok iyi hazırlandım, çok iyi çalıştık. Kısa zamanda olduğu bile yani bir hafta kalınca söylediler. Hadis yarışmasını bir haftada elhamdülillah elimizden geleni hazırlandık ve 15. olduk.
10: Yarışmada 3. oldum. Aslında o 40 hadisin bütün ezberi bendeydi. Çünkü ben medreseliyim. Yani medreseden geldiğim için yani benim için bir hatırlatma oldu yani. Sadece bakmak yeterli yani.
5: Binlerce gencin katıldığı yarışmanın finalinde ilk 20'ye giren öğrencilere yapılan törende ödülleri takdim edildi. Törende birinci olan yarışmacı tam altınla ödüllendirildi. İkinciye 3 çeyrek altın, üçüncüye yarım altın, 4 ve 10. arasındaki öğrenciler de çeyrek altının sahibi oldu. 11-20 arasındaki derecelere de gram altın hediye edildi.
4: Uluslararası öğrencilerimiz de bu noktada gerçekten harika bir vaziyette bunları ezberleyerek, hayatlarına geçirerek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini, ahlakını, önderliğini ve rehberliğini bu yarışmayla daha fazla bir farkındalık oluşturarak kazanmış ve elde etmiş oluyorlar.
3: Bu haberle birlikte moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haklarını geri alma konusunda birçok yolları var, onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler. Bu güveni sağladıkları ...dıktan sonra işlem yapsınlar.
2: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar... ...neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi,

zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kuter. Analiz Sentez'de karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Elbette

0: sıcak gelişmeler için muhabir bağlantılarımızda olacak ki analiz senteze de öyle başlıyoruz bu sabah. Ada Kahriman'a gideceğiz. 24 muhabiri Ada Kahriman'a. İstanbul'daki evinin önünde kaçırılmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal bulundu. Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltında, daha fazla detay var mı? İlk bu soruyu soracağız Ada'ya. Ada günaydın, kolay gelsin. Beni duyabildiysen ilk sorumuz İBB Kültür AŞ'nin kaçırılan görevlisi, yöneticisi bulundu. 8 gözaltı var. Daha fazla detay sende.
1: Elif Hakkaya Kuter, evet, ilk etapta 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra bu sabah 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu sayı 7'ye yükselmişti. Son yapılan açıklamada da gözaltının 8'e yükseldiği belirtildi. İBB iştiraki olan Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin bu şüpheliler gözaltına alındı. Kendisi zaten yaklaşık 2 saat önce burada Tuzla'daki bir adreste bulundu. Burada elleri, kolları bağlanmış bir şekilde bulundu aslında baktığımızda, ki kendisi hastaneye kaldırıldı daha sonra. Sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Peki ne olmuştu? 17 Haziran tarihinde saat 21 sıralarında aracına binmek için burada evinden çıkıyor burada Erhan Karaal. Burada aracına binmeye çalıştığı sırada kendisi birkaç şüpheli tarafından kaçırılıyor. Yani başka araca zorla bindirilmeye çalışılıyor, darp ediliyor. Kafasına da çuval konuluyor. Yani geçirildiği belirtiliyor. Bu şekilde de aslında kaçırıldığı belirtiliyor. Zaten olaya tanıklık eden hem kızı var hem komşusu, bir komşusu vardı. Olayın bu şekilde yaşandığını belirtmişti. Tabii burada en sonda kendisinin telefon sinyalinin Kartal'dan geldiği belirtilmişti. Kendisi zaten Tuzla'da bir adreste yapılan operasyon, başarılı operasyon sayesinde kendisi bulundu. Elinde bir silahla bir şüpheli oradaki adresteyken bir şüpheli elinde bir silahla bulunuyor. Aynı zamanda yakalanıyor. Burada Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması ve Erhan Karaal'ın bulunmasına yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Kamera kayıtları incelenmişti. Özellikle görüntüler incelenmişti. Erhan Karaal'ı kaçırdığı belirtilen o aracın görüntülerini görmüştük. Bizler burada kameralara yansıyan görüntülerde hızla ilerlediğine şahit olmuştuk. Tabii bununla birlikte sabah saatlerinde Erhan Karaal'ın bulunduğuna dair bir açıklama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aynı zamanda şu anda kendisi hastanede. 8 şüpheli de İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından burada gözaltına alındı Elif Hakkaya Kuter.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Ada Kahriman. Yalnız bugün adliyede gün biraz herhalde hızlı başladı. Çok fazla gündem var. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması da devam ediyor. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu gerçekleşti bu kez. 41 şüpheli gözaltına alındı. Kimler gözaltında ve tam olarak neyle suçlanıyorlar?
1: Evet Elif Hakkaya Kuter, sabah saatlerinde Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte burada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları ve bazı belediye görevlileri hakkında rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatılıyor. Soruşturmada sit ve arkeolojik koruma alanlarında bulunan yapılardaki esaslı tadilatlara rüşvet karşılığında basit onarım izni verildiği, ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu ruhsatsız yapı ve işletmelere kesilen cezaların rüşvet karşılığında evrak üzerinden usulsüz işlemler yapılarak düşürüldüğü tespit ediliyor. Ruhsat almak isteyen kişilerin belediye yetkililerince belirli mimarlara yönlendirilerek bu kişiler üzerinden rüşvet görüşmeleri yürütüldüğü öne sürülüyor. Bununla birlikte rüşvet veren kişilerin işlemlerinin hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsatlar verildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında teknik takip, iletişim dinlenmeleri, bununla birlikte MASAK raporları, HTS kayıtları ve tanık beyanları değerlendiriliyor. Dosyada şu ana kadar 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin suça karıştığı tespit ediliyor. Şu ana kadar da bu sabah saatlerinde İstanbul dahil 4 ilde 90 adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 41 şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanlar arasında da belediye başkanı, aynı zamanda 2 başkan yardımcısı bulunuyor. Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç örgütüne üye olma ve bununla birlikte kurma, yönetme ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi. Toplamda 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor Elif Hakkı Yakuter.
0: Çok teşekkür ederiz Ada. Bir operasyon daha var. Şapkalılar suç örgütüne yönelik bir operasyon. Orada kaç kişi gözaltına alındı ve oradaki suç ne?
1: Elif Hakkı Yakuter, evet, sabah saatlerinde burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama vardı. Şapkalılar suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleniyor. 32 şüpheli gözaltına alınıyor. Şüpheler arasında da 3 avukat bulunuyor. Aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuya dair bir açıklama yaptı. X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da şu ifade ediliyor: sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkla sürdürülmektedir diyor. İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Şehrimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz diyor. Tabii bu sabah saatlerinde kendisi zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da böyle bir açıklama yaptı. Burada sokak çetelerine yönelik, yani Şapkalılar suç örgütüne yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında da 32 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek burada yaptığı açıklamada çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir açıklamasını yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde de burada 53 adrese operasyon düzenleniyor. Zaten Şapkalılar suç örgütüne yönelik bir davanın hala devam ettiğini biliyoruz. Burada bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu toplamda 32 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Amirliği ekiplerince gözaltına alındı Elif Hakkı Yakuter.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahraman. Ada günü oldukça yoğun bir mesaiyle başladı. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii ki ayrıntıları oldukça Ada'dan almaya devam edeceğiz. Evet, Ada'dan sıcak başlıkları aldık. Peki dünden bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine de birlikte bakarak devam edelim. Milli Güvenlik Kurulu'ndan barış vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve toplantının ardından da bir bildiri yayımlandı. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakattan duyulan memnuniyet paylaşıldı. Sürecin sekteye uğratılmaması gerektiğine yine vurgu vardı. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürdüğü ve sürdüreceği mesajı da verildi. İran'daki deniz ablukası kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bugün görüşmeyecek de bugünün sıcak gelişmelerinden biri. Mutabakata imzaların atılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını duyurdu. ABD Başkanı Trump da tüm taraflara ateşkese riayet etmeleri çağrısında bulundu. İran lideri Hamenei'den de yeni açıklamalar var. ABD ile görüşmelere sıcak bakmadığını ancak ikna edildiğini dile getirdi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı ise ki bu sıcak bir gelişme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bugün yapılmayacağını açıkladı ki işte 19 Haziran bugün bu görüşmenin yapılması bekleniyordu. CHP'de istifa depremi. Cemil Tugay öncesinde istifa iddiaları vardı ve reddetmişti ama CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi kapanmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlak kutlan sürecinin CHP'ye büyük zarar verdiğini belirtti. Son günlerde alınan ihraç kararlarını endişe verici bulduğunu da açıklamasına ekledi. Biraz önce adadan detaylarını aldık. Kaçırılan Erhan Karaal kurtarıldı. Operasyonda 7'ydi, artık 8

0: Şüpheli gözaltına alındı. Az önce adadan da detayları aldığımız için bu başlığı artık geçebiliriz. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 ismin testleri pozitif çıktı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında son operasyon gerçekleşmişti. Hatırlayacaksınız, gözaltına alınan ve aralarında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin testi pozitif çıktı. CHP'li milletvekili Adnan Bekir'in oğlu Ozan Bekir de vardı son gözaltıda, uyuşturucu gözaltısında alınanlar arasında. Onun da test sonucu pozitif çıktı. Dünya Kupası'nda Paraguay'la kritik maç, bizim çocukların tek hedefi elbette galibiyet. Dünya Kupası'nı kötü bir başlangıç ne yazık ki yapılmıştı milli futbol takımı. Yarın sabah Amerika'da kritik bir maça daha çıkacak. Türkiye saatiyle sabah 6'da bu kez maç. 7'deydi önceki maç, hatırlayacaksınız. San Francisco'da Paraguay'la karşılaşacak. Hazırlıklarını Avaya Stadyumu'nda gerçekleştirecek, antrenmanı tamamlayacak. Bizim çocukların tek hedefi galibiyet. Yenseler de yenilseler de elbette kalbimiz onlarla diyelim ve hemen 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönelim. Mustafa Daştan, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkayakuter, ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Haftaya güzel bir başlangıç yaptık ve biraz böyle hassas bir dengede olsa da neyse ki Cuma'ya kadar bir olumsuzluk yaşanmadan geldik. Umarız öyle de tamamlarız haftayı. Ama biz şimdi önce MGK toplantısı sonrası bildiride olan detaylarla başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı özellikle içinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde oldukça önemliydi. Hem diplomaside hem de iç siyasette, biliyorsunuz, yakından takip edilen toplantılardan bir tanesi MGK toplantısı. Çünkü alınacak olan kararlar Türkiye'nin önümüzdeki günlerde atacağı yol, izleyeceği yol haritasını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. En azından hem diplomaside hem de sahada nasıl bir yol haritası izleyecek Türkiye, bunun sinyallerini veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı MGK. Daha sonrasında da yazılı bir açıklama yapıldı. Orada tabii dikkat çeken mesele bir tanesi şu anda hiç şüphesiz tüm dünyanın da merakla beklediği ABD-İran anlaşması. ABD ve İran anlaşmasından duyulan memnuniyet bir kez daha dile getirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında paylaşılan bildiride. Tabii ki o memnuniyetin arkasında sahadaki gelişmeler var. Türkiye sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Hürmüz'ün ne kadar kritik olduğu, dünya açısından kritik olduğu bu savaşla beraber bir kez daha aslına bakarsanız netlik kazanmış oldu. Dün aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın da toplantısı vardı. Ve Milli Savunma Bakanlığı toplantısında bu konunun da altı çizilmişti. Ve Türkiye'nin burada barıştan duyduğu memnuniyeti aynı zamanda diplomasi, iki ülke arasındaki, yani ABD ve İran arasındaki diplomatik bütün girişimlerinde desteklendi ve sonuna kadar da desteklenmeye devam edileceğinin altı çizildi. Tabii tek konu Türkiye olunca ABD ve İran değil. Bizim biliyorsunuz dış politikada çok boyutlu bir sürü maddemiz var. Şimdi bu noktalardan bir tanesi mesela Kıbrıs. Kıbrıs'ta çok uzun süredir Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da gündeme gelir. Doğu Akdeniz'deki gerilimin tırmandırılması süreci ve bunun haricinde de tabii ki işte Fransa'nın, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çeşitli birlikteliklerle, çeşitli anlaşmalarla beraber Türkiye'nin aleyhine attığı adımlar. Burada çok net bir şekilde Kıbrıs'ta oldu bittiye izin verilmeyeceğinin altı bir kez daha çizildi. Elif Hakkayakuşar, bunu söyleyelim. Diğer taraftan da Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki bütün gelişmelerin çok yakından takip edildiği ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerine, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerine karşı gelecek herhangi bir ittifakın, herhangi bir kararında karşısında Türkiye'nin olacağı bir kez daha vurgulandı. Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek hiçbir oldu bittiye müsaade edilmeyeceğinin bir kez daha vurgusu gerçekleştirildi. İsrail'in saldırıları tabii ki çok uzun süredir MGK'nın gündemindeki başlıklar arasında. Gerek Gazze'de bir taraftan ateşkes olmasına rağmen, bakın burası önemli, tırnak içerisinde ateşkes olmasına rağmen saldırılarına devam ettiriyor. Diğer taraftan sadece İsrail'de değil, hem İran'a yönelik saldırıları vardı hem de Lübnan'a yönelik saldırılar var. Beyrut'tan her gün yeni patlama haberleri geliyor. Şimdi ABD-İran ateşkesinin en önemli maddelerinden bir tanesi neydi? Lübnan'da saldırılar.

0: tamamen sona ermesi durumu. Ancak İsrail'in üzerinde ABD hala o gerekli baskıyı kurabilmiş değil. İsrail zaten anlaşmadan en çok rahatsız olan taraf şu anda. Ve Lübnan'da da aslında bakarsanız tablo şunu gösteriyor. İsrail diyor ki ben burada saldırılarıma devam edeceğim. Buradaki genişleme politikama devam edeceğim. Mesajını çok net bir şekilde gönderiyor şu anda. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İran cephesine. Çünkü hala saldırılarını sürdürüyor Lübnan'da. Ve bu noktada hem Gazze'de ihlallerin sürdüğüne yönelik bir vurgu vardı MGK toplantısında, hem de İsrail'in yayılmacı politikasına ilişkin dikkat çeken tespitler vardı. İsrail'in yayılmacı politikasına karşı Türkiye'nin bu noktada asla kendi hak ve menfaatlerine karşı gelecek ve aynı zamanda bölgedeki kardeş ülke vatandaşlarının hak ve menfaatlerini hiçe sayacak davranışları tasvip etmediği ve bütün bu gelişmelerin not edildiği bir kez daha belirtildi. Uluslararası toplumun sessiz kaldığına dikkat çekildi ve İsrail'in de uluslararası hukuku bugüne kadar pek çok kez hiçe saydığı bir kez daha belirtildi MGK bildirisinde. Tabii komşularla ilişkiler, Suriye, Irak'taki son gelişmeler, Suriye'deki son gelişmeler Türkiye açısından önemli meseleler. Özellikle Suriye'de iç savaşın bitmesi ve inşa ihya çalışmalarının başlamasıyla beraber önümüzdeki süreçte Türkiye ve Suriye ilişkilerinde atılabilecek olan yeni adımlar yine masadaki başlıklar arasındaydı. Sahadaki son durum güvenlik güçleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer MGK üyeleriyle paylaşıldı. Irak'ta keza yine öyle sahadaki son gelişmeler, ama Irak'ta sahadaki son gelişmeler dediğimizde burayı biraz açmamız lazım. Çünkü terörsüz Türkiye süreci buradaki önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz ilk silah yakmalar Irak'ta gerçekleşmişti. Oradaki örgüt üyelerinin fesih süreçleri, silah bırakma süreçleri güvenlik güçleri tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çok yakından takip edilen başlıklar arasında. Oradan gelecek raporları bekliyor aslında bakarsanız Türkiye. Neden böyle söylüyorum? Çünkü daha birkaç gün öncesinde Genel Kurul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar aldı ve Temmuz ayında da çalışacağız dedi milletvekilleri. Evet, milletvekillerinin Temmuz'da çalışacağız derken buradaki en önemli yapacakları beklentilerden bir tanesini terörist Türkiye sürecinde artık yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanması. Bu yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanabilmesi ve genel kurul gündemine gelebilmesi için işte Irak'tan, Suriye'den güvenlik kaynaklarının vereceği raporlar aslına bakarsanız bekleniyor. O raporlara dair de sahadaki son duruma ilişkinde yine bilgiler Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınan başlıklar arasındaydı ve terörsüz Türkiye sürecinde de herhangi bir şekilde taviz verilmeyeceğinin bir kez daha altı çizildi. Burada bir parantez daha açmak lazım. Hazır terörsüz Türkiye sürecinden bahsetmişken, çünkü dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir misafiri daha vardı Cumhurbaşkanı Külliyesinde. Şimdi bir taraftan MGK gündemi vardı ama MGK toplantısında başkanlık etmeden önce de kabulleri vardı Erdoğan'ın. O kabullerden bir tanesi dikkat çekti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş için külliyenin kapıları açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Numan Kurtulmuş bir süre baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler. Açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapılmıştı. Şimdi burada basına kapalı gerçekleşen görüşmede tabii merak edilen acaba ikilinin ne konuştuğu. Birincisi şunu söyleyelim, gündem iç siyaset. Şimdi iç siyaset dediğimizde tabii ki terörsüz Türkiye süreci burada önemli bir başlık. Hatta başlı başına üzerinde konuşulması gereken bir başlık. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı gelinen aşama, mecliste gelinen aşama ve Temmuz ayı içerisinde neler yapılabileceği, siyasi partiler nezdinde neler yapılabileceği, genel kurul çalışmalarında neler yapılabileceği, bu konu bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş arasında istişare edildi Elif Hakkı Yakıcar.
1: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Daş'tan çok kısacık bir süremiz kaldı. CHP'deki istifayla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasıyla devam edelim ama çok kısacık.
0: Tabii CHP'de şimdi sürekli olarak aslına bakarsanız bir istifa dalgasının gelmesi bekleniyor. Özellikle milletvekilleri nezdinde, il başkanları nezdinde, belediye başkanları nezdinde bu arınma süreciyle beraber biliyorsunuz belediye başkanlarının da isimleri geçiyor. Bazı belediye başkanlarının da isimleri geçiyor. Son istifa Cemil Tugay'dan geldi. Bakın son istifa Cemil Tugay'dan geldi diyorum ama önümüzdeki günlerde

0: Da kalmaz bu. Daha pek çok isim var. Özellikle milletvekilleri nezdinde bazı istifaların gelebileceği, belediye başkanları nezdinde bazı istifaların gelebileceği şu anda CHP Genel Merkezi'nde kulislerde en çok konuşulanlar arasında İrfan Kayakuşar. Bakalım yaprak dökümü hız kazanacak mı?
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlılarla. Moda Live.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: İyi Finans sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Konuklarımızla beraber olacağız bu bölümde. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz, günaydın.
1: Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk, günaydın.
0: Evet, ve Sting
1: Hayırlı
0: Üniversite.
1: Hayırlı cumalar.
0: Evet, yanlış değil.

0: Bugün, cumalar pazartesiye de beraber başlamış haftaya.
1: Dün ben hep cuma zannettiğim için bugün böyle tereddütle dedim bugün cuma.
0: Haftaya güzel bir başlangıç yapmıştık. Neyse ki güzel geldik diyelim ama tabii yine bir böyle bir kırılganlıklar var. Konuşacağız biraz sonra.
1: Kırılganlıklar parçalanmışlıklar olmasın da kırılganlıklara razıyız.
0: Onlara razıyız diyorsunuz peki. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler de birazdan bizimle birlikte. Şimdi bizimle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydın Elif Hanım, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. O zaman hocamla başlayalım. Tabii. Müsaadenizle Sadi Özdemir. Hocam pazartesiye güzel başladık dedik Sadi Özdemir. Pazartesi de stüdyoda sağ olsun bizimle beraberdi. Ama İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama yine de biraz tedirgin etti. Cuma'ya geldik. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bugün yapılması planlanan zirvede ne yazık ki yapılmayacağı açıklandı Dışişleri, İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ne dersiniz hocam, tedirgin olalım mı, olmayalım mı?
2: Tabii anlaşma bozuldu şeklinde okumamak gerekiyor, evet. Bunu tam tersine bir pazarlık anlaşmasına geçildiğinin işareti olabileceğini düşündürüyor. Çünkü görüşmelerin yapılmasını insanlar tabii diplomaside başka bir şey olarak görür ama iptal edilen görüşmeler yapılan görüşmelerden daha fazla şey anlatabilir. Biraz geriden bakarsak yani birkaç gün önce Versay'da mutabakat imzalanıyor. Amerika deniz ablukasını kaldırıyor. Trump ateşkes çağrısı yapıyor. İran tarafından nispeten yumuşak mesajlar geliyor. Ardından birden dediğiniz gibi İsviçre görüşmesi iptal ediliyor. Çelişkili gibi duruyor ama aslında sık sık yaşanan bir şey diplomatik süreçlerde. Çünkü anlaşma imzalamak birinci aşamadır. Anlaşmanın nasıl uygulanacağını belirlemek ise ikinci ve aslında en zor aşamadır. Ben bunu biraz hani ev almaya benzetiyorum. Önce hani taraflar evi satıyorum, ev alıyorum diye anlaşırlar ama asıl tartışma tapu anlaşmasında başlar ya. Yani ne zaman teslim edilir ki, kim tarafından karşılanacak masraflar gibi. İşte bugün Amerika İran arasında tam olarak o aşamaya geçmiş gözüküyor. Bence burada biraz dikkat etmesi gereken nokta bu. Çünkü Trump'ın doğrudan gitmemesi ama başkan yardımcısını göndermeyi planlaması aslında böyle bir süreç de vardı. Sürecin teknik aşamaya geçildiğini gösteriyordu bize. Şimdi o ziyaretin iptal edilmesi tarafların bazı detaylarda henüz ortak zemine ulaşmadığını düşündürüyor bize zaten. Dolayısıyla burada mutlaka temiz olduğu anlamına gelmez. Ama uygulama mekanizmalarında ciddi pazarlıklar yaşandığını gösteriyor bize. Özellikle İran tarafının pozisyonuna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son açıklamaları hatırlayalım İran tarafının. Amerika ile görüşmeye sıcak bakmıyordum ama ikna edildim demişti. Bu cümle aslında çok önemli çünkü İran liderliği içeride hala bu süreci anlatmaya çalışıyor. İran yönetimi bir yandan anlaşmayı sürdürmek istiyor olabilir ama diğer yandan kendi kamuoyu ve sistem içindeki sertlik yanlısı kesimlere karşı dikkatli davranmak zorunda. Dolayısıyla İran'ın bazı başlıklarda daha fazla garanti istemesi mümkün oluyor burada. Mesela yaptırımların kaldırma takvimi gibi, işte fonların serbest bırakılması gibi, enerji işte iş ihracatına yönelik düzeltmeler gibi. Tabii Trump faktörü, Trump'ın siyasi tarzını biliyoruz. O çoğu zaman son dakikaya kadar pazarlık yapmayı da sever. İş dünyasından gelen bir refleksi var. Bazen masadan kalkar, bazen görüşmeyi erteler. Son anda yeni şartlar ortaya koyar. Bu nedenle bu iptal kararını yalnızca İran kaynaklı da okumamak lazım. Dolayısıyla İsrail'in pozisyonu da burada önemli. Çünkü bütün aktörler bölgedeki bu süreci aynı şekilde desteklemiyor. Ve İsviçre'nin seçilmesi tesadüfi değil. İsviçre onlarca yıldır tarafsız diplomasi merkezi olarak kullanılıyor. Soğuk Savaş döneminden bugüne birçok kritik görüşme burada yapıldı. Eğer taraflar İsviçre gibi sembolik bir zeminde bile görüşmeyi ertelemeyi tercih ediyorsa bu bize şunu da gösteriyor olabilir. Henüz üzerinde tam mutabakat sağlanmamış bazı kritik başlıklar var. Yine aynı yere geliyoruz ama diplomaside erteleme her zaman başarısızlık değil Elif Hanım.
0: Evet,
2: bazen anlaşmayı da kurtarmanın yolu taraflar hazır olmayı bekliyor diye okuyabiliriz.
0: Evet hocam, umarım dediğiniz gibi erteleme başarısızlık değil. Burada biraz daha işte o şartları oturtmadır. Bu ev alıp satma örneği de özellikle herhalde Trump'a çok uyuyor. O tapu aşamasında sorun çıkaran ev

0: sahibi. Evet.
1: Ayrıca eski ne diyelim inşaatçı, gayrimenkul.
0: Evet.
1: Geliştirdi babasıyla, babasından içirdi. Öğrendiği ilk iş oydu. Yani tabii bu, ben de yani genel olarak normal karşılıyorum. Hani ilk piyasalar bu işe bu defa inandı diye konuştuğumuzda demiştik yani bu süreç ne olur 60 gün içinde bu tür şeyler duyacağız. Ama bu başlangıç aşamasında ve dolayısıyla biraz daha kaygı meydana getirmiş olabilir. Ama unutmayalım, sadece piyasalar değil artık her taraf bu işe ya uzadı, inandı, yani ateşkese inandı. Bir de Amerika'yı şöyle düşünelim, Trump'ı bir de daha orta vadeni düşünelim. Bir 60 gün sonra, bence 60 gün içinde tam her şey güllük gülistanlık olmasa bile bir 60 gün daha verebilirler birbirlerine. Yeter ki hani ateşkes devam etsin. Bu arada biz kaç yıl diyoruz, işte yine 79'dan sayalım. 2026 30 47 yıl mı oluyor? 47 yıldır 48 47 yıldır Amerika ile İran arasındaki sorunlar, daha devrim olduğu andan itibaren, artı aynı şekilde İsrail ile İran arasında. Mesela bazı yorumcular şey diyorlar ya, ya savaş 3 ülke var ama işte niye burada İsrail çok yok hani, ya da hiç yok. Aslında İran İsrail'i tanımıyor. Yani İran Şahlık döneminde tanımıştı. Ama bu İran-İslam devrimi olduktan sonra İsrail devlet olarak tanımama kararı aldılar. Yani ve kendilerince muhatap almama, işte vesaire, yok edilmesi gereken. İsrail'de karşısında çok faydalı, kullanışlı bir düşman bulmuş oldu, ilan etmiş oldu karşılıklı. Dolayısıyla bu iş gerilimlerle devam eder. Trump'ın neye ihtiyacı var? İşte o 60-60 desek ya da 2 ay desek, işte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, seçim. Yani bir seçim süreci var orada. Bir şeyleri düzeltmesi lazım. Hatta Trump'ın Netanyahu devam edecekse onunla yeni yönetimiyle, yani Netanyahu'lu yeni yönetim olacaksa, ya da Netanyahu gidecekse yine İsrail tarafıyla, bu Siyonist lobiyle ya da Yahudi lobisiyle yeniden durumu kendi açısından düzeltmesi lazım. Onun da işte siyasi kariyeri açısından, işte başkanlık potansiyeli ya da gücü açısından sıkıntıları var. Zaman zaman İran'ın hoşuna gitmeyecek adımlar atacak. İran tarafında işte devrim muhafızları, işte farklı yapılar, neyse. Ama şunu anlıyoruz. Uzun süre, en azından 5-6 ay savaşmak, çatışmak işlerine gelmiyor. İsrail ne yapabilir? İsrail'de hep söylüyorduk ya, Mustafa da çok söyledi, birçok insan da söyledi. Amerika'ya rağmen İsrail hiçbir şey yapamaz. Rağmen derken, Amerika'nın İsrail'e bir şey yapması gerekmiyor. Sadece herhangi bir konuda pasif kalması yeterli. En azından frene basar. Yani bu iş gelir, dayanır. Nereye dayanır? Mühimmat stokuna bile dayanır yani. O zaman ne olacak ki İsrail mühimmatını İran'a mı atacak sürekli? İran. Şimdi çevresiyle uğraşıyor vesaire. Bütün bunları düşündüğümüzde bu iş, ateşkes süreci bence çok sağlam bir şekilde devam eder ama stresler yaşarız.
0: Tabii taraflardan biri İsrail olunca stres bir
1: yaşam
0: olmak imkansız.
1: İsrail'in o Cumhurbaşkanımızın söylediği sabotaj meselesi, O sabotajlar da olacak. Bu sabotajlar sırasında acaba İran nasıl hareket edecek? Bu da önemli. Mesela İran, İsrail'in bir saldırısında İsrail'e saldırmak yerine Amerikan üslerine saldırıp Amerikan askerlerini öldürürse falan, hani değil mi? Bütün bunlar İsrail'in amaçladığı şeyler için. Ama bunu herhalde görüyorlardır diye düşünüyorum. Amerikalılar da görüyordur. Bu süreci bir şekilde selametle devam ettirip daha sonra artık o sürede nerede ne değişiyor, hangi ülkede, yani bu üç ülkeden içinde yaşanacak değişimlere göre belki o zaman çok farklı şeyler konuşabiliriz.
0: Evet. Şimdi Özgenur Hocam, aslında biraz da bu hani sizin dediğiniz gibi öyle algılamamak lazım, erteleme olarak algılamak lazım dedirtecek de çok fazla açıklama

0: aksi açıklamalar geliyordu. Bu sefer birazcık daha uzun süreli oldu. İnsana sanki kartlar yeniden mi dağıtılıyor soru işaretini getiriyor. Ne dersiniz?
1: Evet, tabii şu mutabakat tarafında Sadi Hocam'ın da ifade ettiği gibi İsrail çok önemli bir aktör maalesef ki. Yani hala bu mutabakata uymamaya çalışması bu süreci ve taraflar arasındaki gerginliği de açıkçası körükleyen bence tek faktör. Çünkü İsrail açısından mesele sadece İran değil, yani bölgedeki nüfuzu Hizbullah'ın askeri kapasitesi, Lübnan güneyindeki yapılanmalar, işte güvenlik algısı. Dolayısıyla İsrail'in aslında bu mutabakata uymadığı sürece ve tanımadığı sürece bu çerçevedeki işte Vance'in açıklamaları da olacak, işte NATO'da itiraz edecek birçok başlık masada hep olacak. Çünkü diplomatik dilde söylenmeyen bazı şeyler askeri hareketlerle anlatılır. İsrail bunu yapıyor ve bu mutabakata aslında bir gölge vuruyor. Son saldırılar mesela sadece taktik operasyonlar olarak görülmemeli. Aynı zamanda siyasi mesajlar. Biliyorsunuz 16 kişi hayatını kaybetti mutabakat sırasında Beyrut'ta. Dolayısıyla olaylar bölgedeki tansiyonun hala ne kadar yüksek olduğunu zaten bize gösteriyor. Dolayısıyla bu tansiyonda söylemlere yansıyacak. Bakın 1978'deki Mısır-İsrail barış sürecinde de herkes aynı hızda ilerlememişti. Yani 1993'te Oslo sürecinde masada anlaşmalar sahada aynı karşılığını bulmamıştı. Bu söylemler elbette olacak tam mutabakat sağlanmadığı sürece. Ama burada İsrail gerçekten hani baktığınız zaman bir provokasyon yapıyor diyebiliriz. Yani bir dişliği hareket ettirdiğinizde bütün mekanizma etkileniyor Elif Hanım. Bu sebeple bu son saldırılar mesela gerçekten yerel bir güvenlik haberi olarak okumuyorum ben bunu. Amerika-İran arasında yeni bir sayfa açılmaya çalışılıyor olabilir. Ama bölgesel aktörlerin tamamı henüz aynı sayfaya geçmiş değil. Ve aslında bu gerçek sınav o Versay'daki ana imzalarla değil, o Beyrut'taki gelişmelerle de belirleyecek biraz ya da İsviçre'de imzalananla değil. Eğer Lübnan hattında tansiyon düşmezse, İsrail operasyonlarını sürdürürse ve karşılıklı misillemeler yine devam eder ve başlar devam ederse bugün konuştuğumuz ateşkes, mutabakat süreci ciddi baskı altında yine girebilir elbette. Ben son saldırıları da sadece bir güvenlik olayı olarak değil, yani Orta Doğu'nun gelecekteki istikrarını test eden kritik bir gösterge olarak görüyorum. Bakın Versay'da o şeydeki G7 zirvesinde sadece 6 ülke yoktu. Orta Doğu ülkeleri de vardı. Şu an bölgede herkes aynı masaya oturuyor. İşte asıl risk de burada yatıyor. Yani diplomasi bir kapı açtı ama sahadaki aktörlerin tamamı henüz o kapıdan geçmiş değil. Bu sebeple İsrail'in biraz uyumlu olması gerekiyor. Yani Lübnan cephesi de önümüzdeki dönemde bölgenin en hassas fay hatlarından biri olmaya devam edecek. Ve bu istikrar olmadığı sürece de gerçekten sürekli bir anlaşmazlık yaşanacak gibi duruyor.
2: Evet. Mesela bu dediniz ya başta kırılganlık, işte petrol tarafında ham petrolde %1, diğerinde %0.6 yükseliş olmuş. Ama bu ne demek? İşte bizim o yüksek rakamları hatırlayalım. Böyle tepkiler verebilir. Hatta işte piyasalar, diğerleri de tepkiler verebilir. Ama bu sürece artık hani tekrar Amerika ağır bombardımana başlayacak. İran tekrar her gün ya da işte haftanın 3-4 günü başka şey yapacak. Bu olmayacak. Burada teknik görüşme meselesi, teknik detaylar meselesi aslında gerçekten önemli. Neden önemli? Amerika ve şimdi Trump yönetimi çok ağır eleştiriliyor da bu hani İran ekseninde. Bu sadece oradaki işte Siyonist cephenin eleştirisi değil. Bütün muhalefet yüklenmiş durumda. Hatta işte muhalefeti çok destekleyen medyada yüklenmiş durumda. ne diyorlar? İşte tabii ki aslında da büyük ölçüde haklılar. Yani medya anlamında söylüyorum.

0: baştan itibaren bir kere bu saldırma ve savaşı çıkarma, bu kadar istekli olma, bu kadar da hani işi kolay halledeceğini zannetme gibi büyük hataları oldu değil mi? Orada da eleştirirken şimdi de sonuç olarak diyorlar ki hani sen zafer kazandığını söylüyorsun, işte İran'ı yok ettiğini söylüyorsun ama bak böyle bir anlaşma imzalıyorsun. Hatta küresel olarak baktığımızda İran kendi gücüne göre, Amerika'yı da kendi gücüne göre teraziye koysak, evet İran bu çatışmalardan, bu savaştan, bu bombardımanlardan vesaire daha çok fiziki olarak zarar gördü. İnsani olarak da zarar gördü. Evet. Ama baktığımız zaman hayır, İran direndi ve kendi gücüne oranla daha başarılı oldu. Amerika ise tam tersi. İsrail ise, İsrail'in rahatsızlığı, Netanyahu'nun ve ekibinin rahatsızlığı şu. Bazen birkaç kere söyledik. Başarılı bir İran. Bu savaştan neredeyse hani galip çıkmış bir İran bırakıp barış, ateşkes ya da barış anlaşması imzalamak hiç istemezler. Çünkü o zaman kendi elleriyle herkesin böyle hani artık rejimde değişir, öyle de olur, böyle de olur diye beklediği, istikrarsız, kaynaklarını değerlendiremeyen, iyi yönetilmeyen İran algısı bozulur. İran içinde de başka şeyler tahkim edilmiş olur. Bütün bunları da ABD ile İsrail güya İran'ı çok zayıflatmak için başlattıkları bu savaşta onlar yapmış olurlar. Yani böyle bir tablo var şu anda. Bundan memnun olmaları, mutlu olmaları pek mümkün değil. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Şu an ateşkes bu kaç ay ya da belki bir yıl sürebilir, bilemiyorum. Belki iki yıl da sürebilir bu daha nispeten sakin ortam. Ama bu sanki asıl yine onların o büyük hesaplaşma, büyük saldırıları için bir ara vermiş gibi bir hava da var. Onu da tespit etmek lazım. Başarılı ve galip gelmiş mevcut rejimle devam eden bir İran'a razı olmaz İsrail. Ne yapar eder? Amerika'yı ister Trump'la ister sonraki yönetimle bu belaya tekrar sokar gibi geliyor bana.
1: Evet. Şimdi hocam aslında ilk ateşkesin başladığında da Lübnan kısmı hassas bir noktaydı. İran Lübnan'ın mutlaka Lübnan'a saldırılarında durmasını istemişti. İsrail başta bu ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı kapsamadığını söyledi. Sonra işte Trump'ın yine ağız değiştirmeleriyle Lübnan'da kapsıyor dendiyse de saldırılar hiç durmadı. Hala da devam ediyor. Biri tabur komutanı, 4 asker hayatını kaybetti. Yine yeni mutabakat sonrası da Nebati velayetine gece saatlerinde hava saldırısı düzenlendi. 16 kişi hayatını kaybetti. Ne dersiniz? Lübnan tarafında zaten hiç çatışmalar durmadı. Ne olacak bu ateşkes sürecini nasıl etkileyecek?
2: Tabii haklısınız bu soruda. Çünkü Lübnan cephesi şu anda Amerika-İran mutabakatının en zayıf halkası haline gelmiş durumda. Çünkü kağıt üzerinde ateşkes ve gerilimi düşürme süreci konuşulurken sahada İsrail dediğimiz gibi devam ediyor saldırılara. Yani en yoğun operasyonlar yapılıyor açıkçası. Trump yönetimi mutabakat sonrasında Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes beklentisini zaten açıkça dile getirdi. Yani açık açık söylüyor. Fakat yani Netanyahu ve yönetimi sahada farklı yerler. Sanki hiç duymuyor bunları. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki varlığını sürdürmesi gerektiğini o da yüksek sesle savunuyor. Şimdi bugün yaşanan durum biraz Amerika ile İsrail'in öncelik farkını da gösteriyor bize Elif Hanım. Yani Amerika şu anda büyük fotoğrafa bakıyor. Hürmüz açık kalsın, işte petrol fiyatları, İran'la doğrudan savaş ihtimali ortadan kalksın, bölgesel ekonomi rahatlasın gibi. İsrail ise daha dar ama kendi açısından hayati gördüğü, yani kendince haklı gördüğü güvenlik perspektifinden bakıyor. İran'la anlaşma yapılmış olabilir ama diyor ki benim Hizbullah hala sınırımda. Bu sebeple İsrail sahada baskı sürdürerek kendi güvenlik alanını kendince genişletmeye çalışıyor. Benim dikkat çekici bulduğum nokta şu, eğer saldırılar bu tempoda devam ederse bugün konuştuğumuz Amerika-İran mutabakatının en büyük sınavı zaten Lübnan'da verilecek. Çünkü İran'da bu süreç dikkatli izleniyor. İran yönetimi kendi kamuoyuna diyor ki bakın diplomasi işe yaramıyor diyor ve diyecek de belki ama Lübnan'da bombalar düşmeye devam ederse İran içindeki o sertlik yanlıları şu soruyu soracaklar. Anlaşma yapıldı, ne değişti? Haklılar. İşte bu sebeple İsviçre'de yapılması planlanan uygulama görüşmelerinin ertelenmesi de o Lübnan'daki saldırılar üstüne dolaylı bir bağ kurduruyor bize. Çünkü sahadaki her yeni saldırı diplomatik süreci daha kırılgan hale getiriyor. Ben Netanyahu'nun şu anda iki mesaj verdiğini düşünüyorum. Birincisi Hizbullah sınır hattındaki istediğim güvenlik düzeni oluşmadan ben durmayacağım diyor. İkincisi de Amerika'ya. İran'la yaptığımız anlaşma benim güvenlik hesaplarımı otomatik olarak değiştirmiyor. Benim işime yaramıyor. Dolayısıyla tanımıyorum sizi diyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde en kritik soru aslında İran'ın ne yapacağından ziyade Washington'ın İsrail üzerindeki etkisini ne ölçüde kullanacağı olacak. Eğer Trump yönetimi bu mutabakatı gerçekten tarihi bir başarı görmek istiyorsa sadece Tahran'ı değil Tel Aviv'i de ikna etmek zorunda. Çünkü bugün Orta Doğu'da barış sürecini tehdit eden en büyük risklerden biri masada kurulan diplomasinin sahada karşılık bulamaması. Şimdiye kadar hep bunu yaşadık. Yani Trump'ın bütün sözleri geri döndürüldü İsrail tarafından. Dolayısıyla Lübnan'daki son tablo da bunu gösteriyor. Atılan imzalar henüz Beyrut'a ulaşmış değil. Ve eğer Beyrut'a da ulaşmazsa bu mutabakatın geleceği ciddi bir şekilde evet zorlaşabilir, uzayabilir. Şu andaki bölgedeki en kritik fark aslında baktığınız zaman Hürmüz değil, Lübnan sınırı. Trump'ın hesabı Hürmüz ama Lübnan sınırı çok belirleyici.
1: Evet. Trump tabii daha fazla ekonomi açısından her şeye baktığı için, şirket gibi yönettiği için kendi ülkesini de evet. Dediğiniz gibi daha çok ekonomik tarafına bakıyor. Şimdi bu soruya sizin de eklemek istediğiniz varsa alayım. Sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi Trump 8 tane savaşı bitirdim dedi. O 8 savaşı saymıştık bulamamıştık ama şimdi burada böyle bir umut doğunca Rusya-Ukrayna. Evet. Evet, Rusya-Ukrayna tarafında da olumlu bir süreç takip eder miyiz dedik ama karşılıklı saldırıların da daha böyle bir hararetlendiğini görüyoruz. Moskova'da bir petrol tesisi hedef alındı. Ne dersiniz orada durum ne olacak?
0: Şimdi hani işin içinden sıcak bilgi, sıcak haber, işte ne bileyim gelişmelerle ilgili doğrudan bir takım veri akışı olmadan yorum yapanlar genellikle diyorlar ki bu işte kıyaslama yapıyorlar. Ekonomideki teknik analiz gibi diyelim. Şuraya çıkmıştı fiyat gene çıkar falan ya da şöyle olursa işte direnç şudur, destek budur gibi. Savaşı böyle değerlendirmek tabii ki yanlış ama işte orada da belki sona yaklaşıldığı için karşılıklı bir sertleşme mi var diyenler oluyor. Ama benim kişisel olarak görüşüm şu. Gerçekten çok uzadı bu savaş. Yani Avrupa'nın durumu, Rusya'nın durumu. Şimdi burada taraf olarak konuşanlar genellikle bu savaştan işte Rusya şöyle çıktı böyle çıktı. Tabii ki her savaşanların cephesinden baktığımızda kar ettikleri bir şeyler olabilir ya da fayda gördükleri bir şeyler olabilir. Ama topyekün savaşın bu kadar uzun sürmesi Rusya'ya da çok büyük zarar veriyor. Zaten Ukrayna işgal altında, Avrupa'ya çok büyük sıkıntı. Sonra bakıyorsun savaşın içinde ya da çok cepheye yakın olmayan ülkelere de çok büyük zararları var. Yani aslında işin kötü tarafı insani ve ekonomik zarar ziyan tarafı hep ağır basar. Savaştan şu faydayı elde etti, işte yok petrol fiyatları yükseldi, enerjide ne kadar kritik olduğu anlaşıldı falan filan. Bunlar anlamamış mıydı Avrupa ya da dünya Rusya'nın enerjide ne kadar kritik olduğunu ya da işte Hürmüz'de olanlar. O yüzden ben diyorum ki orada aslında işte Türkiye'nin en baştan beri, savaş başladıktan birkaç ay sonra veya daha kısa süre sonra yapmaya çalıştığı şey, aklı selimle orada ateşkesi sağlama çabası, fiili olarak bir takım atılan adımlar şu anda tekrar masada. Trump'ın şöyle böyle demesi, ben bitireceğim, ben başlattım, şunu yapacağım, işte gördük. Sonraki savaş kariyerini gördük. Burada da bu savaş Putin'in, Zelenski'nin ve Avrupalı liderlerin, ya da Avrupa adına kim liderlik yapıyorsa, o da karmakarışık bir şey. Ama İngiltere ve Almanya'nın, hatta Fransa'nın bu savaşın devamını isterler mi istemezler mi diye bir soru karşılığında, bence istemezler artık. Yani son aşamaya geldi gibi. Bu yıl bitmeden orada da bir ateşkes olabilir diye düşünüyorum. Bunu hem genel olarak bir fikir olarak söyleyebiliriz, hem de bir takım veriler açısından düşünürsek, yine piyasalar tarafına bakarsak, mesela Avrupa'da önceden çok daha dik duruş vardı. O dik duruşların zayıfladığını görüyoruz. Hatta ne diyelim, pek yansımayan şekilde sadece işte bizim Dışişleri Bakanımızın değil, Rusya'yla o büyük Avrupa ülkelerinin de dışişleri bakanlarının ya da önemli bürokratlarının Ruslarla gizli görüşmeler yaptıkları falan, bunlar ortada. O yüzden inşallah orada ateşkes olsun. Çünkü Ukrayna diye bir ülke var. 2022 Şubat sanırım başlıyor. Evet. 2026'nın işte, evet,
1: 4 yıl geride kalıyor.
0: 4 yılda geçmiş. Yani bu kadar uzaması bile tuhaf. Birileri hani ne yapmışlar, ne etmişler, sorgulamak lazım. Sonra zaten oralarda da hesaplaşmalar olur diye düşünüyorum. Yani Rusya kötü, Rusya şöyle, Rusya emperyalist, doğru. Bana göre de öyle. Yani saldırım aynı mı? Yani değil mi? O saldırdı. Dedi ki senin topraklarından şunu istiyorum. Sen işte ne yaptın? NATO'ya gidiyorsun. Ya gider gider yani. Sonuçta o ülkenin şey değil mi? Stratejisi değil mi? Yani ya da işte seçmeni, siyaseti falan. Ha evet, Rusya güvenliği için bunu yapar işte. Bak sonuçta böyle olur. Real politik açısından. Bu da doğru. Ama yani şimdi Rusya izole edilmiş vaziyette. Şimdi Rusya'nın Çin'le bu kadar entegre olmak istediğini düşünebilir miyiz? Tamam, Rusya ile Çin dost görünüyorlar. Gerçekten de bu Çin faktörü olmasaydı Rusya birçok açıdan sıkıntıda, daha beter sıkıntılarda yaşayabilirdi. Ama Rusya'nın da hiç kimseye bağımlı olmama, mahkum olmama şeyi var, stratejisi var. O da bundan hiç mutlu değil. Bunu da nereden biliyoruz? Her yıl Rusya'dan bir takım gayri resmi yapılardan, ne diyelim, devlet güdümünde ya da liderliğinde oluşturulmuş STK'lardan bir takım yöneticiler geliyor İstanbul'a ve biraz da off the record mesajlar veriyorlar. Davet ediyorlar, katılıyoruz vesaire. İşin daha çok ekonomi tarafını da konuşuyorlar ve bundan çok rahatsız olduklarını da beyan ediyorlar. Yani rahatsız olduklarını derken, ya bakın böyle de kötü bir şey oluyor, bu süreç böyle gitmemeli vesaire, Türkiye işte bizim yanımızda durmalı, bu falan gibi mesajlar veriyorlar. Türkiye'nin onların yanında durması bir şeyi değiştirir mi? Tabii ki değiştirmiyor. Evet. Çünkü savaşmakta kararlı olanlar savaşıyor. Ama Türkiye bir zemini hemen kolay hazırlayabiliyor. Görüşmeleri yapabiliyor. Görüşmeyenler arasında güvenilir bir arabulucu olabiliyor. Bütün bunlar devam ediyor. Bu yıl bitmeden orada bir barış olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. İlk cümleniz de buydu. Umutlu başlamıştı ve son cümleniz de bu oldu. Özgenir Hocam, siz ne dersiniz? Sade Özdemir diyor ki bu yıl bitmeden orada da bir ateşkes olabilir diye düşünüyorum diyor. Siz böyle düşünüyor musunuz?
2: Tabii Rusya açısından bakarsak Moskova'ya yönelik saldırılar sadece güvenlik meselesi değil Elif Hanım. Aynı zamanda prestij meselesi. Çünkü büyük güçler kendi başkentlerinin güvenliğini sağlayabildikleri ölçüde güçlü görünüyorlar. Bu nedenle Rusya'nın önümüzdeki dönemde işte hava savunma ağlarını da yoğunlaştırmasını biraz bekleyebiliriz. Bence ben başka bir pencereden de bakabiliyorum. Biraz uzayabilir. Çünkü diğer taraftan Ukrayna'nın da amacı sadece saldırı yapmak değil, Batı ya da şu mesajı vermek istiyor. Biz hala direniyoruz. Hala Rusya'nın derinliklerine ulaşabiliyoruz. Hala savaşma kapasitemiz var demek istiyor. Yani iki aktörün de söylemek istediği şeyler var. Uluslararası ilişkilerde bazen görünürlük bir güç unsuru. Eğer dünya

0: sizin savaşınızı konuşmayı bırakırsa diplomatik desteğiniz de azalabilir. O yüzden son dönemdeki saldırıların bir kısmını küresel gündem mücadelesi olarak da yorumlamak mümkün. Ben açıkçası önümüzdeki aylarda savaşın daha da teknolojik hale geleceğini düşünüyorum. Daha fazla araç, daha fazla elektronik harp sistemi, daha fazla yapay zeka destekli operasyon görebiliriz. Belli ölçüde ama tankların ve siperlerin savaşı tamamen bitmedi ama artık savaşın merkezinde bir gökyüzü var diyebiliriz. Bugün de yani gördüğümüz zaman Moskova'ya ulaşan bir İHA saldırısı bize şunu gösteriyor. Artık savaş sadece cephe hattında sınırlı değil. Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın karşı tarafın derinliklerine ulaşabildiğini ispatladığı bir güç gösterisi, gövde gösterisi gibi. Tabii ki bu saldırılar tarafları müzakereye mi yaklaştırır yoksa daha sert karşılık nedeniyle daha mı uzatır? Benim şu an gördüğüm tablo ikinci ihtimal yönünde açıkçası. Çünkü ne Moskova'nın ne Kiev'in geri adım sinyali şu an yok. Tam tersine iki tarafta rakibine dayanıklılığını göstermeye çalışıyor. Ama tabii ki bu savaş yıllarca sürecek anlamına da gelmiyor. Daha yoğun ve daha teknolojik bir evreye girmesini bekliyorum ben. Biraz güç gösterisi gibi. Dediğim gibi yani gündemde kaldıkça, direndikçe ya da sarstıkça karşı tarafı bir söylem ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla savaşın geleceğinde biraz artık çıkarlar değil, biraz gündemde nasıl bir aktör olarak varlık gösterdiğiniz belirlediği için bu biraz algı operasyonu çerçevesinde de sürecek gibi duruyor benim öngörüm.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenür Reyhan Güler. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Evet, ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ da bizimle beraber. Hakan Güldağ, günaydın. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Elif Hanım. Evet. Hem sizi hem de sevgili Sadi'yi sevgiyle selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Özlemişiz size. Hoş size geldiniz.
3: Sizi sevgiyle selamlıyoruz Hakan Hanım.
1: Evet. Valla işte petrol var, Hürmüz var, Fed'in faiz kararı var. Çok fazla geride bıraktığımız iki. Evet. Haziran ayı ekonomi açısından çok yoğun bir aydı ama böyle içerideki gelişmeleri hiç konuşamıyoruz. Dolayısıyla
3: bir içimize konutla, dönelim
1: evet,
3: diyoruz.
1: Evet, içimize dönelim, konutla başlayalım. Çünkü bu hafta hem konut fiyat endeksi verileri gelmişti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan hem de dün TÜİK konut satışlarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de demişti ki bu eğitimdeki ve konuttaki katılığı çözeceğiz. Dolayısıyla orayla başlamak istiyorum Hakan Güldağ. Konut fiyat endeksi tarafında nominal olarak geçen yılın aynı ayına göre %24,5 artış var ama reel olarak %6,1 azaldı. Konut satışları tarafında da 2,5 yılın en sert yıllık düşüşü var. Tabii bayram tatili dolayısıyla iş günlerinde yaşanan kaybın etkisi var ama yine de ciddi bir gerileme var. Ne dersiniz?
2: Vallahi konut esas olarak Sadi'nin alanı. Onun için ben yine ona sözü bırakırım. Fakat şöyle söyleyeyim. Orada sular, yani daha doğrusu taşlar bir türlü yerine oturamadı Elif Hanım. Yani bir bazen böyle çeşitli başka nedenleri de olduğu söylenen satışlarda artışlar görünüyor. Sonra sert düşüşler görünüyor. Fakat bir durum var ki orası çok bariz. Enflasyonun altında kaldı buradaki artışlar ve bir talep olduğunda, doğru düzgün bir talep gerçekten ortaya çıktığında, ki bu esas itibariyle yeniden iki beyaz yakalının sahaya inebilmesi, konut talebi var ama bu konut talebini gerçekleştirmek üzere bankalardan krediler alabilmesi vesaire üzerinden şekillenebilecek bir durum gibi görünüyor. Bu açıdan bakınca yani o talep yeterince yoğunlaşamadığı için fiyatlar da geride kalıyor. Yoksa inşaat sektöründen dinlediğimiz inşaat malzemelerinde fiyatların öyle çok da enflasyonun altında seyretmediği yönünde ama konut fiyatlarıyla arasında ister istemez bir makas oluşuyor. Şu sırada bu

0: tasarruf finansman sistemleri üzerinden satışların daha yoğunlaştığını, rakamlara onların yansıdığını görüyoruz. Şu sırada sanki böyle bir büyük bir şey yok. Hani bize bir yol gösterecek, ha şimdi piyasada bu tarafa doğru gidiyor anladık diyebileceğimiz bir takım sinyaller gelmiyor ya da ben göremiyorum henüz Elif Hanım.
1: Evet. Şimdi bizim herhalde hem Mustafa Bey'le hem de Sadi Bey'le tek anlaşamadığımız nokta, ben diyorum kira fiyatlarında valla bir gerileme ya da durgunluk yok herhalde bulunduğum semtten dolayı. Onlar da sürekli diyorlar yok, en azından biraz durdu, yavaşladı. Buyurun Sadi Özdemir, hem konut fiyat endeksini hem de konut satışlarındaki bu sert düşüşü bir değerlendirelim.
2: Şimdi tabii o 5 yıla bakmak lazım ama tabii bu uzun hikaye. Bu pandemi sonrası vesaire, bir kere fiyatlama hataları nasıl yeme içmede olduysa, her şeyde, ikinci el tarafta birçok şeyde olduysa, konutta da oldu. Bir maliyet enflasyonuyla rakamlar inanılmaz yükseldi. Özellikle yeni projelerde. Sonra da aslında maliyet enflasyonu tarafı biraz daha eski zamanına göre o fırtına geçti. Orada da tabii ki işte yeni programın, bu 3 yıllık programın diyelim, Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesiyle faiz, krediler, değil mi? Enflasyon talep tarafını büyük ölçüde kısmak için. Orada da gerçekten ilk anda biz etkili olmadığını düşündük. Ama ben birkaç kere anlattım bunu. Evet, geçen yıl, belki bu yıl da öyle olabilir. Önceki yıl, yani 2023'te oldu büyük depremler. Taahhüt, yani piyasada konut alım satımına değil de devletin taahhütle bölgede yaptırdığı konutlar konut arzına dahil oldu. Bu da rakam çok yüksek, 500 bine yakın konuttan bahsediyoruz. Yeni konut anlamında söylüyorum. Ve inşaat sektörü İyi gidiyor göründü, değil mi? İşte büyümedeki payı vesaire. Ama işin altında şu vardı. İnşaat sektörü normal piyasa şartlarında dinamik bir büyüme göstermiş değil ya da reel olarak. Allah korusun yine olmasın, bir felaketten sonra inşaat sektörü canlanmış oldu. Önce bu yanılgıyı bir kenara koyalım. Sonra da piyasa o süreç büyük ölçüde tamamlanınca kendi dinamikleriyle baş başa kaldı. Ben hep vurguluyordum. Diyordum ki büyük projeler iyi bir endekstir benim için. Yani büyük ölçekli projeler, şu konuda yanıltıcı bilgi vermekten hep kaçınmak lazım. Markalı konutlara bakıp piyasada şöyle böyle, o ayrı bir şey. Markalı konutlar dediğimiz, işte reklamlarını çok gördüğümüz proje, reklamlarını çok gördüğümüz kısmın pazar payı %4,5-5 civarındadır. Asıl hiçbir yerde doğru dürüst reklamı olmayan ya da tanıtımı olmayan ama işte bir iyi bir semtten geçerken ya da şu anda dönüşümün biraz daha hızlandığı yerlerden geçerken, 2 blokluk, 3 blokluk, tek blokluk neyse, yüzlerce, binlerce inşaat yapan küçük şirketler var ve inşaat projeleri var. İşte orasıdır pazar. Oraya baktığımızda da bu aslında sürekli daraldı. O yüzden reel olarak fiyatlar geriledi diyoruz. Ama şöyle de bir şeyle karşılaştık. Yeni maliyetlerle yeni projeler hep çok aynı yerde olan, aynı semtte olan, belki 2 ila 10 yaş arası olan ikinci el konutlara göre neredeyse 2-3 misli fiyatla satıldığı için o pazarda da bir dengesizlik oldu. Ve pazar komple ikinci ele kaymış gibi oldu. Komple diyorum şunun için. Üçte biri nerede ortalama birinci el, yani ilk kez satılan sıfır konut oldu. Şu anda da %25'lere geriledi bu şey son rakamla. %25'lere doğru basıyor. Gerisi ikinci el pazar. O yüzden konut arzında bir eski zamanlara göre, yani o işte tabii ki bakınca istatistiğe biz de diyoruz işte geçen sene 1,5 milyon konut sattı. Evet. Tamam da bunun ne kadarı yeni konuttu? Hani o arz azaldı. Bir taraftan da faizlerle, kredi daraltmalarıyla talep tarafı daraltıldı ve biz işte bu sert düşüşle karşılaşıyoruz artık. Önce bir yavaşlama oldu. Şimdi satışlarda gerileme yaşıyoruz. Dolayısıyla bu finansman tarafı çözülmeden, finansman tarafı kolay ve bankaları kastediyorum, konut kredilerini kastediyorum. Hakan abinin söylediği tasarruf finansman şirketleri bu dönemde gerçekten can suyu oldu. İkinci el piyasa için özellikle. Otomobil tarafında da öyle oldu. Ama yine gerçek piyasa, onların toplam kredi pazarındaki payı vesaire baktığımızda düşük, yani çok düşük. Öyle olunca ne oluyor? Asıl pazar yine bankaların verdiği konut kredilerinde ve oradaki kredilerin makul, mantıklı, alınabilir olmasında piyasa öyle canlanır. Bu süreç, program bu şekilde devam edecek. Enflasyonla mücadele, işte bu devam ettiği sürece konut kredisi faizleri %1'lere hatta altına gelene kadar çok canlı bir piyasa görmeyeceğiz. Kiralar tarafı aslında sizin şöyle bir haklılık payınız var. Arz tarafı yeni konut arzı piyasanın ihtiyacına göre artmadığı için kiralar da beklendiği gibi rahatlamıyor. Evet, kiralarda bir duraklama var. Bunu hem kendimizden hem işte
1: verilerden,
2: piyasadaki ne diyelim örnek şeyler oluşturdum ben hani ikinci el piyasada. Bakıyorum uzun süre kirada duran çok daire var. Kiraya verenler şu fiyattan direniyorlar, sonra pes ediyorlar, biraz daha aşağıya veriyorlar. Ama bir konut kiralandığında unutmayın ancak bir sene sonra fiyatı değişiyor. Yani o da kiracı devam edecekse yeni bir sözleşme yapıyor ya da bırakacaksa ev sahibi biraz daha marjı açarak daha da yüksek, çok daha yüksek fiyatla kiraya vermeye çalışıyor. Böyle bir piyasa o piyasa. Eğer konut arzı normalleşmezse kiralarda biz vatandaşın rahatladım diyeceği bir dönemi göremeyiz. O dönem ne zamandı hatırlatayım, öyle bir dönem olmaz demeyin. Bir dönem Türkiye'de kiralar o kadar uygundu ki biz arkadaşlarımızı
1: ya şu şartlarda başladığımda öyleydi
2: şu
1: yani.
2: Şartlarda konut almamak hani tırnak içinde söylüyorum biraz enayilik olur. Alın bak banka faizleri böyle, bir ev sahibi olun bir tane en azından dedim. Ya ne yapacağım o kadar parayı, peşinatı vereceğim ben onunla, işte şöyle yaparım böyle yaparım, kira da zaten çok düşük, dolayısıyla ben böyle devam edeyim demişlerdi. Sonra bütün bu hikayeler değişti. Özetle arz tarafı önemli. Şu anda maliyet enflasyonunda hala sıkıntılar var ama eskisi gibi değil. Talep tarafı da ciddi şekilde düşürülmüş vaziyette. Piyasada ikinci elin ezici ağırlığı devam ediyor. Bu manzarayı ancak bir takım politikalar değiştiğinde görürüz. Bir cümlede sosyal konut meselesine söyleyeyim. Orada çalışmalar yapılıyor ama aynen ilk iki konuda söylediğim gibi kiralık ya da toplam sosyal konut, yıllara sari üretim baktığımızda yine piyasanın çok büyük bir kısmı olmuyor. Orada çok büyük reformlar lazım. Yani dünyanın kapitalist, en kapitalist ülkesi Amerika'da bile bazı eyaletlerde biliyorsunuz 40-50 bin adet ya da 70 bin adet sosyal konut var. Belediyeler kiraya veriyor. Bizde hiç öyle bir şey yok.
1: Evet. Şimdi Hakan Güldağ, FED dedik. FED'in toplantısı önemliydi. Gözler FED'deydi çünkü Warsh'ın ilk toplantısıydı. Sabit bırakılacağına kesin gözüyle bakılıyordu ve öyle de oldu. Ama tabii ilk sözlü yönlendirmesinin tonu çok önemliydi. Nasıl bir tonda konuşacağı çok önemliydi. Şahin olarak yorumlandı. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz?
0: Yani kısmen öyle, doğru yani. Daha doğrusu biraz beklentiler, hani Trump'ın tabii seçtiği Fed Başkanı olarak indirimden de yana görünen bir Fed Başkanı olarak ilk dönemdeki açıklamalarına falan bakarsak bu yönde bazı mesajlar olabilir diye düşünüyordu. Aksine bir şey geldi, yaklaşım geldi. Gerçi kendisi bir faiz, yani 18 üyeden 9'u faiz arttırımı bekliyor 2026'da FED üyelerinin, yani açık piyasa komitesinin baktığınız zaman bu önemli bir rakam. Kendisi bir oy kullanmamış gibi görünüyor, daha doğrusu tahminini paylaşmamış görünüyor. Böyle bakınca hani çok şahin denilemez ama piyasanın da çok hoşuna gitmeyen bir yaklaşımda bulundu. Biraz piyasa geriledi ama piyasanın gerilemesi sadece FED'in, yani Amerikan piyasasının gerilemesi FED'in, Kevin Warsh'un bu açıklamalarından dolayı olmadı. Biraz da tabii bu Musk'ın SpaceX'inin çok yükseldikten sonra, ilk halka arz fiyatından epey yükseldikten sonra sert bir düşüş yaşaması da, oradaki beklentilerin biraz değişmesi de etkili oldu. Elon Musk bayağı bir tartışılıyor şimdi Amerika'da, işte dahi midir, soytarı mıdır, başka bir şey midir, melek midir, şeytan mıdır, bayağı bir tartışılan konuma geldi. Bakıyorum ya işte bu SpaceX nasıl oldu, ilk zaten Amerikan hükümetinin $500 milyon yatırmıştı bu şirkete, bunun bugün buralara geleceği bugünden belliydi ama niye Musk zengin ediliyor burada, burada herkesin payı var, hükümetin önemli payı var diye. Gerçekten de bakıyorsunuz çok değişik kanallarla yaklaşık $38 milyar destek almış Amerikan hükümetinden Musk çeşitli işleri üzerinden. Tabii bunların tartışmaları vesairesi filan, rakipleri de kuvvetli, ortaya çıkınca böyle bir hareketlenme oldu. Warsh'un yani önümüzdeki döneme ilişkin bence en önemli mesajlarından bir tanesi, ya bu sözlü yönlendirmelerin o kadar da önümüzdeki dönemde geçerli olmayacağını ifade ediyor. Bunların faydasının da çok olmadığını ifade ediyor. Yani artık öyle Powell döneminde alışılan para politikasının yani kararından sonra piyasa komitesinin, açık piyasa komitesinin kararından sonra, faiz kararından sonra her seferinde bir basın toplantısı, bir açıklamalar silsilesi oluyordu çarşamba akşamları. Onlar biraz rafa kalkabilir. Çünkü veriyle, gelişmelerle bu süreci yürütmek istediğini net bir şekilde ifade etmiş oldu. Yani FED'de bazı alıştığımız noktalar değişebilir önümüzdeki süreçte, borçla birlikte. Piyasa hemen sevmedi ama daha tam da bir test de etmedi sanki borçu. Belki önümüzdeki günlerde bu herkes herhalde yani İran'la ilgili, Hürmüz'le ilgili, Amerika'nın tavrıyla ilgili, bu mutabakatın bir anlaşmaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili beklentiler üzerine şu anda çok yoğunlaştı. Onlar geride kaldıkça borçla ilgili konular daha fazla gündeme gelecektir diye düşünüyorum.
1: Buyurun. Bir o zaman Sadi Özdemir, çok kısacık bekleterek başlayacağım. Çünkü şimdi kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Müdür Yardımcısı Maltepe'de evinin önünden kaçırılmış. Tuzla'da da bu sabah saatlerinde bulunmuştu. Şimdi tabii detayları, 8 gözaltı vardı. Ada Kahraman'dan sabah saatlerinde aldık. Şimdi de Tuzla'da Eren Coşkun Dili, 24 Mavici Eren Coşkun Dili Tuzla'da bulunduğu noktada. Eren'den oradaki durumu dinleyelim. Buyurun.
3: Şimdi yeni görüntüler kısa süre öncesinde elimize ulaştı kaçırılma anına ilişkin. Yine dediğimiz gibi aslında 4 şüpheliden bahsetmiştik. Karaağlı'nın yanına giderek hızlı bir şekilde aslında etkisiz hale getirmek için darp ettikten sonra araca bindirdiklerini görüyoruz. Bizler şu anda Tuzla'dayız. Çünkü Karaağlı'nın kaçırıldıktan sonra getirildiği yer, işte şimdi Ali Maşalacı gösterecek, tam karşımızda kalan o depo. İşte burası aslında bir asfalt üretim tesisi diyebileceğimiz bir nokta ki çevreye de baktığımızda yani iş merkezleri gibi değil de daha çok geri dönüş dönüşüm tesisleri, çimento, asfalt fabrikaları gibi tesislerin bulunduğu bir nokta. Yani daha öncesinden planlamış oldukları o kadar belli ki 34 kilometre gibi bir yol geliyorlar. Yani Maltepe'de Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasının ardından 34 kilometre gibi bir yol yapıyorlar. Akşam 9'da kaçırılmasıyla birlikte de o saatlerde de yaklaşık 40 dakikalık bir yolda da buraya gelinebilir. Buraya geldikten sonra da gece boyunca bu noktada tuttuklarını biliyoruz. Bakın şu anda olay yeri inceleme ekipleri o noktada. Yine içeride de incelemelerin yapıldığını belirtebiliriz. Ali sol tarafta gösterebilirse hemen kameraya şöyle bir şeridin içerisinde kalan noktada tam olarak o depo diyebileceğimiz noktada tutuldu Karaal. Tabii kaçırılma görüntülerini de şöyle anlatmak istiyorum. Aslında evinden ayrıldıktan sonra ailesiyle birlikte bir ziyarete gideceklerdi. Aracının yanına geldiğinde ailesini bekliyordu Erhan Karaal ve tam o sırada işte görüntülerde de görmüş olduğumuz gibi bir araç yanına yanaşıyor. Daha sonrasında araçtan inenlerin telefonla konuşan Karaal'e öncelikle bir kişinin yaklaştığını ve aralarında bir itiş kakış yaşandığını, daha sonrasında arkasından Karaal'in arkasından iki kişinin daha geldiğini görüyoruz ve karga tulumba diyebileceğimiz kaba tabirle bir şekilde de gelen aracı hızlı bir şekilde bindirildiğini ve o sırada bir arbedenin de yaşandığını görüyoruz. Daha sonra aracı bindirildikten sonra ne olduğunu çok merak etmiştik. Nereye götürüldü? Nerede tutuldu? Bu plan öncesinde yapıldığı çok belliydi. Çünkü akşam saatlerinde Karaal'in tek olduğu bir dakika seçilmişti. Yolda tek başınaydı. Sakin bir sokaktı. Herhangi bir site içerisinde değil, bir apartman dairesinin önündeydi. Ve hiçbir şekilde aslında çevrede de kimsenin olmamasını, Karaal'in tek olmasını fırsat bilerek işe koydular, plana koydular ve Karaal'i etkisiz hale getirerek araca bindirdiler. Sonrasında ise işte geldikleri yer, şu anda bulunduğumuz yer burası Tuzla ve geri dönüşüm tesisleri, çimento fabrikaları, asfalt fabrikalarının olduğu bir nokta. Tabii İstanbul Emniyeti'nin çitiz çalışmaları sonuç verdi demek mümkün. Çünkü kamera görüntüleri dakika dakika incelendi ki dün saat sabah 11 civarında aslında haberin de yayılmasıyla birlikte eşi de Maltepe ilçe emniyete gitmişti. O noktaya da gittiğimiz zaman bakın Karaal yine sağlık durumunun iyi olduğunu söyledik. Son görüntüleri de ekranlara geliyor. Kartal civarında bir telefon sinyali geldiğini söylemiştik dün yayınlarda. Aslında eşiyle de konuştuğumuz zaman telefonundaki bir uygulamadan gelen sinyalden bahsediyordu. Ve o sinyalin gelmesiyle birlikte aslında umutlar da artmıştı ki şüphelilerin, yani Karaal'ı kaçıranların da o telefonu yol üzerinde Kartal civarında attıkları belirlendi. Ve o telefondan zaman zaman sinyalin geldiğini de dün yayınlarda anlatmıştık. Zaten Kartal da bu noktaya geliş güzergahımızın üzerinde. Demek ki bu noktaya doğru yaklaşık 30-35 kilometrelik bir mesafe evden buraya, Tuzla'ya. Bu süre içerisinde de Karaal'ı götürürken, kaçırırlarken telefonu da yolda atmışlar izlerini kaybettirmek için. Burası Tuzla dağıtıl şekilde aslında prefabrik yapıda bir yapıda olduğunu söyleyelim ve elleri kolları bağlanmış halde bulundu aslında Karaal ve sağlık durumu iyi. Tabii bazı darp izleri var. İlk görüntüde de görüyoruz yine boynunun darbe aldığını, kıyafetlerinin oldukça kirlendiğini, yani bir evinin önünde başlayan münakaşanın da aslında devam ettiğini ve getirildiği bu noktada da elleri kolları bağlanmış halde tutulduğunu görüyoruz. Tabii evinin 34 kilometre ilerisinde çevreye baktığımız zaman herhangi bir iz bırakmayacaklarını düşündükleri bir yer seçmişler. Ve bu noktada da yol boyunca da ana yolları değil de daha çok ara yolları seçebilecekleri çok fazla güzergah da var. Yani pek fazla kameralara takılmadan gelebileceklerini düşünmüş olacaklar ki. Tabii öte yandan yine kaçırıldığı aracın da plakasının da yine Karaal'in sokağındaki aynı marka, aynı renk başka bir araçtan kopyalandığını söylemiştik. Şimdi baktığımız zaman o plakanın da kopyalanmış olması, önceden yapılan bir hazırlığın işin içerisinde olması, Karaal'in aynı sokağında başka bir aracın plakasıyla kopyalanması, bu izi kaybettirme çabaları, Karaal'i tek başına gördüklerinde plana koyulmaları, bir arbede araca bindirmeleri, 34 kilometrelik gelinen bu yol ve Tuzla'da işte daha öncesinden belirlemiş oldukları bu noktaya getirdiler. Tabii burası normalde baktığım zaman da işleyen bir yer gibi gözükmüyor. Planlamış olacaklar ki, yani konteynerler var ama boş. Yani bir asfalt üretim tesisi ise eğer burası, ki öyle gözüküyor. Hiçbir şekilde yani atır halde kullanılır veya işleyen bir halde değil. Demek ki burayı da önceden belirleyip adres olarak seçmişler ve bu noktaya getirmişler. Şimdi gözaltı sayısı soruşturmada sürüyor dedik. Çünkü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle bir soruşturma yürütüyor. Şüphelilerin, gözaltına alınan şüpheli sayısı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli sayısı da gitgide arttı ve şu an için son rakamı 8 olduğunu söyleyelim. Peki bu 8 şüpheli nerede? Şu anda Gayrettepe Asayiş Şube Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor. Tabii bugün için sevk edilmesini beklemediğimi söyleyeyim ama sevk sonrasında bu eylemi neden gerçekleştirdiler? Yani Kara Ali'nin tabii görevi mevkisi itibariyle baktığımız zaman da İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısından bahsediyoruz. Pek çok ihalede ismi geçen, karar verme yetkisine sahip kritik bir isimden bahsediyoruz. Bir husumetlisi var mıydı? Bunu eşiyle de konuştuğumuz zaman böyle bir durumun olmadığını söylese de tabii ki de şüphelilerin de verecekleri ifadeler de oldukça önemli. Bu eylemi neden gerçekleştirdiler? Ve sonrasında acaba bu kaçırılma eyleminin arkasında, perde arkasında neler var? Bunlar da ortaya çıkmış olacak ama yaklaşık olarak 34 kilometrelik bir yolun ardından da vinç firmalarının, kauçuk firmalarının geri dönüşüm tesislerinin çoğunlukta olduğu bu tesise geldiklerini söyleyelim. İşte Eren Karaal'ın kaçırılma anına da bir kez daha baktığımız zaman, en net görüntüye de baktığımız zaman evinin önünden tam da ailesini beklediği sırada aracının yanında telefonla konuşurken önce yanına yaklaşan bir kişi, hemen ardından da arkasından iki kişinin daha geldiğini ve yaklaşık 10-15 saniye içerisinde çok kısa bir sürede de o itiş kakışın yaşanmasıyla birlikte de Karaal'in araca bindirildiğini ve hızlı bir şekilde de götürüldüğünü görüyoruz. Bunların hepsi 10-15 saniyede gerçekleşiyor. Ardından da şimdi işte geldiğimiz noktaya baktığımızda haritalardan bakıyorum ve 34 kilometrelik bir yol görüyorum. Akşam 9 civarında trafik olmadığını düşünürsek 40 dakikalık bir yol geliyorlar ve telefonu da yol üzerinde, Karaal'in telefonunu da Kartal civarında yola fırlatıyorlar. Polis ekipleri o noktada çemberi daraltmıştı dün. Sabah 11'de telefonun sinyal vermesi, bir uygulama üzerinden telefondaki uygulamanın sinyal vermesi üzerine Kartal çevresine yoğunlaşılmıştı. Ailesiyle birlikte emniyet müdürlüğünün önünde dün saatlerce bekledik. Onlar da telaşlı bir şekilde bekliyorlardı. Sağlık durumu iyi miydi, nasıldı diye ve sonrasında Kartal civarında kamera görüntülerinin incelenmesi, plakası kopyalanan aracın peşine düşülmesiyle birlikte de adım adım iz sürüldü. Ve işte Karaal'in evinin sokağındaki aynı renk, aynı marka, aynı plaka aracın plakası da takip edilerek rota buraya doğru çizilmiş oldu ve Tuzla'ya kadar bizleri izler getirmiş oldu ve polis ekipleri şüphelilerle birlikte, yani görüntülerde gördüğümüz 3 şüpheli ve onlarla bağlantılı olduğu düşünülen 8 şüpheliyi de gözaltına aldı. Tabii bu sayının saat saat arttığını gördük. Dün akşam 2 idi, sabah 7'ye çıktı ve birkaç dakika öncesinde 8 şüpheli gözaltına alınmış oldu. İlerleyen saatlerde artabilir. Yani soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Yani toparlayacak olursak Tuzla'ya kadar gelen, Karaal'in kaçırılmasının ardından Tuzla'ya kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz ve bu sürece de baktığımız zaman aslında şüphelilerin çok öncesinden planı koyuldukları, bir işi planladıkları, yani Karaal'in tutulacağı yerden gidilecek güzergaha, aracın plakasından Karaal'in tek başına kaldığı, yani kendini savunamayacak, yalnız başına olduğu bir ana kadar her şeyin planlandığını ve eyleme geçildiğini görebilmek mümkün. Dediğimiz gibi yeni kamera görüntüleri de bizlere bunları çok net bir şekilde gösteriyor. 8 şüphelinin Gayrettepe Emniyet'te Asayiş Şube Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor. Öte yandan da dediğimiz gibi polis ekiplerinin de, olay yeri inceleme ekiplerinin de Karaal'in kaçırıldığı noktada Tuzla'da da incelemelerin devam ettiğini söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Eren'e de, Eren Coşkun Dili de Tuzla'da. Tekrar İBB Kültür AŞ yöneticisinin kaçırıldığında tutulduğu ve bulunduğu noktadan bize detayları aktardı diyelim. Devam edelim. Bununla ilgili söylemek istediğiniz varsa elbette alalım Sadi Özdemir. Sonrasında
2: yani süreçler düşünüldüğünde neden kaçırıldığına dair çok net bir şey ortaya çıkarılması lazım diye düşünüyorum. İnsanların aklına birçok şey gelebilir. Kendisi de muhtemelen hani ne dediler, ne istediler ya da tehdit ettilerse nasıl tehdit ettiler, konu neymiş? Çünkü İBB işte ne bileyim CHP ekseni, siyaset ekseni şu anda değil mi? Oralarda insanların ve bunları izleyen vatandaşların kafası karışır. Hani şekilde aydınlanması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. FED'le ilgili de alalım, buyurun değerlendirmeniz. FED'le ilgili de alalım,
2: pardon,
1: değerlendirmeniz.
2: Tamam. Önceki konuya dönelim dediniz.
1: Evet, önce başlığımıza dönelim.
2: Doğru. Şimdi Hakan abinin bahsettiği gibi bir ortalama karar oldu ama kaygıları da anlamak lazım. Çünkü herhalde bu ateşkes süreci, petrol fiyatlarındaki özellikle gerileme ve bundan sonra devam ederse herhalde sonraki toplantısında Fed Başkanı'nın eli daha rahat olur. Trump'ın da beklentilerine uygun hareket edebilir diye düşünüyorum. Gerçekten de hani bazen şöyle bir yanılgı oluyor. İşte petrolü çok olan ülkelerde petrol ucuz olur. Aslında petrolü pompa fiyatındaki farklılık, petrolü çok olan ülkelerle bizim gibi ithalatçı ülkeler genellikle vergilerden kaynaklanır. Yoksa petrol fiyatları hani bazı küçük devletlerde çok ciddi sübvansiyonlar da olabilir ama Amerika gibi bir piyasa ekonomisi, Avrupa neyse biz, petrol fiyatlarının yükselmesi orada da enflasyonu çok etkiledi. Rakamlar kötü geldi. Bunun da sorumlusu bir bakıma kendileriydi. Neyse önümüzdeki işte faiz kararında bir indirim olabilir diye düşünüyorum. Bizde de benzer bir durum var. Biz de pas geçtik değil mi?
1: Evet.
2: Bizde de işte bu fiyatlamalar, ateşkes süreci vesaire bunlar.

0: izlenmesi lazım. Başka dinamikler de var tabii. Her şey bu değil ama bu çok net oldu, belirleyici oldu. Hani bir anda işte aylık enflasyonlar.
1: Ama Fed'in bir sonraki toplantısında indirim bekliyorsunuz değil mi Doğan? Öyle mi?
0: Böyle devam ederse. Çünkü mesela işte Brent petrolün bir aylık fiyatına baktığımızda neydi ne oldu diye.
1: %30 gerileme var.
0: %30'a yakın gerileme var. Demek ki ateşkes süreci bile hani arada bir şeyler olsa da iyi gelmiş. Yani kötü gelmemiş herkes için. Bu işte bu doğalgazda da olabilir. Bir de hani tekrar aynı şekilde bir kriz yaşanacağına dair ihtimal zayıf görünüyor. Az önce konuştuk. Onun dışında ne diyebiliriz? Sonuçta bütün merkez bankalarının ya da ülkelerdeki ekonomi yönetimlerinin projeksiyonunu tersine döndüren bir süreçten kurtulmuş gibi görünüyoruz. Biraz daha iyi bir projeksiyon var şu anda.
1: Evet, umarız öyle olur. Şimdi o zaman dönelim o projeksiyonu aslında büyük oranda bozan ve sürekli düzelmesini umut ettiğimiz gün saydığımız yere, işte Hürmüz Boğazı abluka kalktı Hakan Güldağ, ama tabii ki Hürmüz'de sevkiyatların normalleşmeye başlaması, üretim kapasitesinin yeniden sağlanması, altyapının onarılması, gemilerin tekrar sefere çıkması zaman alacak. Çok kolay ve hızlı bir süreç değil. Ne kadar bir süre öngörüyorsunuz?
2: Vallahi yani genel olarak uzmanların söylediği, dün tam bir şey vermemekle beraber TÜSİAD'ın toplantısına Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı katılmıştı. Oradan verilen mesajlar, bunun bir yani iki ay içerisinde her durumda tam bir rahatlama sağlanabilir gibi görünüyor. Ama Hürmüz Boğazı bu anlaşma ile beraber çok hızlı bir şekilde açılacaktır. İhtiyaç var. İstekler de bu yönde. Bu açıdan yani ama buradaki bölgedeki işte onarımlar vesaire filan 2 yıla kadar uzayacak. Toparlanma 2 ay içerisinde olabilir ve burada da petrol fiyatlarında da dengelenme daha böyle 70 dolarlara doğru olabilir beklentisi var. Ama şöyle söyleyelim, yani Orta Doğu'da barış umutları, enerji fiyatlarını ve enflasyon korkularını biraz azaltıyor. Yani burası da açık. Azaltacak da eğer bu anlaşmada yürürlüğe bir şekilde girerse. Ama en azından yıl sonuna kadar yüksek faiz ve yüksek borçlanma maliyeti baskıları sürecektir. Yani bu bence Fed için de kısmen geçerli, bizim için de kısmen geçerli, dünya için de geçerli. Tabii ki farklı farklı nedenler de var. Japonya'nınki farklı, İngiltere'ninki farklı, bizde daha farklı bir durum var. Fed de kendisini bu sürece göre ayarlayacak. Orada da tahvil fiyatları çok uzun zamandır epey yüksek seyrediyor. Bunun tek nedeni de Hürmüz değil. Yani Hürmüz'ün etkileri de var. Tek önemli konu enflasyon korkuları biraz azalacak önümüzdeki süreçte ve enerji fiyatlarında tabii aşağı geldiğini göreceğiz. İlk etapta beklenenden de hızlı bir şekilde aşağı geldi. Bu umut vericiydi. Fakat işte Fatih Birol'un da söylediği gibi bundan sonra fiyatın değil güven konusunun ön planda olduğu bir döneme, bir sürece giriyoruz. Yani çok hızlı bir şekilde bunlar değişebiliyor. Dün 74 dolardı Amerikan Texas petrolü. Brent 77'deydi. Bugün bakıyoruz Amerikan petrolü 77'ye. Brent 80'in üzerine çıktı, bu anlaşma tam olmuyor. İsviçre'de açıklama yaptı vesaire filan denince. Yani hala oldukça kırılgan bir zeminde hareket eden bir süreç var. Ama görünen o ki stoklar o kadar da söylendiği kadar düşük değilmiş. Herkes biraz buralara belli bir hazırlık yapmış. Hürmüz'de açılırsa fiyatların hızla aşağı gelme ihtimali var. Hürmüz'ün tam olarak onarılmasını iki

0: ay civarı, yani bu sürecin tam işleyişi 2 ay civarında diye ifade ediliyor.
1: Beklendiği kadar düşük değilmiş demek ki dediniz ya Hakan Güldağ.
0: Evet.
1: Şimdi o noktada aslında dediğiniz gibi şimdi 110 gün geride kalmıştı
0: doğru,
1: bu
0: evet,
1: ateşkesten önce. Dolayısıyla biz Hürmüz Boğazı ile ilgili birçok senaryo konuşurken 3 aydan fazla olursa çok daha kötü bir tablo. Biz değil de daha doğrusu bütün uzmanlar öyle bekliyordu, öyle konuşuyorduk. Ondan oldukça olumlu bir noktada olduğumuzu söyleyebilir miyiz?
0: Söyleyebiliriz. Bu 2 ay meselesi de esas itibariyle işte Amerika ile İran arasında bu mutabakatın 60 gün süreyle 60 gün sonunda bir anlaşmayla sonuçlandırılması bekleniyor. İşler yolunda giderse bu 2 ay sonucunda bu Hürmüz'de artık soru işaretleri çok azalacak ya da kalmayacak bir anlaşmaya doğru gidilirse. Ama bu 60 gün hala tam sonuç alındı mı alınmadı mı, ister istemez bu 110 günde inişli çıkışlı gel gitli olan bu süreç, yani savaş sürecinde de hatırlayacağız, yani İran'dan açıklamalar oldu, İsrail'den hareketler oldu, Amerikan'ın, Trump'ın pek çok açıklaması, geri adımları, vuracağız, yok edeceğiz, bitireceğiz dediği birkaç saat sonra yok ben İran'a bir şans daha tanıyorum filan açıklamaları. Neyse, uzatmayalım lafı. O kadar gelgitin olduğu bir sürecin önümüzdeki bu anlaşmaya gelen kadarki süreçte çok böyle tereyağından kıl çeker gibi rahat geçmesini beklemekte biraz saflık olur. Yani mutlaka gene gelgitler olacak ki oluyor. İşte bir 300 milyar dolar İran'a bir destek olunacak, yaptırımlar ortadan kalkacak sözü varken Trump'ın ortada, dün akşam saatlerinde tuttu, ne alakası var, biz İran'a niye 300 milyar dolar veriyoruz ki filan dedi. Ama bir şeyler de herhalde verilecek, çünkü ortada bir de şöyle bir durum var, yani bu aslına bakacak olursak dünden farklı hiçbir şey ifade etmiyor. Amerika'nın temel argümanlarında bu savaşa kalkarken öne sürdüğü temel argümanların hiçbirinde bir değişiklik yok aslında. Yani savaş öncesi durumla aynıyız. İran'ın taahhütleri bakımından da vesaire de. Yani bu böyle bir süreci mutlaka onarmak isteyecek. İran'ın bir şekilde daha yanında olmasını da belki isteyecek Amerika bu süreçte. Çünkü bölgede böyle her istediğini yaptıramadığı Körfez ülkelerinin güveninin İsrail'e ve Amerika'ya yaslanmanın çok büyük hata olduğunun net bir şekilde ortaya çıktığı bir süreçte mutlaka, ama Körfez ülkelerinin katılımıyla ama kendisi mutlaka İran'la ilgili ilişkileri daha nötr tutmak, daha destekleyici bir pozisyonda olmak durumunda bile kalabilir. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yoksa bu bölgelerde de tam istediğinin aksine Çin'in etkisi, Çin'in bir tırnak içinde söylüyorum ajan olarak, buraları düzenleyen bir ajan olarak öne çıktığı bir süreci yaşayacak Amerika. İsrail de istediği gibi at oynatamayacağı bir süreci yaşayacak. Türkiye'nin de burada etkisini artacağını düşünmek son derece mümkün. Böyle bir süreçte buranın netleşen kaybedeni Amerika haline gelecek. Bunu şimdi Kongre'den bir de üstelik bunun için para çıkartarak yapmak, vallahi Kasım başında seçime gidecek bir Trump için herhalde hani en büyük külfetlerden birisi, hiç istemeyeceği bir pozisyon olacak. O bir şerefli mağlubiyet peşinde gibi görünüyor. Bu arada inişler çıkışlar olacak ama bir anlaşmaya doğru da gidilecek. Onun için ben 2 ay içerisinde bu sorunun büyük ölçüde çözüleceğini düşünüyorum. Eğer bir farklı gelişme özellikle İsrail tarafından ortaya konulmazsa.
1: Evet. Bir olumsuzluk yaşanmazsa 2 ay içinde bir düzeltme, evet, bekliyorum dedi Hakan Güldağ. Aynı zamanda Çin'in etkisini ajan olarak öne çıktı diye de altını çizdi. Onu da sormuş olayım.
2: Yani o 2 aylık süre işte o toplam arzdan bir bakıma kaybolan arzın önemli bir kısmı geri dönmüş olur piyasaya. Hani açıldığında, çalıştığında işte gemiler girip çıkamıyordu vesaire. Ama 2 yıllık sürede doğru, yani

0: birden boca edildi, piyasaya çıktı. Olmayacak, aşama aşama olacak. Gemiler girip çıksa da daha yavaş, belki hani önceki arz ettiği petrolün %80'ine ulaşabilir belki. Hani her şey süt liman olursa diye. Bu da önemli. Çünkü evet, şunu da konuşuyorduk. Petrol tarafı dünyanın farklı yerlerinden bir bakıma, hani burada ne olabilir, buradaki arz kesildiyse onunla ilgili herkes bir takım önlemler almaya çalıştı. Arz güvenliği çok önemli oldu. O nedenle şimdi buradan da bir anda çok miktarda petrol geliyormuş gibi olacak. İnşallah öyle gitsin. Çünkü bizim için kritik. Biz hala %90'dan fazlasını ithal ediyoruz.
1: Evet. Enerji. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ama işte o çeşitlilik de bizi kurtarıyor.
0: Tabii,
1: sonuçta.
0: Bizim arzda bir sorunumuz yok.
1: Evet, arzda bir problem yaşamadık böylece. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir ve ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara. Sonra Elde Bir Anayan Meteoroloji Editörümüz karşınızda.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Tamam.
5: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket derinleşiyor. Bugün haftanın meteorolojik olarak en hareketli, en serin günü. Hava sıcaklığı 4-5 derece azaldı. Üstüne bir de rüzgar soğuğu eklendi. Konvektif hareket 500 milibar seviyesinde bir oluk etkisindeyiz. Avrupa'da tam tersi. 500 milibar etkisinde kuvvetli bir sırt etkisinde. Avrupa'da sıcaklıklar yükseliyor. Bizde azalıyor ve tabii ki bir de rüzgar hareketliliği de başladı. Hem sıcaklık azalıyor, hem rüzgar kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık termometrelerin gösterdiği rakamların 3-4 derecede altına inebiliyor. Şimdi bugün tabii konvektif hareket başladığı için sağanaklar da kuvvetlenecek. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusunda hava yağmurlu, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. 20 kiloya varan sağanaklar. Fakat özellikle İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun güney kesiminde sağanaklar şiddetli olacak. Uşak, Denizli, Isparta, Afyon, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir çevresinde. Bu illerin tamamında aynı anda, aynı miktarda, aynı şekilde değil ama mikro ölçekli çok dar alanda şiddetli yağış görülebilir 50 kiloya varan sağanaklar. Bu da sel su baskını riskini artırabilir. Şiddetli yağmurla birlikte dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Şimdi Marmara'da, Ege'de Poyraz esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla bugün yarın kuvvetli. Pazar günü de yine hafifleyerek devam edecek. Salıdan sonra ise çok sakin bir hava bizimle birlikte olacak. Doğu Güneydoğu Anadolu'da da lodos esiyor. Toz taşınımını da artıracaktır. Hava kalitesini düşürecektir. Görüşü biraz etkileyebilir. Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar ölçülmeye devam ediyor. Sıcak alarm var bugün de. Yani termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. 35 derece ve üzeri artık insan vücudunun tolere edebileceği sıcaklıkların üzerindeyiz anlamına geliyor. O yüzden sıcak alarm bizim için ve o yüzden dikkat edilmesi gereken rakamlar saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirilmemesi gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar biraz daha dayanıksız olabiliyor böyle yüksek sıcaklıklara. Kalp tansiyon, şeker hastalarının da yine öğle saatlerine dikkat etmeleri lazım diyelim. Hafif beslenmek, bol sıvı tüketmek de bu süreçte Güneydoğu Anadolu için önemli hatırlatmasıyla birlikte hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın yine konvektif hareket devam edecek. Akdeniz'de, İç Ege'de, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'da hava yağmurlu olacak. Fakat sağanaklar giderek hafifliyor. En fazla 20 kilo yağış olasılığı söz konusu. Yine gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Marmara'da, Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli olacak. Doğu Güneydoğu Anadolu'da ise lodos yine güney yönlerden kuvvetli esecek. Sonrasında pazar günü artık sağanaklar büyük ölçüde hafifleyecek. Bu arada hafta sonu YKS sınavları da yapılacak. O yüzden havanın nasıl olacağı da bu anlamda önemli. Cumartesi günü sıcaklık değişmeyecek. Aynı serinlikte devam edecek ama pazar günü hava sıcaklığı yükselişe geçiyor. Trakya'da, İç Ege, göller yöresi çevresi, Akdeniz'in iç kesimi ve Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Sivas, Kayseri, Niğde çevresinde kısa süreli lokal sağanaklar çisenti şeklinde aralıklarla görülecek ama diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi gününe güneşli bir havayla başlayacağız. Sadece Doğu Karadeniz'de kısa süreli lokal sağanaklar görülecek. Rüzgar sakinleyecek ve hava sıcaklığı hafta boyunca yükselecek. Özellikle salı çarşambadan sonra hava sıcaklığındaki yükseliş çok belirgin şekilde normallerin hızlıca üzerine çıkacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün sağanak yağmur var, hafif sağanaklar. Yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı pazar günü yükselecek. Şimdilik hala serin rüzgar soğuğuyla birlikte. Ankara'ya bakalım. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Yarın da yine lokal sağanaklar devam edecek. Pazar günü hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı özellikle pazar günü yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz kuvvetli esiyor. Hava az bulutlu ve açık. Yarın ve pazar günü de İzmir'de hava güneşli olacak. Yarın da rüzgar kuvvetli ama pazar günü büyük ölçüde sakinleyecek. Hava sıcaklığı da yükselecek pazar günü. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor?

0: geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlılarla Moda Live.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özgök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, evet, hayırlı buyurun. Günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Unuttun yine.
1: Neyi?
0: Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cuma, doğru doğru. Hayırlı cuma. Döver abi, Selami Ayan bizi döver.
0: Selami abi, selam olsun buradan. Evet. Cumayı unutmamak lazım.
1: Tabii, tabii.
0: Ne diyorduk hep her seferinde de? Emre Kongar'ın ayarlarını bir şöyle
1: bozmak lazım.
0: Bozup ondan sonra başlayalım programa. Başlayalım.
1: Evet. Bu arada Ali Osman Öztürk abimize selamlar buradan.
0: Öztürk.
1: Ha. Öztürk tabii.
0: Öztürk.
1: Ay özür dilerim, Öztürk'ten acıktı.
0: Kapat. Yani. Tamam, kapat. Ha, kapat.
1: Şeyden hep bu iki tane şey, hep Ertuğrul Özkök vardır ya.
0: Evet.
1: Hep onunla karıştırırım bir de şey. Özkök.
0: Yani ben sana Hikmet Dinç desem hoşuna gider mi?
1: Ki olmuşluğu vardır. Yani. Sen bile başkaları bana birçok kişi ekranda canlı yayında Hikmet Çetin dedikleri hatırlarım.
0: Hikmet Çetin.
1: Tabii tabii. Hikmet Çetin, Hikmet Çetin. Bilmiyorum, böyle bir şey.
0: Peki
1: de var.
0: Evet,
1: Ali Osman Özkök abi, evet. Öztürk'ten çıktı yani.
0: Ali Osman Özkök abim.
1: Abimize selamlar.
0: Selam olsun.
1: Geç gösteren abi.
0: Müşebbek tatlısı tabii. Üzerine... Hoş bir sohbeti sabahleyin, yarıda bırakmak tabii. Durumunda kaldık.
1: Hembeles üzerine başladık, hembeles.
0: Bu müşebbek meselesini bir senden teferruatlı, tabii. Tafsilatlı açıklama
1: hocam,
0: bekliyorum.
1: Hocam onu

0: Bunu da Hataylılar bir
1: Öyle
0: numara.
1: mi?
0: Evet, Hataylı'ya soracaksın. Müşebbek İstanbul'daki İstanbulluların halka tatlısı diye bildiği birçok ilde de yapılan aslında.
1: Farkı var mı
0: Çok basit.
1: peki?
0: Çok büyük fark var. Yani
1: Aa.
0: oradaki o know-how'a yeni undan yapılıyormuş, içine irmik konuyormuş, kızartma teknikleri, işte turumba mı iyi bilmem ne, o başka bir yani. Antakya, Hatay, Müşebbek yani halka tatlısı İstanbul değil. O başka bir kategori. Bunlar başka bir kategori hocam. NBA gibi düşün yani. O
1: He.
0: tam zirve orası. Selam olsun Hataylılara buradan.
1: Burası tek pota maç gibi
0: Evet
1: diyorsun
0: tabii o
1: yani.
0: başka
1: Orası
0: bir şey. Tabii,
1: NBA.
0: tabii tabii öyle. Bir gün inşallah onu anlatırız.
1: Pekala. Neden bu müşebbek? Çünkü Ali Osman abi dedik madem
0: Ali
1: öyle.
0: Osman
1: Bir
0: abim
1: de o
0: benim.
1: zaman
0: Evet.
1: yıllar önce ailemize dahil olan Ayşegül ablamın
0: Tabii.
1: doğup büyüdüğü topraklarla ailemize katmış olduğu o kültür bizim henüz müşebbekle tanışmamıza sebep olmasa da humustur, zahterdir değil mi
0: Tabii,
1: efendim?
0: tabii.
1: Hatay
0: Nar
1: mutfağı.
0: ekşisi.
1: Oo.
0: Hatay'ın nar
1: Hatay
0: ekşisi
1: mutfağı
0: inanma.
1: hakikaten şey midir Hikmet
0: Abi,
1: abi?
0: benim...
1: Yani gastronomi şimdi bak. Çok zengin bir coğrafyada yaşadığımız kesin.
0: Doğru.
1: Şimdi Gaziantep'ten, Adana'dan, değil mi?
0: Tabii.
1: Konya'dan seyircilerimiz, dinleyicilerimiz alınmasın. Ama her coğrafyanın kendine ayrı,
0: Tabii.
1: bambaşka
0: Tabii.
1: lezzetleri var. Ama Hatay'da sanki şampiyonlar arasında birinci gibi falan
0: Ya
1: sana göre
0: bunun
1: sanki bence.
0: üstadım çok
1: Bilmiyorum.
0: enteresan. Hemen biliyorum mevzumuz çok uzun ama şöyle çok kısaca bir şey söyleyeyim. Hatay'la ilgili olarak söyleyeceğim şey şu. Şöyle bir gerçek var. Tabii mesela dediğin gibi benim en favori yemeğim hayatımda bir şeydir. Cağ kebabıdır. Dünyanın en lezzetli
1: Doğru.
0: yemeğidir benim gözümde. Cağ kebabı. Dönerse o türü severim. Ama Hatay dediğin zaman arkasından baktığında bu abartılı değil. 3-5 bin yıla sari bir tarih ve kültürden bahsediyoruz. Diyarı Şam dediğimiz Dimaskus. Dünya tarihinde. O yüzden hani ne Şam'ın şekerini Arap'ın yüz diye bir abuk bir lafımız var ya. Bu Cumhuriyet döneminde bize kakalanan bir laftır o. Ama mesela birkaç yani İsa'dan önce 1000 ya da 2000 yıllarda şekerin işlendiği yani o baharat kültürünün binlerce yıla sari olduğu bir kültürden bahsediyoruz.
1: Yalnız Polat, bizim prodüktör Polat
0: Ne diyor?
1: şeyde
0: O da mı
1: senin
0: Hataylı yoksa?
1: konuşmalarında sen az önce bir cümle geçtin verin arkadaşlar. Yani şimdi reji bir taraftan da bak buyur.
0: Ne abi o?
1: Cağ kebabı dedin.
0: Oo evet cağ kebabı.
1: Böyle bir hazırlığımız
0: Bu
1: yoktu
0: dünyanın...
1: kıymetli seyirciler. Saygı derdini. Doğaçlama gittik ama reji ekibi buradan her birinin gözlerinden öpüyorum. O kadar teyakkuzdalar ki. Cağ kebabı dedi. Hadi cağ kebabı görüntüsü bulalım. Buyur.
0: Evet, ben,
1: Daha
0: tabii benim...
1: hızlısı yoktur bak
0: Hocam
1: sana
0: bu tabii...
1: söyleyeyim. Maşallah size.
0: bu bir damak meselesi tabii benim en sevdiğim yemek budur yani. Çok basittir yani ama dünyanın en büyük lezzetleri basit olanlardır zaten. Ama bir gerçek var Hatay'la bitirelim uzattık
1: Tamam
0: özür dileriz
1: evet.
0: ama şu
1: Evet.
0: Hatay dediğin zaman içerisinde farklı kültürler, farklı etnik kökenler, farklı tarihi medeniyetlerin geçtiği bir yer. Medeniyetler ya sadece medeniyet değil bak medeniyetler
1: Ya.
0: tamam mı yani o yüzden öyle bir yerde ve o kadar gelişmiş bir kültür damak tadı, şekeri, baharatı o kadar çok şey var ki o yüzden ve farklı kültürlerle gelen ilgilenekler o yüzden o çeşitler hala günümüze kadar yansımasıdır bu
1: Benim kadim
0: lezzet.
1: memleketim diyeceğim. Sonra aklıma Tuncay Özkan gelecek. Tuncay Özkan mıydı o? Marmara'yı kadim suların
0: Evet.
1: altından
0: Tuncay Özkan
1: geçiren
0: dedi. Mustafa Tuncay Özkan.
1: Mustafa Balbay mıydı yoksa?
0: Yok
1: Yok
0: Tuncay
1: Tuncay
0: Özkan. Yok
1: Özkan'dı değil
0: Tuncay.
1: mi? Efendim Marmara'yı Ecevit'in
0: Tabii.
1: yaptığını söyleyip
0: O kadim
1: Boğaz'ın
0: sular.
1: kadim sularından falan deyip o kadim ifadesini orada kullanınca biz Hikmet Bey'le uzun süre aralıksız gülmüştük duyduğumuzda. Neyse artık tamam. Seyircilerimizden diyorlar ki yeter bu kadar ızdırap.
0: Tamam. Hemen gidiyorum.
1: Karnımız acıktı.
0: Öyle mi? Ha tabii doğru.
1: Efendim
0: Hakikaten.
1: buradan böyle bir cuma girişi yapmış olalım. Cuma sohbeti gibi oldu.
0: Tamam.
1: Şu dünyadaki son duruma bir bakalım sonra tekrar içeriye geçelim. İçerisi de çok hareketli çünkü.
0: Evet.
1: Şimdi bugün gazetelerin kahir ekseriyeti dünya kazandı, İsrail kaybetti zemininde teşkil etmiş. Biz daha ziyade bu noktadaki analizlerimizi birkaç gündür yapıyoruz ama eklemek istediğin bir şey var mı? Hakikaten İsrail bu denklemde kaybeden mi yoksa kaybetmiş gibi görünüp denklemin her unsurunun kazandığı bir tiyatro mu seyrediyoruz abi?
0: İsrail belki dünya nezdinde nasıl bakılıyor bilmiyorum ama benim gördüğüm var ki İsrail 700 mücahide kaybetti. Onu biliyorum. Sakın Gazze'de soykırım yaptı. Dünyanın en ağır suçunu işledi. Bunun için yargılanmaları

0: gerekir. En ağır şekilde cezalandırmaları gerekir. Bu tabii tam insani, işte genel geçer, evrensel cümleler bunlar. Ama bir taraftan da Gazze'de orada insanlık kazandı. Tepkilere, sadece tepkiler açısından demiyorum ama insanlık hafızasında bir katliam, bir soykırım yaşanmış oldu. Ve bunun saatlerce, binlerce saat görüntüsü, fotoğrafları, kayıtları var. Ve oradaki mücahitler buna dayandılar. Çok insan kaybettiler. Sayısı hala belli değil. 50 bin küsür diyoruz ama o enkaz altında kalanların sayısı
1: Belli
0: belli
1: değil.
0: değil henüz.
1: Doğru.
0: O açıdan o direniş bence büyük bir şeydi. Çok kıymetliydi. O direnişin ve kaybetmeyi kapatmak üzere de zaten İran devreye girdi. Bütün bu tiyatro onun üzerine kuruldu. Çünkü kaybettiler çünkü. Olmadı. Dünyanın işte Sunak vardı, İngiltere, Fransa, Almanya hepsi koşa koşa geldiler. Yardım için geldiler. ABD donanma gönderdi. ABD bildiği tüm oyunları oynadı. Bütün silahları da verdi. Uydu bilgileri bilmem her şeyi yaptı elinden geleni. Bütün dünya çullandı. O küçücük minicik bir yere çullandı. Beceremediler. Susturamı yok edemediler. Ve o büyük direnişi bir şekilde kapatman lazım. Perdelemen lazımdı. Hem soykırımın gündemde kalmasını engellemen lazım. Hem rotayı değiştirmek lazım. Bir hamle yapıldı ama gelinen nokta bu. Ben o açıdan diyorum. Yani ABD, İsrail'in kazancı şu oldu. Ne dedi? Tüm bunlar yapılırken bir anda Lübnan'a girdi. Lübnan'ı bombaladı. Orada kendi karşılık sözde İran temelli oradaki militer şey grubu ortadan kaldırdı. Hizbullah'ı kaldırdı falan filan hikayesi yaşandı. Ama işin gerçeği de şu ki bence ABD girdi. Her şey bir de kavga meselesi de var. Diyor ya hani gene dün küfürleşmişler mesela. Değil mi öyle diyor.
1: Öyle. Bu
0: Şimdi
1: sefer
0: ben buna
1: başkan yardımcısı bir bombaladı. Ona da geleceğim,
0: evet,
1: notlarım
0: şöyle bitireyim.
1: arasında
0: Yani İsrail bu şekilde kaybetti ama şöyle bir gerçek ortaya çıktı ki millet birçok kişi ders aldı bundan. Ben ders alınma noktasında daha önemsiyorum. Yoksa bu tiyatro çok oynandı.
1: var.
0: Yani Saddam'a hadi gel Kuveyt'e gir ben bakmıyorum. Va Kuveyt'e mi girmiş? Ben de efendim Arabistan'a geleyim 300 bin kişilik orduyla Irak'ı mahvedeyim. Toprakları boşaltayım. Sonra Suriye'yi yok edelim. Hep beraber Suriye Irak'ı üzerinden geçelim. İsrail'i rahatlatalım bakalım. Ürünü zaten cepte. Bu tiyatro çoktan beri oynanan bir tiyatro. Ama bu sefer körfezi yaşadıkları başta Suudi Arabistan olmak üzere Arapların ya arkadaş bu elin yavruyla yatağa girilmez. Olacağı bu. Yani geldiğimiz nokta da bu. Diye gelmeleri. Artık tiyatronun şu noktası da geldik. Yani okuduk ya 14 tane madde. Dijital ortamda imzalanmış ama vecen birebir yüzde imzalanmamış. Doğru mu hocam?
1: Evet. Bugün İsviçre'de bir imza planlanıyordu. Onda da bir küçük teknik
0: arıza
1: problem
0: olmuştur.
1: çıkmış.
0: Tamam. Olur öyle şey. Bir kare kod koysunlar da bari bir de fotoğraf çekelim biz. Kare koddan 14 tane maddeyi takip ederiz. Dijital ortamda
1: Ben
0: yapıyorsanız madem.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın provokasyon uyarısını hatırlıyorum. Bu tarz durumlarda böyle teknik, ufak tefek teknik pürüzler de beni endişelendiriyor bu sebepten ötürü. Umut edelim ki bu sekteye uğratacağı herhangi bir adım olmasın. İsviçre seyahati, Vance gidecek bu başkan yardımcısı
0: Evet,
1: Vance.
0: evet.
1: Onun İsviçre
0: Öyle
1: seyahati
0: konuşuyoruz zaten.
1: şimdilik ertelenmiş. Ama o İsviçre'ye gitmese de bombayı İsrail'e göndermiş. Ne demek diyeceksin? Şimdi İsrail'de Kanal 14 diye bir kanal var. Bu Netanyahu katil, Netanyahu ve ekibine yakın olan bir kanal. Orada enteresandır. Vance için, yani Amerikan başkan yardımcısı için düşük tabiri kullanılmış. Trump'ın özel temsilcisi Witkow'la damadı Kushner vardı ya, bildiğin dümdüz Siyonistlerin en önde gidenleriydi bunlar. Onlar için de antisemitist demişler. Yani Hitler için
0: Evet.
1: humanist demek gibi bir durumla galiba karşı karşıyayız. Ha?
0: Bence dünya siyaseti, dünya kamuoyu bu kadar düşüklük görmedi. Zaten düşük. Her şey düşük. Yani bir ABD başkanı ben seni çok seviyorum. Harika silahlar yaptık. Ben olmasaydım seni yerdi. Ona yok telefon açıyor efendim küfür ediyor. Ben senin diyor gelmişini geçmişini. O diyor ki ben senin asıl diyor. Dün de bir tane daha vardı. Bir daha aramış dün galiba. Evet önceki gün aramış. Konuşmuşlar. Telefonda televizyonda haberde izliyorum. Şöyle diyor. Netanyahu ile Trump telefonda birbirine girdiler. Tamam. Biz de okuyup bir analiz ediyoruz şimdi. Bir şey kim duyuyor abi bunları? Kim?
1: Netanyahu ile Trump duyuyor.
0: Kim
1: Netanyahu
0: sızdırıyor?
1: ile Trump duyuyor. Asansörde iki kişiler
0: Hayır.
1: kim yerlendi?
0: Kim sızdırıyor? Peki sızdırıyor da neden sızdırıyor? Kime ne faydası var ya? Duydu mu duymadık ama kesin o. Kayıtlı da değil ama biz ama böyle bir haber var. Netanyahu çok kızmış falan diye. Ben olayı biraz hafife almamın sebebi de bu. Ne olur, hani şey dersin ya bazılarını, hani şöyle bir ifade kullanırsın. Strese girer. İşte o yavrularımız mesela, değil mi? İmtihana girecek. Stres vardır bu hakkı onlarda. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ne alacağım bilmem ne. Ya şöyle bir rahatlatırsın dersin. Ya çok sen elinden geleni yap. Her şey olacağına varır. Takdir ilahidir yani. Doğru. Hakikaten değiştiremez.
1: Doğru.
0: Ne olacaksa olacak. Hani biraz felsefik oldu ama her şey olacağına varır. Ya bu da böyle bir. Trump ona küfür etmiş. Bibi onu sevmemiş. O da ona bunu yapmış. Efendim niye orada nükleer program kontrol altına alınacak? Eldekiler müzakere başlayacak diyor. Bir tane maddede. Zaten müzakere yapılıyordu lan. Peki iki. Ne demiştin sen? İran'ın artık hiçbir nükleer gücü kalmadı. Hepsini yok ettik. Harika bombalarımızla. Zaten yokken yokun neyin müzakere yapıyor?
1: Evet.
0: Peki İran'a, İran tarihinde görmediği gibi yerle bir olacaktır. Ettir mi? Ettir. Bu paralar nereden çıktı şimdi? İran tekrar imar edilmeli. 300 milyar dolar. Buradan hazır nakitten de bir 30 milyar verin. Ne oldu? Yani ne oldu abi? Yani savaşta kim? Hürmüz. İran artık para kazanacak buradan. Şimdi... Lan daha önce kazanmıyordu. Daha önce o iş işte yoktu. Serbest bölgeydi orası. Gelen geçen gidiyordu oradan.
1: Şimdi biz birkaç gündür bu
0: kim
1: yorumu...
0: Kim kazandı hocam?
1: Dün biz birkaç gündür bu yorumu yapıyoruz. Nihayetinde bugün Hürriyet gazetesi manşetten görmüş. Hani bir amiyane fıkra var. Yani bir fıkra var da benim onu şu anda ekrandan anlatma şansım yok. Ağayla yardımcısı gidiyorlarmış at üstünde. Ata kimin bineceği. Teferruatına bakmak isteyenler bakabilir. Günün sonunda yolculuk bittikten sonra demiş ki Maraba Ağa'ya, biz neden böyle oldu? Hani başladığımız yere döndük.
0: Öyle.
1: Bugün bizim birkaç gündür söylediğimizi Hürriyet manşete taşımış. Biz bu savaşı neden yaptık? Yani günün sonunda ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor.
0: Yani o yüzden sanki. biz şöyle bir şey. Biz bu dedikodular, bu dedikodulardan artık uluslararası arenada yapmayın bunu. Yani uluslararası kamuoyu bu dedikodularla gitmesin. Ayıptır. Yani o ona kızdı, bir ona kızdı. O onu alkışladı, oturdu, füze gönderdi. Yok ettim, gemileri indirdim aşağı, kaldırırım, indiririm. Ha bu. Ne yapıyorsunuz lan siz ya? Katliam oldu orada. Yani şu anda Gazze'de hala hazırda açlık çekenler var ya. Çocuklar aç. Anne babası ölmüş. On binlerce çocuk var. Bu katliamı niye yok ettik biz, ortadan kaldırdık ya? O ona bibi demiş, ona bilmem küfür etmiş. Ya kim dedi küfür? Kim? Niye ben bunu öğreniyorum ki? Bana ne lan kim kime küfür ettiyse? Zaten onu sevmemiş. Ah ne yapalım? Hay Allah, ki barıştıralım mı gidip de? Ya zaten ne onun, o onun iti, o onun köpeği, ne bileyim, böyle bir anlaşma var aralarında. Yani yapamazsın kardeşim bunu artık. Şu yorumları benim şurama geldi. Yarın da birbirini çok seviyoruz diye bir araya geldiklerinde ne diyeceksiniz bakalım? Ha?
1: Bak.
0: Sonra biz bu savaşı neden yaptık?
1: Tamam,
0: sorarsınız.
1: Tamam da Vance az önce değindik meseleye. Amerikan Başkan Yardımcısı New York Times'a bir mülakat vermiş. Mülakatta doğrudan İsrail yönetimine şu soruyu soruyor. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
0: Vers haddini aşmış. Vers hakkında birkaç ay içerisinde Epstein'den bir şey çıkarsa hiç şaşırmam. Haddini aşmış. Yani benim gibi konuşmasına gerek yoktu yani. Yani bu kadar, ben sorum hep budur. Yüzyıllar boyunca, 1,5 milyon yıldır şunu soruyorum. Yani ABD hangi çıkarı gereği İsrail için her şeyini ortaya koyuyor? Soru bu. Bu kadar. Nasıl yani? Aynı din mi değil? Irk değil. Gönül bağı. Neden Jerusalem'de senin bir gönül bağın var? Dünyanın tarafında farklılıklardan farklı insanlar var. Yani Ruslar Slavları sever. O onu sever. Tam anladık. Sen peki neden burada her halükarda, her halükarda bombalamışsın? Niye koştura koştura topuklarınızı poponuza vura vura koşa koşa gelip de Netanyahu var mı başka bir ihtiyaç? Hangi füzeyi verek? Ya onu şunu söyleyeyim. Ya her şeyi bırakın ya. Savaşı niçin savaş yaptı şey? Bunu şuna cevaplayın. Hadi bari burada anlaşalım. Senin dedikodunu öyle dinlerim ben. Bibi dedikodusu dinlerim. Ama şu kayıtta dinlerim. Sen niçin peki yürümüze geldin? Bunu sadece çatlak Trump söylemedi. Çatlak Trump, ondan önceki Şintoist Obama, değil mi? Daha önce Clintonlar, Reaganlar, değil mi hocam?
1: Hı hı.
0: Carterlar. Söylemeyeni ölüyor zaten. Söylemeyene de suikast var. Herkes bunu söylüyor. Neden peki İran kötü. 1980 İran devriminden tırnak içerisinde sonra. Neden kötü? Çünkü İran nükleer silah yapıyor. Peki Pakistan da yaptı. Hindistan yaptı. Fransa'da var, Çin'de var, Rusya'da var. Tamam da İran yapamamalı. Neden? Ben buna müdahale ederim. Öyle de gelmediler mi şu anda? Bak ne diyor? Ben olmasaydım, biz olmasaydık İran nükleer silah sahibi olacaktı. Ben onları yok ettim. Bunu 15 bin defa dinledik biz bunu. Bırak dur o, tamam. Peki oraya hayatta olmaz. Peki niye hayatta olur İsrail'e? Niye hazır bomba yapıp verdi? Hiç şeye gerek yok yani. Kendi çalışması yok İsrail'in. Bak bu da bomba, bu da atom, bu da düğmesi, bu da kodu. Buyur. Ha. Onda silah var. Hadi bakalım. 3-5 milyonluk ülkeyi yok edin bakalım. Neden? Neden Zimbabwe değil de İsrail? Soru bu kadar basit ya. Neden donanmanı diyorsun ki İsrail senin emrine amadedir. Hı. Al bu donanmayı tepe tepe kullan. Tomahawk mu lazım? Bende var. Ne lazım sana? Suikast mı lazım? Onlar da var bende. Nasıl? Sen gönder iki tane Mossad, ben de X4 göndereyim. Tahran'daki hedefi tak diye indirin aşağı. Bak nasıl belleri kırılıyor o mücahitlerin. Beraber çalışın. Abi neden, neden? Neden tamam. Ümin oradasın? Tamam. Sorusun cevabı yok. O yüzden bana Bibi onu yaptı. Asansörde birisi yerlendi, öteki duydu falan. Yok kulağına bilmem ne dedi.
1: Vance de bunu söyledi. Bunları da geçti.
0: Ve o yüzden o zaman anlaşmayı niye yaptınız bu arada?
1: O zaman evet. Bu anlaşmayı niye yaptınız?
0: Yani oradan geri çekilirken dahi ABD İran içerisindeki o kamuoyunu güçlendirerek geri çekiliyor. İran'da ben aldığım tüm yorumlar da öyle, haberler de o yönde. İranlılar şu anda ABD karşısında büyük bir zafer kazandıklarını inanıyorlar. Büyük bir zafer. Ne oldu İran'ın muhalefeti kalmadı?
1: Herkes kazandı ya.
0: Tabii. Büyük bir zafer. Hani yani win-win var ya, win-win değil.
1: Vay
0: win,
1: be
0: win,
1: abi.
0: Win-win.
1: Vay
0: bir,
1: be abi.
0: Bir taşta kuş katliamı hocam. Kuş kalmadı etrafta.
1: Dün Milli Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında külliyede toplandı.
0: Yarışma sorusunu soralım. Milli Güvenlik Kurulu yılda kaç defa toplanır? Hangi sıklıkta?
1: Bana soruyorsan cevap
0: sana
1: veririm.
0: Sana demiyorum canım. Halkımızı aydınlatın.
1: Yani. Hadi bakalım. İnteraktif bir yarışma. Ya tamam onu bir kenara bırak da. Efendim iki ayda bir toplanan evet. Milli Güvenlik Kurulu her toplantısında sadece bizim değil eminim ki o günleri daha dün gibi hatırlayan pek çok insanın hafızası canlanıyor. Milli Güvenlik Kurullarında hangi okullarda hangi çocukların cuma namazına gittiği, hangi kurumlarda hangi çalışanların eşlerinin başörtülü olduğu meseleleriyle uğraşan lüzumsuzlar değil, artık bu ülkenin milli güvenliğini düşünen, planlayan, bu noktada bu devlet için çalışan, hepsinden Allah razı olsun, devlet görevlileri oturuyor. Artık bu masalar, o eski masalar değil, çok şükür ki, bak işte, eski masa buldular, çıkarttılar yine benim bütün ayarlarım. Orada bak, bakılıyor, dosyalara bakılıyor, dosyalarda... Değil mi abi?
0: Tabii.
1: Hangi efendime söyleyeyim yönetici başörtülü bir çalışanı kurumunda çalışmasına müsaade ediyor falan. Yani mide bulandırıcı, bu kadar lüzumsuz, bu ülkeye bu kadar zaman kaybettiren kısımları geçtik. Çok şükür ki Milli Güvenlik Kurulu aslında rücu etti. Milli Güvenlik Kurulu son gelişmeleri değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplandı. 11 kritik başlık ele alındı. Bugün bildirinin ana başlıkları gazetelere yansımış. Etrafımızda olup biten her şeyle ilgilendiğimizi dünyaya duyurmuşuz abi.
0: Sembolik.
1: Bir tek benim öne çıkartmak istediğim şu. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğizi kafaya vura vura vura vura evet. Tekrar ediyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu sadece muhataplarımızın değil, içimizde Mavi Vatan'ı masal olarak düşünen Cumhuriyet Halk Partililerin de olduğu grubun kafasına iyice kazıması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyiz.
0: Şöyle söyleyeyim, ben çok fazla, sen geçmişte anlattın, ben çok fazla konuşmayacağım bu mevzuyla ilgili. Çünkü bu bir gerçek, yani... saklanacak bir şey yok. Anlattın çünkü aklına gelen ilk şey o da, o yüzden anlattın. Hemen fotoğraf koyuyorlar. Yeni nesil için bir şey ifade etmiyor, söyleyeyim. Yani son 20 yıl mesela ben çocuklara anlatırken ya da gençlerle hatırlıyorum çünkü bununla ilgili bir tartışmam oldu benim. Soru sordum o gün. Hı. Dedim ki şu anda dedim bana Genelkurmay Başkanı ismini söyleyin dedim. Koskoca salonda, abartmıyorum ama bir 500-600 kişi salonun bir 250-300 dolu. %50'den fazlası dolu yani.
1: Tamam.
0: Üniversite salonunda. Hiç ses yok. Dedi fark budur. O bana itiraz ettiniz ya. Ne Recep Tayyip Erdoğan'la eski Türkiye farkı budur dedim.
1: Doğru.
0: Yalan mı abi? Ve bunu ben deneyini, sosyal deneyini üniversitede yaptım. Herkes baktı bir yöne. Bilmiyorsunuz değil mi? Güzel bir şeydi, kötü bir şeydi. Yanlış anlamayın. Amerika'ya sorsak da bilmeyecekti.
1: Doğru.
0: Hadi yani birkaç kişi bildi orada. Tamam mı? Oradan buradan hemen Google it. Buldular ama Amerika'da olsa da bilemezlerdi.
1: Doğru.
0: Bu askerin öneminden bahsetmen bir şey değil.
1: Aynen öyle.
0: Yani bu biz, o zamanki... biz ordu milletiz. Yani biz göz bebeğimizdir ve biz ordu milletiz. Bu bir gerçek vakıa. Savaşır. Hala da dünyada aktif ve ordu savaşan bir ülkeyiz biz. Savaşmayı da bırakmadık ha. Bu arada bırakmıyoruz. Terör bahane oluyor, bir şey oluyor. Bırakmıyoruz da. Da bilmemen güzel bir şey, kötü bir şey değil. Çünkü sende Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yok. Biz MGK toplanacak diye bir hafta önce, o yüzden iki ayda bir var ya, o beş hafta geçmiş, altıncı haftayız. Pardon.
1: O zaman ayda birdi. Ayda bir toplanırdı. O zaman sonradan düzenlemeyle iki hafta. Üç hafta tabii, tabii.
0: Üç hafta bekle dönünce var. Niye? Asker ne diyecek? Ulan ne diyecek? Asker işte orduyu teçhiz edecek.
1: Asker demez, savaş... yapar. Ha. Askere söylersin, asker evet. Yapar. Asker demez.
0: Asker benim bıyığımla uğraşmaz. Benim kadının başıyla, orasıyla işte efendim başka uğraşmaz. Toplum dizayn etmez. Asker çok iyi savaşır. Benim güvenliğim için vardır. Allah razı olsun onları. Rabbim her zaman muzaffer eylesin, mansur eylesin deriz. O kadar. Şimdi buradaki fark o yüzden ben şöyle konu. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Nedir bu? Bunun demokratik bir cumhuriyette bir yeri yoktur. Eskiden politbüro üyelerim vardı. Yoktur. Yani nedir bu? Bir tavsiye kararı alır. Tavsiye evet, kararı alır. Evet. Dış politika ile ilgili bilgi verir. Türkiye'nin o kırmızı bilinmeyen o öyle anayasasıyla ilgili duruşunu anlatır. Dış politika bunu yapacağız. Akdeniz budur. Yunan'a dış politika ile ilgili NATO toplantıları, güvenlik meseleleri ile ilgili konuştuğu bir tavsiye kararı verir. Evet. O kadar. Bak dikkat edersen dün toplandı. Hangi muhabiri gönderdi millet? Ne çıktı ne çıktı diye bağıran çağıran yok.
1: Tabii canım, koridor şeyde, kaldırımlarda birbirleriyle bak, yarışırdı arkadaşlar.
0: Ben yanlış okumadım da Recep Tayyip Erdoğan bir hafta içerisinde o kadar aktif dış politika uyguluyor ki benim gözümde. Zaten bunların 10 katını orada burada söylüyor.
1: Milli Güvenlik
0: her
1: Kurulu...
0: Her tarafta söyledi bunu. Biz biliyoruz.
1: Milli Güvenlik Kurulu aslına rücu ettiği için...
0: Tabii tavsiye kararı.
1: Gelişmelerin devlet dinamikleri tarafından yakından izleniyor olması bir vatandaş olarak ziyadesiyle huzur ve güven veriyor şahsıma.
0: Dolayısıyla ben ne güzel.
1: Dolayısıyla
0: birileri hakkında güzel düşünüyor.
1: Ülke elbette diyor, canım. Benim güvenli bak abi benim güvenli.
0: Daha önce panik yapıyorduk ama.
1: İhtiyaçlar hiyerarşisinde barınma yani güvenlik beslenmenin bile üstüne çıkıyor. Tamam. Tabii. Dolayısıyla benim asli bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ihtiyacımın başında güvenlik geliyor. Benim güvenliğimi bu devletin kurumlarının tesis etmesini bekliyorum. Çok şükür ki şu anda o işleyiş tıkır tıkır. Özgür Özel'in dediğine göre devletin çarkları gün gelir döner falan diyor ya Özgür Özel. Evet. Devletin çarkları şu anda bugüne kadar dönmediği kadar iyi dönüyor. Devletin çarkları dönüyor. Benim güvenliğimi Milli Güvenlik Kurulu oradaki kıymetli insanlar düşünüyor, tartışıyor, planlıyor. En azından benim yaşam şeklime, kılık kıyafetime, yaşayış biçimime, nerede ne kadar nasıl bulunabilir olmam müsaadesine karışmıyorlar. Asli işlerini yapıyorlar. Diyelim, Milli Güvenlik Kurulu'nda söyledik mi? Doğu Akdeniz'de oldu bitti dedim. Sen bana kalktın Doğu Akdeniz'de oldu bittiden hiç bahsetmedin. Doğu Akdeniz'de diyorum oldu bittiye izin vermeyeceğiz diyorum.
0: Tabii vermeyiz abi. Tabii vermeyiz.
1: Bunu bir ara Namık Tan'a anlatabilir misin?
0: Ya, ama tam yok onu da anlamazsın. Anlamıyorum hocam. Yani, tamam. Yok, tamam. Şu anda onlar başka pavyonda onlar.
1: Peki tamam. Onlar onu da kenara,
0: pavyonda
1: koydum.
0: Kendisi demedim. Yani genelde pavyon problemleri var. Namık Tan da herhalde bu pavyon problemlerini çözmek için uğraşıyorlardır. Boşta konsantreni bozmayalım adamları. O ne işi var onun mavi vatan falan hikayesi. Cumhuriyet Halk Partisi pavyon, köpük, sabun, parti.
1: Tamam. Abi dün enteresan bir şey oldu. Bak, dün enteresan bir şey oldu.
0: Ne oldu?
1: Dün bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratı kaçırıldı.
0: Evet.
1: Evet mi? Enteresan değil mi? Bir tuhaf değil mi?

0: sana da bir tuhaf gelmiyor.
1: Tabii yani ne bileyim yani çok evet çok tuhaf tabii doğru. Tuhaf ne diyeyim abi? Tuhaf doğru. Ama hayır, yani ben sana şimdi, şey bulunmuş mu? Kurtuldu
0: evet,
1: mu?
0: Şimdi sabah saatlerinde Tuzla'da alıkonduğu bir yerde bulundu. Bugün gazeteler meseleyi önemli oranda ele almış. Manşetlerinden ele almış. Mesela Akşam Gazetesi ifade vermeden kaçırıldı diyor. Sabah Gazetesi 6,2 milyarlık vurgunun kilit ismi kaçırıldı diyor. Nedir bu? Onu izah edeyim. Asrın yolsuzluğu davasının sanıklarından biri. Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün yolsuzluklarına ilişkin açılan davada sanıklardan, tutuksuz sanıklardan biri Erhan Karaal. Dün evinin önünden karga tulumba önceki gün bir araca bindirilerek kaçırıldı. İfade vermek üzere olduğuna değinmiş Akşam Gazetesi. Şöyle söylüyoruz. Eşi düşmanımız yoktu diyor. Evinin önünden İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dolandırıcılık eylemini organize etmekte suçlanıyordu ve Silivri'de devam eden davada önümüzdeki ay ifade vermesi bekleniyordu diyor. Biraz bir manidar bir hal alıyor.
1: Ben şu anda
0: İşin
1: o kaçıranlar
0: bu açısı baktığında.
1: Şöyle hocam ya ben sen özetleyeyim. Kaçıranlar tespit edilmiş durumda. Yani kimlikler belli.
0: Evet evet.
1: Kim yakalandı ne kadar yakalandı.
0: 8 kişi galiba gözaltına alındı.
1: Yakalanmış olabilir. Ama çok kritik bir şey var ortada. O da şu ifade vermeden kaçırıldığı başlığın arkasına iyi bakmak lazım. Çünkü İBB yolsuzluk davasının sanıklarından ve Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı kritik yerde boş şey var. Yani irtikap rüşvet değil mi? Hı hı. Bu tür böyle ağır yolsuzluk ithamları içerisinde bulunan bir isim. Ve görevi de çok önemli çünkü orada çok büyük yolsuzluk iddiaları var. İstanbul Kültür AŞ dedik bak Kültür AŞ dedik. Onun yardımcısı kritik bir görev. Bu dosyanın içerisindeki bir isim kaçırılıyor. Çok pervasızca kaçırılıyor yalnız. Bu da çok garip.
0: Evet.
1: Yani şimdi adam böyle kaçırılmaz. Hani şey gibi yol gösteri gibi olmasın ama böyle adam kaçırılmaz. Sokak ortasında. Ondan sonra orada kameralar var, görünür plakası var, arabanın bilmiyorum oradan mı bulundu ama araba zaten tespit edilmiş. Birkaç noktada ayrı ayrı gezdirilmiş araba. İstanbul'da oradan Tuzla'ya, oradan bilmem nereye gitmiş gelmiş. En sonunda metruk bir kapanmış bir fabrikanın içerisinde bulunmuş. Adamlar tespit edilmiş, her şey ortaya çıkmış. Kendisi de yakalanmış. Bence çok uzun uzun diye tartışacak bir şey yok ortada. Tamamen şu anda... Ne yapacağımız tek senaryo yazmak olur. Yazarım da ben.
0: Tamam.
1: Ama yani, şu var. Adamın bu kadar adamı kaçıranlar konuşmasını engellemeye mi çalıştılar?
0: Değil bilmiyoruz. Mi? Hepsi ortaya çıkacak.
1: O yakalananlardan sonra. İmamoğlu adamları mıydı? Bak düz sormayı seviyorum. Bu kimin adamlarıydı kaçıranlar? Parayı çalanların mı? Bölüşemeyenlerin mi? CHP'nin hangi aparatları bunu kaçırdı? Kaçırmış olabilir. Çünkü bunlar devlet diyor ki ifadeni alacağım. Hop ifadeden önce adamı sen alıyorsun. Ne demek bu? Konuşma demek. Bak silahlı propaganda var ya hani diyor ya barış demokrasiye bağırıyordu ya. Ne diyor? Lan silah var elinde. Silahla propaganda olmaz. Diyorduk ya onun gibi. Adam silahla ikna etmeye çalışıyor. Çalışmış olabilir. Çünkü enteresan bir gerçeği de ortaya koyalım. Adamlar sadece ikna ederek arabaya bindirmiyorlar. Ben detayını bildiğim için söylüyorum. O yüzden kısa kesiyorum. Onu oraya arabaya koyan adamın belinde silah var. Bayağı silahla kaçırılıyor. Bunu biliyorum yani kayıtlardan biliyorum. Silahla kaçırılmış bir adam. Yolsuzluk davasının kilit isimlerinden bir tanesi.
0: Aynen öyle. Bak sabahı al
1: ne
0: eline.
1: Ne olabilir bu?
0: Bak
1: bu,
0: sabah,
1: burada bir ciddi bir...
0: Sabahı, sabah manşetten meseleye değinmiş. Efendim.
1: 6,2 milyarlık vurgu.
0: 6,2 milyar kamu zararından bahsediliyor. Bu ne nasıl olmuştu bu kamu zararı? Kültür AŞ'nin o dönemki reklam ihaleleriyle ortaya çıktığı tespit edilen ve iddianameye konu olan bu kamu zararında o dönem Kültür AŞ'nin Mali İşler Müdürü yani kasanın anahtarı çok Erhan Karaal'da. Şimdi kasanın anahtarının kimde ise öyle tahmin ediyoruz ki meselelere hakimiyet de ondadır. Hal böyle olunca neyin ne olduğunu en şeffaf haliyle evet. bilen kritik Bekleyin, isimlerden biri olduğu anlaşılıyor bu tabirle, bu tanımla. 12 eylemden kendisinin de sorumlu olduğu 3.100.000 liraya Kültür AŞ'ye ihale edildiği, işte bir ana ihalenin, bu paranın İBB kasasına girdiği, Kültür AŞ'nin işi aldıktan 4.200.000 lira Elis Dış Ticaret başka bir firma yukarıdan aşağıya gidiyor. Hasılı kelam bulundu ve ifadesi alınıyor. Sağlık durumu iyi Erhan Karaal'ın. İfadesi alınıyor. Önümüzdeki dönem İstanbul Silivri'de ki mahkemede söyleyeceklerini şimdiden merak etmeye başladığımı
1: hatırlatmak isterim. Bence sadece merak edip bırakalım isterim burada. Başka bir şey söylemeyelim. Çünkü adamlar tespit edildiğine göre onlar ne diyecekler?
0: Bekleyip göreceğiz. Her şey ortaya çıkacak. Şimdi önemsiz bir habere geliyorum. Önemsiz çünkü vakayı adiyeden.
1: Hırsızlık CHP. Tamam. Önemsiz. Böyle maalesef. İrtikap rüşvet ne bu? Nerede bana şöyle nerede mesela tabutta mı? Parayı nerede yakalamışlar?
0: Orijinal bir
1: top,
0: şey.
1: Yani bana orijinal.
0: Yok
1: abi, bana
0: orijinal. Çok, çok sıradan bir haber.
1: Poşette verdiler. Çöp poşette koydular. Arabanın bagajını almışlar. Bunlar da bana böyle orijinal böyle.
0: Çok sıradan bir haber.
1: Aksiyonlu olacak abi. Atraksiyon olacak.
0: Yani CHP'li Adalar.
1: Normal mi almış? Düz mü
0: almış? CHP'li Adalar Belediyesi'nde bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ve operasyonu yapıldı.
1: Bir CHP belediye.
0: Aralarında CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durağan da bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmış. Evet. Ruhsatsız işletmelere ruhsat vermek için rüşvet almak, arkeolojik ve sit alanına usulsüz işlemler. Ya bunlar çok senin ilgini çekmez diye düşünüyorum.
1: Tabii, yani bakıyorum şöyle ironiyi biz burada tabii ironi kullanıyoruz değil mi? Burada tecahülü arif sanatı diyebilirsin, ironi diyebilirsin.
0: Tamam.
1: Ama şu da şu çoktandır o şeyi yapmadım, anlatmadım o meşhur fıkrayı. Hikaye odur ki Japonya'da bazı bölgelerde bu gerçek günlük sallanıyor. Yani adalar öyle fay hatları üzerinde ki günlük sallanıyor. Yani bazı
0: Japonya'daki adalar. Bu da adalar da karışmasın. Japonya'daki adalar.
1: Japonya'daki adalarda. Yani bazı insanlar öyle alışıklar ki onu hissedebiliyor mesela. Evler kartondan işte sıkıştırma bilmem kompozit bir malzemeden işte tabaklar da hep şeye bantlı yani yıkılmasınlar diye. Espri de 80'li yılların esprisiydi. Japonya'da orada yaşayanlar böyle yapıyorlarmış. Espri yani bu, yanlış anlamayın. Böyle işte oturuyorlar böyle iki kişi böyle. Ellerde böyle sallanmıyoruz. Tamam mı?
0: Bir anormallik var. Sallanmıyoruz yani.
1: Şimdi CHP'deki hırsızlık yolsuzluk böyle. Şimdi bir gün mesela birkaç gün boyunca hırsızlık yapmayan bir belediye ortaya çıkar. CHP ve çalmamış diyebilecek durumdayız. Bunu net söylüyorum bakın. Şimdi bu ciyak ciyak bağırıyorlar ya. Ortalığa kaldırıyorlar ya. Bu bir siyasi operasyondur da bilinme. Peştemal siyasi. Sevgili siyasi. Metres siyasi siyasi. Hani şey var ya Cem Yılmaz'ın. İçimizde içinde içinde diyor ya. KDV içinde içinde. KDV de içinde. Her şey siyasi. Şimdi istifa etti. Siyasi. Böcek o da siyasi. İktidarın zorlamasıyla oldu bunlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Uşak iktidarın zorlamasıyla mı oldu? Yok. Ya kapaktan şey euro çıktı. İktidar zaten 34 saatlik görüntü var. Çekmişler. Peki pastadan çıkan ne? Para çıktı. Normal. Normalde kadın çıkması lazımdı. Şimdi hocam pasta kutusundan ne çıktı? Adam ya İBB benim 6 milyar siyasi siyasi. Bu siyasi siyasi. Bak siyasi. Kaçırılmış. Siyasi. Cemil Tugay istifa etmiş. Abi istifa ettiler siyasi. Deli mi? Sizin deliyle ilişkiniz var mı? Bunu soruyorum işte. Benim bütün sorum bunda.
0: Peki. Tamam.
1: Yani bu delilik hocam.
0: Gel o zaman.
1: Cemil Tugay niye istifa etti? Siyasi.
0: Cemil Tugay'a geleyim ama şimdi gelmeyeyim.
1: Yani hocam ben sana söyleyeyim mi? Bu kadar çok hırsızlık, yolsuzluk. Bunun
0: ya hadi Cemil Tugay dedin. Tamam Cemil Tugay'la devam edelim. Ya bak. Akışı Cemil Tugay'a yıktık.
1: Sevgili Ömer Özkök.
0: Evet efendim.
1: Nedir o? %1 diyoruz ya değiştirdim abi. O kadar fazla. 1000'de 1'i doğru olsa ahlaksızsınız. 1000'de 1'i.
0: Doğru.
1: Yani Tanju Özcan bunu yaptı. Siyasi. Ya karısından özür diledi. Yakalanmış adam.
0: Siyaseten diledi. Evet.
1: AKP abi. AKP bizi. Bir de şu cümleyi kurmadım abi. Vallahi kurdu. Bir de dediğim gibi o televizyon programında birebir ağzından çıkmış olmasa vallahi demeyeceğim. Şu ifade Özgür. CHP'de bir hiç kavga yoktur. Parti içi kavga yoktur CHP'de. Önemli olan burada demokrasi adalar. Bir başa yer aldım ya. Demokrat CHP'de kavga yoktur hocam.
0: Yoktur, yoktur.
1: Yani ben de bunu örneklendim, hatırlıyor musun şeyle ilgili? Dedim bu şeye benziyor. Hani o felsefe dersinde var ya hoca, felsefe hocası, Descartes için söylenen felsefe hocası sınıfta soruyor öğrencilere. Sandalye var orada. Diyor ki bana bu sandalyenin olmadığını ispatlayın. Hemen ne diyor? Meşhur cevap. Hangi sandalye hocam?
0: Ya işte bak.
1: Yalnız onun Güldü Güldü Show'da bir tane Hüseyin Doç var. Hı. Ola görmüyor musun o sandalyeyi? Nasıl, hangi sandalye deyince bir çekti. Bak düştü. O sandalye. Onun dediği gibi. Abicim adam diyor ki kavga yok. Hangi kavga diyor ya? Düşünebiliyor musun? Yani burada bir algıyı yönetecek. Hangi kavga? Ulan şu şeye kavgası. Arındırma. Var ya, on var ya. Tamam. Arındırma kavgası.
0: Şimdi Cem Tugay'a bir gelsene.
1: Tugay değil ki, arındırma.
0: Cemil Tugay. Şey, tabii, efendim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini duyurdu dün. Dün. İstifa gerekçesine de mutlak butlan partimizi temsil edemez dedi. Arkadaşlara dedim ki mutlak butlan kararı ne zaman çıktı? Bir ay olmuş. 21 Mayıs'ta çıkmış tamam. Efendim. Dedim o zaman demek ki bu CHP'lilerde genetik bir şey. Bak ben Amerika İran'ı vurmaya başladı. İki ay sonra İran krizi toplantısı yaptı CHP, hatırla. İki ay sonra. Her gün vuruyor Amerika. İki ay sonra toplandılar. Uşak Belediye Başkanı'nın yaptığı kabul edilemez dendi. 37 gün sonra ihraç ettiler. Onu da edememişler. Adam öncesinde istifa etmiş zaten tabii, 30. Tabii. günde. Şimdi mutlak butlan kararı verileli neredeyse bir ay oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı mutlak butlan partimizi temsil edemez. Bu sebeple çok rahatsız olduğum için partiden istifa ediyorum diyor.
1: Bir şey söyleyeyim, ben burada bir gariplik yok mu? Yani burada bir tutarsızlık yok mu? Yani bir dakika, partiden istifa ederek ne tavır koymuş oldu? Mutlak butlana karşıyım. Tamam, çok bir ay geçmiş olabilir ama ben istifa ediyorum. Şu anda bağımsız bir... Bu kime sinyal bu? Ben şunu anlamıyorum. Mesela bu şu mu demek? Ben Kılıçdaroğlu taraftarı değilim. Özelciyim mi demek?
0: Öyle demek.
1: Özele faydası var mı ki bunun?
0: Yani hani yani yarın öbür gün bir parti kurarlarsa...
1: Sosyal medyada ben de paylaştım. Dedim ki bu da dedim şeyin işi. Ben dün bunu paylaştım. Hı. Bak dedim, görüyor musun? AKP gene devreye girmiş.
0: Saray mı istifa ettirmiş?
1: Saray ettirmiş tabii.
0: Hadi, ya ben hadi, onu düşünemedim hadi, ya.
1: Bu istifa hukuki değildir. Bu istifa siyasidir. Tamam değil lan bunu. İçinde tutma bunu. Bak,
0: ben onu düşünemedim. Bak, sence sözcüde çalışamam değil mi?
1: Tabii çalışamazsın.
0: Onu düşünemeyen insan sözcüde nasıl çalışsın ya?
1: Dün bu vakitte onu gönderdi. Fakat şöyle bir gerçek ortada. Ben bir bey hakikaten bazen benim vardır böyle basit şeyleri anlayamama gibi bir durumum var. Kalırım böyle. Beyin kilitlenir. Ben bunu şimdi özelci olduğunu farz ediyorum değil mi?
0: Evet.
1: Mutlak butlana karşı koyuyorum.
0: Evet, evet.
1: Da bunun özele faydası oldu mu? Ne oldu ki?
0: İstifasının mı?
1: Ne oldu? Yani bir şey mi? Artı ne oldu? Ha. Yani bu daha parti belli değil.
0: Elini kuvvetlendirdi
1: tabii,
0: mi diyorsun?
1: Kuvvetlendirmedi bence.
0: Ha.
1: Yani bence burada başka bir şey var. Bak bir daha söylüyorum. Burada başka bir şey var.
0: Nedir? Yani, ne vardır
1: yani,
0: abi?
1: Özgü Özel çıkıp şunu dedi mesela. Bugüne kadar da şu anda demedi. Bilmiyorum daha. Hı. Vay helal olsun Cemil Tugay. Tam durduğu yerde durmuştur. Aha da budur. Dedi ha. mi?
0: Demedi.
1: Niye desin ki? Oğlum daha partiyi kurmadık. Belki hazır parti var, onu alacağız, ismini değiştireceğiz. Ha. Tabelayı alacağız önce. Ya da yeni parti kuracağız. Ya da belki de bu adamı
0: niye
1: kuracağız.
0: Niye acele ediyorsun ya?
1: Yani... Sen şimdi orada gittin, dün baktın bütün benim benim hesabı, beni takip eden yandaş hesaplar içerisinde. Herkeste şu hareket var dün gece, geç saatlerde. Heyo. Tamam. Lan, ne bu heyo? Başlamışlar abi heyo heyo. Lan nedir bu heyo heyo? Heyo heyo, seviniyorlar. Vardı ya dedi ki gezici tayfalar heyo diye bağırıyordu.
0: He, tamam falan. Tamam peki. Niye sevinmişler abi takipçileri?
1: Çünkü İzmir CHP'nin kalesiydi ve kale düştü. Artık
0: İzmir CHP'li değil ya.
1: Bağımsız
0: of, demek. Evet
1: şimdi
0: ya.
1: Şu mevsim, bak efsane. Şu saatte yapılacak iş miydi? Bak bir daha soruyorum. Kafalar karıştı diye değil. Şu saatte sorun aklıma çok... geldi de sanki Kılıçdaroğlu benim bir de il başkanımı görevden almışlar. Vay adiler vay. Ben zaten biliyorsun balıklar ölüyor dışarıdan şeyden Zimbabwe'den balık getiriyorlar. Tabii. Yapıştırıyor giyimin altına. İzmir'de balık ölüsü var. Bir de onlarla uğraşıyorum. Zaten kuzeyde de biliyorsun o balıklar korkudan ölüyorlar. Büyükler bilmem neden ölüyorlar.
0: Bunlar da İzmir Körfezi'ndeki şey ölü balıklar efendim.
1: Kafanız dağılsın diye söylüyorum. Evet baba ne yapalım? Cemil Tugay o zaman istifa edelim. Neye karşı? Tugay'a karşı, şeye karşı, mutlak butlana karşı bir CHP Atatürk'ün yolundan giderekten istifa ediyorum. Tamam baba sakin ol. Şampiyon. Ne oldu böylece? Bilmiyorum ya, iyi bir şey.

Yaptık. Dur, ya duruşun belli olsun ya. Özgür Özel şu anda bin tane mevzuyla dün dediği gibi. Ya CHP'de kavga yok. Sıkıntı yok. Kimlikte problem. Biz şu anda AK Parti'nin ne kadar oyu bilmiyorum. Ama dört fazlasının önündeyiz. Hocam AK Parti 35 görünüyor. O zaman 40'ız.

0: Dünya tarihinin en büyük belediye soygunu. Artı peştemal, köpük, parti, duvar ve pavyon. Birbirine giren, hakaret eden. Hakaretleri artık böyle geceliğin mesajlar atan birbirlerine. Değil mi? Anan da bunu istemezdi diyen, kocanı boşa diyen tipler bir araya gelmiş, kavga etmişler. Neticede bu parti ikiye bölünmüş gibi görünmüş. Neticede. Ve ama oyları toplamda 30 küsür, 38 artı 7 sözcüye göre, sözcü kafası bu, 45'i aşmış. Demek ayrılmışlar. Mitoz bölünmeyle, değil mi?
1: Vay vay vay. Bölünerek şu anmışlar.
0: Bölünüp sonra bir daha bir araya gelmişler. CHP'nin şu anda ne kadar pavyon, o kadar oy hocam. Ne kadar sağlığa rakı, o kadar oy. Doğru mu hocam? Ne kadar metres varsa o kadar büyüksün. Hatta metres seni büyüten bir hadise. Çünkü adamlar itiraf ediyor şu anda.
1: O zaman kilometres diyeceğiz. Ona.
0: Kilometres diyeceğiz.
1: Senin kadar soğuk bir espri yapayım
0: aklıma
1: dedim.
0: Aklıma geldi, çok soğuk olduğu için ona döndüm. Ama yapayım dedim kaptım. Yani. Şöyle söyleyeyim ama yani böyle büyüyorsa bir parti, değil mi? Yani biz eskiden bu paçoz hallerinde de razıydık ama. Kepazelikler diz boyu. Hırsızlık diz boyu. Bu gerçek. Bakın bu kaçırmalar hep bunlar. Bunu biliyoruz. Parayı paylaşamadılar. Bu kadar büyük yolsuzluk, hırsızlık davaları geçtiği CHP'lerde ne olmuş anlatıya göre? Cumhuriyet Halk Partisi oylarını arttırmış. Tarihinde ilk defa 45'lere kadar gelmiş. Toplamda yalnız. Yani Kılıçdaroğlu CHP'si %7 alıyormuş. Bütün anketler bunu gösteriyor. Fakat Özgür Özel'in ismi belli olmayan, bak.
1: İsmi belli abi, değil. Kurulup kurulmayacağı belli değil.
0: Birinci parti kim? Abi anket yaptı. Birinci parti şu çıktı. Adı ne? Soru işareti.
1: Yani adı belli değil partisi.
0: Hatırlıyor musun? Bak neydi? Bak aynı yere geri döndük hocam. Eşeklik bakidir. Tabii. Aynı yere. Nedir biliyor musun? Ya adayınız kim diye sorduk. Adayınız kim lan adayınız?
1: Evet.
0: Sonra bıraktık söylemiyor. Kazanacak aday. Cevap çok hoş. Kazanacak aday değil mi? Hemen. He kazanacak aday.
1: Adını kim söyle.
0: Yıpranır söylenmem. Bir anket yapıyorlar. Aday belli olmayan adayı CHP'nin adayı diye koyuyorsun. İsim koymuyorsun.
1: Evet.
0: Neden? Söylemiyorsun ya. Peki kaç alıyordu abi? %54 ile tek başına ilk turda kimi geçiyor? Erdoğan'ı geçiyor. Sonra şeye soruyorlar. Engin Altay mıydı? Oydu galiba. Diyorlar ki hani niye Kılıçdaroğlu aday oldu?
1: Engin Altay Kılıçdaroğlu'nun kurmay kadrosunda yer alan CHP milletvekili.
0: Efendim zaten Erdoğan'ın karşısına kimi koysan zaten kazanır. Ama Kılıçdaroğlu'yla beraber döke saça kazanır. Hatırlıyor musun bu lafları?
1: Hatırlıyorum.
0: Unutma bu lafları. Döke saça kazanır.
1: Evet.
0: Yani lay lay lob derken ah kazandık mı pardon. Farkında değilim. Geçmişim bir çizgiyi ben. Hani koşu atlet koşu ya böyle. Şey vardı Hüseyin Bolt vardı.
1: Evet.
0: Son dakikada kafayı çevirdi şeye kameraya diyor. Lan hıyara bak. Arkada rakip var. Sağlısı önemli kafayı çevirebiliyor. Hüseyin Bolt gibiydi bu. Hüseyin Bolt ters bu bizim Kemal abi. Koşarken bir an dedi ki bir dakikadır ben ya döke saça kazanır dedi. Döke saça kazanır dedi.
1: Tamam.
0: Hocam şu andaki mesele diyor. İsmi parti belli değil. Son... Ama Özel eğer parti kursaymış tahayyüli, imaginary.
1: Tamam.
0: Kurarsa neymiş
1: çok
0: abi?
1: Çok gördük ya. 37 ya, abi alıyormuş. Çok gördük.
0: Yuh.
1: Yahu Emine ya. Ülker Tarhan diye biri.
0: Çelikle bile.
1: Seyircilerimizin yani binde biri tanır tanımaz. Bir dönem.
0: Kime benziyor?
1: Kime benziyor Sisi efendim?
0: SpaceX. Bunu da bulsunlar var ya.
1: Peki.
0: SSY Sisi SpaceX.
1: Sisi SpaceX.
0: Carrie filminin aktörü. Peki. 1978 mi?
1: SpaceX. Bir CHP'den yazıyor. Ayrılıp parti kurdu. O dönem Aydın Doğan'ın yönetimindeki medya, Doğan medyası. Ya ben hatırlıyorum %40'lar, %45'ler, %50'ler. Emine Ülker Tarhan iktidara yürüyor falan. Dolayısıyla hani bu iktidara yürüme, kurulacak partinin potansiyelinin artması falan kısımlarını ikna edici bulmak için biraz bekleyin bence. Bu bir. İki, az önce muazzam bir soru sordun. Cemil Tugay bunu niye yaptı?
0: Ne yaptı?
1: Mesela.
0: Bayram değil, seyran
1: getirin
0: değil.
1: Şu haberi,
0: neyimizi öptü şimdi bu adam.
1: Getirin şu haberi. Mesela Özgür Özel ekibinin en ağır toplarından, en kurmay isimlerinden, en baba adamlarından biri. Ağababa, Veli Ağababa. Ya öyle ki bütün Özgür Özel'in içinde bulunduğu, Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu bütün iddialarda bir şekilde oklar ona çıkıyor. Ama hala istifa etmedi mesela CHP'den. Etti mi?
0: Etmedi.
1: Cemil niye? Bey biri sizi galiba fena tökezletti. Bakın ekibin hiçbiri istifa etmedi der. Siz niye ettiniz ya?
0: Şimdi olayın içerisinde başka bir şey olabilir. Ben demin verdiğim örnekte ben zannederse anlayamayacak.

0: Zamanda da ama yani bizim izleyicimiz çok fazla önemsemiyor bazı şeyleri. Haklılar da. Ben de olsam kafa yormam. Ben kendim teeddüp ediyorum. Kendim bazen haya ediyorum. Yani konuştuğumuz şeyler aslında çok ipe sapa gelmez şeyler. Ama maalesef bak geçenlerde oldu böyle bir konuşma oldu aramızda da arkadaşlarla. Yani sen ne kadar kaçsan da nasıl anlatacaksın bunu? Şimdi bir defa adam yakalandı. Hep biraz önce fotoğraf bir görüntü vardı. Kaçılma görüntüsü. Dedim ki böyle adam kaçılır. Silah belinde silah bir adam göz göre göre sokağın ortasında. Çok kıymetli. Olmaz. Adam otelin kapısına rahatlığa bakar mısın yani? Otel kapısını açarken altında havlu var. Bak biz kaç yıldır otellerde kalırız değil mi? Biliriz yani otelde adabını. Yani kapıdan biz eğer altında havlu varsa kapıyı şöyle açarsın yani. O yok. Ta kimsin? Polis. Hadi be. Haydi Allah. Genç Osman şarkısı söyleyecek neredeyse. Hücum. Allah Allah Allah. Ne? Otelde havlu. Şimdi bak
1: Hadi.
0: adamdaki rahatlık bu. Şimdi bunları konuşuyoruzken ben teeddüp derken kastettiğim şey şu. Siyasetin geldiği nokta burası. Ömer Bey bakın çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Biz bir siyasi partinin vizyonunu, misyonunu konuşmuyoruz. Kim kimi arındıracak? Hangi sevgili nereden çıkacak? Sevgilileri kaç yaşında?
1: Ya gerçekten
0: Acı,
1: çok
0: acı değil mi? Acı.
1: üzücü.
0: Bak ben mi yaptım bunu ya? Ya bunu AKP mi yaptı bunu?
1: Saray
0: Otele
1: tabii,
0: gir.
1: sarayın kurgusu
0: Bak.
1: bu.
0: Özkan'ın
1: Sarayın kurgusu
0: otele
1: bu.
0: gir, havluyu tak, aç. Yiğidi malı meydandadır. Sonra kapat. Bunu ben mi dedim ben sana bunu yap diye? Ya da ben mi şikayet ettim sizi? Delege, vallahi bak buraya getirdiler beni. Biz tabii CHP'liyiz ya hocam.
1: Bana samimi bir şey söyle. Muhittin Böceği bunların içine Truva atı olarak sen mi soktun?
0: Hiç işim olmaz hocam.
1: Ve adam itiraflarıyla salladı her yeri.
0: Hocam bak Muhittin Böcek salladı. Her defasında kanırttı. Dedi ki ulan dedi. Madem siz böyle yapıyorsunuz dedi. Bunu beraber yedik, beraber içtik. Biz birkaç 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz.
1: Ben yanarsam seni de yakarım dedi.
0: Şey de öyle. O yüzden kendisi öncesinde istifa etti. Sizin bir alt yapacağım. Ben biliyorum ne yapacağınızı. Ama onlar etmeye güçleri yetmedi. Niye? Sen bu kadar kepaze eğer bu herhangi... Bak AK Parti demedim. AK Parti'de direkt adamı o gün otelin şeyi, bacasından çekip alırlar. Bak yakalandığı günün aa diyene kadar bacadan çekip alırlar. Herhangi bir partide böyle bir şey oldu mu o gece yani o yarısı olsa saat 12'den sonra adamı görevden alırlar. Niye alamadılar? Niye alamadılar? Ya da baklava kutusunda yakalanmış adam 110 bin euro. Adam Manavgat mıydı?
1: Manavgat.
0: Hadi. Yakalan, adamı o yakalandığı gün adam çıktı meydanlarda 34 saatlik görüntü var. Evet bu görüntü neticesinde ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Kumpas kurmuşlar. Adam itiraf etti. Dedi ki evet çaldım. Bari çaldığım kadarını cezasını kesin dedi ya. Adam. Utanma var mı özü özel? Hiç utanma yok.
1: Yok.
0: Surat böyle bembeyaz duruyor hocam.
1: Ya.
0: Geziyor. Şimdi bak. O yüzden bu kepazelik nereye kadar? Buraya kadar.
1: Reji bugün sana sürpriz üstüne sürpriz yapıyor. Getirin bakalım.
0: Hayırdır hocam?
1: Bak. Şeye bak, full verin full.
0: Ha.
1: Yani DSF.
0: Ya vallahi sana var ya helal olsun ya. Bak. Sizin SpaceX.
1: Benziyor mu? Seyircilerimize de soralım.
0: Bu,
1: Ya,
0: ya
1: kısmen andırıyor.
0: SpaceX 65-70 yaşlarındaki hali hocam. Biraz daha gençleştir bak. Şeye benzi tabii.
1: Anladım.
0: Biraz bir onun büyük fotoğrafını koyun
1: evet.
0: Bakın. Yaşlı hali.
1: Olabilir.
0: Bu kim bu kadın? Eski bir Hollywood aktrisi. Şey eski diyorum neyse. Aktris şey. Carrie filmi, korku filmi vardı. Orada oynamıştı.
1: Peki.
0: Ses benziyor.
1: O zaman artık son,
0: Şimdi
1: artık veda edeceğim. Ha, söyle sen.
0: Yani o
1: şey
0: yüzden
1: yap.
0: biz bu mevzuları konuşuyoruz da bize
1: Ha.
0: kızmayın. Kızmayın derken kastettiğim şey o. Neden kızmayın? Abi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sana vermiş olduğu fotoğraf, manzara. Ben de değil bak adam çıkıyor. Sözcüye çıkacak galiba bir tanesi.
1: Bu akşam.
0: Ha, bu akşam. Bravo. Sözcüye çıkacak. Öteki Halk TV'ye çıkıyor.
1: Pazartesi konuşuruz
0: da, da.
1: orada.
0: Konuşuruz. Ne konuşacağını merak ederken oradaki adamlarla ne konuşuyor şu anda? Bildiğimiz ne var?
1: Ne
0: İkili
1: var?
0: olacak zaten. Dakikada sayın var.
1: Ne var efendim?
0: CHP'deki kavgada arındırmak neyi kastetti Kılıçdaroğlu? Biz temiziz. Kavga var mı efendim? Yok.
1: Yok.
0: Peştemal kiminde? Orijinalinde kiminde? Efendim pavyon pazarlığı doğru mu diyeyim?
1: Baklava kutusu. Baklavayı da sorsana.
0: Baklava.
1: Yaz abi. Baklavayı da
0: pastadan
1: yaz.
0: Çıktı.
1: Pasta.
0: Duvar. Bilmem ne.
1: Battaniyeyi yaz. Duvara
0: battaniye,
1: koy.
0: Köpük parti.
1: Oradan pound sever.
0: Parti kuruyor musunuz?
1: Pound severi de
0: pound,
1: yaz.
0: Euro.
1: Pound sever. Heh.
0: Sana gazeteci soracağı soru bu. Yani şunu demeyecek. IMF'ye olan borcumuz 2013'te kapanmıştı. Türkiye'nin yeni bir neydi adım? Rifkin. Kim sizin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki bir ekonomik yeni bir paketi açıklayabilir misiniz? Nedir sizin önemleriniz? Tarımla ilgili ne yaptınız? Ne yapacaksınız?
1: Peki.
0: Sorulmayacak. Ya da diyecek ki mesela faiz kararı konusunda
1: ya nasıl
0: Fed'le
1: sorulsun?
0: böyle bir...
1: Nasıl sorulsun?
0: Ya da...
1: Bak.
0: Ya da
1: Bak, bak, bak. Trollere ve fondaş medyaya para yağmış. Evet. Dün değindik ya.
0: Tabii.
1: 755 milyon.
0: Tabii.
1: Sen kimden ne sorusu bekliyorsun Hikmet Bey? Şimdi, kimden ne sorusu bekliyorsun?
0: Şimdi bu mevcut durum şu anda, yani Kemal Bey diyor ki böyle biz istifa ederiz. Efendim çok acil bir durum olursa eğer yeni bir parti kurarız, ama bu tabii seçim yetişmez. Baskın seçim olursa o yüzden hazır partiyi tercih ediyoruz. Bir partinin vizyonu, misyonunu böyle konuşabilirsin. Şu anda Türkiye'nin dış politikası, iç politikası, insan odaklı yeni kanunlar, demokratik bir takım işte hamleleri, Türkiye ile ilgili tasarrufları, iklim değişikliği, herhangi bir şey ya. Yani insana faydalı olan, insana dokunan herhangi bir politika soramazsın. Çünkü konulu mevzu o değil. Mevzu ayakta kalmak, peştemal takmak, evet, istifa etmek.
1: Bitirdik.
0: Adamlar MGK'da istifa edenler değil mi? 9 kişi vardı onlar kendi aralarında. Evet. Ne işe yaradı mesela?
1: Parti meclisinden istifa ettiler.
0: Ne işe yaradı?
1: Hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramayacağı da belli zaten.
0: Cemil Tugay niçin istifa etti hocam?
1: İşte ben onu anlayamadım.
0: Benim korkum o ki.
1: Benim onu bir özümsemem, irdelemem, dışa vurumsal yaklaşımlarla. Evet.
0: Hürriyet'in buradaki manşetik biz bu savaşı niye yaptık, ben niye istifa ettim
1: ben diye. Niye istifa ettiğime evet. Döner diyorsun.
0: Bence olabilir.
1: Abi teşekkür ederiz.
0: Eyvallah.
1: Efendim geçen hafta bu vakitlerde LGS'ye girecek yavrularımıza, liselere geçiş sisteminde ter dökecek yavrularımıza başarılar dilemiştik. Yarın da üniversiteye girişte ter dökecek gençlerimize hem yarın hem pazar günü girecekleri sınavda Allah zihin açıklığı versin. Emekleri zayi olmasın.
0: Futbol takımı hocam, çocuklar.
1: Bir dakika dur da.
0: Unuttun zaten, kapatıyordun zaten. Tamam.
1: Peki.
0: Hadi ben gideyim o zaman.
1: Tamam. Aynı zamanda bizim aslan parçaları yarın Paraguay'ın karşısına çıkıyor. Sabah 6'da. Yalnız bir küçük ricam var. Bir üniversite sınavına giren gencin babası olarak rica ediyorum. Tam maç sonrası sınava gidiş için yola çıkacak olan aileleri de düşünüp, hani trafik yoğunluğudur vesairedir, taşkınlıktır. Bunlara dikkat edersek o çocukların bir yıllık, hatta yıllara sari emeklerini zayi etmemiş oluruz.
0: Bir hocam pirinçleri oturalım.
1: Okunmuş pirinç.
0: Öyle bir şey vardı ya, okumuş pirinç yutmak gibi. Levent Kırca'nın.
1: Dua çok kıymetli, çok kuvvetli.
0: O da hurafelere inanmayın.
1: Kudretli dua, bir dua, güçtür. Evet, o dua yanınızda tabii, olsun. Tabii. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Hakan abi.
6: Arda, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal Tuzla'da bulundu efendim. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili de Tuzla'da Karaal'ın tutulduğu o noktada bizleri bekliyor. Olaya ilişkin gözaltılar da var. Detaylarını 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'den alalım hemen. Eren, merhaba. Karaal'ın tutulduğu tam o noktadasın. Nasıl bir yerde tutuluyordu? Hangi gelişmeler var? Kaç kişi gözaltında?
1: Tabii Duygu Göktürk, yaşananları şöyle bir toparlayalım. Aslında şu zamana kadar 8 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz ve Gayrettepe'de Asayiş Şube Büro Amirliği'nde işlemlerin devam ettiğini söyleyelim. Aslında tutulduğu yere bakacak olursak da olay yeri inceleme ekipleri tabii kısa süre öncesinde bölgeden ayrıldılar ama zaten dün yaptığımız yayınlarda, yani Karaal'ın da evinin önünde yaptığımız yayınlarda da anlatmıştık. Her şeyin çok planlı ve önceden tasarlanmış olduğu da bir kez daha görülüyor. Çünkü bulunduğumuz nokta Karaal'ın evinden yaklaşık olarak 34 kilometre uzaklıktaki bir yer. Bir diğer iddia göre izlerini kaybettirmek için öncelikle şehir dışına Kocaeli'ne gidiyorlar. Ardından şehir değiştirdikten sonra tekrar İstanbul'da bulunduğumuz noktaya giriyorlar. Burası ise Tuzla'da aslında biraz izbe bir yer diyebileceğimiz bir nokta. Geri dönüşüm tesisleri, çimento fabrikaları, asfalt üretim tesislerinin olduğu bir nokta. İçeriye baktığımız zaman da aslında kullanılmayan bir tesis olduğunu da görebiliyoruz. Yani öncesinde zaten yalnız başına tenha bir noktada evinin önünde tek başınayken beklediği sırada plana koyulup bu noktaya getirilmesi, yolda cep telefonunun atılmasına kadar her şeyin planlı olduğunu görüyoruz. Aslında şöyle özetleyecek olursam, iki gün öncesinde aslında akşam saatlerinde 9 civarında Karaal evinden çıktığı sırada ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek üzereyken aracının yanında beklerken öncelikle bir kişi yanına yaklaşıyor. Görüntülerde gördüğümüz gibi hemen ardından arkasından gelen iki kişi de bir arbede bir orada etkisiz hale getirmek için bir müdahalede bulunuyorlar Karaal'e ve arabayı bindirerek yaklaşık 10-15 saniye gibi kısa bir sürede araca bindirip kaçırıyorlar. Daha sonrasında dün sabah saatlerinde 11 civarında telefonundan bir sinyal geldi demiştik.

0: CNN'in geldiği yer Kartal'dı. Ekipler, polis ekipleri çemberi o noktada daraltmışlardı. Eşiyle de konuşma fırsatı bulduğunda zaten ona dikkat çekiyordu. Telefonundaki bir uygulamadan sinyalin geldiğini söylüyordu Karalin. Aslında o telefon kaçıran kişilerin, şüphelilerin yola attığı telefonu, Karalin telefonuydu. İzlerini kaybettirmek için telefonu yola atmışlardı. Şimdi başka ne biliyoruz derseniz, aslında bir de aracın plakasının zaten kopyalanmış olduğunu biliyoruz. Yine Karalin aynı sokağında, aynı renk, aynı marka ve modelde bir aracın plakasından kopyalanmış bir araçla götürüldüğünü biliyoruz ve o aracın plakasının da tabii ki de kopyalanmış olması da yine önceden planladıklarını gösteriyor. İki çocuğun göz önünde kaçırılmıştı. Daha sonrasında telefon yola atıldıktan sonra yaklaşık olarak 40 dakikalık bir mesafe, 35 kilometrelik, 34 kilometrelik bir yolu geldikten sonra da bu noktaya varıyorlar. Burası tabii planlanmış bir yer gibi dememin sebebi de şu: hakikaten ana yolu kullanmazsınız, yan yoldan gelirseniz çok fazla kameraya ya da herhangi bir şekilde pek insanı rastlamayacağınız, özellikle de o gün akşam saatlerinde kaçırıldığını düşünürsek tenha, izbe bir yer olduğunu söyleyebiliriz ve gece boyunca da bu noktada tutulduğunu biliyoruz. Tabii ekiplerin titiz çalışması sonuç verdi dedik. Telefon sinyalinin gelmesiyle birlikte de aslında ekipler özellikle de Kartal ve çevresine doğru yönelmişlerdi ve o noktada aramaları yoğunlaştırmışlardı. Daha sonrasında telefondan başka bir sinyal gelmedi. Ancak aracın peşine düşüldü ve Tuzla'daki bu adres belirlenmiş oldu ve yapılan operasyon sonucunda olayla bağlantılı olan ve kaçırılan kişilerle birlikte toplamda 8 kişinin de gözaltına alındığını da belirtmekte fayda var. Tabii özellikle de Karaal'ın ilk aslında beyanı, ifade edemeyenin beyanına göre de zorla kaçırıldım, beni zorla kaçırdılar dediğini biliyoruz. Yine özellikle de Lütfi Kırdar Hastanesi'ne sevk edilmesini de öğrendik kısa süre öncesinde. Durumunun da aslında iyi olduğunu söylemiştik ama tabii gece boyunca darp edildiği ve durumunun aslında biraz da kötü olduğu ve bu nedenle de hala tedavi altında olduğunu da söylemekte fayda var. Tabii bir yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş çaplı soruşturması da devam ediyor. 8 şüphelinin emniyette işlemleri olacak, ifadeleri alınacak. Tabii neden böyle bir işlemi gerçekleştirdiler, neden Karaal'ı kaçırdılar? Tabii görevi itibariyle de İBB Kültür AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı Eren Karaal, bu bakımdan da baktığınız zaman aslında görevi itibariyle de kritik bir isimden bahsediyoruz. Acaba bir husumetlisi var mıydı? Kaçıranların planı, hedefi neydi? Ne amaçla kaçırdılar? Bunlar da tabii ki de ifadelerin sonrasında ortaya çıkacaktır ama 8 kişinin de işlemlerinin emniyette devam ettiğini söylemekte fayda var ve bulunduğumuz yerde dediğimiz gibi çok daha öncesinden planlanmış ve ayarlanmış bir yerdi. Bu noktaya getirdikten sonra ekiplerin operasyonu sabaha karşı gerçekleşti. İşte o saate kadar, yani yer belirlenene, polis ekipleri baskın yapana ve Karaal'i bulana kadar da o eziyetleri, işkencelerin de devam ettiğini öğrenmiş olduk ve adım adım süren iş sonucunda da polis ekipleri bu noktada 8 şüpheliyi de yakalamış olduğunu belirtmekte fayda var. Dediğimiz gibi Karaal'in şu anda hastanede tedavisinin devam ettiğini biliyoruz. Bir yandan 1-2 saat öncesinde eşiyle konuştuğum zaman da kendisi de Maltepe'de, evin yakınlarındaki emniyette de bir yandan haber almaya çalışıyor. Tabii sağ salim bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı ama bundan sonra soruşturmanın aydınlatılabilmesi için de neden bu işe giriştikleri, neden kaçırdıkları ve çok daha fazlası perde arkasında neler var, bunlar da tabii ifadelerin altına ortaya çıkacaktır.
1: Eren, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun dile aktardı efendim detayları. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat ve iki yardımcısı da dahil olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada, merhaba. Kimler gözaltına alındı? Neyle suçlanıyorlar? Detayları senden alalım.
2: Duygu Göktürk, burada 41 şüpheli gözaltına alındı. Tabii Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat'ın gözaltına alındığını biliyoruz. Diğer bir yandan Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak da gözaltına alınanlar arasında. Tabii burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat ve bununla birlikte Belediye Başkan Yardımcıları ve aynı zamanda belediyedeki görevliler hakkında usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin buradaki soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Tabii burada bazı şüphelilerin, burada 40 farklı eylemden 47 şüphelinin suça karıştıkları tespit ediliyor. Bununla birlikte İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 4 ilde 90 ayrı adrese eş zamanlı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenleniyor. Tabii burada alınan bazı tanık beyanlarının olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte HTS kayıtlarına bakıldı. Aynı zamanda MASAK raporu incelendi. Teknik ve fiziki takip yapıldı ve operasyon için düğmeye basıldı. Hangi suçlamalar yöneltildi buradaki şüphelilere? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu suç örgütünü yönetme, görevi kötüye kullanma, aynı zamanda burada rüşvet, irtikap, resmi belge

0: de sahtecilik gibi suçlamalar kapsamında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçlaması kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Tabii detaya baktığımızda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada sit ve arkeolojik koruma alanlarında bulunan yapılardaki esaslı tadilatlara rüşvet karşılığında basit onarım izni verildiği tespit ediliyor. Ruhsatsız işlemlere rüşvet karşılığı ruhsat düzenlendiği ve göz yumulduğu belirtiliyor. Ruhsatsız yapı ve işletmelere kesilen cezaların rüşvet karşılığında evrak üzerinde usulsüz işlemler yapılarak düşürüldüğü tespit ediliyor. Ruhsat almak isteyen kişilerin belediye yetkililerince belirli mimarlara yönlendirilerek bu kişiler üzerinden rüşvet işlemleri yürütüldüğü öne sürülüyor ve aynı zamanda rüşvet veren kişilerin işlemlerinin hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsatlar verildiği iddia ediliyor. Sabah saatlerinde burada 4 farklı ilde yapılan operasyonlar neticesinde Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, bununla birlikte aynı zamanda kendi yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak isimli şüpheliler gözaltına alınıyor. Toplamda 41 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı. Bu soruşturma kapsamında da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyordu.
1: Ada, teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz muhabirimiz Ada Kahraman, detayları bizlerle paylaştı. CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonun da detaylarına bakalım. Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda CHP'li Başkan Mustafa Turgut dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri belediye binasında arama yaptı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle belediyeye gelen personel ise içeri alınmadı. Belediye binasının yanı sıra ekipler çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Operasyonda CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil toplam 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyede görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi kapandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Cemil Tugay istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlak butlan sürecinin CHP'ye büyük zarar verdiğini belirtti. Son günlerde alınan ihraç kararlarını endişe verici bulduğunu aktardı. İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını ise büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak yorumladı. Mutlak butlan CHP'sinin kendisi için mücadele çatısı olmaktan uzak olduğunu dile getirdi. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Cemil Tugay bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini dile getirdi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakatın resmen imzalanmasının ardından bugün İsviçre'de ilk müzakere turunun başlaması bekleniyordu. Ancak görüşme ertelendi efendim. Bugün müzakere yapılmayacak. Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Buna göre teknik görüşmelere ilişkin planlar henüz kesinleşmedi. Bu nedenle de müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil edecek olan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in seyahati ertelendi. Açıklamada ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı denildi. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Vance gün içinde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'la yürütülecek teknik müzakerelerin bu hafta sonu başlamasının beklendiğini söylemişti. Görüşmeler için İsviçre'ye gitmeyi planladığını belirtmişti. Ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini ifade etmişti. Müzakerelerde İran'ı Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf temsil edecek. Tarafların nükleer programın geleceği, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tasfiyesi ve denetim mekanizmalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele alması bekleniyor. ABD-İran ön anlaşmasının ardından İran ve İsrail'de kamuoyunun nabzı tutuldu. İsrailler anlaşmaya karamsar yaklaşırken İranlıların birçoğu anlaşmayı memnuniyetle karşıladı efendim. Bakın neler söylediler.
1: Aylar süren savaşın ardından ön anlaşma dünyaya rahat nefes aldırdı. İran ve İsrail'de ise kamuoyunun bir kısmı anlaşmadan umutsuz. Bazıları ise haberi sevinçle karşılıyor. Anlaşma maddelerinin İran'ın çıkarına olduğuna inanıyor.
2: Ben be şahsı hoşhal şudum.
3: Anlaşma haberini duyduğuma sevindim. Çünkü ne şekilde bakarsanız bakın, savaş ve gerilim kimseye fayda sağlamaz. Ne halka ne de iktidar sistemine.
1: Tahran sakinlerinin birçoğu mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. Uygulanmayacağını ve nihai anlaşmaya varılamayacağını düşünüyor.
4: Bu anlaşmanın hayata geçirileceğine dair hiçbir umudum yok. Çünkü Amerika'nın yalancıdan başka bir şey olmadığını defalarca kanıtladı.
1: İsrailliler ise durumdan oldukça rahatsız. Ön anlaşmaya karamsar yaklaşıyorlar.
5: İnancım ve prensibime göre tek amacı İsrail devletini ortadan kaldırmak ve yok etmek olan bir ülkeyle yapılan herhangi bir anlaşma iyi bir anlaşma değildir.
1: Neredeyse tüm İsrailliler savaşın kaybedildiğine inanıyor.
6: Bence bu İsrail için kötü bir anlaşma. Çünkü bu çatışmada hedeflerimize ulaşamadık ve Lübnan'dan belki de İran'dan saldırılara maruz kalacağız. Ve bu İsrail için kötü, çok kötü.
0: Dilan Polat hakkında verilen erişim engeli kararlarının kapsamı genişledi. Daha önce milyonlarca takipçiye sahip ana hesabı kapatılan Polat'ın paylaşımlarını sürdürdüğü yedek hesaplar için de mahkeme devreye girdi. Başsavcılığın başvurusu sonrası alınan yeni kararla kullandığı sosyal medya hesaplarının tamamına erişim engeli getirildi.
7: Ana hesabı kapanınca çareyi yedek hesapta aradı. Ancak o hamlede uzun sürmedi.
8: İngi! Ana! Alayım!
7: Kamuoyunda uzun süredir tartışmaların odağında bulunan Dilan Polat hakkında verilen erişim engeli kararına bir yenisi daha eklendi. Daha önce milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesabı kapatılan Polat'ın faaliyetlerini sürdürdüğü diğer sosyal medya hesapları da mahkeme kararıyla erişime engellendi.
9: Eğlendiriyor beni dedikodularınız, yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız.
7: Süreç, sosyal medyada yapılan bazı yayınlar ve son dönemde oluşan yoğun kamuoyu tepkilerinin ardından hız kazandı. Özellikle canlı yayınlar ve paylaşımlar üzerinden yürütülen tartışmalar savcılığın incelemesine konu oldu. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede söz konusu içeriklerin aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların verilmesine aracılık etme kapsamında ele alınması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine sulh ceza hakimliğine başvuruldu.
8: İngi! Ana! Alayım!
7: Mahkeme sadece ana hesabın değil, Polat'ın kullandığı diğer sosyal medya hesaplarının da erişime engellenmesine karar verdi. Kararın ardından dosya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi ve erişim engeli uygulamaya alındı.
9: Eğlendiriyor beni dedikodularınız, yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız.
7: Böylece Polat'ın B seçeneği olarak devreye soktuğu planın da önüne geçilmiş oldu. Böylece erişim engeli kararı yalnızca kağıt üzerinde kalmadı. Dijital platformlarda da fiilen hayata geçirildi.
0: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor efendim. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle kaza sonrası araç değer kaybı için ayrı başvuru şartı kaldırılırken ağır hasarlı araçlara ilişkin yeni uygulamalar da devreye alınıyor. Kaza yerinden kaçan sürücülere yönelik yaptırımlar da genişletiliyor.
4: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hazırladığı düzenleme 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerinde önemli değişiklikler uygulanacak.
8: Yeni dönemde araç sahipleri kazaya karıştıktan sonra sigorta şirketine başvuru yaptıklarında bu başvuru aynı zamanda

0: değer kaybı başvurusu olarak da sayılacak. Yani araç sahipleri ikinci bir değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.
1: Artık sigorta şirketlerimiz sigortalının telefon numarasıyla beraber kendi aralarında bir mutabakat sağlayarak değer kaybı ödemesi, aynı hasar ödemesi gibi banka hesaplarına otomatikman yansıtılacak ve bu süreçte de herhangi bir aracı olmayacak.
2: Kaybı yapmışlığımız, başvuru yapmışlığımız var. Tabii o süreç çok uzun sürüyordu o dönemlerde. Şu an yeni düzenlemeye göre, yeni yasaya göre tabii ki bu daha kısa bir mesafe kat ettik burada. Çok daha iyi oldu herkes için. Herkes hayırlı uğurlu olsun.
3: Kayıp için müracaat etmen gerekiyordu, başvurman gerekiyordu. Avukatlık oluyordu, mahkemelik oluyordu. Bayağı bir süreç uzuyordu ama şu anda bunların hepsi kalktı. Kalkması da bugün vatandaş için çok iyi oldu.
4: Araç onarımlarında kullanılacak parçalar için de yeni kurallar getirildi.
0: 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte hasarlı parçalar orijinalleriyle değişecek.
1: Değiştirilen parça orijinaliyle beraber değiştirilecek. Onarımı mümkünse veya eş değer parça kullanılacaksa sigortalının yazılı rızası talep edilecek.
4: Yeni düzenleme ağır hasarlı araçları da kapsıyor. Eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu belirlenen araçlar için sigorta şirketleri tazminat ödemesi yapmadan önce aracın trafikten çekildiğini gösteren belgeyi isteyecek. Trafikten çekilmiştir kaşeli tescil belgesi sunulmadan ödeme yapılmayacak. Düzenlemede kaza yerinden kaçan sürücüler için de yeni yaptırımlar yer aldı.
1: Olay yerini terk eden sürücülerimiz adına herhangi bir bedeni olarak zararla karşı karşıyalarsa 112 yardımıyla beraber gidildiğinde ya da hastane kaydıyla birlikte olduğu sürece bir problem yok. Fakat olay yerini kendi isteğiyle terk eden, kolluk kuvvetlerini çağırmayan, kaza tesisatını tutmaktan kaçınan vatandaşlarımız maalesef ki kusurlu kabul edilecek.
5: Türkiye'nin COP31 hazırlıkları ve çevre alanında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler, Emine Erdoğan'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un görüşmesinde ele alındı efendim. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi.
7: Hep birlikte oraya koştuk.
6: Görüşmeye ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan kurum, başta sıfır atık projesi olmak üzere çevre politikalarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden çevre ve şehircilik yatırımlarının da değerlendirildiği görüşmede, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı. Bakan kurum, daha temiz, daha yeşil bir dünya hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin COP31 hazırlıklarının da istişare edildiğini belirtti. Kurum paylaşımında Emine Erdoğan'a çevre konusundaki duyarlılığı, destekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
5: Depremin yaralarını sarmaya devam eden Kahramanmaraş şimdi kültürel mirasıyla dünyaya açılıyor. UNESCO tarafından edebiyat şehri ilan edilen Kahramanmaraş bu yolculuğu İstanbul'da düzenlenen toplantıyla anlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel bu unvanın şehir için yeni bir kalkınma fırsatı olduğunu söyledi.
4: 6 Şubat depreminin üzerinden 3 yıl geçti. Kahramanmaraş'ta yaralar sarıldı. Kent asırlardır süren edebiyat geleneğini dünyaya taşıdı.
8: Dostlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.
4: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat şehri olarak dahil edilen Kahramanmaraş'ın kültürel yolculuğu İstanbul'da düzenlenen toplantıyla anlatıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda UNESCO tarafından tescillenen edebiyat şehri unvanının şehre sağlayacağı kazanımlar ve deprem sonrası yeniden inşa süreci ele alındı.
9: Kahramanmaraş UNESCO tarafından Türkiye'de ilk defa ve tek şehir olma hüviyetiyle edebiyat şehri olarak ifade edildi, nitelendirildi, başvurumuz kabul edildi.
4: Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel mirasının uluslararası alanda tescillendiğini belirten Başkan Görgel, unvanın kültürden turizme, eğitimden ekonomiye kadar pek çok alanda şehre katkı sağlayacağını söyledi.
9: Bu anlamda fikir dünyasının insanları çok heyecanlı. Aynı zamanda da şehrin tamamı çok bu noktada buna ilgi gösteriyor.
4: Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin sadece fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Görgel, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının da öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.
9: Çok zor bir süreçti. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, emeği geçen tüm yetkililere çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza, hiç kimse bizi yalnız bırakmadı bu süreç içerisinde.

0: Biz de Allah'a şükürler olsun artık şehrin normalleşmesi, deprem öncesi koşulları, hatta fiziksel anlamda daha iyi koşullara dönmesi açısından artık son ötüşlerde izleyebilirim.
1: 19 Haziran Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda UNESCO Edebiyat Şehri unvanının Kahramanmaraş'a kazandıracağı yeni vizyon ve uluslararası işbirlikleri kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Kahramanmaraş için dediğiniz gibi çok önemli bir gelişme. Bu anlamda çok ciddi bir zaten altyapısı var. İnşallah bu altyapının üzerine koya koya bundan sonra gitmek zorundayız. Bu zamana kadar bizim için belki gönüllülük esasına göre yürüyen bir süreçti. Şimdi artık zorunluluk da bu işin içerisine girdi. Çünkü bir edebiyat şehri olma unvanımız var. Bu unvanı ilerletmek durumundayız.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Ağrı'da gençlerle bir araya geldi. Gençlere geçmişlerini ve medeniyetlerini tanımaları çağrısında bulunan Erdoğan, dünyanın yeniden Türkistan medeniyetinin merhamet ve adalet anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sosyal medya konusunda da dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, gençleri yerli ve milli dijital platform olan En Sosyal kullanmaya davet etti.
3: Dünyanın yeniden bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza, bu toplumun merhametine ihtiyacı olduğu için ben diyorum ki o merhamet toplumunun birikiminin yansıması olan kültürel ögelerimizi gençlerimiz tanısınlar. Eminim ki tanıdıkları zaman seviyorlar.
4: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın durağı Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı oldu.
5: İnsanın bir ayağının havada olması arama mutlu anlamına geliyor.
4: Gençlere hitap eden Bilal Erdoğan, Türk-İslam medeniyetinin yüzyıllar boyunca farklı din ve kültürleri bir arada yaşatmayı başardığını vurguladı. Erdoğan, kendi tarihlerini ve medeniyetlerini tanıyan nesillerin yetişmesinin önemine dikkati çekti. Gençlerin geçmişleriyle bağ kurmalarının yolunun kitap okumaktan ve kültürel birikimi daha yakından tanımaktan geçtiğini belirtti. Bilal Erdoğan konuşmasının devamında dijital mecralara da değindi. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Türkiye'yi sevmeyen, İsrail'i destekleyen, soykırımı destekleyen adamların sahibi olduğu sosyal medyalar niye bizim günde 3 saatimizi, 5 saatimizi alsın, yarım saatimizi alsın? Daha az vakit ayıralım. Daha çok vaktimizi yerli milli olan mecrada harcayalım.
4: Bilal Erdoğan, gençlere yerli ve milli platformların desteklenmesi çağrısında bulundu.
3: Kültürümüzü, kimliğimizi, haber akışımızı, gündemimizi kendimiz belirleyelim. Ya gavur belirlemesin. Bu ülkenin düşmanları bizim gündemimize hükmetmesin. Onun için ne sosyal hesabınızı açın.
2: İstanbul'un simgesi artık tescilli bir değer. Yüzyıllardır sokakların vazgeçilmez lezzeti olan İstanbul simidi için Fatih'te özel bir tanıtım programı düzenlendi. İstanbul simidi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
6: Hayatımızın bir parçası zaten. Devamlı simit diyoruz. Simitten vazgeçemiyoruz. Çok güzel gerçekten.
7: Efendim, lezzetlerimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım. Diğer ülkelerin bizim ülkemizin lezzetlerini çalmasına fırsat vermeyelim. Tescilli olmak her zaman iyidir.
4: İstanbul'un en tanınan simgelerinden biri olan simit artık resmen tescilli bir kültürel değer.
8: Gezerken sürekli tanıtımlarını ve satışlarını gördüm. Daha önce yemedim. Tadını çok merak ediyorum. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak.
4: İstanbul Ticaret Borsası'nın başvurusu sonucu İstanbul simidi coğrafi işaret aldı. Fatih'te düzenlenen tanıtım programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'a özgü ürünlerin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.
9: Coğrafi işaretleri almak bizim için önemli bir vazife. Şöyle ki, bunu yapmadığımızda 3 vakte kadar 1000 yıllık bir ürünümüzü başka bir ülkeye ait olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Bundan sonraki süreçte de ata tohumundan başlayarak kullanılan üründen, pişirme tekniklerinden sunumuna kadar bunu kendimize ait bir standardının oluşturulması gerekiyor.
4: Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, simidin Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir kültür mirası olduğunu vurguladı.
10: Dünyada

0: her şehrin, her bir şehri nereye gidersek gider, hele İstanbul gibi kadim, İstanbul'a benzer dünyadaki kadim şehirlerin her birisinde bu yemek kültürüne ait değerler var. Bizim de memleketimizde gerçekten her öğün yenilebilecek ve her öğün yenilebilecek ve her öğün lezzetle yenilebilecek bir değerimiz var. İstanbul simidimiz var. Pişirmesi özel. Yapım şekli özel.
1: İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, tescilin İstanbul'un lezzet mirasına sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.
2: Simit, şehrimizin hayat tarzına damgasını vurmuş bir ürün. Tıpkı Antep'in baklavası, Bursa'nın döneri, Rize'nin çayı gibi.
1: Coğrafi işaret tesciliyle birlikte İstanbul simidinin üretim geleneğinin korunması ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor.
3: Tanıtım yapılması benim çok hoşuma gitti. Hem halk mutlu oluyor, hem bu simit üretimi herkes tanıyor, tescilleniyor.
4: Kolombiya'da da görsel olarak benzer bir yiyeceğimiz var. Adı Arroz Con. Yiyince anlayacağım, tadı da benziyor mu benzemiyor mu diye. Merakla bekliyorum.
5: Ve böylece bültenimizin sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Kesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Maç heyecanı tadında, açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a

Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatleri 12.35. Ben Elif Akkayıktar. Haftanın son işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomik ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Bugünün önemli verileriyle başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı reel kesim güven endeksini açıkladı. Verilere göre mevsimsellikten arındırılmış endeks 102 seviyesine yükselerek Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye ulaşmış oldu. Hem reel kesim güveninde hem de fabrikaların kapasite kullanım oranlarında yaşanan artışlar dikkat çekti.
2: Merkez Bankası Haziran dönemine ait reel kesim güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1 puan artarak 102 seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte reel kesim güveni Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye çıkmış oldu. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 0.2 puanlık artışla 103.5 seviyesinde gerçekleşti. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek 3 aya yönelik beklentilerde ise üretim hacmi ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerde ise güçlenme kaydedildi. Güven endeksindeki yükselişe paralel olarak imalat sanayinde kapasite kullanımı da arttı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %74,3 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artış göstererek %74,5 seviyesinde gerçekleşti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Rasche ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini,

0: Bu dönemde Türkiye ve Almanya'nın daha derin bir işbirliği için büyük potansiyel taşıyan doğal stratejik ortakları olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Rasche ile bir araya geldi. Bakan Şimşek, iki ülke arasındaki ortaklığın geleceğine dair kritik mesajlar paylaştı. Dünyanın tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiği ve riskleri azalttığı bir dönemden geçildiğini belirtti. Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşümün işbirliğini genişletmek için güçlü alanlar olduğu vurgulandı. Şimşek ayrıca her iki ülkenin de güçlü bir varlığa sahip olduğu üçüncü pazardaki ortaklıkları güçlendirmeyi, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirip genişletmeyi dört gözle beklediklerini vurguladı. İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nda sağlanan geçici anlaşma petrol fiyatlarını düşürse de küresel piyasalarda güven endişesi hakim. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dünya enerjisinin iki şah damarı olan Rusya boru hatları ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğuna dikkat çekerek önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya enerji haritasının yeniden çizileceğini vurguladı. Birol ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinin de önemine dikkat çekti.
1: İran savaşı sürecinde 120 dolara kadar fırlayan petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açacak gemi anlaşmasını imzalamasıyla 80 doların altına geriledi. Sular durulmuş görünse de küresel ekonomi için Hürmüz yeniden kapanır mı endişesi, güven konusu gündemin zirvesine taşıdı. Konuyu değerlendiren Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, enerjide güven algısının tamamen değiştiğini söyledi. Birol, ülkelerin artık tek kaynağa bağlı kalmak yerine çeşitlendirmeye gideceğini belirterek, önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya enerji haritasının yeniden çizileceğini ve ortaklıkların yeniden tanımlanacağını vurguladı. Dünya enerjisinin iki büyük şah damarı olan Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hatlarıyla Hürmüz Boğazı'nın şu an kapalı olduğunu hatırlatan Birol, bu krizin alternatif boru hatlarına yönelimi ve yerli fosil yakıtlara olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Dünyanın gözünün Türkiye'de olacağı COP31 zirvesine de değinen Birol, dünyada elektrifikasyon hedefini arttırmak, sıfır atık ve Afrika'da iptidai yemek pişirme yöntemlerinin yol açtığı sağlık sorunlarına çözüm bulmak üzere üç büyük hedefe odaklanılacağını belirtti. Birol, bu zirvenin Türkiye'nin insani hassasiyetlerini dünyaya göstermesi için muazzam bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.
0: Evet, haftanın son işlem gününde piyasalardaki duruma bakalım. Borsa %2,82 değer kazanarak 14.827 puandan kapanmıştı. Yeni güne ise haftanın son işlem gününe ise %0,78 azalarak 14.710 puandan başladı. Aslında başladığı seviyenin üzerinde ama yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. %0,49 eksi de 14.754 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 17.044, 500 endeksi de 18.329 puanda. Her üç endekste de aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 46.44'ten yatay negatif diyeceğimiz bir seviyeden, Avro'da 53.28'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa güçlü dolar ve Fed'in şahin mesajlarıyla haftalık kayba yükseldi, yöneldi. %0,6 gerileyerek 4.184 dolar olmuştu, o seviyenin de altında. Hafta genelinde de %0,9 değer kaybı var. Goldman Sachs'ın bir analizi var, hemen onu da aktaralım. Altın tahmininde bir revizeye gitti. Aralık için 5.400 dolar olan tahmini 500 dolar aşağı revize ederek 4.900 dolar olarak güncelledi ki diyor, yılın ikinci yarısında yükselecek ama daha önce öngörülenden daha sınırlı olacak tahmininde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.164 dolar açıldığı seviyenin de altında. İçeride gram altın 6.218 lira, çeyrek altında 10.167 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Sert bir düşüş vardı. Pazartesi gelen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma sonrası haftalık kayıp %9'du. 78 dolara kadar gerilemişti ama İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılacak anlaşmanın görüşmesinin bugün olmayacağına dair haber sonrası yönünü yukarı çevirdi. 78 doların üzerinde 79,38.

dolardan işlem görüyor Brent tam petrolün varil fiyatı. Son olarak faizlere de bakalım. Tahvil faizi 41,28, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.

0: tarafına gelen olumsuz haber akışına rağmen 100 doların üzerine geçmediğinden de bahsetmiştik. Ki bu da aslında baktığında petrol artık fiyatların yavaş yavaş düşmek istediğine yönelik bir sinyal olarak algılanması gerektiğini bahsetmiştik ki. Nitekim de ABD-İran hattından gelen hafta sonu gelen olumlu haber akışları, anlaşma mutabakatının imzalanması ve petrol çok sert geri çekilmeleri gördüğünü söylemek doğru olacaktır. Özellikle bugün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin bazı sebeplerden dolayı, ertelenmesinden dolayı biraz petrol tarafında volatil hareketler karşımıza çıkmış olsa da şu an için petrol tarafındaki iyimserliğin, aşağı iyimserliğin sürdüğünü söylemek doğru olacaktır. Fakat bundan sonraki süreçte bizim dikkat etmemiz gereken nokta Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin eski seviyede ne zaman ve ne kadar sürede ulaşacağı en kritik olan noktadan bir tanesi olacak. Çünkü belirsizliklerin sürmesi, gelen açıklamalar hani anlaşma oluyor, evet ama sonra görüşmeler erteleniyor. Bunların hepsi bir belirsizlik demektir. Belirsizlik demek olduğundan dolayı da buradan tankerlerin geçişleri veya firmaların geçişleri içinde kendini birazcık daha uzak tutmaları veya garanti almak istemeleri anlamına gelecektir ki ben geçişin hemen hızlı bir şekilde, net bir şekilde olacağını düşünen taraftan değilim. Fakat olumlu haber akışları devam eder, görüşmeler gerçekleşir, nihai bir anlaşma karşımıza gelirse çok hızlı bir şekilde bu az tabii ki açılacaktır. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da buradaki zarar gören tesislerin, üretimin durmuş olan üretim hatlarının veya üretim buradan ülkenin tekrar eski üretime dönmesi, tekrar tesisine yenilenmesi bir zaman alacaktı. Bir zaman alacağından dolayı burada aslında baksa petrol tarafındaki sene başında konuştuğumuz 60 dolar gibi rakamları hızlı bir şekilde ben görmemizin çok mümkün olduğunu düşünen noktada değilim ama büyük ihtimalle buradaki olumlu haber akışı devam ederse 75 dolarla 80 dolar ise birazcık dengelenme petrol fiyatı rakamı karşımıza gelecek. Fakat burada petrol fiyatının özellikle 100 dolarlardan aşağı yönlü sert bir şekilde gelmesi tüm konjonktüre baktığımız zaman da küresel tarafta nasıl yukarı yönlü hareketlenmede küresel enflasyonu arttırıcı bir unsur olacakken de şimdi küresel enflasyon tarafında bir dezenflasyon bir etki yaratma ihtimali de tabii ki karşımıza gelecektir. Aslına baktığımızda bu olumlu bir etki olarak söylemek doğru olacaktır. Eğer ki biz bu olumlu etkiyi karşımıza gelirse bu da piyasa içinde birazcık da rahatlama mesajı veya rahatlama sebebi olabilir gibi gözüküyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman da burada Hürmüz Boğazı'nın açılması veya Hürmüz Boğazı'nın açıldıktan sonra eski geçişlerini sürdürmesi birazcık da zaman alacak gibi gözüküyor. Burada arz sıkıntısı devam edecek ama arz sıkıntısının geçmesi veya eski arz fazlası seviyelerine geçmesi bence biraz da 2027 yılını bulacak gibi gözüküyor. Günün sonunda burada özellikle 75 dolarla 80 dolar arasında bir dengelenme fiyatlarını görmemizin ben mümkün olduğunu düşünen noktadayım.
1: Peki, altın tarafında da ters korelasyon devam ediyor. Haftalık kayba yöneldi. Şimdi Goldman Sachs'ın da az önce piyasaları anlatırken de aktardım. Bir revizesi var. Aralık için 5400 olan tahminini 500 dolar aşağı revize etti. Yılın ikinci yarısında da yükselecek ama daha önce öngörülenden daha sınırlı olacak diyor. Katılır mısınız? Sizin Aralık ayı beklentiniz?
0: Aslında kesinlikle katılıp şimdi şöyle altın tarafta biz yukarı yönlü hareketlenmeleri gördüğümüz zamanlar hatırlayacak olursak burada Merkez Bankası'nın onların yani ETF'in ciddi bir şekilde altın alımı mevcuttu. Altın alımı ciddi bir şekilde mevcut yani küresel tabi jeopolitik risklerin belirsizliği insanları veyahut yatırımcıları güvenli limana gitmişti ve altına biz 5200-5000 daha yüksek rakamda net bir şekilde görüyoruz. Fakat devamlı jeopolitik risklerin gerçekleşmesi, jeopolitik riskler gerçekleşten dolayı bunun kısa vadeli enflasyon yaratacak olması veyahut enflasyon yaratması, devamında ise Merkez Bankası'nın küresel enflasyon tarafının artmasından dolayı faiz artış çekmesi veyahut daha da sıkılaşmalarına sebebiyet vermesi beraber altın tarafı sert geri çekilmeler karşımıza geldi. Fakat bizim için burada en kritik olan noktadan bir tanesi şu olacaktı. Biliyorsunuz bu hafta FED toplantısı vardı. Kevin Warsh'un ilk FED toplantısına karşı faizler sabit kaldı. Fakat faizler sabit kalırken gayet şahin bir toplantı ve açıklamalar geçtiğini söylemek doğru olacaktır ki dot plot tarafına baktığımız zaman 18 Eylül'ün 9'a 2026 yılında FED'den faiz artışı bekliyor. Piyasalara baktığımız zaman 2027'de bir faiz artış beklentisi söz konusu. Büyümeyi düşürdüler, enflasyonu beklentisi arttırdılar ve %2 enflasyon hedefi hala devam ediyor. Bütün bunları topladığımız zaman dolar endeksinin 100'ün üzerine geçmesine sebebiyet verdi ki dolar endeksinin 100'ün üstünde olduğu bir senaryo konuşacak olursak da bu da altın tarafındaki fiyatların baskılanmasına aslında baktığımızda devam edecektir dedi. Toparlamak gerekir. Bundan dolayı biraz da dolar endeksini yakından takip edecek, dolar endeksinin güçlenmeye devam ettiği senaryoda altın tarafındaki geri çekimleri görmek bence çok doğal veya görebiliriz diye düşünen noktadayım.
1: Peki, borsa tarafına da bakalım. Haftayı nasıl tamamlarız? Şimdi dünkü seviye açıldığı seviyenin üzerinde ama yönünü aşağı çevirmiş görünüyor.
0: Aslında Borsa İstanbul tarafında bugün dirençten yani 14.827 seviyesi olan direnç seviyesinden döndüğünü söylemek çok doğru olacaktır. Çünkü Borsa İstanbul tarafında bir sıkışma vardı. 13.600 ve 14.200 seviyesi arasında. Bu 600 puanlık bir sıkışma hareketini yukarı yönlü kırdı. Yukarı yönlü kırdı. 14.800 hızlı bir hareketimiz görüyor. Bu hareketin arka plandaki hikayeye baktığımız zaman ABD-İran hattından gelen

0: olduğunu haber akışları birazcık daha etkilediğini söylemek doğru olacaktır. Çünkü bu ilerleyen dönemlerde yukarı giden enflasyon tarafını tekrar aşağı düşürme ihtimali olacaktır. Tekrar aşağı düşme ihtimali olacağından dolayı Merkez Bankası'nın elini daha da rahatlatacaktır diye bize silisyenin düşmesi tabii ki burada Borsa İstanbul tarafının yukarı yönelik hareketlenmesine sebebiyet verdi. Kritik olan nokta burada dikkat etmeniz gereken en kritik nokta aslında baktığımızda petrol olacak. İlk başta dediğim gibi petrol fiyatının yukarı yönlü bir hareketten nasıl bir enflasyonist bir sebebe sonuç verdiyse aşağı yönlü hareketten bir dezenflasyon sonucu sebebi verici. Dezenflasyon sonucunun olması enerji maliyetlerinin azalmasına olumlu etkileyecek şirketler ya da enflasyon tarafı olumlu etkileyecek şirketlerin ben ön plana çıkmasını gerektiğini ve ön plana çıkacağını yani düşünen noktayı. Hale baktığımızda son yükselişe ulaşım tarafı olsun, havayolu tarafı olsun, holdingler tarafı olsun yükseliş sebeplerini bunlara bağlamak doğru olacaktır. Günün sonuna baktığımız zaman da buradaki bu beklenti ilerleyen dönem için bol olacağız. Tekrardan bizim dezenflasyon sürecimiz hızlı bir şekilde başlar veya tekrardan hızlanırsa bu da aslında baktığımızda hem Borsa İstanbul tarafı olsun hem bankalar tarafı olsun piyasaya yukarı yönlü hareketlenmenin olmasına sebebiyet verecek ama kritik olan nokta ABD, İran hattından gelen olumlu haber akışlarının ve birbirini teyit eden olumlu haber akışının kesinlikle ve kesinlikle değişmemesi bu şekilde devam etmesi en kritik olan nokta olacaktır diye toparlayayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim yayın ailelerine.
1: Sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

16. yüzyıl Osmanlı dahisi Matrakçı Nasuh. Tarihçi, matematikçi, ressam, hattat, silahşor. Döneminin gözde savaş oyunu Matrak'ı en iyi oynayanlardan biri. Bu yüzden nereli olduğunu belirten Bosnavi adının da önünde geliyor Matrakçı lakabı. Enderun eğitimine 2. Bayezid döneminde başladığı tahmin ediliyor. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları için yapılan muhteşem sünnet şenliklerinde bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Sanat mirasına gelince, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul'dan Tebriz'e, oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Tebriz üzerinden İstanbul'a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Aynı zamanda matematikçi olan Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Günümüze kadar ulaşan kitapları ve çizimleri, onun dünya tarihi açısından önemini anlamak için yeterlidir. Matrakçı'nın orijinal yazma ve çizimleri kütüphane ve müzelerde, yeni baskı ve üzerine yapılmış araştırmalarsa kitapçı raflarında keşfedilmeyi bekliyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam

0: Pınar Tunç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek. Bu çok alçak.
3: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatör de karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri paylaşalım. Ardından ilk bağlantımızı da yapalım. İlk bağlantımızı Eren'le yapacağız. Eren Coşkun diliyle. Neden? Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırılmıştı. Kendisi bulundu. Nerede bulundu? Tuzla'da bir depoda bulundu. O deponun önünde Eren Coşkun dili bizi bekliyor. Bu arada gözaltılar da var. Detayları ne olup ne bittiğini, kim kaçırdığını, kimlerin kaçırdığını biliyor muyuz? Neden kaçırıldığını biliyor muyuz? Hepsini Eren'e soracağız. Detayları öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Deniz Zeybek takip ediyor. Deniz'de de gözümüz kulağımız olacak. Ada Kahraman, CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun detaylarını paylaşacak. Bugün sabah saatlerinde CHP'li Adalar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti. Adadan detayları alacağız, öğreneceğiz ve Atatürk Kültür Merkezi'nde de Gülistan Yazbaşı bizi bekliyor. Kahramanmaraş uluslararası tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya dair notlarla Gülistan birazdan yayında olacak ama ilk durak az önce de söylediğim gibi Eren Coşkun dili. Hemen Eren'e bir dönelim. Sizlere az önce de ifade etmiştim. Eren Tuzla'daki bir deponun önünde. Nedir bu deponun önemi derseniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal o depoda bulundu. Hemen bir Eren'e dönelim. Eren merhaba. Şimdi o depoda nasıl bulundu? Bir ihbar mı geldi? Polis ekipleri mi yerini tespit etti? Kimler kaçırmış? Kimler gözaltında? Bize şöyle bir olayı, eldeki bilgileri bir toparlar mısın?
1: Tabii çok sıcak gelişmeler var aslında. Şimdi bu zamana kadar 8 şüphelinin gözaltında olduğunu biliyorduk. Polis ekipleri 8 şüpheliyi daha aramak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani soruşturma titizlikle yürütülüyor. Öte yandan bakacak olursak aslında arkamda görmüş olduğunuz Tuzla'daki bu boş depoda elleri kolları bağlanmış, darp edilmiş kötü bir halde bulundu Karaal. Ve bunun üzerinde de halen de hastanede tedavisinin devam ettiğini biliyoruz. Şimdi yeni gelişmeleri hızlıca bakalım. Aslında İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'den bahsediyoruz. Ve tabii bu kaçırma eylemini kimlerin gerçekleştirdiği merak konusuydu. Gözaltına alınanlar arasında bulunanlardan birinin daha önce çalıştığı işten çıkarılan bir kişi, ikisinin de önceden belediyeyle iş yapan müteahhit olduğu öğrenildi. Yani akıllara pek çok soru işareti gelmişti. Acaba bir iş meselesi miydi? Alacak verecek meselesi miydi? İşten kaynaklı olarak bir husumet var mıydı? Çünkü Karaal'in de gerek imza yetkilerinin bulunması, gerek Kültür AŞ'deki görevi gereğince ihalelerde söz hakkı olması bu soruları da akıllara getirmişti ki bu detayı da paylaşmış olalım. Özellikle

0: ihale alamayan iki müteahhitin Eren Karaali'ye yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlenmiş oldu ve tabii ki de işin içerisine para da girmiş oldu. Şüphelilerin Karaali kaçırıp eşini aradıkları ve sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz diye tehdit ettikleri de ortaya çıkmış oldu. Tabii Karaali şöyle bir kısaca hatırlatacak olursam, evinden çıktıktan sonra ailesiyle bir ziyarete gidecekti. Evinin önünde önce bir kişi geldi, ardından arkadan gelen iki kişiyle birlikte üç kişi hızlı bir şekilde karga tulumu araca bindirdiler. 15-20 saniye içerisinde hızlı bir şekilde darp ettikten sonra etkisiz hale getirerek kaçırdılar. Şu an bulunduğumuz nokta Karaali'nin evinin, yani Maltepe'deki evinin 34 kilometre aslında kuzeyinde kalıyor İstanbul çıkışına doğru ve yaklaşık olarak 40 dakikalık bir yoldan bahsediyoruz. Daha sonrasında tabii telefonundan bir sinyal alınmıştı dün. O telefonu da yola atmışlardı şüpheliler ve sinyalin Kartal bölgesine gelmesi üzerine de polis ekipleri harekete geçmişti. Şimdi aracın zaten plakasının kopyalandığını biliyoruz. Bu detaylar üzerine de polis ekipleri sıkı bir şekilde operasyonu genişletti ve aslında 4 farklı adrese, Karaali'nin 4 farklı adrese götürüldüğü de tespit edilmiş oldu. Şüphelilerin olay yerine 2 otomobille geldikleri, yani kamera görüntülerinde bir otomobil görüyoruz. Karaali o araca bindiriliyor ve kaçırılıyor. Daha sonrasında Karaali başka bir noktada diğer araca transfer ediyorlar. Zaten plakayı kopyalamışlardı. Bir de başka bir aracı transfer ederek de izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar. Şüpheliler daha sonrasında ara sokakları takip ederek de karayola çıkmadan Eren Karaali 4 farklı adrese götürüyorlar. Bunlardan birinin Kocaeli'nde olduğunu biliyoruz. Yani şehir dışına çıktıktan sonra tekrar İstanbul'a dönüyorlar ve arkamda görmüş olduğunuz depoya en son getiriyorlar. Tabii çok fazla adrese baskın yapıldı. Özellikle Kartal çevresinde aramaların yoğunlaştırılmasının ardından en son telefon sinyalinin uygulanmadan o noktadan gelmesiyle birlikte ekipler sıkı bir şekilde takibi sürdürmüşlerdi. Kamera görüntüleri incelendi ve farklı adreslere baskın yapıldı. Baskın yapılan 20. adres oluyor. Bu arkamdaki adres yüzlerce saat kamera görüntüleri de didik didik incelendi ve Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da da 19 adrese yapılan baskının ardından arkamda görmüş olduğunuz adreste elleri kolları bağlanmış halde bulundu ve sabaha karşı gerçekleştirildi bu operasyon. Sabaha kadar da az önce yine hastaneye sevk edilmişti. Başka bir hastaneye, Lütfü Kırdar Hastanesi'ne sevk edilmişti Karaali. O noktadan da aldığımız bilgiye göre de durumunun aslında iyi olduğunu söylemiştik ama tabii darp izlerinin fazlasıyla oldu. Özellikle karın bölgesinde, böbrek noktasında çok fazla aslında darp edildiği ve sancıların olduğunu da öğrenmiş olduk. Öte yandan Tuzla'daki bu boş depoda polis ekiplerinin incelemeleri vardı sabah saatlerinden bu yana ve deponun aslında her bir tarafı da incelenmiş oldu. Elleri ayakları bağlı bir şekilde kurtarılmış oldu Karaali ve daha sonrasında kapıda bekleyen silahlı bir kişi bu noktada nöbet tutuyordu. Polis ekipleri etkisiz hale getirdi. 8 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı ve Gayrettepe Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince de şu anda işlemleri o noktada sürdürülüyor. Öte yandan Karaali'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri de yine olayla bağlantılı, yani hem kamera görüntülerinde gördüğümüz şüphelileri, öte yandan da yine 8 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli için de arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii Karaali'nin iyileşmesiyle birlikte daha fazla detayın ortaya çıkarılabilmesi, soruşturmanın aydınlatılabilmesi için de vereceği ifadeler oldukça önemli. Bu bakımdan da tabii beni zorla kaçırdılar ifadesiyle birlikte de para isteme durumları, ihalenin daha fazla ihalenin alınabilmesi için bir tehdit, ailesinden para isteme ve çok daha fazlasının daha da aydınlatılabilmesi için de Karaali'nde vereceği ifadeler oldukça önemli. Bu bakımdan da hem emniyetteki işlemlerin hem de Karaali'nde sağlık durumunun iyileşmesiyle birlikte vereceği ifade de oldukça önemli. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yerim ve sözü şimdilik size bırakalım.
1: Eren, çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Eren'den detayları aldık ama tabii Eren'in de anlattığı gibi pek çok da soru işareti var. Bakalım o soru işaretlerinin cevapları neler olacak? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programına bakalım. Programının yoğun olduğunu biliyoruz ama o programı, detaylarını şimdi Deniz Zeybek bize anlatacak.
2: Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattından bahsediyorum. İşte bu hattın ikinci etabının açılışı yapılacak bugün. O da Halkalı ve Arnavutköy etabı olacak. Biz şu anda Halkalı istasyonundayız ve dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek ve bu hattın açılışı yapılacak ki Halkalı istasyonundan trene binilecek ve Kayaşehir metro istasyonuna kadar gidilecek. İlk seferde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarıyla birlikte trene binmesiyle gerçekleşecek. Bunun da altını çizelim. Bununla birlikte, bu kesimin açılmasıyla birlikte Halkalı ve İstanbul Havalimanı arasındaki mesafede seyahat süresi de 30 dakikaya kadar düşmüş olacak. Bu istasyonla birlikte aslında çok farklı istasyonlara, çok farklı duraklara entegre oluyor bazı, hatta birçok semt, birçok durak. Bunun da altını çizmiş olalım. Aynı zamanda zaten

0: Halkalı bulunduğumuz yer, Halkalı istasyonu zaten Marmara'yla da entegre. Bunu da belirtmiş olalım. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro istasyonu işte burası ve artık önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla burada açılışı gerçekleşecek. Tabii hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hem de özellikle Cumhurbaşkanı'nın bugün vereceği mesajlar önemli. Dün Bakan Uraloğlu bu istasyona, bu hatta dair önemli açıklamalarda bulunmuştu zaten. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda vereceği mesajlar hem eser siyaset anlamında hem ulaşım anlamında, çünkü Türkiye yüzyılının ulaşım vizyonu açısından oldukça önemli, buna vurgu yapacağını ayrıca bekliyoruz. Bunun da altına çizmiş olalım. Az önce de ekranlara getirdik o tabelaları. Çok farklı, fazla entegre olan istasyonlar var. Bugün tabii 5 yeni istasyon açılıyor ki bugün açılacak olan istasyonun kilometre uzunluğu da yaklaşık 22 kilometre. Bunu da belirtmiş olalım. Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyat Köy, Kayaşehir Merkez, İbni Haldun Üniversitesi ile bağlantılı bu istasyon. Projenin tamamı yer altından. Bununla birlikte Halkalı Gayrettepe arası da 57 dakikaya inmiş olacak. Yani hem şehir içi ulaşım hızlanacak hem havalimanına erişim de önemli ölçüde elbette ki kolaylaşacak ki Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullunun ulaşımını da doğrudan etkileyecek bu durum. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi sadece bununla sınırlı kalmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı. Buradaki bu açılış gerçekleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçecek. Orada önemli bir kabulü var. Kendisinin Singapur Başbakanı'nı ağırlayacak. Lawrence Wong'u ağırlayacak. Tabii bu ikili görüşmede bir çalışma ziyareti, onu belirtelim. İkili görüşmede de özellikle ana gündem maddeleri tarım ve yatırım, ama bununla birlikte bölgesel ve küresel meselelerinde yine ikilinin gündeminde olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programlarını takipteyiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Bugün sabah saatlerinde CHP'li Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı da dahil 41 şüpheli var gözaltına alınan. Ada Kahriman detayları aktaracak şimdi bizlere. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada burada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ve aynı zamanda belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz'la birlikte Fırat Durağan ve aynı zamanda belediyede çalışan görevliler hakkında burada usulsüzlük ve rüşvet yaptıkları, rüşvet iddiaları karşısında bu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada. Sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından. Tabii bu noktada baktığımızda toplamda 41 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii yapılan bazı araştırmalar var burada. Mesela HTS kayıtlarına bakıldı, masak raporları incelendi. Bununla birlikte tanık beyanları alındı. Teknik ve fiziki takip yapıldı. Bu operasyon için düğmeye basıldı. 4 farklı ilde, İstanbul merkezde 4 farklı ilde 90 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor ve burada 40 farklı eylemden 47 şüphelinin suça karıştıkları da tespit ediliyor aynı zamanda. Bu neticede de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılıyor. Şimdi yapılan bir açıklama var ki buradaki açıklamada da şu belirtiliyor. Sit ve arkeolojik koruma alanlarında bulunan yapılardaki esaslı tadilatlara rüşvet karışıldığına basit onarım izni verildiği belirtiliyor. Bununla birlikte ruhsatsız işlemlere rüşvet karşılığı ruhsat düzenlendiği ve göz yumulduğu belirtiliyor. Ruhsatsız yapı ve işletmelere kesilen cezaların rüşvet karşılığında evrak üzerinde usulsüz işlemler yapılarak düşürüldüğü tespit ediliyor. Ruhsat almak isteyen kişilerin belediye yetkililerince belirli mimarlara yönlendirilerek bu kişiler üzerinden rüşvet görüşmeleri yürütüldüğü öne sürülüyor. Rüşvet veren kişilerin işlemlerinin hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsatlar verildiği de iddia ediliyor. Burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada toplamda 40 farklı yani eylemde 47 şüphelinin suça karıştıkları tespit ediliyor. Burada belediye başkanının gözaltına alındığını görüyoruz. Ali Ercan Akpolat bununla birlikte kendi belediye

0: Başkan yardımcıları, Adalar Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak da gözaltına alınanlar arasında toplamda 41 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor Hennas'ta.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için Ada. Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon var. Orada da CHP'li Başkan Mustafa Turgut dahil 18 şüpheli gözaltında. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri belediye binasında arama yaptı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle belediyeye gelen personel ise içeri alınmadı. Belediye binasının yanı sıra ekipler çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Operasyonda CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil toplam 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyede görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda başladığı belirtildi. Evet, şimdi bir sıcak bilgi var, hemen onu da paylaşalım. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen bir operasyon vardı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. 15 hakkındaysa adli kontrol verildi. Bir kez daha belirtelim son dakika bilgisini. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. 15 hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.

0: ABD ve İran arasında mutabakat metnine biliyorsunuz imzalar atıldı. Şimdi gözler bugüne çevrilmişti, Cuma gününe. Çünkü taraflar bir araya gelecekti İsviçre'de. Ancak beklenen müzakereler bugün yapılmayacak. Öte yandan mutabakat sahada ilk meyvelerini de vermeye başladı. Amerikan yönetimindense kendilerini eleştiren İsrailli siyasetçilere zehir zembelek açıklamalar geldi.
1: Barış sürecinin bir sonraki adımı İsviçre'deki görüşmelerdi. Teknik görüşmeler son anda ertelendi. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmeyeceğini duyurdu. Gerekçe olarak lojistik hazırlıkların henüz tamamlanmaması gösterildi. Bu arada ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın sahaya yansımaları da görülüyor. ABD de İran kıyılarındaki ablukayı kaldırdı. Boğazın açılması ve ablukanın kalkmasıyla bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçişi sağlandı. İran basını Hürmüz'den geçiş için halen devrim muhafızlarıyla koordinasyon kurmak zorunda olunduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İranlıların taahhütlerine uyduğunu söyledi. Amerikan güçleri ise bir süre daha bölgede kalacak.
2: Üst üste ikinci gecede Hürmüz Boğazı'nda hiçbir gemiye ateş açılmadı. Şu ana kadar taahhütlerine uyuyorlar. CENTCOM'da deniz ablukamızdan 12 geminin geçişine izin verdi. Biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçti.
1: Tüm bu süreç işlerken İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yaptı. Çekinceleri olduğunu anlattı. Ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın güvence vermesinin ardından mutabakata onay verdiğini belirtti. Hamaney, müzakerelerin hiçbir şekilde ABD'nin görüşlerinin koşulsuz kabul edileceği anlamına gelmediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın artık Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Barış süreci ABD-İsrail hattındaysa adeta bir diplomatik fırtınaya dönüşüyor. Başkan Trump'la Netanyahu arasında soğuk rüzgarların estiği biliniyor. Amerikan basınına göre son görüşmelerde de Trump, İsrail'in Lübnan'ı ısrarla bombalamaya devam etmesinden bıkmış. Netanyahu'ya neden binaları havaya uçuruyorsunuz, bunu hemen durdurun diyerek sert çıktığı bildirildi. Ancak Trump buna karşılık yaklaşan seçimlerde yine Netanyahu'yu destekleyeceğini söyledi. Kendisiyle iyi ilişkileri olduğunu savundu. Daha mantıklı davranması gerekiyor dedi. İsrail cephesi ise anlaşmaya tamamen karşı. CNN'e konuşan İsrailli yetkililere göre Netanyahu, ABD-İran mutabakatının ülkesini bağlamadığını doğrudan Trump'a iletti. Trump da İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da anlaşmanın ihlali halinde düşmana çok daha sert bir tokat atarız tehdidinde bulundu. İsrail kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ABD'yi ve Trump'ı hedef alan açıklamaları ise Beyaz Saray'da öfkeye yol açtı. J.D. Vance bu eleştirilere çok sert yanıt verdi. Söz konusu bakanları hedef aldı. Vance, İsrail savunmasının büyük ölçüde Amerikan vergi mükellefleri tarafından finanse edildiğini hatırlattı.
2: Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
1: J.D. Vance, New York Times gazetesine de mülakat verdi. Burada da daha sert bir şekilde İsrail'e hedef aldı. Aslında İsrail'in katliamlarını da kabul etmiş oldu.
2: Anlaşmaya saldıran kişiler var, sanırım onlara vereceğim yanıt şudur. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece insan öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
1: İsrail basını ise bu krizin ardından Netanyahu'nun kabinesinden gelen çatlak seslerin kendi tutumu yansıtmadığı yönünde Beyaz Saray'a yatıştırıcı mesajlar gönderdiğini iddia etti.
0: İsrail ile ABD arasındaki gerilim de sürüyor. Trump'tan sonra Başkan Yardımcısı Vance de çok net bir mesaj verdi. Netanyahu'nun yürüdüğü yolun hatalı olduğunun altını çizdi. Bir anlamda Washington yönetimi Tel Aviv'e esas patronun kim olduğunu hatırlattı.
3: Ben İsrail hükümetinde bir kabine üyesi olsaydım, şu zor zamanlarda elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmadan önce iki kez düşünürdüm.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Netanyahu hükümetine çok net bir mesaj verdi. Soykırımcı kabinenin gerçekleri göremediğini, hızla yalnızlaştığını ve en güçlü müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırarak mesafe alamayacağını söyledi. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu imzayı İsrail'e rağmen attı. İsrail kendisine çekiç, etrafındaki herkesi de çivi gibi görmesinin bedelini ödüyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kulağına kurşundan küpe yapma hamlesiyle başlayan, Epstein şantajıyla devam eden kavgada Netanyahu, İsrail lobisine, para babası Yahudilere ve Siyonist medyanın gücüne güvendi. Tıpkı Biden yönetiminde olduğu gibi Trump'ın da iplerini elinde tutabileceğini sandı. Ama yanıldı ve aslında tüm işaretler önündeydi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Türkiye harika bir ülke.
4: Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırtma çabası baltayı taşa vurduğunun en açık işaretiydi. Zira karşısında ipinden tutup istediği yere çekebileceği bir Amerikan başkanı değil, bizzat Trump gerçeği vardı.
5: Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim. Ancak makul olmanız şartıyla. Makul olmalısın.
4: Açık söylemek gerekirse Netanyahu yönetimi ve İsrail lobisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendine özgü kişiliğini görmezden geldi. Oysa Trump kendisine emir verilmesinden, dikte edilmesinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Trump bizzat patron benim mesajını her zeminde veriyor. Beyaz Saray'da karşısına Menemen testisi gibi dizdiği liderlerin o tarihi fotoğrafı okumak isteyenler için çok çarpıcı bir örnekti. Keza aynı şekilde Fransa'daki G7 zirvesinde bir saat geciktiği o toplantı salonuna girerken söyledikleri malumun ilamıydı. İsrail aslında kaybettiğinin farkında ve kaybettikçe de daha çok hırçınlaşıyor, daha çok kan dökmeye çalışıyor.

0: her zeminde kışkırtmayla asıl mağdur biziz algısına oynamaya çalışıyor. Ama öylesine büyük bir vahşet ortaya koydu ki artık bugüne kadar çantada keklik gördüğü ülkeleri dahi kaybediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Trump'ın biz olmasak İsrail yok olurdu söylemi bu durumun en açık kanıtı.
1: Evet, Netanyahu'ya lanet olası bir deli olduğunu ve eğer ben olmasaydım hapse gireceğini söyledim. Lübnan'a saldırmayı bırakmadığı için sinirlendim. Eğer ben olmasaydım İsrail çoktan yok olurdu. Herkes biliyor ki ABD olmadan İsrail hiçbir şey yapamazdı.
0: Bu yüzden de Netanyahu hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan anlaşma tüm ayarlarını bozsa da sineye çekmek zorunda kalıyor. Zira Avrupa'da yükselen nefret dalgası Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobi şirketleri ve Siyonist medya propagandasına rağmen halkın 1/3'ünün İsrail için soykırımcı görüşünü paylaşması gidişata dair önemli işaretler. Özetle Trump'tan bir kukla çıkarmaya çalışan Netanyahu ve eli kanlı kabinesi baltayı taşa vurdu. İranlıların ortaya koyduğu direniş ekseni Tel Aviv yönetimini zora soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dost ülkelerin ortaya koyduğu stratejiler İsrail'in savaşı Orta Doğu'ya yayma planlarını bozdu.
2: Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir.
0: Şimdi merak edilen İsrail'in daha ne kadar elini yükseltebileceği. Zira 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal altında tutan Netanyahu ve kabinesinin korkunç suçlara imza atmaktan çekinmediğini herkes biliyor. Bu yüzden de teyakkuz halini her daim sürdürmek gerekiyor.
3: Süreci sabote etmeye çalışan İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Gece boyunca düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri bombalıyor. Nebatiye kentiyle civardaki 11 belde savaş uçakları ve topçu ateşiyle hedef alındı. Geceden bu yana aralıklarla saldırılar var. Son zamanların en yoğun saldırıları düzenleniyor. Bombardımanlarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaştı. Aralarında kadınlar ve çocuklar da var. 33 kişi de yaralandı. İsrail ise Hizbullah'a ait noktaları vurduğunu söylüyor. Bölgede bir yandan da Hizbullah ve İsrail askerleri arasında karada çatışmalar var. Bir İsrail tankına İHA'yla saldırı düzenlendi. 4 İsrail askeri daha öldü. Aralarında bir de Tabur komutanı var. ABD ve İran arasında varılan mutabakat İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmasını içeriyor. İsrail ayrıca Lübnan hükümetiyle ateşkes anlaşmasını uzatmıştı. Buna rağmen saldırılar devam ediyor. İsrail ülkenin güneyindeki işgali ilerletiyor. Ana hedefleri ise Zehrani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal etmek. Bu da 2000 km² yani Lübnan topraklarının yaklaşık %15'i demek. Peki ya Gazze? İsrail Gazze'de de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Dün ve bugün saldırılar vardı. İsrail ordusu dün Han Yunus'ta bir aracı hedef aldı. İHA ile düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yaralananlar oldu. Ölenler ve yaralılar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail ordusu Hamas hedefini vurduğunu açıkladı. İşgal güçleri bugün de ateş açtı. Olay yine Han Yunus yakınlarında yaşandı. Sarı hattın dışındaki bölgede bir Filistinli yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamalardan birinde Hamas'ın ateşkese bağlı kaldığını belirtmişti. Direniş hareketinden bu açıklamaya yorum geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Trump'ın Hamas'ın Gazze'de ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklaması olumlu bir tutum. Bu bizim Gazze'de ateşkesi uygulama konusundaki ciddiyetimizi gösteriyor dedi. Ancak ateşkes ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi. ABD ordusu Güney Amerika kıyılarında uyuşturucu teknelerine saldırılarını sürdürüyor. Bir uyuşturucu teknesi daha vuruldu. Görüntüler ABD donanması Güney Saha Komutanlığı tarafından yayınlandı. Tekne Doğu Pasifik'te seyrediyordu. Açıklamaya göre uyuşturucu taşıdığı doğrulanmıştı. Saldırıda teknede bulunan 3 kişi öldü. ABD uyuşturucu kaçakçılığını narko terör diye niteliyor. Askeri

0: saldırıları da bu kapsam içinde gerçekleştiriyor. Ancak bu saldırılar sık sık yargısız infaz eleştirilerine de yol açıyor. ABD'nin New York kentinin merkezinden silah sesleri yükseldi. İnsanlar paniğe kapıldı. İşte o anlar.
1: Look, look, niggas in the street fighting. You heard that, right? You heard that. Niggas shooting.
0: Olay dün Times Meydanı'nda yaşandı. Şehrin en işlek yerinde duyulan silah sesleri meydandakileri korkuttu. İnsanlar panikle kaçıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Polis alarma geçti. Reşit olmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Bir de silah ele geçirildi. Olaya karışmış olabilecek diğer kişiler aranıyor. Olayın sebebi de araştırılıyor. Arnavutluk'ta ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'la bağlantılı turizm projesini tepkiler sürüyor. Doğal alana yapılacak projeye karşı gösteriler 20. gününde. Eylemciler dün yine başkent Tiran'da sokaklara döküldü. Daha önce olduğu gibi İskenderbey Meydanı'nda toplandılar. Bu kez önce başbakanlığa değil meclis binasına yürüdüler. Çeşitli pankartlar taşıdılar. Parlamento önünde bir süre slogan attılar. Bu sırada bir grup göstericiyle iktidardaki Sosyalist Parti'den bir milletvekili arasında tartışma yaşandı. Protestocular daha sonra Arnavutluk bayraklarıyla başbakanlık binasına yürüdü. Eylemler Arnavutluk satılık değildir sloganıyla organize ediliyor. Tepki gösterdikleri turizm projesi ise Zivernek bölgesinde hayata geçirilecek. Deniz kenarındaki bu bölge doğal yaşam alanı olarak biliniyor. Başbakan Edi Rama her şeyin mevzuata uygun olduğunu söylüyor. Eylemcilerse başbakan istifa edene kadar protestoları sürdüreceklerini söylüyor. Yunanistan'da İskeçe Çınar Camii'nde 2024'te yaşanan gerilim davası tepki çeken bir kararla sonuçlandı. Yunan devletinin atadığı müftüleri protesto eden Batı Trakyalı Türklere 17'şer ay hapis cezası verildi.
2: 11 Ekim 2024 Yunan devletinin atadığı müftüler İskeçe Çınar Camii'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmaya kalkmıştı. Batı Trakyalı Türkler tarafından camiden uzaklaştırılmışlardı. Atanmış seçilmiş müftü geriliminin son yıllardaki en somut örneği olmuştu. Yunan devleti, Lozan Barış Anlaşması ile güvence altına alınan Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkını tanımıyor.
3: Onlar gitsinler, biz gitmeyelim ya.
2: Perşembe günü olayla ilgili davanın duruşması vardı. Duruşma sabah 9'da başladı, gece 23'e kadar sürdü. Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse hakkında karar açıklandı. Yunan yargısı bu 4 isme 17'şer ay hapis cezası verdi. Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını savunan sanıklara büyük bir kalabalık destek verdi. Mahkeme binasının önünden ayrılmadılar. İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a da oradaydı.
4: Arkadaşlarımız bizim vicdanımızı dile getirdiler. Bizim sesimizi, sizin sesinizi, soluğunuzu orada haykırdılar, dile getirdiler.
2: Savunma tarafı Yunan hükümetinin dini özgürlükleri kısıtlama politikası nedeniyle aslında böyle bir kararı bekliyordu. Mücadele sürecek.
5: Tabii bu ilk derece mahkemesinin kararı. Biz mahkeme kararının yanlış olduğunu düşünerek bunu en kısa sürede istinaf dilekçemizi sunacağız. Ve bir süre sonra 3 hakimli Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın yeniden görüşülmesini sağlayacağız. Hukuki bir olayı eğer siyasi bir olaya çeviriyorsanız ve bunu bazı kişileri, azınlığın önde gelen insanlarını cezalandırma aracı haline getiriyorsanız o ülkede hukuktan bahsedilemez.
2: 5 Haziran'daki duruşmada Yunanistan'daki FETÖ mensupları mahkemenin önünde provokasyonlara imza atmıştı. Perşembe günü de benzer manzaralar yaşandı. İddiaya göre para karşılığında Yunanistan'ın atadığı müftülere destek için mahkeme önünde toplandılar. Haklarını savunan Türk azınlığı provoke etmeye çalıştılar. Ancak onlar provokasyona gelmedi.
4: Biz yine sakin olacağız, biz yine mutedil olacağız, biz yine hakkımızı, hukukumuzu aramaya devam edeceğiz.

0: Depremin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş şimdi kültürel mirasıyla dünyaya açılıyor. UNESCO tarafından edebiyat şehri ilan edilen Kahramanmaraş'ın bu yolculuğu İstanbul'da düzenlenen toplantıyla anlatıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir toplantı düzenlendi. Detaylar Gülistan Yazbaşı'da.
1: Kahramanmaraş, UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına edebiyat şehri olarak kaydoldu, kabul edildi ve bu kapsamda da bir tanıtım programı düzenlendi. Türkiye'nin ilk edebiyat şehri Kahramanmaraş oldu. Bu kapsamda düzenlenen program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir programa davet için öncelikle teşekkürlerini iletti yazılı olarak. Ardındansa şu sözleri, şu ifadeleri yer aldı mesajında. Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu sözleriyle Kahramanmaraş'ın yerini vurguladı ve önemine aslında vurgu yaptı diyebiliriz. Ardındansa Kahramanmaraş'ımızın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızla Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyor ve programa katılan tüm misafirleri en kalbi duygularımla selamlıyorum dedi. Cumhurbaşkanının mesajı bu şekildeydi. Ardındansa bazı hitaplar gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da konuşmaları, hitapları gerçekleşti. Ve Bakan Ersoy da Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi, somut olmayan kültürel miras listeleri ve dünya mirası geçici listesinin yanı sıra öğrenen şehirler, biyosfer rezervleri, jeoparklar ve dünya belleği programı gibi birçok alanda önemli temsil gücüne sahip olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk edebiyat şehri oldu. Ancak sadece bununla sınırlı kalmadığını belirtti aslında burada. Kültür ve Turizm Bakanı birçok alanda hala daha başvuruların yapıldığı söylendi, kabullerin alındığı söylendi ve Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin ilk edebiyat şehri oldu. Bu kapsamda programda şiirler okundu, dinletiler yapıldı ve konuşmalar gerçekleşti. Son olaraksa Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ayrıca konuşmasının sonunda Kahramanmaraş'ın UNESCO yaratıcı şehirler ağına kabul edilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Böyle bir kabulün ülkemiz açısından, Türkiye açısından ne kadar önemli olduğu vurgulandı dediğimiz gibi programda diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. Enstrümansız Okul Kalmasın projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu etkinliği vardı. İstanbul Valisi Davut Gül de o etkinliğe katıldı. Öğrencilerle bir araya geldi. Açıklamaları da oldu etkinlikte Davut Gül'ün. İstanbul'da tüm okulların deprem dayanıklılık testinden geçtiğini, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
2: Çocukların ikinci yuvası artık daha korunaklı. Vali Gül tüm okulların depreme hazır olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği himayesinde Enstrümansız Okul Kalmasın projesi düzenlendi. Şenliğe 39 ilçeden binlerce öğrenci katıldı. Programın açılışını gerçekleştiren Vali Gül, aileleri mutlu edecek açıklamalarda bulundu.
3: İstanbul'umuzda bütün okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçti. Ya yıkılıp tekrar yapıldı ya da güçlendirildi. Bu ne demek? Şu demek. Göz aydınlığı öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar deprem dayanıklılık anlamında İstanbul'umuzun en güçlü, en sağlam binaları.
2: Gül, öğrencilerin eğitim gördüğü okul binalarının bugün İstanbul'un en sağlam ve en güvenli yapıları arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yapılan okul binalarında sadece derslikler değil, spor salonları, atölyeler ve sosyal alanlarında yer aldığını belirtti. Gül, eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler de verdi.
3: Bu yeni yapılan binaların içerisinde sadece derslik yapılmadı. Aynı zamanda spor salonları, atölyeler ve diğer sosyal donatılar yapıldı. Diğer sosyal donatıların içerisinde müzik atölyeleri yapmaya başladık. Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak.
2: İstanbul'daki kütüphanelerde bulunan kitap sayısının 6 milyon 500 binden 13 milyon 800 bine çıkarıldığını, okul spor kulüplerinin yaygınlaştırılmasıyla lisanslı öğrenci sayısının 12 binden 900 bine yükseldiğini ifade etti.
0: ve YKS geldi çattı. Kimi öğrenciler için bu büyük bir stres sebebi. Peki bu stresle nasıl başa çıkılabilir? Ailelere düşen görevler neler? Ebeveynler ne yapmalı bu konuda? Nasıl çocuklarına destek olmalı? Bu soruların cevaplarını getiriyoruz şimdi ekrana.
4: Öğrenciler sınav yaklaştığı zaman bilgilerinin yetersiz olduğunu veya sınava hazır olmadıklarını hissetme eğiliminde olabiliyorlar.
5: YKS'ye geldi çattı. Adaylarda stres seviyesi yükseldi. Stresi yönetmek hem öğrenciye hem de velisine düşüyor.
4: Fakat sınav yaklaştığında bu durumu yönetmek için çocuklarla duyguları üzerine konuşmak, sınav konusunu birazcık daha dışında vakit geçirmek, sosyal medyadan ve karşılaştırmalardan uzak tutmak çok daha iyi olacaktır. Çünkü kaygı yönetilen bir şey.
5: Yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. Sınav yaklaştıkça da kaygı ve stres de üst seviyelerde yaşanmaya başladı.
4: Sınava az kaldığı zaman eski konuları tekrar etmek veya sınav dışı aktivitelerle ilgilenmek çocuklar için çok daha sağlıklı olacaktır.
5: Öğrenciler hem bu stresi kendi içinde yaşıyor hem de ailelerinin yaklaşımıyla da mücadele ediyor. Öncesinde olduğu kadar sınav esnasında da o stresi yönetebilmek de gerekiyor.
4: Sınav kaygısıyla gelen öğrencilere nefes egzersizleri veriyoruz. Ve bunu sınavdan çok daha önce çocuğa öğretmiş oluyoruz. O soruyu yapamıyorsa diğer soruya geç, daha sonra dönersin tekniğini aslında birçok öğrenci biliyordur. Biz de bunu öneriyoruz.
5: Sınav süresini atlattıktan sonra ise bir başka stres baş gösterebiliyor. Bu da tercih dönemi. Psikolog Naz Özel 24'ü özel yaptığı açıklamalarda bu dönem için daha çok ebeveynlere iş düştüğünü açıkladı.
4: Çocukların ihtiyaçları, çocukların gelecekleri, bunları eminim çok çok sıkı takip ediyordur aileler. Fakat bir gelecek kurmak 18 yaş için, 17 yaş için aslında hepimiz biliyoruz ki çok kolay bir karar ve kolay bir süreç değil. O yüzden bunun sadece bir sınav olduğunu, önemli olanın çocukların kendileri, sağlıkları, ruh sağlıkları olduğunu unutmadan destek olmak gerekiyor.
0: İlk saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başı buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Akdeniz'de oldu bittilere izin yok. MGK bildirisinde menfaatlere karşı kararlı duruş vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth'ten NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği'ne gözdağı. İran Savaşı'nda destek vermeyenler cezalandırılacak mı? NATO'nun fabrika ayarlarına dönmesi ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri Ankara zirvesinde nasıl bir dönüşüm planlıyor? CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay neden istifa etti? Özel'in yeni parti yapılanmasında kimler yer alacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve BİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman cevaplayacak.

konvektif hareket derinleşiyor. Bugün haftanın meteorolojik olarak en hareketli, en serin günü. Hava sıcaklığı 4-5 derece azaldı. Üstüne bir de rüzgar soğuğu eklendi. Konvektif hareket 500 milibar seviyesinde bir oluk etkisindeyiz. Avrupa'da tam tersi. 500 milibar etkisinde kuvvetli bir sırt etkisinde. Avrupa'da sıcaklıklar yükseliyor. Bizde azalıyor ve tabii ki bir de rüzgar hareketliliği de başladı. Hem sıcaklık azalıyor hem rüzgar kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık termometrelerin gösterdiği rakamların 3-4 derecede altına inebiliyor. Şimdi bugün tabii konvektif hareket başladığı için sağanaklar da kuvvetlenecek. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusunda hava yağmurlu.

Yağmurlu, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. 20 kiloya varan sağanaklar. Fakat özellikle İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney kesiminde sağanaklar şiddetli olacak. Uşak, Denizli, Isparta, Afyon, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir çevresinde

olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Şimdi Marmara'da, Ege'de Poyraz esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla bugün yarın kuvvetli. Pazar günü de yine hafifleyerek devam edecek. Salıdan sonra ise çok sakin bir hava bizimle birlikte olacak. Doğu Güneydoğu Anadolu'da da lodos esiyor. Toz taşınımını da artıracaktır. Hava kalitesini düşürecektir. Görüşü biraz etkileyebilir. Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar ölçülmeye devam ediyor. Sıcak alarm var bugün de. Yani termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. 35 derece ve üzeri artık insan vücudunun tölere edebileceği sıcaklıkların üzerindeyiz anlamına geliyor. O yüzden sıcak alarm bizim için ve o yüzden dikkat edilmesi gereken rakamlar saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirilmemesi gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar biraz daha dayanıksız olabiliyor böyle yüksek sıcaklıklara. Kalp tansiyon, şeker hastalarının da yine öğle saatlerine dikkat etmeleri lazım diyelim. Hafif beslenmek, bol sıvı tüketmek de bu süreçte Güneydoğu Anadolu için önemli hatırlatmasıyla birlikte hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın yine konvektif hareket devam edecek. Akdeniz'de, İç Ege'de, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'da hava yağmurlu olacak. Fakat sağanaklar giderek hafifliyor. En fazla 20 kilo yağış olasılığı söz konusu. Yine gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Marmara'da, Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli olacak. Doğu Güneydoğu Anadolu'da ise lodos yine güney yönlerden kuvvetli esecek. Sonrasında pazar günü artık sağanaklar büyük ölçüde hafifleyecek. Bu arada hafta sonu YKS sınavları da yapılacak. O yüzden havanın nasıl olacağı da bu anlamda önemli. Cumartesi günü sıcaklık değişmeyecek. Aynı serinlikte devam edecek ama pazar günü hava sıcaklığı yükselişe geçiyor. Trakya'da, İç Ege, Göller Yöresi çevresi, Akdeniz'in iç kesimi ve Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Sivas, Kayseri, Niğde çevresinde kısa süreli lokal sağanaklar çisenti şeklinde aralıklarla görülecek ama diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi gününe güneşli bir havayla başlayacağız. Sadece Doğu Karadeniz'de kısa süreli lokal sağanaklar görülecek. Rüzgar sakinleyecek ve hava sıcaklığı hafta boyunca yükselecek. Özellikle salı çarşambadan sonra hava sıcaklığındaki yükseliş çok belirgin şekilde normallerini hızlıca üzerine çıkacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün sağanak yağmur var, hafif sağanaklar. Yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı pazar günü yükselecek. Şimdilik hala serin rüzgar soğuğuyla birlikte. Ankara'ya bakalım. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Yarın da yine lokal sağanaklar devam edecek. Pazar günü hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı özellikle pazar günü yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var, Poyraz kuvvetli esiyor. Hava az bulutlu ve açık. Yarın ve pazar günü de İzmir'de hava güneşli olacak. Yarın da rüzgar kuvvetli ama pazar günü büyük ölçüde sakinleyecek. Hava sıcaklığı da yükselecek pazar günü. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var.

0: Atağı biz hazırladık.
1: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
1: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
3: Bari yalnız da sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
2: Bitti böyle, Otobit'te.
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen... ...tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
1: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
11: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
15: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
16: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
15: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
17: Saati canam attık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
15: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Beylikdüzü Belediyesi ile İmamoğlu inşaata yönelik yürütülen usulsüz iskan soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti şüpheliler. O şüphelilerden 12'si tutuklandı. 15 kişi hakkında da adli kontrol talebi kararı uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın merkezinde Beylikdüzü'ndeki bazı konut, villa ve ticari projelerde mevzuata aykırı yapılaşmalara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği iddiaları yer alıyor. Dosyaya giren bilirkişi raporlarında milyonlarca liralık projelerde proje dışı imalatlar, emsal artışları, çatı ve bodrum kat düzenlemeleriyle yapı denetim süreçlerine ilişkin dikkat çekici tespitlerin bulunduğu belirtilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yapan isimlerin yanı sıra yapı denetim firması yetkilileri ve bazı inşaat şirketi temsilcilerinin de yer aldığı öğrenildi. Mahkemenin tutuklama kararının ardından soruşturmanın yeni gözaltı ve ifade süreçleriyle genişleyebileceği değerlendiriliyor. Yaklaşık 2.2 milyar liralık proje hacmini kapsadığı belirtilen dosyada bilirkişi raporları ve teknik incelemeler doğrultusunda adli sürecin devam ettiği bildirildi. Savcılığın elde edilen yeni belge ve dijital materyaller üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da bir depoda bulundu. Gözaltılar var. Eldeki bilgiler bu saat itibariyle nedir? Öğrenelim hemen. Erhan Karaal'ın bulunduğu o deponun önünde bizi bekleyen muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye dönelim. Eren merhaba, seni dinliyoruz. Erhan
1: Evet, Eren Karaal'in bulunduğu deponun önündeyiz. Aslında bu zamana kadar pek çok sıcak gelişme yaşanmıştı. Öncelikle tabii bu eylemi neden gerçekleştirildiği merak ediliyordu ki işin içinde tabii para meselesi olduğu da ortaya çıktı. Gözaltına alınan 8 kişi vardı. Gayrettepe Asayiş Şube Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor. Öte yandan yine polis ekiplerinin 8 şüpheliyi daha, yani olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheliyi daha arama çalışmaları devam ediyor. Tabii iki müteahhitten bahsediliyor. Kendilerinin de ihalelerle ilgili süreçte sorun yaşadığı için bu eyleme kalkıştıkları belirtiliyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunanlardan biri daha önce işten çıkarılan bir kişi, diğer ikisi ise belediye ile iş yapan iki müteahhitten bahsediyoruz. Ve tabii ki de ihale alamayan müteahhitin de Erhan Kara ile daha öncesinde yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı da ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin Karaal'ı kaçırdıktan sonrasında eşine ulaşarak sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz diye tehdit ettikleri de ortaya çıkmış oldu. Tabii iki gün öncesinde akşam saatlerinde ailesiyle bir ziyarete gitmek üzereyken evinin önünde tam aracına binecekken kaçırılmıştı ve hemen ardından da arama çalışmaları başlatılmıştı. Dün sabah 11 civarında telefonundan bir sinyal gelmesi üzerine Kartal bölgesinde aramalar yoğunlaştırıldı. Telefonunun uygulaması

0: bir sinyal gelince ekipler o bölgeye yoğunlaştı. Tabii en son ise bulunduğu nokta, yani Tuzla'da şu anda bulunduğumuz boş deponun önüne gelmelerine kadar aslında 20 farklı adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Ve kara halinde yine pek çok adrese götürülerek, bunlardan biri Kocaeli'nde yer alıyor, aslında izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin olduğunu da görüyoruz. 4 farklı adrese götürülerek aslında kara hali saklamak istediler. Zaten yine kara halin aynı renk, aynı marka, aynı model başka bir aracın plakasıyla bir kopyalama işlemi gerçekleştirmişlerdi. Kara hali kaçırdıktan sonra başka bir araca transfer ettikleri de ortaya çıktı. Yani işin içerisinde iki araç yer alıyor. İkinci araçla kaçmaya başladıktan sonra ise 4 farklı adrese İstanbul'un olduğunu da belirtmekte fayda var. Kocaeli'ne de gittiklerini biliyoruz. Daha sonrasında şu anda bulunduğumuz yerin aslında yapısına da baktığımız zaman yani düz karayoluna çıkmadan ara yollardan bu noktaya geldikleri
1: yer yer Eren'in sesini almakta sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bu arada kaçırıldığı anlara dair görüntüler de ekranlara geliyor. Erhan Karaal'ın, İBB Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısının. Ama bugün kendisi sabah saatlerinde bir depoda bulundu. Elleri kolları bağlı bir şekilde. Ve nasıl bulundu, ne oldu, kimler gözaltında? Eren Coşkun dilinden de detayları aldık. Gözaltılar da var demiştik. 8 şüpheli gözaltındaydı. Tabii ortada pek çok soru işareti de var. O soru işaretleri de önümüzdeki günlerde kaldırılacak. Göreceğiz.

0: ABD ve İran arasındaki mutabakat metnine atılan imzalardan sonra gözler bugün İsviçre'deydi. Ancak beklenen müzakereler bugün yapılmayacak. Öte yandan mutabakat sahada ilk meyvelerini de vermeye başladı diyebiliriz. Amerikan yönetimindense kendilerini eleştiren İsrail'li siyasetçilere zehir zemberek açıklamalar geldi. Şimdi ne olup ne bittiğini konuşalım. Konuklarımız bizimle birlikte. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Orta Doğu uzmanı Doktor Hurşit Dingil. Hurşit Hocam, İrfan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Helin, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen İrfan Hocam sizinle başlayalım. Şimdi bugün İsviçre'de tarafların bir araya gelmesini bekliyorduk. Amerika Birleşik Devletleri tarafı dedi ki, teknik hazırlıkları gerekçe gösterdi. Başka bir zamanda, gösterilen başka bir tarihte bir araya gelişin yapılacağını ifade etti. Bugün İHA'nın da bir iddiası vardı. O iddiaya göre de İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını protesto etmek amacıyla masaya oturmayı reddettiği iddia ediliyor. Şimdi çarşamba günü de elektronik imzalar atılmıştı. Dün de fiili imzalar atıldı. Bu kadar imzalar atılmışken sizce bir araya gelemeyiş sebepleri, tarihin ertelenmiş olması bir teknik sebep içeriği olabilir mi? Yoksa bunun da arkasından yine İsrail'in Lübnan'a saldırıları mı çıkacak? Sizin öngörünüz nedir İrfan Hocam?
1: Aslında imzaların bugün atılması bekleniyordu. 14'ünde taraflar arasında mutabakat zaptı konusunda uzlaşı sağlandı. Daha sonra İran tarafı ve ABD tarafı kendi bakış açılarını yansıtan metinleri sızdırdılar ve imzaların olağan şartlarda bugün atılması beklenirken Trump dün Versailles Sarayı'nda G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da netice olarak ABD adına imza attı ve mevkidaşı konumunda olan İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'da imza attı. Tarafların bu mutabakat zaptına imza attığını ve uzlaşının tamamlandığını Pakistan açıkladı. Dün itibariyle aslında bir gün erken vakitte imzalar atılmış oldu. Islak imza olmasa da geçerli olduğu anlaşılıyor. Şimdi bugün İsviçre'nin Burgenstock kentinde görüşmeler yapılacaktı. Hı-hı. Yani acaba bu aksaklık, yani imzanın bugün yapılması gerekirken bir gün önce atılmasından mı kaynaklandı, yoksa taraflar anlaşmanın açıklanmasının yarattığı gelişmelere karşı bir

0: ara dönem bir hazırlık, bunun negatif yansımalarını ortadan kaldırma çabası içerisinde mi? Bunu zaman gösterecek. Çünkü bir taraftan İsrail hükümeti içerisinde bakanlar ABD'yi kıyasıya eriştirdi. Amerika'da bu işten biz ne kazandık diye kendi işlerinde bir öz eleştiri özellikle öne çıkmaya başladı. ABD-İsrail ilişkilerinde bugüne kadar hiç görülmedik biçimde J.D. Vance İsrail'i eleştirdi ve bu uzlaşıyı engellemekle suçladı. Sizin bu coğrafyada varlığınız aslında ABD'ye bağlı. ABD'nin askeri teknik teçhizat, lojistik desteği olmasa İsrail ayakta duramaz. Yani bu mealde bir açıklama yaptı. Gerilim var tabii. Az önce siz de söylediniz. İran en başından beri savunduğu hususu kabul ettirdi. Anlaşma metninde ilk maddesi Lübnan dahil tüm cephelerde silahlar susacak. İran'ın bu yaklaşımı uzlaşı metnine de girdi. Fakat öte yandan Netanyahu ve kabinedeki bazı isimler biz bu anlaşmanın tarafı değiliz. Anlaşma bizi bağlamaz. İsrail'in güvenlik kaygıları çerçevesinde Lübnan'da ve etrafımızdaki coğrafyada çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o yönde adım atacağız. Bu mealde açıklamalar yaptılar. Öyle sanıyorum ki yani bir kısa bir süre sonra tekrar müzakereler öngörülen yerde yahut da bir başka mekanda devam edecek. Pakistan'ın resmi arabuluculuk misyonu da aslında bu zaman zarfında devam edeceği anlaşılıyor. Perde gerisinde Katar'ın, Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin de bu sürecin akamete uğramadan bir anlaşmayla sonuçlanması için kolaylaştırıcılığının devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi Hürşit Hocam, İrfan Hocam'ın da değindiği bir nokta vardı. ABD kamuoyunun da sorduğu soruyu hatırlattı. Yani biz bunu niye yaptık sorusu Amerika Birleşik Devletleri'nde soruluyor. Sizce bu sorunun bir yanıtı var mı? ABD bu savaşı niye başlattı? Şimdi bu metne baktığımız zaman, yani metni okuduğumuzda, paylaşılan kadarıyla tabii bunu söylüyoruz, sanki yani bu işin kazananı İran olmuş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan kazandığı tek bir şey bile var mı?
2: Pelin Hanım, aslında ya, yani sizin de bahsettiğiniz gibi yani Amerika buradan ne kazandı sorusu çok fazla tartışılıyor ve sıklıkla da gündemi meşgul ediyor diyebiliriz. Burada bu sorunun aslında temelde cevabı ilk aşamada İsrail İran'da bir şeyler yapabileceğini belki de Amerika'ya ikna etti. Bu 40 günlük çatışma başlamadan önce bu şekilde bir belki lobileri kullanarak bir ikna süreci başlattı. Ama sahanın gerçeklikleri, sahadaki gerçek şartlar bunun böyle olmadığını ortaya koydu. İşte oradaki İran'daki Kürtlerin kullanılarak orada ayrılıkçı bir hareket başlatabileceğini düşündüler. Öncesinde toplumsal hareketlilik başlatarak toplumsal kırılganlıklar ve iç kırılganlıklar üzerinden bunu destekleyebileceğini düşündüler. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Ve istenilen siyasi hedeflere de ulaşılmadı. Hatta bunu süreç içerisinde de gördük. İşte bizim ilk 2 hafta içerisinde bu hedefleri gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorduk şeklinde açıklamalar da ortaya çıkmıştı. Yani burada bir plan hatası var, hesap hatası var. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Tabii bunun başka motivasyonları da olmuş olabilir. Yani
1: Ne gibi?
2: ben farklı okuyorum biraz. Mesela Amerika yani Batı Yarımküre'de artık bundan sonra etkili olacağını duyurmuştu. Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde ve Savunma Strateji Belgesi'nde Batı Yarımküre'yi önceleyen bir Amerika göreceğimizden aslında bahsedilmişti ve bu aslında bir yani belgede bir öncelik olarak bir hedef olarak sunulmuştu. Şimdi burada gösterilen yani eylemlerle ortaya çıkan tablo Amerika'nın zaten artık Batı yarım kürede kalmasını ortaya koyuyor. Yani burada yapamadı yani bir şeyleri yapamamak ve bu şekilde sonuçlarla karşılaşmak benim burada ne işim var sorusunu da ortaya çıkartıyor. Yani ben baştan beri Amerika'nın belki de bu süreçte bu eylemleri yapmasının bir gerekçesinin böyle olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani Batı Yarımküre'de daha çok daha teritoryal sınırlara hâil bir hedef önceliğine geçiyor. Tabii bu büyük güç davranışları üzerinden incelemek gerekiyor Helin Hanım. Önceden büyük güçler, yani Amerika bir süper güçtü öncesinde ve aslında hegemonik bir istikrar oluşturuyordu. Ama artık bunu oluşturacak kapasitelere, maddi kapasitelere sahip değil. Hı hı. Diğer ülkeleri hepsini ikna edecek bu maddi kapasiteler olmadığı için biz bugün bununla karşılaşıyoruz. Yani önceden uluslararası barış ve güvenliği sağlayacak bir Amerika vardı. En azından kendini o şekilde dünyaya sunuyordu. Ama artık uluslararası barış ve güvenliği sağlamak gibi oldukça muğlak ve belirsiz bir hedefi Amerika'nın da aslında bu maddi kapasiteleri karşılamıyor. Şimdi böyle yani hedeflerle kapasiteler arasında ciddi bir tezatlık var. Ve bu tezatlık nihayetinde İran çatışmasında da ortaya çıktı. Aslında baktığımız zaman 40 günlük çatışma da bu Batı Yarımküre hedefinden oldukça aykırı bir eylemdi. Ama işte burada enerji olması ve Amerika'nın da en azından büyük güç, yani büyük güç rekabeti şartlarında bu hegemonyasını sürdürmesi için bu enerji ihracatında kontrolü ele geçirmesi gerektiği inanışı İran'a yönelik bir müdahaleyi başlatmış olabilir. Ama bu tür hedeflemeler aslında başarıya ulaşmadı. Nitekim işte bugün İran'a $300 milyar bir bir bütçe sunuluyor yeniden yapılandırılması için. Nitekim İran'la olan savaş tazminatı $270 milyar hesaplanmıştı İran kaynaklarına göre. $300 milyar hatta daha fazla olmuş oluyor. Bu abluka sürecine bakacak olursak 2 aylık süreç içerisinde yaklaşık $20-25 milyar bir İran'a maliyet oluşturmuştu. Bunların da dondurulmuş mal varlıkları üzerinden aslında dengelendiğini görüyoruz. Yani bir şekilde kinetik anlamda İran ciddi zararlar ve hasarlar aldı. Fakat şu an bu eğer bu ekonomik bütçeye alırsa bunları kapatabilmiş olacak, dengeleyebilmiş hı hı. olacak. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu anlaşma bir geçiş süreci sunuyor bize.
1: Evet.
2: Yani daha önümüzde 60 günlük bir süreç var. Ve ben Cenevre'nin lokasyon olarak seçilmesinde de zaten bir şüphe buluyorum.
1: Ne gibi?
2: Çünkü Cenevre seçildiği zaman, yani genelde Cenevre seçildiği zaman bilhassa nükleer görüşmeler kapsamında bir problemler oluyor. İsrail yeni baştan etkinliğini kazanabiliyor. Orada daha farklı sonuçlar ortaya çıkartılabiliyor. Yani daha burada ya belki Ankara olmuş olsaydı bu görüşmelerin yani yapılacağı yer tarafsız anlamda belki de o iki tarafa da o güveni verecek yer Ankara ya da İstanbul daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum.
1: Cenevre tarafı İran'a çünkü Cenevre güven vermez.
2: Yani bundan önceki tecrübelere bakacak olursak İran'ın Cenevre'deki tecrübeleri çok sağlıklı değil Helin Hanım. En azından bu örüntüden bahsedebilirim. Yani İsrail orada çok daha etkin olabiliyor Avrupa ülkeleri hı hı. üzerinden. Burada farklı fırsatlar gelişebiliyor. Yani bir noktada zeminin yani bu böyle bir zeminde önceden etkili olabilmenin farklı avantajları olabiliyor aktörler nezdinde. O yüzden bu lokasyonun da aslında ben biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Ama tabii şu an ortaya çıkan bu şartlar yani yeniden bir savaş durumunu oluşturmaması için tüm aktörler de çabalıyor. Yani çünkü artık maliyetler sürdürülebilir hı hı. değil. Bu Amerika için de değil. Nitekim peki. bu anlaşılıyor. Diğer taraftan İran'ın hala balistik füzeleri var ve bu füzeler bir şekilde taraflara hı hı. maliyetler oluşturabiliyor Helin Hanım.
1: Peki şimdi İrfan Hocam ABD'nin bu savaşa hep İsrail için girdiği söyleniyordu. Donald Trump bunu daha önce de aslında reddetmişti. İsrail için girmediğini ifade ediyordu ama hem ABD hem dünya kamuoyunu bunun böyle olduğuna inanıyor, böyle olduğunu düşünüyor. Acaba Trump savaşa girdiğine pişman mıdır? BBC'de bir analiz vardı. Diyor ki bu savaş Trump'ın en büyük dış politika hatası. Katılır mısınız? Bu savaş Trump için büyük bir hata mıydı?
0: Evet, hemen ilk haftada çatışmalar başladıktan sonra 28 Şubat'ın hemen birinci haftasında aslında ABD'nin büyük kaybeden olduğu ortaya çıktı. Ve Trump bir an önce hedeflerimize ulaştık. İçeride bir başarı öyküsüne hı hı. ihtiyaç duydu. İran'ın nükleer kapasitesini kontrol altına aldık. İran'ın uluslararası barışa, dünya barışına yarattığı tehdidi bertaraf ettik diye bir öykü arayışı içerisine girdi. İsrail'in sıkıştırmasıyla yönelik.

yönlendirmesiyle, provokasyonuyla, manipülasyonuyla savaş uzadı. 40. günden sonra da bir işte ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. 15 günlük süre bitmeden Trump süresiz uzattığını açıkladı ve bu zaman esnasında düşük yoğunluklu çatışmalar uzlaşı araçlarına paralel olarak devam etti. Belki de şuradan başlamak lazım. Yani ABD neden bu operasyona soyundu? Bunun bir düzineye yakın sebebi var. Tabii ki en önemli sebebi İsrail'in burada devreye girip Başkan Trump'ı ikna etmiş olması. George Bush'u, oğul Bush'u ikna edemeyen İsrail, Obama'yı iki dönem görev yapan Obama'yı ikna edemeyen İsrail, Joe Biden'ı ikna edemeyen İsrail nasıl olduysa burada ABD Başkanı Trump'ı ikna etti. Burada bir düzineye yakın faktörün rol oynadığı anlaşılıyor. Amerika'da güçlü bir Yahudi lobisi var. Bir takım vaatlerde bulunmuş olabilirler kampanyada. Yahudi lobisi sonuna kadar sizi destekleyecek. Bunun ötesinde işte önümüzde bir başarı öyküsü var. Venezuela'nın doğal kaynaklarını oradaki yapı yönetim işletemiyordu. Biz bunu işte anlaşmalarla çok elverişli şartlarla uluslararası piyasalara açtık. Pekala, bunun aynısını neden İran'da tekrarlamayalım diye Trump'a bu yönde bir yönlendirme yapılmış olabilir. Öte taraftan Trump'ın ezoterik, teolojik bir takım görüşlerin etkisinde olduğunu biliyoruz. Kendisi Tanrı tarafından çok önemli bir misyonla görevlendirildiğini düşünüyor. Esasen etrafındaki evanjelikler de başkanı bu yönde baskı altında tutuyorlar. Efendim, sizi Tanrı koruyor. Bütün suikast girişimlerini atlattınız. Sizi FBI mi korudu? Sizi işte CIA mi korudu? Hayır. Sizi gizli güçler koruyor. Kafanızı çevirmeseydiniz mutlak bir ölümden kurtulmanız mümkün değildi. Sniper sizi hedef almıştı. Fakat bir gizli güç sizin başınızı çevirdi. İşte bu gizli güç, yani Tanrı'nın iradesi, sizin Orta Doğu'ya müdahale etmenizi, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmanızı istiyor. Bu şekilde yönlendirmeler yapılmış olabilir. Öte taraftan İran ile Çin arasında birkaç sene önce 400 milyar dolarlık bir ekonomik ticari işbirliği anlaşması imzalandı. Orta Doğu'da, aslında Afrika'da, dünyanın her yerinde Çin hegemonya kurmaya çalışıyor. En azından Çin'in önünü bu boyutuyla kesme, engelleme, nüfuz alanını daraltma yaklaşımı içerisinde hareket etmiş olabilir. Bir de tabii işin içinde şantaj boyutu var. Yani Trump harekete geçmek istemese bile kendisini zorlayacak enstrümanları devreye soktular. Epstein evrakları yayınlandı. Bazı belgeler, bazı videolar, işte bunların yapay zeka ürünü olduğu şeklinde tevil edilse de arkası gelecek diye baskı devam etti ve Trump birden kendini böyle bir savaşın içerisinde buldu. Fakat öngörülen hedeflerin hiçbirisine ulaşamadı. İşte bunları biliyoruz. Yani rejim devrilmedi, tam tersine konsolide oldu. İran'ın tüm nükleer uranyum faaliyetlerinin tasfiyesi öngörülmüştü. Oysa şimdi mevcut şartlarda 2015'teki anlaşmanın bir benzerini uygulamaya koyma arayışı içerisinde ABD tarafı. 2018 yılında Trump hangi akla uyup da o anlaşmadan çekildiyse, anlaşma kadük hale geldiyse, o arada İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kontrol altına alma çabası içerisine girdi şimdi. İran'ın öte taraftan en başta İsrail'i yönlendirmesiyle vekil kuvvetler üzerindeki irtibatını, ilişkisini kesmeyi düşünüyordu. Bu, bakın, protokolün içine bile girmedi. Yine İran'ın füze kapasitesini sınırlandırma hususunda en başta İsrail, ABD bunları telaffuz ettiler. Fakat bunun da 14 madde içerisinde yer almadığını görüyoruz. Adeta 28 Şubat öncesi zaten açık olan Hürmüz Boğazı'nın tekrar uluslararası
seyri sefere açılmasını ABD'de çok önemli bir başarı gibi kamuoyuna anlatma çabası içerisine girmiş.

0: vaziyette. Son olarak şunu söylemek isterim. Henüz daha bu itilafın neresindeyiz? Bu konu muğlaklığını koruyor. Bakın karşımızda iki tane örnek var. 10 Ekim 2025'te Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmişti. Fakat orada İsrail ihlal etmeye devam ediyor. 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 4,5 sene geçti. Hemen 2022 Mart ayında taraflar Antalya'da bir araya geldiler. Antalya Diplomasi Forumunda 2025 yılı içinde 3 defa Türkiye'de taraflar yine bir araya geldiler. Esasa girilemedi orada temelde. İnsani esir takası, insani mülahazalar öne çıktı. 2025 yılı Ağustos ayında Trump ve Putin Alaska'da bir araya geldi. Yani o savaşla baktığımızda kolaylıkla bir uzlaşı sağlanamadığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi bu protokolün 14 maddelik mutabakat zaptının imzalanmış olması bu işin sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Daha henüz başlangıç aşamasındayız.
1: Peki.
0: Önümüzde uzun bir yol var.
1: Peki bu sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Önümüzde daha uzun bir yol var. Buradan hareketle Hurşit Hocam size şunu sorayım. Şimdi acaba Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kasım'da gerçekleşecek ara seçimden sonra bu savaşın yeniden başlama riskini görüyor musunuz? Böyle bir risk var mı?
2: Yani bu Trump'ın aslında yine ikna edilmesi süreciyle alakalı olabilir. Ama şu an yani ikna edilmesi çok da kolay görünmüyor. Çünkü mevcut şartlar belli ki Trump hükümetini, Trump yönetimini çok fazla sinirlendirmiş. İşte J.D. Vance'in açıklamaları İsrail'e karşı, onlar sadece J.D. Vance'in açıklaması değil. Yani Trump'ın aslında bir noktada sözleri şeklinde de okunabilir. Ve yani bu şartlar... Yani İsrail mesela orada çok önemli bir açıklama var. Siz 9 milyonluk bir ülkesiniz ve her güvenlik problemini öldürerek mi çözeceksiniz şeklinde çok ciddi bir eleştiri, bir tepki var. Şimdi bunları okursak aslında yani yeni bir maceraya girmek çok ihtimal dahilinde görünmüyor. Tabii radikal bir değişiklik ortaya çıkmazsa. Ama şu an şunu söyleyebilirim. Yani nükleer mesele zaten temel konu. İşte bu 60 günlük süreç içerisinde nükleer meselenin netleştirilmesi gerekiyor. İran tarafı zenginleştirilmiş uranyumun dışarı çıkartılmasını istemiyor. Ülke içinde seyreltilmesini istiyor ki seyreltilme seçeneği de yeni ortaya çıkmış bir seçenek değil. Önceden beri de aslında süre gelen bir formül. İşte bugün itibariyle uluslararası atom enerjisi denetçilerinin İran'a gideceğine dair bazı haberler çıktı. Ki seyreltilme başlayacaksa bu denetçilerin gözetiminde yapılması gerekiyor. Yani ama yine başta da söylediğim gibi Cenevre benim için şüpheli geliyor. Viyana'da benzer şekilde bundan öncesinde işte hem Viyana'da hem Cenevre'de benzer diplomasi trafiklerini görmüştük ve onlar bir şekilde sonuca ulaşmamıştı. Bu örüntüler açısından şüpheli geldiğini söyleyebilirim. Nitekim taraflar da orada aslında bir problem olacağını düşündüğü için bu mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı fark ettiyseniz. Bu da önemli bir işaret. Yani taraflar da aslında olası bir problem çıkmasından endişe ediyorlar ki bunu dijital olarak imzaladılar. Ben bunun önemli bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Belki farklı lokasyonlarda gelişebilir eğer bu endişeler artarsa.
1: Nasıl yani anlamadım.
2: Bunu süreç içerisinde
1: Yani
2: göreceğiz.
1: Cenevre yerine farklı lokasyonlar gelişebilir diyorsunuz.
2: Evet, yani çünkü dediğim gibi önceden örüntüler
1: Türkiye
2: böyleydi.
1: bir ihtimal olabilir
2: Taraflar
1: mi sizce? Çünkü daha önce savaş başlamadan önce görüşme yapılacak yerlerden biri Türkiye'ydi. Ama İran tarafı kendisi Türkiye'nin olmasını istemeyip farklı bir istikamet göstermişti.
2: Yani Helin Hanım şöyle bakalım sürece. Yani hem İran'la görüşebilen hem Amerika ile görüşebilen kaç tane ülke var? Yani uluslararası mevcut bu alanda. Şimdi hem İran'la görüşüp hem Amerika ile görüşebilen Türkiye olduğu için yani Türkiye daha bu anlamda avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii tarafların birbiri arasında bu güven inşası da kolay değil. Bu bir sorumluluk da gerektiriyor. Yani bu sorumluluğu almanın da başka farklı sorunlar yol açabilir. Ama dediğim gibi yani Cenevre ve Viyana gibi önceden sürekli yani bu diplomasi trafiklerinde bilinen aslında bir örnekler var ve bunlar çok sağlıklı sonuç.

0: sonuçlar ortaya çıkartmamıştı. O yüzden bu benim kendi düşüncem. Yani böyle bir şey olacağından değil ama yani daha güvenli olarak belki İstanbul, belki Ankara daha güvenli olabilir bu zemin için diye düşünüyorum. Ya da başka bir doğu ülkesi, mesela Umman yine olmuş olabilir ya da başka bir ülke olabilir. Çünkü bu ülkeler böyle bir geçmişe sahip. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Diğer taraftan mesela anlaşma, mutabakat zaptına rağmen İsrail Lübnan'da dünden bugüne işgalini ve yayılmacı agresif davranışlarını sürdürüyor.
1: Hemen
0: İşte
1: burada bir
0: Gitani
1: araya
0: Nehri'nin
1: girebilir miyim
0: güneyinden.
1: hocam size sormak için? Şimdi İsrail'den madem konuyu açtınız, az önce ben size soruyu sorarken hani ABD'deki ara seçimden sonra başlama riski var mı diye sormuştum. ABD'deki ara seçim Kasım'da. İsrail'de de Ekim ayında seçim var. Dolayısıyla şimdi bu seçim bir anlamda İsrail'deki seçimden bahsediyorum. Netanyahu için biraz kader seçimi olabilir mi? Varılan mutabakat Netanyahu'nun siyasi kariyerini sona erdirebilir mi sizce? Bir iki cümleyle ya bir dakika içinde toparlarsanız ardından bir İrfan hocama da döneyim.
0: Helin Hanım, anlaşma İsrail'i çok fazla derinden etkileyecek eğer gerçekten başarıya ulaşırsa. Biz bunu güvenlik seviyesinde doktrinsel olarak, doktriner olarak da göreceğiz. Bunu iç siyaset anlamında da göreceğiz. Yani Netanyahu için bu çok net. Eğer bir savaş başlatamazsa, yeni bir çatışma, tempolu bir çatışma başlatamazsa siyasi kariyerini garanti altına alamayacağını farkında. O yüzden Lübnan konusunda ısrarcı, işte hem kabinesindeki o aşırı sağ bakanlar da bunu ısrarla gündeme getiriyorlar. Nitekim dün haritada yayınladılar. İlginç bir şekilde bu sefer Lübnan'ın deniz yetki alanlarını da işgal edilmiş alanlar olarak gösterdiler. Bu da dikkat çekici farklı agresif eylemlerden
1: Bu arada ekranda kelebeğin ortasında şimdi görüntüler geliyor. Ondan da izleyicilerimize bahsedeyim. Biz hani savaş durumunu konuşurken bu nedir diye merak eden izleyicilerimiz varsa. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılışı gerçekleşecek. Birazdan açılış töreni de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seferi gerçekleştirdi. O ilk seferin gerçekleştirildiği anlar ekranlarınıza geldi. Vatman koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyordu. O görüntüleri de bir yandan ekranlarınıza taşıdık. Şimdi açılışın ardından bir süre sonra da Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması olacak. O konuşmayı da ekranlarınıza getireceğiz. Biz o ana kadar konuklarımla konuşmaya devam edelim. Şimdi İrfan Hocam şunu sormak isterim. Siz de az önce Hurşit Hocam da Vance'in ABD Başkan Yardımcısının sözlerine hep atıf yaptınız. İzleyicilerimiz belki kaçırmış olabilirler ne dediğini. Oradan biraz da hareket edelim. Vance diyor ki Donald Trump şu anda İsrail'e sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben olsaydım geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım dedi. Şöyle devam ediyor. Son 3 ayda burada İsraillilere sesleniyor. Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi. Ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail'in sorunu Donald Trump değildir. İsrail'de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir. Şimdi buradan devam edecek olursak İrfan Hocam, hani diyor ya eğer ben olsaydım geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Bu üstü kapalı bir tehdit olarak yorumlanabilir mi İrfan Hocam? Eğer böyle yorumlayabiliyorsak ABD'nin İsrail'e yapabileceğinin sınırı ne? Yani çok güçlü bir İsrail lobisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ne yapabilir? Bu altı boş bir cümle mi?
2: Evet, J.D. Vance aslında kral çıplak demiş. Bir anlamda zaten bilineni, malum olanı bir kez daha tekrarlamış. Bugün Orta Doğu'da İsrail ayakta duruyorsa buna her alanda pervasız biçimde, fütursuz biçimde destek veren aktör ABD, ekonomik, siyasi, silah teçhizat, cephane, lojistik, istihbarat desteği, diplomatik desteği ABD sağlıyor. Bu zaten bilinen bir şey. Mesela bir önceki başkan döneminde, bir önceki başkanın başkan yardımcılığı döneminde 2016 yılında 38 milyar dolarlık bilabedel karşılıksız ABD İsrail'e askeri yardım yükümlülüğü altına girdi. Bu anlaşma imzalandı. 2016'dan 2026'ya kadar yılda 3.8 milyar dolar. ABD destek veriyor. Buna ilave olarak işte Gazze Savaşı patlak verdiğinde savaşın muhtelif aşamalarında bilabedel yine ABD'nin İsrail'e

0: desteği sürüyor. Bu esasen Amerika'da da konuşulan bir şey. Yani bir taraftan savaş karşıtlarının kamuoyu içerisinde ağırlığı arttı. Öte taraftan Cumhuriyetçi Parti'de bile bu İsrail'in Amerikan siyaseti üzerindeki baskısı konuşuluyor. Şimdi benim kanaatim şu, tabii ki burada savaşın üç tane tarafı vardı. ABD, İsrail ve İran. Oysa uzlaşının iki tarafı var. Yani İsrail hukuki bakımdan şunu diyor, ben bu anlaşmanın tarafı değilim diyor. Öte taraftan İran da kabul ettirmiş vaziyette ABD'ye nüfuzunuzu kullanarak tüm cephelerde bu saldırganlığı durdurma taahhüdü altına girdiniz. Yani bundan sonra nasıl seyir takip edecek bir kurgu var mı? Siz az önce söylediniz, 27 Ekim'de İsrail'de seçim olacak. Kasım'ın başında da ABD'de seçim olacak. Yani olan bitenden acaba nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Benim kanaatime göre Trump hükümeti Amerika'daki derin yapıyla anlaşarak Netanyahu'yu tasfiye operasyonu başlattı. Çünkü Netanyahu son 2-3 yıl içerisinde savaş suçlarından, soykırım suçlarından, tüm cürümlerden sorumlu tutulacak. Adeta kendisi bir günah keçisi ilan edilecek ve tasfiye edilecek. Böylece İsrail'in uluslararası alandaki imajının yeniden bu tehlikeli durumdan kurtarılması operasyonu başlamış olacak. ABD ile İsrail arasındaki gerilimi, yani dışarıdan baktığımda benim gördüğüm bu. Ama daha geniş boyutta baktığımızda, yani 51. eyalet hüviyetinde, hatta eşitler içinde birinci de diyebiliriz, Joe Biden şunu söylemişti, demişti ki eğer İsrail diye bir devlet olmasaydı bizim böyle bir devleti inşa etmemiz gerekirdi. Bizim ileri karakolumuz, adeta uçak gemimiz hüviyetinde demişti. Bu doğru,
1: Bir
0: ama öte
1: dakika içinde
0: taraftan
1: toparlamanızı isteyeceğim İrfan Hocam.
0: ABD içerisinde de çok güçlü bir İsrail ağırlığı var. Fed bile bunların kontrolü altında. Tüm savunma sanayi, bankacılık, sigortacılık sektörü. Bu genel konteks içerisinden baktığımızda şu an itibariyle ABD ile İsrail arasında bir gerilim ortaya çıkmış ise de bu aslında fiili durumu kurtarma arayışı olarak okunabilir. Çünkü bir şekilde bir beyaz sayfa açmak istiyorlar. Dünyada Yahudi karşıtı, antisemitizmin güçlendiği şeklinde bir takım ifadeler var. Böyle yaygın bir görüş var. Batı Avrupa ülkeleri İsrail'e karşı tepki gösteriyorlar. Tüm bunlardan mütevellit İsrail'in yeni bir başlangıç yapması arayışı olarak da bunu yorumlamak mümkün diye düşünüyorum.
1: Hurşit Hocam, İsrail için beyaz sayfa açmak mümkün mü? Netanyahu diyelim ki gitti, gitmesi coğrafyaya nefes aldırır mı? Yani bu saldırganlık bir lider politikası mı yoksa bir devlet politikası mı İsrail için? 2 dakika süreniz var, buyurun lütfen.
2: Yani güvenlik doktrinlerine bakacak olursak aslında bir istikrarlılık sunuyor. Ama tabii bu yöntemlerde farklılık gösterebilir. Mesela Bennett gelirse ya da Eisenkot gelirse Netanyahu gibi sürekli bunu yapmaz. Zamana yayılmış agresif yüksek tempolu çatışmalar görmeyiz. Daha odaklı, daha keskin belki de çatışmalar gelişebilir. Yani yine bu istikrar olarak devam eder diye düşünüyorum. Yöntemlerde farklılık olur. Temposu daha düşer. Ama yine bu agresif eğilimler devam eder diye düşünüyorum Pelin Hanım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Orta Doğu uzmanı Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikteydi. Hurşit Hocam, İrfan Hocam çok çok sağ olun. Konuklarımı uğurlayalım. Biz anlatmaya devam edelim.

0: İstanbul'da adeta Akdeniz rüzgarı esti. Akdeniz Günleri Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festivale Türkiye'nin en önemli gastronomi illeri de katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
1: Adana'dan Hatay'a Akdeniz'in 8 güzide ili damak çatlatan lezzetleriyle İstanbul'a taşındı.

0: Adana kebabından Hatay künefesine, Kahramanmaraş dondurmasından tarhana ve biberine. Lezzet şöleni İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı.
1: Tabii ki Türkiye'nin gastronomisiyle meşhur 3 tane ili burada standlarda yerlerini aldı. Adana, Hatay, Kahramanmaraş ön planda olmak üzere Akdeniz'in diğer incileri Osmaniye, Mersin, Antalya, Isparta, Burdur'da hep beraber burada renklerimizi, kültürümüzü, zenginliklerimizi İstanbul'a taşıdık.
0: Gastronominin en önemli yıldız şehirleri mega kente geldi. Adana, Hatay, Kahramanmaraş'la birlikte Mersin, Osmaniye, Isparta, Antalya ve Burdur'un lezzetleri Millet Bahçesi'nde İstanbullulara adeta yemek şöleni yaşattı.
1: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam eden etkinlik alanımızda Adana'nın kebabını, Hatay'ın künefesini, Kahramanmaraş'ın dondurmasını tatmak isteyen bu lezzet şölenine tüm İstanbulluları davet ediyoruz.
0: Akdeniz illeri tanıtım günlerinin ilk günü davul ve zurna sesleri eşliğinde başladı. Festival vatandaşlara hem lezzet hem eğlence şöleni yaşatmayı amaçlıyor. Ve 21 Haziran pazar gününe kadar misafirlerini bekliyor.
2: Adanalıyız, Allah'ın adamıyız, pazara kadar buradayız.
3: Elazığ'da yaşayan bir vatandaş bayramda giymek için ayakkabı aldı ama o ayakkabıyı giymek bir türlü nasip olmadı. Çünkü pencereden giren bir kuş yuva yaptı ve oraya bir de yumurtladı. Şimdi tüm apartman o minik yavrular ürkmesin diye parmak ucunda hareket ediyor.
4: Binayı havalandırmak için açtığımızda bir çift kumru geldi.
0: Bayram için ayakkabı aldılar. Giymek nasip olmadı. Kumruya yuva oldu. Elazığ'da bir apartmanda yaşanan sıra dışı olay görenlerin içini ısıttı.
4: Bir çift kumru geldi. En başta çiftlerdi, sonradan yumurta yaptı bir tanesi.
0: Ayakkabının içine yuva yapıp yumurtlayan kumrunun iki yavrusu dünyaya geldi.
4: Ayakkabıya gelince ayakkabımızı yeni almıştı anneme bayramda. Ama onu giymek nasip olmadı. Daha kumrumuza yuva yaptık onunla.
0: Apartman sakinleri yeni misafirlerini ürkütmemek için adeta parmak uçlarında yürüyor.
4: Gelip burada kuluçkaya yattı. Kuluçkaya yattığında biz burada dikkatlice bakıyorduk ona. Buradan kaçıp gitmemesi için asansöre geçerken böyle duvara sürünerek geçiyorduk bildiğin.
0: Ayakkabının sahibi ve ailesi kuşların rahatsız olmaması için ayakkabıyı yerinden oynatmadı ve düzenli olarak kuşları besledi.
4: Daha sonrasında kuşumuza bakmak için su ve yem verdik.
0: Apartman sakinleri yavruların uçmayı öğrenip doğaya kanat çırpacakları güne kadar bu sıra dışı yuvada misafir etmeye devam edecek.
3: Moderatörün bu saat diline de noktayı koyalım. Birazdan ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Rasche ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye ve Almanya'nın daha derin bir işbirliği için büyük potansiyel taşıyan doğal stratejik ortaklar olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katrina Rasche ile bir araya geldi. Bakan Şimşek, iki ülke arasındaki ortaklığın geleceğine dair kritik mesajlar paylaştı. Bakan Şimşek, dünyanın tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiği ve riskleri azalttığı bir dönemden geçildiğini belirtti. Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ile dijital dönüşümün işbirliğini genişletmek için güçlü alanlar olduğu vurgulandı. Şimşek ayrıca her iki ülkenin de güçlü bir varlığa sahip olduğu üçüncü pazarlardaki ortaklıkları güçlendirmeyi, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirip genişletmeyi dört gözle beklediklerini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı reel kesim güven endeksini açıkladı. Verilere göre mevsimsellikten arındırılmış endeks 102 seviyesine yükselerek Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Hem reel kesim güveninde hem fabrikaların kapasite kullanım oranlarında yaşanan artışlar dikkat çekti.
1: Merkez Bankası Haziran dönemine ait reel kesim güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1 puan artarak 102 seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte reel kesim güveni Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye çıkmış oldu. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 0.2 puanlık artışla 103.5 seviyesinde gerçekleşti. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek 3 aya yönelik beklentilerde ise üretim hacmi ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerde ise güçlenme kaydedildi. Güven endeksindeki yükselişe paralel olarak imalat sanayinde kapasite kullanımı da arttı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %74,3 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artış göstererek %74,5 seviyesinde gerçekleşti.
0: Ekonomiye

0: Burada noktayı koyalım. Saat başı moderatörle devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehrimizde çok önemli kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardına hayata geçirdik. Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Halkalı Arnavutköy metro hattı ile birlikte ülkemizdeki mevcut 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz hizmete sunduk. İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolu hiç şüphesiz raylı sistem ağlarını geliştirmekten geçiyor. Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçirdikten ve yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Asrın projesi Marmaray ve Gebze Halkalı Banliyö hattı başta olmak üzere birçok raylı sistem hattını çok şükür hizmete sunduk. Ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi ile bakanlığımız Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırmış olduğu toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Ama nasıl ki durmak yok, yola devam diyorsak İstanbul'da beklemez hizmetlere biz devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi değerli kardeşlerim. Biz İstanbullunun ulaşım anlamında ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçları biz yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışla İstanbul'un raylı sistem altyapısını güçlendirmeye, şehrimizin ulaşım yükünü hafifletecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü İstanbul'un ihtiyaçları ertelemeye değil, çözüme kavuşturulması gereken ihtiyaçlardır. Şu anda Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattımızla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar inşallah uzatacağız. Yapım çalışmalarımız devam ediyor. Değerli kardeşlerim, 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy hattımız hayırlı uğurlu olsun. Allah Teala bizi sizlere karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı ve Rabbimize karşı mahcup etmesin. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Roloğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Vakit tamam. Hazır mıyız Başakşehir? Şöyle tüm bayrakları görebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları görmek istiyoruz Başakşehir. Aşkı olan koşar. Davası olan üretir. Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle ilmek ilmek dokuyan tarihimize, medeniyetimize ve ecdat mirasımıza her daim sadakatle sahip çıkan, sözü ve özü millet olan, medeniyetimizin ihyası için gecesini gündüzüne katan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda zirveye taşıyan milletimizin hizmetkarı geliyor. Hazır mıyız Başakşehir? Hazır mıyız İstanbul? Milletine verdiği her sözü esere dönüştüren, işte ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider. Gökyüzünde kartal, karada aslan, milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan. hürmetiyle gönülleri fetheden lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
4: Sevgili İstanbullular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 39 ilçesi, 16 milyon nüfusuyla tüm İstanbul'u yürekten selamlıyorum. Meydanlara sığmayan şu ilginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı Arnavutköy kesiminin ülkemize, milletimize, hat üzerindeki yerleşim yerlerimize ve tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Bu hattın İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımızı, sinyalizasyon sistemini geliştiren Aselsan ve TÜBİTAK'ı yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in şehrine yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendimize rehber kılarak aşkla hizmet ediyoruz. Ne demişti o büyük sultan? Hüner bir şehir bünyat etmektir. Riaya kalbin abad etmektir. İşte biz de meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. Değerli kardeşlerim, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. ...37,5 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı Kağıthane

Ne istasyonunda Mahmut Bey, Mecidiyeköy, Kabataş metro hattı Gayrettepe istasyonunda Yeni Kapı Hacı Osman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik. Böylece başta bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taşlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

0: Çatalkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Kayaşehir istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy iki telli Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları Marmaray, Halkalı Bahçeşehir Banliyö hattı ve Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: İşte komutan, işte ordu, işte komutan, işte ordu, işte komutan.
0: Değerli kardeşlerim, açılışını yaptığımız yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim,

aşkına çalışan yorulmaz. Bu inançla İstanbul içi raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Yavuz Türk, Kazım Karabekir, Top Ağacı, Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak. Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek. Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Merhum şair Orhan Seyfi Orhan'ın sihrinle, füsununla, gururunla, nazınla, altın halicin, Marmara'nın aşık boğazınla, endamını sarmakta ipek tüllü karanlık, Türk'ün güzel İstanbul'u mesut uyu artık, dediği İstanbul'un gevşekliğe, umursamazlığa, boş vermişliğe asla tahammülü olmaz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeyi gerektirir. Bu şehre kıymet vermek, taş üstüne taş koymayı gerektirir. Bu şehri önemsemek, sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. İstanbul'umuza olan tutkumuzun, İstanbullu kardeşlerimize olan hizmet aşkımızın nişanesi olan metro hattımız hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim, emeği geçenleri, katkısı ve alın teri olanları yürekten tebrik ediyorum. İstanbul için çalışırken diğer illerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık. Devlet Konukevi ile

2450 metreden 3000 metreye uzattığımız pist uzunluğuyla 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle ve diğer imkanlarıyla Ankara gurur verici bir esere daha kavuşmuş oldu. Yarın Pendik'te donanmamızın ve Türk tersaneciliğinin gücünü gösteren bir törene katılacağız. 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Öncesinde 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Daha sonra yıl boyunca ülkemizin ev sahipliğinde birçok uluslararası etkinlik düzenlenecek. Yani 2026 senesi Türkiye için kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak.

Türkiye'nin marka değeri artacak. Bölgesinin cazibe merkezi olduğu görülecek. Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Sağ ol. Burada bir gerçeğin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde hala eski kalıplarla, eski alışkanlıklarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile habersiz. Yok. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler. Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler. Orta Doğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil. Tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren

0: bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Bu vesileyle yarın yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Yarın sabah A milli futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan üniversite sınavına girecek evlatlarımızla düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın bugün hizmete açtığımız Halkalı Arnavutköy bölümünün bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının İstanbul'un hizmetine sunulmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız
2: evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladı. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Halkalı Arnavutköy bölümü açılışı gerçekleşiyor. Metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Buraya gelirken 120 kilometre hıza ulaştık dedi. İstanbul'un eziyete dönüşen trafiğini çözeceğiz. İstanbul beceriksizliği kaldırmaz ifadelerini kullandı. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla kavuşturuyoruz ifadesini kullandı. Sözü iktidara muhalefete getirdi. Kişisel kariyer hesapları, baklava kutuları yerine burada olduğu gibi hizmete harcandıkça hem İstanbul hem İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak dedi. İstanbul'un sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı Erdoğan. Dünün muhalefet tarzıyla bugünün anlaşılamayacağını ifade etti. Türkiye, dünya, dünya sistemleri değişirken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde eski kalıplarla siyasetçilik yapıyorlar. Başlarını kuma gömmüşler. Bırakın dünyayı, Türkiye'de ne olduğundan bile habersizler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefetin geçmişteki eleştirilerini hatırlattı. Muhalefet aktörleri bizi acımasızca eleştirdiler. Bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül coğrafyalarımıza sırtlarını döndüler dedi Erdoğan. Daha düne kadar duaya kulak verelim şimdi.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في أسفارنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين Açılışını yapmakta olduğumuz metromuzu şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı mübarek eyle. Uzaklarımızı yakın, zorluklarımızı kolay eyle. İnsanımızın kolay yolculuk yapabilmesi için gayret sarf eden devlet büyüklerimizin, bakanlarımızın, mühendislerimizin, emek veren emekçi kardeşlerimizin işlerini asan eyle. Duamıza amin diyen cümle hazirunu, umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Amin. Ya ilahi, bizleri yeryüzünü imar ve ıslah edenlerden eyle. Amin. Yeryüzünü ifsad edenlere fırsat verme. Kur'an-ı Azimuşşan'da buyurduğun üzere وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Adem'in çocuklarına değer verdik, onları mükerrem yarattık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Ve biz insanı karada ve denizde nice nakil vasıtalarıyla taşıdık. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve biz insana nice güzel rızıklar ihsan eyledik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Ve biz Adem'in çocuklarını yarattıklarımızın çoğuna üstün kıldık buyuruyorsun. Bu ayette buyurduğun nimetlere gereği gibi şükredebilmeyi bizlere nasip eyle. Nimetleri israf etmekten, hor kullanmaktan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, metromuzun hayırlı hizmetlerde daim olabilmesi için, hayırların fethi şerlerin defi için ve hasreten içinde bulunduğumuz mukaddes Muharrem ayının yaklaşmakta olan Aşura günümüzün hakkımızda hayırlara vesile olması için Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Ehl-i Beyt şühedasının ve aziz şehitlerimizin ervahı için ve Allah rızası için
0: Tekabbel minna ve şfi merdana verham mevtana ve stur uyubena بسر سورة الفاتحة
1: Evet, hayırlı ve uğurlu olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
2: birlikte. Açılış gerçekleşti.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı,
2: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Halkalı Arnavutköy belimi bölümü böylece açılışı gerçekleşti. Bir kez daha belirtelim. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak.
1: Gece gündüz

0: Cumhurbaşkanı'nın sözlerine de birkaç cümleyle yer vermeye devam edelim. Neler söyledi? Daha düne kadar yurt dışında Türkiye'ye şikayet turları düzenliyorlardı. Bir işin de kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla itham ediyor dedi. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasi ile çatışmaları dindirmenin mücadelesini verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık. Siz kimin hain, kimin proje olduğunu tartışırken biz Türkiye'nin hak ve hukukunu zorlu masalarda savunduk dedi. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle, yenisiyle sizin çapınız buna yetmez ifadesini kullandı. Kalibrenize yeten işleri yapın diye seslendi. Özellikle bu sözler CHP'yeydi. Salon kapmaca, koltuk kapmaca oynayın, şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin. Kavgasız, gürültüsüz bir gününüz yok ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın hemen öncesinde yaptığı konuşmada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Açılışta gerçekleşti. Şimdi biz gündemi anlatmaya devam edelim. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ın Türkiye karşıtı girişimlerine dikkat çeken bir mesaj geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın özellikle savunma alanında Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
1: Yunanistan Türkiye aleyhtarlığı yapıyor, her platformda Türkiye'yi hedef alıyor. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin de altını oymaya çalıştı ancak hüsrana uğradı. AB'den Atina'ya, Türkiye'ye ihtiyacımız var uyarısı yapıldı. Uyarıyı yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas. Kallas, Yunan Taneia gazetesine demeç verdi. Türkiye ile ilgili mesajı netti. Avrupa Birliği'nin özellikle savunma ve güvenlik alanında Türkiye'ye kesinlikle ihtiyacı olduğunu vurguladı. Atina yönetimi bir süredir Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk SAFE isimli dev savunma programına katılımını engellemeye çalışıyor. Kallas, Yunan gazetesinin bu yöndeki kışkırtıcı sorusunu yanıtladı. Türkiye ile elimizden geldiğince işbirliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada Türkiye'nin SAFE katılmaması nedeniyle mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın işbirliği için çaba gösteriyor. Çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor ifadelerini kullandı. Kallas Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolüne vurgu yaptı. Jeopolitik gerçeklerin altını bir kez daha çizdi. Ankara ile her konuda aynı görüşü paylaşmasalar da göç, ticaret ve enerji konularında Türkiye ile çalışmak zorunda olduklarını ifade etti. Kallas, Orta Doğu'dan Sudan'a uzanan kriz bölgelerinde Türkiye'nin bölgesel bir aktör olduğunu ve Ankara'nın bu gücünün Avrupa tarafından asla göz ardı edilemeyeceğini açıkça dile getirdi.
0: Şimdi 2024 yılını hatırlatacağız size. Batı Trakya'da İskeçe kentinde Yunanistan tarafından atanan müftüler Çınar Camisi'ne gittiklerinde orada bulunan Batı Trakyalılar tarafından protesto edilmişlerdi. Bu protesto yargıya taşındı ve protesto eden Batı Trakyalı Türklere 17'şer ay hapis cezası verildi.
1: 11 Ekim 2024 Yunan Devleti'nin atadığı müftüler İskeçe Çınar Camii'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmaya kalkmıştı. Batı Trakyalı Türkler tarafından camiden uzaklaştırılmışlardı. Atanmış seçilmiş müftü geriliminin son yıllardaki en somut örneği olmuştu. Yunan Devleti, Lozan Barış Anlaşması ile güvence altına alınan Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkını tanımıyor. Perşembe günü olayla ilgili davanın duruşması vardı. Duruşma sabah 9'da başladı, gece 23'e kadar sürdü. Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse hakkında karar açıklandı. Yunan yargısı bu 4 isme 17'şer ay hapis cezası verdi. Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını savunan sanıklara büyük bir kalabalık destek verdi. Mahkeme binasının önünden ayrılmadılar. İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a da oradaydı.
2: Arkadaşlarımız bizim vicdanımızı dile getirdiler. Bizim sesimizi, sizin sesimizi, soluğumuzu orada haykırdılar, dile getirdiler.
1: Savunma tarafı Yunan hükümetinin dini özgürlükleri kısıtlama politikası nedeniyle aslında böyle bir kararı bekliyordu. Mücadele sürecek.
3: Tabii bu ilk derece mahkemesinin kararı. Biz mahkeme kararının yanlış olduğunu düşünerek

0: en kısa sürede istinaf dilekçemizi sunacağız. Ve bir süre sonra 3 hakimli Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın yeniden görüşülmesini sağlayacağız. Hukuki bir olayı eğer siyasi bir olaya çeviriyorsanız ve bunu bazı kişileri, azınlığın önde gelen insanlarını cezalandırma aracı haline getiriyorsanız o ülkede hukuktan bahsedilemez.
1: 5 Haziran'daki duruşmada Yunanistan'daki FETÖ mensupları mahkemenin önünde provokasyonlara imza atmıştı. Perşembe günü de benzer manzaralar yaşandı. İddiaya göre para karşılığında Yunanistan'ın atadığı müftülere destek için mahkeme önünde toplandılar. Haklarını savunan Türk azınlığı provoke etmeye çalıştılar. Ancak onlar provokasyona gelmedi.
2: Biz yine sakin olacağız. Biz yine mutedil olacağız. Biz yine hakkımızı, hukukumuzu aramaya devam edeceğiz.
3: Şimdi Batı Trakyalı Türklerin daha önce de bu sebeple mağdur edildiklerine dair haberleri, bağlantıları ekranlarınıza taşımıştık. Yani konuklarımla bu konulara ne olup ne bittiğini konuşmuştuk. İşte buna şimdi bir yenisi daha eklenmiş oldu. Buradan hareketle o dönem İskeç'e Türk Birliği Başkanı olan ve ceza alan 4 kişiden biri olan Ozan Ahmetoğlu şu an bizimle birlikte. Sayın Ahmetoğlu, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmetoğlu, önce şöyle başlayalım. Şimdi bazen aslında bu mesele Türkiye'de de her vatandaşımız tarafından bilinmeyebiliyor. Dolayısıyla önce bir neden protesto etmiştiniz? Bunu bir bize anlatır mısınız? Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla şimdi şöyle bir tablo var. Az önce izleyicilerimize de paylaşmıştım. Siz biraz daha detaylandırın. Ya siz diyorsunuz ki bildiğim kadarıyla ya biz kendi müftümüzü kendimiz seçmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Ya uluslararası hukuktan gelen hakkımız. Anlaşmalardan gelen hakkımız. Ama Yunanistan size diyor ki hayır sen seçemezsin kardeşim, ben sana müftüyü atarım. Şimdi böyle başlayan bir sürecin yine bir yansıması mıdır bu? Ve siz o gün o protesto sırasında neler yaşanmıştı, ne olmuştu? Bir de o günü bir anlatır mısınız bize yaşayan biri olarak?
4: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Batı Trakya'da yaşayan yaklaşık 150 bin kişilik bir Müslüman Türk azınlığı var. Bizler Yunanistan vatandaşıyız. Yunanistan sınırlarında yaşıyoruz. Batı Trakya'da yaşıyoruz. Ve Yunanistan devletiyle aramızda birçok konuda anlaşmazlıklar var. Batı Trakya Türklerinin haklı talepleri, haklı istekleri var. Ve ne yazık ki bu isteklerin, bu taleplerin karşılanmaması söz konusu. Birçok hak gaspı yaşanıyor. Bu hak gasplarından bir tanesi de müftülük meselesi. Hı hı. Dini inanç meselesi. Batı Trakya Türkleri kendi müftülerini kendileri seçmek istiyor. Batı Trakya'daki müftülük sorunu 1985 yılında dönemin Gümüşhane müftüsünün vefatıyla başladı. O dönemin Gümüşhane müftüsü vefat ettikten sonra Batı Trakya Türkleri kendi müftüsünü seçmek istese de ne yazık ki Yunanistan bunu kabul etmedi, Yunanistan devleti, ve kendi belirlediği bir kişiyi müftü olarak Gümüşhane müftülüğüne atadı.
3: Hemen bir dakika Ozan dışında... Bey, net anlamak için şunu da sormak istiyorum. Şimdi 1985'teki Gümüşhane müftüsünün vefatıyla başladı diyorsunuz. 1985'te vefat eden Gümüşhane müftüsü sizlerin Batı Trakyalı Türkler tarafından seçilen ilk tek müftü müydü? Eğer daha önce başka
4: ve kabul edilen.
3: Ve kabul edilen değil mi?
4: Daha önce de başka müftüler vardı. Uzun bir görev süresi vardı Müftü Efendi'nin o dönemde. Ve Batı Trakya Türklerinin kabul ettiği, benimsediği ve dini lider olarak gördüğü bir dini liderdi.
3: Neden sonra bu tutumları hemen değişti peki 1985'ten sonra?
4: Yunanistan'da aslında şöyle söyleyelim, Türk azınlığın kurumları olan müftülükler, vakıflar, vakıf idareleri, ki 1968 yılından beri örneğin Batı Trakya'daki Türk vakıflarında seçimler yapılmıyor taleplerimize rağmen. Ve 1968 yılından bu yana Batı Trakya'daki Türk vakıflarına Yunanistan kendi istediği şahısları vakıf yöneticisi olarak tayin ediyor. Görüyorsunuz vakıflar elimizden alınmış. 1985'ten itibaren müftülükler elimizden alınmış. Yani Batı Trakya Türk azınlık toplumunun iradesi burada yok sayılıyor. Yunanistan diyor ki ben Ali'yi müftü olarak tayin ettim, sen kabul edeceksin. Ben Veli'yi vakıf idare heyeti başkanı olarak, yöneticisi olarak tayin ettim, sen de kabul edeceksin. Aslında böyle bir olay yok. Bu tamamen antidemokratik ve halkın iradesine karşı olan bir durum. 1990 yılında da İskeçe müftüsü vefat ediyor. Yine burada da Batı Trakya Türkleri müftü seçimi talep etse de Yunanistan kendi bildiğini okuyor ve yine istediği şahısları müftü olarak tayin ediyor. 1985'te Gümüşhane'de ve 1990 yılında İskeçe'deki dönemlerin müftülerinin vefat etmesiyle bu sorun yaşanıyor. Biliyorsunuz 2022 yılında İskeçe müftüsü Ahmet Mete rahatsızlanarak, evet, hastalanarak ne yazık ki aramızdan genç yaşta ayrıldı. Bunun üzerine yine Batı Trakya Türkleri müftü seçimi istedi, müftü seçimi talep etti Atina'dan. Ne yazık ki bu talep yine yerine gelmedi ve dolayısıyla Batı Trakya Türkleri İskeçe'de İskeçe müftüsünü kendileri seçti. Camilerde yaptığımız seçim vasıtasıyla İskeçeli din görevlilerinden Sayın Mustafa Trampa'yı müftü olarak ve dini lider olarak seçtik. 2024 yılına geliyoruz. 11 Ekim tarihinde İskeçe'de bir medrese açılışı var. Daha doğrusu 40-50 öğrencinin devam ettiği medreseye yeni bir okul yapıyorlar. Bu okulda hemen İskeçe'deki en merkezi cami olan Çınar Camii'nin hemen yanı başında yer alıyor. Burada Yunanistan'dan, Yunanistan Eğitim Bakanlığı'ndan, Atina'dan yetkililerin de katıldığı, yerel bazda yetkililerin de katıldığı bir tören düzenleniyor. Bu törene Batı Trakya Türk azınlığının kabul etmediği, Yunanistan tarafından tayin edilen İskeçe, Gümüşhane ve Dimetoka müftü naipleri de katılıyor. Hı hı. Ve bu cuma saatinde gerçekleşiyor bu tören. Hemen törenden hemen sonra İskeçe'nin en merkezi camii olan ve o cuma günü İskeçe müftüsünün de o camide olduğu, birçok soydaşımızın bulunduğu cuma saatinde cuma namazının başlamasından biraz sonra üç müftü İskeçe Çınar Camii'ne gelmeye çalışıyorlar. Tabii cemaatin, soydaşların tepkisiyle karşılaşıyorlar. Bu arada namaz duruyor. Tepkiler üzerine önce İskeçe ve Dimetoka tayinli müftüleri camiden ayrılıyor. Gümüşhane tayinli müftüsü kolay kolay ayrılmıyor. Cemaatle tartışmaya giriyor, sözlü tartışmaya giriyor. Bizler ve İskeçe'deki Çınar Camii'ndeki soydaşlar kendisine müftü olarak kendisini kabul etmediğimizi, bizim müftümüzün caminin içerisinde olduğunu, kendisini dini lider olarak kabul etmediğimizi dile getiriyoruz, dile getiriyor bütün cemaat ve bu tepkiler üzerine camiden ayrılmak zorunda kalıyor. Gel gelelim, kısa bir süre sonra olayla ilgili bir soruşturma başlatılıyor. 4 kişi aleyhine bir soruşturma. Hüseyin Baltacı, Bahri Belço, Murat Köse ve ben Ozan Ahmetoğlu aleyhine bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturma bir süre sonra davaya dönüşüyor. Hı hı. Şu ana kadar Mart ayında ve Haziran ayında 2 kez bu dava erteleniyor ve dün duruşma gerçekleşiyor. Perşembe günü sabah saat 9'da duruşma başlıyor. Tek duruşmalı bir gün oluyor bu. Gece saat 23'e kadar devam etti. Gece saat 22.30'dan 23'e doğru karar açıklandı. 4 soydaş o gün bize bazı suçlamalar isnat edildi. Dini töreni, yani namazı bozma ithamı, suçlaması ve ama aynı
3: zamanda
4: bir dakika
3: şimdi dini törenin namazı bozma. Dini törenin namazı bozma oysa, ama siz diyorsunuz ki cuma namazı kılınırken atanan müftüler geldi diyorsunuz.
4: Evet, yani
3: aslında
4: cuma,
3: siz ibadetinizi yaparken
4: önce, evet,
3: yani
4: cuma
3: geldiler.
4: Namazı, cuma namazı başladı. Cuma namazının sünneti tamamlanmadan, hı hı, bu şahıslar geldi. Halk tepki gösterdi ve dolayısıyla aslında onların gelişiyle cuma namazı bölündü, durdu.
3: Yani sizden kaynaklı bölünmüyor aslında. Yani hikayenin
4: tabii
3: gidişatına baktığımızda
4: yani
3: onlardan
4: geliyor,
3: kaynaklı bölünüyor.
4: Aynen. Tayinli müftüler geliyor, cuma namazı duruyor. Tayinli müftüler ayrılıyor. Cuma namazı kaldığı yerde normal bir şekilde devam ediyor ve tamamlanıyor. Bize isnat edilen suçlara gelince, dini töreni, yani namazı bozma, durdurma, Gümüşhane tayinli müftüsü aleyhine şiddet kullanma. Hemen videolarda da görünebilir. Halkımız, soydaşlarımız, cemaatimiz tepki gösteriyor. Sözlü tepki gösteriyor. Hakaret yok. Küfür yok. Aşağılama yok. Cebir, şiddet kullanma kesinlikle yok. Ama ne yazık ki mahkeme, İskeçe Adliyesi'nde dün duruşmada mahkeme bizi bu iki suçtan suçlu buldu ve 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
3: Peki şimdi şunu da soracağım.
4: Bu,
3: bir dakika, Gümülcü'ne mesela tayinli müftüsüne şiddet kullanılması dediniz değil mi? Yanlış duymadım ben orada, yanlış bir şey işitmedim sizden Ozan Bey. Evet. Şimdi bunu bir şeyle delillendirmeleri de gerekiyor. Ne yapmışlar? Bir rapor almışlar mı? Eğer ki öyle bir şiddet durumu yoksa o zaman bu rapor da sahte olur.

0: Evet, Sayın Aslan, zaten böyle bir rapor yok. Böyle bir
1: Yok,
0: şiddet yok.
1: raporsuz yani söze dayanarak buna
0: Gümrücünün
1: karar
0: tayinli
1: vermişler.
0: müftüsünün şöyle bir ilginç bir nokta da var. Gümrücünün tayinli müftüsü olaydan hemen sonra polise verdiği yazılı ifadede ben hiç kimsenin ceza almasını istemiyorum şeklinde bir ifadesi var. Yazılı ifade bu. Dün duruşmada bu kişilerin, şahısların örnek olacak şekilde cezalandırılmalarını istiyorum şeklinde aslında bu duruşunu, bu tavrını değiştirmiş oldu. Bunu neden değiştirdi? Bu tabii ki büyük bir soru işareti. Bir din adamı, bir din görevlisi önce bu şahısların ceza almasını istemiyorum diyor. Daha sonra bunu değiştirerek örnek bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum diyor. Bu neden oluyor? Bunu soydaşlarımızın, halkımızın, azınlığımızın ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Aslında dünkü olay Batı Trakya Türk azınlığının 40 küsur yıldan beri devam eden ve çözüme kavuşturulmayan müftülük sorununun bir yansımasıdır, bir sonucudur. Aslında evet belki burada 4 kişi biz yargılandık ancak burada Batı Trakya Türk azınlığı müftülerinin arkasında duran Batı Trakya Türk azınlığı yargılanmıştır. Bu toplumsal bir meseledir ve ne yazık ki hukuki bir mesele olmaktan çıkıp siyasi boyut kazanmıştır.
1: Peki neden yani şimdi şunu da bir netleştirelim. İzleyicilerimiz şöyle zannetmesinler Sayın Ahmetoğlu. Ya bu keyfi olarak oradaki Batı Trakyalı Türklerin hayır siz atamayacaksınız biz seçeceğiz dediği bir şey değil. Aslında ya uluslararası anlaşmaya dayanan bir durumdan bahsediyoruz.
0: Tabii,
1: Şimdi
0: bakınız.
1: ona da aslında bir izleyicilerimize anlatalım, hatırlatalım isterseniz ve
0: Mürkçülük
1: şunu da
0: meselesi.
1: beraber sorayım size çok özür diliyorum. Anlaşmaya rağmen bu anlaşmaya Yunanistan neye dayanarak uymuyor? İşte 1985'ten sonra Gümülcine Müftüsü'nün vefatı sonrasında ne oldu da bu anlaşmaya uymamaya böyle keyfi bir süreç yürütmeye karar verdi?
0: Batı Trakya Türklerinin müftülük meselesi 1913 Atina Antlaşması, 1923 Lozan Antlaşması'na dayanan ve uluslararası hukuk metinlerine dayanan aslında bir haktır. Burada biz bir hak gaspı ile karşı karşıyayız. Bakınız hem Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'in hem de merhum İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı müftülük davasıyla ilgili kazandığı davalar vardır. Müftülük meselesiyle, müftülük sorunuyla ilgili kazanılan davalar vardır. Yunanistan aleyhine açılan ve Batı Trakya Türklerinin kazandığı davalar vardır. Ama Batı Trakya Türklerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanıp da Yunanistan'ın uygulamadığı kararlar bunlar değil. Bakın 1983 yılında bu olay gerçekleştiğinde ben İskeçe Türk Birliği Başkanı'ydım. İskeçe Türk Birliği 1983 yılında tabelasındaki Türk kelimesinden Türk kelimesi nedeniyle mahkemece kapatılmış bir dernek statüsünde. Mahkemece yok sayılan bir dernek statüsünde. Ve bizler 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararı davayı götürüp oy birliğiyle bu davayı kazanmış bir derneğiz. İskeçe Türk Birliği Derneği. Ve 2008 yılından beri Yunanistan'ın uygulamadığı bir karar yine İskeçe Türk Birliği. Yani sadece müftülüklerle ilgili değil. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığıyla ilgili kendi ajandası var, kendi bakış açısı var ve ne yazık ki bu bakış açısı değişmiyor. Bu antidemokratik bir bakış açısı, azınlık haklarına, insan haklarına uyumlu bir bakış açısı değil. Bakın
1: Kaygısı
0: biz
1: ne sizce
0: Türkiye'deki
1: burada?
0: durum.
1: Yani neden sizlerin seçtiğini değil de kendi atadıklarının görev yapmasını müftü olarak istiyor? Yani bunda diretiyor.
0: Çünkü
1: Ahim kararına rağmen nedir amaç?
0: Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türk azınlık kurumlarının azınlığın idare etmesini, azınlığın söz sahibi olmasını istemiyor. Bunu bir milli güvenlik sorunu tırnak içerisinde bir görüyor. Yani Batı Trakya Türkleri kendi bölgelerinde, kendi kurumlarında, işte camilerinde,
1: Son 30
0: müftülüklerinde,
1: saniyemiz.
0: okullarında söz sahibi olmayacak. Burada söz sahibi olan devlet olacak. Bunun yanlış bir bakış açısı, yanlış bir politika olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Zaten olaylar da bunu çok net bir şekilde ispat ediyor aslında.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ozan Ahmetoğlu. Biliyorum az önce haberde de ekrana getirdik. Bu hukuki süreç bitmeyecek. İtirazlarınız da olacak.
0: Tabii ki
1: İnşallah.
0: mücadelemiz devam edecek. Davayı bir üst mahkemeye götüreceğiz zaten. Hukuk esasında, hukuku temel alarak, demokrasi ve insan haklarını temel alarak bizler mücadelemize, hak arayışımıza, hak gasplarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.

0: Biz de böylesi durumlarda sizlerin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sayın Ozan Ahmetoğlu'nu da uğurlayalım. Biz artık moderatöre de bu saat dilimine benim adıma noktayı koyalım. Ama saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Akdeniz'de oldu bittilere izin yok. MGK bildirisinde menfaatlere karşı kararlı duruş vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hexet'ten NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği'ne gözdağı. İran Savaşı'nda destek vermeyenler cezalandırılacak mı? NATO'nun fabrika ayarlarına dönmesi ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri Ankara zirvesinde nasıl bir dönüşüm planlıyor? CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay neden istifa etti? Özel'in yeni parti yapılanmasında kimler yer alacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve BİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman cevaplayacak.

Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de Tivi bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: İçim hayaller dolu.
10: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlarla. Moda Life.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Ne?
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Şu son dakika ekranlarınızdaki gelişmeyle bu saatliğine başlayacağız. Zira hani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ateşkes müzakere mutabakatı imzalandı biliyorsunuz. Bunun ardından Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları devam ediyordu ve Amerika Birleşik Devletleri de bu saldırılardan duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getiriyordu. Biliyorsunuz İsrail Lübnan'a Hizbullah bahanesiyle sık sık saldırılar gerçekleştiriyor ve bir son dakika gelişmesi Amerikalı bir üst düzey yetkiliye dayandırılan bir bilgi. İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması yapıldı ve saat 16 itibariyle yani şu an itibariyle de bu ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği şeklinde. Ancak detayları bilmiyoruz. Özellikle İsrail'in işgal ettiği Lübnan'da çok genişçe bir arazi var. Buralardaki köyleri yok etti biliyorsunuz ve halen de özellikle Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir gibi isimler Lübnan'da kalıcı olacağız ve buraları da geri bırakmayacağız gibi açıklamalar yapıyordu. İşgal edilen yerler ne olacak? Bundan sonra çatışmasızlık süreci nasıl yürütülecek gibi birçok soru ortada. Bir son dakika bilgisi, sıcak gelişme detaylar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Ancak özellikle ABD Başkanı Trump'ın İsrail yönetimine yönelik bir Hizbullah militanı gördünüz diye koca bir apartmanı havaya uçuramazsınız gibi sert tepkileri söz konusuydu. Bunu da hatırlatmakta fayda var diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik eleştirilerini paylaşmaya devam ediyor. Bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı diyebiliriz. Kılıçdaroğlu hükümet dış politikada şov yapıyor şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan Türkiye'nin çözüm çabalarının baş aktörü olduğunu vurguladı bölgemizdeki sorunlarla ilgili olarak ve dış politikanın birikim ve dirayet gerektirdiğini söyledi. Aynı zamanda CHP yönelik eleştirilerinde şöyle bir ifadesi var. Koltuk kapmaca kavgasına atıf yaparak siz eğer becerebiliyorsanız gidin şaibesiz bir kurultay yapın dedi.
1: Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil. Tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savundu. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz.
0: Şimdi efendim İstanbul'da Halkalı Arnavutköy hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projesi bugün tamamlandı ve Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı olarak da tarihe geçti. İlk seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yolculuk yapan isimlerden biri de 24 muhabir Deniz Zeybek'ti. Kameraman Dursun Şahin'le beraber izlenimlerini bizimle paylaşacak.
2: Halkalı İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe Metro istasyonunun metro hattının artık ikinci etabı da aslında bugün itibariyle hayata geçmiş oldu ki ilk seferi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarıyla birlikte trene binmesiyle gerçekleştirildiğini söyleyelim. Bugünle birlikte 22 kilometre uzunluğunda 5 yeni istasyon artık hizmete alındı. Halkalı İstasyonu, Halkalı Stadı, Olimpiyat, Kayaşehir Merkez ve İbni Haldun Üniversitesi duraklarından oluşuyor. Bunun altını çizelim. Önemli bir ağ çünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından böylelikle bu zamana kadar 180 kilometrelik bir metro hattı artık hizmete alınmış oldu ve Türkiye'nin en hızlı, en uzun metro hattı olduğunun altını çizmekte fayda var. 69 kilometrelik bir uzunluktan bahsediyoruz. Dilek kolay, bunun altını çizelim elbette ki. Projenin tamamı yer altından gidiyor ve özellikle de Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi bu hatla birlikte artık 30 dakikaya kadar düşmüş oldu. Halkalı Gayrettepe arasındaki seyahat süresi de 57 dakika oldu. Tabii özellikle Başakşehir'de Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyonluk bir vatandaş var. Yani onlar için ulaşım açısından oldukça kolaylık sağlıyor. 1,5 milyon vatandaş böylelikle bu ulaşım ağından yararlanmış olacak artık bugün itibariyle. Zaten bu istasyon Marmaray'la da entegreli. Yani sadece Marmaray'la da değil bu arada, çok sayıda raylı sistemle birlikte entegreli çalıştığını da belirtmiş olalım. Elbette ki Aselsan tarafından çok farklı önemli projelerle ağlarla daha doğrusu bu ağda bu hatta donatılmış oldu. Bunu da belirtelim ve ilk seferi de biz gerçekleştirdik diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor efendim. Bu kez halkaya CHP'li Adalar Belediyesi eklendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar ruhsatsız işletmelere göz yumulması ve para karşılığı kaçak yapıların kullanılması.
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adres bu kez Adalar Belediyesi oldu. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve suç örgütü kurma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la birlikte çok sayıda belediye yöneticisi ve personel hakkında işlem yapıldı. İddiaların merkezinde ise tarihi ve sit alanı statüsündeki bölgelerde gerçekleştirilen usulsüz işlemler var. Soruşturma dosyasına göre bazı yapılarda kapsamlı tadilat ve değişiklikler basit onarım olarak gösterildi. Bu işlemlere rüşvet karşılığında izin verildiği öne sürüldü. Ruhsatsız işlemlerin faaliyetlerine göz yumulduğu, bazı işletmelere ise para karşılığında çalışma izni sağlandığı iddialar arasında yer aldı. Teknik ve fiziki takipte dikkat çekici farklı detaylar ortaya çıktı. Örneğin ceza ödeme yöntemi. İddiaya göre kaçak yapı sahiplerine önce yüksek miktarlı cezalar kesildi. Sonra bu cezaların düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması için pazarlık yapıldı. Ruhsat almak isteyen kişilerin belediye ile bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, para trafiğinin bu isimler üzerinden yürütüldüğü de soruşturma dosyasına giren tespitler arasında. Mali Suçlar Polisi tarafından 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. Aramalarda çeşitli evrak ve dijital delillere de el konuldu. Operasyonda CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
0: İmamoğlu sorgusu davası Silivri'de devam ederken ortaya çıkan yeni bilgi ve belgelerle soruşturmanın kapsamı da genişliyor diyebiliriz. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat yönelik yürütülen usulsüz iskan soruşturmasında önemli bir aşama geride kaldı. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. 15 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmanın merkezinde Beylikdüzü'ndeki bazı konut, villa ve ticari projelerde mevzuata aykırı yapılaşmalara rağmen yapı kullanım izin belgesi verildiği iddiaları vardı. Dosyaya giren bilirkişi raporlarında milyonlarca liralık projelere proje dışı imalatlar, emsal artışları, çatı ve bodrum kat düzenlemeleriyle yapı denetim süreçlerine ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yapan isimlerin yanı sıra yapı denetim firması yetkilileri ve bazı inşaat şirketi temsilcileri de yer aldı. Mahkemenin tutuklama kararının ardından soruşturmanın yeni gözaltı ifadelerle genişletilebileceği bilgisi verildi. Yaklaşık 2,2 milyar liralık proje hacminin kapsadığı belirtilen dosyada bilirkişi raporları ve teknik incelemeler doğrultusunda adli sürecin devam ettiği bildirildi. Savcının elde ettiği yeni bilgi ve belge ve dijital materyaller üzerinde incelemelerin sürdüğü vurgulandı. Süreçte 12 kişi tutuklandı, 15 kişi hakkında adli tedbir kontrol kararı uygulandı. Rüşvet ağının deşifre edildiği Silivri Belediyesi soruşturmasında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun hesabına giren para trafiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Balcıoğlu o kirli para trafiğiyle ilgili olarak dayı savunması yaptı.
2: MASAK raporları, gizli tanık ifadeleri ve hesaplar arası aktarılan açıklanamayan para trafiği, Silivri Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK kayıtlarına göre en dikkat çekici para trafiği Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar arasında yaşandı. Rapora göre Aşkın Kaynar'ın hesabına gelen paralar sadece dakikalar içinde Balcıoğlu'na aktarıldı. Bu durum, Aşkın Kaynar'ın rüşvet zincirinde aracılık halkası olduğu şüphesini güçlendirdi. Örneğin Kaynar'ın hesabına gelen 10 bin lira 19 dakika sonra, 100 bin lira 12 dakika sonra, 150 bin lira 3 dakika sonra, 50 bin lira 1 dakika sonra, 100 bin lira yine dakikalar içinde Balcıoğlu'nun hesabına geçti. Masak'ın incelediği para trafiği Mayıs 2023'te başlıyor. Balcıoğlu'nun savunmasında bu trafiği seçim çalışmaları için destek şeklinde açıklamaya çalıştı. Ancak dosyada yer alan bazı transferlerin adaylığının resmen açıklanmasından çok önce gerçekleştiği de açıkça görülüyor. Hatta Balcıoğlu başkan seçildikten sonra da hesabına 5 parça halinde toplam 1 milyon 427 bin lira para transferi yapılıyor. Soruşturma dosyasında Balcıoğlu'nun hesabına yatırılan 1 milyon lira nakit, hesabından çekilen 900 bin lira ve 1,5 milyon lira nakit işlemleri de yer alıyor. Balcıoğlu bu işlemlere ilişkin savunmasında dayısı Ayhan Keskin'in adını zikrediyor. Örneğin 20 Mart 2024'te hesabına yatırılan 1 milyon lira nakit için dayım Ayhan Keskin'den aldığım paradır diyor. 20 Ocak 2026'da hesabından çekilen 900 bin lirayı özel kalem müdürü Aşkın Kaynar aracılığıyla dayısına gönderdiğini savunuyor. 24 Şubat 2026'da hesabından çekilen 1 milyon 500 bin lira nakit içinde bu kez dayım Ayhan Keskin'in ihtiyacından dolayı ifadesini kullanıyor. Masak kayıtları, gizli tanık anlatımları, banka hareketleri ve şüpheli savunmaları şimdi yargı makamlarının incelemesinde.
0: Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda CHP'li Başkan Mustafa Turgut dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Belediye binasında arama yapıldı. Mesai saatinin başlaması sebebiyle belediyeye giren personel ise içeri alınmadı. Belediye binasının yanı sıra ekipler çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Operasyonda CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyede görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda başlatıldığı bildirildi. Soruşturmada önemli iddialar var. Savcılık fezlekesine göre belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihaleler doğrudan temin, festival ve organizasyonların alımlarında usulsüzlükler yapıldı. İmar işlemlerinde vatandaşlardan rüşvet talep edildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat metnine atılan imzalardan sonra gözler bugün İsviçre'deydi. Ancak beklenen müzakereler bugün yapılmayacak. Öte yandan mutabakat sahada ilk meyvesini vermeye başladı. Amerikan yönetimindense kendilerini eleştiren İsrail siyasetçilere zehir zemberek tepkiler var.
1: Barış sürecinin bir sonraki adımı İsviçre'deki görüşmelerdi. Teknik görüşmeler son anda ertelendi. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmeyeceğini duyurdu. Gerekçe olarak lojistik hazırlıkların henüz tamamlanmaması gösterildi. Bu arada ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın sahaya yansımaları da görülüyor. ABD de İran kıyılarındaki ablukayı kaldırdı. Boğaz'ın açılması ve ablukanın kalkmasıyla bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçişi sağlandı. İran basını Hürmüz'den geçiş için halen devrim muhafızlarıyla koordinasyon kurmak zorunda olunduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İranlıların taahhütlerine uyduğunu söyledi. Amerikan güçleri ise bir süre daha bölgede kalacak.
2: Üst üste ikinci gecede Hürmüz Boğazı'nda hiçbir gemiye ateş açılmadı. Şu ana kadar taahhütlerine uyuyorlar. CENTCOM'da deniz ablukamızdan 12 geminin geçişine izin verdi. Biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçti. Whether that motivates them to change their
1: behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East. Tüm bu süreç işlerken İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yaptı. Çekinceleri olduğunu anlattı. Ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın güvence vermesinin ardından mutabakata onay verdiğini belirtti. Hamaney, müzakerelerin hiçbir şekilde ABD'nin görüşlerinin koşulsuz kabul edileceği anlamına gelmediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın artık Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Barış süreci ABD-İsrail hattındaysa adeta bir diplomatik fırtınaya dönüşüyor. Başkan Trump'la Netanyahu arasında soğuk rüzgarların estiği biliniyor. Amerikan basınına göre son görüşmelerde de Trump, İsrail'in Lübnan'ı ısrarla bombalamaya devam etmesinden bıkmış. Netanyahu'ya neden binaları havaya uçuruyorsunuz, bunu hemen durdurun diyerek sert çıktığı bildirildi. Ancak Trump buna karşılık yaklaşan seçimlerde yine Netanyahu'yu destekleyeceğini söyledi. Kendisiyle iyi ilişkileri olduğunu savundu. Daha mantıklı davranması gerekiyor dedi. İsrail cephesi ise anlaşmaya tamamen karşı. CNN'e konuşan İsrailli yetkililere göre Netanyahu, ABD-İran mutabakatının ülkesini bağlamadığını doğrudan Trump'a iletti. Trump da İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da anlaşmanın ihlali halinde düşmana çok daha sert bir tokat atarız tehdidinde bulundu. İsrail kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ABD'yi ve Trump'ı hedef alan açıklamaları ise Beyaz Saray'da öfkeye yol açtı. J.D. Vance bu eleştirilere çok sert yanıt verdi. Söz konusu bakanları hedef aldı. Vance, İsrail savunmasının büyük ölçüde Amerikan vergi mükellefleri tarafından finanse edildiğini hatırlattı.
2: Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Biggest problem is the
1: President of the United States. J.D. Vance, New York Times gazetesine de mülakat verdi. Burada da daha sert bir şekilde İsrail'e hedef aldı. Aslında İsrail'in katliamlarını da kabul etmiş oldu. You're a country of
2: 9 million people. Anlaşmaya saldıran kişiler var, sanırım onlara vereceğim yanıt şudur. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece insan öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız. Over the last few months, we
1: have destroyed their nuclear program. İsrail basını ise bu krizin ardından Netanyahu'nun kabinesinden gelen çatlak seslerin kendi tutumu yansıtmadığı yönünde Beyaz Saray'a yatıştırıcı mesajlar gönderdiğini iddia etti.
0: Ukrayna'nın dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği SİHA ve füze saldırısına dair yeni görüntüler ortaya çıktı efendim. Omuzuna atılan bir roketle bir Rus askeri SİHA'yı vurmaya çalışıyor. Çevredeki Türkler de vur vur diyerek ona bir anlamda tempo tutuyor.
1: Ukrayna Perşembe günü Rusya'ya devasa bir İHA saldırısı düzenlemişti. Başkent Moskova şimdiye kadarki en büyük hasarı almıştı. Pek çok nokta vurulmuştu. O anlara dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Bir Rus askerinin omuzdan atılan hava savunma füzesiyle Ukrayna İHA'sını vurmaya çalıştığı sırada amatör kamera görüntülerine Türkçe konuşmalar yansıdı.
3: Vur kardeşim, vur! Maşallah kardeşim. Allahu Ekber!
1: Sadece Moskova bölgesi üzerinde yüzden fazla İHA etkisiz hale getirildi. Ancak bazıları alçaktan uçuyordu. Hava savunma sistemi onları yakalayamayınca iş omuzdan atılan roketlere düştü.
3: Davay, davay! Davay biraz!
1: Vurulan bazı İHA'ların enkazları binaların üzerine düşmüştü. Saldırılarda en çarpıcı manzaralardan biri ise buydu. Moskova'nın enerji ihtiyacının kalbinde yer alan rafineride hedef olmuş patlamalar meydana gelmişti. Yakıt tankının dev kapağı onlarca metre havaya fırlamıştı.
3: Oh, bana.
0: Avrupa Birliği şımarık üyesi Yunanistan'a ve Rumları daha ne kadar sırtında taşıyacak? Bu soru son dönemde çok sık sorulmaya başlandı ve enteresan gelişmeler var. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ın Türkiye karşı girişimlerine karşı tepki var diyebiliriz. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın özellikle savunma sanayi alanında Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söylüyor ve Atina'nın bu engelleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.
1: Yunanistan Türkiye aleyhtarlığı yapıyor. Her platformda Türkiye'yi hedef alıyor. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin de altını oymaya çalıştı ancak hüsrana uğradı. AB'den Atina'ya Türkiye'ye ihtiyacımız var uyarısı yapıldı. Uyarıyı yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas. Kallas, Yunan Taneia gazetesine demeç verdi. Türkiye ile ilgili mesajı netti. Avrupa Birliği'nin özellikle savunma ve güvenlik alanında Türkiye'ye kesinlikle ihtiyacı olduğunu vurguladı. Atina yönetimi bir süredir Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk SAFE isimli dev savunma programına katılımını engellemeye çalışıyor. Kallas, Yunan gazetesinin bu yöndeki kışkırtıcı sorusunu yanıtladı. Türkiye ile elimizden geldiğince işbirliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada Türkiye'nin SAFE katılmaması nedeniyle mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın işbirliği için çaba gösteriyor. Çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor ifadelerini kullandı. Kallas Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolüne vurgu yaptı. Jeopolitik gerçeklerin altını bir kez daha çizdi. Ankara ile her konuda aynı görüşü paylaşmasalar da göç, ticaret ve enerji konularında Türkiye ile çalışmak zorunda olduklarını ifade etti. Kallas, Orta Doğu'dan Sudan'a uzanan kriz bölgelerinde Türkiye'nin bölgesel bir aktör olduğunu ve Ankara'nın bu gücünün Avrupa tarafından asla göz ardı edilemeyeceğini açıkça dile getirdi.
0: Avrupa Birliği'nde bir yandan tavsiye niteliğinde yaptırım etkisi ya da gücü olmayan kararlar alınıyor. Diğer yandan da az önce izlediğiniz gibi Türkiye ile işbirliği yapmamız gerekiyor mesajları veriliyor. Batı cephesinde rüzgar Türkiye lehine dönüyorsa bunun bir sebebi olmalı diye düşünüyor insan. Bana göre aslında iki sebebi var. Birisi güvenlik kaygıları, diğeri de ekonomik sıkıntılar gibi görünüyor. Şimdi Avrupa cephesinde dikkat çeken bir haber var İngiltere'den özellikle. Hani Avrupa Birliği'nden Brexit ile çıkış yaptı ama İngiltere bu anlamda ekonomisini toparlanmakta hala zorlanıyor gibi. 24 Londra tenisi. Sizi Tayfun Salcı'ya götüreceğim sizi. Zira İngiltere'den gelen şok veriler herkesi şaşırttı. Tayfun Salcı, şimdi Londra hükümeti bu anlamda açıklama yaptı mı? Sokağa nasıl yansıyor bu meseleler? Hani baktığımızda Mayıs ayında 23.3 milyar sterlin bütçe açığı verilmiş. Rakam böyle hafife alınacak bir rakam da değil gibi görünüyor. Beklentilerin de üstünde. Nasıl bir hava var? Bir de tabii şunu da merak ediyorum. Özellikle Eurofighter gibi Türkiye ile artık hani eskiden çok böyle zorlu çıkarılan konularda biraz daha sanki ılıman bir iklim oluşmaya başladı Londra'da. Bize bunların yani bu Avrupa'daki ekonomik sıkıntıların pozitif yansıması olur mu? Neler konuşuluyor İngiltere'de?
4: Aslında bu iki konunun tam kesişme noktasında önemli bir gelişme geçen hafta yaşandı. İngiltere'de İngiliz Savunma Bakanı istifa etti. İstifasının gerekçesi de savunma bütçesinde istediği oranda artışı maliyeden alamamasıydı. Dolayısıyla İngiltere bir yandan işte Rusya ile bir çatışmaya doğru gidiyor. Hükümetten bu yönde açıklamalar ardı ardına geliyor. Ama öte yandan savunmasına yatıracak parayı bulamıyor. Öyle ki savunma bakanı istifa etmek durumunda kalıyor. Bugün açıklanan veriler de bu bağlamda bir anlam taşıyor aslında. Uzmanlar 18,5 milyar dolar milyar sterlin düzeyinde bir bütçe açığı bekliyorlardı Mayıs ayı için. Ama bu 23.3 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre de 5 milyar sterlinden fazla bir artış kaydedilmiş durumda. Dolayısıyla hükümet bütçe dengelerini yerine oturtamıyor. Ayrıca bir hükümet krizi de var. Biliyorsunuz İngiltere'de geçen ay yapılan yerel seçimlerde iktidar partisi, işçi partisi yüzlerce, bini aşkın belediye meclisi üyesini kaybetti. Dolayısıyla Başbakan Starmer istifa baskısı altında. Bu baskılardan kurtulmak için kendisini sürekli yurt dışı gezilerinde görüyoruz zaten. Çünkü ülke içerisinde açıkçası kalacak durumu, sokağa çıkacak yüzü kalmış kalmamış durumda. Dün yapılan bir ara seçimde en önemli rakibi parlamentoya girdi. Dolayısıyla bir liderlik yarışı da başlayacak İngiltere'de. Bu da tabii sarsılmış bulunan ekonomik dengeleri iyice bir belirsizliğe sürükleyecek gibi görünüyor. Burada piyasalar bu bakımdan kaygılarını dile getiriyor, piyasa uzmanları her geçen gün.
0: Peki Tayfun Salcı nedir yani, İngiltere'nin sorunu ne? Yani Avrupa'nın yaşadığı gibi yani enerji maliyetlerindeki artıştan dolayı mı bu sıkıntılar var? Yoksa hani zaten aslında böyle birike bir kar topu gibi mi geldi? İngiltere hani üzerine güneş batmayan imparatorluk diye bildiğimiz ama artık hani yavaş yavaş tırnak içinde söylüyorum hasta adam muamelesi gören bir ülke haline mi geliyor? Avrupa'daki bu işte yine tırnak içinde söylüyorum çöküş diye ifade edilen mesele İngiltere'ye de mi sirayet ediyor? Çünkü İngiltere Brexit'te kaçıp zaten bu sorunlardan kaçmaya çalışıyor diye hatırlıyorum. Nasıl okunuyor orada yani, sorunlara çözüm önerileri var mı ya da?
4: İngiltere Brexit'le istediğini bulamadı. Brexit'le birlikte hayal ettikleri şey eski imparatorluk günlerine geri dönmekti. Dünyada önemli diğer ülkelerle ABD, Japonya, Çin serbest ticaret anlaşmaları imzalamaktı peş peşe. Ama bu hedeflerini gerçekleştiremedi. Dolayısıyla ticarette geride kalmış durumda. Öte yandan Brexit'in olumsuz etkileri de kendisini göstermiş durumda. Yani bir anlamda Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olmuş durumda. Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkiler, ticaret zarar görmüş vaziyette. Bununla ilgili bir veri açıklandı bu hafta içerisinde. Biliyorsunuz 2-3 gün içerisinde Brexit'in 10. yıl dönümü idrak edilecek. 10 senede İngiliz ekonomisi %8 oranında küçülmüş bir anlamda. AB ile yaşadığı ticaret kaybından dolayı. Bunun üzerine pandemi dönemindeki bocalamalar da tabii eklendi. Bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi ve sürekli hükümetlerin değişmesi. Hatırlayacaksınız son 5 senede 5 başbakan değiştirdi İngiltere. Başbakanlığın kapısı bir anlamda döner kapıya döndü. O espri yapılıyor. Nitekim işte bugünkü başbakan da daha 2 sene dolmadan yine istifasını vermeye doğru gidiyor. Dolayısıyla bir siyasi istikrarsızlık da bütün bu ekonominin kötüye gidişinde önemli bir faktör.
0: Peki son sorum olsun, izlenim olarak alayım. Şimdi mesela sosyal medyadan sık sık ben işte gurbetçilerin ya da işte Avrupa'ya gidenlerin videolarını izliyorum. İşte özellikle hırsızlık konularında çok uyarılarda bulunuyorlar. İşte aman cep telefonunuzu öyle bir masaya bırakmayın. Aman işte cüzdanınızı, çantanızı sağa sola asmayın. İşte Londra'da durum ne? Asayiş anlamında hani zaman zaman gece böyle karanlık sokaklarda böyle tekinsiz tiplerin videolarını paylaşanlar, işte sokaklarda yatan insanları paylaşanlar. Hani bunu şunun için soruyorum. Bulunduğumuz yerde gençlere böyle bir şey hayali satılıyor da böyle yani muhteşem bir hayal ürünü ya da işte muhteşem bir yaşam sunulduğu söyleniyor ama baktığımızda pek de hani öyle değil gibi, hava biraz böyle dönmüş sanki.
4: İngiltere'de özellikle başkent Londra'da hırsızlık, özellikle kapkaç, yan kesicilik ve bu telefon hırsızlığı zaten rekor düzeye ulaşmış durumda. Yılda 80 binden fazla telefon çalınıyor Londra'nın göbeğinde. Polis bununla mücadelede artık bir anlamda havlu atmış durumda. Dolayısıyla herkes kendi tedbirini almaya çalışıyor. Evsizlik konusunda zaten Londra'nın merkezinde şöyle birkaç dakika yürüdüğünüzde onun ulaştığı boyutlar görülüyor. ABD kadar kötü değil belki. ABD'ye nispetle daha iyi sayılabilir ama tabii bizim Türkiye ile karşılaştırdığımızda yadırgayacağımız görüntülerle dolu Londra sokakları. Hırsızlık da, asayiş de bu anlamda hakikaten geriye gitmiş durumda. Zaten burada aşırı sağ parti bir büyüme içerisinde. Onun da başlıca vaadi suçla mücadele. Çünkü mevcut hükümetler son 10 yılda suçla mücadelede istenen, beklenen performansı gösteremedi. Bu da dolayısıyla hayat kalitesini Londra'da ve İngiltere'de son derece düşürmüş durumda.
0: Peki son sorum olsun Tayfun Salcı. Bu tür durumlarda, ekonomik sıkıntılarda genelde göçmenler hedef alınır. İşimizi elimizden alıyor gerekçesiyle. Öyle bir hava var mı İngiltere'de?
4: Var, kesinlikle var. Burada aşırı sağcı partinin yükselişi zaten bununla ilgili. Temel gerekçe, temel argüman, göçmenler geliyorlar, işlerimizi elimizden alıyorlar. Bununla biliyorsunuz son 2 yıl içerisinde ayaklanmalar yaşandı İngiltere'de. Göçmen evleri hedef alındı. Daha geçen hafta Kuzey İrlanda'da benzer bir ayaklanma yaşandı. Sudanlı göçmenlerin evleri ateşe verilmeye çalışıldı. Dolayısıyla göçmenlere dönük bir öfke var İngiltere'de. Bunun da önemli bir bacağını göçmenlerin İngilizlere ait işleri aldıkları algısı ve propagandası yatıyor.
0: 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumların için. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kal.
4: Kolay gelsin.
0: Yıllardır uyuşturucudan elde edilen kara parayla kurulduğu iddia edilen dev servet ağına büyük bir darbe vuruldu. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticaretinin finans ayağında yer aldığı iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 6 milyar lira değerinde araç, taşımaz ve şirket hissesine de el konuldu.
1: Bu kez hedefte sokak satıcıları değil, uyuşturucu trafiğinin perde arkasında para ağı vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında narkotik ekipleri aylar süren bir çalışmaya imza attı. Yapılan incelemelerde farklı dönemlerde Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucu üretim, sevkiyat ve satış süreçleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler takip altına alındı. Polis ekipleri uyuşturucudan elde edildiği öne sürülen gelirlerin şirketler, taşınmazlar ve çeşitli ticari faaliyetler üzerinden sisteme sokulduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçildi. İstanbul merkezli 10 ilde 37 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, ziynet eşyaları ve milyonlarca lira değerinde lüks saatlere el konuldu. Soruşturmanın en dikkati çeken kısmı ise mal varlığı incelemesi oldu. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 87 araç, 340 taşınmaz ve 25 şirketteki ortak payları için el koyma kararı verildi. Toplam değerinin yaklaşık 6 milyar lirayı bulduğu belirlenen mal varlıkları devlet güvencesine alınırken, uyuşturucudan elde edildiği iddia edilen kara para zincirinin tüm halkalarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.
0: Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek akıllı şehir uygulamaları kapsamında geliştirdiği bakım, onarım ve otomasyon merkezi BOOM gerçekten göz dolduruyor. İnsan odaklı hizmet anlayışını güçlendiriyor. Şehir merkezindeki kritik noktalar anlık olarak takip ediliyor ve tek merkezden yönetiliyor. İşte detaylar.
5: Konya merkez nüfusu artık neredeyse 1,5 milyona ulaşmış durumda ve bu 1,5 milyon insanın rahat bir şekilde günlük hayatını yaşamaları ve sıkıntı oluşturmamalar adına birçok teknolojik cihaz kullanıyoruz.
6: Akıllı şehir Konya'da şehir altyapısı BOOM'la tek merkezden yönetiliyor.
5: Alt geçitlerimizin aydınlatmasından yağmur su drenajlarına kadar tüm sistemleri bu merkezde kontrol altına almış oluyoruz.
6: Şehrin dijital beyni olarak öne çıkan BOOM uygulaması sayesinde kritik sistemler tek merkezden 7/24 gerçek zamanlı olarak izleniyor.
5: Yapmış olduğumuz otomasyon sistemiyle bunları canlı bir şekilde izliyoruz ve bir arıza durumunda sistemimize müdahale etme imkanımıza kavuşmuş oluyoruz.
6: Alt geçitlerin aydınlatılmasından yağmur suyu drenajlarına kadar birçok alan merkezden kontrol altında tutuluyor.
5: Burada en önemli konu anında iletişim kurabilmek ve merkezde müdahale edebilmek. Yoksa bir arıza olduğunda birinin gidip o sistemi tekrar çalıştırması gerekiyor.
6: Örneğin asansörde kalan bir kişi merkezle anında iletişim kurabiliyor.
5: Burada arkadaşlarımız doğrudan mikrofonla bağlantı kurarak her şeyin kontrol altında olduğunu, arızanın tarafımızdan tespit edildiğini, arkadaşlarımızın müdahale edeceğini ifade edebiliyoruz.
6: İnsanı merkeze alan uygulamalarıyla örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, arızalara anlık müdahale ettiği BOOM sistemi sayesinde Konyalıların güvenliğini ve konforunu en üst seviyeye çıkarmış oluyor.
5: Akıllı şehir uygulamalarını her alanda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu bize hem maliyet hem de zamandan büyük bir tasarruf oluşturuyor. Konya'da belli bir standartta hayatın devam etmesi adına ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar.
0: Üniversite hayali gören gençler için, kuran gençler için YKS zamanı efendim. Peki hani son dakikalarda bu stresi, kaygıyı nasıl yönetmemiz gerekiyor? İşte detaylar.
7: Öğrenciler sınav yaklaştığı zaman bilgilerinin yetersiz olduğunu veya sınava hazır olmadıklarını hissetme eğiliminde olabiliyorlar.
8: YKS'ye geldi çattı. Adaylarda stres seviyesi yükseldi. Stresi yönetmek hem öğrenciye hem de velisine düşüyor.
7: Fakat sınav yaklaştığında bu durumu yönetmek için çocuklarla duyguları üzerine konuşmak, sınav konusunun birazcık daha dışında vakit geçirmek, sosyal medyadan ve karşılaştırmalardan uzak tutmak çok daha iyi olacaktır. Çünkü kaygı yönetilen bir şey.
8: Yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. Sınav yaklaştıkça da kaygı ve stres de üst seviyelerde yaşanmaya başladı.
7: Sınava az kaldığı zaman eski konuları tekrar etmek veya sınav dışı aktivitelerle ilgilenmek çocuklar için çok daha sağlıklı olacaktır.
8: Öğrenciler hem bu stresi kendi içinde yaşıyor hem de ailelerinin yaklaşımıyla da mücadele ediyor. Öncesinde olduğu kadar sınav esnasında da o stresi yönetebilmek de gerekiyor.
7: Sınav kaygısıyla gelen öğrencilere nefes egzersizleri veriyoruz. Ve bunu sınavdan çok daha önce çocuğa öğretmiş oluyoruz. O soruyu yapamıyorsa diğer soruya geç, daha sonra dönersin tekniğini aslında birçok öğrenci biliyordur. Biz de bunu öneriyoruz.
8: Sınav süresini atlattıktan sonra ise bir başka stres baş gösterebiliyor. Bu da tercih dönemi. Psikolog Naz Özel 24'ü özel yaptığı açıklamalarda bu dönem için daha çok ebeveynlere iş düştüğünü açıkladı.
7: Çocukların ihtiyaçları, çocukların gelecekleri, bunları eminim çok çok sıkı takip ediyordur aileler. Fakat bir gelecek kurmak 18 yaş için, 17 yaş için aslında hepimiz biliyoruz ki çok kolay bir karar ve kolay bir süreç değil. O yüzden bunun sadece bir sınav olduğunu, önemli olanın çocukların kendileri, sağlıkları, ruh sağlıkları olduğunu unutmadan destek olmak gerekiyor.
0: Singapur'dan bir misafirimiz var efendim. Singapur Başbakanı Wong İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Singapur Başbakanı Wong İstanbul'da Dolmabahçe ofisinde kabul edildi. İki liderin buluşmasından bir kare fotoğraf ekranlarınıza geliyor. Türkiye-Singapur ilişkileri, Uzak Doğu'daki gelişmeler ve tabii ki bölgesel meselelerde yine iki liderin görüşmesinde ele alındı. Aynı zamanda heyetlerin de eşlik ettiğini görüyoruz görüşmeye. Dolmabahçe'den yansıyan fotoğraf karelerini sizlerle paylaştık. Türkiye-Singapur ilişkilerine dair birazdan İletişim Başkanlığı'ndan bir bilgi notu da gelecektir görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak. Onları da sizlerle paylaşırız. Kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Seni, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Dünya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı reel kesim güven endeksini açıkladı. Verilere göre mevsimsellikten arındırılmış endeks 102 seviyesine yükseldi. Şubat ayından bu yana en yüksek düzey. Hem reel kesim güveninde hem de fabrikaların kapasite kullanım oranlarında yaşanan artışlar dikkat çekti.
2: Merkez Bankası Haziran dönemine ait reel kesim güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1 puan artarak 102 seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte reel kesim güveni Şubat ayından bu yana en yüksek düzeye çıkmış oldu. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 0.2 puanlık artışla 103.5 seviyesinde gerçekleşti. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek 3 aya yönelik beklentilerde ise üretim hacmi ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerde ise güçlenme kaydedildi. Güven endeksindeki yükselişe paralel olarak imalat sanayinde kapasite kullanımı da arttı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %74,3 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artış göstererek %74,5 seviyesinde gerçekleşti.
1: Altında yükseliş sürecek mi? Goldman Sachs'tan dikkat çeken analiz geldi. Japonya faiz artışını tartışıyor. Bitcoin güven testine giriyor. Avrupa ekonomik krizleri yönetme telaşında. İngiltere bütçe açığı şokunda. Sırada dünya ekonomilerinden haber turumuz var.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indiriminden vazgeçmesi altın piyasasını etkiledi. Goldman Sachs, Fed'in 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklenmişti.

beklentisinden vazgeçmesine işaret etti. Yıl sonu altın fiyatı tahmini ons başına $500 aşağı yönlü revize edildi. Banka Aralık ayı için ons altın hedefini

0: gecikmesinden duyduğu endişeyi paylaştı. İleride daha sert sıkılaştırma adımlarının zorunlu kılınabileceği uyarısında bulundu. Zamanında atılacak adımların enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme için kritik olduğunu dile getirdi. 10 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, yatırımcılara aylık gelir sağlamak amacıyla yeni bir hamle yaptı. BlackRock, Bitcoin borsa yatırım fonu ihraç etti. Şirket bu adımın oynaklık nedeniyle varlıklardan uzak duran geleneksel yatırımcıları çekmeyi amaçladığını belirtti. BlackRock yöneticisi, Bitcoin'i göz ardı edilmeyecek kadar büyük olarak nitelendirdi. Yatırımcıların kripto paraya güveni bu süreçte aynı zamanda test edilmiş de olacak. Avrupa Merkez Bankası kıtadaki ekonomik sorunları değerlendirdi. İngiltere'de düzenlenen uluslararası yatırımcı zirvesinde konuşan Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lane, Avro bölgesi ekonomisinin içinde bulunduğu mevcut finansal koşulları orta ölçekli bir şok olarak tanımladı. Lane, 2022 yılında yaşanan enerji krizine kıyasla bugünkü piyasa oynaklığının çok daha kontrol edilebilir bir alanda sıkıştığını vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan krizin daha büyük olduğunu belirten Lane, mevcut sektörel şoklar yönetilebilir seviyede mesajı verdi. Avro bölgesi genelinde enflasyonun artış hızının ivme kaybetmesi, tahvil piyasalarında alıcılı seyrin güçlenmesine ve borçlanma maliyetlerinin gerilemesine zemin hazırlıyor. İngiltere'nin bütçe açığı Mayıs ayında beklentileri aştı. Londra yönetimi krizlerle mücadele ediyor. Bütçe açığı rakamları Mayıs ayında İngiltere'de 23.3 milyar sterline ulaşarak tüm piyasa tahminlerini geride bıraktı. Artan borçlanma maliyetleri ve yavaşlayan büyüme ivmesi yeni hükümetin mali kuralları uygulama planlarını derinden sarsıyor.
1: Bir mola rica edelim. Saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

hareket derinleşiyor. Bugün haftanın meteorolojik olarak en hareketli, en serin günü. Hava sıcaklığı 4-5 derece azaldı. Üstüne bir de rüzgar soğuğu eklendi. Konvektif hareket 500 milibar seviyesinde bir oluk etkisindeyiz. Avrupa'da tam tersi. 500 milibar etkisinde kuvvetli bir sırt etkisinde. Avrupa'da sıcaklıklar yükseliyor. Bizde azalıyor ve tabii ki bir de rüzgar hareketliliği de başladı. Hem sıcaklık azalıyor hem rüzgar kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık termometrelerin gösterdiği rakamların 3-4 derecede altına inebiliyor. Şimdi bugün tabii konvektif hareket başladığı için sağanaklar da kuvvetlenecek. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusunda hava yağmurlu, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. 20 kiloya varan sağanaklar. Fakat özellikle İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun güney kesiminde sağanaklar şiddetli olacak. Uşak, Denizli, Isparta, Afyon, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir çevresinde. Bu illerin tamamında aynı anda, aynı miktarda, aynı şekilde değil ama mikro ölçekli, çok dar alanda şiddetli yağış görülebilir 50 kiloya varan sağanaklar. Bu da sel su baskını riskini artırabilir. Şiddetli yağmurla birlikte dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Şimdi Marmara'da, Ege'de Poyraz esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla bugün yarın kuvvetli. Pazar günü de yine hafifleyerek devam edecek. Salıdan sonra ise çok sakin bir hava bizimle birlikte olacak. Doğu Güneydoğu Anadolu'da da lodos.

SUO'lar. Toz taşınımını da artıracaktır. Hava kalitesini düşürecektir. Görüşü biraz etkileyebilir. Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar ölçülmeye devam ediyor. Sıcak alarm var bugün de. Yani termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. 35 derece ve üzeri artık insan vücudunun tölere edebileceği sıcaklıkların üzerindeyiz anlamına geliyor. O yüzden sıcak alarm bizim için ve o yüzden dikkat edilmesi gereken rakamlar saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirilmemesi gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar biraz daha dayanıksız olabiliyor böyle yüksek sıcaklıklara. Kalp tansiyon, şeker hastalarının da yine öğle saatlerine dikkat etmeleri lazım diyelim. Hafif beslenmek, bol sıvı tüketmek de bu süreçte Güneydoğu Anadolu için önemli hatırlatmasıyla birlikte hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın yine konvektif hareket devam edecek. Akdeniz'de, İç Ege'de, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'da hava yağmurlu olacak. Fakat sağanaklar giderek hafifliyor. En fazla 20 kilo yağış olasılığı söz konusu. Yine gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Marmara'da, Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli olacak. Doğu Güneydoğu Anadolu'da ise lodos yine güney yönlerden kuvvetli esecek. Sonrasında pazar günü artık sağanaklar büyük ölçüde hafifleyecek. Bu arada hafta sonu YKS sınavları da yapılacak. O yüzden havanın nasıl olacağı da bu anlamda önemli. Cumartesi günü sıcaklık değişmeyecek. Aynı serinlikte devam edecek ama pazar günü hava sıcaklığı yükselişe geçiyor. Trakya'da İç Ege, Göller Yöresi çevresi, Akdeniz'in iç kesimi ve Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Sivas, Kayseri, Niğde çevresinde kısa süreli lokal sağanaklar çisenti şeklinde aralıklarla görülecek ama diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi gününe güneşli bir havayla başlayacağız. Sadece Doğu Karadeniz'de kısa süreli lokal sağanaklar görülecek. Rüzgar sakinleyecek ve hava sıcaklığı hafta boyunca yükselecek. Özellikle salı çarşambadan sonra hava sıcaklığındaki yükseliş çok belirgin şekilde normallerini hızlıca üzerine çıkacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün sağanak yağmur var, hafif sağanaklar. Yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı pazar günü yükselecek. Şimdilik hala serin rüzgar soğuğuyla birlikte. Ankara'ya bakalım. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Yarın da yine lokal sağanaklar devam edecek. Pazar günü hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı özellikle pazar günü yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz kuvvetli esiyor. Hava az bulutlu ve açık. Yarın ve pazar günü de İzmir'de hava güneşli olacak. Yarın da rüzgar kuvvetli ama pazar günü büyük ölçüde sakinleyecek. Hava sıcaklığı da yükselecek pazar günü. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Hi Turkey, welcome to America.
2: Bu abi kim oğlum?
3: Yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Ben Reverend is John. Benim uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
4: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
1: What is turnuva saç?
5: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
6: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
5: Ispanaklı olmaz mı?
1: Oh, for me. Thank you.
7: Sen misafir servisin, buyur.
1: This is Borak.
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
7: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Titresin Amerika.
10: Titredi de.
11: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en...

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Arabanı arabam.com'a
1: değerinde cinsat. Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlılarla. Moda Live.
2: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıkıyor.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güneye yansıyanlara bakalım efendim. 31 Temmuz'a kadar ücretsizliğinden bahsediyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattı açıldı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı. Açılışta muhalefete yönelik eleştirilerini de paylaştı. Birazdan aktaracağım. İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşma var. Ateşkes anlaşması saat 16 itibariyle yürürlüğe girdi diye en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin üst düzey yetkililerin verdiği bilgiler var ama mesele Orta Doğu coğrafyası olunca ne olacağı tam da belli değil aslına bakarsanız. Bölgede kalmaya devam edeceğiz diyor İsrail yetkililer de. Biz hani işgal ettiğimiz yerlerden çıkmayacağız diyor. Hizbullah'a karşı mücadele bahanesiyle hep beraber takip ediyoruz. Şapkalılar suç örgütüne operasyon. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltında Bakan Gürlek çocuklarımızı ağına düşüren bu çetelerle mücadeleyi sürdüreceğiz mesajları verdi. Özellikle çocukları bu kurşunlama olaylarında ya da işte haraç toplama olaylarında kullanmaya çalışan çeteler var ve sosyal medyadan da bu çocukları ağlarına düşürüyorlar. 15 ilde sarı kod, sel su baskını dolu riski, meteorolojiden bir kuvvetli yağış uyarısı var. Aynı zamanda günün dikkat çekici gelişmesi, dün sizlerle sıcak gelişme olarak paylaştığımız İBB Kültür AŞ müdür yardımcısı Karaal'ın bulunması olayı oldu. Maltepe'de evinin önünden kaçırılmıştı. Sağlık durumu iyi ama hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Karaal'ın İBB davasında bir ay sonra savunma yapacağı yönünde bilgiler de paylaşıldı. Dikkat çekici gelişmelerden birisi CHP'li belediyelerle ilgili operasyonlardı. CHP'li Adalar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları söz konusu. Belediye Başkanı Akpolat dahil 4 ilde 41 şüpheli gözaltına alındı bu süreçte. 15 ilde sarı kod uyarısını sizlerle paylaşmıştım. Son olarak da dev ekranlarda milli maç yok. Amil takım maçı YKS'ye engeline takıldı diyebiliriz. 81 ilde gürültü ve yoğunluk için uyarı geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Ancak şunu söyleyeyim, bazı belediyeler kapalı mekanları alarak bu dev ekranlarda kutlama, işte maçın heyecanlı yaşama sevincini paylaşacaklar. Mesela yine Dolmabahçe Meydanı'nda da Türkcell'in bir etkinliği var. O yüzden hani bu tür bir etkinliğe katılmak istiyorsanız bazı alternatifler var. Şöyle sosyal medyada kısa bir tarama yaparsanız görebilirsiniz diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti dış politikada şov yapmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan Türkiye çözüm çabalarının baş aktörüdür dedi ve dış politikanın birikim ve dirayet gerektirdiğini söyledi. Aynı zamanda CHP'nin şaibeli kurultayına atıf yaptı ve siz önce şaibe olmadan bir kurultay yapın dedi.
1: Şimdi bir tanesi çıkmış. Kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor.
2: Bu sözlerin hedefi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dış politika şov alanı değil sözlerine tane tane yanıt verdi. Üç başlıkta Türkiye'nin dış politika vizyonunu anlattı.
1: Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda. Hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk.
2: İstanbul'daki Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuşma yapan Erdoğan, CHP meclis grubundaki koltuk kapmaca yarışına gönderme yaptı.
1: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren

0: Zor kolonlarla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Dünya değişirken muhalefetin bu değişimi idrak edemediğini söyledi. Bu işten size ekmek çıkmaz dedi.
0: Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz.
2: Olası ABD-İran anlaşmasını sabote etmeye çalışan İsrail, Lübnan'ı hedef almaya devam etmişti efendim. Saldırıları iyice yoğunlaştırdı ve geceden bu yana düzenlenen saldırılarda 22 kişi İsrail tarafından öldürüldü. Ancak akşama doğru bir son dakika haberi geldi. İsrail ve Hizbullah ateşkes konusunda anlaştı. Haberi uluslararası ajanslar yayınladı. Üstelik bir Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Buna göre ateşkes anlaşması Türkiye saatiyle 16'da yürürlüğe girdi. Anlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri ve Katar arabuluculuk yaptı. İran da sürece destek verdi. ABD'li yetkili bugün yaşanan çatışmaların ardından İsrail ve Hizbullah artık ateşkes rejiminde açıklamasında bulundu. İsrail cephesi de ateşkesi doğruladı. Bölgede kalacaklarını ve saldırı olursa karşılık vereceklerini söyledi. Hizbullah kaynakları da ateşkesi doğruladı ve uygulamaya başlandı mesajı verdi. ABD ve İran arasında yapılan mutabakatın ilk maddesi Lübnan dahil tüm cephelerde saldırganlığın durdurulmasını öngörüyordu. Ancak İsrail durumun aksine Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırmıştı. İran'da ABD Başkanı Trump da saldırılar sebebiyle İsrail'e tepkiliydi. Bugün İsviçre'de yapılması planlanan müzakere de bu yüzden yapılamadı. Bu gelişmeden sonra sürecin hızlanması bekleniyor. ABD'nin İran'a İsrail hakkında güvence verdiği belirtiliyor. İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri bombalıyordu. 22 kişi öldürüldü, 33 kişi de yaralandı saldırılarda. Karadaki çatışmalarda ise 4 İsrail askeri öldü. Bu arada İsrail ateşkesin duyurulmasından sonraki dakikalarda da bazı bölgelere bomba attı. İsrail son dönemde Lübnan'ın güneyindeki işgali de büyüttü. Litani Nehri'nin de kuzeyine çıktı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak, Irak'ta temaslarda bulundu. Barak, terör örgütü SDG ile başı Ferhat Abdüşahin'e terör örgütü PKK ile bağlarının tamamen koparması ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine entegre edilmesi çağrısında bulundu. Tom Barak, Erbil'deydi. SDG ile başı Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. El Arabiya'nın haberine göre Barak, SDG'den terör örgütü PKK ile tüm bağlarını kesmesini istedi. Ayrıca PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılmasını ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak tam entegrasyonun tamamlanması söylendi. Toplantıda ayrıca Kürt bölgelerindeki petrol sahalarından elde edilen gelirlerin paylaşımı da ele alındı. İlk aşamada Kürt bölgelerine yaklaşık %10 pay verilmesi ve üretim arttıkça bu oranın yükseltilmesi planlandı. Görüşmede Irak Kürt bölgesel yönetiminden başlayarak Suriye'deki Kürt bölgeleri üzerinden Akdeniz kıyısındaki Banyas rafinerisine uzanacak yeni bir petrol hattı projesi de değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP koltuğunu geri aldıktan sonra hesapların incelenmesi talimatı verdi. CHP medyasına ödenen 755 milyon liralık bir fon tespit edildi. Halk TV ekranında para alındığı itirafı geldi. Burada sorulması gereken soruysa şu: parayı verenin düdüğü çaldığı bir dönem gazetecilik mi, dava adamlığı mı, yoksa trollük mü? Takdir milletin elbette.
3: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
4: Yo, ne lakabı?
3: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
5: Ekranlarda şaka yolu itiraflar geliyordu. Saraçhane medyası deyimi, CHP'deki medyayı dizayn etme, elde tutma mücadelesinin bir yansıması gibiydi. Zira bir CHP medyası vardı, bir de İmamoğlu medyası.
6: Merdan Yanardağ, sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun.
5: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından mesele ayyuka çıktı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin son 2,5 yılda bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya trollerine

0: toplam 755 milyon lira aktardığını açıkladı.
1: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
0: Bu açıklamanın ardından konu Sözcü TV'de gündeme geldi. Özel İmamoğlu destekçisi gazeteci İsmail Saymaz, bunlar normal zaten, herkes de biliyor söylemine sarıldı.
2: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim, Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış ve bunun karşılığında işte canlı yayınların, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
0: Ancak mesele gösterildiği kadar masum değil. Bir yayın anlaşmasından öte linç, propaganda, algı operasyonu gerçekleştirme süreci söz konusu. Burada mesele yayın frekansının kiralanması ya da mitinglerin yayınlanmasından çok özel İmamoğlu propagandası yapmak için trollük yapanların fonlanması.
3: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara.
0: Türkiye CHP medyasında kurulan bu ekosistemi yıllardır biliyor aslında. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilsin diye de iş başındaydılar.
4: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta, o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.
0: Altılı masadan kalkan Meral Akşener'i hizaya getirmek için kullanıldılar.
5: İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
0: Net olarak görülüyor ki CHP'nin mitinglerinin canlı yayınlanması, grup toplantılarının paylaşılmasından çok daha büyük bir organizasyon var. Siyaseti dizayn etme, parayı verenin düdüğünü çalmayı, gazetecilik faaliyeti diye algı operasyonu yapmaya çalışan bir kitle oluştu.
6: Tren yola çıkıyor, tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor, alkışlar, kıyamet, basın mensupları, canlı yayınlar falan. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya. Debiliyor tren. Tren gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı da bitmiş.
0: Onları kimi zaman ekranlarda görüyoruz, kimi zaman gazetelerde, sosyal medya hesaplarında. Ve tek gündemleri var. Algı operasyonlarının değirmenine su taşımak. Durum öylesine vahim ki CHP genel başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in makamına kadar çıkabiliyor, hatta Özel'in elinden yakasına rozet taktırabiliyorlar.
7: Düne kadar buralarda soytarlık yapıyorduk, neredeyse milletvekili oluyorduk, biliyor musun?
8: Soytarı senin gibi.
0: CHP seçmenine düşense para karşılığı her türlü yalanı, dolanı, algı operasyonunu savunabilecek karakterlerle dava adamlığı hangi zeminde buluşabilir sorusuna cevap vermek. Takdir milletin elbette.
9: Oyun sohbetlerini dünya değişirken manşetiyle birlikteyiz efendim. Tüm bu hem coğrafyamızda hem de ülkemizde yaşanan gelişmeleri, dünya medyasından yansıyanları değerlendireceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Sakman. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kendisine yönelik işte dış politikada şov yapıyor eleştirilerine cevap verdi. Dış politika şov değil, uzmanlık alanı diye söyledi. Siz baktığınızda hani uluslararası ilişkiler yorumlayan birisi olarak Türkiye'nin dış politikasını nasıl görüyorsunuz? Erdoğan liderliği tüm dünyada hani bir anlamda övgüyle karşılanıyor diye düşünüyoruz biz buradan baktığımızda, ama CHP tarafından baktığımızda şov yaptığı, Erdoğan'ın aslında içi boş bir siyaset dış politikada izlediği ya da böyle bir politika izlediği söyleniyor. Öyle mi gerçekten, hani bugün daha kalasın Türkiye'ye ihtiyacımız var gibi açıklamaları vardı Atina medyasında. Ne oluyor sizce, CHP bu dış politika okumalarında biraz zayıf mı kalıyor?
10: Şimdi tabii dış politika okuması yapmak için daha çok dışarıdan bakmak lazım. Yani dışarıda nasıl göründüğüne, neler söylendiğine bakmak gerekiyor. Ve bugün geldiğimiz yerde Orta Doğu'da, Amerika'da, Avrupa'da, Türk dünyasında, hatta Uzak Asya'da bile Türkiye ile ilişkilerin nasıl bir düzeye geldiğini görebiliyoruz. Yani burada hem bu tartışmalı yeni dünya düzeninde Türkiye ile işbirliği yapmanın ne kadar faydalı olduğuna dair görüşler, fikirler, yorumlar var. Hem de Türkiye'nin işte ister

0: kriz çözücü, o arabulucu formülü olsun, ister diplomatik olarak bu coğrafyalar, birçok coğrafyada varlığı olsun. Bunların nasıl değerlendirildiği, bu bölgelerde ülkelerle nasıl ilişkiler kurulduğuna bakmak lazım ve tüm bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin dış politikada hani tabiri caizse şov yapmaya gerek olmayan bir noktada olduğunu görebiliyoruz zaten. Yani bu ilişkilerin tamamını kurmak kolay değil. Yıllara sari bir çaba var. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın da tüm bu bölgelerdeki ister personeli olsun, diplomatları olsun, Ankara'daki çabalar, siyaseten bu bölgelerdeki o işbirliklerini sağlayacak olan iki taraflı, yani sadece Türkiye'nin, yani bir de böyle bir gerçeklik var biliyorsunuz, dünya uzun süre güçlü olanın gücünü karşı tarafa dayattığı zamanları yaşadı. Türkiye
1: Doğru.
0: bu gücü dahi karşılıklı olarak kullanacak performansı gösterdi. O yüzden zaten bu coğrafyalarda varlığını böyle çabayla
1: Mesela
0: değil,
1: dünden bir görüntü gözümün
0: kendi
1: önüne geliyor
0: mimar.
1: Sayın Sakman. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'ya gidiyor. Lavrov tarafından hani kapılarda karşılanıyor. Normalde hani salonda beklemesi lazım. Ta dış kapıda karşılanıyor, sarılıyor. Yani ve bizim hani Ukrayna ile de Rusya'ya da aynı anda dengeli bir politika güttüğümüzü de söylemek gerekir herhalde. Bu anlamda hani
0: Tabii.
1: biraz haksızlık yapılıyor sanki Erdoğan'ın dış politika performansına.
0: Yani işte dış politika diye konuşmak, içeride malzeme yapmak çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani dış politika dediğiniz şey aslında Türkiye'nin milli menfaatleridir. Burada her zaman Ankara'ya destek olmak gerekir. Yanlış görülen bir şey varsa da o anlamda da Ankara'da ilgili yerlere bu konuda bilgi verilir, fikir verilir. Burada yapılabilecekler konuşulur ama bunu yani ne böyle dışarıda, yani yurt dışında bunun üzerine konuşma yapılır, ne de açık kaynaklara bu şekilde hani tırnak içinde söylüyorum şikayette bulunur. Bunlar biraz dediğiniz gibi çok doğru gelmiyor, çok hesaplı
1: Peki.
0: kitaplı gelmiyor bana.
1: Peki Sayın Bilir, MGK açıklamasıyla devam edelim. Akdeniz'de olduğu bitkilere izin yok diye söyleniyor. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında geçmişte ben şimdi hatırlıyorum eski Türkiye'de işte irtica hortlayacak gündemi olurdu her seferinde ama şimdi gerçekten yani milli güvenlik konuları gündeme geliyor gibi. Siz baktığınızda Rum kesiminin, Yunanistan'ın bu anlamda hani biraz baltayı taşa vurduğunu söyleyebilir misiniz? İsrail'e sırtını yaslama politikaları iflas mı ediyor? Batı çünkü baktığımızda özellikle Avrupa Birliği için söylüyorum artık şımarık çocuk Yunanistan'ı ve Rum kesimini böyle çok da sırtında taşımak istemiyor gibi görünüyor. Bu anlamda bir yorum alsam Milli Güvenlik Kurulu açıklamasına yansıyanları nasıl okursunuz?
2: En başta söylediğinizle başlayacak olursak, ya eski MGK'larla bugünü kıyaslayacak olursak, bugün Türkiye devlet refleksini gerçek anlamda gösterebilen bir devlet. Aslına bakarsanız ordusu, güvenlikle alakalı kurduğu ekosistem vesaire, içeride bir rejim tahsisi, rejimin güvenliğinden ziyade artık gerçekten dış tehditlere, dışarıya yönelik, ülkeyi korumaya yönelik belli vizyonlara hizmet eder vaziyete evrilmiş durumda. Bu da her zaten dört başı mamur devletin olması gerektiği düzendir normal şartlarda. Çünkü iç siyasetin dinamiklerini seçimler demokrasilerde belirler. MGK'nın bir konusu değildir iç siyaset dizaynları. Ama bizde yıllar 2000 öncesi dönem 28 Şubatlar vesaire farklı bir şekilde ele alınıyordu askeri bürokrasi. Ama bugün gelinen noktada gerçek anlamda dış tehditler burada esas bizim için gündem konusu konumunda. Güney Kıbrıs Yunanistan tarafına gelecek olursak burada kaçınılmaz bir ilişki ağı var. Yani neden söylüyorum bunu? Türkiye-Yunanistan ilişkileri yine aynı 2000 öncesi vizyonda karşılıklı iki denk aktörün ilişkisi gibi ele alınırdı. Yani Türkiye için ana problem Yunan tehdidi, Yunanistan için ana problem Türkiye tehdidi gibi bir algı Ege'de, Akdeniz'de beslenen bir şeydi. Kıbrıs da bunun odaklarından bir tanesiydi. Ama gelinen noktada öyle bir asimetri gelişti ki artık Yunanistan, Kıbrıs, Güney Kıbrıs meselesi artık Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusu haline geldi. Ya yani burada muhataplık değişti aslına bakarsanız. Dolayısıyla Yunanistan için artık hiç olmadığı kadar Amerika'ya yaslanmak bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Çünkü ne olursa olsun aramızdaki problemler, sınır anlaşmazlıkları, adalarla alakalı meseleler veya Kıbrıs'taki mevcut yarıda kalmış sorun bir savaş olmadan veya yeni bir kırılma yaşanmadan çözülme ihtimali yok. Bu yüzden de büyük oranda buzdolabında kalan bir mesele. Türkiye'nin etki alanı da bu kadar genişledikçe, ki bu emperyal bir şeyden bahsetmiyorum ama Türkiye'nin gücü arttıkça doğal sınırları haliyle biliyoruz üç kıtada nerelere uzanabiliyor. Bu da bir histeri yaratabiliyor etrafta. Yani İsrail bunu başka türlü ele alırken Yunanistan başka türlü ele alabiliyor ama ikisini de dönüp sonra

0: sonuçta bu durumu şikayet ettiği yer hala Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla ama eş zamanlı olarak az önce dediğim gibi Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusu artık bu dediğimde de şu devreye giriyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde de iki ülkenin birbiriyle rekabet ettiği, düşmanlık yaptığı ama işbirliği içinde olduğu çok fazla başlık mevcut. Dolayısıyla bugün ABD için Türkiye, Yunanistan için gözden çıkarılacak, İsrail için gözden çıkarılacak bir pozisyonda değil.
1: Tam bu noktada Sayın Bilir şöyle bir soru sorsam, tam yerine geldi çünkü Tom Barak Erbil ziyaretinde PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin'e diyor ki yani hani PKK ile tüm bağlarını kopar, Suriye'deki PKK'lıları gönder, aynı zamanda yılbaşına kadar da Sam yönetimine entegrasyonu tamamla, bu süreçleri artık ciddiye almak gerekir mesajı veriyor gibi. Bizim açımızdan bunlar pozitif okunamaz mı? Çünkü bir yandan da hani Türkiye'nin daha doğrusu muhalefetin gündeminde ABD'nin bölge politikalarının Türkiye'nin çok aleyhine yürüdüğü yönünde bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Birazdan bir video da izlettireceğim bu konuyla ilgili.
0: Elbette ya, bence de pozitif bir durum. Çünkü günün sonunda Yunanistan, İsrail için anlattığımız her şeyi PKK, YPG için de anlatabiliriz. Neticede PKK burada kimlerin projesi olduğu belli ve ne için burada yaratıldığı belli. Amerika ile, İsrail ile Türkiye'ye problem yaratması için var olan terör örgütleri bunlar. Ve artık arkasında durmanın maliyetli olduğu terör örgütlerine dönüştüler. Çünkü Türkiye bunların her geçen gün biraz daha kafalarına vurduğunda artık Türk-Amerikan ilişkilerinde arada bir tampon kalmadı. Yani PKK diye bir şey kalmadı. Sürtüşme Türkiye ile Amerika arasında başladı bir noktada, Suriye'de özellikle. Ve günün sonunda Türkiye'nin etki alanı genişledikçe Amerika için artık PKK da ya Türkiye ile ilişkileri bozmaya değecek bir aktör olmaktan çıkmış vaziyette. Dolayısıyla mümkünse Suriye'de entegre olun, yoksa yok olursunuz noktasında. Trump'ın buradan çıkma vizyonuyla da bunu bir arada okuduğumuzda burada bir paralellik tabii ki oluşuyor ve Türkiye'nin aslına bakarsanız kendi ajandasının burada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla tabii ki iyi bir durum bizim açımızdan.
1: Peki. Sayın Sakman, buradan devam edersek şimdi ABD yönetiminden hani benim en azından bugüne kadar gördüğüm en sert İsrail tepkileri, açıklamaları gelmeye başladı. Hani G.D. Vance'in sözleri normal şartlarda bak size pek yenilir yutulur değil. Amerika İsrail'e bak bir dakika yani patron kim sen unut galiba mesajımı verdi. Trump'ın tırnak çiziyorum egosunu Tel Aviv yönetimi Netanyahu hesaplamakta mı zorlandı? Nasıl bir kriz yaşanıyor şu anda?
2: Şimdi İbrahim Bey, ben açıkçası bu Amerika ve İsrail genelinden çok Trump ve Netanyahu özelinde olduğu kanaatindeyim bunu. Yani yarın öbür gün maalesef ki Amerika ve İsrail'in yine aynı çizgide olduğunu, Orta Doğu politikalarında aynı şekilde hareket ettiğini vesaire göreceğiz
1: ki
2: maalesef.
1: Trump seçimde Netanyahu'yu yine desteklerim, sadece aklını başına almasını bekliyorum filan diyor aynı zamanda.
2: Yani işte aynen öyle. Yani şu anda en büyük kırılganlık sizin söylediğiniz gibi. Yani Trump'ın bölge politikalarında ortaya koymaya çalıştığı, yapmaya çalıştığı şeyin Netanyahu'nun engel olması. Şimdi bu Trump için kabul edilebilir değil. O yüzden zaten Netanyahu'yu daha önce de defaatle uyardı. Bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Ama Trump da hem kendi iç politik dinamikleri nedeniyle hem de işte bölge fikri nedeniyle Amerika'nın, Trump'ın daha doğrusu bu politikasıyla uyumlu hareket etmek imtina ediyor. Şimdi öyle olunca doğal olarak araları gerildi. Ve öyle bir noktaya geldi ki konu, şimdi Amerika bölge politikalarını, İran politikasını veya genel olarak Körfez, Orta Doğu politikasını İsrail'in talepleri doğrultusunda şekillendirecek mi? Konu buraya geldiği zaman o zaman Trump da sonuçta hani dünya, tırnak içinde söyleyeyim, dünya lideri ve kendi ülkesinde de İsrail'in çok fazla işte oyununa gelmekle vesaire de itham edilen, bu konuda eleştirilen bir başkan olarak şimdi İsrail'e bu direnişi göstermeye çalışıyor. Yani benim dediğimi yapmak zorundasın. Şimdi burada benim dediğim dediği şey de aslında alta baktığınızda İsrail'in aleyhinde olan bir şey de değil yapmaya çalıştı. Yani
1: ama şöyle de, İsrail mesela Lübnan'da işte Liten Nehri'nin kuzeyine geçti. Hatta Beyrut'a kadar da gitmek istiyor gerekirse. Hizbullah'ı ben haritadan sileceğim diye Lübnan haritadan silmeye çalışıyor. Hatta Trump dedi ki ya bir tane militan için koca bir apartmanı bombalayıp bir sürü insanı öldüremezsiniz. Böyle bir terörle mücadele olmaz diye söyledi. Bugün de mesela saat 16 itibariyle İsrail ile Hizbullah'ın anlaştığı yönünde bir Amerikan kaynaklarından bilgi paylaşıldı ki İsrail ve Hizbullah da bunu doğruladı. Öyle ya da böyle bu mesajlar sanki Tel Aviv'e ulaşmış mı acaba?
2: Yani işte söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer yani bu şekilde devam edersen seni koruyacak alanım da kalmaz. Yani o yüzden İsrail'in aleyhinde değil aslında söylediği şey. O yüzden böyle diyorum. Yani Hizbullah'la mücadele ediyorum bahanesiyle sen bu saldırılara devam edersen Hizbullah da sana saldırmaya devam

0: edecek. İran'da bir mutabakat oluşturdum. Sen buna engel olmaya çalışırsan İran yine sana saldıracak vesaire. Yani bu anlamda da uyarıyor ama Netanyahu yönetimi bunu kabul etmiyor. Yani Netanyahu saldırgan politika, yani ucu bucağı olmayan, devamlı olarak saldıran bir politika izlemeye çalışıyor. Orada gerildiler. Ama şimdi Lübnan konusu mesela, bu çok önemli. Çünkü biz hep şunu gördük. Şimdi Amerika burada İsrail'e bilerek ya da bilmeyerek Lübnan sahasında Hizbullah'la mücadele, tırnak içinde söylüyorum, mücadele edecek alanı bıraktı her anlaşmada. Yani mesela Lübnan'la İsrail Washington'da ateşkes görüşmesi yaptı. Tamam, iki devlet anlaştı dedik ama orada Lübnan hükümeti zaten bir taraf değildi. Orada
1: Doğru.
0: Hizbullah'a karşı saldırılara devam edecek alan bıraktı. Veya burada İran'la yapılan görüşmelerde yine Lübnan adı geçti ama Hizbullah adı geçmedi. Şimdi evet, yani sonuçta bu bir devlet altı aktördür, metinde adı geçmez vesaire diye, evet, böyle bir fikir var, doğru. Ama sonuçta bu bir açık alan
1: Peki
0: bırakmıştı
1: ama Sayın
0: İsrail'e
1: Sakman,
0: ta ki
1: şimdi
0: bugüne
1: hani ben
0: kadar.
1: Hizbullah'a saldırıyorum diye Lübnan'ın işte köylerini haritadan silmek,
0: Doğru.
1: insanların evini boşalttığı yerlerin hepsine patlayıcı yükleyip bütün binaları bir anda böyle hani havaya uçurmak, haritadan silip böyle dümdüz tarlaya çevirmek, bu Lübnan'ın egemenliğine de saldırı değil mi aynı zamanda? Yani şimdi mesela bir Hizbullah mevzisi var burada diyorsunuz. Bir yere giriyorsunuz, orada köylü kim varsa ya sürüyorsunuz ya öldürüyorsunuz. Yani bu korkunç bir şey aslına bakarsanız ve
0: Tabii
1: Lübnan'a da
0: tabii.
1: saldırı.
0: Ya kesinlikle öyle. Zaten Beyrut'a kadar yapılan saldırı, hatta üstelik Beyrut'un içerisinde sadece işte bu Şiilerin, Hizbullah'ın olduğu yere değil, Sünnilerin, Hristiyanların olduğu mahallelere saldırı vesaire. Yani genel olarak baktığımızda tabii ki burada hedefte Lübnan olduğunu, Lübnan'ın bütün toprak bütünlüğü olduğunu, hatta ben hep şunu söyledim, bu anlaşmalar Lübnan için de bir tehdit, tehlike oluşturdu. Çünkü iç dinamikleri bozacak adım atabildi İsrail ondan sonra. Yani Lübnan Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın Hizbullah aleyhinde yaptığı söylemlerle iç dinamiklerin nasıl gerildiğini vesaire biliyoruz biz Lübnan'da. Ama metne baktığınızda işte orada ayrıldı her şey. Ama işte bugün geldiğimiz yerde Hizbullah'ı da sürecin içerisine dahil etmek, bu işte aslında Amerika'nın gerçekten bölgede İsrail'in elini kolunu bağlamak için çaba sarf ettiğini gösteriyor.
1: Tam bu
0: Yani
1: noktada
0: sonunda
1: mesela Yair Lapid'den, İsrail muhalefet liderinden bir açıklama var. Diyor ki eğer hükümeti değiştirmezsek tüm dünyadaki ilişkilerimiz alt üst olacak. Bizim bu Netanyahu'dan kurtulmanın zamanı geldi diye söylüyor. Sizin beklentiniz ne bu konuyla ilgili olarak? Yani Netanyahu demir parmaklarının arkasında görür müyüz?
0: yani parmaklık arkasında görmek, yani ondan çok emin değilim maalesef ki. Çünkü sonuçta ne olursa olsun onu bugüne kadar yaptığı şeyleri, yine tırnak içinde söylüyorum, bir hizmet olarak gören İsrail'in içerisinde bir grup da var. Onu yani parmaklıklardan kurtaracaktır ama siyaseten yok olmaktan kurtulamayacak görünen bu. Çünkü muhalefet çok büyük baskı yapıyor. Şunu söylemek lazım ama muhalefet de Netanyahu'nun işte Netanyahu'yu durduralım ve işte barış olsun, her yerde huzur, refah olsun diyen bir muhalefet de yok İsrail'de. Yani Netanyahu'dan daha sert, daha bölge politikalarında daha şahin isimler var aslında. İşte söylediğiniz isimler bunların birkaçı. Şimdi böyle olduğu zaman Netanyahu da şimdi bu süreç, eğer bahsettiğiniz gibi parmaklıklar arkasına doğru giden bir süreç olursa, sertleşme ihtimali olur. Bu sefer siz istemiştiniz noktasına gelebilir. Öyle dediğinde o işte İsrail'in içini iyi görmek, orayı iyi takip etmek gerekir. Amerika şu anda bugüne kadar çok yapmadığı İsrail'in içini de gözetliyor. Yani İsrail toplumunun da ne talep ettiği, nereye doğru evrildiği, ne yapabileceğini de gözetleyerek orayı da yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü böyle bırakırsa Amerika, İsrail siyaseti de toplumu da çok Amerika'nın istediği noktada değil. O yüzden bunu bir şekilde durdurması gerekecek.
1: Peki.
0: Bunun için de elinden geleni yapıyor.
1: Peki Sayın Bilir, şimdi bir video izlettireceğim size. Özgür Özel, hani travma sonrası stres bozukluğu diye bir durum vardır. Onu mu yaşıyor diye bugünlerde sorular vardı. O da diyor ki, yo, ben stresi yönetmekte çok başarılıyım. Hatta çok da iyi uyurum diye söylüyor. Şimdi o videoyu sizinle paylaşacağım. Üzerine bir değerlendirme rica edeceğim ama birkaç notum daha var. Buyurun arkadaşlar.
2: O yüzden de ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatar. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah

0: saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler. Yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar. Dolu altında yürüdüm. Burada geldim. Miting yaptım yağmur altında. Yattım uyudum.
1: Uykum 5 saat. Bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum.
2: Şimdi Sayın Bilir, Özgür Özel'in uykusunu kaçıran tek bir an olmuş. Onu da paylaştı. Diyor ki Kılıçdaroğlu ne zaman ki diyor böyle işte hani Osmanlı bakiyesi topraklar dedi. Ondan sonra benim uykum kaçtı. Yani Cumhur İttifakı'nın peşine takılıp gidecek bu diye düşünmeye başladım diye söylüyor. İşte Tom Barak'ın bölge planları var. Yeni Osmanlıcılık gibi bir söylem son dönemde geliştirildi. Siz bu anlamda bu meseleyi nasıl okuyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan her bulduğu zeminde bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Hani Osmanlı bakiyesi dediğimiz yerlerde gönül coğrafyamızın olduğu yerlerdir diye söylediği halde Özgür Özel'in uykularını kaçıracak kadar böyle kabusu olacak kadar ne yaşanıyor şu anda bizim bilmediğimiz?
3: Evet, yani şöyle bir şey söylemek lazım. Eğer Türk dış politikasını siz Washington'dan veya Londra'dan veya Brüksel'den okursanız, evet Türkiye'nin politikaları ne Osmanlıcılık olarak gayet yorumlayabilirsiniz. Bu yanıltıcı bir durum mu? Kesinlikle yanıltıcı. Ama Batı bunu niye bilerek bu şekilde bir anlamda tanımlıyor? Çünkü Türkiye'ye daha revizyonist bir politika üretiyormuşçasına aslında bakarsanız bir leke sürme peşindeler. Yani bu şekilde de Türkiye'nin ofansif niyetlerini dışa vurmaya çalıştıklarını görüyoruz Batı medyasında. İşte Tayyip Erdoğan'ın büyük hedefleri, bölgede eski Osmanlı'yı kurma vesaire saldırgan bir retoriğin içine bizi hapsetme çabası olduğunu görüyoruz. Bunun üzerinden de aslında karşı tedbirleri meşrulaştırmaya yönelik çabalar bunlar. Ya Batı'nın bunu yapmasını o yüzden anlayabilirim ama Türkiye'de ana muhalefet partisinin liderinin aynı söylemi benimsemesini anlayamam. Çünkü bizim herhangi bir yere bir işgal durumumuz söz konusu değil. Yani ve özellikle şunu söyleyelim. Yani Suriye'de yıllarca tuttuğumuz topraklarda PKK tünel kazarken Fransız merkezli şirketler orada terör örgütüne beton sağlarken, silahlar burada satılırken farklı ülkelerin silahları, biz oraya hastane yapıyorduk. Yol yapıyorduk, okul yapıyorduk, sağlıklı alanlar yapıyorduk. Kimse kusura bakmasın, bunun adı revizyonizm veya işgal değil. Aksine kendi çıkarlarımızla ailenin meşru aslında refleksler olarak biz bunu yapıyoruz. Ve insani tarafı da her zaman dış politikamızın merkezinde olduğunu görüyoruz. Yani bugün Somali'de de aynı şeyi görürsünüz, Libya'da da aynı şeyi görürsünüz. Türkiye'nin var olduğu her coğrafyada benzer bir tutum var. Ama dediğim gibi bunu ne Osmanlıcı olarak anlattığınız andan itibaren işte orada dediğim gibi karşı sert tedbirleri meşrulaştırma çabalarını
2: destekliyor. Mesela Sayın Bilir, bu söylemi nerede görüyoruz? Biz İsrail medyasında görüyoruz işte. En son işte Hicaz Demiryolu ve Ticaret Yolları Anlaşması yapıldı Riyad'da. Ulaşma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu mevkidaşı ile imzaladı. Baktığımızdan çok yüksek potansiyelli bir projeden bahsediyoruz. Kalkınma yolu projesi Irak'ta, Hicaz yolda işte Suriye, Ürdün üzerinden Suudi Arabistan ve Umman'a giden bir hat olarak yorumlanıyor. Bu konu mesela İsrail medyasında yeni Osmanlı ticaret yolu inşa ediliyor ve İsrail hiçbir yerinden geçmiyor falan diye gündeme getirildi. Hani bu yeni Osmanlıcılık meselesi nasıl bir şey ki bu kadar hani hem İsrail tedirgin ediyor hem Özgür Özel'i tedirgin ediyor. Bir de niye tedirgin ediyor mesela? Hani bizim ticaret yolu kurmamız kimi niye rahatsız ediyor ki?
3: Dediğim gibi Türkiye'nin merkezinde olduğu bir Osmanlı coğrafyasının tamamına uzanan bir Türkiye etkisi, İsrail'in bundan korkması çok normal. Bunlardan Osmanlıcılık biz demeyiz. Onlar nasıl tanımladığı önemli değil zaten. Neticede şöyle bir şeyden bahsetmek gerek. İşbirlikleri dediğimiz şey devletlerin evet kazan herkesin birbiriyle karşılıklı bağımlılık üzere kurduğu şeyler olarak anlatılır ama bunun sürdürülebilirliği kesinlikle güçlü bir aktörün etrafında olmasına bağlıdır. Yani bugün Batı fotoğrafı dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri merkezde olduğu için Avrupa Birliği iyi çalışabilir vaziyette, iyi para kazanabilir vaziyette. Türkiye yeniden Orta Doğu'ya bir düzen vaat ediyor bugün. Bu oraları işgal etmek, oraları kendi topraklarına katmak gibi bir şey değil ama Türkiye burada ayakta durabildiği ölçüde Türkiye'nin istikrarı Suriye'ye, Irak'a, daha uzak coğrafyalara sirayet edebiliyor, doğal olarak ediyor. Ve bugün tekrardan 120-130 yıl sonra işte Ankara'yı bir noktada Hicaz'a bağlayacak bir demir yolun yeniden aktive edilmesini konuşabiliyoruz. Çünkü oraya giden o yolun güvenliğini sağlayabilecek konumdayız. Yani oraya bir güvenlik vaat edebilen, o hatta ticaret vaat edebilen, o ticaretin sürdürülebilirliğini vaat eden bir ülkeyiz. Öbür tarafta kalkınma yolunda benzer bir şey var. Uzandığı coğrafyayı düşünelim veya bizden Türkistan'a giden bir hatta yönelik de bir vizyonumuz olduğunu biliyoruz. Türkeli diye bir şeyden bahsediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsediyoruz. Bunların her birinin sağlıklı ilerleyebilmesi Türkiye'nin gücüne bağlı. Dolayısıyla ve Türkiye'nin de her krizden bir şekilde kazançla çıkıyor.

0: tereddütlü bir ortamdayız. Bakın bugün Amerika İran gündeminde. Şöyle bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri evet İran'ın burada çok net şekilde bir kaybı olduğunu söylemek lazım. Rejim İran'dan farklı olarak kendi içerideki pozisyonu sağlamlaştırdı. İsrail işi yarım kaldı. Yani tamamen kafasındaki İran fotoğrafı oluşmadı. Rejim değişmedi. İsrail için bir
1: Ama
0: kayıplanma
1: mesela
0: ve yarım
1: Türkiye'de bu anlamda
0: olması.
1: baktığımızda hani Orta Doğu'ya savaşı yayma planlarını akamete uğrattı. Yani dış politika başarısı olarak göreceksek Türkiye'nin hanesinde Pakistan'la beraber ya da Katar'la beraber bir şeyler yazabiliriz diye düşünüyorum.
0: Biliyorum. Yani burada bir kriz var. Amerika, İran, İsrail büyük istikrarsızlık kaynağı olan bu üç ülke bir anlamda birbirine girdiği bir pozisyonda Türkiye bundan zarar görmeye geçti. Bir şekilde burada İsrail ile Amerika arasındaki bugün paralelliğin bir anlamda belli bir süre bile sekteye uğraması bizim için bir kazanç. İran'ın direniş ekseni vizyonunun tamamen içine kapanması bir kazanç. İsrail'in bir sonraki hedef Türkiye retoriği sürekli gündemdeyken hala İran'la uğraşmak zorunda olduğu yeni bir döneme safa girmiş olmamız yine bizim için bir avantaj. Ve bizim bütün bu karmaşanın içine çekilmeye çalışırken nasıl dışında kalabildiğimiz ve daha önemlisi ne İran'dan bize bir füze düşebildi, İsrail'den düşebildi ne de Amerika yaptığı savaşa bizi dahil edebildi. Irak Savaşı'nı hatırlayalım 2003'ü. Tezkerenin nasıl bir gündem oluşturduğunu hatırlayalım.
1: Doğru.
0: Amerika Birleşik Devletleri böyle bir taleple bile gelemedi. Çünkü Türkiye'nin kendi vizyonuyla, kendi ajandasıyla bu savaşın taban tabana zıt olduğunu herkes farkında. Ve Türkiye'yi buna mecbur bırakmayı bir kenara bırak koyalım. Hani onu zaten yapamıyorlar. Türkiye'nin buradaki buluculuğunun bir ağırlığı var. Taraflara ya yeter dediğinde bunun bir karşılığı olabiliyor. İşte bunun adına ne Osmanlıcılık Batı diyebilir. Bu artan etkiye, bundan korkmaları normal. Ama bu Osmanlıcılık değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti vizyonu. Bu arada hani Osmanlı coğrafyasına elimizin uzanması da utanılacak bir şey de değil. Tabii ki elimiz uzanacak. Güçlendiğimiz müddetçe oralara dair vizyonlarımız, oraya gideceğiz. Oralara eğitimden sağlığa, teknolojiye her şeyi götüreceğiz. Ekonomiye götüreceğiz. Bu da zaten bizim güçlendiğimiz andan itibaren kaçınılmaz bir ilişki. Bu doğal bir vakum yani oraya mecburen sürüklenecek o devletler. Bunlar rahatsız olacak İsrail tabii ki veya
1: Evet.
0: Avrupa'da ülkeler. Ama ana muhalefet partisi bundan rahatsız olamaz. Oluyorsa burada bir problem vardır demektir. Veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinden rahatsız oluyorsa Özgür Öze yapacak bir şey yok. Yani Sosyalist Enternasyonel'e gidip bir iki kere daha şikayet edebilir tekrardan. Yapacak bir şey yok.
1: Türkiye'de artık onları ciddiye almıyor. Yani eski Türkiye yok. Eskiden Avrupa Parlamentosu
0: Aynen.
1: bir işte rapor açıkladığı zaman böyle bir manşetlerde ortalığı sarsıyordu. Şimdi böyle bakıp iyi tamam falan deyip geçiyoruz. Yani hani çok da ciddiye almıyoruz. Sayın Sakman, son sorum olsun. Kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi Hexet'ten bir açıklama var. NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği gözdağı mı diye yorumlanıyor. Özellikle İran savaşına destek vermeyenlerle ilgili kararımızı gözden geçireceğiz gibi ifadeler dikkat çekici. Avrupa'dan asker çekmekten bahsediyor. NATO 3.0 konuşuluyor. Tabii Ankara'daki zirvede çok gündeme gelmeye başladı. En son Savunma Bakanları toplantısı vardı. Bakan Güler geleceğe yönelik strateji şekillenecek bu toplantı diye söyledi. Beklentiniz ne yönde? En azından 3-4 dakikada olsa bunu konuşalım istiyorum.
2: Şimdi bir kere İran üzerinden Avrupa'ya nizam verme çabası, biz bunu savaşın başlangıcında gördük zaten. Yani bu Avrupalı devletler özellikle Hürmüz'de NATO ülkelerini çekmeye çalıştığında, yani buradan bir fırsattan istifade durumu vardı. Ama geldiğimiz yerde İran'da İran Savaşı'nın metin üzerinde açık şekilde kaybettiği bir formatta buradan yani faturayı Avrupa'ya, NATO'ya kesmesi, yani çok bunun karşılığı olacağını zannetmiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, metni imzaladığı yer biliyorsunuz Fransa. Yani bu şartlarda Fransa'nın ya metni orada imzaladıktan sonra dönüp bir de bununla ilgili Fransa'ya mesela örneğin bir şey söylediğinde Macron'un da çok ciddiye alacağını zannetmiyorum. Yani burada bu itibar kaybını Avrupa güzel şekilde kullanacaktır. Bu birincisi. İkinci, şimdi NATO özelinde yapmaya çalıştıkları, ya işte asker çekmek, personel azaltmak vesaire, bunlar zaten hani böyle Amerika Avrupa'yı cezalandırıyormuş gibi anlatıyor bunları. Ama zaten Avrupa'nın da son dönemde istediği, beklediği, Amerika'nın da aslında yani Trump'ın bu işte harcama kıstasları, işte yükü paylaşmak vesaire projeleriyle birlikte yapmaya çalıştığı şey zaten üç aşağı beş yukarı buydu.
1: Ama mesela
2: Ankara'daki
1: Avrupa tamam
2: zirve.
1: Amerika güçlerini çeksin biz başımızın çaresine bakarız birbirimize yeteriz havasına gelebildi mi?
2: O havaya geldi ama gerçeklik o değil. Yani baktığınızda herkesin böyle bir araya geldiğinde tamam biz Avrupa Birliği'ni de güvenlik politikaları halinde kullanırız. Burada yeni işte bütçeler ayarladık, fonlar hazırladık vesaire dediğinde böyle birbirleriyle tabiri caizse gaza getiren konuşmalar yaptıklarını görüyoruz. Ama saha böyle değil. Yani

0: Yani Amerika'nın buradan çekilmesiyle birlikte bir boşluk oluşuyor. Zaten en çok konuşulan şey, Ankara'da da konuşulacak olan şey, şimdi Amerika'nın etkinliğinin azaldığı bir güvenlik formunda Avrupa Birliği tek başına yetecek mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu Avrupa
1: Bizim kapıyı
0: Birliği'nin
1: sanki
0: yet...
1: isteseler de istemeseler de yavaş yavaş çalacaklar gibi görünüyor.
0: Öyle yani Ankara'da olması, bu görüşmelerin de Ankara'da yapılacak olması sanki böyle tam yerine oturuyor.
1: Evet.
0: Çünkü en çok konuşulan şey NATO içerisinde şu anda Avrupa Birliği dışında Avrupa'daki hangi ülkelerle birlikte hareket edebiliriz ve bunlar konuşulurken de Türkiye en başta.
1: Çok teşekkür ederim Dipan Başkanı Doktor Tolga Sakman ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir bizimle bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.
0: Teşekkürler.
1: Baykar'la yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı arasında imzalanan protokolle Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye kapsamlı burs desteği sağlanacak. Program kapsamında öğrencilerin eğitim, konaklama ve ulaşım giderlerinin tamamı Baykar tarafından karşılanacak.
2: Gazze'nin gençleri eğitim yolculuklarına Türkiye'de devam edecek. 200 Filistinli öğrenci için yeni bir gelecek kapısı aralanıyor. Türkiye Filistinli gençlere eğitim desteğini büyütüyor. Baykar'la Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında imzalanan Filistin Ortak Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye burs sağlanacak. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen törende mutabakat metni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la YTB Başkanı Abdülhadi Turus tarafından imzalandı. Program kapsamında 160 lisans, 30 yüksek lisans ve 10 doktor öğrencisi desteklenecek. Öğrencilerin eğitim süresince ihtiyaç duyacağı burs ödemeleri, konaklama giderleri ve gidiş dönüş uçak biletleri Baykar tarafından karşılanacak. Öte yandan Baykar ve YTB'nin 2022 yılında başlattığı teknoloji burs programı da sürüyor. Program kapsamında farklı ülkelerden yüzlerce uluslararası öğrenciye mühendislik alanlarında burs desteği verilmeye devam ediyor.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda kader maçına çıkıyor. Avustralya'ya kaybettik. 3 puan elimizden uçup gitti ve şimdi Paraguay karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacağız efendim. San Francisco'da oynanacak kritik mücadele öncesi hem teknik heyet hem de futbolcular birlik ve destek mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk taraftarlar da millileri yalnız bırakmıyor.
3: Nefesler tutuldu. Tek hedef galibiyet. Ay Yıldızlı ekibimiz de grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Karşılaşma San Francisco'daki Bay Area Stadyumunda cumartesi günü Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Mücadele öncesinde şehir adeta kırmızı beyaza boyandı. Binlerce taraftar uçaklarda marşlar söyleyerek şehri halkın etti. Takımın konakladığı otel önünde toplanan yüzlerce futbol sever millilere büyük moral aşıladı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu otel girişinde taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı.
4: Hakan abi.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da turnuva için dev bir adım attı. Los Angeles'ın kalbinde tam 3050 metrekarelik dev bir taraftar alanı kuruldu. Türkiye burada sloganıyla açılan merkez ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Dev ekranda maç yayınlarının yapıldığı alana Meksikalı taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Türk lezzetlerinin ikram edildiği bu dev festival alanı 26 Haziran'a kadar açık kalacak. Kritik Paraguay maçı da bu alandaki dev ekrandan naklen izlenebilecek. Önemli mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella basının karşısına çıktı. Avustralya mağlubiyeti sonrası yaratılan kaos ortamına tepki gösterdiği önemli mesajlar verdi. Takımın son 3 yıldaki başarılarıyla saygıyı hak ettiğini belirtti.
5: Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum.
3: Montella kendisini Türk gibi hissettiğinin de altını çizdi. Kaos ortamından futbolcuların etkilendiğini belirtti.
5: Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum. Sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum. Bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor. Çünkü onlar gençler ve bu durum onları üzebiliyor.
4: Giustamente, magari con poca precisione.
3: Montella takım olarak büyük hayalleri olduğunu vurguladı ve destek istedi.
4: Sia nella preparazione, sia

0: dedi.
1: Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek bir güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz.
2: Deneyimli kaleci Mert Günok'sa turnuvada her büyük takımın puan kaybedebileceğini, henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurguladı.
3: Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda.
2: Ay Yıldızlılar San Jose Park'ta yaptıkları son taktik idmanla Paraguay maçının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.
4: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak efendim. Şimdiden hepinizin Babalar Günü kutlu olsun. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hi Turkey, welcome to America.
3: Çocuklar, bu abi kim oğlum?
4: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Ben Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
2: What is turnuva saç?
6: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
2: Oh, for me. Thank you.
8: Sen misafir servisin, buyur.
2: This is Borac.
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
8: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
10: Titresin Amerika.
11: Titredi de.
12: Milli takımlar ana sponsoru Fuzuli.

0: bizim çocuklara başarılar diler. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Milli Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında külliyede toplandı.
1: Yarışma sorusunu soralım. Milli Güvenlik Kurulu yılda kaç defa toplanır? Hangi sıklıkta?
0: Bana soruyorsan cevap
1: veririm. Sen demiyorum canım. Bir halkımızı aydınlatın.
0: Yani. Hadi bakalım. İnteraktif bir yarışma. Ya tamam, onu bir kenara bırak da. Efendim, iki ayda bir toplanan evet. Milli Güvenlik Kurulu her toplantısında sadece bizim değil, eminim ki o günleri daha dün gibi hatırlayan pek çok insanın hafızası canlanıyor. Milli Güvenlik Kurullarında hangi okullarda hangi çocukların cuma namazına gittiği, hangi kurumlarda hangi çalışanların eşlerinin başörtülü olduğu mesele.

0: meseleleriyle uğraşan lüzumsuzlar değil, artık bu ülkenin milli güvenliğini düşünen, planlayan, bu noktada bu devlet için çalışan, hepsinden Allah razı olsun, devlet görevlileri oturuyor. Artık bu masalar o eski masalar değil. Çok şükür ki, heh, bak işte eski masa buldular, çıkarttılar yine benim bütün ayarlarım. Orada bak, bakılıyor dosyalara, bakılıyor dosyalarda, değil mi abi?
1: Tabii.
0: Hangi efendime söyleyeyim yönetici başörtüsü, başörtülü bir çalışanı kurumunda çalışmasına müsaade ediyor falan. Yani mide bulandırıcı, bu kadar lüzumsuz, bu ülkeye bu kadar zaman kaybettiren kısımları geçtik. Çok şükür ki Milli Güvenlik Kurulu aslında rücu etti. Milli Güvenlik Kurulu son gelişmeleri değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. 11 kritik başlık ele alındı. Bugün bildirinin ana başlıkları gazetelere yansımış. Etrafımızda olup biten her şeyle ilgilendiğimizi dünyaya duyurmuşuz abi.
1: Sembolik.
0: Bir tek sembolik. Benim öne çıkartmak istediğim şu. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğizi kafaya vura vura vura vura evet. Tekrar ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu sadece muhataplarımızın değil, içimizde mavi vatanı masal olarak düşünen Cumhuriyet Halk Partililerin de olduğu grubun kafasına iyice kazıması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyiz.
1: Şöyle söyleyeyim, ben çok fazla, sen geçmişte anlattın, ben çok fazla konuşmayacağım bu mevzuyla ilgili. Çünkü bu bir gerçek, yani saklanacak bir şey yok. Anlattın çünkü aklına gelen ilk şey o, da o yüzden anlattın. Hemen fotoğraf koyuyorlar. Yeni nesil için bir şey ifade etmiyor, söyleyeyim. Yani son 20 yıl mesela ben çocuklara anlatırken ya da gençlerle hatırlıyorum, çünkü bununla ilgili bir tartışmam oldu benim. Soru sordum o gün. Hı. Dedim ki şu anda dedim bana Genelkurmay Başkanı ismini söyleyin dedim. Koskoca salonda, abartmıyorum ama bir 500-600 kişi salonun bir 250-300 dolu. %50'den fazlası dolu yani.
0: Tamam.
1: Üniversite salonunda. Hiç ses yok. Dedim fark budur. O bana itiraz ettiniz ya. Ne Recep Tayyip Erdoğan'la eski Türkiye farkı budur dedim.
0: Doğru.
1: Yalan mı abi? Ve bunu ben deneyini, sosyal deneyini üniversitede yaptım.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 19 Haziran 2 saat boyunca birlikte olacağız. Akşam haberlerinde önce birkaç başlığı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da öncelikle Halkalı Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirdi. Orada vermiş olduğu çok önemli mesajlar da vardı muhalefete yönelik. Hepsini birazdan ekranınıza getireceğiz. CHP'de şimdi de istifalar başladı. İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti. Başka istifalar da var. Bir yandan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine yazmış olduğu bir mektup var. O mektupta ne yer alıyor? Hedefi amacı neydi? Ekrana getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bugün aslında Cenevre'de değil, Luzern'de bir araya gelecekti taraflar. Gerek olmadığını söylediler hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran tarafından. Bu toplantının çok da gerekli olmadığı. Fakat tabii mutabakatta önemli maddelerden biri Lübnan'a İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi.

Sesiydi. Tam da yaklaşık birkaç saat önce saat 16 sularında diyelim İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşmaya varıldığı yönünde haberler geldi. İsrail bu anlaşmaya uyacak mı? Çünkü her ikisi birbiriyle organik bağ var. Biri diğerini etkiliyor. Ne olup bittiğini coğrafyada hepsini aktaracağız ve tam 12 saat sonra millilerimiz Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Tamam mı, devam mı maçı? 3 puan yeter mi? 4 puan büyük ihtimalle yeter. Artık hesaplar da yapmaya başladık. San Francisco'ya gideceğiz. Oradaki atmosfere de bakacağız. Önümüzdeki saat diliminde başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti dış politikada şov yapmakla itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir dille yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye çözüm çabalarının baş aktörüdür dedi. Dış politikanın birikim ve dirayet gerektirdiğini belirtti. CHP'deki koltuk kapmaca kavgasına atıf yaptı. Siz eğer becerebiliyorsanız gidin şaibesiz bir kurultay yapın dedi.
1: Şimdi bir tanesi çıkmış. Kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor.
2: Bu sözlerin hedefi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dış politika şov alanı değil sözlerine tane tane yanıt verdi. Üç başlıkta Türkiye'nin dış politika vizyonunu anlattı.
1: Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk.
2: İstanbul'daki Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuşma yapan Erdoğan, CHP meclis grubundaki koltuk kapmaca yarışına gönderme yaptı.
1: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde İğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
2: Dünya değişirken muhalefetin bu değişimi idrak edemediğini söyledi. Bu işten size ekmek çıkmaz dedi.
1: Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil,

0: Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz.
1: Dün İstanbul Maltepe'de ilginç, dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı. Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. Karaal'ı kaçıran şüphelilerin 4 farklı adreste saklanmaya çalıştığı tespit edildi. Polisin sıkı takibi sonucunda şüpheliler 20. adreste yakalandı. Erhan Karaal'ın bulunmasıyla yeni detaylar da çıktı ortaya. İki şüphelinin daha önce Karaal'a belediyeden yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. İşte tüm detaylar.
2: Akşam saatleri Erhan Karaal evinden çıkıyor. Üzerinde günlük kıyafetleri, ayağında terlikleri var. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla kısa bir yürüyüş yapmak ya da evinin yakınında bir noktaya gitmek için dışarı çıkmış gibi görünüyor. Ancak daha evinden yaklaşık 50 metre uzaklaşmadan karşısına bir kişi çıkıyor. İkili kısa süreli konuşurken bu kez başka kişiler de hızla olay yerine geliyor. Bir anda hareketlilik başlıyor. Karaal'ın etrafı sarılıyor. Birkaç saniye içinde zorla bir araca yönlendiriliyor ve araç bölgeden uzaklaşıyor. İşte İstanbul'un ortasında yaşanan kaçırma olayının ilk halkası böyle başlıyor. O andan sonra Erhan Karaal'dan saatler boyunca haber alınamıyor. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarının peşine düşüyor. Şüpheliler Karaal'ı kaçırıp başka araca bindirdiler. Ardından 4 farklı adrese götürerek saklamak istediler. Soruşturma ilerledikçe rota da netleşiyor. Maltepe'den alınan Karaal'ın İstanbul'un diğer ucuna doğru götürüldüğü belirleniyor. Son duraksa Tuzla.
3: Erhan Karaal işte görmüş olduğunuz bu prefabrik yapıda tutuldu gece boyunca. Polis ekipleri tabii Kartal çevresinde çemberi daraltmıştı. Adım adım iz sürüldü ve saatler sonrasında Karaal'ın izine ulaşıldı. İşte görmüş olduğunuz bu prefabrik yapıda elleri kolları bağlanmış halde bulundu.
2: Evine yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta yıllardır kullanılmadığı görülen, çevresinde neredeyse hiçbir hareketliliğin bulunmadığı eski bir tesis. Kamera görüntülerinde binanın yıpranmış hali dikkat çekiyor. Çevresinde yerleşim oldukça seyrek. Gündüz saatlerinde bile sessizliğin hakim olduğu bu noktanın özellikle seçilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Karaal burada elleri bağlı şekilde tutuldu.
3: Saldırganlar Erhan Karaal'i kaçırdıktan sonra başka bir araca transfer ettiler. Hemen ardından da 4 farklı adrese götürdüler. Bu sayede izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Şüpheliler Karaal'i kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladı. İşte görmüş olduğunuz bu depoda tuttular. Hemen ardından da ailesini arayarak sizde para olduğunu biliyoruz, bize para vereceksiniz diyerek tehdit ettiler.
2: Baskının ardından Erhan Karaal sağ olarak kurtarılıyor. Hastaneye götürüldüğünde çekilen görüntülerde yorgun olduğu görülüyor. Ellerinde ve kollarında bağ izlerine benzeyen morluklar olduğu dikkati çekiyor.
3: Polis ekipleri sıkı takibi sürdürdü ve 19 farklı adrese baskınlar yapıldı. Ve işte arkamda görmüş olduğunuz 20. adreste Karaal bulundu.
4: Şuradan girdim, kapı açıktı. Adamı aradım, yemek siparişini getirdim de. Adam dedi yukarıdayım abi dedi. Ben şuradan döndüm zaten. Tam içeri doğru girecekken adam orada bekledi dedi. Bekledim orada. Adam kendisi yanıma geldi. Yemeğini verdim. Ödememi aldım. Adamın bir şüpheli tavları var tamam mı? Kendi ele vermedi. Bana dedi buraya kamp falan atacağız dedi. Sabancı inşaat falan yapacağız dedi. Ben daha şu detayını sormadım işte. Yemeğimi verdim, ödememi aldım. Çıktım gittim ondan sonra. Tabii sabah haberlerde de burayı görünce bu şekilde gelip bakmak istedim, bu şekilde röportajı verdi. Şüpheli tavırları vardı yani, adamın yüz ifadesi falan biraz değişikti. Onun dışında başka bir şey yoktu yani.
2: Polise verdiği ilk ifadede ise beni zorla kaçırdılar dediği öğreniliyor. Olayın neden yaşandığına ilişkin soruşturma ise çok yönlü sürüyor. Dosyada farklı ihtimaller üzerinde duruluyor. Gözaltına alınan iki şüpheli müteahhit, Karaal'la iş yapan iki ismin Karaal'a yeni ihaleler için baskı yaptığı öğrenildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise daha önce işten çıkarılan kişi. Kaçırma talimatını kimin verdiği, amacın ne olduğu ve olayın arkasında gerçek nedenin ne olduğu sorularının cevabı ise yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor. Polis olayla bağlantılı diğer 8 şüpheliyi de arıyor.
1: Ve rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma,

0: Ve suç örgütü kurma iddialarıyla yürütülen soruşturma CHP'li Adalar Belediyesi'ne uzandı. İstanbul merkezli operasyonda CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma detayında kaçak yapılara para karşılığı izin verildiği ve ruhsatsız işletmelere göz yumulduğu gibi çok ciddi iddialar var.
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adres bu kez Adalar Belediyesi oldu. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve suç örgütü kurma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la birlikte çok sayıda belediye yöneticisi ve personel hakkında işlem yapıldı. İddiaların merkezinde ise tarihi ve sit alanı statüsündeki bölgelerde gerçekleştirilen usulsüz işlemler var. Soruşturma dosyasına göre bazı yapılarda kapsamlı tadilat ve değişiklikler basit onarım olarak gösterildi. Bu işlemlere rüşvet karşılığında izin verildiği öne sürüldü. Ruhsatsız işlemlerin faaliyetlerine göz yumulduğu, bazı işletmelere ise para karşılığında çalışma izni sağlandığı iddialar arasında yer aldı. Teknik ve fiziki takipte dikkat çekici farklı detaylar ortaya çıktı. Örneğin ceza ödeme yöntemi. İddiaya göre kaçak yapı sahiplerine önce yüksek miktarlı cezalar kesildi. Sonra bu cezaların düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması için pazarlık yapıldı. Ruhsat almak isteyen kişilerin belediye ile bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, para trafiğinin bu isimler üzerinden yürütüldüğü de soruşturma dosyasına giren tespitler arasında. Mali Suçlar Polisi tarafından 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. Aramalarda çeşitli evrak ve dijital delillere de el konuldu. Operasyonda CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
0: Sadece Adalar değil, başka soruşturmalar da var. Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda CHP'li Başkan Mustafa Turgut dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri belediye binasında arama yaptı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle belediyeye gelen personel ise içeri alınmadı. Belediye binasının yanı sıra ekipler çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Operasyonda CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil toplam 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyede görev yapan bazı kamu görevlileriyle bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. Soruşturmada önemli iddialar var. Savcılık fezlekesine göre belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival ve organizasyonların alımlarında usulsüzlükler yapıldı. İmar işlemlerinde de vatandaşlardan rüşvet talep edildi. Soruşturma dosyasına giren hesap hareketleri de oldukça dikkat çekici. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un şahsi hesabına 6 Ocak 2025 tarihinden 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında halcilik yapan Nizamettin Ceylan tarafından 5 milyon 300 bin lira gönderildiği tespit edildi. Başkan Turgut'un 12 ayrı işlemle bağış adı altında gönderilen paraları günlük şahsi harcamalarında kullandığı belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Tamam. Beylikdüzü Belediyesi ile İmamoğlu İnşaat'a yönelik yürütülen usulsüz iskan soruşturmasında önemli bir aşama geride kaldı. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken 15 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın merkezinde Beylikdüzü'ndeki bazı konut, villa ve ticari projelerde mevzuata aykırı yapılaşmalara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği iddiaları yer alıyor. Dosyaya giren bilirkişi raporlarında milyonlarca liralık projelerde proje dışı imalatlar, emsal artışları, çatı ve bodrum kat düzenlemeleriyle yapı denetim süreçlerine ilişkin dikkat çekici tespitlerin bulunduğu belirtilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yapan isimlerin yanı sıra yapı denetim firması yetkilileri ve bazı inşaat şirketi temsilcilerinin de yer aldığı öğrenildi. Mahkemenin tutuklama kararının ardından soruşturmanın yeni gözaltı ve ifade süreçleriyle genişleyebileceği değerlendiriliyor. Yaklaşık 2.2 milyar liralık proje hacminin kapsadığı belirtilen dosyada bilirkişi raporları ve teknik incelemeler doğrultusunda adli sürecin devam ettiği bildirildi. Savcılığın elde edilen yeni belge ve dijital materyaller üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Rüşvet ağının deşifre edildiği Silivri Belediyesi soruşturmasında da yeni bilgiler çıktı ortaya. Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun hesabına giren paranın trafiği MASAK raporlarıyla ortaya döküldü. Balcıoğlu o kirli para trafiğini dayı savunmasıyla açıklamaya çalıştı.
2: MASAK raporları, gizli tanık ifadeleri ve hesaplar arası aktarılan açıklanamayan para trafiği, Silivri Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK kayıtlarına göre en dikkat çekici para trafiği, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar arasında yaşandı. Rapora göre Aşkın Kaynar'ın hesabına gelen paralar sadece dakikalar içinde Balcıoğlu'na aktarıldı. Bu durum, Aşkın Kaynar'ın rüşvet zincirinde aracılık halkası olduğu şüphesini güçlendirdi. Örneğin, Kaynar'ın hesabına gelen 10 bin lira 19 dakika sonra, 100 bin lira 12 dakika sonra, 150 bin lira 3 dakika sonra, 50 bin lira 1 dakika sonra, 100 bin lira yine dakikalar içinde Balcıoğlu'nun hesabına geçti. MASAK'ın incelediği para trafiği Mayıs 2023'te başlıyor. Balcıoğlu'nun savunmasında bu trafiği seçim çalışmaları için destek şeklinde açıklamaya çalıştı. Ancak dosyada yer alan bazı transferlerin adaylığının resmen açıklanmasından çok önce gerçekleştiği de açıkça görülüyor. Hatta Balcıoğlu başkan seçildikten sonra da hesabına 5 parça halinde toplam 1 milyon 427 bin lira para transferi yapılıyor. Soruşturma dosyasında Balcıoğlu'nun hesabına yatırılan 1 milyon lira nakit, hesabından çekilen 900 bin lira ve 1,5 milyon lira nakit işlemleri de yer alıyor. Balcıoğlu bu işlemlere ilişkin savunmasında dayısı Ayhan Keskin'in adını zikrediyor. Örneğin 20 Mart 2024'te hesabına yatırılan 1 milyon lira nakit için dayım Ayhan Keskin'den aldığım paradır diyor. 20 Ocak 2026'da hesabından çekilen 900 bin lirayı Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar aracılığıyla dayısına gönderdiğini savunuyor. 24 Şubat 2026'da hesabından çekilen 1 milyon 500 bin lira nakit içinde bu kez dayım Ayhan Keskin'in ihtiyacından dolayı ifadesini kullanıyor. MASAK kayıtları, gizli tanık anlatımları, banka hareketleri ve şüpheli savunmaları şimdi yargı makamlarının incelemesinde.
0: Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybettikten sonra uykunuz kaçtı mı sorusuna cevap verdi. Ancak cevabı biraz manidardı. Zira Özel, ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz dedi, her şartta uyuyabildiğini söyledi. Özel'in uykusunu kaçıran tek şey ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması olmuş. Bakın o konuşmada ne varmış.
3: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
2: Özgür Özel bu sözlerle stres yönetiminde başarılıyım mesajı vermeye çalışıyor. Yani büyük krizlerde kiminin gözüne uyku girmez ama ben her türlü uyurum ifadesini bir gurur vesilesi gibi paylaşıyor.
3: Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm.

0: Burada geldim, miting yaptım yağmur altında. Yattım uyudum.
1: Tüm bu zorlu şartlarda mışıl mışıl uyuyabilen Özgür Özel'in uykusunu kaçıransa bir tek Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerle gönül köprüleri kurulması söylemleri olmuş.
0: Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.
1: Şimdi isterseniz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in uykularını kaçıran söylemini bir hatırlayalım.
2: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız.
1: Şimdi bu söylem Avrupa'nın uykusunu kaçırabilir. Zira Suriye'yi arka bahçesi gören Fransa, Irak'ı sömürgesi gören İngiltere ya da Orta Doğu'yu vaat edilmiş topraklar gibi gören İsrail rahatsız olabilir. Peki ya Özgür Özel neden rahatsız? Zira kendisi tam da bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planlarını bozduğu için mutlak butlan kararı çıktığı iddiasındaydı.
0: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
1: Şimdi eğer Suriye ve Irak'tan asker çekilmesini isteyen Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı CHP olmasa söylemlerine bir nebze kulak vermek mümkün. Ancak ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Özel'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hangi planlarını bozduğu, kendisine kimin teklifte bulunduğu gibi konulara açıklık getirmesi şart. Ama biz analiz haberimizin esasına dönelim. Özgür Özel'in uykusuna.
0: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
1: Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel'in şunu bilmesi gerekiyor. Millet her şartta yatıp uyuyan, tatil bana yakışıyor diye tatilden tatile koşan değil, gece gündüz çalışıp koşan, terleyen lider seviyor.
3: Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz.
1: Erdoğan, Özgür Özel'in siyaset anlayışını daha önce millete bakın nasıl anlatmıştı.
3: Bu kadar sık meyhaneye gitmeyin. Gidecekseniz de bari hepiniz aynı meyhaneye gitmeyin. Yazar merhum Oğuz Atay'ın güzel bir sözü var. Çok enteresan. Medya bunu herhalde yazar. Türk solu geç kalkar. Çünkü bir gece önce sabaha kadar içmiştir. Bak ben söylemiyorum ha. Bunlar onun için geç uyanıyorlar.
1: Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Ne diyorsun?
5: Abi sen seviyoruz. Kaç? Kaç?

0: Orta Doğu'da her şey aslında iç içe geçmiş durumda. Olası Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasını sabote etmeye çalışan İsrail. Lübnan'a saldırıları iyice yoğunlaştırmıştı hatırlayacaksınız. Geceden bu yana düzenlenen saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti. Ancak akşama doğru son dakika haberi geldi. İsrail ve Hizbullah ateşkes anlaşması yaptı. Haberi uluslararası ajanslar yayınladı. Üst düzey bir Amerikalı yetkili duyurdu. Buna göre ateşkes anlaşması yerel saatte 16'da yürürlüğe girdi. Anlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri ve Katar arabuluculuk yaptı. İran da sürece destek verdi. Amerikalı yetkili bugün yaşanan çatışmaların ardından İsrail ve Hizbullah artık ateşkes rejiminde dedi. İsrailli yetkililer ateşkesi doğruladı. Bölgede kalacaklarını ve saldırı olursa karşılık vereceklerini söyledi. Hizbullah kaynakları da ateşkesi doğruladı ve uygulamaya başladıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan mutabakatın ilk maddesi Lübnan dahil tüm cephelerde saldırganlığın durmasını öngörüyordu. Ancak İsrail aksine Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırmıştı. İran'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da saldırılar nedeniyle İsrail'e tepkiliydi. Bugün İsviçre'de yapılması planlanan müzakere de yapılmamıştı hatırlayacaksınız. Bu gelişmeden sonra sürecin hızlanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a İsrail hakkında güvence verdiği belirtiliyor. İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri bombalıyordu. Geceden bu yana 150'den fazla hedefi vurdu. 22 kişi ölmüş, 33 kişi de yaralanmıştı. Karadaki çatışmalarda ise 4 İsrail askeri ölmüştü. Bu arada İsrail, ateşkesin duyurulmasından sonraki dakikalarda da bazı bölgeleri bombaladı. İsrail, son dönemde Lübnan'ın güneyindeki işgali de ilerletti. Litani Nehri'nin de kuzeyine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat metnine atılan imzalardan sonra gözler bugün malum İsviçre'deydi. Ancak beklenen müzakereler bugün yapılmadı ve yapılmayacak. Öte yandan mutabakat sahada ilk meyvelerini de vermeye başladı. Amerikan yönetimindense kendilerini eleştiren İsrailli siyasetçilere zehir zemberek açıklamalar geldi.
1: Barış sürecinin bir sonraki adımı İsviçre'deki görüşmelerdi. Teknik görüşmeler son anda ertelendi. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmeyeceğini duyurdu. Gerekçe olarak lojistik hazırlıkların henüz tamamlanmaması gösterildi. Bu arada ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın sahaya yansımaları da görülüyor. ABD de İran kıyılarındaki ablukayı kaldırdı. Boğazın açılması ve ablukanın kalkmasıyla bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçişi sağlandı. İran basını Hürmüz'den geçiş için halen devrim muhafızlarıyla koordinasyon kurmak zorunda olunduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İranlıların taahhütlerine uyduğunu söyledi. Amerikan güçleri ise bir süre daha bölgede kalacak.
2: Üst üste ikinci gecede Hürmüz Boğazı'nda hiçbir gemiye ateş açılmadı. Şu ana kadar taahhütlerine uyuyorlar. CENTCOM'da deniz ablukamızdan 12 geminin geçişine izin verdi. Biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçti. Whether that motivates them to change their behavior,
1: not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East. Tüm bu süreç işlerken İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yaptı. Çekinceleri olduğunu anlattı. Ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın güvence vermesinin ardından mutabakata onay verdiğini belirtti. Hamaney, müzakerelerin hiçbir şekilde ABD'nin görüşlerinin koşulsuz kabul edileceği anlamına gelmediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın artık Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Barış süreci ABD-İsrail hattındaysa adeta bir diplomatik fırtınaya dönüşüyor. Başkan Trump'la Netanyahu arasında soğuk rüzgarların estiği biliniyor. Amerikan basınına göre son görüşmelerde de Trump, İsrail'in Lübnan'ı ısrarla bombalamaya devam etmesinden bıkmış. Netanyahu'ya neden binaları havaya uçuruyorsunuz, bunu hemen durdurun diyerek sert çıktığı bildirildi. Ancak Trump buna karşılık yaklaşan seçimlerde yine Netanyahu'yu destekleyeceğini söyledi. Kendisiyle iyi ilişkileri olduğunu savundu. Daha mantıklı davranması gerekiyor dedi.
3: İsrail cephesi ise anlaşmaya tamamen karşı. CNN'e konuşan İsrailli yetkililere göre Netanyahu, ABD-İran mutabakatının ülkesini bağlamadığını doğrudan Trump'a iletti. Trump da İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da anlaşmanın ihlali halinde düşmana çok daha sert bir tokat atarız tehdidinde bulundu. İsrail kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ABD'yi ve Trump'ı hedef alan açıklamaları ise Beyaz Saray'da öfkeye yol açtı. J.D. Vance bu eleştirilere çok sert yanıt verdi. Söz konusu bakanları hedef aldı. Vance, İsrail savunmasının büyük ölçüde Amerikan vergi mükellefleri tarafından finanse edildiğini hatırlattı.
2: Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
3: J.D. Vance, New York Times gazetesine de mülakat verdi. Burada da daha sert bir şekilde İsrail'e hedef aldı. Aslında İsrail'in katliamlarını da kabul etmiş oldu.
2: Anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece insan öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
4: Over the last few months, we have destroyed their nuclear program.
3: İsrail basını ise bu krizin ardından Netanyahu'nun kabinesinden gelen çatlak seslerin kendi tutumu yansıtmadığı yönünde Beyaz Saray'a yatıştırıcı mesajlar gönderdiğini iddia etti.
0: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ın Türkiye karşıtı girişimlerine dikkati çeken bir mesaj geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa'nın özellikle savunma alanında Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kallas'ın açıklamaları, Atina'nın Türkiye'nin Avrupa savunma projelerindeki rolünü sınırlama çabalarına yanıt olarak değerlendirildi.
3: Yunanistan Türkiye aleyhtarlığı yapıyor. Her platformda Türkiye'yi hedef alıyor. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin de altını oymaya çalıştı ancak hüsrana uğradı. AB'den Atina'ya Türkiye'ye ihtiyacımız var uyarısı yapıldı. Uyarıyı yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas. Kallas, Yunan Tanea gazetesine demeç verdi. Türkiye ile ilgili mesajı netti. Avrupa Birliği'nin özellikle savunma ve güvenlik alanında Türkiye'ye kesinlikle ihtiyacı olduğunu vurguladı. Atina yönetimi bir süredir Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk SAFE isimli dev savunma programına katılımını engellemeye çalışıyor. Kallas, Yunan gazetesinin bu yöndeki kışkırtıcı sorusunu yanıtladı. Türkiye ile elimizden geldiğince işbirliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada Türkiye'nin SAFE katılmaması nedeniyle mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın işbirliği için çaba gösteriyor. Çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor ifadelerini kullandı. Kallas Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolüne vurgu yaptı. Jeopolitik gerçeklerin altını bir kez daha çizdi. Ankara ile her konuda aynı görüşü paylaşmasalar da göç, ticaret ve enerji konularında Türkiye ile çalışmak zorunda olduklarını ifade etti. Kallas, Orta Doğu'dan Sudan'a uzanan kriz bölgelerinde Türkiye'nin bölgesel bir aktör olduğunu ve Ankara'nın bu gücünün Avrupa tarafından asla göz ardı edilemeyeceğini açıkça dile getirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Irak'ta temaslarda bulundu. Barak, terör örgütü SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le PKK ile bağların tamamen koparılması ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine entegre edilmesi çağrısı yaptı. Tom Barak Erbil'deydi. SDG elebaşı Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabiya'nın haberine göre Barak, SDG'den terör örgütü PKK ile tüm bağlarını kesmesini istedi. Ayrıca PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılmasını ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak tam entegrasyonunu tamamlamasını istedi. Toplantıda ayrıca Kürt bölgelerindeki petrol sahalarından elde edilen gelirlerin paylaşımı da ele alındı. İlk aşamada Kürt bölgelerine yaklaşık %10 pay verilmesi ve üretim arttıkça bu oranın yükseltilmesi planlandı. Görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden başlayarak Suriye'deki Kürt bölgeleri üzerinden Akdeniz kıyısındaki Baniyas rafinerisine uzanacak yeni bir petrol hattı projesi de değerlendirildi.

0: Haliç Üniversitesi'nde bir toplantı düzenlendi. Yüksek öğretime ilişkin kapsamlı bir vizyon açıklandı. Rektör Profesör Doktor Enes Eryarsoy, Haliç Üniversitesi'nin eğitimi kişiselleştiren yeni bir öğretim yapısını, yapay zeka destekli tercih sistemini ve dijital rehber karakteri KEDU'yu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
1: Haliç Üniversitesi geleceğin eğitim modelini tanıttı. Aday öğrencileri neler bekliyor, kalem kalem anlatıldı. Haliç Üniversitesi'nin yeni öğretim yapısı her öğrencinin ilgi alanı, kariyer hedefi ve öğrenme biçimine göre şekilleniyor. Tek tip müfredat yerine temel yetkinlik kazanımları, alan derinleştirme seçenekleri ve disiplinler arası geçirgenlik bir arada sunuluyor.
2: Günümüzde öğrendiğimiz bilgiler değerini yapay zeka yüzünden çok hızlı kaybetmekte. Biz öğrencilerimize geldikleri zaman kaybolmayacak, uzun zaman kendi yanlarında taşıyabilecekleri yetkinlikleri kazandırmak istiyoruz. Bundan dolayı öğrencilerimize biz 3 tane dil vaat ediyoruz. Bir tanesi yapay zekanın dili, bir tanesi iletişimin ve diksiyonun dili, bir tanesi de paranın dili.
1: Haliç Üniversitesi bu yıl hayata geçirilen yapay zeka tercih envanteriyle üniversite adaylarına puan odaklı yönlendirmenin ötesinde ilgi alanları, yetkinlik profili ve kariyer beklentileri doğrultusunda kişiselleştirilmiş program önerileri sunuyor. Sistem her adayı bir puan bandıyla değil, merakı, potansiyeli ve yaşam tasarımıyla tanımlıyor.
2: Öğrenciler üniversitelere geldikleri zaman bir meslek hayaliyle gelirler, bir bölüm hayaliyle genelde gelmezler. Ama bölüm okumak zorunda kalırlar. Dolayısıyla biz arka tarafta geliştirdiğimiz yapay zeka destekli platformumuzda öğrencilere bu değeri sunmak istiyoruz. Öğrenciler kendi özelliklerini, kendi ilgi ve alaka ve beceri ve meraklarını girdikleri zaman platform onlara hangi bölümlerin onların puan baremine göre uygun olduklarıyla alakalı bir çıktı veriyor. Bu platform bütün öğrencilere açık ve ücretsiz olarak faydalanabilirler.
1: Haliç Üniversitesi'nin 2026-2028 stratejik dönüşümünün taşıyıcı cümlesi olan "Sana iyi gelecek" bir pazarlama sloganının ötesinde kurumsal bir taahhüdü simgeliyor.
2: Haliç Üniversitesi'nin kurgulanması aslında üniversitemiz Türkiye'nin en eski vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Bulunduğu coğrafya itibariyle bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin iktisadının, ekonomisinin kalbinin attığı yerdeki bir üniversite. Biz de bu üniversitenin mezunları gelecekte onlara ne değer katabilir diye düşündüğümüz için, bu üç dille onlara bir değer sunabileceğimiz için onlara iyi geleceğini düşünüyoruz.
1: Haliç Üniversitesi'nin bu dönüşüm hamlesi, Türkiye yükseköğretim sisteminde öğrenci deneyimini ve mezun profilini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Yapay zeka altyapısı, kişiselleştirilmiş öğretim mimarisi ve dijital rehberlik ekosistemiyle bütüncül bir dönüşüme giren üniversite, 2026-2027 akademik yılını bu vizyonun ilk somut çıktılarının görüleceği dönem olarak işaret ediyor.
0: Yapay zeka her alanda büyük bir hızla ilerliyor. Özellikle sağlık alanında çok dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan bir firma yeni teknolojisini kurdu. Ultrason sensörleri ve su havuzlarıyla sadece bir dakika içinde tüm vücut için MR kalitesinde görüntüleme yapılabilecek.
3: Yapay zeka baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu sayede yeni teknolojiler de ortaya çıkıyor. Özellikle de sağlık alanında çok dikkat çekici gelişmeler arda arda yaşanıyor. Son haber ABD'den geldi. Yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan teknoloji şirketi Midjourney, sağlık sektörüne adım attı. Yeni girişimin adı Midjourney Medical. İnsan vücudunu çok kısa sürede tarayabilen yenilikçi bir cihaz üzerinde çalışıyorlar. Sistem geliştirilme aşamasında. MR gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini çok daha hızlı ve kolay erişilebilir hale getirmeyi hedefliyorlar. Geliştirilen tarayıcı alışılagelmiş tıbbi cihazlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip. Sistemin sığ bir su havuzu içinde ve vücudu çevreleyen bir ultrason sensör halkasıyla çalışması planlanıyor. Bu halka vücuda farklı açılardan ultrason dalgaları göndererek geri dönen sinyalleri kaydedecek. Toplanan tüm bu veriler yapay zeka algoritmaları sayesinde aslına uygun tıbbi görüntülere dönüştürülecek. Şirket tüm bu sürecin 60 saniyenin altında tamamlanmasını hedefliyor. Firma bu yeni teknolojiyi spa konseptiyle hayata geçirmeyi amaçlıyor. İlk tesisin 2027 yılında San Francisco'da açılması planlanıyor. Bu merkezlerde

0: Sıcak havuzlar, saunalar ve soğuk şok alanlarının yanı sıra vücut tarama işlemlerine ayrılmış özel bölümler yer alacak. Kullanıcılara ilk etapta detaylı vücut analizi raporları sunacak olan sistem, gerekli tıbbi onay süreçlerinin ardından daha gelişmiş teşhis imkanları da sağlayacak.
1: Paraguay'la maçımızda artık 11 saatten biraz fazla zaman kaldı. İçişleri Bakanlığı'ndan bizim çocuklara gollük pas geldi. Bakanlığın A milli futbol takımı için hazırladığı klip sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
2: İçişleri Bakanlığı'ndan bizim çocuklara gollük pas geldi. Bakanlık Dünya Kupası'nda A milli futbol takımına hazırladığı kliple destek verdi. Bayraklar havada, bir millet arkanda, Türkiye burada. Türkiye'nin geleceği çocukların futbol oynadığı anlarla başlayan videoda İçişleri Bakanlığı'na bağlı personeller görev aldı. AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet güçleri hep birlikte milli takıma pas verdi. Bir

0: Klibi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
1: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
0: Çiftçi paylaşımına düştüğü notta bu kez sahaya sadece bir maç için değil, bir milletin umudunu ve hayalini gerçekleştirmek için çıkıyorsunuz ifadelerini kullandı.
2: A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda kader maçına çıkıyor. İlk maçta Avustralya'ya mağlup oldu Ay Yıldızlar. Paraguay karşısında galibiyet arayacak. San Francisco'da oynanacak kritik mücadele öncesi hem teknik heyet hem futbolcular birlik ve destek mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk taraftarlar da millileri yalnız bırakmadı.
3: Nefesler tutuldu. Tek hedef galibiyet. Ay Yıldızlı ekibimiz D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Karşılaşma San Francisco'daki Bay Area Stadyumunda cumartesi günü Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Mücadele öncesinde şehir adeta kırmızı beyaza boyandı. Binlerce taraftar uçaklarda marşlar söyleyerek şehri halkın etti. Takımın konakladığı otel önünde toplanan yüzlerce futbol sever millilere büyük moral aşıladı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu otel girişinde taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı.
4: Hakan abi!
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da turnuva için dev bir adım attı. Los Angeles'ın kalbinde tam 3050 metrekarelik dev bir taraftar alanı kuruldu. Türkiye burada sloganıyla açılan merkez ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Dev ekranda maç yayınlarının yapıldığı alana Meksikalı taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Türk lezzetlerinin ikram edildiği bu dev festival alanı 26 Haziran'a kadar açık kalacak. Kritik Paraguay maçı da bu alandaki dev ekrandan naklen izlenebilecek. Önemli mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella basının karşısına çıktı. Avustralya mağlubiyeti sonrası yaratılan kaos ortamına tepki gösterdi, önemli mesajlar verdi. Takımın son 3 yıldaki başarılarıyla saygıyı hak ettiğini belirtti.
5: Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum.
3: Montella kendisini Türk gibi hissettiğinin de altını çizdi. Kaos ortamından futbolcuların etkilendiğini belirtti.
5: Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum. Sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum. Bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor. Çünkü onlar gençler ve bu durum onları üzebiliyor.
6: Giustamente, magari con poca precisione.
3: Montella, takım olarak büyük hayalleri olduğunu vurguladı ve destek istedi.
5: Büyük bir hayalimiz var. Taraftara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var. Futbolcular da bunun farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında futbolcuların tutumlarını mağlubiyetlerden sonra çok daha fazla seviyorum. Bu sevginin sadece maç kazanıldığında değil, ihtiyaç duyulduğunda da futbolculara verilmesini istiyorum.
3: Milli futbolcular da zafer için kenetlendi. Yunus Akgün, Avustralya maçından büyük dersler çıkardıklarını ve Paraguay'ı yenecek güce sahip olduklarını söyledi.
7: Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek bir güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz.
3: Deneyimli

0: yapacağız. Ülkemizimize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda.
1: Ay Yıldızlılar San Jose Park'ta yaptıkları son taktik idmanla Paraguay maçının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.
2: Şimdi haberimizi paylaştık ama yetmez. Önümüzdeki dakikalarda canlı olarak San Francisco'ya gideceğiz. Oradaki atmosferi de paylaşacağız. Bir aradan sonra.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
2: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz de onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Hakan abi.

0: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
0: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: İyi finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Short

0: Karın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yine ilginç bir olaya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek askeri nişanı olan Kongre Onur Madalyası töreninde madalyanın klipsini bir türlü takamadı, beceremedi. Çareyi kurdeleye bir düğüm atmakta buldu. Hem o anlar hem madalyaya dair yaptığı bir espri günün konusu olduğu o anları ekrana taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'un kökenine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirecek bir açıklama geldi. Görev süresi sona eren Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard son mesai gününde adeta bombayı patlattı. Yayımladığı belgelerle salgının kaynağı ile ilgili önemli iddialar ortaya attı. Peki neydi o iddialar? Paylaşacağız. Kahramanmaraş UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat şehri olarak kabul edildi. İstanbul'da düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yazılı bir mesaj gönderdi. Törende yaşananları ekrana taşıyacağız. YKS'ye artık saatler kaldı. Yıllardır verilen emeğin karşılığını alabilmek için öğrenciler yarın ter dökecek. Peki sınav stresiyle nasıl baş etmeleri gerekiyor? Uzmanına sorduk, sizinle de paylaşacağız. Başkent Ankara'da aniden bastıran sağanak hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kentin altyapısı yetersiz kalırken birçok ilçede tarım alanlarında büyük hasar oluştu. Tüm bu başlıkların ayrıntısı ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

0: Milli heyecana kaldı şurada artık saatler. San Francisco'ya gideceğiz. Merak ediyoruz oradaki atmosfer nasıl. Üstelik artık bu 11 saat sonraki maç bir hani heyecan fırtınası estirecek. Neden? Şimdi iddialar var. İşte çeşitli yapay zeka ile yapılan hesaplamalar var. Eğer 3 puan alırsak bundan sonraki maçlarla, ki Paraguay'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Eğer 3 puan alırsak yetmeyebilir ama zamanında 70 olan durumlar var. 4 puan olursa büyük ihtimalle yeter. 2 galibiyet alırsak zaten karada ölüm yok diyebiliriz ama artık saatler kaldı. 11 saat kala durum ne? Hemen biz San Francisco'ya gidelim. Üstelik takımımızın, kafilenin kalmış olduğu otelin önünde. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Ondan tüm detayları alacağız. Yavuz, önce atmosfer, sonra tabii ki Türk vatandaşları millilerimizi orada yalnız bırakmayacak. Sen San Francisco'da gezerken onlara rastladın mı? Neler paylaşabilirsin?
1: Ali Yankman, senin de ifade ettiğin gibi artık maça saatler kalmış durumda. Arkamda bir sakinlik görüyorsunuz. Bu aslında güzel bir şey. Çünkü milli takım henüz sabah saatlerinde, milli takım akşamki maça konsantre oluyor. Taraftarlarımız da milli takımı uğurlamaya henüz gelmediler. Dinlenmelerine müsaade ediyorlar. Zannediyoruz ki buradan stada doğru hareket ettiğinde kafilemiz, taraftarlarımız buraya akın edecek. Çünkü dün buradaydı taraftarlarımız ve ciddi bir kalabalık vardı. Milli takıma sevgisi vardı. Şimdi sokaklardan bahsettiniz. Sokakları ikiye ayırmamız gerekiyor. Kaan Yakupan. Şöyle, yerel halktan bahsedebiliriz. Yerel halk, biletler pahalı olduğu için biraz maça pahalılıktan ötürü biraz ilgisiz. Ancak Türkler San Francisco'ya akın etmiş durumda. İnanılmaz bir hazırlık var. Stadyumda inanılmaz bir hazırlık çalışmaları var. Zannediyoruz ki bu akşam aslında deplasmanda gibi bir yerde değil de evimizde oynuyor olacağız. Dün de aslında futbolculardan şöyle bir hava aldık. Yani evimizde oynayacağız havası değil de futbolcular artık tam olarak adapte olabilmiş durumdalar. Hem Dünya Kupası'na hem de ABD'nin şartlarına tam olarak adapte olabilmiş durumdalar. Ve Avustralya maçındaki o şaşkınlığı atmış gibi görünüyorlar. Dün Montella'nın da 3 sporcumuzun da açıklamaları vardı. Tek tek ne söylediğini söylemeyeceğim ama genel itibariyle milli takımımızın hocası Montella şunu söylüyor. Evet, etkilendi eleştirilerden ama bunu aşabildik. Paraguay maçında Paraguay maçı önemli ve burada elimizden geleni yapacağız diyor milli takımın hocası. 3 futbolcumuz, Kaan Ayhan'ın açıklamaları var. Cesur oynamalıyız diyor. Yani cesur oynarsak bu işi çözebiliriz, halledebiliriz ifadelerini kullanıyor. Yine Yunus Akgün'ün de benzer açıklamaları var. Milli takımımızın kazanabileceği yönünde ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacakları yönünde. Mert Günok da yine takıma güvendiğini ifade ediyor. Sporcularımızın açıklamaları bu şekilde. Dün antrenmanın 15 dakikası basına çıktı, takip edebildik. Futbolcularda bir sakinlik var ama o sakinlik fırtına öncesi bir sakinliğe benziyordu. Kaan Yakupan işin açıkçası. Bu akşam da oldukça önemli bir maç. İşte hesaplamalar yapılıyor senin ifade ettiğin gibi ama burada aslında Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen bir takım için hesaplamaya gerek yok. Artık bu saatten sonraki her maçın kazanılması gerekiyor. Ki milli takım Dünya Kupası'na uzanabilsin. Ki milli takımımızın zaten hedefi bu kupayı alabilmek. Dolayısıyla hesaplamalardan öte milli takım artık önündeki her maçı kazanmaya gayret etmeye çalışacak. Böyle bir motivasyondalar. Akşamda büyük bir şölen bizi bekliyor. İzleyicilerimiz aldanmasın. Ben buranın saatiyle akşam diyorum. Türkiye saatiyle yarın sabah 6'da milli maçta karşılarında olacaklar.
0: Yavuz Atalay, çok çok teşekkürler. Elbette heyecanla hepimiz bekliyoruz. Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Tabii önümüzdeki saatlerde yine bu gece moderatöründe yine bir bağlantı alırız. Oradaki atmosfer, çünkü saatler geçtikçe hareketlenecek. Şimdi bir gerçek var. Evet, yani orada tribünde izleyecek olanlar var, vatandaşlarımız var. Türkiye'de milyonlarca kişi o saate kalkacak, maçı izleyecek. Duygusal mıyız? Evet, doğru, duygusalız. Yani

0: duygusalı bir futbol maçı ama milli maç ve biraz da duygusal bakıyoruz. Belki o duygusal bakış sahadaki 11 ve daha fazlası için o futbolcular için bazen yorucu olabilir, bazen yıpratıcı olabilir. Ama bu bir sevgi, bir duygusallık. Çünkü sadece Türkiye milli takımı da değil, Türkiye'yi yarın sabahki maçta sadece Türkiye'deki Türkler değil, dünyanın dört bir yanında yüreği Türkiye ile atanlar birlikte seyredecek, birlikte destek verecek ve inanıyoruz ki bu sefer istediğimiz sonucu da elde edeceğiz. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Dün ve bugün de saldırılar vardı. İsrail ordusu dün Han Yunus'ta bir aracı hedef aldı. İHA ile düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yaralananlar oldu. Ölenler ve yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. İsrail ordusu Hamas hedefini vurduğunu açıkladı. İşgal güçleri bugün de ateş açtı. Olay yine Han Yunus yakınlarında yaşandı. Sarı hattın dışındaki bölgede bir Filistinli yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamalardan birinde Hamas'ın ateşkese bağlı kaldığını belirtmişti. Direniş hareketinden bu açıklamaya yorum geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Trump'ın Hamas'ın Gazze'de ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklaması olumlu bir tutum. Bu bizim Gazze'de ateşkesi uygulama konusundaki ciddiyetimizi gösteriyor dedi. Ancak ateşkes ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim sürüyor. Trump'tan sonra Başkan Yardımcısı J.D. Vance de çok net bir mesaj verdi. Netanyahu'nun yürüdüğü yolun hatalı olduğunun altı çizildi. Bir anlamda Washington yönetimi Tel Aviv'e esas patronun kim olduğunu hatırlattı.
1: Ben İsrail hükümetinde bir kabine üyesi olsaydım, şu zor zamanlarda elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmadan önce iki kez düşünürdüm.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Netanyahu hükümetine çok net bir mesaj verdi. Soykırımcı kabinenin gerçekleri göremediğini, hızla yalnızlaştığını ve en güçlü müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırarak mesafe alamayacağını söyledi. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu imzayı İsrail'e rağmen attı. İsrail kendisine çekiç, etrafındaki herkesi de çivi gibi görmesinin bedelini ödüyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kulağına kurşundan küpe yapma hamlesiyle başlayan, Epstein şantajıyla devam eden kavgada Netanyahu, İsrail lobisine, para babası Yahudilere ve Siyonist medyanın gücüne güvendi. Tıpkı Biden yönetiminde olduğu gibi Trump'ın da iplerini elinde tutabileceğini sandı. Ama yanıldı ve aslında tüm işaretler önündeydi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Türkiye harika bir ülke.
2: Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırtma çabası baltayı taşa vurduğunun en açık işaretiydi. Zira karşısında ipinden tutup istediği yere çekebileceği bir Amerikan başkanı değil, bizzat Trump gerçeği vardı.
3: Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim. Ancak makul olmanız şartıyla. Makul olmalısın.
2: Açık söylemek gerekirse Netanyahu yönetimi ve İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendine özgü kişiliğini görmezden geldi. Oysa Trump kendisine emir verilmesinden, dikte edilmesinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Trump bizzat patron benim mesajını her zeminde veriyor. Beyaz Saray'da karşısına Menemen testisi gibi dizdiği liderlerin o tarihi fotoğrafı okumak isteyenler için çok çarpıcı bir örnekti. Keza aynı şekilde Fransa'daki G7 zirvesinde bir saat geciktiği o toplantı salonuna girerken söyledikleri malumun ilamıydı. İsrail aslında kaybettiğinin farkında ve kaybettikçe de daha çok hırçınlaşıyor. Daha çok kan dökmeye çalışıyor. Her zeminde kışkırtmayla asıl mağdur biziz algısına oynamaya çalışıyor. Ama öylesine büyük bir vahşet ortaya koydu ki artık bugüne kadar çantada keklik gördüğü ülkeleri dahi kaybediyor.

0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Trump'ın "biz olmasak İsrail yok olurdu" söylemi bu durumun en açık kanıtı.
1: Evet, Netanyahu'ya lanet olası bir deli olduğunu ve "eğer ben olmasaydım hapse gireceğini söyledim. Lübnan'a saldırmayı bırakmadığı için sinirlendim. Eğer ben olmasaydım İsrail çoktan yok olurdu. Herkes biliyor ki ABD olmadan İsrail hiçbir şey yapamazdı."
0: Bu yüzden de Netanyahu hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan anlaşma tüm ayarlarını bozsa da sineye çekmek zorunda kalıyor. Zira Avrupa'da yükselen nefret dalgası Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobi şirketleri ve Siyonist medya propagandasına rağmen halkın 2/3'ünün İsrail için soykırımcı görüşünü paylaşması gidişata dair önemli işaretler. Özetle Trump'tan bir kukla çıkarmaya çalışan Netanyahu ve eli kanlı kabinesi baltayı taşa vurdu. İranlıların ortaya koyduğu direniş ekseni Tel Aviv yönetimini zora soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dost ülkelerin ortaya koyduğu stratejiler İsrail'in savaşı Orta Doğu'ya yayma planlarını bozdu.
2: Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir.
0: Şimdi merak edilen İsrail'in daha ne kadar elini yükseltebileceği. Zira 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal altında tutan Netanyahu ve kabinesinin korkunç suçlara imza atmaktan çekinmediğini herkes biliyor. Bu yüzden de teyakkuz halini her daim sürdürmek gerekiyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da önce Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki metronun açılış törenine katıldı. Orada verdiği mesajlar vardı. Sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde çalışmalarını sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve son olarak da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. İletişim Başkanlığı kabule ilişkin detayları paylaştı. Kabulde Türkiye-Singapur ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyir-i sefer serbestisinin sağlanmasına önem verdiğimizi, kardeş ülkelerle birlikte sürece elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yine ilginç bir olaya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek askeri nişanı olan Kongre Onur Madalyası töreninde madalyanın klipsini bir türlü takamadı. Sonra çareyi kurdeleye kocaman bir düğüm atmakta buldu. Gazi binbaşının boynuna sımsıkı bağlanan ve biraz da eğri duran o madalya sosyal medyada gündem oldu. Trump'ın madalyayı kendisine de vermek istediğine dair esprisi de dikkat çekiciydi.
3: ABD Başkanı Donald Trump Gazi'ye madalya takmaya çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı. Zor anlar yaşadı. Çareyi düğüm atmakta buldu. Beyaz Saray'da madalya töreni düzenlendi. Sahneye Gazi bir binbaşı çağrıldı. Asıl kriz de burada yaşandı. En yüksek askeri madalya olan Onur Madalyası'nı askerin boynuna takmak isteyen Trump, şeridin klipsiyle dakikalarca boğuştu. Bir türlü klipsi tutturamadı. Çareyi madalya şeridini askerin boynuna kaba bir düğüm atarak bağlamakta buldu. Düğüm nedeniyle madalya askerin boynunu sıktı ve yamuk bir şekilde durdu. Başkan Trump, askerin omuzlarından sarsarak ve sırtına vurarak işin bittiğini söyledi. Bu ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Trump'a bir dizi eleştiri yapıldı. Törene damga vuran bir diğer ansa Trump'ın tuhaf esprisiydi. ABD Başkanı bu çok özel madalyayı aslında kendisine takmak istediğini belirtti. Ama buna layık olmadığını da sözlerine ekledi.
4: Bu yüksek askeri nişanı sadece birkaç kişi aldı. Ben de kendime vermek istedim. Ancak bunu yapamayacağım konusunda bilgilendirildim. Ayrıca bunu gerçekten layık görüleceğim bir şey de bulamadım.
3: Ayrıca başkanın resmi madalya törenine bir saat geç kalması ve davetlilerin piyano dinletisi eşliğinde bekletilmesi de Amerikan basınında geniş yankı buldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştı. Son olarak İsrail ve Lübnan uzlaşmaya vardı. Sırada acaba Rusya-Ukrayna mı var? Çünkü Ukrayna'nın dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği ağır saldırıdan yeni görüntüler çıktı ortaya. Bir askerin omuzdan atılan roketle İHA'yı vurmaya çalıştığı sırada çevredeki Türklerin vur vur diyerek cesaret verdiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
3: Ukrayna Perşembe günü Rusya'ya devasa bir İHA saldırısı düzenlemişti. Başkent Moskova şimdiye kadarki en büyük hasarı almıştı. Pek çok nokta vurulmuştu. O anlara dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Bir Rus askerinin omuzdan atılan hava savunma füzesiyle Ukrayna İHA'sını vurmaya çalıştığı sırada amatör kamera görüntülerine Türkçe konuşmalar yansıdı.
5: Vur kardeşim, vur! Maşallah kardeşim. Allahu Ekber!
3: Sadece Moskova bölgesi üzerinde 100'den fazla İHA etkisiz hale getirildi. Ancak bazıları alçaktan uçuyordu. Hava savunma sistemi onları yakalayamayınca iş omuzdan atılan roketlere düştü.
5: Davay, davay! Davay biraz!
3: Vurulan bazı İHA'ların enkazları binaların üzerine düşmüştü. Saldırılarda en çarpıcı manzaralardan biri ise buydu. Moskova'nın enerji ihtiyacının kalbinde yer alan rafineride hedef olmuş patlamalar meydana gelmişti. Yakıt tankının dev kapağı onlarca metre havaya fırlamıştı.
5: Oh, bana.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'un kökenine dair tartışmaları yeniden alevlendirecek bir açıklama geldi. Görev süresi sona eren Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, son mesai gününde adeta bombanın fitilini ateşledi. Yayımladığı belgelerle salgının kaynağı ve eski başkanlık danışmanı Anthony Fauci hakkında önemli iddialar ortaya attı. Bakın neler söyledi.
3: Tüm dünya yıllardır COVID-19 virüsünün nasıl ortaya çıktığını tartışıyor. Görev süresini tamamlayan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ofisteki son gününde COVID ile ilgili daha önce hiç görülmemiş gizli yazışmaları ve belgeleri paylaştı.
6: Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevdeki son günümde Anthony Fauci'nin virüsün kökenine ve tehlikeli araştırmaların yürütülmesindeki rolüne ilişkin gerçekleri gizlemek amacıyla istihbarat topluluğundaki siyasallaşmış yetkilerle nasıl işbirliği yaptığını ortaya koyan daha önce görülmemiş yazışma ve belgeleri kamuoyuyla paylaşıyorum.
3: Gabbard'ın hedefinde eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci vardı. Fauci bir dönem Trump'ın danışmanlığını da yaptı. Paylaşılan belgelere göre milyonlarca dolarlık Amerikan vergi parasını Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne aktardı. Virüslerin daha ölümcül hale getirilmesini sağlayan işlev kazandırma araştırmalarını bizzat finanse etti. Söz konusu işlem, virüsü manipüle edip değişmesini sağlayarak gelecekte yaşanabilecek tehlikeleri anlayabilmek için yapılıyor.
6: Fauci, büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı ve değeri trilyonlarca doları bulan küresel aşı çalışmalarına hizmet eden koronavirüs araştırmalarını finanse etti.
3: Skandal sadece bu çalışmaların fonlanmasıyla sınırlı kalmadı. Gabbard'a göre virüs kazara laboratuvardan sızdıktan sonra tam bir derin devlet senaryosu devreye sokuldu. Dr. Fauci suçlarını ve yetki istismarını örtbas etmek için Amerikan istihbarat kurumlarındaki siyasallaşmış yetkililerle işbirliği yaptı. Kendi fonladığı bilim insanlarını istihbarata danışman olarak sızdıran Fauci, virüsün laboratuvar üretimi olmadığı, hayvanlardan doğal yollarla bulaştığı yönünde sahte bir bilimsel algı yaratmaya çalıştı. İtiraz eden dürüst istihbarat analistleri ise ağır tehditlerle susturuldu. Paylaşılan belgeler Fauci'nin 2024 yılında Amerikan Kongresi'ne verdiği yeminli ifadeyi de çürütüyor. Kongredeki oturumda virüsün kaynağını gizlemekle suçlanan Fauci, istihbarat kurumlarıyla pandemi hakkında hiçbir görüşme yapmadığına dair yemin etmişti. Ancak Gabbard'ın paylaştığı belgeler Fauci'nin CIA ve FBI gibi kurumları doğrudan manipüle ederek yalan ve sansür kampanyası yürüttüğünü gösteriyor. Gabbard'ın yayınladığı belgelerin ardından Washington'da yeni bir siyasi ve hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor.
0: Yunanistan'da İskeçe Çınar Camii'nde 2024'te yaşanan gerilimin davası tepki çeken bir kararla sonuçlandı. Yunan devletinin atadığı müftüleri protesto eden Batı Trakyalı Türklere 17'şer ay hapis cezası verildi.

0: 11 Ekim 2024 Yunan Devleti'nin atadığı müftüler İskeçe Çınar Camii'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmaya kalkmıştı. Batı Trakyalı Türkler tarafından camiden uzaklaştırılmışlardı. Atanmış seçilmiş müftü geriliminin son yıllardaki en somut örneği olmuştu. Yunan Devleti, Lozan Barış Anlaşması ile güvence altına alınan Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkını tanımıyor.
1: Onlar gitsinler, biz gitmeyelim ya.
0: Perşembe günü olayla ilgili davanın duruşması vardı. Duruşma sabah 9'da başladı, gece 23'e kadar sürdü. Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse hakkında karar açıklandı. Yunan yargısı bu 4 isme 17'şer ay hapis cezası verdi. Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını savunan sanıklara büyük bir kalabalık destek verdi. Mahkeme binasının önünden ayrılmadılar. İskeç'e seçilmiş müftüsü Mustafa Trump'a da oradaydı.
2: Arkadaşlarımız bizim vicdanımızı dile getirdiler. Bizim sesimizi, sizin sesinizi, soluğunuzu orada haykırdılar, dile getirdiler.
0: Savunma tarafı Yunan hükümetinin dini özgürlükleri kısıtlama politikası nedeniyle aslında böyle bir kararı bekliyordu. Mücadele sürecek.
3: Tabii bu ilk derece mahkemesinin kararı. Biz mahkeme kararının yanlış olduğunu düşünerek bunu en kısa sürede istinaf dilekçemizi sunacağız. Ve bir süre sonra 3 hakimli Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın yeniden görüşülmesini sağlayacağız. Hukuki bir olayı eğer siyasi bir olaya çeviriyorsanız ve bunu bazı kişileri, azınlığın önde gelen insanlarını cezalandırma aracı haline getiriyorsanız o ülkede hukuktan bahsedilemez.
0: 5 Haziran'daki duruşmada Yunanistan'daki FETÖ mensupları mahkemenin önünde provokasyonlara imza atmıştı. Perşembe günü de benzer manzaralar yaşandı. İddiaya göre para karşılığında Yunanistan'ın atadığı müftülere destek için mahkeme önünde toplandılar. Haklarını savunan Türk azınlığı provoke etmeye çalıştılar. Ancak onlar provokasyona gelmedi.
2: Biz yine sakin olacağız, biz yine mutedil olacağız, biz yine hakkımızı, hukukumuzu aramaya devam edeceğiz.
4: İstanbul'un ulaşım haritasını değiştirecek dev proje hizmeti açıldı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının son etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Erdoğan, hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattında ilk yolculuğa çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın mensupları da eşlik etti. Yeni hatla birlikte Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım artık sadece 30 dakika sürecek.
5: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
6: Hayırlı olsun.
7: İstanbullulara buradan müjdeyi verdiniz.
5: Hayırlı olsun.
8: Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı açıldı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının son etabı tamamlandı.
9: Halkalı istasyonundan hareket ettik. Bu istasyon İbni Haldun Üniversitesi durağında son buluyor. 22 kilometre uzunluğundaki bu hattın ilk seferini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarıyla trene binerek gerçekleştirdi. 5 yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düştü.
8: Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düştü. Böylelikle hem şehir içi ulaşım hızlanacak hem havalimanına erişim önemli ölçüde kolaylaşacak. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı olma özelliği taşıyan Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının toplam hat uzunluğu 69 kilometre. Projenin tamamı yer altından geçiyor. Öte yandan Halkalı istasyonuysa Marmara ile entegreli. Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullunun ulaşımını doğrudan etkiliyor.
10: Şehir merkezlerinden yaşam alanlarına uzanan bu büyük ağ İstanbul'u tek bir ahenkle buluşturuyor.
8: Metrolar Aselsan tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Saatte 80 kilometre hızla işletilen klasik metrolardan farklı olarak saatte 120 kilometre hızla seyredecek.
4: Şimdi biraz da iç siyasete dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilim tırmalarken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tansiyonu düşüren bir adım geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine yazdığı mektupta kenetlenme çağrısı yaptı.
6: Ana muhalefette mutlak butlan sonrası başlayan kriz bitmedi. Partide gözler milletvekillerinde. Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyenlerle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında tansiyon her gün artıyor.
11: Şimdi gerçekleştiriyor.
6: Gerilim tırmanırken tarafları sakinleştiren adım Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu vekillere yazdığı mektupta kenetlenme çağrısı yaptı. Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurgusal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekiyor. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde de net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Kılıçdaroğlu CHP'nin tarihi bir eşikte olduğuna dikkati çekti. Mektupta makam sınırları ifadesinin altı çizildi. Vekillerin siyasi olgunluk göstermelerini istedi. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.
12: Hadi bir şey kalın.
4: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlık koltuğunu geri aldıktan sonra hesapların incelenmesi talimatını verdi. CHP medyasına ödenen 755 milyon liralık fon tespit edildi. Halk TV ekranında para alındığı itirafı geldi. Burada sorulması gereken soru şu. Parayı verenin düdüğünü çalanlar gerçekten gazeteci ve dava adamı.
13: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
14: Yok ne lakabı?
13: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
15: Ekranlarda şaka yolu itiraflar geliyordu. Saraçhane medyası deyimi, CHP'deki medyayı dizayn etme, elde tutma mücadelesinin bir yansıması gibiydi. Zira bir CHP medyası vardı, bir de İmamoğlu medyası.
16: Merdan Yanardağ, sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun.
15: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından mesele ayyuka çıktı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin son 2,5 yılda bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya trollerine toplam 755 milyon lira aktardığını açıkladı.
17: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
15: Bu açıklamanın ardından konu Halk TV'de gündeme geldi. Özel İmamoğlu destekçisi gazeteci İsmail Saymaz, bunlar normal, zaten herkes de biliyor söylemine sarıldı.
18: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim. Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış. Ve bunun karşılığında işte canlı yayınları, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
15: Ancak mesele gösterildiği kadar masum değil. Bir yayın anlaşmasından öte linç, propaganda, algı operasyonu gerçekleştirme süreci söz konusu. Burada mesele yayın frekansının kiralanması ya da mitinglerin yayınlanmasından çok Özel İmamoğlu propagandası yapmak için trollük yapanların fonlanması.
19: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara.
15: Türkiye CHP medyasında kurulan bu ekosistemi yıllardır biliyor aslında. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilsin diye de iş başındaydılar.
20: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.

0: altılı masadan kalkan Meral Akşener'i hizaya getirmek için kullanıldılar.
1: İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
0: Net olarak görülüyor ki CHP'nin mitinglerinin canlı yayınlanması, grup toplantılarının paylaşılmasından çok daha büyük bir organizasyon var. Siyaseti dizayn etme, parayı verenin düdüğünü çalmayı, gazetecilik faaliyeti diye algı operasyonu yapmaya çalışan bir kitle oluştu.
2: Tren yola çıkıyor, tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor, alkışlar, kıyamet, basın mensupları, canlı yayınlar falan. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya, demiriyor tren. Şimdi falan gitmiyor yani. Yolculuk...
0: Onları kimi zaman ekranlarda görüyoruz, kimi zaman gazetelerde, sosyal medya hesaplarında ve tek gündemleri var. Algı operasyonlarının değirmenine su taşımak. Durum öylesine vahim ki CHP genel başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in makamına kadar çıkabiliyor, hatta Özel'in elinden yakasına rozet taktırabiliyorlar.
3: Düne kadar buralarda soytarlık yapıyorduk, neredeyse milletvekili oluyorduk, biliyor musun?
4: Soytarı senin gibi.
0: CHP seçmenine düşense para karşılığı her türlü yalanı, dolanı, algı operasyonunu savunabilecek karakterlerle dava adamlığı hangi zeminde buluşabilir sorusuna cevap vermek. Takdir milletin elbette.
5: MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın İstanbul'la buluşuyor, İstanbul'la kucaklaşıyoruz programı kapsamında düzenlediği Söz Muhtarlarımızla toplantılarının 18.'si Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Toplantıda mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
6: Mahallelerin sesi bu kez Arnavutköy'den yükseldi. Söz muhtarlarımızda toplantılarının 18. durağı Arnavutköy oldu. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda İstanbul'un temel sorunları, kırsal mahallelerin önemi ve Arnavutköy'ün gelişim sürecindeki rolü ele alındı. Söz alan muhtarlarsa mahallelerinde yaşanan aydınlatma, ulaşım, trafik ve yol sorunlarını gündeme taşıdı.
7: Biliyoruz ki biz muhtarlara dokunduğumuzda 7'den 77'ye herkese, bütün vatandaşlarımıza dokunacağız. Milliyetçi Hareket Partisi biz göreve geldiğimiz günden itibaren teşkilat çalışmalarından sonra saha çalışmalarına başladı. Ve biz hep şunu söylüyoruz, bizim hep ayağımızda çarıklar olacak, hep sahada olacağız, hep vatandaşımızla beraber olacağız ve İstanbul sahipsiz, İstanbul kimsesiz değildir diye haykırarak İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz.
6: Programda yerel yönetimlerle koordinasyonun güçlendirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan ilgili kurumlara aktarılmasının önemi vurgulandı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.
5: Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat şehri olarak kabul edildi. İstanbul'da düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu. Erdoğan, başarı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın bu ünvanı kültürel mirasıyla fazlasıyla hak ettiğini söyledi.
8: Kahramanmaraş, özel ve zengin kültür bahçesinin bir parçası oldu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat şehri olarak kabul edildi.
9: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri.
8: Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda başarısından dolayı tebriklerini iletti.
10: Bizlerin bu süreci atlatabilmesi için herkesin...
8: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında Türkiye'den kabul edilen ilk şehir olduğunu belirterek, bunun kültürel miras açısından tarihi bir kazanım olduğunu ifade etti.
11: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat, halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir Boğa dahil ve Türkiye'miz Kahramanmaraş ile birlikte toplam 9 şehriyle Boğa'da yerini almış durumda. Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa, İstanbul ülkemizi temsil eden diğer yaratıcı şehirlerimiz.
8: Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki tanıtım çalışmalarına değinen Bakan Ersoy,

0: uluslararası görünürlüğün arttırılması için yürütülen projelerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
1: 81 ilimize ve yılın tamamına yayılmış bir turizm hareketini başlatmış, yerli üretimiyle kendi ekollerini oluşturmuş ve geleneksel değerleriyle evrensel sanat sahnesinde yıldızı daha da parlayan Türkiye artık uzak değil. Bu gelecekte her şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımızda barındırdığı tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlik ile en güçlü şekilde yerini alacaktır.
0: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın insanın iyilik doğasını hatırlatan en güçlü araç olduğunu vurguladı.
2: 6 Şubat depreminin ardından yeni Kahramanmaraş diyerek çıktığımız bu yolda UNESCO Edebiyat Şehri unvanını hak etmiş olmak bizim açımızdan yeni bir durak. İşimiz, gücümüz, gayretimiz, şehrimiz. Biz inanıyoruz ki Kahramanmaraş bundan sonra da yalnızca kitaplar yazan bir şehir olmayacak. İnsanlığa iyiliği, merhameti ve umudu hatırlatan bir şehir olmaya devam edecek.
0: Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile birlikte Türk Edebiyatı'nı 408 şehirlik küresel ağda temsil etme sorumluluğunu üstlendiğine değindi.
2: Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, bir Türk Edebiyatı'nın en önemli ilkelerinden biri insana dair umudu yitirmemesidir. Biz bir yandan şehrimizin ve ülkemizin sözünü, edebiyatını dünya vitrinine taşırken, diğer yandan da dünyaya insanın iyi doğasını hatırlatma gayreti içerisindeyiz.
3: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat
4: Şehri. YKS geldi çattı. Sınava girecek öğrenciler için adını duymak bile belki bir stres sebebi. Peki bu stresle nasıl başa çıkılabilir? Ailelere düşen ne? Ebeveynler ne yapmalı? İşte soruların cevapları.
5: Öğrenciler sınav yaklaştığı zaman bilgilerinin yetersiz olduğunu veya sınava hazır olmadıklarını hissetme eğiliminde olabiliyorlar.
6: YKS'ye geldi çattı. Adaylarda stres seviyesi yükseldi. Stresi yönetmek hem öğrenciye hem de velisine düşüyor.
5: Fakat sınav yaklaştığında bu durumu yönetmek için çocuklarla duyguları üzerine konuşmak, sınav konusunu birazcık daha dışında vakit geçirmek, sosyal medyadan ve karşılaştırmalardan uzak tutmak çok daha iyi olacaktır. Çünkü kaygı yönetilen bir şey.
6: Yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. Sınav yaklaştıkça da kaygı ve stres de üst seviyelerde yaşanmaya başladı.
5: Sınava az kaldığı zaman eski konuları tekrar etmek veya sınav dışı aktivitelerle ilgilenmek çocuklar için çok daha sağlıklı olacaktır.
6: Öğrenciler hem bu stresi kendi içinde yaşıyor hem de ailelerinin yaklaşımıyla da mücadele ediyor. Öncesinde olduğu kadar sınav esnasında da o stresi yönetebilmek de gerekiyor.
5: Sınav kaygısıyla gelen öğrencilere nefes egzersizleri veriyoruz. Ve bunu sınavdan çok daha önce çocuğa öğretmiş oluyoruz. O soruyu yapamıyorsa diğer soruya geç, daha sonra dönersin tekniğini aslında birçok öğrenci biliyordur. Biz de bunu öneriyoruz.
6: Sınav süresini atlattıktan sonra ise bir başka stres baş gösterebiliyor. Bu da tercih dönemi. Psikolog Naz Özel 24'ü özel yaptığı açıklamalarda bu dönem için daha çok ebeveynlere iş düştüğünü açıkladı.
5: Çocukların ihtiyaçları, çocukların gelecekleri, bunları eminim çok çok sıkı takip ediyordur aileler. Fakat bir gelecek kurmak 18 yaş için, 17 yaş için aslında hepimiz biliyoruz ki çok kolay bir karar ve kolay bir süreç değil. O yüzden bunun sadece bir sınav olduğunu, önemli olanın çocukların kendileri, sağlıkları, ruh sağlıkları olduğunu unutmadan destek olmak gerekiyor.
4: Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz, ailelere de kolaylıklar. Baykar'la Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye kapsamlı burs desteği sağlanacak. Program kapsamında öğrencilerin eğitim, konaklama ve ulaşım giderlerinin tamamı Baykar tarafından karşılanacak.
7: Gazze'nin gençleri eğitim yolculuklarına Türkiye'de devam edecek. 200 Filistinli öğrenci için yeni bir gelecek kapısı aralanıyor. Türkiye Filistinli gençlere eğitim desteğini büyütüyor. Baykar'la Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında imzalanan Filistin Ortak Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye burs sağlanacak. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen törende mutabakat metni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la YTB Başkanı Abdülhadi Turus tarafından imzalandı. Program kapsamında 100

0: 60 lisans, 30 yüksek lisans ve 10 doktor öğrencisi desteklenecek. Öğrencilerin eğitim süresince ihtiyaç duyacağı burs ödemeleri, konaklama giderleri ve gidiş dönüş uçak biletleri Baykar tarafından karşılanacak. Öte yandan Baykar ve YTB'nin 2022 yılında başlattığı teknoloji burs programı da sürüyor. Program kapsamında farklı ülkelerden yüzlerce uluslararası öğrenciye mühendislik alanlarında burs desteği verilmeye devam ediyor.
1: Sağnak yağış her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara'da hayatı felç etti. Başkentin altyapısı aniden bastıran yağış karşısında yetersiz kaldı. Bazı ilçelerde ise dolu yağışı tarım arazilerini vurdu.
2: Altyapı iflas etti, başkent sele mahsur kaldı. Her sene yaşanan tablo bu yılda Ankaralılara hayatı felç etti. Başkent Ankara'yı sağanak yağış vurdu. Kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte yoğunluk yaşandı. Ankara'da aniden yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle dönmesiyle araçlar mahsur kaldı, trafik durma noktasına geldi. Şiddetli yağmurun etkisiyle rögar kapakları patladı. Çevrede bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf kendi çabasıyla iş yerlerini kurtarmaya çalıştı. Bu görüntülerde Polatlı'da kaydedildi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında dolu yağışına döndü. İlçe genelinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu. Üreticiler mahsulü korumak için canla başla mücadele etti.
1: Yine Ankara'dan bir haber ama bu biraz daha farklı. Ankara Kirazlı Sokak'taki yokuş. Son zamanların yeni trendi haline geldi. Sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın videoları sayesinde başkentliler o yokuşa gelip araçlarını test etmeye başladı. 24 ekibi de o yokuşa gitti. Bakalım yokuş çıkabildiler mi?
3: Bu arabalar tüplü LPG'li olduğu için çıkamıyor bence. Lastikleri de kötü. Ama kaldığın yer hiç hoş yer değil.
4: Kimi yokuşun ortasında kaldı, kimi ayağını gazdan çekmeden çıkmaya çalıştı. Başaranlar vardı ama genelde araçlar geri dönüp başka yollara saptı.
5: İnen araçların freni tutmuyor, çıkan araçlarınsa motor gücü yetmiyor. İşte Ankara'nın son fenomeni olan o yokuş.
4: Ankara Kirazlı Sokak son zamanlarda en yoğun günlerini yaşıyor. Sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın çektiği bir video viral oldu.
6: Buraya kadar geldikten sonra da geri dönme koyar adama. Maalesef taksici de kalacak.
4: Bu video çok tutunca Atilla Korkmaz yenilerini de çekti. Kısa sürede yokuş meşhur oldu. Başkentliler arabaya atlayıp şanslarını denemek istedi.
6: Kaldınız.
7: Ben söylemiyorum konumu, bunu da bilsinler. Yani konum vermiyorum kimseye ama artık burası çok bilinen bir yer olduğu için bir şekilde yorumlardan falan bulup geliyorlar buraya.
4: Atilla Korkmaz konum vermese de yokuş artık tüm başkentler tarafından biliniyor. Haliyle her gün yoğunluk da artıyor. Öyle ki yeni araç alacaklar notere gitmeden önce yokuşa gelip otomobili test ediyor. Yokuşa kadar gelmişken test etmeden olmaz. 24 ekibi de direksiyona geçti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK T10X yokuş testini işte böyle geçti.
8: Birçok aracın çıkmakta zorlandığı o dik yokuşta şimdi yerli ve milli aracımız TOK'la çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım TOK bu yolu nasıl çıkacak? Şu an zorlanmadan rahatça İvme kazandığını, hızlandığını aracın, TOG'un görebiliyoruz ve şu an en dik noktadayız ve TOG bu noktayı rahatlıkla çıktı.
1: Evet, akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Cemil Tugay'a bir gelsene.
1: Tugay'ı aradım. Cemil Tugay. Şey, tabii,
0: efendim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini duyurdu dün. İstifa gerekçesine de mutlak butlan partimizi

temsil edemez dedi. Arkadaşları dedim ki mutlak mutlak karar ne zaman çıktı? Bir ay olmuş. 21 Mayıs'ta çıkmış tamam. efendim. Dedim o zaman demek ki bu CHP'lilerde genetik bir şey. Bak ben Amerika İran'ı vurmaya başladı.

0: Belediye Başkanı mutlak butlan partimizi temsil edemez. Bu sebeple çok rahatsız olduğum için partiden istifa ediyorum diyor.
1: Dünya tarihinin en büyük, İstanbul'daki yolsuzluktan bahsediyorum. Dünya tarihinin en büyük belediye soygunu. Artı peştemal, köpük, parti, duvar ve pavyon. Birbirine giren, hakaret eden. Hakaretleri artık böyle geceliğin mesajlar atan birbirlerine. Değil mi? Anan da bunu istemezdi diyen, kocanı boşver diyen tipler bir araya gelmiş, kavga etmişler. Neticede bu parti ikiye bölünmüş gibi görünmüş. Neticede. Ve ama oyları toplamda 30 küsür, 38 artı 7 sözcüye göre, sözcü kafası bu, 45'i aşmış. Demek ayrılmışlar. Mitoz bölünmeyle değil mi?
0: Vay vay vay. Tekrar, bölünerek çoğalmışlar.
1: Sonra bir daha bir araya gelmişler. CHP'nin şu anda ne kadar pavyon o kadar oy hocam. Ne kadar sağlığa rakı o kadar oy. Doğru mu hocam? Ne kadar metres varsa o kadar büyüksün. Hatta metres seni büyüten bir hadise.
0: Emine ya. Ülker Tarhan diye biri.
1: Çelikle bile.
0: Seyircilerimizin bile. Yani binde biri tanır tanımaz. Bir SpaceX, CHP'den yazılı, ayrılıp parti kurdu. O dönem Aydın Doğan'ın yönetimindeki medya, Doğan medyası, ya ben hatırlıyorum %40'lar, %45'ler, %50'ler, Emine Ülker Tarhan iktidara yürüyor falan. Dolayısıyla hani bu iktidara yürüme, kurulacak partinin potansiyelinin artması falan kısımlarını ikna edici bulmak için biraz bekleyin bence. Bu bir. İki, az önce muazzam bir soru sordun. Cemil Tugay bunu niye yaptı?
1: Ne yaptı?
0: Mesela
1: bayram değil, seyran
0: getirin
1: değil,
0: şu haberi.
1: Öptü şimdi bu
0: getirin adam. Şu haberi. Mesela Özgür Özel ekibinin en ağır toplarından, en kurmay isimlerinden, en baba adamlarından biri. Ağababa. Veli Ağababa. Ya öyle ki bütün Özgür Özel'in içinde bulunduğu, Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu bütün iddialarda bir şekilde oklar ona çıkıyor. Ama hala istifa etmedi mesela CHP'den. Etti mi?
1: Etmedi.
0: Cemil niye? Bey, biri sizi galiba fena tökezletti. Bakın ekibin hiçbiri istifa etmedi der. Siz niye ettiniz ya?

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
2: De böyle, Otobit'te.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Vurdum beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Berkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşamda dış politikadaki güncel sıcak maddeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da bu akşam beraberiz. Ve işin jeopolitik ve jeoekonomik tarafını tabii ki değerlendireceğiz. Bu çok değerli çünkü savaşla ekonominin ne kadar sır sırta olduğunu da görmüş olduk. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza devam edeceğiz. Özellikle İran, Amerika Birleşik Devletleri anlaşması oldu mu, daha iyisi olabilir mi veya ateşkes ne kadar kırılgan, buna bakacağız. Aslında başlığımızda biraz evvel söylediğimi baskılar nitelikte, altını çizer nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması, jeopolitik ve jeoekonomik riskler. Şimdi baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, Hürmüz Boğazı yeniden küresel ekonominin merkezine oturduğunu görüyoruz açılma senaryolarıyla beraber. Mutabakatın en kritik sonucu Hürmüz'ün yeniden açılması oldu. Riskin azalması enerji arz güvenliğini arttırdı. Petrol fiyatları üzerindeki baskı hafifledi. Enerji ithalatçıları için rahatlama sağlandı. Evet. Zaten savaş başladı ilk günden itibaren Hürmüz'ün kapanması, dünya petrol ticaretinin, ekonominin ciddi bir resesyon içine girmesi ve her kapalı günün maliyetin artması hepimizi yakından ilgilendiren bir durumu ortaya çıkarmıştı. Şimdi bu rahatlama acaba kalıcı olacak mı? En büyük soru aslında bu. Petrol savaşı yerini fiyat savaşına bırakabilir. Arz kesintisi endişesinin yerini arz fazlası tartışması aldı. İran petrolünün piyasaya dönüşü fiyatlanıyor. Üreticiler arasında rekabet artabilir. Şimdi petrolün fiyatının artması, petrol arzının fazlalaşması fiyatlama savaşında tetikler mi? Bunun yansımaları ne olur? Aslında kıymetli hocama da bu soruyu yöneltmek istiyorum. Jeopolitik riskten jeoekonomik rekabete geçiş. Bunlar nedir diye baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, askeri riskler azalırken ekonomik rekabet büyüyor. Çin, Hindistan ve Avrupa İran pazarına yöneliyor. Enerji koridorları ve ticaret hatları yeniden önem kazanıyor. Mücadele artık limanlar ve boru hatlarında yaşanıyor. İşte zaten bizim konuştuğumuz özellikle yeni ticaret rotaları üzerindeki savaş, mücadele İran savaşından sonra daha da kızışır mı? Rusya ile Çin bu denklemin neresinde olacak? Aslında bu da kıymetli. Kazanan kim? Asya ekonomileri ve enerji ithalatçıları olarak gösteriliyor. Bu başlığa baktığımızda Çin ve Hindistan düşük petrol fiyatlarından elbette yararlanabilir. Avrupa'da enerji maliyetlerinin düşmesiyle enflasyon baskısı azalabilir. Deniz taşımacılığı maliyetleri düşebilir. Şimdi bu zaten Asya ekonomilerine ciddi nefes sağladı da iddia ediliyor. Dolayısıyla kıymetli hocama bunu da soracağım. Kazanan kim? Kim rahatladı? Ekonomi bakımından hangi bölge daha rahat nefes aldı? Bu da önemli. Kaybedenlere baktığımız zaman krizle beslenen güç merkezleri, yani savaş borsası dediğimiz aslında güruh bundan kaybetti. Bunun kaybedenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. İsrail'de anlaşmaya yönelik rahatsızlık sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şahin çevreler anlaşmayı eleştiriyor. Kalıcı anlaşma yeni bölgesel dengeler yaratabilir. Zaten işte İsrail'in Netanyahu'nun bu kadar kızgın olması, şahin kanadın işte Witkoff ve Kushner üzerinden bizi sattınız demesi, Trump'ı suçlayan ifadelerde bulunması, Trump'ın karşı açıklamaları, bunları da hocamla konuşacağız. İsrail ile Amerika arasındaki tarihi ittifak çatırdıyor mu, çökecek mi, yoksa ne olursa olsun Amerika İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz. Bunu tabii süreçte de göreceğiz. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Murat Ferman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bu akşam bizlerle beraber Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ben
0: ayaklarınıza
1: de
0: sağlık.
1: Şeref duydum, sağ olun.
0: Estağfurullah Murat hocam, tabii sizlerle çok değerli yayınlar yaptık. Yine evet. Kritik bir an aslında bugün işte evet. O ıslak imzalar atılacaktı belki evet. Ama olmadı. E-imza evet. Dediğimiz bir süreç artık doğru. Bu e-imza herhalde konuşacağız.
1: Doğru.
0: Şimdi hocam oraya gelmeden evvel aslında en kritik soruyu size sorayım. Son cümlemle bağlarken ifade etmiştim. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında artık o geleneksel ittifak çöküyor mu hocam? Yani karşılıklı meydan okumaları siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi bir taraftan okuma yaparsanız buna dair kuvvetli deliller bulmak mümkün. Mesela sadece saatler evvel J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı çok açık ve net ifadelerle İsrail'in tırnak içinde ayağını denk alması gerektiğini, çünkü Başkan Trump'a yönelik kişisel ve onu doğrudan hedefe koyan, biraz evvel senin de belirttiğin o bazı eleştirilerin aslında en büyük haksızlık olduğunu, çünkü bu dünyada an itibariyle İsrail'in bir tek gerçek dostu olduğunu, onun da Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan evet. Trump olduğunu, İsrail'in bu gerçek durumu artık uyanıp kendine gelip İngilizceyi takip edebilen değerli izleyenlerime mutlaka orijinalinden izlemelerini salık veririm. Çünkü çok kuvvetli ifadeler var. Kendinize gelin diyor ve ne yaptığınızı, ne söylediğinizi iyi bilin.
0: Aklınızı başınıza toplayın.
1: Aklınızı başınıza evet. toplayın. Çünkü böyle güçlü bir müttefik, üstelik yegane biricik müttefikinizi kaybetmek istemezsiniz diyor. Tabii bu İsrail'in dünyadaki yalnız ve izole edilmiş durumunu da anlatıyor. Öte taraftan hani böyle bir takım emarelere bakıyoruz da, bir taraftan muhafazakar senatör Lindsey Graham eleştirilerini sürdürüyor. Öbür taraftan İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar bir takım şeyler söylüyor. Dolayısıyla oraya baktığımızda les extrêmes se touchent der Fransızlar, biliyorsun. Aşırı uçlar buluşur. Dolayısıyla böyle bir takım unsurların bir araya geldiğini görüyoruz. Dakikalar evvel Netanyahu da bir açıklama yaptı. Ve dedi ki biz Lübnan'dan çekilmeyeceğiz. İsrail'in kuzeyinin güvenliği sağlanana kadar 10 kilometrelik güvenlik şeridi İsrail'in kontrolünde kalacak. Biz biz bu savaştan, yani bunu açıkça söylemedi ama, tekrar ülkemiz bize döndük dedi. Yani artık operasyonları bıraktık, döndük. Çünkü bunlar, bu topraklar ve daha fazlası bizim hakkımız dedi.
0: Hocam, Murat hocam, şimdi onda Trump'ın bir ses var. Onu evet. dinleyelim isterseniz. Tam üzerine dinleyelim. Geldi çünkü. Tabii. Onu da birleştirerek tabii. ben yorumlarınızı merak ediyorum. Yönetmenler, rica edeyim. Evet, şimdi Donald Trump'ın bu konuyla ilgili açıklamalarını dinliyoruz.
2: All Israel from... İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilecek misiniz?
3: Donald Trump. And Bibi Netanyahu worked well with me.
4: Evet, aslında engelleyeceğim. Bana büyük saygı duyuyorlar ve söylediklerimi yapıyorlar. Donald Trump olmasaydı İsrail çok ağır bir yıkıma uğrardı. Netanyahu benimle iyi çalıştı. Ancak size şunu söyleyecektir. Tüm imkanlara sahip olan biziz. B-2 bombardıman uçaklarına sahip olan da biziz.
3: Saying, they have a lot of respect for me.
0: Evet hocam, tam evet, da tam sizin da, söz yerine geldim.
1: Tam tabii zaman kısıtlı, dolayısıyla J.D. Vance'in ibarelerinin tamamını nakletmedim. Tam da J.D. Vance de diyor ki bu savaşın teknolojik altyapısını sağlayan, silahları temin eden ve dahi savaşın bu yönüyle mali yükünü sırtlanan Amerikan vergi mükellefleridir diyor. Yani sizin yanınızda biricik ve yegane dostunuzuz, kıymetini bilin diyor. Tabii J.D. Vance son dönemlerde, biliyorsunuz, Trump sonrasının Marco Rubio ile beraber en evet. önemli iki adayından bir tanesi. Onun da tabii zamanı gelince tekrar konuşuruz. Orada da çok enteresan dinamikler var.
0: Amerikan ayrı bir program. Çok iyi diyorsunuz.
1: Amerikan siyasetini oldukça evet. yakından evet. takip eden biri olarak evet. Onu söyleyebilirim. İlginç şeyler var ama J.D. Vance boş bir adam değil. Bir parça benim epey vakit geçirdiğim Virginia eyaletinin yanında, West Virginia'dan yükselmiş enteresan bir figür. Şunu söylemekte fayda var. Kim kazandı, kim kaybetti? Aslına bakacak olursak şöyle bir durum var. Yani her iki tarafta da kazandı, her iki tarafta kaybetti. İran tarafı tabii bu gelişmeleri kendileri açısından tam bir propaganda mekanizmasına çevirmeye çalışıyorlar. Ve nihayet gene saatler evvel İran Devrim Muhafızlığı Komutanlarından yapılan bir açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri özellikle Lübnan klozunu yani Lübnan şartını yerine getirmez ve İsrail'e engel olmaz ve üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmezse daha da büyük bir yenilgiye hazır olmalı dedi. Yani peşinen Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilen kendilerinin yenen taraf olduğunu iddia ediyorlar ama İran'ın içerisinde de durumlar çok karışık. Onu da tabii böyle alel usul ayakta analiz etmek epey zor.
5: Onu da ayrı bir değerlendirmek
1: evet, çünkü,
5: gerekiyor hocam.
1: Çünkü yani netice siyaset itibariyle ediyoruz. Hani 40 küsür yıllık bir rejim ama ondan daha uzun süreli bir İran aklı bir derin devlet
5: tabii
1: var.
5: Hocam, bir medeniyet rezervi var.
1: Aynen öyle. Biliyorsun bu en son işin kotarılmasında Katar faktörü, Katar kartı devreye girdi.
5: Doğru.
1: Katar bir işin içine girince biraz şüpheleniriz. Ve biz uluslararası politik analizler bakımından da acaba işin içinde akçalı bir mesele mi var? Çünkü Katar genellikle bir influence agent yani bir etki ajanı olarak görev yapar ve genellikle büyük güçlerin akçalı işbirlikleri sonucunda bunun icra makamı olarak çalışır. Birdenbire dikkat edersen son dakikada Katar da devreye girdi. Hatta Katar'ın bir 20 milyar dolarlık bir transfer yapacağı söylenildi. Sonra yaptırımlarla ilgili bir 29 milyar çıktı. 300 milyar dolar çıktı. Bu klozlarda 300 milyar dolar var ama onun tabii ifadesi de farklı. O deniliyor ki o yeniden inşa ve ihya faaliyetine gidecek. İran onu tazminat gibi göstermeye çalışıyor. Amerika buna yanaşmıyor. Aslında bu 14 artikel veya kloz veya maddenin her biri mayınlı arazi. İran içerisinde de özellikle Şahin Kanat bu durumdan pek memnun değil. Tabii Amerika ve İsrail savaşın başında aslında 40 küsür yıllık rejimin Molla ayağını zayıflatıp 42 yıldır orada olan müçtebayı bir şekilde bertaraf etti. Ayetullah'ın gerçi oğlu başa geçti ama onu da biliyorsun neredeyse yarı kapasiteli bir çalışır duruma getirdiler. Hala dikkat edersen daha bir görüntü vermiyor vesaire yok, evet. Vermiyor. Ve bunun yanında mesela Ali Larijani gibi doktorasını Emmanuel Kant üzerine yapmış çok kapsamlı ve böyle strateji onu üreten beyinleri yok ettiler. Devrim muhafızlarının bir kısmını bertaraf ederek devrim muhafızlarına yol açtılar. Çünkü devrim muhafızları ben her zaman söylüyorum biraz egzajere ederek durumu anlatmak için üniforma giymiş ekonomistler aslında. Yani İran'daki kumanda ekonomisinin büyük oranda İran devrim muhafızlığı mekanizması ve komutanlığı tarafından yönetildiğini elbette bilmemiz lazım. Mollaların da tabii özellikle vakıflar üzerinden, vakıf sistemi üzerinden bir takım etkileri var. Ama birçok ülkede olduğu gibi benzetmek gibi olmasın Mısır'daki gibi, kısmen Pakistan'daki gibi biliyorsun silahlı kuvvetler ve silahlı birlikler bazen ekonomiye hakim olurlar. Tarih boyunca da böyledir. Doğru. Yani sen bu işin siyasi tarihte biliyorsun. Asker liderler, asker devletler vesaire. Türkiye Cumhuriyeti tarihini de Osmanlı tarihinde biliyoruz. Kendi coğrafyamızda da var.

0: Dolayısıyla aslında son dönemde de hatırlarsan hani işin ekopolitik kısmının ekonomi bacağına baktığımızda özellikle bu yaptırımları bypass edebilmek için ve transferleri sağlayabilmek için, ticareti sürdürebilmek için kurulan mekanizma ve işlerlik devrim muhafızlarının kontrolünde. Dolayısıyla son dönemlerde dikkat edersen özellikle siber saldırılarla bu kapasiteyi oldukça zarar verdiler ve neredeyse çalışamaz duruma getirdiler ki İran tarafı anlaşmaya daha yakın dursun. Yoksa bir takım farklı retorikler üzerinden Molla kesiminin bu barışa fetva vermesi ya da Molla kesiminin askeri kesim, orada da bir düzenli ordu var, bir de İran devrim muhafızları var, onu da unutmayalım. Örneğin donanma, İran donanması yok artık bugün ama devrim muhafızlarının yüzlerce teknesiyle Hürmüz Boğazı'nda belirli bir avantaj elde ettikleri görüyoruz.
1: Şeyde, hani şeyde, evet, görüyoruz. Diyorlar, hızlı
0: aynen öyle, aynen öyle.
1: Hocam şu bir ledimiz daha, aslında tam da gene üzerine gelmişti, üçlü bir ledimiz var. Özellikle Donald Trump, Ben Gibir ve Vance'in yapmış olduğu açıklamalar hocam. Onu da rica edeyim yönetmenimden. ABD-İsrail ittifakı sarsılıyor mu şeklinde. O da arkamızda olsun. Çünkü devam etmenizi isteyeceğim hocam. Şöyle kısaca arz edeyim. Özetler nitelikte aslında ki Ben Gibir'in ve Katz'la evet, beraber yaptığı açıklamalar. Evet. Hatta Smotrich de o üçlüye dahildi. Şimdi Donald Trump ne demişti hocam? Biz büyük bir ortağız. İsrail küçük ortak. Ben ne dersen Netanyahu onu yapacak.
0: Evet.
1: Direksiyonda ben, patron
0: evet,
1: benim diyor.
0: Evet, oyunun kurallarını baştan koyalım diyor.
1: Ben kuralları ben koyarım diyor. Şimdi bu Ben Gibir biliyorsun aşırı sağcı Siyonist bakan hocam, katliamcı bakan da şunu söylüyor. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, ABD sömürgesi değiliz. Evet. Yani biz devam edeceğiz diyor.
0: Hatta bu şey üzerine biliyorsun ters bir retorik. Acaba siz değilsiniz de Amerika Birleşik Devletleri acaba sizin etki sahanızda mı veya sömürgeniz mi
1: evet,
0: diye de
1: evet,
0: tartışmalar ortaya çıktı olmuştu biliyorsun.
1: Son olarak da hocam J.D. Vance de şunu söylüyor, başkan yardımcısı. Trump'a saldırmayın. O İsrail'e sempati duyan tek
0: dünyadaki
1: lider,
0: tek lider.
1: Şimdi çok enteresan evet, hocam. Yani bu evet, yani Trump'ın aslında sizin bu zihniyetinize karşıyız ama İsrail'i destekliyoruz.
0: Evet. Aslında J.D. Vance dikkat edersen çift taraflı oynuyor. Hani bizde güzel bir söz vardır. Sevildiğini bil, hata yapma.
1: Hata yapma.
0: Yani burada aslında J.D. Vance'i de hani bazı böyle Türkiye'de falan da görüyorum. Böyle sanki İsrail karşıtı vesaire gibi müttefik tabii, gibi tabii, görmek isteyenler hocam var. Hiç bu şeylere gelmeyin. Amerika Birleşik Devletleri'nde isimler değişir. Sistem aynı kalır. Bak yeni Fed Başkanı geldi biliyorsun. En son dünkü makalemde sinerjici başkan geldi diyorum. İşte şunu değiştireceğim, bunu değiştireceğim.
1: Sinerji
0: şu soyu şeyi hatırlatıyorum. Sen nasıl bugünkü gelişmeleri Henry Kissinger'ın 70'li yıllarda yazdığı kitaplar ve yaptığı kurgulamalar üzerinden hala okumak durumundasın?
1: Diplomasi
0: öyle değil mi?
1: Gibi.
0: Aynen öyle. Şimdi ben de ne diyorum? O dönemde 71'de Kennedy ilk rezerv para Amerikan dolarıyla altın karşılığını koparttığında, o ya, irtibatı koparttığında yani Hazine Bakanı John Donnelly şunu dedi. Dolar bizim paramız ama bütün dünyanın sorunu. Bak.
1: Dolar bizim demek paramız, ki, dünyanın
0: evet,
1: sorunu.
0: Bütün dünyanın sorunu. Onun için başkanlar değişir, sistemler değişir. Daha yaşlısı gider, daha yakışıklısı gelir. Öbürü yakın gözlük kullanıyordu, bu kullanmıyor falan filan. Doğru. Öbürü soru sorduğun zaman ortaya bakıyordu, soru sorunun yüzüne bakmıyordu, bu bakıyor. Hiçbir şey
1: biri
0: fark etmez.
1: Biri hamur geliyordur, biri
0: çok güzel bir söz var biliyorsun, 27 Mayıs'tan sonra mı söylenmiş? Gitti gülsün, geldi gülsün. Tamam. Ne diyor? Tellaklar değişir, hamam aynı kalır. Dolayısıyla bu sistem içerisinde büyük bir gelişmeye veya böyle saf değiştirmeye bakmamak lazım ama demin söylediğin gibi yani kazanan ve kaybedenler bakımından taraflar jockeying for position dediğimiz yani kendi mülahazalarını öne çıkartmak ve karşı propaganda yapmak için elinden geleni yapacaklar. Şey bir barış, kırılgan bir barış, tam bir barış değil. Bir sönümlenmenin bir mutabakatı. Gene bir son güncel makalemde şöyle yazdım. Hani şair ne demiş? Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. İnşallah biz de hani barışın kalıcı olabilme ihtimalini severek aslında hesap kitap yapıyoruz. Çünkü dikkat edersen ilk önce mutabakata varma konusunda mutabakat sağladılar. Dijital olarak İran Meclis Başkanı'yla hatırlarsan J.D. Vance imzaladı. Sonra bugün için bekliyorduk İsviçre'de. İsviçre'de de enteresan Furkan. İsviçre'de Katar katılacaktı şeylere.
1: Evet, evet.
0: Nerede imzalanacaktı? Katar'ın sahip olduğu turistik tesislerde. Bak işin içine Katar girince biraz şey oluyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Pakistan Başbakanı Ali Cenaplık gösterdi. Kadir Şinaslık gösterdi. Türkiye'nin ismini söyledi ama evet. İranlı Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne o açıklamayı yaptıktan hemen sonra ben de şu ibarelerle tarihe not düşmek istedim, kayıtlara geçirmek istedim. Türkiye'den hiç bahsetmedi. Katar'a ve Pakistan'a teşekkür ediyoruz dedi. El insaf. Türkiye'nin baştan beri arka plandaki çalışmalarını, savaşın öncesindeki çalışmalarını evet, biliyoruz. Hocam, bir. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Biz 16. yüzyıl Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan beri evet. 400 küsür yıldır barış içinde yaşamayı seçmiş olanız. Biz seçtik. Biz seçtik. Evet. İran da seçti tabii de biz seçtik. Bizim irademizle barış içinde yaşıyoruz. Onun için İranlı dostlarımız şunu unutmasınlar. Gün döner, devran döner, onlar gider, bunlar gider. JD Vance uçar, bilmem ne kaçar. Biz buradayız. Gene
1: biziz.
0: Aman denildiğinde biz buradayız. Tabii aynı dili konuşuruz, aynı lisanı anlarız, aynı Kabe'ye yöneliriz. Hocam, dolayısıyla
1: Türk medeniyeti. Ha,
0: yani onun için hani Türkiye'nin de hakkını teslim etmek lazım.
1: Bu
0: coğrafyada Orta Doğu coğrafyası da şimdi anlıyor. Türklerin varlığı ve Türkiye'nin varlığı hangi dönemde ve hangi düzende olursa olsun böyle kirleten, kötü anılar bırakan, pisleten bir tarz ve birlikte yaşama değildir. Adeta böyle bir inşirah, ferahlık getirir. Bravo. Böyle su gibi yıkar. Onun için bugün gittiğinde böyle yaşlar böyle der. Ah Türk hakimiyeti olsaydı ya. Türk zamanında bunlar olmazdı diye de anlatırlar.
1: Osmanlı
0: hakkı teslim edenler.
1: Ne Selçuklu döneminde ne evet. Türklerin hakim oldu diğer dönemlerde. Evet.
0: Yani bizim Almanya gibi Namibya problemimiz falan yok sırtımızda. Onun için biz Afrika'da da Sevak Adası'nda da kuzeyde de, güneyde de, doğuda da, batıda da her yerde bulunuruz. Şangay Beşisi'nde de bulunuruz. Gideriz NATO'da da aslanlar gibi de aynen öyle. Her yerde bulunabiliriz. Bunu yapabilen merkez ülke Türkiye'dir. Onun için İran başta olmak üzere bütün komşularımızın, bütün dünya milletlerinin bu gerçeği farkında olması lazım.
1: Hocam çok...
0: Gün gelir Türk'ün dostluğu lazım olur.
1: Biliyorsunuz her zaman.
0: Dosta güven, düşmana... Korku.
1: Ki biz kimseye de düşmanlık yapmıyoruz hocam.
0: Aynen.
1: O da ayrı bir mesele. Hocam çok zamanımızı iyi kullanmamız
0: tabii.
1: lazım. Çok mesajınız kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, Donald Trump'ın bir tweet'i var. Onu da rica edeceğim yönetmenimden. Savaş İran'ı zayıflattı diyor. Hazırsa eğer. Onu da arkayla da rica edeyim.
0: Buna hayır demek mümkün değil.
1: Tabii.
0: Yani savaş
1: onu
0: hakikaten.
1: Çok kısa yorumunuzu
0: yani
1: alacağım hocam.
0: Yani ekonomik olarak evet, kesinlikle, biraz arka planı anlatayım. Evet.
1: Hocam savaş İran'ı zayıflattı. Ne diyor Donald Trump? İran'ın artık ne hava kuvvetleri, ne donanması, ne de hava savunma sistemleri, radar ya da pratikte başka herhangi bir şeye sahip değil. Yine de demokratlar İran'ın şu anda 4 ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şeyin yanına kalabileceğini hayal edebiliyor musunuz diyor. Aşağıda da orijinal İngilizcesini görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi hocam Donald Trump biraz şey sever
0: biraz
1: diyorsunuz.
0: Biraz daha gidiyor diyor ki bu kadar budalalığa da yer yok diyor. Ben biraz düzeltip söyleyeyim.
1: O anlamda. Yani
0: bu kadar budalalığa da gerek yok diyor. Siyasi muarızlarına da Kasım seçimi yaklaşırken
1: onlara
0: tabii
1: da mesaj
0: veriyor.
1: Tabii.
0: Mesaj veriyor. Bu şu gerçek ortada. Tabii İran özellikle ekonomik bakımdan büyük bir tahribata uğradı.
1: Kesinlikle
0: burada
1: hocam,
0: hiçbir beis yok. Hı hı. Aynı zamanda rejimin iç dinamikleri de değişti. Tabii bu gene alelüsü değerlendirilmeksi yanlış anlaşılmalara veya sığ bir takım analizlere bizi götürebilir. Ama biliyorsun İran yani değişik okumalar var. Bir taraftan İran devrim muhafızlarının özellikle belli bir çekirdek ekibinin muhalefete karşı şiddeti arttırdığı hmm. ve çok ciddi ayaklanma veya başkaldırı karşıtı tedbirlerin alındığı, infazların yapıldığı söyleniyor. Bir taraftan
1: kanlı
0: da gelen
1: süreçten,
0: görüntüler,
1: evet, evet.
0: bir taraftan da gelen görüntüler dikkat edersen özellikle hicab yasağının bir parça gevşetildiği, sokakta din polisi, muvaffa evet. dediğimiz ekiplerin gözmediğini vesaireyi gösteriyor.
1: Biraz daha o konuda bir
0: ama
1: kemerler
0: tabii,
1: gevşetildi.
0: Tabii de gevşetildiğini gösteriyor. Yani bir, şurası kesin Furkan. Hatırlarsan bu savaş sıcak olarak başlamadan evvel de daha evvel benzerleri işte biliyorsun değişik motiflerle işte bir kızcağızın hayatını kaybetmesi şu bu falan.
1: Ya, evet.
0: Ama bu sefer çarşının da yani ekonomik güçlerin, klasik güçlerin de katılımıyla ve birçok şehirde başlamıştı.
1: Esnafın.
0: Çünkü bu ne biliyor musun? Kumanda ekonomisinde biraz kantarın topuzunun kaçtığını özellikle müsaadeye dayalı giriş çıkışın tamamen kontrol altında olduğu ve özellikle dolar üzerinden, yabancı ticaret üzerinden ambargoların getirdiği o normal dışı durumun özellikle devrim muhafızları tarafından, rejimin bu zinde güçleri tarafından istismar edildiği ve ve diğer ekonomik aktörlere hani bırak pay vermeyi, nefes alacak ortam kalmadığı söyleniyor. Acil nakit sıkıntısı var.
1: Sıcak İran'ın. Para. Şimdi sıcak hocam para. Oraya geleyim aslında tam da şeye getir ama bilmediğimiz daha var hocam. Tabii. Onu da hemen arkaya rica edeyim yönetmenim. Müşteba Hamaney'in sonra zaten hepsini birlikte toparlayalım. Tabii. Çünkü onu da birleştirmemiz gerekiyor. Yönetmenimden gene rica edeceğim. Müşteba Hamaney'in farklı bir görüşe sahibim. Sahiptim cümlesi önemli. Şimdi ne diyor Müşteba Hamaney biliyorsunuz? İran'ın şu anda yeni dini lideri. Cumhurbaşkanının İran milletinin haklarını ve direniş cephesini koruma taahhüdü ve sorumluluğu üstlendiğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu sürece izin verdim. Bundan sonra belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz. Gelecekteki muhtemel bir yüzle görüşmenin düşmanın görüşlerinin kabulü anlamına gelmeyeceği açıktır diyor Müşteba Hamaney.
0: Bak şimdi dikkat hocam, et bir araya bile gelmediklerini vurgu yapıyor. Evet. Ayrıca ikinci önemli vurgu İran sisteminde Cumhurbaşkanı'nın da üzerinde seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın da üzerinde tabii. bir yapılanma var. Ve zaten Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için de o zamanlar baba Müşteba'nın şimdi evladının iznine gerek var.
1: Hocam şimdi o zaman buradan da hareketle İran ekonomisini ne bekliyor? Zamanımızda onu birleştirelim. Dünya ekonomisini gelecekte neyle göreceğiz?
0: Evet, şimdi İran tabii çok uzun yıllardır yaptırım ve diğer ticari kısıtlamaların etkisi altında. Bunların gevşetilmesini, tabii kendilerine göre tamamen kaldırılmasını istiyorlar. Bu konuda bir parça mesafe alınabilir. Ama yani şu anda bir can suyu verilecek İran'a. Nefes Çünkü verecek. Onun yapılması lazım ki içeride bir parça bu anlaşmaya imza koyanların eli güçlenmiş olsun. Ama netice itibariyle bu kalıcı bir barış değil. Zaten hani insanlık tarihine baktığında da savaş tarihi kalıcı barış anlaşmaları daha ziyade sonraki savaşın hazırlayıcı dokümanı oluyor. Kuluçka devresi oluyor. Dolayısıyla zaten İsrail faktörü kaldıkça bu tür bir kalıcı barışın olması maalesef, mümkün değil. Maalesef. Türlü çeşitli sebeplerle bunun tek kabahatlisi veya tek sorumlusu İsrail demek de kolaycılığa kaçmış olur. Dolayısıyla İsrail'i de iyi çalışmak, anlamak lazım onların psikolojisinde. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında aslında İran'ın evvel emirde tabii bu uğradığı yıkım ve zararların karşılanması lazım. Sivil halk büyük sıkıntı ve maddi manevi zarara uğradı. Can kayıpları var. Bunların telafi edilmesi lazım. Bir parça canlanma lazım. Enflasyon arttı. Dolar karşısında İran riyali çok büyük değer kaybetti. Aynı zamanda İran pazarı biliyorsunuz 90 milyona yaklaşan çok böyle tüketime iştahlı dinamik bir pazar. Avrupalılar 15-20 yıldır bu pazara girmeye çalışıyorlar. Tabii, tabii. Türkiye pazarına girdiler biliyorsun. Yatırım falan da yaptılar
1: Obama
0: ama.
1: Obama döneminde de bir...
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta ben olmuştu. Sana analiz açısından söyleyeyim. Hani Türkiye'den sonra şu anda dünyada Antep denilen içine girilmemiş en kazançlı, en dinamik pazar İran. Avrupa'ya bak. Yorgun, bitmiş, tükenmiş. Çekmekten artık tüketim sevki de hevesi de olmayan bir şey.
1: Yarım
0: bak,
1: karpuz için, yiyen bir
0: aynen
1: Avrupa.
0: Öyle. Aynen öyle. Bak Belçika'da şey açıklanır Furkan biliyorsun. Enflasyon işte 1/2 artmış. Adamlar ortalama haftada 2,5 gece yani 3 gece dışarıda yemek yerler. Hı. Birdenbire bir geceye çıkmaya başlarlar. Dersin ki ya Joseph, Frans sen ne yapıyorsun? Sana daha bu 1/1 falan filan ölçüm hatası bile olur. Biz tedbirimizi şimdi alalım derler.
1: O ticaret para bunu, ticaret bunu sevmez.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani gayet sade bir hayat yaşarlar. Amerika tabii 380 milyon her türlü tüketici profili var. Tüketimi gayet açık. Onun için bak görüyorsun Çin falan bu kadar üretiyor.
1: Evet
0: onun
1: hocam.
0: İçin Çin de Amerika'ya muhtaç. Amerika olmadan hiçbir şey olmuyor.
1: Olmuş.
0: Yani nereye satacak onları? Yani Çin'de 1.4 milyar dönüyor. 1.2 ile 4 dönüyor. Hadi 1.2 diyelim. Yani bunların üçte birinin ev içinde tuvaleti yok. Yani bir tarafta bakıyorsun dünyanın en fazla sayıda dolar milyoneri orada. Bir tarafta bakıyorsun fakr-ı zaruret içinde yaşanıyor. Hindistan'da İsviçre standartlarına sahip vatandaş sayısı Türkiye nüfusunun 1,5 katı. Ama aynı zamanda günde 1 dolar 20 centten az bir parayla geçinmek zorunda kalanların sayısı da 100 milyonlar. Yani şimdi bu kadar büyük bir eşitsizlik içerisinde bundan sonra da ne olacak bilinmiyor. Öyle her şey birdenbire normale dönmez. Amerika Birleşik Devletleri kendi açısından ne yaptı? Şöyle düşünelim, Furkan daha evvel DC Gap modelinden bahsetmiştim hatırlarsan. Vaktimiz yok, ona girmeyelim ama bak ne oldu? 109 gün evvel, bugün değil mi? Evet, 109 gün evvel petrol, Brent petrol 69 dolar 82 evet, centti. Evet. Amerika şu geçtiğimiz haftalar boyunca

0: Ortalama 95 dolardan günde 2,5 milyon varili, Trump'ın deyimiyle söylüyorum, modama tercüme ediyorum, dünyaya çaktı. Tamam mı? Hala çakmaya devam edecek. Gayet güzel Venezuela operasyonuyla mamul gamını tamamladı. Hafif petrol ve sıvılaştırılmış gaz onda. Ağır petrol de Venezuela'dan aldı. Mamul gamı tam dünyanın bir numaralı tedarikçisi. Aslında Uluslararası Enerji Ajansı, yani bu işin müşteri tarafında olan Fatih Birol, onun başındaki ne diyor? Vazo kırıldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tabii OPEC'te de olmayacak. Bakın, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan zaten senelerin kıskançlık ve çekişmesi ortaya çıktı. Bundan sonra demek ki OPEC modeli, hatta Uluslararası Enerji Ajansı'nın da hal ve tavrını değiştirmesi lazım. Netice itibariyle öyle birkaç günde her şey güllük gülistanlık olmayacak. Daha dün sabah itibariyle BBC'nin haberine göre sadece 12 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçmiş. Hani demin söylediğim, senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. İhtimali şair hala deyince güzel oluyor da uluslararası ilişkilerde o kadar şey değil. Ama anlaşılıyor ki bu süre içerisinde Rusya'ya da mavi boncuk dağıtıldı, dikkat edersen. Biraz ona da verildi. Çin'e de mavi boncuk. Bak, Çin ne yaptı? Çin hiç etrafta geziyor mu?
1: Yok, hiç.
0: Elini hemen yıkadı, köşeye çekildi.
1: Müdahale olmadı.
0: Evet. İşte İranlı dostlarımıza ve bütün dostlara da bu da örnek olsun. Herkes gider. Biz Türkiye kararız. Burada beraber tarihin her döneminde olmuştur tabii ve olacaktır. Tabii. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Bir parça tabii büyük manipülasyonların, büyük piyasa hareketlerinin olduğu bir dönem geçirdik ve o dönem devam edecek.
1: Devam edecek mi hocam?
0: Evet, şimdi tabii repertuarda yapay zekanın çakılması var. Yapay zeka meselesi biliyorsun özellikle çok yatırım yapılan, çok vaat verilen bir şey. Şimdi şöyle istersen tamamlayalım. Hani ekopolitik şey olarak biliyorsun, bu Fed Başkanı yeni Kevin Warsh dedi ki artık biz yönlendirme, ileriye yönelik yönlendirme yapmayacağız. Tahmin yavaş yavaş anlaşılıyor ki kaldıracak onları da. Yapmayacağız. Çünkü diyor piyasa hakiki veri bekliyor diyor. Karar alınabilecek veri bekliyor diyor. Peki bu çok güzel. Yani diyor ki hayali bırakın, gelecek yönetimini bırakın, beklenti yönetimini bırakın. Real o konulara üstlenin.
1: Geleceği yaşamayın, bugün yaşayın.
0: Yani diyor ki biz gelecekle ilgili, yani bir hayal satın almayın, ona yatırım yapmayın diyor, bugüne bakın diyor. Ben de diyorum ki tamam güzel de yapay zeka ne? Yapay zeka tamamen gelecek hayali. Bugüne kadar yapılan yatırımların karşılığı alınmadı. Bak çok enteresan bir şey. Geçtiğimiz hafta biliyorsun SpaceX aldı. Çok kısa süre içerisinde bir örnek verir. Mesela Amazon kağıt üzerinde karlı. Onun şeyini aştı, bilanço değerini aştı. SpaceX kağıt üzerinde zararlı. Biri tıkır tıkır çalışan, şimdi kar eden, gerçek bir günde bilmem 2,5 milyar işlem yapan bir şirket. Öbürü Jack yapacağız, edeceğiz vesaire diyen bir şirket. Ama hayal gerçeği aşıyor.
1: SpaceX'ten bahsediyorum.
0: Evet, aynen öyle. O zaman neye bakıyoruz? Yani bir tarafta her şey çok güzel olacak deniliyor. Öbürü diyor ki MAGA, öbürü diyor ki Büyük İsrail. Öbürü diyor ki işte şeytanı yendik falan. Yani böyle baktığınız zaman hepsine bir arada böyle bir parça hani şey oluyor. Öyle bitirelim edebiyatla.
1: Evet hocam.
0: Ömer Kavur'un filmidir. Hayallerim, aşkım ve sen. Herkesin bir hayali var ama realite içinde yaşamamız lazım. Onun için bu karmaşık dünyada merkez ülke, merkez siklet, her rengin kirlendiği, en çabuk da beyazın kirlendiği bir renkte tertemiz kalmış bir nosyonun, bir ülkenin, bir gücün olması lazım. Kesinlikle. Türkiye buna en yakın adaydır.
1: Kesinlikle. Murat Hocam çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim.
0: Ben hayatınıza teşekkür ederim.
1: Sağlık hocam. İnşallah bir dahaki sefere kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz. İnşallah. Daha böyle bir tek bir konuda daha derinlemesine analiz yapalım.
1: Sondaj
0: bu böyle bir parça inşallah. Briefing oluyor hakikaten.
1: Briefing, aynen
0: biraz
1: hocam.
0: Daha derinlemesine bir briefing yapalım. İnşallah. Öyle planlayalım.
1: Şöyle efendim, hayatınıza sağlık hocam. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla beraberdik. Aslında hocam şu mesajı verdi, para paradigmayı belirliyor dedi. Ve bu işin jeoekonomik fırtınasının da daha çok konuşacağımız günlerde gelecek. Ama tabii ki biz şu anda biraz da pansuman tedbirlere odaklanarak en azından küresel sistemin biraz daha ferağa kavuşması için ümit ediyoruz ve çalışıyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

En önemli iklim unsurları yangına hassasiyet açısından sıcaklık, nem ve rüzgar. Bunlar etkili ancak en önemli etki insan. Bizim yangınlarımızın %91'i geçmiş seneler istatistiklerine baktığımızda insan kaynaklı. Bunların da %71'i dikkatsizlik ve ihmal. Dolayısıyla bu üçü, dördü bir araya geldiğinde orman yangınları oluyor. Vatandaşlarımız ormana giriş çıkış yasaklarına riayet etsinler. Bunu özellikle istiyoruz. Ayrıca temizlik yapacakları zaman, evlerinin civarında temizlik yapacakları zaman bunu kesinlikle ateşle yapmasınlar. Ormana yakın yerlerdekiler özellikle. Sürücülerimiz, araç içerisindeki vatandaşlarımız sigara izmaritlerini gelişi güzel yol kenarına atmasınlar. Cam, şişe ve benzeri materyalleri de yollara, orman işlerine atmasınlar. Yangını en önemli olan söndürmek değil, yangının çıkmasını önlemek.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle Otobit'te.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Vurdum beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlarla Moda Life.
2: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Dünya nefesini tutmuş durumda ve İran'la Amerika arasındaki savaşın nihayetlenmesine bakıyor. Bugün çok daha kritik bir noktaya gelmiş oldu. İsrail ile Hizbullah arasında bugün saat 16 itibariyle bir ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi ve İsrail, Hizbullah arasındaki, Lübnan arasındaki savaş da öyle görünüyor ki artık bitme noktasına gelmiş durumda. Orta Doğu'da tam olarak neler olacak, tüm bunları konuşacağız elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular durulmuyor. Parti artık tamamen fiilen ikiye bölünmüş durumda. İkinci bir partinin çıkması konusunda da artık son noktaya gelinmiş gibi görünüyor. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ve bugüne kadar istifa etmiş olan belediye başkanlarının sayısı 50'nin üzerine çıkmış oldu. Bugün biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu bir başka televizyon kanalında şu anda yayında ve orada da son derece çarpıcı konuşmalar gerçekleştiriyor. Yayının ilerleyen aşamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşmalarından bazı pasajlar yayınlayarak tartışmaya çalışacağız. Burada Kemal Kılıçdaroğlu şu soruyu sordu. Neden Cumhuriyet Halk Partisi eğer birinci parti ise tüm anketlerde 40'tan fazla belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçmiş durumda diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir televizyon kuruluşu olduğu düşünülen Sözcü TV'de yaptığı mülakatta bunları konuştu. Son derece çarpıcı konuşmalardı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilinin yapmış olduğu açıklamada çok tartışıldı. 775 milyon liralık gibi inanılmaz büyüklükteki bir paranın bazı troll ordularına ve CHP, Özgür Özel cephesindeki bazı medya kuruluşlarına aktarıldığını açıkladı. Bunlarla alakalı da konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Siyaset bilimci doçent doktor Nuri Salık. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz hocam. Sağ olun.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Hukukçu Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim ben de.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Serkan Pıçıcı. Abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Yani bu savaş ne kadar daha sürecek, nereye evrilecek diye herkes konuşuyordu. Ama tabii gelinen nokta bizim açımızdan son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş hangi aşamada ve bu

0: üstüne alıyor. Bu konuda Suriye Devlet Başkanı'na güveniyoruz. Bir sorun varsa zaten Hizbullah'ın etrafına yapmış olduğu bu yayılma istidadını engelleyebilecek olan bir Suriye artık var dedi. Bütün bunlar bize neyi anlatıyor hocam?
1: Evet, şimdi Donald Trump'ın aslında hibrit bir Orta Doğu politikası var. Bunu öncelikle ortaya koymak gerekiyor. Neyi kastediyorum? Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarındaki o geleneksel eğilimleri kırmaya çalışan, bunu aşmaya çalışan, burada yeni bir paradigma üretmeye çalışan bir Donald Trump var. Ama öbür taraftan da bir takım yapısal kısıtlar var. İşte başta malumunuz Yahudi lobisi olmak üzere Trump'ın elini kolunu bağlamaya çalışan bir Amerikan müesses nizamı var. İşte Pentagon içerisinde, CIA içerisinde, Amerikan derin devletinin koridorlarında dolaşan bir Yahudi lobisi ruhu var. Şimdi Trump'ın politikalarında aslında bu gerilimi biz görüyoruz, bu gerilimi yaşıyoruz. Fakat son günlerdeki gelişmeler, özellikle dün J.D. Vance'in yaptığı açıklamalar, İsrail'e oradaki bakanlara sert çıkması, Trump'ın artık burada bir yol ayrımına geldiğini bize gösteriyor bence. İsrail terör devleti Donald Trump yönetimi açısından artık bence giderek kaldırılamaz bir yük haline geldi. Bakın şu ifade çok ilginç. Yani bir güvenlik endişeniz olabilir dedi Vance. Ama dedi bunu herkes öldürerek çözemezsiniz.
0: Evet.
1: Yani bu çok önemli bir çıkıştı bence.
0: Yani hatta şöyle söyledi. Şu anda dünyada İsrail'e sempati duyan, İsrail yönetimine sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Yani bütün dünyanın aslında kendilerinden nefret ettiğini de ifade etmiş oldu.
1: Kesinlikle, ve burada Trump artık şu imajdan da bence rahatsız. Yani Netanyahu'ya 30 yıllık siyasi hayatında, Netanyahu 90'ların ortasında İsrail siyasetinde boy göstermeye başlamış bir isimdir. Hiçbir Amerikan başkanının yapmadığı krediyi açtı aslında. Bakın işte Kudüs'ün başkent olarak tanınmasından tutun Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğinin tanınmasına ilk döneminden itibaren. Fakat Netanyahu'nun bu maksimalist talepleri artık Amerika'nın çıkarlarına zarar verecek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki pozisyonuna zarar verecek bir noktaya ulaşmış gibi görünüyor ki Trump burada tam bence dur dedi. Yani burada da İran Savaşı'nda bir ayrışmayı net olarak görüyoruz. Evet, savaşın başında rejim değişikliği bağlamında ikisi arasında bir mutabakat vardı bence. Ama savaşın gidişatı esnasında İran'da rejimin düşmemesi bir ayrılık doğurdu. Burada Trump Kasım seçimlerine bir barış iklimi içerisinde girmek isterken soykırımcı Netanyahu savaşı devam ettirerek İsrail toplumundaki o güvenlik psikolojisini canlı zinde tutmak isteyerek bu seçime gireyim diyor ve oylarımı burada artırayım diyor. Dolayısıyla bir taraf barışa daha meyyelken İsrail tarafı savaşa daha meyyel. Bu da aralarında bir ayrımı beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Tabi bu konjonktürel bir ayrım. Murat Bey, bunu ifade etmek isterim. Temennim bunun artık yapısal bir ayrıma dönüşmesi. Çünkü
0: ama Amerikan siyasetinin ilk defa karşılaştığımız bir şey sanırım. Evet. İsrail karşıtlığının bu kadar yüksek dozda ifade edilmesi.
1: Yani şöyle dönem dönem oldu. Ne zaman oldu? İşte Soğuk Savaş sonrası dönemde, Baba Bush döneminde benim hatırladığım bu Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik o belirli Amerika'nın aktardığı fonları kesmeye yoluna gitmişti Baba Bush. James Baker, o dönemin Dışişleri Bakanı, İsraillerle çok çetin tartışmalara girmişti. Yine Clinton döneminde kısmen bir takım anlaşmazlıklar vardı bu Orta Doğu barış planları bağlamında, ama bu denli bir şiddetli ve kamuoyuna yansıyan en azından büyük bir tartışmayı ben de ilk defa görüyorum. Şimdi burada yani az önce ifade ettiniz, Lübnan bağlamında bir ateşkes anlaşmasına varılmış olması da bize şunu gösteriyor. İsrail terör devleti ABD olmadan bir hiç. Bunu öncelikle ortaya koymamız lazım. Bakın bugün İsrail'in savunma ithalatının %65-70'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. %25-30 da Almanya'dan geliyor. Zaten iki ülkenin toplumu, ABD artı Almanya, İsrail'in savunma mekanizmasının %99'unu oluşturuyor. ABD'yi kaybetmeye bence göze alamazlar. Lübnan'da da bir ateşkes sağlanması noktasında uzlaşmaya varmış olması da bence bu dinamiği net olarak ortaya çıkıyor.
0: O zaman bu ateşkes daha uzun kalıcı olacak diyebilir miyiz?
1: Sürdürülmesi lazım. Öyle görünüyor. Çünkü her ne kadar İsrail'de bir takım çatlak sesler çıksa da, yani biz egemen bir ulus devletiz, neden Amerika'ya kendimizi bağlıyoruz vesaire deseler de pratiğe geldiğinde öyle olmuyor Murat Bey. Çünkü bakın yıllık yaklaşık 4 milyar dolar civarında Amerika'nın İsrail terör devletine bir savunma yardımı var. Bu bizim bildiğimiz rakamlar. Bilmediğimiz rakamlar daha yüksek olabilir. Bunu ben göz ardı edebileceklerini düşünmüyorum. Teknolojik anlamda geliştirilen bu başta hava savunma sistemleri olmak üzere Amerikan şirketlerinin, savunma sanayi şirketlerinin çok önemli rolleri var. Dolayısıyla burada ABD, İsrail açısından

0: bir çırpıda silinip atılabilecek bir aktör değil. Çünkü şunu biliyorlar, ABD şemsiyesi olmazsa zaten İsrail bu bölgede tutunamaz. Son olarak Lübnan meselesiyle ilgili bir şey ifade etmek isterim. Az önce bu Trump'ın hibrit Orta Doğu stratejisinden bahsetmiştim. Yani dönem dönem o geçmişten gelen geleneklere yaslanıyor. Dönem dönem yeni bir takım şeyler üretmek istiyor. Yani Hizbullah dosyasını Suriye'nin çözmesi meselesi 1989 Taif Anlaşması'ndan itibaren hem ABD'nin zımni kabulüyle hem Arap ülkelerinin kabulüyle Orta Doğu'da bir dinamik olarak karşımıza çıkıyor. 75'te Suriye, Lübnan'a müdahale ettikten sonra bu meseleyi Suriye çözsün deniyor. Fakat Trump'ın orada bence gözden kaçırdığı bir şey var. Hizbullah Suriye devrimine çok büyük zarar verdi. Orada masum mazlum Suriyelilerin büyük acılar yaşamasına sebep oldu. Bunları ortaya koymamız gerekiyor. Yani devrimin çok uzun süre başarılı olamamasında, akamete uğramasında 2013'te Kuseyir'de girdiler Suriye'ye Esed rejiminin yanında ve orada gerçekten o devrimcilere, masum Suriye halkına kan kusturdular. Dolayısıyla burada ikisi arasında bir uzlaşma, mutabakat zemini kurulması zor. Son cümle olarak şunu ifade
1: Suriye
0: edeyim.
1: Suriye ordusunun Lübnan'a müdahale etmesi imkansız gibi görünüyor.
0: Hem yani müdahale etmesi imkansız hem de Suriye böyle bir taahhüdün altına girmek istemeyecektir. Yani Hizbullah açısından, çünkü nasıl bugün İran'la İsrail terör devleti arasında bir ontolojik güvensizlik hissi varsa, aslında Şara yönetimiyle ve oradaki devrimcilerle de Hizbullah arasında bir varoluşsal bir güvensizlik hissi var. Trump'ın ben biraz afaki yaptığı bir açıklama gibi düşünüyorum. Şam yönetimi bu topa girmeyecektir.
1: Girmeyecektir. O zaman siz İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinde kalıcı olmadığını düşünüyorsunuz.
0: O zaten mümkün değil. Bakın Murat Bey, İsrail terör devleti Lübnan politikası bugün ortaya çıkmış savunma doktrininin bir parçası değil. 70'lerden itibaren, yani Kara Eylül olaylarında Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan'dan söküp atılıp Ürdün'den söküp atılıp Lübnan'a taşındıktan sonra İsrail orayı radarına aldı. 82'de bir işgale girişti. Yine soykırımcı Ariel Sharon, Sabra Shatila kasabı biliyorsunuz. Beyrut'a kadar gittiler. 18 yıllık bir işgal sürdürüldü. Fakat Lübnan işgali İsrail'in askeri, ekonomik, siyasi açıdan sürdüremeyeceği yükleri yükledi. Ve 2000 seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum, Modern Orta Doğu tarihi derste verdiğimiz için üniversitede, İşçi Partisi lideri Ehud Barak'ın en büyük söylemi şuydu: beni seçin, orduyu Lübnan'dan çekeceğim. Gerçekten de seçildi, orduyu Lübnan'dan çekti. Sadece Sheba çiftlikleri var, o güneyde.
1: Sanırım Suriye ile de ihtilaflı bir
0: yer orası. Evet, çok küçük bir ihtilaflı bölge dışında çekildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum: İsrail terör devleti mutlak bir güç değil. Yenilemez, başarısızlığa uğratılamaz. Biraz maalesef Türk kamuoyunda da bazı kanallarda böyle bir algı oluşturuyor. Yani böyle muazzam bir güç var, böyle bir şey yok. Yani karşı karşıya kaldı, yenilgi aldı, pek çok hadise oldu. İşte İran savaşı gözümüzün önünde vuku buldu. Ben Lübnan'da çok uzun vadeli tutunabilmesini mümkün görmüyorum. Bu tutunmayı, yani işgali sürdürebilecek ne ekonomik kapasitesi var bence, ne askeri kapasitesi, ne de beşeri kapasitesi var. Dolayısıyla bu da başarısızlığa uğrayacak bir politika. Yani Netanyahu bir çıkmaz sokakta diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Tuğba hocam, İsrail ile ABD arasındaki gerilim giderek artıyor gibi görünüyor. Ve Vance'in en son yapmış olduğu açıklamada çok önemliydi. Şöyle söylüyor: son 3 ayda ana vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 1'i Amerikan ellerinde üretilmiş ve Amerikan vergi dolarlarıyla ödenmiştir. İsrail için sorun Trump değildir ve İsrail'de en büyük sorunun ABD başkanı olduğunu düşünen herkesin uyanması ve o ülkenin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini koklaması gerekir. Topu topu 9 milyonluk nüfusumuz var dedi.
2: Evet.
1: Şimdi ABD'den yükselen ses böyle. İsrail'de bugün artık ateşkese razı olmuş durumda.
2: Evet.
1: ABD ile İsrail arasındaki bu gerilim artabilir mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii bugünkü hem anlaşma hem İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma sürecin tabii ayak sesleri gelmiş olsa da birazcık daha yeniden okunması gerektiği mesajını bize veriyor. Nasıl? Çünkü yani ABD-İran anlaşmasında bizim konuşmamız gereken şey, evet, taraflar olarak ABD ile İran değil, aynı zamanda hem bölgeyi konuşmamız lazım hem de İsrail, İran ve Amerika arasındaki güç dengelerini de yeniden konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz genellikle yani bir inanış ve söylem üstünlüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının ya da işte içerideki bütün ilişkilerin ve uluslararası ilişkileri belirleyen bir aktör olarak arkasında hep İsrail olduğuna, bir Siyonist devlet olduğuna inanılır ve bu şekilde

0: şekilde anlatılır. Ancak burada Trump'ın takındığı tavır ve kullandığı cümleler düşünüldüğünde aslında evet bir ortaklığın var olduğu ve sürdürüldüğü hala devam ettiği kabul ediliyor ama büyük ortağın kim olduğu konusunda Trump'ın yeni bir tavrı ve tarzı söz konusu. Yani İsrail artık bu ilişkide, bu söylemlerin de sizin de ifade ettiğiniz söylemlerin de arkasından bu ortaklığın büyük ortağı değil de küçük ortağı konumuna taşınmaya bence itilmeye çalışılıyor gibi ya itiliyor gibi çalışılıyor demeyelim. Dolayısıyla şimdi özellikle bu İran'la olan anlaşmada da Trump'ın yani bugüne kadar nasıl bu ABD-İsrail ilişkilerinde arkasında hep İsrail olduğu, bütün planların arkasında İsrail olduğu, büyük ortağın akıl verenin, akıl hocasının İsrail olduğu söylendiği gibi biliyorsunuz İran konusunda da büyük bir ön yargı ve bir kapalı kutu devlet modeli imajı vardı. Yani kesinlikle hak ve özgürlüklerin olmadığı, kadın haklarının işte çok yerle bir edildiği, pek çok özellikle sosyal hayata ilişkin yasal bir takım düzenlemelerle gündeme gelen ve dünyaya kapalı bir imaj veriyordu. İmaj tanımlanıyordu İran için. Öyle veriyordu demeyelim de. Halbuki ben İranlı kadınları da tanıyorum. Beraber hukukçu olanları da tanıyorum. Ticaret yaptıklarımız da var. Yani belki de Avrupalı kadınların hepsine bin basacak bir özgüvenleri var yani açık evet, söylemek evet. Gerekirse. Belki bilmiyorum çoğu üniversite mezunu yani çok az üniversite okumayan kadın var. Belki başörtüleri örtmek zorundalardı ama kendilerine göre bir tarzları vardı yani. Hani belki pantolonun üstüne uzun bir şey giymek zorundalardı ama yine kendilerine göre bir tarzları vardı ve çok özgüvenli, dünyayı okuyabilen. Yani en şeyi... Normal bir üniversiteyi bitiren eğitimli bir kadın figürü var aslında İran'da. Ama tabii bu biraz Orta Doğu'nun da karıştırılmak istenmesinden mütevellit çok kapalı bir devlet imajı sürekli İran için konuşuldu. Ama bunun öyle olmadığını aslında Trump da birazcık bu anlaşmada İran'ı radikal olmayan, akılcı, çözümcü bir devlet olarak tanımlamakla bu şeyi de değiştirmeye başladı. Yani bu imajı
1: da değişti tabii yani.
0: Bu arada İran da değişti evet ama öyle böyle değişimler yani bir günde olacak işler de tabii. Değil. Bunlar hani tebeddülat tedricidir deniyor ya. Yani değişimler derece derece olur. Hı. Bu biraz zaman alır ama Trump'ın söylemleri çok hızlı değiştiğini düşünüyorum. Yani o kadar değişmese bile Trump'ın söylemleri İran için aslına döndü gibi ifade ederim. Aslında biraz değişti İran'ın durumu. Ama burada İran için özellikle akılcı, güçlü ve radikal olmayan tanımlamaları Trump tarafından yapılması Orta Doğu'daki bu bölgesel siyasetin yeniden tanımlandığı bir zamana bizi getirdi diye düşünüyorum. Şöyle Trump'ın politikası gelişti. Şimdi seçim yaklaşıyor. Tabii ki yeniden ülkesinden, kendi vatandaşından bir oy alacak. Vatandaşının da özellikle iç dengede, iç ekonomide ve sağlık gibi pek çok alanda Trump'ı zorladığı noktalar var. Yani artık Orta Doğu'yla dünyaya barış getirmekle uğraşma, bizim dertlerimize çözüm üret dediği bir sürece giriyor Trump. Çünkü bu insanların kapısına gidecek deyim yerindeyse, o isteyecek. Yani hep konuştuğumuz gibi dış ilişkilerdeki dengesiyle iç ilişkilerdeki dengesini kurmak zorunda. Evet, bir yandan Epstein dosyaları onu sürüklüyor, paçasından tutuyor. Bir yandan İsrail sürekli tehdit ediyor, bu dosyaları açıklamakla çok zor duruma, köşeye sıkışıyor. Ama bence burada Amerika Birleşik Devletleri Trump İran'ı oyuna çekerek yani politikasına çekerek bir anlaşma yapılacak bir taraf haline getirdi. Yani yok saymıyor, dışlamıyor, anlaşma yapacak bir taraf haline getiriyor. Dolayısıyla bu ne demek? Orta Doğu siyaset yeniden yönetilecek. Yani İsrail'in ifade ettiğimiz gibi Büyük Orta Doğu projesi ya da Arzu Mevlut hedeflerine ulaşması birazcık daha ertelenecek gibi geliyor bana. Çünkü İran, Suriye, işte öteki türlü belki Akdeniz kısmında yeniden bir takım söylemlere ihtiyacımız olacak. Çünkü Trump'ın tavrı değişti. Çünkü içten bir seçim baskısı hissediyor. Bu çok hakiki bir şeydir, söylemdir, Trump da barış elçisidir falan demiyorum. Sadece çıkarı bugün buna hizmet ettiği için böyle davrandığını ifade etmiyor. Yani konjonktür böyle. Mesela Beyrut'taki süreç içinde İsrail'in stratejik bir hata yaptığını söyledi. Orada büyük bir yıkımın olduğunu söyledi. Şimdi buna ne gerek vardı dedi işin Türkçesi. Dolayısıyla orada da İsrail'i yalnız bıraktı. Yani yaptığın bu adımda ben senin yanında değilim demeye getirdi. Orada da yalnız bıraktı. İran açısından da özellikle Hürmüz Boğazı çok büyük bir ekonomik ve hukuki güç oldu. Yani anlaşmanın temelinde de aslında Hürmüz'ün nasıl kullanılacağına ilişkin bir takım düzenlemeler vardı. Ve bunu da bir hukuki ve ekonomik açıdan kullanacağı bir doni

0: haline getirdi İran. Burada bir o yüzden İran için bir güç dengesi anlaşması da yapıldı. Yani aslında İran bir bölgesel aktör olarak yeniden bence Orta Doğu'da oyunun içinde sahaya alınan bir aktör olarak tanımlanabilir diye düşünüyorum. Yani oyuna alındı. Muhatap alındı. Kendisi de bu süreci iyi yönetti. Çünkü bazı şeylerin, yorumcuların tahminlerine göre, benim alanım uluslararası ilişkiler değil, ben o yüzden çok daha temkinli yaklaşıyorum bu hususta. Bazı yorumculara göre İran'da taş taş üstünde kalmayacaktı. ABD yıkacaktı. Yani Irak'ta 2001'de yaptığını yapacaktı. Ama unutmayalım, ne 2001'in Orta Doğu'sundayız şu anda, ne 2001'in Irak'ıyla bu şu anki 2026'nın İran'ı bir değil. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla İran'ın artık ben meşru bir bölgesel aktör konumuna geldiğini düşünüyorum. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus da şu. İran'ın bu kadar bir bölgesel aktör haline gelebiliyor olması, Trump'ın bölgeye bakış açısının değişmesi sadece iç mevzularından, iç siyaset baskısından, Epstein dosyalarından falan değil. Bu süreçte de Türkiye'nin çok büyük bir arabuluculuk rolü, Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın çok büyük bir arabuluculuk rolü söz konusu. Yani hatta Trump'ın biliyorsunuz veli olarak tanımladığı bir üç devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları ışığında, Suriye'de Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen o barış huzur ortamı ışığında yeniden yani Türkiye'nin arabuluculuğunda ve önderliğinde Orta Doğu'da taşların birazcık daha değişik dizileceğini düşünüyorum. Ama bu bir süre. Yani bu bir kısıtlı bir süre. Yeniden şu an kartlar belki yeniden karıldı ama bu değişmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hiçbir şey sabit olamaz. Nihayetinde şunu biliyoruz. İsrail Amerika'nın yanındaki ortaklığı küçüğe de dönse, 9 milyonda nüfusu olsa yarın hiç gece gündüz durmadan kendi arz-ı mevcut hedefi için çalışacak. Yani Orta Doğu'da kazan her zaman kaynayacak. Sadece odun atanlar farklılaşıyor zaman zaman diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Tuba Hocam. Şimdi ABD ve İran arasındaki savaşın geldiği noktayı konuşuyoruz. Ve burada artık savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin nasıl bir yapıcı rol üstlendiğini ABD Başkanı'nın sözlerinden de duyuyoruz. Sadece İran, ABD arasındaki bu gerginliğin bitirilmesinde değil, aynı zamanda PKK terörünün bitirilmesi noktasında da Türkiye'nin gayretinin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisinin nereye dönüştüğünü de görmemiz açısından mesela Tom Barak'ın Suriye-Irak özel temsilcisi sıfatıyla Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldiler. Ve burada kendisine açık ve net bir şekilde hem Barzani tarafına hem de Sedeki tarafına PKK ile net bir şekilde ilişkinizin bitirdiğinizi açıklayın. Suriye topraklarında hiçbir şekilde PKK'lı bir militanın kalmaması gerektiğini taahhüt edin. Ve artık entegrasyonda yıl sonuna kadar tamamlayın diye açık ve net bir mesaj ilettiğini ifade ediyor. Ediliyor. Şimdi bu noktaya gelince artık ABD Türkiye ilişkileri açısından da artık bambaşka bir dünyaya uyandığımızı söyleyebilir miyiz?
2: Ya tabii erken yorum yapmamak lazım. Yani bugünden hemen her şey çok güzel olacak. Bir anda bütün sorunlar çözülecek ve yaraların hepsi kapanacak demek çok, yani iyimserliğin ötesinde başka anlamlara gelebilir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri noktasında meseleye nereden baktığınız da önemli. Yani Türkiye eğer sahada ve masada bugün yakalamış olduğu güce sahip olmasaydı, yani bu kadar etkili bir güç olmasaydı, caydırıcılık kapasitesi, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık kapasitesi bu kadar yükselmemiş olsaydı, yani bu kadar önemli bir aktör olarak algılanır mıydı? Yani bu kadar sözü geçer miydi? Sanmıyorum. Yani Türkiye aslında bu gibi krizlerde arabulucu rolü oynuyor, iyileştirici güç, istikrar sağlayıcı güç, onarıcı güç rolünü sergiliyor ama bu rolünü Türkiye kendisi inşa etti. Yani Trump bizim kara kaşımıza, kara gözümüze hayran değil. Ya da diğer ülkeler de, işte Avrupa'sı, Rusya'sı, Çin'i, şusu, busu, Arap ülkelerini de dahil ediyorum buna. Ya çok meraklı değiller aslında bize. Yani çok da böyle aşık değiller, ölmüyorlar bizim için. Ama ortada bir gerçeklik var. Ne o? Güçlü Türkiye gerçeği. Türkiye'siz olmuyor kardeşim. Yani oturuluyor, Orada ayrı konuşuyorlar olmuyor. Burada ayrı konuşuyorlar olmuyor.

0: Türkiye devreye girmeyince oradan bir iş çıkmıyor, sonuç çıkmıyor. O sebeple Türkiye ne kadar güç kazanırsa, ne kadar etkinliğini artırırsa, bu çatışma alanlarında barışa, huzura, istikrara kavuşma ihtimali de o kadar artacaktır. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki politikası net. Her zaman. Savaştan yana değil, barıştan yana. Zulümden yana değil, adaletten yana. Tavrını hep baştan itibaren bu prensipler çerçevesinde ortaya koyuyor ve aslında Türkiye'nin elde ettiği bu gücün temelinde bir saygı var. Saygın bir güç. Yani menfaatini kovalayan, sömürgeci, katliamcı, verdiği sözü tutmayan bir güç değil. Yani adaleti gözeten, vicdanlı, insanlığın hayrına çalışan bir güç. Bu toplumlar nezdinde de, yani bu toplumlar nezdinde başlar. Sonra da yönetimler nezdinde devam eder. Hani bugün dünyanın her yerinde İsrail, Siyonist İsrail nasıl bir nefret objesi haline geldi insanlığın ortak vicdanında. Sonra yavaş yavaş bu yönetimlere yansımaya başladı. Evet. Önce bunu biz üniversite kampüslerinde gördük. Sonra Batı başkentlerinin caddelerinde gördük, meydanlarında gördük. Ardından Batı siyasetindeki bazı aktörlerin söylemlerine de yansımaya başladı. Neydi İspanya Başbakanı? Sanchez. Sanchez bugün sembol bir isim olarak görülüyor, değil mi?
1: Evet.
0: İşte yıllar yıllar yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta o Van Münit tohumu var ya, attığı o tohum. O tohumun yıllar yıllar yıllar içerisinde o Birleşmiş Milletler kürsüsündeki Sayın Erdoğan'ın haykırışları, o cesur duruşu, o tavrı, işte onlarla sulandı o tohum. Sonra onlar meyveye durdu. Toplumlara yansıdı. İşte İsrail'in son barbarlıklarıyla, katliamlarıyla, soykırımlarıyla birlikte Sayın Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğu tescillendi. Tescillendi de tescillendi. Ve ardından Hugo Sanchez gibi Batı'dan Sayın Erdoğan'ın 20 yıldır dile getirdiği hakikatleri hani birazını haykırabilen liderler çıkmaya başladı. Sayın Erdoğan'ın eseridir. Yani Türkiye'nin eseridir. Şimdi bu saygın güç Türkiye. Yani diplomaside. Şimdi mesela Putin'in son açıklamalarına bakıyoruz. Yani Sayın Erdoğan sayesinde diyor. Yani Rusya-Türkiye ilişkileri tamamıyla samimiyet temeline oturmuş durumda. Yani samimiyet temeline oturmuş durumda. Yani söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir lider. Yani şimdi Trump konu Sayın Erdoğan'a geldiğinde diyor ki harika bir insan. Niye? Erdoğan sözünü tutar. Yani Erdoğan bir söz veriyorsa tutar. Yani böyle bir gücün, böyle saygın bir gücün herhangi bir konuda desteğini almak önemli tabii ki. Bütün ülkeler açısından. Bu baktım Alman parlamentosunda galiba bir milletvekili. Yani çıktı dedi ki ya Türkiye'ye artık ahlak satmayı bırakın ya, dönün kendinize bakın dedi yani. Değil mi hocam? Yani artık bu sorgulamalar da başladı.
2: Eyvallah.
0: Ya bu ikiyüzlülüğü bırakın artık dedi yani. Yani. Kime neyin ahlakını satıyorsunuz? Orada her gün çocuklar katledilirken burada sesinizi çıkartmıyorsunuz. Sokaklarda İsrail'i telin eden, lanetleyen kendi insanınızı joplarla eziyorsunuz. Kendi polisinize dövdürüyorsunuz. Çıkıyorsunuz ondan sonra Türkiye'ye, efendim, Türkiye'nin adalet mekanizmasına, Sayın Adalet Bakanımız.
2: Türkiye'ye not vereceğiz diyorlar değil mi üstad?
0: Efendim not veriyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Artık kendileri de inanmıyorlar. Bu ikiyüzlülüğe, bu sahtekarlığa kendileri de tahammül edemez noktaya geldiler. Yani tabii bu biraz önce konuşulanlara ilişkin aldığım bütün notları Tuğba hocam tabii cümle cümle anlattığı için.
3: Kopya mı çektin?
0: Yok, kopya değil yani, ben o konuşmaya başlamadan böyle hızlıca not almıştım. Yani bu taraftan böyle hem bir taraftan oraya bakıp hem burayı görebilme
4: telepatik
0: gibi.
4: Telepatik olarak anlaşıyoruz
0: var,
4: artık seninle.
0: Var, bir kabiliyet var.
4: Tabii ki yani.
2: Birkaç noktaya şöyle gösteriyor bence.
0: Tabii yani birkaç noktaya dikkat çekelim. Amerika'da İsrail karşıtlığı mı yoksa Netanyahu karşıtlığı mı? Bunu mutlaka belirginleştirmemiz lazım. Mart ayında yani 2,5 ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anket yapıldı. Yahudi kökenli Amerikan vatandaşları üzerinde yapılan ankette %86 oranında İsrail yanlısı olduklarını söylediler. Ama bunların sadece %23'ü Netanyahu'yu desteklediğini ifade etti.
1: Yani ABD'de yaşayan Yahudi kökenli Amerikan vatandaşları, evet, ama.
0: Tabii ki.
1: Amerikan toplumu değil.
0: Değil. Evet,
1: Amerika'daki Yahudilerin bile çok az bir kısmı
0: Netanyahu'yu destekliyor. Ama İsrail yanlısı izliyorlar. Şöyle bir durum var. Bir de bunun işgalci İsrail'in iç siyasetindeki yansımalarına da bakmamız lazım. Yani sahayı iyi bilen siyasi gözlemcilere göre Netanyahu'nun başını çektiği koalisyonun arkasındaki halk desteği ne durumda? Aslında öyle bir destek var mı yok mu? Yani biz burada bir fiili durumun hakimiyetinden söz ediyoruz aslında. Sürekli çatışmayı artırarak, saldırganlığını artırarak, katliamlarını artırarak kendisi hakkındaki yolsuzluk dosyalarını örtmeyi hedefleyen, bir şekilde iktidarını sürdürmeye çalışan, aslında panik halinde zor durumda bulunan bir Netanyahu portresi var karşımızda. Yani Netanyahu da çok rahat değil. Yani orada bir normal şartlar altında seçim yapılması durumunda Netanyahu'nun alaşağı edileceği, kesinlikle iktidar olamayacağı, yani iktidar gücünü elde edebilecek bir koalisyon oluşturamayacağı gerçeği gün yüzü gibi ortada. Netanyahu'nun aslında siyasi hayatı da bitmiş durumda. Yani ama ne yapıyor? İşte fiili durumun hakimiyeti dediğimiz, işte savaş durumundayız, çok büyük bir tehdit var, milli güvenlik tehdidi var, Amerika'nın desteği şudur budur, bir şekilde varlığını sürdürme gayretinde. Yalnız bu son anlaşmalar, aslında ortada bir anlaşma henüz yok. Bu bir mutabakat. Bu bir ateşkes ilanı. Yani hukuki açıdan da, değil mi Tuğba hocam, bir anlaşma değil bu. Bir, evet, iyi niyet beyanı. 60 günlük bir ateşkes ilanından ibaret bir mutabakat metni. Hem Pezeşkiyan'ın hem Trump'ın imzaladığı o 14 maddelik metinden bahsediyorum.
1: Bugün şey olarak ıslak müze atılacak, ertelendi.
0: Ya orada bir teknik bir takım şeylerden bahsediyorlar, işte altyapısının hazırlanmasından bahsediyorlar. Bu anlaşma sürecinin içerisinde Netanyahu yok. Bakın, Netanyahu devre dışı.
3: Evet.
0: Yani Netanyahu burada bir aktör değil artık.
1: Halbuki İran Savaşı'nın bir parçasıydı.
0: Yani İran Savaşı'nın
2: Amerikan basında üstad'a katkı şöyle bir şey demişlerdi. Kokpitte beraber oturuyorlardı. Netanyahu daha sonra Trump tarafından yolcu kısmına alındı diye.
0: Evet.
2: Bir benzetme yapmışlardı.
0: Şu an Netanyahu bu çerçevenin içerisinde değil. Bakın, yani Türkiye'nin adı zikrediliyor, Suudi Arabistan'ın adı zikrediliyor, Pakistan zikrediliyor, Katar var burada. Herkes var. Netanyahu yok burada, İsrail yok. Şimdi tabii bu iki türlü de yorumlanabilir. Ya efendim, İsrail zaten mutabakata dahil olmadı, o yüzden saldırılarını sürdürebilir. Kendisi zaten böyle bir taahhütte bulunmamıştı.
1: Tamam, bugün ateşkes anlaşması yaptı Hizbullah'la.
0: Denebilir ama mesele o kadar basit değil. Netanyahu'nun burada devre dışı bırakılması onun siyasi geleceğine dair bir takım risklerin de arttığını gösteriyor Netanyahu açısından.
1: Bir yandan ama Netanyahu İran anlaşması bizi bağlamaz da diye açıklamalarda da bulunuyor.
0: Yani bugünkü açıklamasında özellikle İsrail kabinesindeki o aşırı azgın insan sıfatı taşımayan o birkaç isim var ya, Trump'a da çok sert sözlerle yüklenmişlerdi.
1: Ben gibi.
0: Onları biraz tedip eder tarzda, edeplendirir tarzda, onları terbiye eder tarzda bir açıklama yaptı Netanyahu. Yani Amerika'ya şükranlarımızı sunuyoruz, işte Amerika olmasa şunu yapamazdık, bunu yapamazdık gibi bir şey yaptı, bir el frenini çekti Netanyahu. O kendi bakanlarına da akıllı olun. Yani zaten öğünümüz aşımız bunlardan geliyor. Bu Trump da manyağın tekine ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bu adamı iyice heyheylendirmeyelim diyor. Şimdi bir tarafta 3 Kasım 2026 kritik bir tarih. Yani kongre ara seçimleri var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Haziran'ı saymazsak, şunu bu Haziran'ı diyelim saymayalım. Haziran bitti, 4 ay. Yani 4 ay su gibi akar geçer. Yani 4 ay sonra geliverir o zaman. Şimdi Trump'ın önünde de kritik bir soru var. Yani Tuğba hocam gayet güzel anlattı oraları ama petrol fiyatlarından kaynaklanan Amerika'daki enflasyon ve Amerika'daki seçmenin aracını her akaryakıt istasyonuna götürdüğünde yaşadığı huzursuzluk ve mutsuzluğun sandığa yansıyacak olması ya da Netanyahu'nun kaprisi.

0: hangisini tercih edecek? Bu soruya cevap vermek zorunda. Şimdi eğer Netanyahu'nun istediği gibi savaş sürdürecekse, tırmandıracaksa Hürmüz kilitleniyor. Hürmüz kilitlenirse petrol fırlıyor. Petrol fırladığı zaman Amerikan seçmeni mutsuz oluyor. Bu kadar basit bir denklem. Yani bunu bir şekilde değerlendirecek ve buna yönelik adımlar atacak. Neden önemli? Kaybetmemek zorunda Trump. Çünkü Trump kişisel karizması üzerinden siyaset yapan bir aktör. O karizma bir çizik alırsa Trump her şeyini kaybetmeye doğru gider. Çünkü yani tavırlarına dikkat edin, G7 zirvesinde liderler masada toplanmış. Onları beklete en son geliyor, bakıyor patron benim filan. Yani adam böyle bir kişisel karizma üzerinden siyaset yürütüyor. Şimdi bu Kasım 2026'daki kongre ara seçimlerinde o karizma sağlam bir darbe alırsa Amerikan seçimlerine, başkanlık seçimlerine 3 ay kala 4 ay kala topal ördek denir gerçi Amerikan başkanlarına, ama Amerika'da Trump için bir erken lame duck, erken topal ördek durumu oluşabilir. Yani iç kamuoyundaki baskıyla beraber, muhalefetin de bunu malzeme yapmasıyla beraber. Yani o yüzden bu ara seçim Trump açısından kritik bir tarih olarak dikkati çekiyor. Şimdi tabii son söz olarak biz bu mutabakatla birlikte bir çatışmasızlık halinin ila nihaya devam edebileceğini öngörebilir miyiz? Sulhu selamete kavuştu mu bölgemiz? Artık savaş değil barış mı konuşulacak? Bu sorulara net cevaplar veremeyiz. Ben iyimser değilim bu konuda. Kesinlikle iyimser değilim. 60 günlük bir oyalama sürecinin içerisinde de olabiliriz. Amerika-İsrail tarafı güç tahkimatı yapıyor olabilir. Çünkü stoklarını tükettiler. Ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kendileri de beyan ettiler. Hürmüz sadece İran için değil, dünya için ne kadar önemli bir konum olduğunu herkese gösterdi. Bir, İran elindeki gücün ne olduğunu fark etti. Dedi ki ya benim elimde Hürmüz gibi bir koz varmış. Ben bu kozu verir miyim? Bu kozu kaptırır mıyım? Bu kozu kaptırırsam, yani bu koz giderse her şey gider.
1: Evet.
0: O yüzden buna sarılacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ya da başka ülkeler, başka güçler diyecekler ki ya çok büyük bir koz ve bu koz ila nihaye sonsuza kadar İran'ın kontrolünde durmalı mı? Buna bir çare bulmalı mıyız? Bunu böyle ortada bırakacak mıyız? Ortada böyle bir koz var. Şimdi hal böyle olunca işte Hürmüz'ün ele geçirilmesi, Hürmüz'ün statüsünün bir şekilde geleceğe dönük olarak yeniden efendim yapılandırılması bir sorun olarak ortada duruyor. Bir diğer beni kötümserliğe iten durumda bu 14 maddedeki muğlaklıklar, belirsizlikler, orada işaret edilen iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı, nasıl yürütüleceği hususunda açık ifadelerin bulunmayışı. İran'ın elindeki nükleer gücün bir şekilde ele geçirileceği, Amerika tarafından ele alınacağı ifade ediliyor ama Amerika girip onu nasıl alacak? Nerede bulacak? Bunun ne tür bir mekanizmayı çalıştırarak yapacak? Bu belirsiz. Evet, bundan dolayı
2: temkinli bunlar, bir imserliği
0: tabii
2: var.
0: Temkinli bakılması lazım. Bir taraftan Dünya Kupası devam ediyor. NATO zirvesi var. Bu iki önemli büyük organizasyonun gündemde olduğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki savaşı askıya almış olma, ertelemiş olma ihtimalini de ben not edelim diyorum.
1: Nur Hocam, evet. Bir yandan Hamani'nin bu konuyla ilgili çekinceleri var. Bunları biliyoruz. Yani İsrail konusunda İsrail'in bu konuyu sabote edebileceğine dair açıklamalar yapmıştı Müştebe Hamani. Bir yandan da Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar var. Bölgede özellikle Akdeniz'de hiçbir olmadığı

0: oldu bittiye asla müsaade edilmeyecek dedi. Tabii burada öne çıkardı Türkiye'nin Kıbrıs Türk Devleti'ne vermiş olduğu destekti. Hı hı. Yunanistan'ın bu konuyla alakalı herhangi bir şey yapmaması, İsrail'in bu konuda Yunanistan'la işbirliği yaparak bir oldu bittiyle başka şeylere dönüştürmesi ihtimaline karşı Milli Güvenlik Kurulu bu konuyla ilgili bildirisini yayınladı. Aynı tarihte de Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas bir Yunan gazetesine demeç veriyor. Diyor ki Avrupa Birliği'nin özellikle de savunma ve güvenlik alanında Türkiye'ye kesinlikle ihtiyacı var. Türkiye ile elimizden geldiğince işbirliği yapmak zorundayız diyor. Hı hı. Bütün bunlar birlikte değerlendirdiğinde yani Avrupa sadece ABD'nin değil AB'nin de artık Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğu ve Türkiye'nin Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen bir şey yapılamayacağını söylemiş oluyor. Olmuyor mu?
1: Yani şu andaki görüntü bu. Fakat Avrupa Birliği'nin zaten temel sorunu şu Murat Bey. Avrupa Birliği projeksiyonu ortaya konulduktan sonra karşımıza ekonomik olarak entegrasyonunu sağlamış. Sosyolojik olarak kısmen entegrasyonunu sağlamış. Vize serbestisi sağlamış. Bir uluslararası yapılanma var. Fakat bu devasa yapılanma, bu muazzam ekonomik güç kendisine ait bir ortak savunma ve güvenlik doktrinini geliştiremedi. Yani Avrupa Birliği'nin zaten en büyük problemi bu. Tabii bunun çok fazla sebebi var. Tarihsel olarak Avrupa'da büyük rekabetler var. Dünya savaşları Avrupa'dan çıktı. Almanlarla Fransızların rekabeti, yine Fransızlarla İngilizlerin rekabeti vesaire. Bu tabii büyük bir meydan okuma olarak Avrupa Birliği'nin karşısında duruyor. Ve küresel siyasette, Orta Doğu jeopolitiğinde yaşanan bu istikrarsızlıklar, yeni yeni çatışma döngüleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın iktidara gelmesinden sonra tıpkı iki dünya savaşı arasında dönemde olduğu gibi Amerika'nın daha kapanmacı, gümrük vergilerini artıran, işte kendi iç ekonomisine daha ağırlık veren merkantilist politikalar izlemesi Avrupa'da bir tedirginliğe sebep oldu. Donald Trump'ın malumunuz pamuk eller cebe diyerek savunma harcamalarınızı şöyle bir %5'lere çıkartın. Biz neden sizin güvenlik şemsiyenizi sağlıyoruz? İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bizim size verdiğimiz paraları aslında yani Amerikan vergi mükelleflerinin verdiği paralarla siz güvenliğinizi tahkim ediyorsunuz. Ama bu paraları aslında sizin harcamanız lazım. Bu paraları siz harcamayıp ne yaptınız dedi Donald Trump. Gittiniz bir refah toplumu inşa ettiniz dedi Avrupa'da. Dedi bunu ben Amerika için inşa etmek istiyorum. O yüzden pamuk eller cebe dedi. Artık kendi savunmanızı kendiniz sağlamanız gerekiyor dedi. Ve tabii Rusya-Ukrayna savaşı önemli bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor. Ben 2 sene önce falan bir Polonya'ya gitmiştim bir Erasmus programıyla ders anlatmak için. Orada gezdim. Akademisyenlerle konuşup inanılmaz bir kaygı var Murat Bey. Yani Polonya biliyorsunuz bir cephe ülkesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği yerdir. O endişeyi iliklerine kadar yaşadıklarını hissediyorsunuz. Hatta bir duvar çekme projesi falan konuşuldu biliyorsunuz. Polonya'dan böyle
0: yani Rus işgal tehdidini en çok üzerinde hisseden devlet herhalde. Evet, yani İkinci Dünya Savaşı'nda da katliamıyla büyük bir aslında Polonya'nın bütün akademisyenleri, siyasetçileri ortadan kaldırılmıştı. Evet. Bir nesil tamamen yok edilmişti.
1: O endişeyi görüyorsunuz. Tabii böyle bir savaşın çıkması demek Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması anlamına gelecek. Peki meydan okumalar bu kadar ciddiyken, tehditler bu kadar somutlaşmışken, yani sadece Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında değil, işte bir nükleer tehditten bahsediyoruz artık yavaş yavaş. Biliyorsunuz birkaç gün önce işte Finlandiya'ya acaba yeni NATO üyesi olan nükleer başlıklı balistik füzeler mi yerleştirsek diye tartışmalar var. Şimdi inanılmaz bir belirsizlik ve kriz çağının ortasındayız. Fakat Avrupa Birliği buna bir cevap geliştiremiyor. Ve işin ilginç tarafı az önce Serkan Üstad'ın ifade ettiği gibi şimdi bu ikircikli tavır Türkiye'ye karşı o 19. yüzyıl Avrupa siyasetinin o hastalıklı yapısının Türklere karşı devam ettiğini görüyoruz. Yani bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Kabullenmek istememelerinin temel sebebi de bence şu: artık Türkiye rüştünü ispat etti Murat Bey. Yani savunma sanayi alanında yaptığı atılımlarla bırakın kendi güvenlik mekanizmasını tahkim etmeyi, bugün Afrika'da adını duymadığımız ülkelerde devletlerin terörle mücadelesine Türkiye destek oluyor ve sahada oyun değiştirici bir aktör olarak temayüz ediyor. Suriye'de bunu gördük. Türkiye'nin aleyhine bir takım oldu bittiler yapmaya çalıştılar. Günün sonunda ne oldu? 4 tane askeri operasyon, Amerika Birleşik Devletleri pılını pırtını toplayıp Trump yönetiminde diyorsunuz Suriye'den ayrıldı. Dolayısıyla bir taraftan gücü inanılmaz düzeyde artan askeri bağlamda bir Türkiye var. Öbür taraftan askeri olarak çok zayıf bir Avrupa var. Şimdi bunları nasıl uzlaştıracağız, nasıl birleştireceğiz? Aslında Türkiye burada hazır. Yani bizim Avrupa ile olan ilişkilerimiz tarihi ilişkilerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da bunu defaatle ifade ettiler. Kamuoyuna deklare ettiler. Biz Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine devam eden bir ülkeyiz. Bu yolda yürümeye hazırız ama öncelikle o samimiyet testini görmemiz lazım dediler. Şimdi bu sözler benim nezdimde çok kıymete harbiyesi olan sözler değil. Şimdi bakın, Doğu Akdeniz'de bir şer ittifakı inşa edilmeye çalışıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail terör devleti. Bir taraftan malumunuz geçtiğimiz hafta Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta, onlar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyorlar, bir güvenlik paktı imzalaması. Şimdi eğer samimilerse Türkiye ile olan ilişkilerini bir kere Avrupa Birliği üyesi olan, kendi üyeleri olan Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine bir dur demeleri lazım. Şimdi Türkiye burada Avrupa'yı bir samimiyet testine tabi tutuyor aslında. Türkiye'nin politikası hiçbir zaman bencil bir politika olmadı. Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti. Biz kazan kazan ilkelere ekseninde bir politika izliyoruz. Yani hem Türkiye'nin milli menfaatleri hem Avrupa'nın menfaatleri. Bizim kaybettirme gibi derdimiz yok. Ama bunun karşılığını Türkiye ne yazık ki uzun süre alamadı. İşte o ikircikli, iki yüzlü tavır yüzünden. Tabii sahadaki gelişmelerle verilen sözler arasında muazzam bir uçurum olduğunda elbette güç faktörü devreye giriyor ve zor oyunu bozuyor. İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı bu adımlar sadece Avrupa'nın, Avrupa Birliği bir takım ülkelerin Doğu Akdeniz'deki oldu bitti stratejisine değil, aynı zamanda küresel enerji koridorları savaşında önemli bir dinamik olan, biliyorsunuz, IMEC projesinin bir boyutu Doğu Akdeniz, İsmet projesinin bir boyutu Doğu Akdeniz. Bugün İşte bir dönem malumunuz Mısır'ı manipüle etmişlerdi burada. Halbuki Mısır'ın milli menfaatleri açısından son derece kötü bir anlaşmaydı. İşte orada bir takım değişiklikler görüyorsunuz. Türkiye-Mısır aksında yeni gelişmeler var. Libya ile 2019 yılında imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması çok ciddi bir oyun değiştirici oldu. Mavi Matan konseptinin geliştirilmesi son derece kritik bir gelişme oldu. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum Murat Bey. Bugün Türkiye Soğuk Savaş yıllarındaki gibi Avrupa ülkelerinin güvenlik politikalarını takip eden değil, kendi ajandasını, kendi gündemini takip eden ve burada sadece sözde de kalmayıp sahada da bu politikalarını, sözlerini pratize eden bir güçlü bir Türkiye var. Şimdi Avrupa'nın eğer aklı varsa, eğer gerçekten küresel siyaset okumalarının böyle bir zerresi kaldıysa, Türkiye'yi göz ardı etmemeleri gerekiyor. Burada kaybeden Türkiye olmaz. Bakın bizi bekletiyorlar. Rum yönetimini aldılar haksız yere. Kendi sözlerini çiğnediler. Türkiye açısından bir zararı oldu mu bunun? Türkiye'ye bir şey kaybetti mi? Askeri açıdan bence yani şerler hayra tebdil olabilir. Yani belki çok da faydası olmuştur. Niye biz hani kötü komşu insanı ev sahibi yapar demiş atalarımız. Biz burada kendi savunma sanayimizi %80'lere çıkardık ve şu anda inanılmaz bir makina gibi çalışan bir savunma sanayimiz var. Dolayısıyla bu dinamik güç, Türkiye'nin artan özgür ağırlığını Avrupa Birliği kabul edecek mi? Ve bunu kendisine bir dinamizm kazandıracak bir faktör olarak benimseyecek mi, özümseyecek mi? Yoksa 19. yüzyıl Avrupa kibriyle mi davranacak? Bunu göreceğiz. İkincisini yaparlarsa Avrupalılar kazanır. İlkini yaparlarsa Türkiye zaten yürümekte olduğu yolda yürüyor. Geri dönmesi de mümkün değil. Son bir cümle şunu ifade edeyim. Bazen böyle yorum yaparken Murat Bey böyle öznesiz konuşuyoruz da. Şimdi bunlar böyle uzay boşluğunda olan şeyler değil. İzleyicilerimiz açısından söyleyelim. Yani bunlar güçlü siyasi liderlik isteyen bir Türkiye tahayyülünüz olması gerekiyor bunları yapabilmeniz için. İşte bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği perspektifte Türkiye bu stratejik planlamalarını adım adım adım adım adım adım hayata geçiriyor. Yoksa biz burada oturalım konuşalım, bunlar böyle bir anda olan şeyler değil. Bir derdiniz olacak, bir Türkiye davanız olacak, bir Türkiye tahayyülünüz olacak. Türkiye'nin uluslararası konumunu nasıl gördüğünüze dair bir düşünceniz olacak, bir idealiniz olacak ve çalışacaksınız. Ve şu anda elhamdülillah Türkiye bu yolda var gücüyle çalışıyor ve çok önemli mesafe kat etti. Bunu kabul ederse Avrupa kazanır, kabul etmezse kendileri kaybeder.
0: Kendileri bilirler. Nur Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi o kadar çok yoğun bir iç siyaset gündemi var ki biraz dış politikadan iç siyasete doğru geleyim istiyorum. Eğer bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz son birkaç şey yoksa.
2: Reklama ne kadar var?
0: Az kaldı, 20 dakika kadar var. Ha. Ama öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde inanılmaz şeyler oluyor. Şu anda
3: şey
0: diğer
3: yani.
0: Bir televizyon kanalında şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Hasan Öztürkmen çıktı dedi ki CHP bütçesinden 755 milyon lirayı CHP'nin televizyonu olduğu iddia eden bu kuruluşlara,
2: ya
0: medya
2: Murat,
0: kuruluşlara.
2: Murat onu unutma da şey var, bir sosyal medya fenomeni var, Cem Özkök. Hı. Hiç rastlıyor musun? Foşur fuşur. Hani böyle Arap sabunuyla her yeri temizliyor böyle. Ha, evet. Kalkıyor kardeşimiz, sabah namazını kılıyor adam. Ondan sonra eline Arap sabunu, fırçalar, bezler, hortumlar alıyor. Nereyi görürse temizliyor.
3: Evet.
2: Böyle işte cami şadırvanlarından tut, işte bahçe duvarlarına, temizlemediği hiçbir yer yok. Böyle umumi tuvaletler, her yeri temizliyor. Bir temizlik tutkusu var. Hı. Aslında CHP'ye o lazım şu an. Yani o fenomen kardeşten rica etsinler. İki kamyon Arap sabunuyla girsin oraya. Ha, foşur foşur bir temizlesin.
1: O da kurtarır mı, ben çok eminim.
2: Ya yani iyi bir başlangıç olur.
1: Başlangıç olur.
0: Şimdi şöyle ben şunu ifade etmem. Elbette o tabii CHP'lerin bilebileceği foşur foşur mu yıkar?
2: Yok, arınacağız diyor ya Kılıçdaroğlu.
0: Kezzapla mı temizler, kendileri bilirler. Lakin şu var. 755 milyon lira ödeme yapıldığını Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili açıkladı. Bu paranın çok önemli bir kısmı CHP medyası olarak bildiğimiz bazı televizyon kanallarında ve henüz açıklanmayan bazı gazeteci ve troll hesaplara yatırıldığı ifade ediliyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o televizyon kanallarına, yani para aktarıldığı ifade eden televizyon kanallarından bir tanesinde canlı olarak şu anda bizimle beraber aynı saatlerde.
2: Ya o kadar para verilmiş, çıkacak evet. Tabii yani.
1: Rakam korkunç yalnız.
0: Yalnız Kemal Bey vermemiş yani. Özgür Özel'in ekibinin verdiği para. Doğal olarak burada böyle bir yani işte. Tartışma
2: var. Verilenlere saysın o televizyonda. Yani o bugüne kadar aldıklarına saysın.
0: O tartışma o medyada da sürüyor. Arkadaşlar hazırladıysa şu Cumhuriyet Halk Partisi medyasında neler konuşuluyor bu konuyla alakalı bir bakalım, bir kulak verelim.
4: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
5: Yo, ne lakabı?
4: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a. Ya?
6: Merdan Yanardağ, sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun.
7: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
8: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim. Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış. Ve bunun karşılığında işte canlı yayınların, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
9: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara.
10: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta, o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.
11: İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
0: Serkan Fıçıcı biraz daha biriktir konuşacaktır. Tuğba Hocam'a bir döneyim.
3: Sonra üzülüyor ama diyor ki ben konuşacaktım onları diyor. Önce o konuşsun. İlk ben sözü hocama veriyorum.
2: Hayır sen konuş. Reklam sonrasında çok enteresan şeyler söylemek istiyorum. Biraz kafamda çevireyim. Onları pişireyim, olgunlaştırayım, yoğurayım daha iyi olur böyle.
0: Şimdi
2: bir de bak benim söyleyeceklerimi Bak kafamdan geçenleri yine Tuğba söylerse diyeceğim ki bir şey var. Kesin bir telepatik kabiliyet var diyeceğim.
3: Olabilir.

0: Bir de onu bir göreceğim.
1: Şimdi bu 755 milyon lira nereye gitti diyorduk. İsmail Saymaz diyor ki efendim Halk TV diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yayın çalışmalarını, grup konuşmalarını vesaire bunları yayınlıyor. Bunlar için para alıyor elbette diyor. Biz tabii biz de bir televizyon kanalıyız. Türkiye'deki pek çok televizyon kanalı, evet. Cumhurbaşkanımızın, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin, pek çok parti liderinin grup konuşmasını canlı olarak veriyoruz.
2: Tabii.
1: Ve bu bir gazetecilik faaliyeti, medya faaliyeti. Bunun için bir partiden para alındığını ilk defa duyuyoruz açıkçası. Demek ki
2: sizin
1: yani İsmail Saymaz bunu da bir Halk TV'nin yöneticisi değil ama itiraf etmiş oldu.
2: Evet,
1: bu CHP kendisinin yani konuşmalarını bir yerde Özgür Özel ya da başka birileri CHP adına konuştuğunda bunu parayla
0: demek ki
1: yayın
0: haber değeri yok. Parasız yayınlanmayacak kadar değersiz konuşmalar.
1: Bilemeyeceğim tabii. Şey de Sevilay Yılmaz da arkadaşlar tekrar döndürürse başta Şaban sana saraçhane bülbül diyorlar. Ya, kızmıyorsun değil bülbülü mi diyor.
2: Evet.
1: Yani birbirler arasındaki diyalog da bu noktaya artık düşmüş durumda. Çünkü evet, her birisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden ciddi anlamda para aldıkları, beslendikleri, fonlandıkları, gerçek anlamıyla birer yandaş oldukları çok net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.
2: Evet.
1: İşin tuhaf tarafı yani Muharrem İnce'nin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in yanında duran isimlerden birisi.
2: Hı hı.
1: Ve o onu bir da mangırlık adamsın dediği Merdan Yanardağ'ın CIA'nin çalışanı olduğu açıkça mahkeme tarafından tescil edilmiş olan kişiden her hafta gidip zarf içerisinde para aldığında mahkemede itiraf etmiş durumda.
2: Evet.
1: Zaten bu sebeple de tutuklanmıştı. Yani paranın kaynağı sadece CHP Genel Merkezi değil, belli ki başka yerden de fonlandıkları çok açık. Bu CHP medyasındaki arkadaşların durumunu soracaktım Tuğba Hocam. Nereye
2: şimdi
1: gidiyor bunlar?
2: Onların durumuyla ilgili yani nereye gidecek ben şimdi hangi birinin durumunu değerlendireyim? Bir de
1: bir yerden
2: tabii arada bir sözleşme olabilir belki. Bir reklam anlaşması gibi düşünülebilir. Hukuki metinler hukuka uygun olmak zorunda. Yani uygulanabilirliği açısından böyle ağır bir hukuk aykırılık durumunda geçersiz olduğu için. Yani şimdi bu gazeteciler de fonlanıyor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor, hukuk metni yazamazsınız. Dersiniz ki grup toplantımı yayınla, işte reklamımı koy falan dersiniz. Onlar hukuka uygun şeyler çerçevesinde.
1: Uydurursunuz bir kılıfını
2: ya, yani. Uydurursunuz demeyelim, öyle düzenlersiniz yani. Hukuk metni sonuçta sözleşmeler çok serbest. Türkiye'de sözleşme serbestliği var.
1: İsmail Saymaz 250 bin dolar hesabına yapmıştı o tarihte. Halk TV'ye transfer ücreti aldım dedi. Ben hayatımda hiç 250 bin dolar transfer ücreti alan bir gazeteci görmedim.
3: Bonservis bedeli iyiymiş yani.
0: Murat, evet. 250 bin doları bir arada gördün mü hiç?
1: Ben görmedim.
0: Ben de görmedim.
2: Ya biraz
1: hakikaten görmedim.
0: Ben de görmedim.
1: 250 bin dolar ne kadar büyük.
2: Kısmetlerinizi kapatmayın canım. Görürsünüz inşallah helal yoldan.
0: Niye muhalif gazeteci olmadığımız için olabilir mi?
2: İsterseniz onları bırakıp kendi halimizi konuşalım yani. Bu durumda sanki bize ondan oldu gibi. Yani hukuki metinlere hukuka uygun şeyler yazılır ki geçersizliği olmasın sonra falan diye. Yani kalkıp da İsmail Saymaz'a o 250 bin dolar hangi çerçevede yattı, hangi hizmet kapsamında yattı tabii ki bunu bilemeyiz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Halk TV Türkiye'de yayın yapan bütün kanalların dışında, üstünde bir CHP sempatizanı olarak CHP'yi övgü kanalı olarak hizmet veren bir kanal. Yani çok tarafsız bir haber yaptığını ya da ne kadar hangi oranda hangi partiye partiye ilişkin haber verildiğini ya da bu devletin başka yani devletle ilgili bir takım devletin politikalarına ilişkin ne kadar haber verildiğini şimdi dakika olarak tutsak tabii ki CHP'nin haberlerinin çok fazla önde olurdu. Somut bir gerçeklikten bahsediyorum. Evet böyle bir algısı var.
1: Yani bugün mesela metro açılışı yapıldı. Ben
2: hiç haber verdim mi acaba?
1: Halk TV ya da Sözcü'de bunların yayınlandığını
2: Türkiye'den
1: zannetmiyorum.
2: Türkiye'den yani zaten Türkiye'den nefret edersiniz ya. Öyle bir Türkiye şeyliği var.
1: Karşıtlığı
2: var. Yani ama biraz bari bu kadar çaktırmasalardı bu kadar ortaya çıkmayacaktı. Yani ne bileyim bunun da bir tarzı, bir usulü, bir ölçüsü olamaz
1: para
2: mıydı?
1: Para miktarı çok olunca 755
2: tabii
1: milyon.
2: Tabii yani o zaman gece gündüz
1: 755
2: tabii.
1: 755 milyon gerçekten inanılmaz bir para
2: çok
1: yani.
2: Çok büyük bir para.
1: Kaç televizyon kurarsınız 755 milyon liraya?
2: Sen bir yılda mı almışlar 755 milyonu?
1: Televizyon yöneticiliği tecrüben de var. 755 milyon lira bir televizyona verilmiş olsaydı ne olurdu o televizyon?
0: Uçururum. Ver bana 755 milyon. Türkiye'deki herhangi bir ulusal kanalı reytingte bir
3: yani 20 milyon dolar civarında bir para. Dolar bazı büyük para.
1: Evet. Çok büyük para.
2: Yani medya sektörü için büyük bir para aslında. Evet. Yani çok büyük, kime göre büyük de medya sektörü için büyük bir para. Sonuçta

0: hesabına 250 yani, bin dolar yatan.
1: Hukuk camiası açısından küçük para değil herhalde. Avukatlar açısından da büyük paradır Tuğba Hocam.
0: Ya tabii ki büyük bir para da. Şimdi Türkiye'deki büyük bütçeli projeleri düşündüğünüzde, yani halka hizmet eden büyük projeleri düşündüğünüzde çok büyük bir para değil. Ama burada ne halka hizmet var ne halka hizmet var, hiçbir şey yok. CHP'yi övme medyası olmak için bu kadar şey. Hayır, bir de adam akıllı bir muhalefet yapılıp iktidarı köşeye sıkıştıran, sorgulayan, doğru projelerle gündeme meşgul eden bir yayın olsa.
2: Demokrasinin kalitesini artıran.
0: Öyle bir şey olsa o da yok maalesef. Ama işte bu kadar dakika doldurmaya da konuşmaya da adam lazım yani. Onlar için de demek ki böyle konuşuluyor. Yani burada hadi ben kendi inancım, davam yolunda konuşayım da para da istemiyorum diyen de bir baba yiğit yok demek ki. Herkes demek ki kesesine bakıyor, bilemiyorum yani. O tabii o iddia, somut bir delil var mı o konuda, 755 milyona ilişkin bir delil var mı bilmiyorum ama o röportajı izledim. Hani döndüm baktım, ya inan gerçekten mi dedim, tekrar teyit etmek için aradım. Sonra abi sen az biliyormuşsun dedim diyor bir de. Hani 755'in de üstünde bir rakamla söz konusu olabilir. Yani ne diyebilirim ki, vah basının haline, yok medya tarafsızlığı, yok basının tarafsızlığı, bilmem ne, anayasa, yok efendim basın özgürlüğü, bunlar bu hale mi gelecekti yani, bu kadar mı olacaktı?
1: Hocam bir şey diyeceksiniz galiba.
2: Bu medyanın halini görünce Üstad Necip Fazıl'ın hücum ve polemik kitaplarında bu çok anlatır, o dönemin CHP medyasını böyle aceze basın diye bir kavramsallaştırması vardır, hakikaten o geldi aklıma. Yani böyle tamamen memleketin hiçbir derdine derman olmayan, hiçbir yarasına merham olmayan ve çok güzel söyledi Tuğba Hanım, yani Türkiye'deki demokrasinin kalitesini artıracak bir mecradır aslında yani medya. Bunu da yapmayan, sadece tamamen akçeli işler üzerinden yürüyen bir şey. Ve işin ilginç tarafı şimdi hani Türkiye'den nefret edersiniz dedi ya, yani gerçekten şöyle, ben çok izlemem tabii, o kanallarla çok bir alakam yok, hani tahammül edemiyorum. Ya böyle self oryantalizm var biraz. Yani bu kadar mı kötü olabilir? Hani hiç mi iyi bir şeyimiz yok diye böyle insanın sorgulayası geliyor. Ama tabii basın ahlakı, basın etiği önemli bir şey. Yani medya sonuçta bir kamu hizmeti yapıyor. Halkı doğru aydınlatmak, bilgilendirmekle mükellef medya. Ama işte büyük paralar bunlar Murat Bey. Yani vatandaş için harcasanız da tamam, belki çok böyle Tuğba'nın büyük mega proje, hani bir şehir hastanesi vesaire yapamazsınız ama yine bir halkın bir yarasına merham olacak bir şeyler üretirsiniz.
0: Onu da şundan söyledim hocam, şimdi kalkarlar onlarla kıyaslarlar bunu, akıl, teşbih şeyi, mukayesede hata olur yani bunların mukayesesinde. Şimdi kalkıp o rakamlarla kıyaslayabilirler. Ne diyorlardı ya, ne gerek var falan diye bunlara. Ne gerek var, bunlara para harcanıyor, israf siyaseti, şöyle böyle. Yok efendim Osman Gazi Köprüsü, yok Çanakkale 1915 Köprüsü. Ulan bunlar bari vatandaşa hizmet eden tabii, projeler tabii, yani. Kesinlikle. Sen kanala bu kadar para harcıyorsun.
1: Kanala mı harcıyorlar, devletin, onu da bilmiyoruz.
0: Devletin bütçesi demek ki bunlar, iktidar olsa ve bunların eline geçse, bunlar nerelere para harcayacaklar? Bu paraları nerelere nerelere basacaklar bu paraları, bilemiyorum.
2: Hadi şöyle ilginç bir şey, yani tabii ben gazeteci değilim, hani üstadlar burada, hani ahkamda kesmeyelim ama hani bu kadar para alıp hani biraz da kaliteli iş yapın kardeşim diyesi geliyor.
1: Son derece kaliteli yalanlar söylediler. Büyük büyük yalan söylemelerinde derslerini verdiler ama gerçekten geldikleri nokta inanılmaz. Dehşetle, hayretle izliyoruz. Yüz binlerce dolardan, milyonlarca liradan bahsediliyor. İnanılmaz paralar. Böyle oluyormuş demek ki. Yandaşlık nasıl yapılıyormuş? Bize de onun dersini veriyorlar. Efendim esas meseleye kısa bir ara, aradan sonra buluşalım saat başında. Görüşmek üzere.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç.

genç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda.

0: Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.
2: Heyecan dorukta, kalpler sahada. Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Vurdun mu, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
5: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu ressam Pınar Tınç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
9: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
12: Sadece telefona bakıyordum.
13: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
14: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
13: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
14: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
12: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
14: Ben o gün şanslıydım.
15: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
16: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
17: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer.

0: Atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
2: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlılarla, Moda Life. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Vurdur mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
5: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: İçim hayaller dolu.
1: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlılarla. Moda Live.
6: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
7: De böyle Otobit'te.
8: Peki şu eve ne dersin?
9: Çok yüksek.
10: Bu çok alçak.
8: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
10: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Berkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Nuri Salık, Tuğba Arslan ve Serkan Fıçıcı ile beraber Türkiye'nin ve dünyanın esas meselesini konuşmayı sürdürüyoruz. Serkan Fıçıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dağıtılan 755 milyon lirayı konuşuyorduk ama Kemal Kılıçdaroğlu şu anda o para fonlanan televizyonlardan bir tanesinde inanılmaz şeyler söylüyor.
2: Ne demiş?
1: Ve şimdi hazırlıyorlar arkadaşlar, onları getireceğiz ama tartışma giderek büyüyor. Bu medyada, yani bu troll hesaplara dağıtılan, troll hesaplar diyelim çünkü tam olarak karşılığını gerçekten bilmiyoruz. Bu paralar, bu inanılmaz paralar kesilince belli ki onlar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bir şekilde iştiraklerinden oradan buradan toplanılmış paralardı. Büyük paralardan bahsediyoruz. Bu musluk kesilince ne olacak?
2: O musluk kesilince, yani o musluk kesilmez. Yani birisi onları beslemeye devam eder. Kim beslerse onun sesi olurlar.
1: Bugün Kemal Bey o programa çıktığına göre artık işler değişiyor.
2: Ya otururlar, anlaşırlar. Tekrar Piro Kemal, Dedemiz Kemal, Dürüst Kemal, Gandhi Kemal. Oluverir yani. Yani Muharrem İnce, umudumuz Muharrem İnce, milyonları meydanlara toplayan lider, büyük hatip, fizik hocası, dehası falan filan. 5 gün sonra sarayın adamı hain. Ya çok kolay işler onlar için ya. Onları dert etme. Sen onunla kendi aralarında anlaşırlar.
1: Yani gerçekten 5 dakikada tekrar Piro Kemal'de olur yani.
2: Ya paraya bakar. Şeye otururlar, anlaşırlar, derler ki abi ne alıyoruz? Gandhi, Indira Gandhi. Yani indirebildiği kadar Gandhi. Yani indirebildikleri dönemde Gandhi'ydi.
1: Ama bunlar ahlak, etik falan dersleri veriyorlar. Gazetecilik etiği.
2: Hayatım ticaret bu. Yani bu bir ticaret. Bak bizim buradaki hatamız ne biliyor musun? Biz bu işi gerçek zannediyoruz. Adamlar bu işin bir show business, bir gösteri sanatı olduğunun farkındalar. Bunlar için solculuk bir gösteri sanatından ibaret. O yüzden dikkat et, memlekette ne kadar oyuncu, sanatçı, tiyatrocu falan varsa hepsi solcudur. Çünkü solculuk Türkiye'de oynanan bir şey. Yani öyle anlatıldığı gibi öyle bir solcu yok. Yani şimdi bizim adımız yandaşa çıkmış biliyorsun. Hani en yandaş isimler sıralamasında herhalde sen ben bir dereceye gireriz yani. Öyle bir namımız da yok değil.
3: Benim de bir namım
2: var. Yani gazeteciler arasında birkaç arkadaşı daha da sayarız. İşte Hikmet abi, Hikmet Genç filan. Neyse bizim gruptan. Hani hepimizin varını yoğunu şu masanın üstüne toplasak ya hepimiz birbirimizi biliyoruz ya. Gençliğimizden beri tanışıyoruz yani. Durumlarımızı da biliyoruz. O biraz önce bir gazetecinin sadece şık diye aldığı parayı toplayamayız aramızda biz.
1: Mümkün değil.
2: Yani ha bir de biz iktidar yandaşıyız soran olursa. Adamlar bir de muhalefet. Yani.
1: Bir de iktidar olsalardı ne olurdu?
2: Ya arkadaş bak hesap ortada. Yani kasap buradaysa, et buradaysa kedi nerede, kedi buradaysa et nerede? Bugün İstanbul'un, Türkiye'nin en uzun metro hattının açılışını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet.
2: Recep Tayyip Erdoğan bugün bir kez daha İstanbul'a asırları aşan bir imza daha attı. Bir esere imza attı. Gayrettepe Halkalı metro hattı.
1: İstanbul İnanılmaz Havalimanı, bir uzunluk. Yani.
2: İstanbul Havalimanı bağlantılı.
1: Bilmeyenler, İstanbul'u bilmeyenler için yani, söyleyelim.
2: Tabii. Şimdi çok büyük bir yatırım. Normalde İstanbul'da raylı sistem yatırımlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekir. Yani tıkandığı yerlerde Ulaştırma Bakanlığı devreye girer. Beraberce Yapılır edilir. E şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu zamanında yurt dışından bu metroları yapmak için milyarlarca kredi aldı. E şimdi mahkemede hakim soruyor. Kredi nerede? Güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz. Diyor ki arkadaş, tamam kredi yok, metro nerede? Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? E demek ki hani sana paranın hesabı soruluyor, metronun hesabı soruluyor, ikisi de yok ortada. E işte bu paralar burada Murat. İstanbullunun parası burada. Ya bak şaka değil. Türkiye'de ekonominin yarısını, %50'sini temsil ediyor İstanbul. Tek başına. İstanbul ülke büyüklüğünde bir şehir. Türkiye'de toplanan gelir vergisinin %45'i, son rakamları bilmiyorum, %45 civarı, 45-50 arası olabilir. Tek elden İstanbul'dan toplanıyor. Bu toplanan gelir vergisinin %5'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına devlet tarafından, onlar diyor ya merkezi hükümet, merkezi hükümet. O merkezi hükümet tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına her ay otomatik trenk yatırılıyor. Nerede abi bu para? Nerede? Ondan sonra Nazım Hikmet'ten şiirler oku. Okurum, ben de okuyorum Nazım Hikmet şiirlerini de. Önce tamam, şunun da hesabını mahkeme ver. Şimdi bak haberi görmüşsündür. Mutlaka bayağı her yerde çıktı, seyrettim filan. Ya insanlar artık şu duruma düştüler İstanbul'da. Sabah saat 5'te çıkıyor, kontağı açıyor.
1: 4.
3: Evet.
2: 4'te çıkıyor, çalışacağı iş yerine yakın bir yere park ediyor. Mesai başlayana kadar uyuyor. Diyor ki 15-20 dakikada gidiyorum, öbür türlü diyor 1,5-2 saat sürüyor. Evet. Yakıt masrafı, zaman masrafı, israfı, şusu busu. Abi kaç
1: sinir
2: senedir?
1: Hastası oldu herkes.
2: 6 senedir, 7 senedir. Ya 1 metre raylı sistem yatırımı yapılmaz mı arkadaş ya? Bir tane planladığınız, projelendirdiğiniz, hattını çizdiğiniz, finansmanını temin ettiğiniz, temelini bizzat kendinizin
1: ama
2: attığı
1: bir
2: tane hat olmaz mı
1: Serkan Pıçıcı? Yani troll hesaplara para aktararak olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermek, olmuş bir şeyi olmamış gibi göstermek.
2: Maalesef ve maateessüf sonuç alıyorlar bununla. Yani bir şekilde sonuç alıyorlar.
1: Evet.
2: Ya yanlış. Yanlış. Olmaması lazım. Bunlara prim verilmemesi lazım. Ama o medyalar ve sosyal medya unsurları, işte troll dediğimiz o hesaplar, nefret üretim merkezleri. Nefret üretim merkezleri. Her gün bir doz yalan, bir doz iftira, artık insanları bağımlı hale getirdiler. Nefret bağımlısı haline getirdiler. Ya her gördüğüm yerde söylüyorum. Artık o bağımlılığa tutulmuş olan insanlara diyorum ki arkadaş, ben senden nefret etmiyorum. Görüşlerimiz farklı. Siyasete farklı yerlerden bakıyoruz. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Aynı ailenin fertleriyiz, akrabayız, komşuyuz. Ya bu kadar değil yani bu mesele. Ya bu olmaz, böyle bir millet olmaz. Bu kadar kutuplaşmış, bu kadar birbirine nefretle bakan, çok büyük kötülük yapıyorlar siyaset adına. Çok büyük kötülük yapıyorlar. Ve bunu da finanse ediyorlar. Yani bir parti, siyasi parti, genel merkezi nefreti siyaset finanse ediyor. E biraz önce çok güzel hocalarımız ifade ettiler. Yani hayra yarar bir önerilerini, Türkiye'nin önünü açacak bir yaklaşımlarını ya da kritik zamanlarda Türkiye'den yana duruşlarını, tavırlarını filan görmedik. O zaman deriz ki ya helal olsun. Hani Türkiye'ye karşı bir hamle olur. Çok kritik bir bariyeri aşma noktasındayızdır. Milletçe, devletçe. Yani o medya unsurları da çıkarlar. Bir milli güç unsuru olarak bir ses verirler. Efendim? Ya o zaman deriz ki ya tamam. Tamam arkadaş, yediğiniz içtiğiniz helal olsun be. Zor zamanlarda, kritik zamanlarda yani elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Bu vatan için, bu millet için, bu devlet için. Siz de var gücünüzle yeri geldiğinde mücadele ediyorsunuz deriz. O da yok. O da yok. Yani dezenformasyon burada, manipülasyon burada, yalan burada, kara propaganda burada, iftira burada. Yani olmayanı varmış gibi göstermek, var olanı da yokmuş gibi göstermek burada. Yani Zati Sungur mezarında ters dönüyordur. Yani illüzyon, müthiş bir illüzyon sanatı var adamlarda.
1: Bu konuya iyi yatırım yapılmış diyorsun.
2: Ya yani. Başarılılar bak. Yani bu evet bir başarı değildir kalite anlamında. Yani bu başarı demek çok yanlış bir ifade de
1: yani
2: olabilir.
1: Şeytan da insanları yoldan çıkartırken büyük bir başarı anlamda, ortaya koyuyor.
2: Pragmatik anlamda, siyasi sonuç alma anlamında, kitleleri etkileme anlamında yani nasıl diyelim ya, anestezik bir etki yapıyor, narkoz etkisi yapıyor, uyuşturucu etkisi yapıyor insanlarda. Yani gerçeği görme kabiliyetlerini körlüyor, insanları birbirine düşürüyor, nefret pompalıyor. Ve bunun için burada çok ciddi bir finansman oluşturulmuş. Nereden oluşturulmuş? İşte bugün efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmadığı, yapmadığı Ulaştırma Bakanlığı'nın, Erdoğan hükümetinin, kabinesinin yaptığı metroya harcanması gereken paralar onlar.
1: Yani milletin cebinden çalınan paralar.
2: Ya yani nereden gelecek Murat?
1: Başka türlü. Nuri Hocam, yani milletin cebinden çalınan paralarla başka bir şeyler yapılmış. Algı üretilmesi için 755 milyon lira aktarılmış. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili açıkladığı için biliyoruz. Hı hı. Gerçek rakamın büyüklüğünü açıkçası çok da henüz bilmiş değiliz. Bu sadece birisinin beyanı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne şu anda yakın olan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan CHP Genel Merkezi'nde artık daha rahat hareket ettiğini düşündüğü için ifade eden Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in beyanları bu. 755 milyonu bizim parti saymanlarımız tespit ettiler. Bu para CHP'nin kasasından çıkmış. Ama toplanan paralara bakıyorsunuz. Yani bu para nasıl gelmiş, nasıl ortaya CHP Genel Merkezi'ne gönderilmiş olabilir, hangi kanallarla açıktan ya da örtülü olarak götürülmüş dediğimizde bir yandan da CHP'li belediyelere inanılmaz bir peş peşe operasyonlar yapılıyor. Doğru. Bugün Adalar Belediye Başkanı gözaltına alındı. Aynı saatlerde CHP'li Mersin'de Silifke Belediye Başkanı da benzer suçlamalarla, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Yani sonuçta bu paralar milletin parası.
3: Muhakkak.
1: Yılmaz Özdil, CHP'ye yakın bir isim, CHP'nin adeta basın sözcüsü gibi şu ana kadar hareket eden kişi bugün Halk TV'den gönderildikten sonra da artık diğer kanala geçtiği için bu isimleri Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp açıklasın, kime ne verilmiş tek tek açıklasın diyor. Siz ne dersiniz?
3: Şimdi Murat Bey, burada bence biraz daha meselenin yapısal boyutuna odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu sarmal ve bugün ortaya saçılanlar meselenin biraz da sonuçlarını bize gösteriyor. İşte şu kadar gazeteciye, troll ağlarına şu kadar para yatırıldı, para dağıtıldı. İşte şurada şu kadar akçeli iş yapıldı. İşte siyaset bir takım illegal yollarla dizayn edildi vesaire. Bu sürecin dönüşümünü iyi okumak lazım. Burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi parti olarak tüzel kişiliğinin giderek zarar gördüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi parti olma hüviyetinden uzaklaştığı bir dönemin sonuçları diye okuyorum ben. Neyi kastediyorum? Cumhuriyet Halk Partisi 2024 yerel seçimlerini ve 2019 yerel seçimlerini kazandıktan sonra adeta parti belediyelerin alt iştiraki gibi görülmeye başlandı. Yani bakın, normalde siyaset mekanizması nasıl işler? Genel merkez vardır, partinin bir tüzel kişiliği vardır, karar mercileri vardır. Bunlar partinin siyasetini dizayn eder. Belediyeler de sonuçta bu partinin kazandığı belediyelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni son derece anomalik bir şekilde parti tüzel kişiliğinin belediyeleri şekillendirdiği değil de belediyelerin partiyi şekillendirdiği bir dönem içerisine girdi Cumhuriyet Halk Partisi. Bence sıkıntı bu.
1: Ve Kemal burada Kılıçdaroğlu da şu anda yaptığı açıklamalarda benzer şeyler söylüyor. Hiçbir genel başkan para isteyemez belediye başkanından. Belediye başkanına git para istiyor, para getir diyorsa git rüşvet al demektedir diyor.
3: Murat Bey, ben yıllardır Türk siyasal hayatı anlatıyorum üniversitede, ben böyle bir şey duymadım. İlk defa duyuyorum yani. Ve bu inanılmaz bir tefessüh, bozulma düzeyidir. Bakın yani bir parti tüzel kişiliği sanki belediyenin alt iştiraki gibi muamele görüyor. Bu siyasetin dejenerasyonu açısından bambaşka bir aşama. Dolayısıyla bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veren bir süreç değil. Bence Türkiye'de demokrasinin niteliğine de siyasetin yapısına da zarar veren bir şey. Çünkü bakın iktidar her ülkede var. Demokrasilerde de var, diktatörlüklerde de var. Ama demokrasilerde sadece muhalefet var ve az önce Tuğba Hanım çok güzel bir şey söyledi. Ne kadar muhalefetiniz sağlıklı olursa demokrasiniz de o kadar sağlıklı olur. İyiliklere destek olur, yanlış gördüğünü eleştirir, vatandaşın hayrına bir sonuç çıkar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu noktadan son derece uzaklaşmış. Dolayısıyla biz partinin artık giderek belediyenin alt iştiraki gibi yönetildiği, Türk siyasetinde çok şahit olmadığımız anomalik bir durumla karşı karşıyayız. Bu bahsettiğimiz troll ağlarına aktılan paralar vesaire bunun bir doğrudan sonucu gibi görüyorum. Birincisi bu. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde kazandığı başarılardan sonra siyasette hakikatle bağını biraz kopardı gibi geliyor bana. Neyi kastediyorum? Özellikle bu belediyelere yönelik yolsuzluk meseleleri ortaya saçıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetimi somut iddialara, nesnel gerçekliklere cevap üretmekten ziyade az önce Üstad çok güzel bir noktaya değindi, bir algı siyasetine başladılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında algıların, olguların yerine geçtiği, nesnel gerçeklikler yerine duyguların konuşulduğu bir siyaset yapma biçimi ortaya çıktı ki ben bunu post-truth siyaset olarak tanımlıyorum. Yani bu bir tamamen post-truth siyaset tarzıdır. Yani ortaya somut bir iddia atılıyor. Siz bu somut iddiayı konuşmak, cevaplamak yerine bırakın böyle bir mesuliyetiniz olması bir siyasetçi olarak tamamen odağı buradan kaydıracak bir takım argümanlar üretmek suretiyle kamuoyunu manipüle etmeye gayret ediyorsunuz ve olguların konuşulmasını engellemek için algılar üzerinden bir siyasal iklim oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu da Türkiye'de siyasetin hakikatle olan ilişkisini, Türkiye'nin karşısında duran meydan okumaları, yakıcı sorunları, tartışmasını maalesef engelliyor. Hatta yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu gayya kuyusu Türkiye'ye de zarar veriyor. Bakın yani işte yani yanı başımıza inanılmaz bir savaş yaşadık. Yani bizim bugün bambaşka şeyleri tartışıyor olmamız lazım. Veya Türkiye'nin...
4: Ama yolsuzluk konuşuyoruz.
3: Ama maalesef ne yazık ki bunlarla kamuoyunu meşgul ediyorlar. Meselenin bence ikinci boyut, yani birincisi bu parti tüzel kişiliğinin giderek zarar görmesi ve CHP'nin adeta bir belediyenin alt iştirakine dönüşmesi. İkincisi de CHP siyaseti açısından hakikat siyasetinin yerini post-truth siyasetin alması. Karşımızdaki ikinci boyut bu. Üçüncüsü ise bunların sonucu olarak bu az önce üzerine konuştuğumuz bu Akçeli İşler, belirli troll ağlarının örgütlenmesi aslında hepsi birbiriyle ilişkili ama bir linç endüstrisi

0: bence burada inşa ediliyor. Ve bu linç endüstrisi dönem dönem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki, parti içindeki farklı hiziplerin sindirilmesi için kullanılıyor. Aynı zamanda bu linç endüstrisi genel yani toplumu, kamuoyunu manipüle etmek için de bence kullanılıyor. Şimdi bakın somutlaştıralım. Sayın Kılıçdaroğlu 38. Şaibeli Kurultay'dan sonra aslında hançer ifadesini kullanarak burada net olarak ihanete uğradığını ortaya koydu. Ve parti içerisindeki belirli hiziplerin ve o hiziplerin temsilci isimlerin hukuki süreci başlatmasıyla işte biz o mutlak butlan sürecine evet. gelmiş olduk.
1: CHP'li delegeleri.
0: Evet, kendi iç delegeleri. Yani davacı CHP'li, davalı da CHP'li. Yani bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: Ama Müsavat Dervişoğlu bugün diyor ki bunu CHP'nin iç siyaseti olarak konuşmak haksızlık olur. Bu Türkiye'nin sorunudur, CHP iç siyaseti değil.
0: Peki o zaman şunu sormak lazım Murat Bey. Bizi izleyenler açısından da şimdi bir eskiler der yani akıl var, mantık var, göz var, nizam var. Şimdi diyorlar ki efendim... Sayın Cumhurbaşkanımız işte Sayın Kılıçdaroğlu'yla anlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn ediyor gibi bir algı.
1: Kemal Bey'e sormuşlar, cevap vermiş. Şimdi
0: evet, oluşturmaya çalışıyor. Peki yani şunu sormak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararından sonra o gün partiye ben Ankara'da yaşadığım için o gün çok böyle karmaşık bir gündü. 30'a yakın milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Gidip görüşmek istediler. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu ifade etten ilk defa CHP milletvekilleri kendi parti genel merkezinden de alınmadı dedi, hatırlıyorsunuz. Yani şimdi Allah aşkına sormak lazım. Yani Cumhurbaşkanımız işini gücünü bıraktı. Tek tek 30 kişi aradı. Sen bugün şuraya yürü, sen şuradan arabaya bin, şurada buluşun. Ya bu akıl mantık alacak bir şey mi Murat Bey? Yani çok basit bir şey aslında. Dolayısıyla ya parti içindeki meseleleri sanki AK Parti'nin meselesiymiş, sanki Cumhur İttifakı'nın bir meselesiymiş gibi.
1: Hatta Türkiye'nin meselesi.
0: Hatta Türkiye'nin demokrasi meselesiymiş gibi lanse etmeye çalışarak bir algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Ama tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye de bir söz var. Yani bugün artık kamuoyu şunu soruyor. Yani çok somut veriler var. Şimdi ben hukukçu olmadığım için Tuğba Hanım'ın yanında hani bu konularda da ahkam kesmiş gibi olmuyor. Yani net bir bilgi var. Yani bununla ilgili ne diyorsunuz? Bir cevabınız var mı? Efendim bu Türkiye'nin meselesi. Efendim aktif pişmanlık gibi bir hukuki müesseseden yararlanan belediye başkanları, CHP'li belediye başkanlarının ifşaatları var. Efendim Cumhur İttifakı AK Parti bizim içimizi karıştırıyor. Yani bunu sürdüremezsiniz Murat Bey. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerden sonra yaşadığı güç zehirlenmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir çalkalanmaya sebep olmuyor. Maalesef Türkiye'nin de enerjisini tüketiyorlar ben. Yani Türkiye'nin meselesi derken bu anlamda bence Türkiye'nin evet, meselesi bizim enerjimizi tüketiyorlar.
1: Tükettiği için.
0: Diyerek sözümü noktalayayım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor şu anda. Onun konuşmalarından önemli bazı parçaları getirelim arkadaşlar. Biraz sesini açalım lütfen, stüdyoda daha iyi duyalım. Bir dinleyelim, konuşmaya devam edelim.
2: Şu soruyu sorayım size. Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
3: Sizce ne olurdu?
2: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Ben olaydan hemen sonra, yani kurultaydan, 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
3: Mesela kim?
2: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor. Ama 1 milyon dağıtacağım deyip de 500 binini cebe atarsa bu ayrı bir şey. Soruşturma yeri buradan. Her belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı başında kendisi hakkında her an soruşturma açılacak bir organ olduğunu bilmeli. İtiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Bir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Denmiyor. Ve siz niye sormuyorsunuz arkadaş? Sen bu adam sana diyor ki ben gittim rüşvet verdim. Şurada verdim. Şu saatte verdim. Telefonlar uyuştu. Her

0: Hey tamam. Niye takip etmiyorsunuz? Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarının ismini vererek bunları gösterme diye söylemiştim. Bunlara dikkat
1: kaç,
0: et diye.
1: Kaç belediye başkanıydı Sayın Kılıçdaroğlu?
0: 4 belediye başkanının adını vermiştim.
1: Şu an kaç belediye başkanı?
0: 4 belediye başkanı.
1: Şu an ama...
0: Elimizdeki rapor öyleydi. Ve hepsi tespit ediliyor. Ne diyeceğiz buna şimdi? Siyasi mi diyeceğiz buna? Belediye başkanı kalkıp siyasi bir söylemde bulunsa, hapse atılsa kıyameti koparırız. Bu davaları tamamen kapatalım. Türkiye'de hiç yolsuzluk yoktur diyelim. Bütün hakimler taraflı olduğu için sadece CHP'ye yönelik bir operasyondur diyelim. Bu işi bitirelim. Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Yarın bir başka ülke gelip başka adamları bulup kurultayı satın alıp bunları yaparsa ne yapacaksınız siz Allah aşkına?
2: Yani öyle şeyler söyledi ki Kemal Kılıçdaroğlu, hangisini size sorayım bilmiyorum ama gerçekten
3: zehir zemberek
4: burada hukuki noktalar var.
2: Evet. Yani
4: benim de merak
2: ettiğim. Parti belediye başkanından git para iste derse git rüşvet al demiş olur.
5: Evet.
2: Özgür Özel bunu söyledi. Siz gazetecisiniz. Hangi biriniz laf bunu sordunuz? Niye hiçbiriniz Özgür Özel'e bunun neden böyle bir şey söyledi diye sormadınız diye? Bir de karşısındaki gazetecilere de sordu Kemal Kılıçdaroğlu. Bir parti belediye başkanından git para topla der mi?
5: Şimdi tabii siyasi partilerin belirli harcamaları olan kurumlar. Yani bir dernek bile kursanız bir sürü harcaması oluyor bunun. Siyasi partilerin de böyle harcamaları var.
2: Ama
5: elbette.
2: Devlet bütçesinden para alıyor.
5: İşte ondan dolayı da devlet bütçesinden bir para alıyor bu
2: kimseye muhtaç olmasın
5: partiler.
2: Diye.
5: Sağdan soldan çekiştirilmesin, kimsenin maşası olmasın diye devlet böyle bir güvence veriyor. Evet, sen demokratik ortamın sağlayıcısı olarak Türkiye'de de yani bir kesimin de oyunu alan, yani oy oranı onunla göre değişiyor çünkü. Oy da alıyorsan, rüştünü ispat ediyorsan, vatandaşın temsilini desteklemek bakımından. Hı. Yani partiye o parayı keyfince dağıtsın diye de verilen bir para yok burada. Kendisine güvenip oy veren vatandaşın temsili bakımından daha güçlü temsil edilebilmesi için, doğru temsil edilebilmesi için, doğrudan temsil edilebilmesi için devletin bir bütçesi var siyasi partilere. Elbette. Bir de bağış hukuku var bu siyasi partilere.
2: O da yeni verecek. Geldi zaten.
5: O da yeni geldi. Onun da bir sınırı var. Şu anki sınırı 634 bin 210 lira gibi bir sınır.
2: Yani bir kişi bir partiye, evet, 634 bin TL'den daha fazla bir bağışta bulunamaz.
5: Evet, 634 bin 210 lira 94 kuruş. Böyle bir bağış sınırı var. Şimdi bir CHP'li veya herhangi bir belediye başkanı kendi cebinden anasının ak sütü gibi helal kazandığı, annenin teriyle kazandığı bir paradan kendi siyasi partisine bir bağış yapmak isteyebilir. Yapsın. Devlet bunun kuralını koymuş. Bu 634 bin küsur lira kadar yapıyorsa yap kardeşim.
2: Bir yıl içerisinde.
5: Sen yaptın diyelim ki. Bu. Bir yıl içerisinde. Sen yaptın. Tamam, daha mı fazla yapmak istiyorsun? Eşin adına da yap. Oğlun adına da yap. Gelirin adına da yap. Çocuğun adına da yap. Yani kanunu dolanmak istersen bunun çaresi var. Ama bu o kadar büyük meblağlar burada söz konusu ki. Bu garibim 634 bin lira.
4: Sülaleyi toplasan olmuyor.
5: Aynen öyle. Bu garibim 634 bin lira bunların
2: Antalya
5: işini kavuğuna yetmez.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı. Bir milyon gönderdim. 1,5 milyon dolar gönderdim. Eurolar gönderdim.
5: Evet.
2: Şimdi ben rakamları hatırlayamıyorum. İşte, artık şey yapamıyorum. Milyonlarca dolardan, eurodan bahsediyorum.
5: Aynen öyle. İşte konuyu oraya getirecektim. Sen yani bu bağış mekanizmasının içerisinde gelinini de katsan, kocanı da katsan, kaynananı da katsan. Bu istenen rakamlara çıkamıyorsun. Çıkamadığın için de mecburen böyle işte rüşvet veriyorsun, suç işliyorsun. Devlet de
2: ensene düşüyor. Rüşveti topluyorsun aslında.
5: Topluyorsun, evet,
2: yani
5: aynen öyle.
2: Yani belediye başkanı gidiyor kendisiyle iş yapan müteahhitler.
5: Evet. Bunu çok iyi biliyoruz Türkiye'de topluyor. Bu rüşvet çarkının nasıl döndüğünü. Gidin, bizim de müvekkillerimiz var, müteahhit olanlar. Kapıda bizim dosyamız bekliyor avukat hanım diyor. Belediye filan belediyede diyor. Herhangi bir belediye, ben burada CHP'li belediyeleri de suçlamıyorum. Bekliyor diyor, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar diyor. Olmazsa diyor bizim dosyamız bekliyor diyor. Ne yapalım diyor, biz de işimiz gitsin diyor. İki daireyi diyor onlara vermiş gibi düşünüyoruz diyor mesela. Böyle bir piyasası olmuş artık bu, özellikle inşaat sektöründe. Bunu herkes kabulleniyor. Yoksa işim ilerlemeyecek diyor. Ama bunun... Yani hiçbir parti açısından bu kabul edilemez ama bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem de hiç Türkiye'de denk gelmemişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde vatandaş...
2: Hiç bu kadar çok CHP'li belediyemiz olmamıştı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde vatandaş bir güven verdi belediye seçimlerinde.

0: de CHP'ye bir yetki verdi, belediyeleri kazandılar diye. Yani kardeşim, siz vatandaşın verdiği bu yetkiyi niye böyle kötüye kullanıyorsunuz? Hizmete kullansalardı zaten ne olacaktı? Vatandaş bunun da karşılığını verecek de. Evet, CHP'nin kilit bir ideolojik seçmeni vardır. Kimin başında olursa olsun, işte İzmir örneğinde gördüğümüz gibi, ona verecek bir seçmen tarzı vardır. Ama bir yandan da pragmatik davranan bir seçmen tarzı
1: hizmet
0: da var.
1: Hizmet almak isteyen insan.
0: Ama gel gelelim, tabii hizmet almak isteyen insan, ama gel gelelim, CHP'li İzmir Belediye Başkanı bile CHP'den istifa etti. Yani CHP'nin kalesi İzmir bence yıkılmış oldu. Sonuçta Sayın Özel'in yeni parti kurma iddiaları, söylemlerinin, iddia demeyelim, kendisi söyledi, söylemlerinin arkasından CHP'den istifa etti belediye başkanı. Yani dolayısıyla orada bir CHP'nin kalesi söylemi bile artık İzmir için bile tartışılır hale geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani vatandaş her ne kadar ideolojik olursa olsun, ne olursa olsun, bu yaklaşımı da kabul etmiyor. Yani siz Halk TV'den veya herhangi bir televizyon kanalından milyonlarca lira da verseniz, Türkiye'den nefret ettirme söylemleri de yapsanız, işte gençleri özellikle bu ülkeden soğutma politikası da izlemeye çalışsanız, artık onun takdiri milleti. Bu iş bu kadar kolay değil. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ben şimdi bugünkü şeylerini, önceki günkü şeylerini burada okudum. Önce paragrafı okudum, üstten kime söylediğime baktım. Ulan baktım, bunu Cumhurbaşkanı mı söylemiş mi acaba dedim. Bir baktım Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş. Ya öyle bir sürece geldi ki, her zahmette de bir rahmet var, her fitnede de bir hayır var ya. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız gibi Türkiye'nin bekasını, dış siyasetini düşünen bir siyasetçi haline gelmiş. Yani birazcık da bu fitnenin, bu olumsuzluğun, bu kepazeliğin olumlu yönlerine bakalım. Bir mesaj yayınlamış Sayın Kılıçdaroğlu kendi şeyi delegelerine, Cumhuriyet Halk Partililere. Yani böyle kucaklayıcı, böyle bağlayıcı, hakikaten dedeliğin hakkını veren bir mesaj Sayın Kılıçdaroğlu daha önce vermemişti. Demek ki bazen de musibet olur. Bin nasihattan evladır. Yani atalarımız her şeyi doğru söylemiş. Yani her şeyde çıkıyor kardeşim yani. Baksanıza, bu Kılıçdaroğlu'nun mesajı olduğuna inanamayacağım. Özellikle dış siyasetine ilişkin, dış politikaya ilişkin. Dış politika iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil. Bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Ya bakar mısınız? Bakar mısınız Türkiye siyasetinin Erdoğanlaşma şeyine, temayülüne? Yani... Sayın Kılıçdaroğlu bile bu şeye gelip bir bütünlük mesajı verebilecek hale geldi.
1: Bir kısmı bunu Cumhurbaşkanımız söyledi o sözlerin bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor. Yani diyor ki, Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin Osmanlı hinterlandındaki tüm coğrafyalara elin uzaması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şu andaki konuşmasında çok inanılmaz şeyler söyledi.
0: Evet.
1: Dört belediye başkanının, Serkan Kılıçdaroğlu, ben ismini verdim. Özgür Özel'e gittim, dedim ki bak bu adamları aday gösterme. Bu adamlar tekinsiz adamlar. Bu adamlar şaibeli adamlar dedim. Beni dinlemedi. Şimdi onlar içeride diyor. İsmini vermiyor gerçi ama. Karşısındaki kişi soruyor ama dört kişi. Kaç kişi? Kaç kişi diye soruyor yani. Hani çok sayıda kişi tutuklandığı için. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben o esnada dört kişinin ismini biliyordum. Yani daha fazlasını bilseydim, bunları da bilseydim, bunları da söylerdim demeye çalışıyor. Açıkça uyardığını ifade ediyor Özgür Özel'i. Ve dikkat alınmadığını söylüyor.
2: Ya almazlar tabii. Onların başka bir hesabı vardı işte. Yani burada Özgür Özel'e yapmış uyarıyı. Kararı veren Özgür Özel mi? Kararı veren İmamoğlu. Kılıçdaroğlu yine adres hatası yapmış. Yani Kılıçdaroğlu'nun vardır böyle arızaları. Yani hani gitmiş derdini mübaşire anlatmış. Ya Özgür Özel'in ne yetkisi var orada canım? Özgür Özel orada CEO. Şey
1: kimin
2: yani
1: CEO'su?
2: Genel müdür, CEO, atanmış bürokrat şeyin, İmamoğlu'nun, oranın patronu İmamoğlu. Para kimde? Para İmamoğlu'nda. Şimdi bu iş bir havuz problemi. Yani CHP medyası ve sosyal medyası dediğimiz büyük, güçlü ve etkili bir havuz var. Bir İmamoğlu CHP medya ve sosyal medya havuzunu 2 saatte doldurursa, iki Kılıçdaroğlu kaç saatte boşaltır tarzı bir havuz problemi söz konusu şu an. Bu evet, o yayına katılan gazeteciler, sosyal medyadan baktım, çok sert tavırlar sergilemişler Kılıçdaroğlu'na. Yani ters yapmışlar böyle. Yani bir genel başkana sergilenmeyecek, bir genel başkana karşı sergilenmeyecek tavırlar sergilemişler gazeteciler.
1: Tabii orada aşağılamaya çalışıyorlar.
2: Aşağılamaya çalışmışlar kendi... ama yok, o bir şey o. O bir

0: gösteri o. Tabii. Şimdi İmamoğlu seyrediyor ya.
1: Çok öfkelenebilir.
0: Hayır, şimdi İmamoğlu'na şeyi gösteriyorlar. Bak yani biz aldığımız paranın hakkını veriyoruz. Kılıçdaroğlu'na saldırıyoruz. Geçsinler o işi. Hayır. Bu yayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğini kabul etme. Gel senle de masaya oturalım. Pazarlığımızı yapalım. Seninle devam edebiliriz yayını. Ha. Geçin gerisini. Tabii.
1: Pazarlık yani.
0: Şimdi bir taraftan paranın kaynağı olan patronun gözünü boyama, cezaevindeki Silivri'deki odasından onun gözünü boyama tavırları, tiyatral tavırlar. Ama öbür taraftan yayın bittikten sonra o televizyonda, odada işte oturulup konuşulacak yani. Hani bir yayın daha yapalım. İşte Halk TV'de yapsın, öbürkü de yapsın. Yavaş yavaş sindire sindire.
1: Bunlar bedava mı yayınlar? Kemal Kılıçdaroğlu
0: alacak.
1: Yok, bu
0: daha CHP'nin daha önce verdiği paralara sayılıyorlar. Hayır, şöyle olabilir. Şimdi Kılıçdaroğlu demiştir ki her ay size biz düzenli para veriyor muyuz kardeşim? Hı. Kesebilirim de bu parayı, kesmeyebilirim de. Hı. Şimdi adamlar diyorlar ki ya arkadaş biz parayı bu İmamoğlu Özgür Özel ekibinden aldık.
1: Bunlar da içeride şimdi.
0: Bunlar da şimdi içeride. Ama o ekipte hala para var. Yani o havuz, büyük havuz. Çok büyük paralardan söz ediliyor. Şimdi o havuzun tam anlamıyla patlaması için İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen 2 ya da 3 milletvekili var. Onlarla ilgili dokunulmazlık fezlekeleri geldi. Onların dokunulmazlıklarının kalkması gerekiyor. İmamoğlu Suç Örgütü davasında isimleri geçen. Ve o meşhur avukatlık bürosunda operasyonu önceden haber aldık. Paralar milletvekillerinde toplansın ifadesi var ya dosyada. Görmüşsünüzdür. Hatırladın mı Murat onu? Heh. Orası kritik bir yer işte. Bu böyle aşama aşama gidiyor bu iş. Aşama aşama gidiyor. Yani şimdi bütün herkes bakacak diyecek ki Kılıçdaroğlu'na saldırdılar işte sözcüye. Onu parçalamak için çıkardılar. Efendim falan filan boş. Şimdi Kılıçdaroğlu hepsinin ağzının payını veriyor. Fırçalıyor. Siz diyor ya adam rüşvetin itirafında bulunuyor. Bir genel başkan. Ha çıkıp gazetecisiniz ya niye sormuyorsunuz bunu? Hayırdır diyor. Ne var aranızda? Bak bunlar yansıyor ekrana. İlk defa her gün aynı doza, aynı doz zehire maruz kalan malum kitle. Tamam mı?
1: Şok mu yaşıyor şu
0: kitle, anda? Hayır, başka bir gıda alıyor şu an. Hı-hı. Ona başka bir serum veriliyor ama görüntü farklı. Güya Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırıyorlar. Tamam. Orayı bir geç. O işin görüntü tarafı. Bunun bir adım sonrası olur, birkaç adım sonrası olur. Sonra bakarsın hiç tahmin etmediğin kişiler CHP'nin içerisinde kol kola girerler. Can ciğer kuzu sarması olurlar. Dersin ki vay be. Vay arkadaş. Ne oldu ya? Dün birbirinizi öldürüyordunuz, gırtlaklıyordunuz. Bugün niye bu böyle oldu diye şaşırır kalırsın. O sebeple görüntüye aldanmayacaksın. Şimdi acaba Özgür Özel, İmamoğlu, yani Kılıçdaroğlu'nun bu ekrana çıkarılmasından memnun mudur? Kılıçdaroğlu'nun çıkıp ben bu dört tane isim rüşvetçi, bunları belediye başkanı yapma dedim. İnadına yaptılar, hepsi hapiste demesinden memnun mudurlar sence? Memnun olma ihtimalleri var mı? Daha kim bilir neler söyleyecek? Daha bir sürü ifadesi var. Yani bunları ilk defa duyuyor o seyirci. Şimdi o seyirciye göre durum neydi biliyor musun? Bunlar tertemiz insanlar, hiç suçları yok. Para, pul, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, böyle durumları yok. Bunları siyasi iktidar aldı, hepsini hapse kapattı. Konu budur. Başka hiçbir şey konuşulmuyor çünkü o kanallarda. Yani bir Allah'ın kuru da çıkıp ya arkadaş bu iş nedir ya demiyor yani, bu tamam yani eyvallah. Hani dediğiniz gibi olsun da para nerede? Yani para nerede yani? Bu para nerede diye soran yok. Anlatabiliyor muyum? İlk defa o ekranda böyle bir şey konuşuluyor. Bu bir kırılma anıdır. Önemli bir kırılma anıdır. Arkasının geleceğine işarettir. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de o

0: o kanallarda çıkmaya ve konuşmaya başlayacağına işaret.
1: Bütün bu işaretlerden sonra Özgür Özel'in kurmayı hedeflediği parti gerçekten
0: vallahi
1: de CHP'yi
0: mezara gibi. Bu neye işaret biliyor musun? Bunlar bence şöyle bir düşünce içerisinde olabilirler. Sırtlarını dayadıkları isimlerle ilgili dokunulmazlık dosyaları geldi meclise.
1: Evet.
0: Yani şu an için kim ne diyor bilmiyorum. Yani Özgür Özel dahil. İmamoğlu'nun kasaları olarak bilinen milletvekilleri dahil. Bunların dokunulmazlıkları kalkar mı? Bunlar o yargı süreçlerinde hesap verme noktasına gelirler
1: Kemal
0: mi?
1: Kemal Bey dedi ki eğer benimle alakalı böyle iddia olsaydı ben dokunulmazlığım kaldırılmasını isterdim. Evet, bu Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin bu dokunulmazlık dosyasıyla
0: evet
1: alakalı.
0: Evet diyeceğini gösteriyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunların dokunulmazlıkları kalktığı anda bunlar hesap verme noktasına geldikleri anda film değişir. Yani CHP medyası da o havuzu artık dolduracak yeni isimlerle yürümeyi tercih edecektir. Ne yapacak? Oturup yani 400 yıl İmamoğlu'nun yasını mı tutacak? Bu arkadaşlar güzel muhitlerde, güzel evlerde, güzel hayatlar yaşayan gazeteci görünümlü arkadaşlarımız. Yani bunların bir hayat standardı var. Tamam. Yani bir akışın devam etmesi lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nu ekrana çıkarmalarından yani biz yani anlaşalım beraber yürüyelim olabilir.
1: Bu bir pazarlık.
0: Evet bir açtılar. Pazarlığın kapısını açtılar. Öyle algılıyorum belki ama de. Asıl kritik nokta Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin İmamoğlu'na bağlı milletvekillerinin ya yani birebir ona çok yakın artık kasası diyoruz yani. Hı hı. O isimlerin dokunulmazlıklarının kalkıp kalkmaması çok kritik bir mesele.
1: Çok ben yakında fezleke mecliste şu
0: tahminimi
1: anda.
0: Tahminimi söyleyeyim.
1: Evet.
0: Bu dokunulmazlıklar kalkar bence. Hı. Bu dokunulmazlıkların kalkması lazım. Zira ya hem mutlak butlan davası hem İmamoğlu suç örgütü davası. Şimdi bu mutlak butlan davasında da. Şimdi diyorsun ki burada bir hırsızlık var. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını çalmışlar. Hırsızlık var, suç var. Kardeşim burada suç varsa suçlu nerede? Suç varsa suçlu da var. Suç varsa suçluyu da göster o zaman suçlunun cezası nedir? Suç var, suçlu yok. Böyle bir şey olmaz. Efendim oradan paralar toplanmış, buradan paralar toplanmış. Onlarla koskoca bir parti satın alınmış, parayla ele geçirilmiş. Ben demiyorum ki bunu. Mahkeme diyor.
1: Kemal Bey de diyor.
0: Ya partinin resmen genel başkanı da söylüyor.
1: Milli güvenlik sorunu
0: diyor. Milli güvenlik sorunu diyor. Arkadaş o
1: bu
0: zaman
1: bu partiyi çalanlar neler çalmazdı?
0: Ya tamam abi parti çalındı da çalan kim? Çalan nerede? Yani çalanı çıkar. Sorgula, hesap sor. O zaman eğer bu olmayacaksa mantık çöker. Yani şimdi benim hukuk anlayışımla şimdi Tuğba hocama da hep söylüyorum teknik hukuk.
1: Yani fiil var, fail yok.
0: Hayır,
1: ortada.
0: Teknik hukuk çoğu zaman çelişiyor. Benim kafama yatmıyor bazı meseleler.
1: İşte yani, ama dokunulmazlık meselesi var.
0: Şimdi
1: diyorsun.
0: İşte dokunulmazlığın o yüzden kalkması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Bir kalksın, çıksın yargının önüne söylesin.
0: Ya koskoca parti çalınmış diyor mahkeme ya. Mutlak butlan yok şudur budur hukuki terimler. Benim anladığım Türkçesi. Ben sokaktaki vatandaş olarak adamın genel başkanlığını çalmışlar. Sağdan soldan belediyelerden, iş adamlarından rüşvet toplayıp öyle böyle paralarla pavyon masalarında basmışlar parayı. Adamın genel başkanlığını çalmışlar. Kimler çalmış? Hırsızlar. Nerede bu hırsızlar? Yok. Yani benim hukuk anlayışıma uymuyor bu.
1: Anladım.
0: Uymuyor. O sebeple bu ben dokunulmazlıkların kalkacağını düşünüyorum. Düşünürüz. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam verdiği mesajların buna işaret olduğunu düşünüyorum. Ve sadece partide değil, periferisinde de CHP'nin etki alanında da
1: etki.
0: CHP'nin etkilediği alanlarda da Kılıçdaroğlu'na yöneliş başlayabilir.
1: Teveccüh başladı. Hocam 3 dakikamız kaldı ama son sözü size vermek istiyorum. Buyurun.
2: Eyvallah. Yani tabii hem Tuğba Hanım hem Serkan Üstad'ım detaylı açıkladılar. Yani bu hamur daha çok su götürür gibi görünüyor. Buradan bir uzlaşma çıkar mı? Ben açıkçası o konuda çok umutlu
1: yani
2: değilim.
1: Yani CHP'nin içerisinde bir uzlaşma yani hani, artık imkansız
2: yok,
1: gibi görünüyor. Yani
2: evet, mümkün değil. Burada ya varoluşsal olarak artık.
1: Çünkü hesap soran bir Kılıçdaroğlu var.
2: Hem Sayın Kılıçdaroğlu burada hesap soruyor, hem de Sayın Özel tarafı burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kesin surette reddediyorlar. Dolayısıyla tarafların ajandalarına baktığınızda arada kapanmayacak muazzam bir uçurum var. Dolayısıyla bunun bir ayrışmaya gitmesi son derece kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. İşte İzmir'deki bu istifa süreci Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bence bunun tezahürlerinden, yansımalarından bir tanesi. Tabii az önce üstadın ifade ettiği nokta önemli. Yani ilk defa bu az önce ifade ettiğim algı siyasetine maruz kalan işte o kitle farklı bir ses duyuyor, farklı bir argüman duyuyor, farklı bir yaklaşım görüyor. Bunu ne kadar dinlerler, dinlemezler göreceğiz ama Sayın Kılıçdaroğlu da en azından bugün ilk kez çıktı. Bu kadar uzun bir programda kendi derdini anlattı. Bunun ben bir girizgah olduğunu düşünüyorum. Eğer kendisine yönelik saldırılar bu hızla devam ederse, bu linç endüstrisi Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bu saldırılarını sürdürse ben onun da giderek dozajı artıracağı kanaatindeyim. Yani o da boş durmayacaktır. Çünkü az önce de söylemiştim. İlk günden itibaren bir hançer metaforu üzerinden.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bugün açık açık söylüyor yani. Karşılığında muhakkak Özgür Özel cephesi buna cevap verecektir.
2: Mutlaka verecektir. Bir de şöyle bir şey var Murat Bey. Yani Kılıçdaroğlu CHP'nin tırnak içinde yerel seçimlerde kazandığı başarıyı bu değişimci kanadın kendisine mal etmesini de hazmedemiyor benim gördüğüm. Yani burada aslında bu benim başarım diyor. Siz geldiniz bu benim başarımı adeta kendi başarınız gibi lanse ettiniz. Bunun üzerinden CHP tabanını manipüle ettiniz diyor. Ben buna müsaade etmeyeceğim diyor. Yani aslında bu pastada benim de bir payım var. Mesajını veriyor. Ancak dediğim gibi aradaki uçurum son derece muazzam. Zaten Türk siyasal hayatında Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir hizip partisi olmuş. Yani tek parti döneminden beri bu böyledir zaten. Ve
1: bölüne bölüne.
2: Küçülen mi diyelim artık? Bir partidir.
1: Evet, son cümlenizi alayım, bitti.
0: Benim son cümlemi söyledim ben.
1: Son cümleni söyledi. Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklara sağlık Nuri Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Son sözü Serkan Fıçırcı söylediği için bunun üzerine artık söz söylemeye gerek yok sanırım. Efendim gazetecilik son derece ahlakla yapılması gereken bir meslek. Gazetecilik mesleğinin namusunu koruyan ve onu ayağa kaldıran herkese buradan selamlarımızı iletiyoruz. Gazetecilik ahlakını, gazetecilik mesleğin onurunu kirletenlere, onları bir para metanın konusu haline getirenlere, onları bir siyasi partinin kalemşörlüğüne mesabesine düşürerek bunun ayaklara düşürenleri de ifşa oldukları için, artık kamuoyunun önünde ifşa oldukları için aslında son derece önemli tarihi bir günde yaşadığımızda ifade etmiş oluyoruz. Parayı veren kişi, parayı veren kurum bunları parayla beslediklerini ifade etmiş oldu. O açıdan gazetecilik namusunun, ahlakının, etiğinin ne olduğunu da bir kez daha bu ekranlardan, bütün Türkiye ekranlarından görmüş olduk. Efendim esas meseleden hayırlı geceler. Haftaya yeniden buluşmak üzere.

0: Milli Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında külliyede toplandı.
1: Yarışma sorusunu soralım. Milli Güvenlik Kurulu yılda kaç defa toplanır? Hangi sıklıkta?
0: Bana soruyorsan cevap
1: veririm. Sen demiyorum canım. Halkımız aydınlatın.
0: Yani. Hadi bakalım. İnteraktif bir yarışma. Tabii. Ya tamam, onu bir kenara bırak da. Efendim, iki ayda bir toplanan evet. Milli Güvenlik Kurulu her toplantısında sadece bizim değil, eminim ki o günleri daha dün gibi hatırlayan pek çok insanın hafızası canlanıyor. Milli Güvenlik Kurullarında hangi okullarda hangi çocukların cuma namazına gittiği, hangi kurumlarda hangi çalışanların eşlerinin başörtülü olduğu meseleleriyle uğraşan lüzumsuzlar değil, artık bu ülkenin milli güvenliğini düşünen, planlayan, bu noktada bu devlet için çalışan, hepsinden Allah razı olsun, devlet görevlileri oturuyor. Artık

0: bu masalar o eski masalar değil. Çok şükür ki bak işte eski masa buldular, çıkarttılar yine benim bütün ayarlarım. Orada bak bakılıyor, dosyalara bakılıyor. Dosyalarda değil mi abi?
1: Tabii.
0: Hangi efendime söyleyeyim yönetici başörtüsü

0: son gelişmeleri değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. 11 kritik başlık ele alındı. Bugün bildirinin ana başlıkları gazetelere yansımış. Etrafımızda olup biten her şeyle ilgilendiğimizi dünyaya duyurmuşuz abi.
1: Sembolik.
0: Bir tek sembolik. Benim öne çıkartmak istediğim şu. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğizi kafaya vura vura vura vura evet. tekrar ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu sadece muhataplarımızın değil, içimizde Mavi Vatan'ı masal olarak düşünen Cumhuriyet Halk Partililerin de olduğu grubun kafasına iyice kazıması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyiz.
1: Şöyle söyleyeyim, ben çok fazla, sen geçmişte anlattın, ben çok fazla konuşmayacağım bu mevzuyla ilgili. Çünkü bu bir gerçek, yani saklanacak bir şey yok. Anlattın çünkü aklına gelen ilk şey o, da o yüzden anlattın. Hemen fotoğraf koyuyorlar. Yeni nesil için bir şey ifade etmiyor, söyleyeyim. Yani son 20 yıl mesela ben çocuklara anlatırken ya da gençlerle hatırlıyorum, çünkü bununla ilgili bir tartışmam oldu benim. Soru sordum o gün. Hı. Dedim ki şu anda dedim bana Genelkurmay Başkanı ismini söyleyin dedim. Koskoca salonda abartmıyorum ama bir 500-600 kişi salonu, bir 250-300 dolu. %50'den fazlası dolu yani.
0: Tamam.
1: Üniversite salonunda. Hiç ses yok. Dedim fark budur. O bana itiraz ettiniz ya. Ne Recep Tayyip Erdoğan'la eski Türkiye farkı budur dedim.
0: Doğru.
1: Yalan mı abi? Ve bunun ben deneyini, sosyal deneyini üniversitede yaptım.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Heyecan, umut, bekleyiş. Maçların coşkusuyla tüm evler tribüne dönüşüyor. Kalbimiz ay yıldızlarla. Moda Live.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de Tivibu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı İbrahim Sadri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
3: Evet şef.
2: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
3: Evet şef.
2: Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
3: Evet şef.
5: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
2: senin de tuzun olsun.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Arabanı arabam.com'a,
1: değerinde drink sat. Hadi. Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrik.

0: Araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günler içerisinde hükümeti dış politikada şov yapmakla itham etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi ve dedi ki siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını paylaşacağız birazdan. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Gerçi soruları mı yanıtladı, sorguya mı çekildi takdir sizin. Ama orada kurultayla ilgili şu cümlesi çok önemli. Kurultayın satın alınması milli güvenlik meselesidir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Pek çok açıklaması var. Paylaşacağız birazdan hepsini. Mutabakat metnine imzalar atılmıştı İran-ABD arasında. Bugün İsviçre'de bir araya gelecekti taraflar. İmzalar atılacaktı ama iptal edildi. Peki nedeni ne? Bakacağız. Anlaşmanın ardından sahadaki durum bize ne gösteriyor? Onu da ekranlara taşıyacağız birazdan. Artık ya tamam ya devam diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde millilerimiz Paraguay'a karşısına çıkacak. Sabah 6'da Türkiye saatiyle maç başlayacak. Antrenmandan görüntüler. Oraya da gideceğiz ABD'ye. Son durumu alacağız birazdan. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti dış politikada şov yapmakla itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir dille yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye çözüm çabalarının baş aktörüdür dedi. Dış politikanın birikim ve dirayet gerektirdiğini belirtti. CHP'deki koltuk kapmaca kavgasına atıf yaptı. Siz eğer becerebiliyorsanız gidin şaibesiz bir kurultay yapın dedi.
1: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor.
2: Bu sözlerin hedefi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dış politika şov alanı değil sözlerine tane tane yanıt verdi. Üç başlıkta Türkiye'nin dış politika vizyonunu anlattı.
1: Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk.
2: İstanbul'daki Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuşma yapan Erdoğan, CHP meclis grubundaki koltuk kapmaca yarışına gönderme yaptı.
1: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde İğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun

0: önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Dünya değişirken muhalefetin bu değişimi idrak edemediğini söyledi. Bu işten size ekmek çıkmaz dedi.
0: Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. CHP'yi saran yolsuzluk sarmalını ve kirli para ilişkilerini tüm çıplaklığıyla gündeme getirdi. Özgür Özel'e 4 belediye başkanı hakkında uyarılarda bulunduğunu ancak bu isimlerin yine de aday gösterildiğini anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca arınma çağrısı yaptığı için kendisini hedef alan ancak Özgür Özel ile CHP'li belediye başkanları arasındaki para trafiğine sessiz kalan gazetecileri topa tuttu. Mutlak butlan sürecine ilişkin de çarpıcı mesajları vardı. Bu bir milli güvenlik sorunudur dedi.
3: Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Arınma mesajını tekrarladı. CHP içindeki çürümeyi anlattı. Bazı belediye başkanları hakkında Özgür Özel'i uyardığını söyledi. O belediye başkanlarının bugünkü akıbetine dikkati çekti.
3: Belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
5: Mesela kim?
3: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Raporlar var. Bu raporlar dolayısıyla da ben Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarının ismini vererek bunları gösterme diye söylemiştim. Bunlara dikkat
5: kaç,
3: et diye.
5: Kaç belediye başkanıydı Sayın Kılıçdaroğlu?
3: 4 belediye başkanının adını vermiştim.
5: Şu an kaç belediye başkanı?
3: 4 belediye başkanı.
5: Şu an ama...
3: Elimizdeki rapor öyleydi.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Devam eden soruşturmalardan örnekler verdi. Özgür Özel yönetimindeki genel merkezde CHP'li belediyeler arasındaki para ilişkisine sert eleştiriler yöneltti.
3: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek?
4: Kılıçdaroğlu kendisine hesap sormak isteyen medya mensuplarına da öfkeliydi. Para transferlerinin, rüşvet itiraflarının görmezden gelinmesine tepki gösterdi.
3: Ama hiçbir gazeteci çıkıp, ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz, bu yanlıştır demiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Denmiyor. Herkes orayı unutuyor. Herkes ama. Böyle şey olmaz. Belediye diyor zaten geldim şuna parayı verdim diyor değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Niye açmıyorlar?
4: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara da değindi. Yolsuzluk sarmalını çarpıcı sözlerle örneklendirdi. Yoksullara birer milyon lira para verseniz hiç kimse soruşturma açmaz size ifadelerini kullandı. Ancak davalara konu olan sistemin böyle işlemediğinin altını çizdi.
3: Kreş açın dedik. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak kreş açın dedik. Kreş açtı. Hangi Milli Eğitim Bakanı gelip kreşi kapattı? Hiçbirisi. Soruşturma açtım. Hayır, açmadı. Ben şu mahalledeki yoksul olan herkese birer milyon lira para vereceğim ayda. Hiçbir zaman hiç kimse soruşturma açamaz. Ama 1 milyon dağıtacağım deyip de 500 binini cebe atarsa bu ayrı bir şey. Soruşturma yer burada.
4: Kılıçdaroğlu kendisine ısrarla yargı mekanizmasını töhmet altında bırakacak sorular sorulması üzerine bir sitemde de bulundu. Yürüyen süreçlerin siyasi değil, adli olduğunu ironi yaparak anlatmaya çalıştı.
3: O zaman olamaz mı? Bu davaları tamamen kapatalım. Türkiye'de hiç yolsuzluk yoktur diyelim. Bütün hakimler taraflı olduğu için sadece CHP'ye yönelik bir operasyondur diyelim. Bu işi bitirelim.
4: CHP Genel Başkanı, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin çok çarpıcı ifadeler de kullandı. Meselenin bir milli güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Herkes sanki bu mutlak butlan davasını ben açmışım gibi kamuoyuna deklare. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok.
6: Evet.
3: Siyasal tarihimiz açısından da ciddi bir olay olarak görüyorum. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Yarın bir başka ülke gelip başka adamları bulup kurultayı satın alıp bunları yaparsa ne yapacaksınız siz Allah aşkına?
2: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlık koltuğunu geri aldıktan sonra hesapların incelenmesi talimatı verdi. CHP medyasına ödenen 755 milyon liralık fon tespit edildi. Halk TV ekranında para alındığı itirafı da geldi. Burada sorulması gereken soru şu: parayı verenin düdüğünü çalanlar gerçekten gazeteci ve dava adamı mı?
7: Lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
8: Yo, ne lakabı?
7: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
9: Ekranlarda şaka yolu itiraflar geliyordu. Saraçhane medyası deyimi, CHP'deki medyayı dizayn etme, elde tutma mücadelesinin bir yansıması gibiydi. Zira bir CHP medyası vardı, bir de İmamoğlu medyası.
10: Merdan Yanardağ, sen mangırsın, mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun.
9: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu geri almasının ardından mesele ayyuka çıktı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin son 2,5 yılda bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya trollerine toplam 755 milyon lira aktardığını açıkladı.
11: Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL, yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin.
9: Bu açıklamanın ardından konu Halk TV'de gündeme geldi. Özel İmamoğlu destekçisi gazeteci İsmail Saymaz, bunlar normal, zaten herkes de biliyor söylemine sarıldı.
12: Benim bildiğim kadarıyla Halk TV, çalıştığımız yer için söyleyeyim, Halk TV'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşması var. Bu bayağı protokol yapılmış, sözleşme yapılmış. Ve bunun karşılığında işte canlı yayınları, CHP'nin grup toplantısının yayınlanması, mitinglerinin yayınlanması karşılığında reklam sürelerine denk gelecek bir ücreti içeren bir anlaşma var.
9: Ancak mesele gösterildiği kadar masum değil. Bir yayın anlaşmasından öte linç, propaganda, algı operasyonu gerçekleştirme süreci söz konusu. Burada mesele yayın frekansının kiralanması ya da mitinglerin yayınlanmasından çok Özel İmamoğlu propagandası yapmak için trollük yapanların fonlanması.
13: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş. Yani haber kanalı değil de propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara.
9: Türkiye CHP medyasında kurulan bu ekosistemi yıllardır biliyor aslında. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilsin diye de iş başındaydılar.
14: 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta, o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum.
9: altılı masadan kalkan Meral Akşener'i hizaya getirmek için kullanıldılar.
6: İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun eğmeyecektir.
9: Net olarak görülüyor ki CHP'nin mitinglerinin canlı yayınlanması, grup toplantılarının paylaşılmasından çok daha büyük bir organizasyon var. Siyaseti dizayn etme, parayı verenin düdüğünü çalmayı, gazetecilik faaliyeti diye algı operasyonu yapmaya çalışan bir kitle oluştu.
15: Tren yola çıkıyor, tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor, alkışlar, kıyamet, basın mensupları, canlı yayınlar falan. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya, demiriyor tren. Şimdi falan gitmiyor yani. Yolculuk...
9: Onları kimi zaman ekranlarda görüyoruz, kimi zaman gazetelerde, sosyal medya hesaplarında ve tek gündemleri var. Algı operasyonlarının değirmenine su taşımak. Durum öylesine vahim ki CHP genel başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in makamına kadar çıkabiliyor, hatta Özel'in elinden yakasına rozet taktırabiliyorlar.
16: Düne kadar bunlar da soytarlık yapıyorduk, neredeyse milletvekili oluyorduk, biliyor musun?
17: Soytarı senin gibi.
9: CHP seçmenine düşense para karşılığı her türlü yalanı, dolanı, algı operasyonunu savunabilecek karakterlerle dava adamlığı hangi zeminde buluşabilir sorusuna cevap vermek. Takdir milletin elbette.
2: Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybettikten sonra uykunuz kaçtı mı sorusuna yanıt verdi. Ancak cevabı biraz manidardı. Zira Özel, ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz dedi. Her şartta uyuyabildiğini söyledi. Özel'in uykusunu kaçıran tek şey ise Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması olmuş. İşte o konuşma ve Özel'in travmasının sebebi.
18: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
9: Özgür Özel bu sözlerle stres yönetiminde başarılıyım mesajı vermeye çalışıyor. Yani büyük krizlerde kiminin gözüne uyku girmez ama ben her türlü uyurum ifadesini bir gurur vesilesi gibi paylaşıyor.
18: Partiye sabah saldıracaklarmış, 7'de geliyorlarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm, burada geldim, miting yaptım yağmur altında. Yattım uyudum.
9: Tüm bu zorlu şartlarda mışıl mışıl uyuyabilen Özgür Özel'in uykusunu kaçıransa bir tek Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerle gönül köprüleri kurulması söylemleri olmuş.
18: Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek CHP'de burada yerini alacak. Yani Tombarağ'ın merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde bu köşeyi de biz doldurabiliriz tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.
9: Şimdi isterseniz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in uykularını kaçıran söylemini bir hatırlayalım.
19: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız.
9: Şimdi bu söylem Avrupa'nın uykusunu kaçırabilir. Zira Suriye'yi arka bahçesi gören Fransa, Irak'ı sömürgesi gören İngiltere ya da Orta Doğu'yu vaat edilmiş topraklar gibi gören İsrail rahatsız olabilir. Peki ya Özgür Özel neden rahatsız? Zira kendisi tam da bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planlarını bozduğu için mutlak butlan kararı çıktığı iddiasındaydı.
18: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
9: Şimdi eğer Suriye ve Irak'tan asker çekilmesini isteyen Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı CHP olmasa söylemlerine bir nebze kulak ver.

0: vermek mümkün. Ancak ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Özel'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hangi planlarını bozduğu, kendisine kimin teklifte bulunduğu gibi konulara açıklık getirmesi şart. Ama biz analiz haberimizin esasına dönelim. Özgür Özel'in uykusuna.
1: Ertesi gün ne olursa olsun biz yatar uyuruz. Yani ben stresin en yüksek olduğu zamanlarda bile günde bir saat spor yaparım. Stresin en yüksek olduğu zaman da vurur kafamı yatarım. Ben Butlan geliyor dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum.
0: Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özgür Özel'in şunu bilmesi gerekiyor. Millet her şartta yatıp uyuyan, tatil bana yakışıyor diye tatilden tatile koşan değil, gece gündüz çalışıp koşan, terleyen lider seviyor.
2: Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz.
0: Erdoğan, Özgür Özel'in siyaset anlayışını daha önce millete bakın nasıl anlatmıştı.
2: Bu kadar sık meyhaneye gitmeyin. Gidecekseniz de bari hepiniz aynı meyhaneye gitmeyin. Yazar merhum Oğuz Atay'ın güzel bir sözü var. Çok enteresan. Medya bunu herhalde yazar. Türk solu geç kalkar. Çünkü bir gece önce sabaha kadar içmiştir. Bak ben söylemiyorum ha. Bunlar onun için geç uyanıyorlar.
0: Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Ne diyorsun? Abi seni seviyoruz. Kaç? İnsan kaç bize kaç?
4: İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. Karaal'ı kaçıran şüphelilerin 4 farklı adreste saklanmaya çalıştığı belirlendi. Polisin sıkı takibi sonucu şüpheliler 20. adreste yakalandı. Erhan Karaal'ın bulunmasıyla yeni detaylar da ortaya çıktı. İki şüphelinin daha önce Karaal'a belediyeden yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. İşte tüm detaylar.
5: Akşam saatleri Erhan Karaal evinden çıkıyor. Üzerinde günlük kıyafetleri, ayağında terlikleri var. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla kısa bir yürüyüş yapmak ya da evinin yakınında bir noktaya gitmek için dışarı çıkmış gibi görünüyor. Ancak daha evinden yaklaşık 50 metre uzaklaşmadan karşısına bir kişi çıkıyor. İkili kısa süreli konuşurken bu kez başka kişiler de hızla olay yerine geliyor. Bir anda hareketlilik başlıyor. Karaal'ın etrafı sarılıyor. Birkaç saniye içinde zorla bir araca yönlendiriliyor ve araç bölgeden uzaklaşıyor. İşte İstanbul'un ortasında yaşanan kaçırma olayının ilk halkası böyle başlıyor. O andan sonra Erhan Karaal'dan saatler boyunca haber alınamıyor. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarının peşine düşüyor. Şüpheliler Karaal'ı kaçırıp başka araca bindirdiler. Ardından 4 farklı adrese götürerek saklamak istediler. Soruşturma ilerledikçe rota da netleşiyor. Maltepe'den alınan Karaal'ın İstanbul'un diğer ucuna doğru götürüldüğü belirleniyor. Son duraksa Tuzla.
6: Erhan Karaal işte görmüş olduğunuz bu prefabrik yapıda tutuldu gece boyunca. Polis ekipleri tabii Kartal çevresinde çemberi daraltmıştı. Adım adım iz sürüldü ve saatler sonrasında Karaal'ın izine ulaşıldı. İşte görmüş olduğunuz bu prefabrik yapıda elleri kolları bağlanmış halde bulundu.
5: Evine yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta yıllardır kullanılmadığı görülen, çevresinde neredeyse hiçbir hareketliliğin bulunmadığı eski bir tesis. Kamera görüntülerinde binanın yıpranmış hali dikkat çekiyor. Çevresinde yerleşim oldukça seyrek. Gündüz saatlerinde bile sessizliğin hakim olduğu bu noktanın özellikle seçilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Karaal burada elleri bağlı şekilde tutuldu.
6: Saldırganlar Erhan Karaal'i kaçırdıktan sonra başka bir araca transfer ettiler. Hemen ardından da 4 farklı adrese götürdüler. Bu sayede izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Şüpheliler Karaal'i kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladı. İşte görmüş olduğunuz bu depoda tutuldu.

0: tuttular. Hemen ardından da ailesini arayarak sizde para olduğunu biliyoruz, bize para vereceksiniz diyerek tehdit ettiler.
1: Baskının ardından Erhan Karaal sağ olarak kurtarılıyor. Hastaneye götürüldüğünde çekilen görüntülerde yorgun olduğu görülüyor. Ellerinde ve kollarında bağ izlerine benzeyen morluklar olduğu dikkati çekiyor.
0: Polis ekipleri sıkı takibi sürdürdü ve 19 farklı adrese baskınlar yapıldı. Ve işte arkamda görmüş olduğunuz 20. adreste Karaal bulundu.
2: Şuradan girdim, kapı açıktı. Adamı aradım, yemek siparişini getirdim de. Adam dedi yukarıdayım abi dedi. Ben şuradan döndüm zaten. Tam içeri doğru girecekken adam orada bekledi dedi. Bekledim orada. Adam kendisi yanıma geldi. Yemeğini verdim. Ödememi aldım. Adamın bir şüpheli tavları var tamam mı? Kendi ele vermedi. Bana dedi buraya kamp falan atacağız dedi. Sabancı inşaat falan yapacağız dedi. Ben daha şu detayını sormadım işte. Yemeğimi verdim, ödememi aldım. Çıktım gittim ondan sonra. Tabii sabah haberlerde de burayı görünce bu şekilde gelip bakmak istedim bu şekilde. Röportajı verdim. Şüpheli tavırları vardı yani, adamın yüz ifadesi falan biraz değişikti. Onun dışında başka bir şey yoktu yani.
1: Polise verdiği ilk ifadede ise beni zorla kaçırdılar dediği öğreniliyor. Olayın neden yaşandığına ilişkin soruşturma ise çok yönlü sürüyor. Dosyada farklı ihtimaller üzerinde duruluyor. Gözaltına alınan iki şüpheli müteahhit, Karaal'la iş yapan iki ismin Karaal'a yeni ihaleler için baskı yaptığı öğrenildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise daha önce işten çıkarılan kişi. Kaçırma talimatını kimin verdiği, amacın ne olduğu ve olayın arkasında gerçek nedenin ne olduğu sorularının cevabı ise yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor. Polis olayla bağlantılı diğer 8 şüpheliyi de arıyor.

0: ABD ve İran arasındaki mutabakat metnine atılan imzalardan sonra gözler bugün İsviçre'deydi ancak beklenen müzakereler yapılmadı. Öte yandan mutabakat sahada ilk meyvelerini vermeye başladı. Amerikan yönetimindense kendilerini eleştiren İsrailli siyasetçilere zehir zemberek açıklamalar geldi.
1: Barış sürecinin bir sonraki adımı İsviçre'deki görüşmelerdi. Teknik görüşmeler son anda ertelendi. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmeyeceğini duyurdu. Gerekçe olarak lojistik hazırlıkların henüz tamamlanmaması gösterildi. Bu arada ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın sahaya yansımaları da görülüyor. ABD de İran kıyılarındaki ablukayı kaldırdı. Boğazın açılması ve ablukanın kalkmasıyla bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçişi sağlandı. İran basını Hürmüz'den geçiş için halen devrim muhafızlarıyla koordinasyon kurmak zorunda olunduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İranlıların taahhütlerine uyduğunu söyledi. Amerikan güçleri ise bir süre daha bölgede kalacak.
2: Üst üste ikinci gecede Hürmüz Boğazı'nda hiçbir gemiye ateş açılmadı. Şu ana kadar taahhütlerine uyuyorlar. CENTCOM'da deniz ablukamızdan 12 geminin geçişine izin verdi. Biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bir gecede 12,5 milyon varil petrol geçti. Whether that motivates them to change their behavior,
1: not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East. Tüm bu süreç işlerken İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yaptı. Çekinceleri olduğunu anlattı. Ancak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın güvence vermesinin ardından mutabakata onay verdiğini belirtti. Hamaney, müzakerelerin hiçbir şekilde ABD'nin görüşlerinin koşulsuz kabul edileceği anlamına gelmediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın artık Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Barış süreci ABD-İsrail hattındaysa adeta bir diplomatik fırtınaya dönüşüyor. Başkan Trump'la Netanyahu arasında soğuk rüzgarların estiği biliniyor. Amerikan basınına göre son görüşmelerde de Trump, İsrail'in Lübnan'ı ısrarla bombalamaya devam etmesinden bıkmış. Netanyahu'ya neden binaları havaya uçuruyorsunuz, bunu hemen durdurun diyerek sert çıktığı bildirildi. Any problem that you have with Turkey, I think I can. Ancak Trump buna karşılık yaklaşan seçimlerde yine Netanyahu'yu destekleyeceğini söyledi. Kendisiyle iyi ilişkileri olduğunu savundu. Daha mantıklı davranması gerekiyor dedi. İsrail cephesi ise anlaşmaya tamamen karşı. CNN'e konuşan İsrailli yetkililere göre Netanyahu, ABD-İran mutabakatının ülkesini bağlamadığını doğrudan Trump'a iletti. Trump da İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da anlaşmanın ihlali halinde düşmana çok daha sert bir tokat atarız tehdidinde bulundu. İsrail kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ABD'yi ve Trump'ı hedef alan açıklamaları ise Beyaz Saray'da öfkeye yol açtı. J.D. Vance bu eleştirilere çok sert yanıt verdi. Söz konusu bakanları hedef aldı. Vance, İsrail savunmasının büyük ölçüde Amerikan vergi mükellefleri tarafından finanse edildiğini hatırlattı.
2: Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
1: J.D. Vance, New York Times gazetesine de mülakat verdi. Burada da daha sert bir şekilde İsrail'e hedef aldı. Aslında İsrail'in katliamlarını da kabul etmiş oldu.
2: Anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece insan öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız. Over the last few months, we
1: have destroyed their nuclear program. İsrail basını ise bu krizin ardından Netanyahu'nun kabinesinden gelen çatlak seslerin kendi tutumu yansıtmadığı yönünde Beyaz Saray'a yatıştırıcı mesajlar gönderdiğini iddia etti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Trump, İran'la mutabakat hakkında kendi ülkesinden aldığı eleştirileri yanıtladı. Suçlamaları reddeden Trump, kendisini başarısızlıkla suçlayanlara bir kez daha aptallar dedi. Trump açıklamayı kendisine ait sosyal medya platformundan yaptı. Savaş İran'ı zayıflattı. Artık ne hava kuvvetleri, ne donanması, ne uçak savar teçhizatı, ne radarı, ne de başka herhangi bir şeyi var dedi. ABD Başkanı, Yine de demokratlar İran'ın 4 ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Bunu nasıl da kolayca kabul edebiliyorlar? Bazı insanlar ne kadar aptal olabiliyor diye yazdı. Donald Trump, biz değil İran hüsrana uğradı. Bittiler. 60 günlük süreci uygulayacağız. 10 sent bile alamayacaklar ifadesini kullandı. Olası ABD-İran anlaşmasını sabote etmeye çalışan İsrail, Lübnan'a saldırıları iyice yoğunlaştırmıştı. Geceden bu yana düzenlenen saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti. Ancak akşama doğru son dakika haberi geldi. İsrail ve Hizbullah ateşkes anlaşması yaptı. Haberi uluslararası ajanslar yayınladı. Üst düzey bir Amerikalı yetkili duyurdu. Buna göre ateşkes anlaşması yerel saatle 16'da yürürlüğe girdi. Anlaşmaya ABD ve Katar arabuluculuk yaptı. İran da sürece destek verdi. ABD'li yetkili, bugün yaşanan çatışmaların ardından İsrail ve Hizbullah artık ateşkes rejiminde dedi. İsrail'li yetkililer ateşkesi doğruladı. Bölgede kalacaklarını ve saldırı olursa karşılık vereceklerini söyledi. Hizbullah kaynakları da ateşkesi doğruladı ve uygulamaya başladıklarını açıkladı. ABD ve İran arasında yapılan mutabakatın ilk maddesi Lübnan dahil tüm cephelerde saldırganlığın durmasını öngörüyordu. Ancak İsrail aksine Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırmıştı. Ukrayna'nın dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği ağır saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Bir askerin omuzdan atılan roketle İHA'yı vurmaya çalıştığı sırada çevredeki Türklerin vur vur diyerek cesaret verdiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
1: Ukrayna Perşembe günü Rusya'ya devasa bir İHA saldırısı düzenlemişti. Başkent Moskova şimdiye kadarki en büyük hasarı almıştı. Pek çok nokta vurulmuştu. O anlara dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Bir Rus askerinin omuzdan atılan hava savunma füzesiyle Ukrayna İHA'sını vurmaya çalıştığı sırada amatör kamera görüntülerine Türkçe konuşmalar yansıdı.
3: Vur kardeşim, vur! Maşallah kardeşim. Allahu Ekber!
1: Sadece Moskova bölgesi üzerinde yüzden fazla İHA etkisiz hale getirildi. Ancak bazıları alçaktan uçuyordu. Hava savunma sistemi onları yakalayamayınca iş omuzdan atılan roketlere düştü.
3: Davay, davay! Davay, bırak!
1: Vurulan bazı İHA'ların enkazları binaların üzerine düşmüştü.

0: Saldırılarda en çarpıcı manzaralardan biri ise buydu. Moskova'nın enerji ihtiyacının kalbinde yer alan rafineride hedef olmuş, patlamalar meydana gelmişti. Yakıt tankının dev kapağı onlarca metre havaya fırlamıştı.
1: Oh, bala.

0: İçişleri Bakanlığı'ndan YKS öncesi maç uyarısı geldi. Buna göre çocukların etkilenmemesi için şehir meydanlarında dev ekranlar kurulmayacak. YKS ve A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçının aynı güne denk gelmesi İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sabah 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçının YKS'ye girecek adayların dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesi için 81 ilin valiliğine talimat verdi. Buna göre maç saatinde şehir meydanlarında etkinlik yapılamayacak. Dev ekran kurup kalabalıklar meydanlarda toplanmayacak. Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında yükseköğretime ilişkin kapsamlı bir vizyon açıklandı. Rektör Profesör Doktor Enes Eryar Soy, Haliç Üniversitesi'nin eğitimi kişiselleştiren yeni öğretim yapısını, yapay zeka destekli tercih sistemini ve dijital rehber karakteri KEDU'yu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
1: Haliç Üniversitesi geleceğin eğitim modelini tanıttı. Aday öğrencileri neler bekliyor kalem kalem anlatıldı. Haliç Üniversitesi'nin yeni öğretim yapısı her öğrencinin ilgi alanı, kariyer hedefi ve öğrenme biçimine göre şekilleniyor. Tek tip müfredat yerine temel yetkinlik kazanımları, alan derinleştirme seçenekleri ve disiplinler arası geçirgenlik bir arada sunuluyor.
2: Günümüzde öğrendiğimiz bilgiler değerini yapay zeka yüzünden çok hızlı kaybetmekte. Biz öğrencilerimize geldikleri zaman kaybolmayacak, uzun zaman kendi yanlarında taşıyabilecekleri yetkinlikleri kazandırmak istiyoruz. Bundan dolayı öğrencilerimize biz 3 tane dil vaat ediyoruz. Bir tanesi yapay zekanın dili, bir tanesi iletişimin ve diksiyonun dili, bir tanesi de paranın dili.
1: Haliç Üniversitesi bu yıl hayata geçirilen yapay zeka tercih envanteriyle üniversite adaylarına puan odaklı yönlendirmenin ötesinde ilgi alanları, yetkinlik profili ve kariyer beklentileri doğrultusunda kişiselleştirilmiş program önerileri sunuyor. Sistem her adayı bir puan bandıyla değil, merakı, potansiyeli ve yaşam tasarımıyla tanımlıyor.
2: Öğrenciler üniversitelere geldikleri zaman bir meslek hayaliyle gelirler, bir bölüm hayaliyle genelde gelmezler. Ama bölüm okumak zorunda kalırlar. Dolayısıyla biz arka tarafta geliştirdiğimiz yapay zeka destekli platformumuzda öğrencilere bu değeri sunmak istiyoruz. Öğrenciler kendi özelliklerini, kendi ilgi ve alaka ve beceri ve meraklarını girdikleri zaman platform onlara hangi bölümlerin onların puan baremine göre uygun olduklarıyla alakalı bir çıktı veriyor. Bu platform bütün öğrencilere açık ve ücretsiz olarak faydalanabilirler.
1: Haliç Üniversitesi'nin 2026-2028 stratejik dönüşümünün taşıyıcı cümlesi olan "Sana iyi gelecek" bir pazarlama sloganının ötesinde kurumsal bir taahhüdü simgeliyor.
2: Haliç Üniversitesi'ni kurgulanması aslında üniversitemiz Türkiye'nin en eski vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Bulunduğu coğrafya itibariyle bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin iktisadının, ekonomisinin kalbinin attığı yerdeki bir üniversite. Biz de bu üniversitenin mezunları gelecekte onlara ne değer katabilir diye düşündüğümüz için, bu üç dille onlarla değer, onlara bir değer sunabileceğimiz için onlara iyi geleceğini düşünüyoruz.
1: Haliç Üniversitesi'nin bu dönüşüm hamlesi, Türkiye yükseköğretim sisteminde öğrenci deneyimini ve mezun profilini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Yapay zeka altyapısı, kişiselleştirilmiş öğretim mimarisi ve dijital rehberlik ekosistemiyle bütüncül bir dönüşüme giren üniversite, 2026-2027 akademik yılını bu vizyonun ilk somut çıktılarının görüleceği dönem olarak işaret ediyor.
0: Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından deprem bölgesinde yürütülen eğitim ve meslek atölyeleri kapsamında düzenlenen kursiyer ve mezuniyet buluşması programında mezun kursiyerler ve eğitimciler bir araya geldi.
3: Olmak üretimi ifade ediyor. Üretim yani kadınlara destek hem psikolojik olarak hem de maddi olarak destek sağladığımız için bu durumdan dolayı çok memnunum.

0: Leyla Şahin Usta'ya, Emine Erdoğan hanımefendiye çok çok teşekkürlerimi sunuyorum bizlere bu konuda yardımcı oldukları için ve bunu vesile kıldıkları için.
1: Depremden etkilenen kadınların üretim süreçlerine yeniden katılmaları, mesleki beceriler kazanmaları ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almaları için 11 deprem ilinde eğitim ve meslek atölyeleri kuruldu.
2: Çok heyecanlıyız öncelikle. Dikiş hocası olarak çalıştığım kurumda öğrencilerimle vakit geçirmek çok güzel öncelikle. Depremzede öğrencilerim olduğu için dikişin yanı sıra birlikte psikolojik olarak da tedavi oluyoruz bence hep birlikte. Ben de depremzedeyim sonuç olarak.
1: Şule Yüksel Şenler Vakfı 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren afet bölgesinde yalnızca acil ihtiyaçların karşılanmasına değil, aynı zamanda kalıcı sosyal ve ekonomik iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
3: Biz Şule Yüksel Vakfı olarak haftada bir gün ders veriyoruz. Yani dikiş ağırlıklı derslerimiz, el becerileri ağırlıklı, makine nakışı, makine el sanatları ağırlıklı. Kıymeti çoktur. O öğrenciler onu öğrenip, onu giyip, o kıyafetleri giydikleri zaman çok mutlu oluyoruz. Onlar da mutlu oluyor. Meslek ediniyorlar. Çoğu öğrencilerimiz evde çalışıp para kazanıyor. Yani bu bizi çok mutlu ediyor.
1: Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD İşbirliği ile İşim Gücüm Olsun projesi kapsamında hayata geçirildi. Yüzlerce kadına mesleki eğitim imkanı sunuldu.
4: Ben Şule Yüksel Ev Sultan Merkez Şube'de dikiş ve tasarım öğretmeniyim. Hem moda tasarım alanında hem de dikiş sanatları, el sanatları alanında eğitim vermekteyiz. Tel kırmadan çanta kanvaslara, dikişten moda tasarım, Adobe Illustrator'a kadar eğitimler sunmaktayız öğrencilerimize. Yani her alanda vakfımız öğrencilerimizi destekliyor. Gerek eğitimler açısından profesyonel destek de sağlıyoruz.
1: Kadınlar üretmeyi, kazanmayı ve topluma değer katmayı öğrenirken aynı zamanda umutlarını ve özgüvenlerini yeniden inşa etti. Her bir eğitim sadece bir meslek kazandırmakla kalmadı. Ailelere güç, çocuklara umut, topluma ise dayanışma ve kalkınma ruhu taşıdı.
5: Çok heyecanlıyız. Öncelikle onu belirtelim. Hem öğrencilerimiz hem bizler gurur duyuyoruz. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için, dahil olduğumuz için. Kadın girişimci özgürlük demek. Üretmek demek. Kendini ifade etmek demek.
6: Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Edebiyat Şehri olarak kabul edildi. İstanbul'da düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu.
7: Kahramanmaraş, özel ve zengin kültür bahçesinin bir parçası oldu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Edebiyat Şehri olarak kabul edildi.
8: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri.
7: Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda başarısından dolayı tebriklerini iletti.
9: Bizlerin bu süreci atlatabilmesi için herkesin...
7: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında Türkiye'den kabul edilen ilk şehir olduğunu belirterek, bunun kültürel miras açısından tarihi bir kazanım olduğunu ifade etti.
10: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat, halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir BOA dahil ve Türkiye'miz Kahramanmaraş ile birlikte toplam 9 şehriyle BOA'da yerini almış durumda. Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa, İstanbul ülkemizi temsil eden diğer yaratıcı şehirlerimiz.
7: Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki tanıtım çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, uluslararası görünürlüğün arttırılması için yürütülen projelerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
10: 81 ilimize ve yılın tamamına yayılmış bir turizm hareketini başlatmış, yerli üretimiyle kendi ekollerini oluşturmuş ve geleneksel değerleriyle evrensel sanat sahnesinde yıldızı daha da parlayan Türkiye artık uzak değil. Bu gelecekte her şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımızda barındırdığı tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlik ile en güçlü şekilde yerini alacaktır.
7: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, edebiyatın insanın iyilik doğasını hatırlatan en güçlü araç olduğunu vurguladı.
11: 6 Şubat depreminin ardından

0: Yanından yeni Kahramanmaraş diyerek çıktığımız bu yolda UNESCO Edebiyat Şehri ünvanını hak etmiş olmak bizim açımızdan yeni bir durak. İşimiz, gücümüz, gayretimiz, şehrimiz. Biz inanıyoruz ki Kahramanmaraş bundan sonra da yalnızca kitaplar yazan bir şehir olmayacak. İnsanlığa iyiliği, merhameti ve umudu hatırlatan bir şehir olmaya devam edecek.
1: Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile birlikte Türk Edebiyatı'nı 408 şehirlik küresel ağda temsil etme sorumluluğunu üstlendiğine değindi.
0: Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, bir Türk Edebiyatı'nın en önemli ilkelerinden biri insana dair umudu yitirmemesidir. Biz bir yandan şehrimizin ve ülkemizin sözünü, edebiyatını dünya vitrinine taşırken, diğer yandan da dünyaya insanın iyi doğasını hatırlatma gayreti içerisindeyiz.
2: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri.
3: Elazığ'da yaşayan bir vatandaş bayramda giymek için yeni bir ayakkabı satın aldı. Ancak o ayakkabıyı giymek bir türlü nasip olmadı. Neden mi? Çünkü pencereden giren bir çift kumru ayakkabının içine yuva yapıp yumurtladı. Şimdi tüm apartman o minik yavrular ürkmesin diye adeta parmak uçlarında yürüyor.
4: Binayı havalandırmak için açtığımızda bir çift kumru geldi.
5: Bayram için ayakkabı aldılar. Giymek nasip olmadı. Kumruya yuva oldu. Elazığ'da bir apartmanda yaşanan sıra dışı olay görenlerin içini ısıttı.
4: Bir çift kumru geldi. En başta çiftlerdi, sonradan yumurta yaptı bir tanesi.
5: Ayakkabının içine yuva yapıp yumurtlayan kumrunun iki yavrusu dünyaya geldi.
4: Ayakkabıya gelince ayakkabımızı yeni almıştı anneme bayramda. Ama onu giymek nasip olmadı. Daha kumrumuza yuva yaptık onu da.
5: Apartman sakinleri yeni misafirlerini ürkütmemek için adeta parmak uçlarında yürüyor.
4: Gelip burada kuluçkaya yattı. Kuluçkaya yattığında biz burada dikkatlice bakıyorduk ona. Buradan kaçıp gitmemesi için asansöre geçerken böyle duvara sürünerek geçiyorduk bildiğin.
5: Ayakkabının sahibi ve ailesi kuşların rahatsız olmaması için ayakkabıyı yerinden oynatmadı ve düzenli olarak kuşları besledi.
4: Daha sonrasında kuşumuza bakmak için su ve yem verdik.
5: Apartman sakinleri yavruların uçmayı öğrenip doğaya kanat çırpacakları güne kadar bu sıra dışı yuvada misafir etmeye devam edecek.
3: Dünya Kupası'nın yeni yıldızı ne bir futbolcu ne de bir teknik direktör. Meksika'da milli takım forması giyen 2 yaşındaki bir ördek milyonların sevgilisi oldu. Sosyal medyada fenomen haline gelen Merlin isimli ördek FIFA tarafından da Meksika'nın Dünya Kupası elçisi ilan edildi.
6: Kimi zaman bir gol, bir kurtarış milyonların hafızasına kazınır. Ama bu kez Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri, kanatlarıyla gönülleri fetheden bir ördek oldu. Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşayan Merlin, sahibi Carla Gomez'in yanında gezerken çekilen bir videoyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Üzerinde Meksika milli takımı forması vardı. Sahiplerinin peşinden koşarken sergilediği sevimli halleri milyonlarca kişiyi gülümsetti. Kısa sürede ülkenin maskotu haline gelen Merlin için FIFA'da kayıtsız kalmadı. 2 yaşındaki ördek Meksika'nın Dünya Kupası elçisi olarak anılmaya başlandı. Milli takımda Merlin'i stadyumun üzerinde uçarken tasvir eden özel bir görsel paylaştı. Merlin artık televizyon programlarına davet ediliyor, maç tahminleri soruluyor. Ancak sevimli ördeğin bütün yorumları aynı.
3: Ördeğin görüntüleri böyle. Tabii Dünya Kupası dedik. Bu bölümü yavaş yavaş noktalıyoruz ama saat başında özellikle Amerika'ya gideceğiz. Yarın sabah çok önemli bir karşılaşmamız var. Özette de paylaşmıştık. Ya tamam ya devam. Türkiye Paraguay ile karşılaşacak. Millilerde son durum, bir sakatlık var mı yok mu bildiğimiz yok. Oradaki atmosferi hepsini alacağız. Yavuz saat başında Akşam Gazetesi Washington temsilcisi bizimle olacak. Şimdi bir ara verelim. Bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Dün Milli Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında külliyede toplandı.
1: Yarışma sorusunu soralım. Milli Güvenlik Kurulu yılda kaç defa toplanır? Hangi sık

0: kurullarında, hangi okullarda hangi çocukların cuma namazına gittiği, hangi kurumlarda hangi çalışanların eşlerinin başörtülü olduğu meseleleriyle uğraşan lüzumsuzlar değil, artık bu ülkenin milli güvenliğini düşünen, planlayan, bu noktada bu devlet için çalışan, hepsinden Allah razı olsun, devlet görevlileri oturuyor. Artık bu masalar o eski masalar değil. Çok şükür ki, heh, bak işte. Eski masa buldular, çıkarttılar yine benim bütün ayarlarım. Orada bak, bakılıyor, dosyalara bakılıyor. Dosyalarda, değil mi abi?
1: Tabii.
0: Hangi, efendime söyleyeyim, yönetici başörtülü bir çalışanı kurumunda çalışmasına müsaade ediyor falan. Yani mide bulandırıcı, bu kadar lüzumsuz, bu ülkeye bu kadar zaman kaybettiren kısımları geçtik. Çok şükür ki Milli Güvenlik Kurulu aslında rücu etti. Milli Güvenlik Kurulu son gelişmeleri değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplandı. 11 kritik başlık ele alındı. Bugün bildirinin ana başlıkları gazetelere yansımış. Etrafımızda olup biten her şeyle ilgilendiğimizi dünyaya duyurmuşuz abi.
1: Sembolik.
0: Bir tek sembolik. Benim öne çıkartmak istediğim şu. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğizi kafaya vura vura vura vura evet. Tekrar ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu sadece muhataplarımızın değil, içimizde mavi vatanı masal olarak düşünen Cumhuriyet Halk Partililerin de olduğu grubun kafasına iyice kazıması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyiz.
1: Şöyle söyleyeyim, ben çok fazla, sen geçmişte anlattın, ben çok fazla konuşmayacağım bu mevzuyla ilgili. Çünkü bu bir gerçek, yani saklanacak bir şey yok. Anlattın çünkü aklına gelen ilk şey o, da o yüzden anlattın. Hemen fotoğraf koyuyorlar. Yeni nesil için bir şey ifade etmiyor, söyleyeyim. Yani son 20 yıl mesela ben çocuklara anlatırken ya da gençlerle, hatırlıyorum çünkü bununla ilgili bir tartışmam oldu benim. Soru sordum o gün. Hı. Dedim ki şu anda dedim bana Genelkurmay Başkanı ismini söyleyin dedim. Koskoca salonda, abartmıyorum ama bir 500-600 kişi salon, bir 250-300 dolu. %50'den fazlası dolu yani.
0: Tamam.
1: Üniversite salonunda. Hiç ses yok. Dedim fark budur. O bana itiraz ettiniz ya. Ne Recep Tayyip Erdoğan'la eski Türkiye farkı budur dedim.
0: Doğru.
1: Yalan mı abi? Ve bunun ben deneyini, sosyal deneyini üniversitede yaptım.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Kahramanmaraş artık UNESCO Dünya Edebiyat Şehri. Ülkemize hayırlı olsun.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız.

0: Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
0: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
2: Suratı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kilit'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Biliyorsunuz, M-Para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Arkaya ledimizi açtık. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'nda grup karşılaşmasında sabah artık bugün yaklaşık 6 saat sonra çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Paraguay karşısında artık tek hedef var, galibiyet. Öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Son durumu öğrenelim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz merhaba, kolay gelsin. Artık çok az kaldı. Burada bekliyoruz, bizim için çok kısa bir süre. Neler paylaşacaksın? Önce bir son durumu alayım senden.
1: Evet Ertan, şu anda milli takımın son adı oteldeyiz, otelin lobisindeyiz. Taraftarlar burada sporcuları bekliyorlar. Sporcuların otelden ayrılmasını bekliyorlar. Onlara sevgi, sevgi göstermek için ve moral vermek için buradalar. Ben kameranın arkasına geçeyim. Öyle de anlatayım sizlere. İşte biliyorsunuz şimdi sporcular aslında gördüğünüz yukarıki yerde diyebiliriz. Taraftarlar burada şu an hem imza almak için hem de onları moralli bir şekilde uğurlamak için bekliyorlar. Otelin lobisindeler. Bir yandan da ABD-Avustralya maçı izleniyor. Yine Türk taraftarlar tarafından. O da çünkü biliyorsunuz önemli bir müsabaka. Bizim grubu da ilgilendirdiği için insanların izlediği bir müsabaka. Şimdi spor oyuncularımız önümüzdeki saatlerde buradan çıkacaklar. Ve artık müsabakaya saatler kaldı. Saat ABD yerel saatiyle 8'de müsabaka başlayacak burada. Belli liderimiz Paraguay'la karşı karşıya gelecekler. Şöyle biraz da dışarıda çıkayım. Dışarıda taraftarlarımız var. Onları da sizlere göstermek.
0: Yavuz, milliler önümüzdeki dakikalar içerisinde çıkacak mı oradan? Belli mi saatleri?
1: Yok. Önümüzdeki dakikalar değil. Önümüzdeki saatler içerisinde çıkacaklar. Ha, çünkü aramında yaklaşık 10 saat farkı var. Dolayısıyla henüz çıkacakları saat gelmedi. İfade ettiğim gibi görüyorsunuz dışarıda da taraftarlarımız var. Önemli bir
0: evet, Yavuz'un sesini şu an alamıyoruz. Birazdan alacağız. Ama Yavuz bize göstermeye devam etsin. Bizi duyuyorsa dışarıda bir yandan. Tabii taraftarlar da yavaş yavaş otelin önüne gelmeye başlamışlar. Şimdi az önce Yavuz'a sordum. Acaba yani orada taraftarlar hemen önümüzdeki dakikalarda çıkacaklar mı? Hayır dedi. Birkaç saat daha var. Maç saatine yakın bir zaman diliminde çıkacaklar muhakkak ama bu kadar en az 5-6 saat varken bu saatte taraftarların milli takımımızın bulunduğu otelin önüne gelmesi.
1: Erkan beni duyabiliyor musun?
0: Evet Yavuz, tam ben sözü almıştım. Şimdi duyabildikse devam edebilirsin.
1: Az önce teknik bir aksaklık yoktu Erkan. Çünkü ben sessizleştim. Sebebiyle taraftarlarımız bir anda tedarik yapmaya başlayınca ben sustum onları duyabilin diye. Anladığım kadarıyla onları duyamadınız.
0: Evet, o ses de gelmedi.
1: Büyük ihtimalle evet. Taraftarlar şu anda milli takımın otelinin önünde ciddi bir tezahüratlarda bulunuyorlar, destek veriyorlar. Sadece şu anda değil, aslında sabahtan beri buradalar ve takımı desteklemek için buradalar. Erkan, biraz müsabakadan bahsederim. Az önce ifade ettim, Türkiye saatiyle artık sabah 6'ya denk gelen bir müsabaka saati var. Bizde de önümüzdeki saatlerde, akşam saatlerinde müsabaka oynanacak. Önemli bir maç. Dün milli takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. Bazı sporcularımız da açıklamalarda bulundu.
0: Evet Yavuz, senin kulaklığından ötürü sanırım dışarıdaki sesi fazla almıyor. Biz şu an taraftarların coşkusunu görüyoruz ama ses çok az geliyor Yavuz.

0: Tabii sanırım Yavuz bu saatte taraftarlarımız oradaysa önümüzdeki dakikalarda her geçen dakika bu sayı da artacak gibi duruyor.
1: Evet, sayı da artacak. Sanırım bu kez tezahüratı duymuş olmanızı umuyorum.
0: Evet, az duyduk Yavuz ama olsun, güzeldi.
1: Evet. Taraftarlarımız destek için buradalar. Şimdi önümüzdeki saatler içerisinde sporcularımız buradan ayrılacaklar, sıra doğru gidecekler. Önemli bir grup maçı. Hem Türkiye için hem Paraguay için önemli bir maç. Her ne kadar kimileri bu maçı tamam mı devam mı maçı olarak yorumlasa da ben öyle olduğunu düşünmesem de kritik bir maç olduğu konusunda hemfikiriz. İfade ettim az önce, dün teknik direktörümüzün açıklamaları vardı. Diyor ki kabaca, yani önemli bir maç, kazanmayı bekliyoruz, kazanmaya çalışacağız. Sporcularımız eleştirilerden etkileniyor ama bunları da açtık diyor teknik direktörümüz. Yine dün açıklama yapan üç sporcumuzun da temel ortak görüşü şu yönde, böyle tek tek onu dedi bunu dediye girmeden, kendi karakterimizi, cesaretimizi ortaya koyarsak alabileceğimiz bir maç. Derslerimizi çıkardık, eleştirileri dinledik diyor sporcularımız da. Önemli bir maç bizi bekliyor, işte saatler kaldı.
0: Yavuz, olumsuz bir durum yok değil mi? Yani tam kadro sahada olacağız.
1: Erkan, olumsuz bir durum yok ama dün anladığımız, yani dün yapılan açıklamalardan anladığımız bazı sporcularımızın geçtiği bir yukarıda bir sıkıntı var. Oradan da bazı sporcularımız geçiyor. Kullandıkları alan şu anda orası. Taraftarlarımız da gördükçe el sallıyor. Erkan, olumsuz bir durum yok. Yani anladığım kadarıyla sakatlık, işte bugünün olmayan durumunu kastettim. Öyle bir durum yok ama bazı taktiklere sporcular getiriyor şu anda. Bazı taktiksel ve kadrodaki isimlerde, ilk 11'deki isimlerde ufak tefek değişiklik sinyalleri aldık. Hı hı. Yani hani ama bunların tamamı taktiksel şeyler, maça özel şeyler. Dolayısıyla biz bu sinyalleri aldık ama ne olacağı konusunda değişikliğimiz yok açıkçası.
0: Yavuz,
1: en azından da
0: maçın oynanacağı stad otele ne kadar mesafede? Hemen millilerimiz
1: yani
0: oraya mı geçecek?
1: Evet, yaklaşık 15 dakika araçla, 10-15 dakika, yani trafiksiz durumdan bahsediyorum. Araçla 10-15 dakikada buradan rahatlıkla oraya geçebileceklerdir. Sayın Bakan da burada,
0: evet.
1: Osman Aşkınbak da burada. O da takımına ciddi bir destek veriyor. Biliyorsunuz en başından beri zaten Sayın Osman Aşkınbak da milli takımın başarıya ulaşması için elinden geleni yapıyor. Öyle bir kadromuz var.
0: Yavuz,
1: burada.
0: Yavuz, hava durumu iyi gözüküyor.
1: Erkan, hava durumu bence çok iyi. Yani hı, sıcaklık yok. Hafif serinlik var. Bir rüzgar var. Evet, buradan oyuncularımızı da yere geçerken görebiliyorlar. Onun için bağırıyor taraftarlar. Hava durumu oldukça iyi Erkan. Bir serinlik var. Yani o hani biliyorsun, ben de bir sıcaklıkta şikayet ediyorlardı bütün takımlar. Şu an öyle bir durum söz konusu değil. Akşam vakti belki şeyden şikayet edilebilir. Bir miktar kesin olmamak üzere. Rüzgardan belki şikayet edilebilir. Çünkü rüzgarlı da burada aynı zamanda. Ondan şikayet edilme ihtimali var ama onun dışında sıcaklık problemi yaşamayacak futbolcular diye tahmin ediyorum.
0: Yavuz, stada öncesinde gidebildin mi? Maçta olacaksın değil mi? İzleyeceksin.
1: Evet, evet. Müsabakada olacağım. Müsabakayı takip edeceğim yakından. Stada dün gittim. Dün sürekli oradaydım zaten. Stad birer bir stada benziyor. Yani çimlerine bakma fırsatımız da olmadı açıkçası. Çünkü önemli olan sporcular için en önemli nokta bir stadda çim. O açıdan bir bakma fırsatımız olmadı. Zaten şikayet de gelmedi bu konuda. Yani kötü bir çimi var diye şikayet de gelmedi. Ama stat güzel gözüküyor. Taraftarlarımız o statta şov yapmaya hazırlanıyor bu arada Erkan.
0: Stadı dolduracağız değil mi
1: buna,
0: Yavuz?
1: Stadı doldurma,

0: hatta doldurur muyuz bilemiyoruz. Çünkü biletler inanılmaz pahalı yatan. Yani az önce değil de bir iki saat önce bir bu bölgede yaşayan biriyle görüştüm. $1,000 bilet almış mesela. Bir tane kendine bilet almış, bir tane de arkadaşına $1,000, $2,000. Dolayısıyla bunlar çok yüksek rakamlar. Yüksek bir sayı. Bu açıdan stadın dolup olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. Bir tane bile Türk taraftar gelse bütün stada yetecek moraldeyiz. Öyle bir durumumuz var.
1: Peki. Bu güzel cümle. O zaman taraftarlar da hazır, takım da hazır.
0: Kesinlikle.
1: Peki. Yavuz, teşekkür ediyorum. Bir yandan taraftarları da bize gösterdin. Futbolculardan da görebildiğimiz kadarıyla, takip edebildiğimiz kadarıyla bazılarını da görme şansımız oldu. Yavuz, teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay son durumu aktardı San Francisco'dan bize. O da gidecek. Artık yaklaşık 6 saat kaldı. Maçı izleyecek. Yine ondan detayları alacağız elbette. Dönelim Türkiye'ye. Neden? Artık gözümüze uyku girer mi sabaha kadar bilmiyorum. Muhtemelen pek çok kişi uyumayacak. 6'da karşılaşmayı izlemek için. Türkiye'nin dört bir yanında karşılaşmanın izlenebilmesi için dev ekranlar kuruldu.
2: Yüreğimiz bir kez daha ay yıldızlı takımımızla çarpıyor. Milli takım sahaya biz bitti demeden bitmez şiarıyla çıkmaya hazırlanıyor. Ve ilk maçta olduğu gibi yine milli buluşma noktaları düzenleniyor.
3: Milli takımın mücadelesinin izleneceği noktalardan birisi de Yedikule Hisarı olacak. Binlerce taraftar buraya gelerek dev ekranlardan milli takımın Paraguay mücadelesini yakından takip edebilecek.
4: Çok heyecanlıyız. Burada çok güzel bir atmosfer var. Milli takımımıza destek oluyoruz.
5: Türkiye için sabahtan beri buradayız.
2: Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabah saat 6'da ve Avustralya maçında olduğu gibi yine toplu çarpan yüreklerin buluşması için hazırlıklar yapılıyor. YKS sebebiyle organizasyon sayısında düşme olsa da il, ilçe belediyeleri, kamu kurumları, STK'lar ve özel şirketler dev ekranlarda milli heyecanı paylaşmak için davetlerde bulunuyor.
3: Tarih ve futbolun buluştuğu Yedikule Hisarı'nda cumartesi günü sabah saatlerinde tek bir ses yükselecek. Binlerce taraftar haydi Türkiye zafer senindir diyecek. Hadi gülüm yandan yandan yandan
2: biz korkmayız ondan bundan. Cumartesi sabahı gerçekleştirilecek büyük buluşmalarda çay, simit, peynir, çorba gibi kahvaltılık ikramlarda bulunuyor. Milli takımı destekleyecek olanlara küçük jestler hazırlanıyor. Davette bulunanlardan biri de Turkcell oldu. Şirketten yapılan açıklamada dev ekranda o anları birlikte izleme çağrısı yapılıyor. Bu büyük heyecanda siz de aramızda olun, zaferi birlikte yaşayalım mesajı veriliyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Singapur Başbakanı ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakalım detaylara. Singapur Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirini resmi törenle karşıladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Wong ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ın Türkiye karşıtı girişimlerine dikkati çeken bir mesaj var. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa'nın özellikle savunma alanında Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kallas'ın açıklamaları, Atina'nın Türkiye'nin Avrupa savunma projelerindeki rolünü sınırlama çabalarına yanıt olarak değerlendirildi.
1: Yunanistan Türkiye aleyhtarlığı yapıyor, her platformda Türkiye'yi hedef alıyor. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin de altını oymaya çalıştı ancak hüsrana uğradı. AB'den Atina'ya, Türkiye'ye ihtiyacımız var uyarısı yapıldı. Uyarıyı yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas. Kallas, Yunan Tanea gazetesi.

0: ötesine demeç verdi. Türkiye ile ilgili mesajı netti. Avrupa Birliği'nin özellikle savunma ve güvenlik alanında Türkiye'ye kesinlikle ihtiyacı olduğunu vurguladı. Açına yönetimi bir süredir Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk SAFE isimli dev savunma programına katılımını engellemeye çalışıyor. Kallas Yunan gazetesinin bu yöndeki kışkırtıcı sorusunu yanıtladı. Türkiye ile elimizden geldiğince işbirliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada Türkiye'nin SAFE katılmaması nedeniyle mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın işbirliği için çaba gösteriyor. Çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor ifadelerini kullandı. Kallas Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolüne vurgu yaptı. Jeopolitik gerçeklerin altını bir kez daha çizdi. Ankara ile her konuda aynı görüşü paylaşmasalar da göç, ticaret ve enerji konularında Türkiye ile çalışmak zorunda olduklarını ifade etti. Kallas, Orta Doğu'dan Sudan'a uzanan kriz bölgelerinde Türkiye'nin bölgesel bir aktör olduğunu ve Ankara'nın bu gücünün Avrupa tarafından asla göz ardı edilemeyeceğini açıkça dile getirdi.
1: Ve Gazze. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Dün ve bugün de saldırılar vardı. İsrail ordusu geçtiğimiz gün Han Yunus'ta bir aracı hedef aldı. İHA'yla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yaralananlar var. Ölenler ve yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. İsrail ordusu Hamas hedefini vurduğunu açıkladı. İşgal güçleri bugün de ateş açtı. Olay yine Han Yunus yakınlarında yaşandı. Sarahat'ın dışındaki bölgede bir Filistinli yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamalardan birinde Hamas'ın ateşkese bağlı kaldığını belirtmişti. Direniş hareketinden bu açıklamaya yorum geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Trump'ın Hamas'ın Gazze'de ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklaması olumlu bir tutum. Bu bizim Gazze'de ateşkesi uygulama konusundaki ciddiyetimizi gösteriyor dedi. Ancak ateşkes ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi. İsrail ile ABD arasındaki gerilim sürüyor. Trump'tan sonra Başkan Yardımcısı Vance de çok net bir mesaj verdi. Netanyahu'nun yürüdüğü yolun hatalı olduğunun altını çizdi. Bir anlamda Washington yönetimi Tel Aviv'e esas patronun kim olduğunu hatırlattı.
2: Ben İsrail hükümetinde bir kabine üyesi olsaydım, şu zor zamanlarda elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmadan önce iki kez düşünürdüm.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Netanyahu hükümetine çok net bir mesaj verdi. Soykırımcı kabinenin gerçekleri göremediğini, hızla yalnızlaştığını ve en güçlü müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırarak mesafe alamayacağını söyledi. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu imzayı İsrail'e rağmen attı. İsrail kendisine çekiç, etrafındaki herkesi de çivi gibi görmesinin bedelini ödüyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kulağına kurşundan küpe yapma hamlesiyle başlayan, Epstein şantajıyla devam eden kavgada Netanyahu, İsrail lobisine, para babası Yahudilere ve Siyonist medyanın gücüne güvendi. Tıpkı Biden yönetiminde olduğu gibi Trump'ın da iplerini elinde tutabileceğini sandı. Ama yanıldı ve aslında tüm işaretler önündeydi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Türkiye harika bir ülke.
3: Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırtma çabası baltayı taşa vurduğunun en açık işaretiydi. Zira karşısında ipinden tutup istediği yere çekebileceği bir Amerikan başkanı değil, bizzat Trump gerçeği vardı.
4: Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim. Ancak makul olmanız şartıyla. Makul olmalısın.
3: Açık söylemek gerekirse Netanyahu yönetimi ve İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendine özgü kişiliğini görmezden geldi. Oysa Trump kendisine emir verilmesinden, dikte edilmesinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Trump bizzat patron benim mesajını her zeminde veriyor. Hello, I'm the boss. Beyaz Saray'da karşısına Menemen testisi gibi dizdiği liderlerin o tarihi fotoğrafı okumak isteyenler için çok çarpıcı bir örnekti. Keza aynı şekilde Fransa'daki G7 zirvesinde bir saat geciktiği o toplantı salonuna girerken söyledikleri malumun ilamıydı. İsrail aslında kaybettiğinin farkında ve kaybettikçe de daha çok hırçınlaşıyor. Daha çok kan dökmeye çalışıyor. Her zeminde kışkırtmayla asıl mağdur biziz algısına oynamaya çalışıyor. Ama öylesine büyük bir vahşet ortaya koydu ki artık bugüne kadar çantada keklik gördüğü ülkeleri dahi kaybediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Trump'ın "biz olmasak İsrail yok olurdu" söylemi bu durumun en açık kanıtı.
4: Evet, Netanyahu'ya lanet olası bir deli olduğunu ve eğer ben olmasaydım hapse gireceğini söyledim. Lübnan'a saldırmayı bırakmadığı için sinirlendim. Eğer ben olmasaydım İsrail çoktan yok olurdu. Herkes biliyor ki ABD olmadan İsrail hiçbir şey yapamazdı.
3: Bu yüzden de Netanyahu hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan anlaşma tüm ayarlarını bozsa da sineye çekmek zorunda kalıyor. Zira Avrupa'da yükselen nefret dalgası Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobi şirketleri ve Siyonist medya propagandasına rağmen halkın 1/3'ünün İsrail için soykırımcı görüşünü paylaşması gidişata dair önemli işaret. Özetle Trump'tan bir kukla çıkarmaya çalışan Netanyahu ve eli kanlı kabinesi baltayı taşa vurdu. İranlıların ortaya koyduğu direniş ekseni Tel Aviv yönetimini zora soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dost ülkelerin ortaya koyduğu stratejiler İsrail'in savaşı Orta Doğu'ya yayma planlarını bozdu.
5: Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir.
3: Şimdi merak edilen İsrail'in daha ne kadar elini yükseltebileceği. Zira 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal altında tutan Netanyahu ve kabinesinin korkunç suçlara imza atmaktan çekinmediğini herkes biliyor. Bu yüzden de teyakkuz halini her daim sürdürmek gerekiyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump yine ilginç bir olaya imza attı. ABD'nin en yüksek askeri nişanı olan Kongre Onur Madalyası töreninde madalyanın klipsini bir türlü takamayan Başkan Trump çareyi kurdeleye kocaman bir düğüm atmakta buldu. Gazi binbaşının boynuna sımsıkı bağlanan ve yamuk duran madalya sosyal medyada gündem oldu. Trump'ın madalyayı kendisine de vermek istediğine dair esprisi de dikkati çekti.
0: ABD Başkanı Donald Trump Gazi'ye madalya takmaya çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı. Zor anlar yaşadı. Çareyi düğüm atmakta buldu. Beyaz Saray'da madalya töreni düzenlendi. Sahneye Gazi bir binbaşı çağrıldı. Asıl kriz de burada yaşandı. En yüksek askeri madalya olan Onur Madalyası'nı askerin boynuna takmak isteyen Trump, şeridin klipsiyle dakikalarca boğuştu. Bir türlü klipsi tutturamadı. Çareyi madalya şeridini askerin boynuna kaba bir düğüm atarak bağlamakta buldu. Düğüm nedeniyle madalya askerin boynunu sıktı ve yamuk bir şekilde durdu. Başkan Trump, askerin omuzlarından sarsarak ve sırtına vurarak işin bittiğini söyledi. Bu ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Trump'a bir dizi eleştiri yapıldı. Törene damga vuran bir diğer ansa Trump'ın tuhaf esprisiydi. ABD Başkanı bu çok özel madalyayı aslında kendisine takmak istediğini belirtti. Ama buna layık olmadığını da sözlerine ekledi.
6: Bu yüksek askeri nişanı sadece birkaç kişi aldı. Ben de kendime vermek istedim. Ancak bunu yapamayacağım konusunda bilgilendirildim. Ayrıca bunu gerçekten layık görüleceğim bir şey de bulamadım.
0: Ayrıca başkanın resmi madalya törenine bir saat geç kalması ve davetlilerin piyano dinletisi eşliğinde bekletilmesi de Amerikan basınında geniş yankı buldu.
1: İstanbul'un ulaşım haritasını değiştirecek dev proje hizmete açıldı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının son etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Erdoğan, hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattında ilk yolculuğa çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın mensupları da eşlik etti. Yeni hatla birlikte Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım artık sadece 30 dakika sürecek.
5: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
7: Hayırlı olsun.
8: İstanbullulara buradan müjdeyi verdiniz.
5: Hayırlı olsun.
9: Türkiye'nin

0: ve hızlı metro hattı açıldı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının son etabı tamamlandı.
1: Halkalı istasyonundan hareket ettik. Bu istasyon İbni Haldun Üniversitesi durağında son buluyor. 22 kilometre uzunluğundaki bu hattın ilk seferini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarıyla trene binerek gerçekleştirdi. Yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düştü.
0: Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düştü. Böylelikle hem şehir içi ulaşım hızlanacak hem havalimanına erişim önemli ölçüde kolaylaşacak. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı olma özelliği taşıyan Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının toplam hat uzunluğu 69 kilometre. Projenin tamamı yer altından geçiyor. Öte yandan Halkalı istasyonuysa Marmara ile entegreli. Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullunun ulaşımını doğrudan etkiliyor.
2: Şehir merkezlerinden yaşam alanlarına uzanan bu büyük ağ İstanbul'u tek bir ahenkle buluşturuyor.
0: Metrolar Aselsan tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Saatte 80 kilometre hızla işletilen klasik metrolardan farklı olarak saatte 120 kilometre hızla seyredecek.
3: Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD işbirliğiyle İşim Gücüm Olsun projesi kapsamında hayata geçirilen deprem bölgesi Şule Yükselşenler Eğitim ve Meslek Atölyelerinin mezunları düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Şule Yükselşenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da katıldı.
4: Şule Yükselşenler Vakfı 6 Şubat depremlerinin ardından yalnızca acil yardım değil, kalıcı sosyal ve ekonomik iyileşmeyi hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yürüdük. Vakfın atölyelerinde mesleki eğitim alan kadın kursiyerler ve mezunlar buluştu. Programda konuşan Emine Erdoğan, deprem bölgesindeki kadınların iş hayatına katılımını güçlendirecek yeni destek programını duyurdu.
5: Ayrıca işletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim vererek kadınların profesyonel bir donanımını kazanmalarını sağlayacaklar. Meslek eğitiminden iş yeri açmaya uzanan bu geniş ölçekli girişimin hem ailelerimizin refahına hem de bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
4: Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından milletçe büyük bir dayanışma gösterildiğini ve yaraların birlikte sarıldığını belirtti. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı.
5: Biz güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye formülüne yürekten inanıyoruz. Kadınların aile hayatlarını desteklemenin, eğitim ve iş hayatında önlerini açmanın çok önemli üç sonucu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki ekonomik kalkınma, ikincisi toplumsal dönüşüm, üçüncüsü ise müreffeh bir gelecektir.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, Şule Yükselşenler Vakfı ile yürütülen işbirlikleri, İşkur ve İş Pozitif projesi kapsamında milyonlarca kadının iş gücünü kazandırıldığını belirtti.
6: TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan artırarak %21,2'den %36,2'ye yükselmiş ve OECD ülkeleri arasında kadın iş gücüne katılma oranını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem sonrası yürütülen çalışmaların sadece fiziki yeniden inşa değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve güven duygusunun yeniden tesisi olduğunu vurgulayarak, bir şehri asıl ayakta tutan şeyin insanın umudu ve üretme iradesi olduğunu ifade etti.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretime katkısını sadece örgün eğitime değil, çok daha farklı boyutları var. Ben o yüzden her ortamda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürümü bir entelektüel, bir akademisyen, bir eğitimci olarak arz etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun.

0: Enstrümansız Okul Kalmasın projesi kapsamında düzenlenen yıl solu şenliğine katılan İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilerle bir araya geldi. Gül, etkinlikte yaptığı konuşmada İstanbul'daki tüm okulların deprem dayanıklılık testlerinden geçtiğini, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
1: Çocukların ikinci yuvası artık daha korunaklı. Vali Gül tüm okulların depreme hazır olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği himayesinde enstrümansız okul kalmasın projesi düzenlendi. Şenliğe 39 ilçeden binlerce öğrenci katıldı. Programın açılışını gerçekleştiren Vali Gül, aileleri mutlu edecek açıklamalarda bulundu.
2: İstanbul'umuzda bütün okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçti. Ya yıkılıp tekrar yapıldı ya da güçlendirildi. Bu ne demek? Şu demek. Göz aydınlığı öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar deprem dayanıklılık anlamında İstanbul'umuzun en güçlü, en sağlam binaları.
1: Gül, öğrencilerin eğitim gördüğü okul binalarının bugün İstanbul'un en sağlam ve en güvenli yapıları arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yapılan okul binalarında sadece derslikler değil, spor salonları, atölyeler ve sosyal alanlarında yer aldığını belirtti. Gül, eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler de verdi.
2: Bu yeni yapılan binaların içerisinde sadece derslik yapılmadı. Aynı zamanda spor salonları, atölyeler ve diğer sosyal donatılar yapıldı. Diğer sosyal donatıların içerisinde müzik atölyeleri yapmaya başladık. Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak.
1: İstanbul'daki kütüphanelerde bulunan kitap sayısının 6 milyon 500 binden 13 milyon 800 bine çıkarıldığını, okul spor kulüplerinin yaygınlaştırılmasıyla lisanslı öğrenci sayısının 12 binden 900 bine yükseldiğini ifade etti.
0: Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye kuru vaziyer turizminde yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında 324 kuru vaziyer gemisiyle 455.580 yolcu Türk limanlarına geldi. Bu artış geçen yılın aynı dönemine göre büyümeye işaret ediyor.
1: Coğrafya kaderdir cümlesi adeta İstanbul Boğazı'nı işaret ediyor. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi stratejik geçiş noktaları ve güçlü liman altyapısıyla kuru vaziyer turizminin gelişiminde önemli rol oynuyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, kuru vaziyer turizminde yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında Türk limanlarına 324 kuru vaziyer gemisi yanaşırken 455.580 yolcu ağırlandı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
3: Galata çok güzel bir liman. Tüm dünyada zaten gerekli yatırımın karşılığı alınıyor diye öngörüyorum. O da rakamlarını oldukça yükseltti bu sene ve daha da ileriye doğru gidecek gibi görünüyor.
1: Liman kentlerine gelen yolcular yaptıkları harcamalarla yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Yeme içme, ulaşım, alışveriş ve kültürel alanlarda hareketlilik oluşturuyor. Sektör Türkiye'nin turizm gelirlerini desteklerken aynı zamanda liman şehirlerinde ekonomik canlılığı da artırıyor.
0: İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla düzenlenen Fetih Ruhu yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.
4: Fetih ruhu gençlerin kaleminde, fırçasında ve hayallerinde yeniden hayat buldu. Yarışmaya yaklaşık 5000 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den aldı. İstanbul'un fethinin 573. yılı ve Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 555 yıllık ilim ve eğitim mirası kapsamında düzenlenen Fetih Ruhu yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Fetihname konseri icra edildi. Salonu dolduran davetliler konseri ilgiyle takip etti.

0: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
1: Türkiye'de iki grup insan oluşmuş durumda. Bir grup 1453'e zulmün başladığı tarih olarak bakıyor. Biz de fethin yıl dönümü olarak, fetih olarak bakıyoruz. Çocuklarımız milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişsinler istiyoruz. Mevzuyu 1453'ü fetih olarak gören bizler, tarihimizle, atalarımızla, onların icraatlarıyla gurur duyuyoruz.
0: Fetih Ruhu yarışmalarına bu yıl 81 ilden 4862 öğrenci katıldı. Öğrenciler birbirinden ilham verici resim, şiir ve kompozisyonları ile dereceye girmeye çalıştı.
2: Bu yoğun ilgi gençlerimizin tarihine ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını, kültürüne, medeniyet değerlerimize ne denli güçlü bir şekilde sahip çıktığını göstermesi bakımından son derece kıymetlidir.
3: Eğer ki gençlerimize Fatih olmanın, o ruhun bir nebze hatırlatmasını yaptıysak ne mutlu bize diyoruz. İnşallah biz gençlerimize Fatih bu ruhla anlatmaya devam edeceğiz.
0: Program kapsamında şiir, kompozisyon ve resim kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İstanbul'un fethinin 573. yılına özel düzenlenen ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
4: Çok sağ olun.
5: Baykar'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye kapsamlı burs desteği sağlanacak. Program kapsamında öğrencilerin eğitim, konaklama ve ulaşım giderlerinin tamamı Baykar tarafından karşılanacak.
0: Gazze'nin gençleri eğitim yolculuklarına Türkiye'de devam edecek. 200 Filistinli öğrenci için yeni bir gelecek kapısı aralanıyor. Türkiye Filistinli gençlere eğitim desteğini büyütüyor. Baykar'la Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında imzalanan Filistin Ortak Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrenciye burs sağlanacak. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen törende mutabakat metni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la YTB Başkanı Abdülhadi Turus tarafından imzalandı. Program kapsamında 160 lisans, 30 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi desteklenecek. Öğrencilerin eğitim süresince ihtiyaç duyacağı burs ödemeleri, konaklama giderleri ve gidiş dönüş uçak biletleri Baykar tarafından karşılanacak. Öte yandan Baykar ve YTB'nin 2022 yılında başlattığı teknoloji burs programı da sürüyor. Program kapsamında farklı ülkelerden yüzlerce uluslararası öğrenciye mühendislik alanlarında burs desteği verilmeye devam ediyor.
5: Mersin'den izleyenleri hayretler içinde bırakan bir ayrımcılık iddiası var sırada. Sitede yaşayan tesettürlü bir anne havuzdaki çocuğunun yanına gitmek istedi ancak önüne site yönetimi duvarı örüldü. İddiaya göre toplantıda tesettürlü kadınların girişi yasaklandı. Haşema ile havuzalarına gelen kadının amacı havuza girmek bile değildi, sadece evladının yanında olabilmekti. Görevliler karar alındı, giremezsiniz dedi. İşte cep telefonuna yansıyan o kriz anları.
6: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde.
0: Çocuğu aldılar ama tesettürlü annesinin havuz alanına girişi engellendi.
7: Genel kurul toplantısıyla oy birliğiyle alınan bir karar.
6: Alınan bir kararla. Bu insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır.
0: Mersin'de bir sitenin havuz alanında yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre tesettürlü bir kadın site yönetiminin aldığı karar gerekçe gösterilerek havuz bölgesine alınmadı.
6: Geçişim yasak mı?
7: Evet abla.
6: Kim koydu bu yasağı?
7: Yönetim abla.
6: Yönetim koydu.
0: Üzerindeki haşemanın bir havuz kıyafeti olduğunu belirten kadın ne yaptıysa içeri alınmadı.
6: Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına

0: erişimimiz engellenmiş durumda. Şu an üzerimde haşeman bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
1: Doğru abla.
2: Çocuğunun yanına gitmesine izin verilmeyen kadın duruma sert tepki gösterdi.
0: Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
3: Çankırı'da 10 kişi araziye çıktı ve izinsiz salep orkidesi yumrusu topladı. Ekipler onları tespit etti ve cezai işlem uyguladı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdikleri denetimde 35 kilogram salep orkidesi yumrusunun doğadan izinsiz olarak toplandığını tespit etti. Ele geçirilen yumrulara yeniden doğaya kazandırılmak üzere el konuldu. Nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerini izinsiz topladığı belirlenen 10 kişiye toplam 6 milyon 992 bin 245 lira ceza kesildi. İstanbul Büyükçekmece'de ekiplerin devriye yaptığı sırada abartılı egzozdan yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Ekipler sürücüye 226 bin lira ceza uyguladı.
4: Ehliyetsiz sürücünün hevesi kursağında kaldı. Abartılı egzozu ve olmayan ehliyetiyle yollarda tehlike saçtı. Ama ekiplerin radarından kaçamadı. Tam 226 bin lira cezaya çarptırıldı. Olay Büyükçekmece'de yaşandı. Ehliyetsiz sürücü keyifle aracını sürerken devriye ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler abartılı egzoz yüzünden sürücüyü çevirdi. Ama dahası vardı. Sürücünün ehliyeti de yoktu. Ekipler gerekeni yaptı ve önce sürücünün lüks aracını bağladı. Ardından ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve abartılı egzoz kullanmak maddelerinden toplamda 226 bin lira ceza uygulandı.
3: Adana'da eğlence çayında kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması 20 gündür devam ediyor. Ekipler Alptekin'e ait bir ize henüz rastlamadı. Adana'nın Karahisali ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na 31 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin serinlemek için eğlence çayına girdi. Alptekin bir süre sonra suda gözden kayboldu. İtfaiye, sağlık ve su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmaların 20. gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama kurtarma faaliyetlerine rağmen ekipler şu ana kadar Alptekin'e ait herhangi bir ize rastlayamadı. Sağanak yağış her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara'da hayatı felç etti. Başkentin altyapısı aniden bastıran yağış karşısında yetersiz kaldı. Bazı ilçelerde dolu yağışı tarım arazilerini vurdu.
5: Altyapı iflas etti, başkent sele mahsur kaldı. Her sene yaşanan tablo bu yılda Ankaralılara hayatı felç etti. Başkent Ankara'yı sağanak yağış vurdu. Kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte yoğunluk yaşandı. Ankara'da aniden yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle dönmesiyle araçlar mahsur kaldı, trafik durma noktasına geldi. Şiddetli yağmurun etkisiyle rögar kapakları patladı. Çevrede bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf kendi çabasıyla iş yerlerini kurtarmaya çalıştı. Bu görüntülerde Polatlı'da kaydedildi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında dolu yağışına döndü. İlçe genelinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu. Üreticiler mahsulü korumak için canla başla mücadele etti.
3: Artvin-Erzurum karayolunda etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelandan aracının sileceğini tamir etmek için tünel cebinde duran sürücü saniyelerle kurtuldu. İşte o görüntüler.
6: Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
2: Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Artvin-Erzurum karayolunda heyelan meydana geldi.
6: Belki o silecek bozulmasaydı

0: Yolda seyir halinde olan genç sürücü aracının bozulan sileceğini tamir etmek için tünel içindeki güvenlik cebinde durdu.
1: Sileceğim bozuldu. Bundan 2 dakika önce tüneldeki cebe çektim.
0: Sürücü ters dönen sileceği düzeltmek üzere aşağı indi. Tünelin çıkışındaysa büyük bir gürültüyle heyelan meydana geldi.
1: Silecek ters açıldı böyle. Somununu düzeltiyordum. Tam düzeltirken böyle bir olay oldu.
0: Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak tünel çıkışındaki yolu kapattı. Genç sürücü sileceğin arızalanmasıyla büyük bir tehlikeyi kılpaya atlatmış oldu.
1: Belki o silecek bozulmasaydı.
0: Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
2: Adıyaman'da kontrolden çıkan bir motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
3: Kontrolden çıktı, otomobile hızla çarptı. Kazanın adresi Adıyaman'ın Kahta ilçesi. Mustafa Kemal Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücü motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet durdurulamadı ve park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsüyle yolcu konumunda bulunan kişi yaralandı. Kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ankara Kirazlı Sokak'taki yokuş son zamanların yeni trendi haline geldi. Sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın videoları sayesinde başkentliler yokuşa gelip araçlarını test etmeye başladı. 24 ekibi de o yokuşa gitti. Bakalım yokuşu çıkabildiler mi?
4: Bu arabalar tüplü LPG'li olduğu için çıkamıyor bence. Lastikleri de kötü. Ama kaldığın yer hiç hoş yer değil.
5: Kimi yokuşun ortasında kaldı, kimi ayağını gazdan çekmeden çıkmaya çalıştı. Başaranlar vardı ama genelde araçlar geri dönüp başka yollara saptı. İnen araçların freni tutmuyor, çıkan araçlarınsa motor gücü yetmiyor. İşte Ankara'nın son fenomeni olan o yokuş. Ankara Kirazlı Sokak son zamanlarda en yoğun günlerini yaşıyor. Sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın çektiği bir video viral oldu.
4: Buraya kadar geldikten sonra da geri dönmek koyar adama. Maalesef taksici de kalacak.
5: Bu video çok tutunca Atilla Korkmaz yenilerini de çekti. Kısa sürede yokuş meşhur oldu. Başkentliler arabaya atlayıp şanslarını denemek istedi.
4: Kaldınız. Ben söylemiyorum konumu, bunu da bilsinler. Yani konum vermiyorum kimseye ama artık burası çok bilinen bir yer olduğu için bir şekilde yorumlardan falan bulup geliyorlar buraya.
5: Atilla Korkmaz konum vermese de yokuş artık tüm başkentliler tarafından biliniyor. Haliyle her gün yoğunluk da artıyor. Öyle ki yeni araç alacaklar notere gitmeden önce yokuşa gelip otomobili test ediyor. Yokuşa kadar gelmişken test etmeden olmaz. 24 ekibi de direksiyona geçti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK T10X yokuş testini işte böyle geçti.
6: Birçok aracın çıkmakta zorlandığı o dik yokuşta şimdi yerli ve milli aracımız TOG'la çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım TOG bu yolu nasıl çıkacak? Şu an zorlanmadan rahatça ivme kazandığını, hızlandığını aracın, TOG'un görebiliyoruz. Ve şu an en dik noktadayız ve TOG bu noktayı rahatlıkla çıktı.
2: Skolyoz farkındalık ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte hastalığa ilişkin yanlış bilinenlere uzmanlar dikkati çekti. Uzmanlar ve skolyoz yaşayan gençler bu durumun hayallere ve aktif yaşama engel olmadığını açıklamalarıyla gözler önüne serdi.
7: Skolyoz bir engel değil, doğru destekle aşılabilecek bir yolculuk.
8: Bu eğrilik eğer erken döneme teşhis edilirse o zaman bizim tedavi yöntemlerimiz daha basit, daha yumuşak oluyor ve daha etkili sonuçlar alabiliyoruz. Ama farkına varılmaz da eğer çok ilerlerse o zaman yine çaresi var fakat bu sefer daha sert tedavilerle bir sonuç alıyoruz. O nedenle de erken teşhisin önemi her yıl artıyor.
7: Skolyoz toplumda yaygın olarak yalnızca omurga eğriliği olarak biliniyor. Ancak uzmanlara göre hastalığın en önemli etkilerinden biri çocuklar ve gençler üzerinde oluşturduğu psikolojik baskı.
9: Ben 11 aylıkken çocuk felci geçirdim. Skolyozun

0: Bunun karşılığında insanlar beni takdir ediyor.
1: İleride ne olmak istiyorsun?
0: Rapçi.
2: Bu konuda farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikte uzmanlar bir araya geldi. Skolyozla yaşayan gençler açıklamalarda bulundu ve başarı hikayelerinden bahsetti.
3: Kendisiyle, bedeniyle ve hastalıklarıyla barışık bir çocuk. Her şeyin farkında. Kendi takiplerini yapan çocuk. Çağın akademik anlamda başarısının yanı sıra onu asıl hayatta tutan rap aşkı, müzik aşkı.
2: Uzmanlar skolyozun spor yapmaya, sanatla ilgilenmeye ya da aktif bir yaşam sürmeye engel olmadığının altını çizdi.
4: İstanbul'da adeta Akdeniz rüzgarı esti. Akdeniz günleri Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festivale Türkiye'nin en önemli gastronomi illeri de katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
5: Adana'dan Hatay'a Akdeniz'in 8 güzideyle damak çatlatan lezzetleriyle İstanbul'a taşındı. Adana kebabından Hatay künefesine, Kahramanmaraş dondurmasından tarhana ve biberine. Lezzet şöleni İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı.
6: Tabii ki Türkiye'nin gastronomisiyle meşhur 3 tane ili burada standlarda yerlerini aldı. Adana, Hatay, Kahramanmaraş ön planda olmak üzere Akdeniz'in diğer incileri Osmaniye, Mersin, Antalya, Isparta, Burdur'da hep beraber burada renklerimizi, kültürümüzü, zenginliklerimizi İstanbul'a taşıdık.
5: Gastronominin en önemli yıldız şehirleri megakente geldi. Adana, Hatay, Kahramanmaraş'la birlikte Mersin, Osmaniye, Isparta, Antalya ve Burdur'un lezzetleri Millet Bahçesi'nde İstanbullulara adeta yemek şöleni yaşattı.
6: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam eden etkinlik alanımızda Adana'nın kebabını, Hatay'ın künefesini, Kahramanmaraş'ın dondurmasını tatmak isteyen bu lezzet şölenine tüm İstanbulluları davet ediyoruz.
5: Akdeniz illeri tanıtım günlerinin ilk günü davul ve zurna sesleri eşliğinde başladı. Festival vatandaşlara hem lezzet hem eğlence şöleni yaşatmayı amaçlıyor. Ve 21 Haziran pazar gününe kadar misafirlerini bekliyor.
7: Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Pazara kadar buradayız.
4: Parkede şampiyon belli oldu. Fenerbahçe Beko. Playoff final serisinde Beşiktaş'a 3-1 üstünlük sağlayarak 13. kez şampiyonluğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sarı Lacivertli camiayı büyük başarıları nedeniyle tebrik etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı yaşandı. Sarı Lacivertliler serinin 4. maçında Beşiktaş Geyini 77-75 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe Beko seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı. Sarı Lacivertler Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı. Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Basketbol Süper Ligi playoff final serisinin en değerli oyuncusu MVP ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı. Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Böylece moderatör gecede biz haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini, böylece

çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

0: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Bursa'da üretilen Renault Boreal lansmanından görüntüler, Audi'nin Formula 1'deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Show Car'ın sergilendiği toplantıdan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, evet, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Unuttun yine.
1: Neyi?
0: Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cuma, doğru. Hayırlı cuma. Döver abi, Selami Ayan bizi döver.
0: Selami abi, selam olsun buradan. Evet. Cumayı unutmamak lazım. Tabii. Ne diyorduk hep her seferinde de? Emre Kongar'ın ayarlarını bir şöyle
1: bozmak lazım.
0: Bozup ondan sonra başlayalım programa. Başlayalım.
1: Evet. Bu arada Ali Osman Öztürk abimize selamlar buradan.
0: Öztürk.
1: Ha. Öztürk tabii.
0: Öztürk.
1: Ay özür dilerim, Öztürk'ten açıldı.
0: Kapat. Yani. Tamam, kapat. Ha, kapat.
1: Şeyden hep bu iki tane şey, hep Ertuğrul Özkök vardır ya.
0: Evet.
1: Hep onunla karıştırırım bir de şey. Özkök.
0: Yani ben sana Hikmet Dinç desem hoşuna gider mi?
1: Ki olmuşluğu vardır. Yani. Sen bir de başkaları bana birçok kişi ekranda canlı yayında Hikmet Çetin dediklerini hatırlarım.
0: Hikmet Çetin.
1: Tabii. Hikmet Genç, Hikmet Çetin. Bilmiyorum, böyle bir şey de var. Ali Osman Özkök abi. Evet. Öztürk'ten çıktı yani.
0: Ali Osman Özkök abim.
1: Abi bize selamlar. Selam olsun. Genç gösteren abi.
0: Müşebbek tatlısı tabii. Üzerine... Hoş bir sohbeti yarıda bırakmak tabii. Durumunda kaldık.
1: Hembeles üzerine başladık, hembeles.
0: Bu müşebbek meselesini bir senden teferruatlı, tabii. Tafsilatlı açıklama bekliyorum.
1: Hocam onu Hataylı'ya soracaksın. O konuda Hataylılar
0: bir numara.
1: Evet, Hataylı'ya soracaksın. Müşebbek İstanbul'daki İstanbulluların halka tatlısı diye bildiği birçok ilde de yapılan aslında.
0: Farkı var mı peki?
1: Çok büyük fark var. Yani oradaki o know-how'a yeni undan yapılıyormuş, içine irmik konuyormuş. Kızartma teknikleri, işte turumba mı iyi bilmem ne, o başka bir yani. Antakya, Hatay, müşebbek yani halka tatlısı İstanbul değil. O başka bir kategori, bunlar başka bir kategori hocam. NBA gibi düşün yani.
0: He.
1: O tap zirve varız. Selam olsun Hataylılarım.
0: Burası tek pota maç gibi diyorsun tabii, yani. Orası şey. NBA.
1: Tabii öyle. Bir gün inşallah onu anlatırız.
0: Peki öyle. Neden bu müşebbek? Çünkü Ali Osman abi dedik madem Ali öyle. Bir de o zaman yıllar önce ailemize dahil olan Ayşegül ablamın doğup büyüdüğü topraklarla ailemize katmış olduğu o kültür bizim henüz müşebbekle tanışmamıza sebep olmasa da humustur, zahterdir değil
1: tabii,
0: mi efendim?
1: Tabii.
0: Hatay mutfağı.
1: Narekçisi.
0: Oo. Hatay mutfağı ama. Hakikaten şey midir Hikmet abi? Yani benim... gastronomi şimdi bak. Çok zengin bir coğrafyada yaşadığımız kesin.
1: Doğru.
0: Şimdi Gaziantep'ten, evet. Adana'dan değil mi?
1: Tabii.
0: Konya'dan seyircilerimiz, dinleyicilerimiz alınmasın. Ama her coğrafyanın kendine ayrı, tabii. Bambaşka
1: tabii.
0: Lezzetleri var. Tabii. Ama Hatay'da sanki şampiyonlar arasında birinci gibi falan ya, sana göre bunu, sanki bence.
1: Üstadım çok enteresan. Hemen biliyorum mevzumuz çok uzun ama şöyle çok kısaca bir şey söyleyeyim. Hatay'la ilgili olarak söyleyeceğim şey şu. Şöyle bir gerçek var. Tabii mesela dediğin gibi benim en favori yemeğim hayatımda bir şeydir. Cağ kebabıdır. Dünyanın en lezzetli doğru. Yemeğidir benim gözümde. Cağ kebabı. Dönerse o tür severim. Ama Hatay dediğin zaman arkasından baktığında bu abartılı değil. 3-5 bin yıla sari bir tarih ve kültürden bahsediyoruz. Diyar-ı Şam dediğinse Dimaskus. Dünya tarihinde. O yüzden hani ne Şam'ın şekerini Arap'ın yüz diye bir abuk subuk bir lafımız var ya. Bu Cumhuriyet döneminde bize kakalanan bir laftır o. Ama mesela birkaç yani İsa'dan önce 1000 ya da 2000 yıllarda şekerin işlendiği yani o baharat kültürünün binlerce yıla sari olduğu bir kültürden bahsediyoruz.
0: Yalnız Polat bizim prodüktör Polat şeyde senin konuşmalarında sen az önce bir cümle geçtin verin arkadaşlar. Yani şimdi reji bir taraftan da bak buyur.
1: Ne abi o?
0: Cağ kebabı dedin.
1: Evet, cağ kebabı.
0: Böyle bir hazırlığımız yoktu. Dünyanın... Kıymetli seyirciler, saygı derdini. Doğaçlama gittik ama reji ekibi buradan her birinin gözlerinden öpüyorum. O kadar teyakkuzdalar ki. Cağ kebabı dedi. Hadi cağ kebabı görüntüsü bulalım. Buyur.
1: Evet, o.
0: Daha hızlısı yoktur bak sana söyleyeyim. Maşallah size.
1: Bu bir damak meselesi de benim en sevdiğim yemek budur yani. Çok basittir yani ama dünyanın en büyük lezzetleri basit olanlardı zaten. Ama bir gerçek var, Hatay'la bitirelim uzattık
0: tamam,
1: özür dileriz
0: evet,
1: ama şu
0: evet.
1: Hatay dediğin zaman içerisinde farklı kültürler, farklı etnik kökenler, farklı tarihi medeniyetlerin geçtiği bir yer. Medeniyetler ya, sadece medeniyet değil bak, medeniyetler.
0: Ya.
1: Tamam mı? Yani o yüzden öyle bir yerde ve o kadar gelişmiş bir kültür, damak tadı, şekeri, baharatı o kadar çok şey var ki. O yüzden ve farklı kültürlerle gelen medeniyetler, o yüzden o çeşitler... Hala günümüze kadar yansımasıdır.
0: Benim bu, kadim memleketim diyeceğim. Sonra aklıma Tuncay Özkan gelecek. Kadim sular, Tuncay Özkan mıydı o? Marmara'yı kadim suların altından
1: Tuncay Özkan geçiren... Dedi, Tuncay Özkan dedi.
0: Mustafa Balbay mıydı yoksa?
1: Yok,
0: Tuncay Özkan'dı değil mi? Efendim Marmara'yı Ecevit'in yaptığını...

0: söyleyip o kadim boğazın sular. Kadim sularından falan deyip o kadim ifadesini orada kullanınca biz Hikmet Bey'le uzun süre aralıksız gülmüştük duyduğumuzda. Neyse artık tamam. Seyircilerimizden diyorlar ki yeter bu kadar ızdırap.
1: Tamam. Hemen
0: karnımız gülüyor. Acıktı.
1: Öyle mi? Ha tabii doğru.
0: Efendim, hakikaten. Buradan böyle bir cuma girişi yapmış olalım. Cuma sohbeti gibi oldu.
1: Tamam.
0: Şu dünyadaki son duruma bir bakalım sonra tekrar içeriye geçelim. İçerisi de çok hareketli çünkü.
1: Evet.
0: Şimdi bugün gazetelerin kahir ekseriyeti dünya kazandı, İsrail kaybetti zemininde teşkil etmiş. Biz daha ziyade bu noktadaki analizlerimizi birkaç gündür yapıyoruz ama eklemek istediğin bir şey var mı? Hakikaten İsrail bu denklemde kaybeden mi yoksa kaybetmiş gibi görünüp denklemin her unsurunun kazandığı bir tiyatro mu seyrediyoruz abi?
1: İsrail belki dünya nezdinde nasıl bakılıyor bilmiyorum ama benim gördüğüm var ki İsrail 700 mücahide kaybetti. Onu biliyorum. Sakın Gazze'de soykırım yaptı. Dünyanın en ağır suçunu işledi. Bunun için yargılanmaları gerekir. En ağır şekilde cezalandırmaları gerekir. Bu tabii tam insani işte genel geçer evrensel cümleler bunlar. Ama bir taraftan da Gazze'de orada insanlık kazandı. Tepkilere sadece tepkiler açısından demiyorum ama insanlık hafızasında bir katlayan bir soykırım yaşanmış oldu. Ve bunun saatlerce binlerce saat görüntüsü, fotoğrafları, kayıtları var. Ve oradaki mücahitler buna dayandılar. Çok insan kaybettiler. Sayısı hala belli değil. 50 bin küsür diyoruz ama o enkaz altında kalanların sayısı belli değil henüz.
0: Doğru.
1: O açıdan o direniş bence büyük bir şeydi. Çok kıymetliydi. O direnişin ve kaybetmeyi kapatmak üzere zaten İran devreye girdi. Bütün bu tiyatro onun üzerine kuruldu. Çünkü kaybettiler çünkü. Olmadı. Dünyanın işte Sunak vardı, İngiltere, Fransa, Almanya hepsi koşa koşa geldiler. Yardım için geldiler. ABD donanma gönderdi. ABD bildiği tüm oyunları oynadı. Bütün silahları da verdi. Uydu bilgileri bilme her şeyi yaptı elinden geleni. Bütün dünya çullandı. O küçücük minicik bir yere çullandı. Beceremediler. Susturamıyor, yok edemediler. Ve o büyük direnişi bir şekilde kapatman lazım, perdelemen lazımdı. Hem soykırımın gündemde kalmasını engellemen lazım, hem rotayı değiştirmek lazım. Bir hamle yapıldı ama gelinen nokta bu. Ben o açıdan diyorum, yani ABD, İsrail'in kazancı şu oldu. Ne dedi? Tüm bunlar yapılırken bir anda Lübnan'a girdi. Lübnan'ı bombaladı. Orada kendi karşılık sözde İran temelli oradaki militer şey grubu ortadan kaldırdı. Hizbullah'ı kaldırdı falan filan hikayesi yaşandı. Ama işin gerçeği de şu ki bence ABD girdi. Ha şimdi bir de kavga meselesi de var. Diyor ya hani gene dün küfürleşmişler mesela. Değil mi öyle diyor.
0: Öyle. Bu şimdi sefer ben başkan buna yardımcısı bir bombaladı. Ona da geleceğim evet, notları arasında.
1: Şöyle bitireyim yani İsrail bu şekilde kaybetti ama şöyle bir gerçek ortaya çıktı ki birçok kişi ders aldı bundan. Ben ders alınma noktasında daha önemsiyorum. Yoksa bu tiyatro çok oynandı. Yani Saddam'a hadi gel Kuveyt'e gir ben bakmıyorum. Vah Kuveyt'e mi girmiş? Ben de efendim Arabistan'a geleyim 300 bin kişilik orduyla Irak'ı mahvedeyim. Toprakları boşaltayım. Sonra Suriye'yi yok edelim. Hep beraber Suriye'yi Irak'ı üzerinden geçelim. İsrail'i rahatlatalım bakalım. Ürünü zaten cepte. Bu tiyatro çoktan beri oynanan bir tiyatro. Ama bu sefer körfezi yaşadıkları, başta Suudi Arabistan olmak üzere, Arapların, ya arkadaş bu elin yavruyla yatağa girilmez. Olacağı bu. Yani geldiğimiz nokta da bu. Ya gelmeleri. Artık tiyatronun şu noktası da geldik. Yani okuduk ya 14 tane madde. Dijital ortamda imzalanmış ama vecen birebir yüzde imzalanmamış. Doğru mu hocam?
0: Evet. Heh. Bugün İsviçre'de bir imza planlanıyordu. Onda da bir küçük teknik problem çıkmış.
1: Tamam. Olur öyle şey. Bir kare kod koysunlar da bari bir de fotoğraf çekelim biz. Kare koddan 14 tane maddeyi takip ederiz. Dijital ortamda yapıyorsunuz.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın provokasyon uyarısını hatırlıyorum bu tarz durumlarda. Böyle teknik, ufak tefek teknik pürüzler de beni endişelendiriyor bu sebepten ötürü. Umut edelim ki bu sekteye uğratacağı herhangi bir adım olmasın. İsviçre seyahati, Vens gidecek bu başkan yardımcısı
1: evet,
0: Vens.
1: Evet.
0: Onun İsviçre seyahati şimdilik zaten ertelenmiş. Ama o İsviçre'ye gitmese de bombayı İsrail'e göndermiş. Ne demek diyeceksin? Şimdi İsrail'de Kanal 14 diye bir kanal var. Bu Netanyahu katil, Netanyahu ve

0: ekibine yakın olan bir kanal. Orada enteresandır. Vance için, yani Amerikan Başkan Yardımcısı için düşük tabiri kullanılmış. Trump'ın özel temsilcisi Witkow'la damadı Kushner vardı ya, bildiğin dümdüz Siyonistlerin en önde gidenleriydi bunlar. Onlar için de antisemitist demişler. Yani Hitler için humanist demek gibi bir durumla galiba karşı karşıyayız.
1: Bence dünya siyaseti, dünya kamuoyu bu kadar düşüklük görmedi. Zaten düşük. Her şey düşük. Yani bir ABD başkanı ben seni çok seviyorum. Harika silahlar yaptık. Ben olmasaydım seni yerdi. Ona yok telefon açıyor efendim, küfür ediyor. Bir ben senin diyor gelmişini geçmişini. O diyor ki ben senin asıl diyor. Dün de bir tane daha vardı. Bir daha aramış dün galiba. Evet, önceki gün aramış. Konuşmuşlar. Telefonda, televizyonda haberde izliyorum. Şöyle diyor. Netanyahu ile Trump telefonda birbirine girdiler. Tamam. Biz de okuyup bir analiz ediyoruz şimdi. Bir şey, kim duyuyor bunları?
0: Netanyahu ile Trump duyuyor. Kim? Netanyahu ile Trump duyuyor. Asansörde iki kişiler kim yerlendi?
1: Kim sızdırıyor? Ha. Peki sızdırıyor da neden sızdırıyor? Kime ne faydası var ya? Duydu mu? Duymadık ama kesin o. Kayıtlı da değil ama ama böyle bir haber var. Netanyahu çok kızmış falan diye. Ben olayı biraz hafife almamın sebebi de bu. Ne olur, hani şey dersin ya bazılarını, hani şöyle bir ifade kullanırsın. Strese girer. İşte o yavrularımız mesela, değil mi? İmtihana girecek. Stres vardır bu konularda. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ne alacağım bundan ne? Ya şöyle bir rahatlatırsın dersin. Ya çok sen elinden geleni yap. Her şey olacağına varır. Takdir ilahidir yani. Doğru. Hakikaten değiştiremez.
0: Doğru.
1: Ne olacaksa olacak. Hani biraz felsefik oldu ama her şey olacağına varır. Ya bu da böyle bir. Trump ona küfretmiş. Bibi onu sevmemiş. O da ona bunu yapmış. Efendim niye orada nükleer program kontrol altına alınacak? Eldekiler müzakere başlayacak diyor. Bir tane maddede. Zaten müzakere yapılıyordu lan. Peki iki. Ne demiştin sen? İran'ın artık hiçbir nükleer gücü kalmadı. Hepsini yok ettik. Harika bombalarımızla. Zaten yokken yokun neyin müzakere mi?
0: Evet.
1: Peki İran tarihinde görmediği gibi yerle bir olacaktır. Ettin mi? Ettin. Bu paralar nereden çıktı şimdi? İran tekrar imar edilmeli. 300 milyar dolar. Buradan hazır nakitten de bir 30 milyar verin. Ne oldu? Yani ne oldu abi? Yani savaşta kim? Hürmüz. İran artık para kazanacak buradan. Şimdi... Lan daha önce kazanmıyordu. Daha önce bu iş işte yoktu. Serbest bölgeydi orası. Gelen geçen gidiyordu oradan.
0: Şimdi biz birkaç gündür bu
1: kim
0: yorumu...
1: Kim kazandı hocam?
0: Dün biz birkaç gündür bu yorumu yapıyoruz. Nihayetinde bugün Hürriyet gazetesi manşetten görmüş. Hani bir amiyane fıkra var. Yani bir fıkra var da benim onu şu anda ekrandan anlatma şansım yok. Ağayla yardımcısı gidiyorlarmış at üstünde. Ata kimin bineceği? Teferruatına bakmak isteyenler bakabilir. Günün sonunda yolculuk bittikten sonra demiş ki Maraba Ağa'ya, biz neden böyle oldu? Hani başladığımız yere döndük.
1: Öyle.
0: Bugün bizim birkaç gündür söylediğimizi Hürriyet manşete taşımış. Biz bu savaşı neden yaptık? Yani günün sonunda ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor.
1: Yani o yüzden sanki. biz şöyle bir şey. Biz bu dedikodulardan artık uluslararası arenada yapmayın bunu. Yani uluslararası kamuoyu bu dedikodularla gitmesin. Ayıptır. Yani o ona kızdı, bir ona kızdı. O ona alkışladı, oturdu, füze gönderdi. Yok ettim, gemileri indirdim aşağı, kaldırırım, indiririm. Ha bu. Ne yapıyorsunuz lan siz ya? Katliam oldu orada. Yani şu anda Gazze'de hala hazırda açlık çekenler var ya. Çocuklar aç. Anne babası ölmüş. On binlerce çocuk var. Bu katliamı niye yok ettik biz, ortadan kaldırdık ya? O ona bibi demiş, o ona bilmem küfretmiş. Ya kim dedi küfür? Kim? Niye ben bunu öğreniyorum ki? Bana ne lan kim kime küfrettiyse? Zaten onu sevmemiş. Ah ne yapalım? Hay Allah, barıştıralım mı gidip de? Ya zaten ne o onun iti, o onun köpeği, ne bileyim, hani böyle bir anlaşma var aralarında. Yani yapamazsın kardeşim bunu artık. Şu yorumları benim şurama geldi. Yarın da birbirini çok seviyoruz diye bir araya geldiklerinde ne diyeceksiniz bakalım? He?
0: Bak.
1: Sonra biz bu savaşı neden yaptık?
0: Tamam,
1: sorarsınız.
0: Vance az önce değindik meseleye. Amerikan Başkan Yardımcısı New York Times'a bir mülakat vermiş. Mülakatta doğrudan İsrail yönetimine şu soruyu soruyor. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
1: Vers haddini aşmış. Vers hakkında birkaç ay içerisinde Epstein'den bir şey çıkarsa hiç şaşırmam. Haddini aşmış. Yani benim gibi konuşması gerek yoktu yani. Yani bu kadar, ben sorum hep budur. Yüzyıllar boyunca, 1,5 milyon yıldır şunu soruyorum. Yani ABD hangi çıkarı o gereği İsrail için her şeyini ortaya koyuyor? Soru bu. Bu kadar. Nasıl yani? Aynı din mi? Değil. Irk değil. Gönül bağı. Neden Jerusalem'de senin bir gönül bağın var? Dünyanın tarafında farklılıklardan farklı insanlar var. Yani Ruslar Slavları sever. O onu sever. Tam anladık. Sen peki neden burada her halükarda, her halükarda bombalamışsın? Niye koştura koştura topukları poponuza vura vura koşa koşa gelip de Netanyahu var mı başka bir ihtiyaç? Hangi füzeyi verek? Ya onu şunu söyleyeyim. Ya her şeyi bırakın ya. Savaşı, niçin savaş yaptı şey? Bunu şuna cevaplayın. Hadi bari burada anlaşalım. Senin dedikodunu öyle dinlerim ben. Bibi dedikodusu dinlerim. Ama şu kayıt da dinlerim. Sen niçin peki önümüze geldin? Bunu sadece çatlak Trump söylemedi. Çatlak Trump, ondan önceki Shintoist Obama, değil mi? Daha önce Clintonlar, Reaganlar, değil mi hocam? Carterlar. Söylemeyeni ölüyor zaten. Söylemeyeni de suikast var. Herkes bunu söylüyor. Neden peki İran kötü? 1980 İran devriminden tırnak içerisinde sonra neden kötü? Çünkü İran nükleer silah yapıyor. Peki Pakistan da yaptı. Hindistan yaptı. Fransa'da var, Çin'de var, Rusya'da var. Tamam da İran yapamamalı. Neden? Ben buna müdahale ederim. Öyle de gelmediler mi şu anda? Bak ne diyor? Ben olmasaydım, biz olmasaydık İran nükleer silah sahibi olacaktı. Ben onları yok ettim. Bunu 15 bin defa dinledik biz bunu. Bırak dur o, tamam. Peki oraya hayatta olmaz. Peki niye hayatta olur İsrail'e? Niye hazır bomba yapıp verdi? Bir şeye gerek yok yani. Kendi çalışması yok İsrail'in. Bak bu da bomba, bu da atom, bu da düğmesi, bu da kodu. Buyur. Ha, onda silah var. Hadi bakalım. 3-5 milyonluk ülkeyi yok edin bakalım. Neden? Neden Zimbabwe değil de İsrail? Soru bu kadar basit ya. Neden donanmanı diyorsun ki İsrail senin emrine amadedir. Hı. Al bu donanmayı tepe tepe kullan. Tomahawk mı lazım? Bende var. Ne lazım sana? Suikast mı lazım? Onlar da var bende. Nasıl? Sen gönder iki tane Mossad, ben de X4 göndereyim. Tahran'daki hedefi tak diye indirin aşağı. Bak nasıl belleri kırılıyor o mücahitlerin. Beraber çalışın. Abi neden? Neden? Neden ümin oradasın? Sorusun cevabı yok. O yüzden bana Bibi onu yaptı. Asansörde birisi yerlendi, öteki duydu falan, yok kulağına bilmem ne dedi.
0: Vance de bunu söyledi. Bunları da geçti.
1: Ve o yüzden o zaman anlaşmayı niye yaptınız bu arada?
0: O zaman evet, bu anlaşmayı niye yaptınız?
1: Yani oradan geri çekilirken dahi ABD İran içerisindeki o kamuoyunu güçlendirerek geri çekiliyor. İran'da ben aldığım tüm yorumlar da öyle, haberler de o yönde. İranlılar şu anda ABD karşısında büyük bir zafer kazandıklarına inanıyorlar. Büyük bir zafer. Ne oldu İran'ın muhalefeti kalmadı?
0: Herkes kazandı ya.
1: Tabii. Büyük bir zafer. Hani win-win var ya, win-win değil.
0: Vay
1: win,
0: be
1: win,
0: abi.
1: Win-win-win.
0: Vay
1: bir,
0: be abi.
1: Bir taşta kuş katliamı hocam. Kuş kalmadı etrafta.
0: Dün Milli Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında külliyede toplandı.
1: Yarışma sorusunu soralım. Milli Güvenlik Kurulu yılda kaç defa toplanır? Hangi sıklıkta?
0: Bana soruyorsan cevap veririm.
1: Sen demiyorum canım. Halkımızı aydın. Yani.
0: Hadi bakalım. İnteraktif bir yarışma. Ya tamam, onu bir kenara bırak da. Efendim, iki ayda bir toplanan bu Milli Güvenlik Kurulu her toplantısında sadece bizim değil, eminim ki o günleri daha dün gibi hatırlayan pek çok insanın hafızası canlanıyor. Milli Güvenlik Kurullarında hangi okullarda hangi çocukların cuma namazına gittiği, hangi kurumlarda hangi çalışanların eşlerinin başörtülü olduğu meseleleriyle uğraşan lüzumsuzlar değil, artık bu ülkenin milli güvenliğini düşünen, planlayan, bu noktada bu devlet için çalışan, hepsinden Allah razı olsun, devlet görevlileri oturuyor. Artık bu masalar o eski masalar değil. Çok şükür ki, bak işte, eski masa buldular, çıkarttılar yine benim bütün ayarlarım. Orada bak, bakılıyor, dosyalara bakılıyor, dosyalarda... Değil mi abi?
1: Tabii.
0: Hangi efendime söyleyeyim yönetici başörtülü bir çalışanı kurumunda çalışmasına müsaade ediyor falan. Yani mide bulandırıcı, bu kadar lüzumsuz, bu ülkeye bu kadar zaman kaybettiren kısımları geçtik. Çok şükür ki Milli Güvenlik Kurulu aslında rücu etti. Milli Güvenlik

0: Güvenlik Kurulu son gelişmeleri değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplandı. 11 kritik başlık ele alındı. Bugün bildirinin ana başlıkları gazetelere yansımış. Etrafımızda olup biten her şeyle ilgilendiğimizi dünyaya duyurmuşuz abi.
1: Sembolik.
0: Bir tek benim öne çıkartmak istediğim şu. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğizi kafaya vura vura vura vura evet. Tekrar ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu sadece muhataplarımızın değil, içimizde Mavi Vatan'ı masal olarak düşünen Cumhuriyet Halk Partililerin de olduğu grubun kafasına iyice kazıması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyiz.
1: Şöyle söyleyeyim, ben çok fazla, sen geçmişte anlattın, ben çok fazla konuşmayacağım bu mevzuyla ilgili. Çünkü bu bir gerçek, yani... saklanacak bir şey yok. Anlattın çünkü aklına gelen ilk şey o, da o yüzden anlattın. Hemen fotoğraf koyuyorlar. Yeni nesil için bir şey ifade etmiyor, söyleyeyim. Yani son 20 yıl mesela ben çocuklara anlatırken ya da gençlerle hatırlıyorum, çünkü bununla ilgili bir tartışmam oldu benim. Soru sordum o gün. Hı. Dedim ki şu anda dedim bana Genelkurmay Başkanı ismini söyleyin dedim. Koskoca salonda abartmıyorum ama bir 500-600 kişi salonun bir 250-300 dolu. %50'den fazlası dolu yani.
0: Tamam.
1: Üniversite salonunda. Hiç ses yok. Dedi fark budur. O bana itiraz ettiniz ya. Ne Recep Tayyip Erdoğan'la eski Türkiye farkı budur dedim.
0: Doğru.
1: Yalan mı abi? Ve bunu ben deneyini, sosyal deneyini üniversitede yaptım. Herkes baktı bir yöne. Bilmiyorsunuz değil mi? Güzel bir şeydi, kötü bir şeydi. Yanlış anlamayın. Amerika'ya sorsak da bilmeyecekti.
0: Doğru.
1: Hadi yani birkaç kişi bildi orada. Tamam mı? Oradan buradan hemen Google it. Buldular ama Amerika'da olsa da bilemezlerdi.
0: Doğru.
1: Bu askerin öneminden bahsetmen bir şey değil.
0: Aynen öyle.
1: Yani bu biz, o zamanki... biz ordu milletiz. Yani biz göz bebeğimizdir ve biz ordu milletiz. Bu bir gerçek vakıa. Savaşır. Hala da dünyada aktif ve ordu savaşan bir ülkeyiz biz. Savaşmayı da bırakmadık. Ha, bu arada bırakmıyoruz. Terör bahane oluyor, bir şey oluyor. Bırakmıyoruz da. Da bilmemen güzel bir şey, kötü bir şey değil. Çünkü sende Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yok. Biz MGK toplanacak diye bir hafta önce, o yüzden iki ayda biri var ya, o 5 hafta geçmiş, 6. haftayız. Pardon.
0: O zaman ayda bir de. Ayda bir toplanırdı. Evet. O zaman sonradan düzenlemeyle 2 hafta. 3 hafta tabii.
1: 3 hafta bekle dönse var. Niye? Asker ne diyecek? Ulan ne diyecek? Asker işte orduyu teçhiz edecek.
0: Asker demez, savaş... yapar. Ha. Askere söylersin, asker evet. Yapar. Asker demez.
1: Asker benim bıyığımla uğraşmaz. Benim kadının başıyla, orasıyla işte efendim başka uğraşmaz. Toplum dizayn etmez. Asker çok iyi savaşır. Benim güvenliğim için vardır. Allah razı olsun onları. Rabbim her zaman muzaffer eylesin, mansur eylesin deriz. O kadar. Şimdi buradaki fark o yüzden ben şöyle konu. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Nedir bu? Bunun demokratik bir cumhuriyette bir yeri yoktur. Eskiden politbüro üyelerim vardı. Yoktur. Yani nedir bu? Bir tavsiye kararı alır. Tavsiye kararı alır. Evet. Dış politika ile ilgili bilgi verir. Türkiye'nin o kırmızı bilinmeyen o öyle anayasasıyla ilgili duruşunu anlatır. Dış politika bunu yapacağız. Akdeniz budur. Yunan'a dış politika ile ilgili NATO toplantıları, güvenlik meseleleri ile ilgili konuştuğu bir tavsiye kararı verir. Evet. O kadar. Bak dikkat edersen dün toplandı. Hangi muhabiri gönderdi millet? Ne çıktı ne çıktı diye bağıran çağıran yok.
0: Tabii canım, koridor şeyde, kaldırımlarda birbirleriyle yarışırdı arkadaşlarımız.
1: Bak ben okumadım da, özür dilerim, yanlış okumadım da. Recep Tayyip Erdoğan bir hafta içerisinde o kadar aktif dış politika uyguluyor ki benim gözümde. Zaten bunların 10 katını orada burada söylüyor.
0: Milli Güvenlik
1: Her
0: Kurulu...
1: Her tarafta söyledi bunu. Biz biliyoruz.
0: Milli Güvenlik Kurulu aslına rücu tabii, ettiği
1: tabii, tavsiye
0: için...
1: kararı.
0: Gelişmelerin devlet dinamikleri tarafından yakından izleniyor olması... Heh, bir vatandaş bu. Olarak ziyadesiyle huzur ve güven veriyor şahsıma.
1: Dolayısıyla ben ne güzel.
0: Dolayısıyla
1: biri hakkında güzel düşünüyor.
0: Ülke elbette gibi, canım. Benim güvenli bak abi benim güvenli.
1: Daha önce panik yapıyorduk ama.
0: İhtiyaçlar hiyerarşisinde barınma yani güvenlik beslenmenin bile üstüne çıkıyor. Tamam. Tabii. Dolayısıyla benim asli bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ihtiyacımın başında güvenlik geliyor. Benim güvenliğimi bu devletin kurumlarının tesis etmesini bekliyorum. Çok şükür ki şu anda o işleyiş tıkır tıkır. Özgür Özel'in dediğine göre devletin çarkları gün gelir döner falan diyor diyor Özgür Özel. Evet. Devletin çarkları şu anda bugüne kadar dönmediği kadar iyi dönüyor. Devletin çarkları dönüyor. Benim güvenliğimi Milli Güvenlik Kurulu oradaki kıymetli

0: insanlar düşünüyor, tartışıyor, planlıyor. En azından benim yaşam şeklime, kılık kıyafetime, yaşayış biçimime, nerede ne kadar nasıl bulunabilir olmam müsaadesine karışmıyorlar. Asli işlerini yapıyorlar diyelim. Milli Güvenlik Kurulu'nda söyledik mi? Doğu Akdeniz'de oldu bitti dedim. Sen bana kalktın Doğu Akdeniz'de oldu bittiden hiç bahsetmedin. Doğu Akdeniz'de diyorum oldu bittiye izin vermeyeceğiz diyorum.
1: Tabii vermeyiz abi. Tabii vermeyiz.
0: Bunu bir ara Namık Tan'a anlatabilir misin?
1: Ya ama tam yok onu da anlamaz artık anmıyorum hocam. Yani tamam. Yok, tamam, şu anda onlar başka pavyonda onlar.
0: Işi. Peki tamam. Onu da kenara koydum.
1: Kendisi demedim. Yani genelde pavyon problemleri var. Namık Han da tam da herhalde bu pavyon problemlerini çözmek için uğraşıyorlardır. Boşuna konsantreni bozmayalım adamları. O ne işi var onun mavi vatan falan hikayesi. Cumhuriyet Halk Partisi pavyon, köpük, sabun, parti.
0: Tamam. Abi dün enteresan bir şey oldu bak. Dün enteresan bir şey oldu.
1: Ne oldu?
0: Dün bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratı kaçırıldı.
1: Evet.
0: Evet mi? Enteresan değil mi? Bir tuhaf değil mi? Sana da bir tuhaf gelmiyor.
1: Abi yani ne bileyim yani çok evet çok tuhaf tabii doğru. Tuhaf ne diyeyim abi? Tuhaf doğru.
0: Ama hayır, yani ben sana bir
1: şey bulunmuş mu? Kurtuldu
0: evet,
1: mu?
0: Şimdi sabah İyi, saatlerinde tamam. Tuzla'da alıkonduğu bir yerde bulundu. Bugün gazeteler meseleyi önemli oranda ele almış. Manşetlerinden ele almış. Mesela Akşam Gazetesi ifade vermeden kaçırıldı diyor. Sabah Gazetesi 6,2 milyarlık vurgunun kilit ismi kaçırıldı diyor. Nedir bu? Onu izah edeyim. Asrın yolsuzluğu davasının sanıklarından biri. Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün yolsuzluklarına ilişkin açılan davada sanıklardan, tutuksuz sanıklardan biri. Erhan Karaal. Dün evinin önünden karga tulumba önceki gün bir araca bindirilerek kaçırıldı. İfade vermek üzere olduğuna değinmiş Akşam Gazetesi. Şöyle söylüyoruz, eşi düşmanımız yoktu diyor, evinin önünden. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan evet. Karaal, dolandırıcılık eylemini organize etmekte suçlanıyordu ve Silivri'de devam eden davada önümüzdeki ay ifade vermesi bekleniyordu diyor. Biraz bir manidar bir hal alıyor.
1: Ben şu anda
0: İşin
1: o kaçıranlar,
0: bu açısı baktığında.
1: Şöyle hocam, yani ben yani özetleyeyim. Kaçıranlar tespit edilmiş durumda. Yani kimlikler belli.
0: Evet evet.
1: Kim yakalandı, ne kadar yakalandı.
0: 8 kişi galiba gözaltına alındı.
1: Yakalanmış olabilir. Ama çok kritik bir şey var ortada. O da şu, ifade vermeden kaçırıldı başlığın arkasına iyi bakmak lazım. Çünkü İBB yolsuzluk davasının sanıklarından ve Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı kritik yerde boş şey var. Yani irtikap, rüşvet değil mi? Hı hı. Bu tür böyle ağır yolsuzluk ithamları içerisinde bulunan bir isim. Ve görevi de çok önemli çünkü orada çok büyük yolsuzluk iddiaları var. İstanbul Kültür AŞ dedik. Bak Kültür AŞ dedik. Onun yardımcısı kritik bir görev. Bu dosyanın içerisindeki bir isim kaçırılıyor. Çok pervasızca kaçırılıyor yalnız. Bu da çok garip.
0: Evet.
1: Yani şimdi adam böyle kaçırılmaz. Hani şey gibi ana yol gösteri gibi olmasın ama böyle adam kaçırılmaz. Sokak ortasında. Ondan sonra orada kameralar var, görünür plakası var, arabanın bilmiyorum oradan mı bulundu ama araba zaten tespit edilmiş. Birkaç noktada ayrı ayrı gezdirilmiş araba. İstanbul'da oradan Tuzla'ya, oradan bilmem nereye gitmiş gelmiş. En sonunda metruk bir kapanmış bir fabrikanın içerisinde bulunmuş. Adamlar tespit edilmiş, her şey ortaya çıkmış. Kendisi de yakalanmış. Bence çok uzun uzun diye tartışacak bir şey yok ortada. Tamamen şu anda ne yapacağımız tek senaryo yazmak olur. Yazarım da ben.
0: Tamam.
1: Ama yalnız şu var. Adamın bu kadar adamı kaçıranlar konuşmasını engellemeyeyim çalıştılar.
0: Değil bilmiyoruz. Mi? Hepsi ortaya çıkacak.
1: O yakalananlardan sonra İmamoğlu adamları mıydı? Bak düz sormayı seviyorum. Bu kimin adamlarıydı kaçıranlar? Parayı çalanların mı? Bölüşemeyenlerin mi? CHP'nin hangi aparatları bunu kaçırdı? Kaçırmış olabilir. Çünkü bunlar devlet diyor ki ifadeni alacağım. Hop ifadeden önce adamı sen alıyorsun. Ne demek bu? Konuşma demek. Bak silahlı propaganda var ya hani diyor ya barış demokrasiye bağırıyordu ya. Ne diyor? Lan silah var elinde. Silahla propaganda olmaz. Diyorduk ya onun gibi. Adam silahla ikna etmeye çalışıyor. Çalış olabilir. Çünkü enteresan bir gerçeği de ortaya koyalım.

0: Adamlar sadece ikna ederek arabaya bindirmiyorlar. Ben detayını bildiğim için söylüyorum. O yüzden kısa kesiyorum. Onu oraya arabaya koyan adamın belinde silah var. Bayağı silahla kaçırılıyor. Bunu biliyorum yani. Kayıtlardan biliyorum. Silahla kaçırılmış bir adam. Yolsuzluk davasının kendi isimlerinden bir tanesi.
1: Aynen öyle. Bak sabahı al
0: ne
1: eline.
0: Olabilir bu?
1: Bak
0: bu,
1: sabah,
0: burada bir ciddi bir...
1: Sabahı, sabah manşetten meseleye değinmiş. Efendim.
0: 6.2 milyarlık vurgu.
1: 6,2 milyar kamu zararından bahsediliyor. Bu ne nasıl olmuştu bu kamu zararı? Kültür AŞ'nin o dönemki reklam ihaleleriyle ortaya çıktığı, tespit edilen ve iddianameye konu olan bu kamu zararında o dönem Kültür AŞ'nin mali işler müdürü. Yani kasanın anahtarı çok Erhan Karal'da.
0: Çok kritik.
1: Şimdi kasanın anahtarının kimde ise öyle tahmin ediyoruz ki meselelere hakimiyet de ondadır. Hal böyle olunca neyin ne olduğunu en şeffaf haliyle bilen kritik isimlerden biri olduğu anlaşılıyor bu tabirle, bu tanımla. 12 eylemden kendisinin de sorumlu olduğu, 3 milyon 100 bin liraya Kültür AŞ'ye ihale edildiği, işte bir ana ihalenin bu paranın İBB kasasına girdiği, Kültür AŞ'nin işi aldıktan 4 milyon 200 bin lira Elis Dış Ticaret başka bir firma yukarıdan aşağıya gidiyor. Hasılı kelam bulundu ve ifadesi alınıyor. Sağlık durumu iyi Erhan Karaal'ın. İfadesi alınıyor. Önümüzdeki dönem İstanbul Silivri'de ki mahkemede söyleyeceklerini şimdiden merak etmeye başladığımı
0: hatırlatmak isterim. Bence sadece merak edip bırakalım burada. Başka bir şey söylemeyelim. Çünkü adamlar tespit edildiğine göre onlar ne diyecekler?
1: Bekleyip göreceğiz. Tabii, her şey ortaya çıkacak. Şimdi önemsiz bir habere geliyorum. Önemsiz çünkü vakayı adiyeden.
0: Hırsızlık CHP. Tamam. Önemsiz. Böyle maalesef. İrtikap rüşvet ne bu? Nerede bana? Şöyle nerede mesela, tabutta mı? Parayı nerede yakaladın?
1: Orijinal bir
0: top,
1: şey.
0: Yani bana orijinal.
1: Yok abi,
0: bana...
1: orijinal. Çok sıradan bir haber.
0: Poşette verdiler. Çöp poşette koydular. Arabanın bagajını almışlar. Çok... Bunlar da bana böyle orijinal böyle.
1: Çok sıradan bir haber.
0: Aksiyonlu olacak abi. Atraksiyon olacak.
1: Yani CHP'li Adalar.
0: Normal mi almış? Düz mü almış?
1: CHP'li Adalar Belediyesi'nde bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ve operasyonu yapıldı.
0: Bir CHP belediye.
1: Aralarında CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durağan da bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmış.
0: Evet.
1: Ruhsatsız işletmelere ruhsat vermek için rüşvet almak, arkeolojik ve sit alanına usulsüz işlemler. Ya bunlar çok yani senin ilgini çekmez diye düşünüyorum.
0: Tabii, yani bakıyorum şöyle bir ironi. Biz burada tabii ironi kullanıyoruz değil mi? Burada tecahülü arif sanatı diyebilirsin, ironi diyebilirsin.
1: Tamam.
0: Ama şu da şu çoktandır o şeyi yapmadım, anlatmadım o meşhur fıkrayı. Hikaye odur ki Japonya'da bazı bölgelerde bu bir gerçek. Günlük sallanıyor. Yani adalar öyle fay hatları üzerinde ki. Günlük sallanıyor. Yani bazı
1: Japondaki, Japonya'daki adalar. Bu da adalar da karışmasın. Japonya'daki adalar.
0: Japonya'daki adalar da. Yani bazı insanlar öyle alışıklar ki onu hissedebiliyor mesela. Evler kartondan, işte sıkıştırma bilmem kompozit bir malzemeden, işte tabaklar da hep şeye bantlı yani yıkılmasınlar diye. Espri de 80'li yılların esprisiydi. Japonya'da orada yaşayanlar böyle yapıyorlarmış. Espri yani bu, yanlış anlamayın. Böyle işte oturuyorlar böyle iki kişi böyle. Ellerde böyle. Ah. Sallanmıyoruz.
1: Tamam mı? Bir anormallik var. Sallanmıyoruz.
0: Şimdi CHP'deki hırsızlık yolsuzluk böyle. Şimdi bir gün mesela birkaç gün boyunca hırsızlık yapmayan bir belediye ortaya çıkar. Ah, CHP ve çalmamış diyebilecek durumdayız. Bunu net söylüyorum bakın. Şimdi bu ciyak ciyak bağırıyorlar ya. Ortalığa kaldırıyorlar ya. Bu bir siyasi operasyondur da bilinme. Peştemal siyasi. Sevgili siyasi. Metres siyasi siyasi. Hani şey var ya Cem Yılmaz'ın. İçimizde içinde içinde diyor ya. KDV içinde içinde. KDV de içinde. Her şey siyasi. Şimdi istifa etti. Siyasi. Böcek o da siyasi. İktidarın zorlamasıyla oldu bunlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Uşak iktidarın zorlamasıyla mı oldu? Yok. Ya kapaktan şey euro çıktı. İktidar zaten 34 saatte görüntü var. Çekmişler. Peki pastadan çıkan ne? Para çıktı. Normal. Normalde kadın çıkması lazımdı. Şimdi hocam pasta kutusundan ne çıktı? Adam ya İBB benim 6 milyar siyasi. Bu siyasi. Bak siyasi. Kaçırılmış siyasi. Cemil Turgay istifa etmiş. Abi istifa ettiler siyasi. Deli mi? Sizin deliyle ilişkiniz var mı? Bunu soruyorum işte. Benim bütün sorum bunda.
1: Peki tamam.
0: Yani bu delilik hocam.
1: Gel o zaman.
0: Cemil Turgay niye istifa etti? Siyasi.
1: Cemil Turgay'a geleyim ama şimdi yani, gelmeyeyim.
0: Yani hocam ben sana söyleyeyim mi? Bu kadar çok hırsızlık, yolsuzluk. Bunun
1: ya hadi Cemil Turgay dedin. Tamam Cemil Turgay'la devam edelim. Ya bak. Akışı Cemil Turgay'a yıktık.
0: Sevgili Ömer Özkök.
1: Evet efendim.
0: Nedir o? %1 diyoruz ya değiştirdim abi. O kadar fazla. 1000'de 1 doğru olsa ahlaksızsınız. 1000'de 1'i.
1: Doğru.
0: Yani Tanju Özcan bunu yaptı. Siyasi. Ya karısından özür diledi. Yakalanmış adam.
1: Siyaseten diledi. Evet.
0: AKP. Abi. AKP bizi. Bir de şu cümleyi kurmadım abi. Vallahi kurdu. Bir de dediğim gibi o televizyon programında birebir ağzından çıkmış olmasa vallahi demeyeceğim. Şu ifade Özgür. CHP'de bir hiç kavga yoktur. Parti içi kavga yoktur CHP'de. Önemli olan burada demokratik adam. Bir başa yer aldım ya. Demokratik. CHP'de kavga yoktur hocam.
1: Yoktur.
0: Yani ben de bunu örneklendim hatırlıyor musun şeyle ilgili? Dedim bu şeye benziyor. Hani o felsefe dersinde var ya hoca, felsefe hocası. Descartes için söylenen felsefe hocası sınıfta soruyor öğrencilere. Sandalye var orada. Diyor ki bana bu sandalyenin olmadığını ispatlayın. Hemen ne diyor? Meşhur cevap. Hangi sandalye hocam?
1: Ya işte bak.
0: Yalnız onun Güldü Güldü Show'da bir tane Hüseyin Doç var. Ona görmüyor musun o sandalyeyi? Nasıl hangi sandalye deyince bir çekiyor. Bak düştü. O sandalye. Onun dediği gibi. Abicim adam diyor ki kavga yok. Hangi kavga diyor ya? Düşünebiliyor musun? Yani burada bir algıyı yönetecek. Hangi kavga? Ulan şu şeye kavgası. Arındırma. Hani o mum var ya. Tamam. Arındırma kavgası.
1: Şimdi Cemil Turgay'a bir gelsene.
0: Turgay değil ki arındırma.
1: Cemil Turgay. Şey, efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Turgay CHP'den istifa ettiğini duyurdu dün. Dün. İstifa gerekçesine de mutlak butlan partimizi temsil edemez dedi. Arkadaşlara dedim ki mutlak butlan kararı ne zaman çıktı? Bir ay olmuş. 21 Mayıs'ta çıkmış tamam. Efendim. Dedim o zaman demek ki bu CHP'lilerde genetik bir şey. Bak ben Amerika İran'ı vurmaya başladı. 2 ay sonra İran krizi toplantısı yaptı CHP. Hatırla. 2 ay sonra. Her gün vuruyor Amerika. 2 ay sonra toplandılar. Uşak Belediye Başkanı'nın yaptığı kabul edilemez dendi. 37 gün sonra ihraç ettiler. Onu da edememişler. Adam öncesinde istifa etmiş zaten tabii, 30. Tabii. günde. Şimdi mutlak butlan kararı verileli neredeyse bir ay oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı mutlak butlan partimizi temsil edemez. Bu sebeple çok rahatsız olduğum için partiden istifa ediyorum diyor.
0: Bir şey söyleyeyim. Burada bir gariplik yok mu? Yani burada bir tutarsızlık yok mu? Yani bir dakika partiden istifa ederek ne tavır koymuş oldu? Mutlak butlana karşıyım. Tamam çok bir ay geçmiş olabilir ama ben istifa ediyorum. Şu anda bağımsız bir... Bu kime sinyal bu? Ben şunu anlamıyorum. Mesela bu şu mu demek? Ben Kılıçdaroğlu taraftarı değilim. Özelciyim mi demek?
1: Öyle demek.
0: Özele faydası var mı ki bunun?
1: Yani hani yani yarın öbür gün bir parti kurarlarsa...
0: Sosyal medyada ben de paylaştım. Dedim ki bu da dedim şeyin işi. Ben dün bunu paylaştım. Hı. Bak dedim görüyor musun AKP gene devreye girmiş.
1: Saray mı istifa ettirmiş?
0: Saray ettirmiş tabii.
1: Hadi, ya ben hadi, onu düşünemedim hadi söyle, ya.
0: Bu istifa hukuki değildir, bu istifa siyasidir. Tamam değil lan bunu. İçinde tutma bunu.
1: Bak, ben onu düşünemedim. Bak, sence Sözcü'de çalışamam değil mi?
0: Tabii çalışamazsın.
1: Onu düşünemeyen insan Sözcü'de nasıl çalışsın ya?
0: Dün bu vakitte onu gönderdi. Fakat şöyle bir gerçek ortada. Hakikaten bazen benim vardır böyle basit şeyleri anlayamama gibi bir durumum var. Kalırım böyle. Beyin kilitlenir. Ben bunu şimdi özelci olduğunu farz ediyorum değil mi?
1: Evet.
0: Mutlak butlana karşı koyuyorum. Evet, evet. Da bunun özele faydası oldu mu? Ne oldu ki?
1: İstifasının mı?
0: Ne oldu? Yani bir şey mi? Artı ne oldu? Ha. Yani bu daha parti belli değil.
1: Elini kuvvetlendirdi
0: tabii,
1: mi diyorsun?
0: Tabii kuvvetlendirmedi bence.
1: Ha.
0: Yani bence burada başka bir şey var. Bak bir daha söylüyorum. Burada başka bir şey var.
1: Nedir? Yani, ne vardır yani, abi?
0: Özgür Özel çıkıp şunu dedi mesela. Bugüne kadar şu anda demedi bilmiyorum daha. Hı. Vay helal olsun Cemil Turgay. Tam durduğu yerde durmuştur. Aha da budur. Dedi mi?
1: Demedi.
0: Niye desin ki? Oğlum daha partiyi kurmadık. Belki hazır parti var onu alacağız, ismini değiştireceğiz. Ha. Tabelayı alacağız önce. Ya da yeni parti kuracağız. Ya da belki de bu adamı
1: niye
0: tanıyacağız.
1: Niye acele ediyorsun ya?
0: Yani... Sen şimdi orada gittin, dün baktın bütün benim benim hesabı, beni takip eden yandaş hesaplar içerisinde herkeste şu hareket var dün gece geç saatlerde. Heyo. Tamam. Lan ne bu heyo? Bak benim başlamışlar abi heyo heyo. Lan nedir bu heyo heyo? Heyo heyo seviniyorlar. Vardı ya gezici tayfalar heyo diye bağırıyordu.
1: He, tamam. Falan. Tamam peki. Niye sevinmişler abi takipçileri?
0: Çünkü İzmir CHP'nin kalesiydi ve kale düştü. Artık
1: İzmir CHP'li değil ya.
0: Bağımsız
1: of. Evet şimdi ya. Şu mevsim, bak efsane.
0: Şu saatte yapılacak iş miydi? Bak bir daha soruyorum. Kafalar karıştı diye değil. Şu saatte sorun aklıma çok... geldi de sanki Kılıçdaroğlu benim bir de il başkanımı görevden almışlar. Vay adiler vay. Ben zaten biliyorsun balıklar ölüyor dışarıdan şeyden Zimbabwe'den balık getiriyorlar. Tamam. Yapıştırıyor geminin altına. İzmir'de balık ölüsü var. Bir de onlarla uğraşıyorum. Zaten kuzeyde de biliyorsun o balıklar korkudan ölüyorlar. Büyükler bilmem neden ölüyor.
1: Bunlar da İzmir Körfezi'ndeki şey ölü balıklar efendim.
0: Kafanız dağılsın diye söylüyorum. Evet baba ne yapalım? Cemil Tugay o zaman istifa edelim. Niye karşı? Tugay'a karşı, şeye karşı, mutlak butlana karşı bir CHP Atatürk'ün yolundan giderekten istifa ediyorum. Tamam baba sakin ol, şampiyon. Ne oldu böylece? Bilmiyorum ya iyi bir şey yaptık. Ya duruşun belli olsun ya. Özgür Özel şu anda bin tane mevzuyla dün dediği gibi. Ya CHP'de kavga yok. Sıkıntı yok, kimlikte problem. Biz şu anda AK Parti'nin ne kadar oyu bilmiyorum. Ama 4 fazlası önündeyiz. Hocam AK Parti 35 görünüyor, o zaman 40'ız. Yeni kurslar bunlar var ya bu Kılıçdaroğlu şeye barajı aşamaz. Kılıçdaroğlu'nun partisine CHP'sine oy %6,5-7. Sizde 40 var evet. Toplam 47. Bir araya gelin. 47. Rekor kırarsın lan. CHP rekor kırdı. Nasıl kırdı rekor? Bir daha. Dünya tarihinin en büyük İstanbul'daki yolsuzluktan bahsediyorum. Dünya tarihinin en büyük belediye soygunu. Artı peştemal, köpük, parti, duvar ve pavyon. Birbirine giren, hakaret eden, hakaretleri artık böyle geceliğin mesajlar atan birbirlerine. Değil mi? Anan da bunu istemezdi diyen, kocanı boşa diyen tipler bir araya gelmiş. Kavga etmişler. Neticede bu parti ikiye bölünmüş gibi görünmüş. Neticede. Ve ama oyları toplamda 30 küsür, 38 artı 7 sözcüye göre, sözcü kafası bu. 45'i aşmış. Demek ayrılmışlar. Mitoz bölünmeyle değil mi?
1: Vay vay vay. Tekrar, bölünerek şu almışlar.
0: Sonra bir daha bir araya gelmişler. CHP'nin şu anda ne kadar pavyon o kadar oy hocam. Ne kadar sağlığa rakı o kadar oy. Doğru mu hocam? Ne kadar metres varsa o kadar büyüksün. Hatta metres seni büyüten bir hadise. Çünkü adamlar itiraf ediyor şu anda.
1: O zaman kilometres diyeceğiz. Ona.
0: Kilometres diyeceğiz.
1: Senin kadar soğuk bir espri yapayım
0: aklıma dedim. Geldi çok soğuk olduğu için ona döndüm. Ama yapayım havada kaptım. Yani. Şöyle söyleyeyim ama yani böyle büyüyorsa bir parti değil mi? Yani biz eskiden bu paçoz hallerinde de razıydık ama kepazelikler diz boyu. Hırsızlık diz boyu. Bu gerçek. Bakın bu kaçırmalar hep bunlar. Bunu biliyoruz. Parayı paylaşamadılar. Bu kadar büyük yolsuzluk, hırsızlık davaları geçtiği CHP'lerde ne olmuş? Anlatıya göre Cumhuriyet Halk Partisi oylarını arttırmış. Tarihinde ilk defa 45'lere kadar gelmiş. Toplamda yalnız. Yani Kılıçdaroğlu CHP'si %7 alıyormuş. Bütün anketler bunu gösteriyor. Fakat Özgür Özel'in ismi belli olmayan, bak
1: ismi belli abi, değil. Kurulup kurulmayacağı belli değil.
0: Birinci parti kim? Abi anket yaptı. Birinci parti şu çıktı. Adı ne? Soru işareti.
1: Yani adı belli değil partisi.
0: Hatırlıyor musun? Bak neydi? Bak aynı yere geri döndük hocam. Eşeklik bakidir. Aynı yere. Nedir biliyor musun? Ya adayınız kim diye sorduk. Adayınız kim lan adayınız?
1: Evet.
0: Sonra bıraktık söylemiyor. Kazanacak aday. Cevap çok hoş. Kazanacak aday değil mi? Hemen. He kazanacak aday.
1: Adını kim söyle.
0: Yıpranır söylenmem. Bir anket yapıyorlar. Aday belli olmayan adayı CHP'nin adayı diye koyuyorsun. İsim koymuyorsun.
1: Evet.
0: Neden? Söylemiyorsun ya. Peki kaç alıyordu abi? %54 ile tek başına ilk turda kimi geçiyor? Erdoğan'ı geçiyor. Sonra şeye soruyorlar. Engin Altay mıydı? Oydu galiba. Diyorlar ki yani niye Kılıçdaroğlu aday oldu?
1: Engin bunlar Altay için... Kılıçdaroğlu'nun kurmay kadrosunda yer alan İdi. CHP milletvekili.
0: Efendim zaten Erdoğan'ın karşısına kimi koysan zaten kazanır. Ama Kılıçdaroğlu'yla beraber döke saça kazanır. Hatırlıyor musun bu lafı?
1: Hatırlıyorum.
0: Unutma bu lafları. Döke saça kazanır.
1: Evet.
0: Yani lay lay lob derken ah kazandık mı pardon. Farkında değilim geçmişim bir çizgiyi ben. Hani koşu atlet koşu ya böyle. Şey vardı Hüseyin Bolt vardı.
1: Evet.
0: Son dakikada kafayı çevirdi şeye kameraya diyor. Lan hıyara bak. Arkadan rakip var. Sağlısı önemli, kafayı çevirebiliyor. Hüseyin Bolt gibiydi bu. Hüseyin Bolt, ters, bizim Kemal

0: böyle abi. Koşarken bir an dedi ki bir dakikadır ben. Ya döke seçe kazanır. Döke saça kazanır dedi.
1: Tamam.
0: Hocam şu andaki mesele diyor. İsmi parti belli değil. Sorun ama özel eğer parti kursaymış tahayyüli. Imaginary.
1: Tamam.
0: Kurarsa neymiş
1: çok
0: abi?
1: Çok gördük ya. 37 ya abi alıyormuş. Çok gördük.
0: Yuh.
1: Yahu Emine ya. Ülker Tarhan diye biri.
0: Çelikle bile.
1: Seyircilerimizin bile. Yani binde biri tanır tanımaz. Bir dönem.
0: Kime benziyor?
1: Kime benziyor Sisi efendim?
0: Sisi SpaceX. Bunu da bulsunlar var ya.
1: Peki.
0: S-S-Y Sisi SpaceX.
1: Sisi SpaceX.
0: Carrie filminin aktörü. Peki. 1978 mi?
1: SpaceX. Bir CHP'den ayrılıp parti kurdu. O dönem Aydın Doğan'ın yönetimindeki medya, Doğan medyası. Ya ben hatırlıyorum %40'lar, %45'ler, %50'ler. Emine Ülker Tarhan iktidara yürüyor falan. Dolayısıyla hani bu iktidara yürüme, kurulacak partinin potansiyelinin artması falan kısımlarını ikna edici bulmak için biraz bekleyin bence. Bu bir. İki, az önce muazzam bir soru sordun. Cemil Tugay bunu niye yaptı?
0: Ne yaptı?
1: Mesela
0: bayram değil, seyran
1: getirin
0: değil,
1: şu haberi.
0: Neyimizi öptü şimdi bu adam.
1: Getirin şu haberi. Mesela Özgür Özel ekibinin en ağır toplarından, en kurmay isimlerinden, en baba adamlarından biri. Ağababa. Veli Ağababa. Ya öyle ki bütün Özgür Özel'in içinde bulunduğu, Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu bütün iddialarda bir şekilde oklar ona çıkıyor. Ama hala istifa etmedi mesela CHP'den. Etti mi?
0: Etmedi.
1: Cemil niye? Bey biri sizi galiba fena tökezletti. Bakın ekibin hiçbiri istifa etmedi daha. Siz niye ettiniz ya?
0: Şimdi olayın içerisinde başka bir şey olabilir. Ben demin verdiğim örnekte ben zannedersem anlayan anda da ama yani bizim izleyicimiz çok fazla önemsemiyor bazı şeyleri. Haklılar da. Ben de olsam kafa yormam. Ben kendim teeddüp ediyorum. Kendim bazen haya ediyorum. Yani konuştuğumuz şeyler aslında çok ipe sapa gelmez şeyler. Ama maalesef bak geçenlerde oldu böyle bir konuşma oldu aramızda da arkadaşlarla. Yani sen ne kadar kaçsan nasıl anlatacaksın bunu? Şimdi bir defa adam yakalandı. Hep biraz önce fotoğraf bir görüntü vardı. Hı. Kaçılma görüntüsü. Dedim ki böyle adam kaçılır. Silah belinde silah bir adam göz göre göre sokağın ortasında. Çok kıymetli. Olmaz. Adam otelin kapısına rahatlığa bakar mısın ya? Otel kapısını açarken altında havlu var. Bak biz kaç yıldır otellerde kalırız değil mi? Biliriz ya otelde adabını. Ya kapıdan biz eğer altında havlu varsa kapıyı şöyle açarsın ya. O yok. Ta kimsin? Polis. Hadi be. Haydi Allah. Genç Osman şarkısı söyleyecek neredeyse. Hücum. Allah Allah Allah. Ne? Otelde havlu. Şimdi bak. Hadi. Adamdaki rahatlık bu. Şimdi... Abi bunları konuşuyoruzken ben teeddüp derken kastettiğim şey şu. Siyasetin geldiği nokta burası. Ömer Bey bakın çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Biz bir siyasi partinin vizyonunu, misyonunu konuşmuyoruz. Kim kimi arındıracak? Hangi sevgili nereden çıkacak? Sevgilileri kaç yaşında?
1: Ya gerçekten.
0: Acı değil mi? Acı. Bak ben mi yaptım bunu ya? Ya bunu AKP mi yaptı bunu?
1: Saray otele tabii gir. Sarayın kurgusu
0: bak,
1: bu.
0: Yıl sarayın kurgusu otele bu. Gir havluyu tak aç. Yiğidim Malı meydandadır. Sonra kapat. Bunu ben mi dedim ben sana bunu yap diye? Ya da ben mi şikayet ettim sizi? Delege, vallahi bak buraya getirdiler beni. Biz tabii CHP'liyiz ya hocam.
1: Bana samimi bir şey söyle. Muhittin Böceği bunların içine Truva atı olarak sen mi soktun?
0: Hiç işim olmaz hocam.
1: Ve adam itiraflarıyla salladı her yeri.
0: Hocam bak Muhittin Böcek salladı. Her defasında kanırttı. Dedi ki ulan dedi. Madem siz böyle yapıyorsunuz dedi. Bunu beraber yedik, beraber içtik. Biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz.
1: Ben yanarsam seni de yakarım dedi.
0: Şey de öyle. O yüzden kendisi öncesinde istifa etti. Sizin bir alt yapacağım. Ben biliyorum ne yapacağınızı. Ama onlar etmeye güçleri yetmedi. Niye? Sen bu kadar kepaze eğer bu herhangi... Bak AK Parti demedim. AK Parti'de direkt adamı o gün otelin şeyi, bacasından çekip alırlar. Bak yakalandığı günün diyene kadar bacadan çekip alırlar. Herhangi bir partide böyle bir şey oldu mu o gece yani o yarısı olsa saat 12'den sonra adamı görevden alırlar. Niye alamadılar? Niye alamadılar? Ya da baklava kutusunda yakalanmış adam 110 bin euro. Adam Manavgat mıydı?
1: Manavgat.
0: Yakalan. Adamı o yakalandığı gün adam çıktı meydanlarda. 34 saatlik görüntü var. Evet. Bu görüntü neticesinde ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Kumpas kurmuşlar. Adam itiraf etti. Dedi ki evet çaldım. Bari çaldığım kadarın cezası kesin dedi ya. Adam. Utanma var mı Özgür Özel? Hiç utanma yok.
1: Yok.
0: Surat böyle bembeyaz duruyor hocam. Bravo. Geziyor. Şimdi bak O yüzden bu kepazelik nereye kadar? Buraya kadar.
1: Reji bugün sana

0: sürpriz üstüne sürpriz yapıyor. Getirin bakalım.
1: Hayırdır hocam?
0: Bak. Şeye bak, full verin, full. Yani DSP.
1: Ya vallahi sana var ya, helal olsun ya. Bak.

0: Artık veda edeceğim. Heh, söyle sen.
1: Yani o yüzden şey biz bu mevzuları konuşuyoruz da bize kızmayın. Kızmayın derken kastettiğim şey o. Neden kızmayın? Abi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sana vermiş olduğu fotoğraf, manzara. Ben de değil, bak adam çıkıyor. Sözcüye çıkacak galiba bir tanesi.
0: Bu akşam. Gibi.
1: Ha, bu akşam. Bravo. Sözcüye çıkacak. Öteki Halk TV'ye
0: Pazartesi
1: çıkıyor.
0: Konuşuruz orada.
1: Konuşuruz. Ne konuşacağını merak ederken oradaki adamlarla ne konuşuyor şu anda? Bildiğimiz ne var?
0: İkili ne var?
1: Olacak zaten. Dakikada sayma.
0: Ne var efendim?
1: CHP'deki kavgada arındırmak neyi kastetti Kılıçdaroğlu? Biz temiziz. Kavga var mı efendim? Yok.
0: Yok.
1: Peştemal kimindi? Orijinalinde kimindi? Efendim pavyon pazarlığı doğru mu değil mi?
0: Baklava kutusu. Baklavayı da sor.
1: Baklava.
0: Yaz abi.
1: Pastadan çıktı. Pasta, duvar bilmem ne.
0: Battaniyeyi yaz. Duvara
1: battaniye,
0: koy.
1: Köpük parti.
0: Oradan pound sever.
1: Parti kuruyor musunuz?
0: Pound severi de
1: pound, euro.
0: Pound sever.
1: Sana gazeteci soracağı soru bu. Yani şunu demeyecek. IMF'ye olan borcumuz 2013'te kapanmıştı. Türkiye'nin yeni bir neydi adım Rifkin. Kim sizin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki bir ekonomik yeni bir paketi açıklayabilir misiniz? Nedir sizin önemleriniz? Tarımla ilgili ne yaptınız? Ne yapacaksınız?
0: Peki.
1: Sorulmayacak. Ya da diyecek ki mesela faiz kararı konusunda.
0: Ya nasıl
1: Fed'le
0: sorulsun?
1: Böyle bir.
0: Nasıl sorulsun?
1: Ya da,
0: bak.
1: Ya
0: bak,
1: da,
0: bak. Bak.
1: He.
0: Trollere ve fondaş medyaya para yağmış.
1: Evet.
0: Dün değindik ya.
1: Tabii.
0: 755 milyon.
1: Tabii.
0: Sen kimden ne sorusu bekliyorsun Hikmet Bey? Tabii.
1: Şimdi
0: kimden ne sorusu bekliyorsun?
1: Şimdi bu mevcut durum şu anda yani Kemal Bey diyor ki böyle biz istifa ederiz. Efendim çok acil bir durum olursa eğer yeni bir parti kurarız ama bu tabii seçim yetişmez. Baskın seçim olursa o yüzden hazır partiyi tercih ediyoruz. Bir partinin vizyonu, misyonunu böyle konuşabilirsin. Şu anda Türkiye'nin dış politikası, iç politikası, insan odaklı yeni kanunlar, demokratik bir takım işte hamleleri Türkiye ile ilgili, tasarrufları, iklim değişikliği, herhangi bir şey ya. Yani insana faydalı olan, insana dokunan herhangi bir politika soramazsın. Çünkü kanunla konulu mevzu o değil. Mevzu ayakta kalmak, peştemal takmak, evet, istifa etmek.
0: Bitirdik.
1: Abi adamlar MGK'da istifa edenler değil mi? 9 kişi vardı onlar kendi aralarında.
0: Evet.
1: Ne işe yaradı mesela?
0: Parti meclisinden
1: parti istifa ettiler. Ne işe yaradı?
0: Hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramayacağı da belli zaten.
1: Cemil Tugay niçin istifa etti hocam?
0: İşte ben onu anlayamadım. Yani
1: benim korkum o ki.
0: Benim onu bir özümsemem, irdelemem, dışa vurumsal yaklaşımlarla.
1: Evet. Hürriyet'in buradaki manşetik biz bu savaşı niye yaptık? Ben niye istifa ettim?
0: Ben niye istifa ettiğime döner diyorsun.
1: Bence olabilir.
0: Abi teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Efendim geçen hafta bu vakitlerde LGS'ye girecek yavrularımıza, liselere geçiş sisteminde ter dökecek yavrularımıza başarılar dilemiştik. Yarın da üniversiteye girişte ter dökecek gençlerimize hem yarın hem pazar günü girecekleri sınavda Allah zihin açıklığı versin. Emekleri zayi olmasın.
1: Hocam, bizim çocuklar.
0: Bir dakika dur da.
1: Unuttu zaten, kapatıyordu zaten. O tamam tamam.
0: Peki.
1: Hadi ben gideyim o zaman.
0: Aynı zamanda bizim aslan parçaları yarın Paraguay'ın karşısına çıkıyor. Sabah 6'da. Yalnız bir küçük ricam var. Bir üniversite sınavına giren gencin babası olarak rica ediyorum. Tam maç sonrası sınava gidiş için yola çıkacak olan aileleri de düşünüp hani trafik yoğunluğudur vesairedir, taşkınlıktır. Bunlara dikkat edersek o çocukların bir yıllık hatta yıllara sari emeklerini zayi etmemiş oluruz.
1: Bir hocam pirinçleri unutmayalım.
0: Okunmuş pirinç.
1: Öyle bir şey vardı ya. Okumuş pirinç yutmak gibi. Levent Kırca'nın.
0: Dua çok kıymetli,
1: tabii, tabii,
0: çok
1: tabii,
0: kuvvetli.
1: Tabii,
0: çok
1: tabii. Ondan hurafelere inanmayın.
0: Kudretli
1: dua,
0: bir
1: dua,
0: güçtür.
1: Evet,
0: o dua yanınızda
1: tabii,
0: olsun.
1: Tabii.
0: Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

Kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta, insanlığın ilk haberleşme ve iletişim yöntemlerinden, günümüzün dijital medya ve basın ortamına uzanan gelişim sürecini Profesör Doktor Belkıs Ulusoy'la Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a soruyor. An ve Zaman, bu akşam 23.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşamda dış politikadaki güncel sıcak maddeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da bu akşam beraberiz. Ve işin jeopolitik ve jeoekonomik tarafını tabii ki değerlendireceğiz. Bu çok değerli çünkü savaşla ekonominin ne kadar sır sırta olduğunu da görmüş olduk. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sizlere hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza devam edeceğiz. Özellikle İran, Amerika Birleşik Devletleri anlaşması oldu mu, daha iyisi olabilir mi veya ateşkes ne kadar kırılgan, buna bakacağız. Aslında başlığımızda biraz evvel söylediğimi baskılar nitelikte, altını çizer nitelikte Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması jeopolitik ve jeoekonomik riskler. Şimdi baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz Hürmüz Boğazı yeniden küresel ekonominin merkezine oturduğunu görüyoruz açılma senaryolarıyla beraber. Mutabakatın en kritik sonucu Hürmüz'ün yeniden açılması oldu. Riskin azalması enerji arz güvenliğini arttırdı. Petrol fiyatları üzerindeki baskı hafifledi. Enerji ithalatçıları için rahatlama sağlandı. Evet, zaten savaş başladı ilk günden itibaren. Hürmüz'ün kapanması, dünya petrol ticaretinin, ekonominin ciddi bir resesyon içine girmesi ve her kapalı günün maliyetinin artması hepimizi yakından ilgilendiren bir durumu ortaya çıkarmıştı. Şimdi bu rahatlama acaba kalıcı olacak mı? En büyük soru aslında bu. Petrol savaşı yerini fiyat savaşına bırakabilir. Arz kesintisi endişesinin yerini arz fazlası tartışması aldı. İran petrolünün piyasaya dönüşü fiyatlanıyor. Üreticiler arasında rekabet artabilir. Şimdi petrolün fiyatının artması, petrol arzının fazlalaşması fiyatlama savaşında tetikler mi? Bunun yansımaları ne olur? Aslında kıymetli hocama da bu soruyu yöneltmek istiyorum. Jeopolitik riskten jeoekonomik rekabete geçiş. Bunlar nedir diye baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, askeri riskler azalırken ekonomik rekabet büyüyor. Çin, Hindistan ve Avrupa İran pazarına yöneliyor. Enerji koridorları ve ticaret hatları yeniden önem kazanıyor. Mücadele artık limanlar ve boru hatlarında yaşanıyor. İşte zaten bizim konuştuğumuz özellikle yeni ticaret rotaları üzerindeki savaş, mücadele İran savaşından sonra daha da kızışır mı? Rusya ile Çin bu denklemi neresinde olacak? Aslında bu da kıymetli. Kazanan kim? Asya ekonomileri ve enerji ithalatçıları olarak gösteriliyor. Bu başlığa baktığımızda Çin ve Hindistan düşük petrol fiyatlarından elbette yararlanabilir. Avrupa'da enerji maliyetlerinin düşmesiyle enflasyon baskısı azalabilir. Deniz taşımacılığı maliyetleri düşebilir. Şimdi bu zaten Asya ekonomilerine ciddi nefes sağladı da iddia ediliyor. Dolayısıyla kıymetli hocama bunu da soracağım. Kazanan kim? Kim rahatladı? Ekonomi bakımından hangi bölge daha rahat nefes aldı? Bu da önemli. Kaybedenlere baktığımız zaman krizle beslenen güç merkezleri, yani savaş borsası dediğimiz aslında güruh bundan kaybetti. Bunun kaybedilenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. İsrail'de anlaşmaya yönelik rahatsızlık sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şahin çevreler anlaşmayı eleştiriyor. Kalıcı anlaşma yeni bölgesel dengeler yaratabilir. Zaten işte İsrail'in Netanyahu'nun bu kadar kızgın olması, şahin kanadın işte Witkoff ve Kushner üzerinden bizi sattınız demesi, Trump'ı suçlayan ifadelerde bulunması, Trump'ın karşı açıklamaları, bunları da hocamla konuşacağız. İsrail ile Amerika arasındaki tarihi ittifak çatırdıyor mu, çökecek mi, yoksa ne olursa olsun Amerika İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz. Bunu tabii süreçte de göreceğiz. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Murat Ferman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Bu akşam bizlerle beraber Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ben
0: ayaklarınıza
1: de
0: sağlık.
1: Şeref duydum, sağ olun.
0: Estağfurullah Murat hocam. Tabii sizlerle çok değerli yayınlar yaptık. Yine evet. Kritik bir an. Aslında bugün işte evet. O ıslak imzalar atılacaktı belki evet. Ama olmadı. E-imza evet. Dediğimiz bir süreç. Artık doğru. Bu e-imza herhalde konuşacağız.
1: Doğru.
0: Şimdi hocam oraya gelmeden evvel aslında en kritik soruyu size sorayım. Son cümlemle bağlarken ifade etmiştim. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında artık o geleneksel ittifak çöküyor mu hocam? Yani karşılıklı meydan okumaları siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi bir taraftan okuma yaparsanız buna dair kuvvetli deliller bulmak mümkün. Mesela sadece saatler evvel J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı çok açık ve net ifadelerle İsrail'in tırnak içinde ayağını denk alması gerektiğini, çünkü Başkan Trump'a yönelik kişisel ve onu doğrudan hedefe koyan, biraz evvel senin de belirttiğin o bazı eleştirilerin aslında en büyük haksızlık olduğunu, çünkü bu dünyada an itibariyle İsrail'in bir tek gerçek dostu olduğunu, onun da Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan evet. Trump olduğunu, İsrail'in bu gerçek durumu artık uyanıp kendine gelip İngilizceyi takip edebilen değerli izleyenlerime mutlaka orijinalinden izlemelerini salık veririm. Çünkü çok kuvvetli ifadeler var. Kendinize gelin diyor ve ne yaptığınızı, ne söylediğinizi iyi bilin.
0: Aklınızı başınıza toplayın.
1: Aklınızı başınıza evet. toplayın. Çünkü böyle güçlü bir müttefik, üstelik yegane biricik müttefikinizi kaybetmek istemezsiniz diyor. Tabii bu İsrail'in dünyadaki yalnız ve izole edilmiş durumunu da anlatıyor. Evet. Öte taraftan hani böyle bir takım emarelere bakıyoruz da, bir taraftan muhafazakar senatör Lindsey Graham eleştirilerini sürdürüyor. Öbür taraftan İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar bir takım şeyler söylüyor. Dolayısıyla oraya baktığımızda les extrêmes se touchent der Fransızlar, biliyorsun. Aşırı uçlar buluşur. Dolayısıyla evet. böyle bir takım unsurların bir araya geldiğini görüyoruz. Dakikalar evvel Netanyahu da bir açıklama yaptı. Hı. Ve dedi ki biz Lübnan'dan çekilmeyeceğiz. İsrail'in kuzeyinin güvenliği sağlanana kadar 10 kilometrelik güvenlik şeridi İsrail'in kontrolünde kalacak. Biz biz bu savaştan, yani bunu açıkça söylemedi ama, tekrar ülkemiz bize döndük dedi. Yani artık operasyonları bıraktık, döndük. Çünkü bunlar, bu topraklar ve daha fazlası bizim hakkımız dedi.
0: Hocam, Murat hocam, şimdi onunla ilgili Trump'ın bir ses var. Onu evet. dinleyelim isterseniz. Tam üzerine dinleyelim. Geldi çünkü. Tabii. Onu da birleştirerek tabii. ben yorumlarınızı merak ediyorum. Yönetmenler, rica edeyim. Evet, şimdi Donald Trump'ın bu konuyla ilgili açıklamalarını dinliyoruz.
2: All Israel from... İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilecek misiniz?
3: Donald Trump. And Bibi Netanyahu worked well with me.
4: Evet, aslında engelleyeceğim. Bana büyük saygı duyuyorlar ve söylediklerimi yapıyorlar. Donald Trump olmasaydı İsrail çok ağır bir yıkıma uğrardı. Netanyahu benimle iyi çalıştı. Ancak size şunu söyleyecektir. Tüm imkanlara sahip olan biziz. B-2 bombardıman uçaklarına sahip olan da biziz.
3: Sane. They have a lot of respect for me.
0: Evet hocam, tam evet, da tam sizin yerine geldim.
1: Tam tabii zaman kısıtı dolayısıyla J.D. Vance'in ibarelerinin tamamını nakletmedim. Tam da J.D. Vance de diyor ki bu savaşın teknolojik altyapısını sağlayan, silahları temin eden ve dahi savaşın bu yönüyle mali yükünü sırtlanan Amerikan vergi mükellefleridir diyor. Yani sizin yanınızda biricik ve yegane dostunuzuz, kıymetini bilin diyor. Tabii J.D. Vance son dönemlerde, biliyorsunuz, Trump sonrasının Marco Rubio ile beraber en evet, önemli iki adayından bir tanesi. Onun da tabii zamanı gelince tekrar konuşuruz. Orada da çok enteresan dinamikler var.
0: Ayrı bir program.
1: Evet, Amerikan siyasetini oldukça evet. yakından evet. takip eden biri olarak evet. Onu söyleyebilirim. İlginç şeyler var ama J.D. Vance boş bir adam değil. Bir parça benim epey vakit geçirdiğim Virginia eyaletinin yanında, West Virginia'dan yükselmiş enteresan bir figür. Şunu söylemekte fayda var. Kim kazandı, kim kaybetti? Aslına bakacak olursak şöyle bir durum var. Yani her iki tarafta da kazandı, her iki tarafta kaybetti. İran tarafı tabii bu gelişmeleri kendileri açısından tam bir propaganda mekanizmasına çevirmeye çalışıyorlar. Ve nihayet gene saatler evvel İran Devrim Muhafızlığı Komutanlarından yapılan bir açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri özellikle Lübnan klozunu yani Lübnan şartını yerine getirmek

0: Bilmez ve İsrail'e engel olmaz ve üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmezse daha da büyük bir yenilgiye hazır olmalı dedi. Yani peşinen Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilen kendilerinin yenen taraf olduğunu iddia ediyorlar ama İran'ın içerisinde de durumlar çok karışık. Onu da tabii hocam, böyle alelüsül ayakta analiz etmek epey zor.
1: Onu da ayrı bir değerlendirmek
0: evet,
1: gerekiyor hocam.
0: Çünkü yani netice siyasetin itibariyle hani 40 küsür yıllık bir rejim ama ondan daha uzun süreli bir İran aklı bir derin devlet
1: tabii
0: var.
1: Hocam, bir medeniyet rezervi var.
0: Aynen öyle. Biliyorsun bu en son işin kotarılmasında Katar faktörü, Katar kartı devreye girdi.
1: Doğru.
0: Katar bir işin içine girince biraz şüpheleniriz. Ve biz uluslararası politik analizler bakımından da acaba işin içinde akçalı bir mesele mi var? Çünkü Katar genellikle bir influence agent yani bir etki ajanı olarak görev yapar ve genellikle büyük güçlerin akçalı işbirlikleri sonucunda bunun icra makamı olarak çalışır. Birdenbire dikkat edersen son dakikada Katar da devreye girdi. Hatta Katar'ın bir 20 milyar dolarlık bir transfer yapacağı söylenildi. Sonra yaptırımlarla ilgili bir 29 milyar çıktı. 300 milyar dolar çıktı. Bu klozlarda 300 milyar dolar var ama onun tabii ifadesi de farklı. O deniliyor ki o yeniden inşa ve ihya faaliyetine gidecek. İran onu tazminat gibi göstermeye çalışıyor. Amerika buna yanaşmıyor. Aslında bu 14 artikel veya kloz veya maddenin her biri mayınlı arazi. İran içerisinde de özellikle Şahin Kanat bu durumdan pek memnun değil. Tabii Amerika ve İsrail savaşın başında aslında 40 küsür yıllık rejimin Molla ayağını zayıflatıp 42 yıldır orada olan müçtebayı bir şekilde bertaraf etti. Ayetullah'ın gerçi oğlu başa geçti ama onu da biliyorsun neredeyse yarı kapasiteli bir çalışır duruma getirdiler. Hala dikkat edersen daha bir görüntü vermiyor vesaire evet. Vermiyor. Ve bunun yanında mesela Ali Larijani gibi doktorasını Emmanuel Kant üzerine yapmış çok kapsamlı ve böyle strateji onu üreten beyinleri yok ettiler. Devrim muhafızlarının bir kısmını bertaraf ederek devrim muhafızlarına yol açtılar. Çünkü devrim muhafızları ben her zaman söylüyorum biraz egzajere ederek durumu anlatmak için üniforma giymiş ekonomistler aslında. Yani İran'daki kumanda ekonomisinin büyük oranda İran devrim muhafızlığı mekanizması ve komutanlığı tarafından yönetildiğini elbette bilmemiz lazım. Mollaların da tabii özellikle vakıflar üzerinden, vakıf sistemi üzerinden bir takım etkileri var. Ama birçok ülkede olduğu gibi benzetmek gibi olmasın Mısır'daki gibi, kısmen Pakistan'daki gibi biliyorsun silahlı kuvvetler ve silahlı birlikler bazen ekonomiye hakim olurlar. Tarih boyunca da böyledir. Yani sen bu işin siyasi tarihte biliyorsun. Asker liderler, asker devletler vesaire. Türkiye Cumhuriyeti tarihini de Osmanlı tarihinde biliyoruz. Kendi coğrafyamızda da var. Dolayısıyla aslında son dönemde de hatırlarsan hani işin ekopolitik kısmının ekonomi bacağına baktığımızda özellikle bu yaptırımları bypass edebilmek için ve transferleri sağlayabilmek için, ticareti sürdürebilmek için kurulan mekanizma ve işlerlik devrim muhafızlarının kontrolünde. Dolayısıyla son dönemlerde dikkat edersen özellikle siber saldırılarla bu kapasiteyi oldukça zarar verdiler ve neredeyse çalışamaz duruma getirdiler ki İran tarafı anlaşmaya daha yakın dursun. Yoksa bir takım farklı retorikler üzerinden Molla kesiminin bu barışa fetva vermesi ya da Molla kesiminin askeri kesim orada da bir düzenli ordu var bir de İran devrim muhafızları var onu da unutmayalım. Örneğin donanma İran donanması yok artık bugün ama devrim muhafızlarının yüzlerce teknesiyle Hürmüz Boğazı'nda belirli bir avantaj elde o ettiklerini görüyoruz.
1: Bir şeyde, hani evet, şeyde görüyoruz. Sürüsü diyorlar, hızlı
0: aynen
1: hareket
0: öyle, edebilir. Aynen öyle.
1: Hocam şu bir ledimiz daha aslında tam da gene üzerine gelmiş üçlü bir ledimiz var. Özellikle Donald Trump, Ben-Gvir ve Vance'in yapmış olduğu açıklamalar hocam. Onları arkaya rica edeyim yönetmenimden. ABD-İsrail ittifakı sarsılıyor mu şeklinde. O da arkamızda olsun. Çünkü devam etmenizi isteyeceğim hocam. Şöyle kısaca arz edeyim. Özetler nitelikte aslında ki Ben-Gvir'in ve Katz'la evet. beraber yaptığı açıklamalar. Evet. Hatta Smotrich de o üçlüye dahildi. Şimdi Donald Trump ne demişti hocam? Biz büyük bir ortağız. İsrail küçük ortak. Ben ne dersem Netanyahu onu yapacak.
0: Evet.
1: Direksiyonda ben patron
0: evet,
1: benim diyor.
0: Evet. Oyunun kurallarını baştan koyalım diyor.
1: Ben kuralları ben koyarım diyor. Şimdi bu Ben-Gvir biliyorsun aşırı sağcı Siyonist bakan hocam. Katliamcı bakan da şunu söylüyor. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, ABD sömürgesi değiliz. Evet. Yani biz devam edeceğiz diyor.
0: Hatta bu şey üzerine biliyorsun ters bir retorik. Acaba siz değilsiniz de Amerika Birleşik Devletleri acaba sizin etki sahanızda mı veya sömürgeniz mi,
1: evet,
0: diye de tartışmalar ortaya çıktı
1: olmuştu.
0: Biliyorsun.
1: Son olarak da hocam J.D. Vance de şunu söylüyor başkan yardımcısı. Trump'a saldırmayın. O İsrail'e sempati duyan tek
0: dünyadaki
1: lider. Şimdi çok enteresan,
0: evet,
1: hocam. Yani bu,
0: evet,
1: yani Trump'ın aslında sizin bu zihniyetinize karşıyız ama İsrail'i destekliyoruz.
0: Evet. Aslında J.D. Vance dikkat edersen çift taraflı oynuyor. Hani bizde güzel bir söz vardır. Sevildiğini bil, hata yapma.
1: Hata yapma.
0: Yani burada aslında J.D. Vance'i de hani bazı böyle Türkiye'de falan da görüyorum. Böyle sanki İsrail karşıtı vesaire gibi müttefik
1: tabii,
0: gibi
1: tabii,
0: görmek isteyenler var. Hiç bu şeylere gelmeyin. Amerika Birleşik Devletleri'nde isimler değişir. Sistem aynı kalır. Bak, yeni Fed Başkanı geldi biliyorsun. En son dünkü makalemde sinerjici başkan geldi diyorum. İşte şunu değiştireceğim, bunu değiştireceğim.
1: Sinerji
0: şu soyu şeyi hatırlatıyorum. Sen nasıl bugünkü gelişmeleri Henry Kissinger'ın 70'li yıllarda yazdığı kitaplar ve yaptığı kurgulamalar üzerinden hala okumak durumundasın?
1: Diplomasi
0: öyle değil mi?
1: Gibi.
0: Aynen öyle. Şimdi ben de ne diyorum? O dönemde 71'de Kennedy ilk rezerv para Amerikan dolarıyla altın karşılığını koparttığında, o ya, irtibatı koparttığında,
1: yani
0: Hazine Bakanı John Donnelly şunu dedi. Dolar bizim paramız ama bütün dünyanın sorunu. Bak.
1: Dolar bizim
0: demek
1: paramız,
0: ki, evet,
1: dünyanın sorunu.
0: Bütün dünyanın sorunu. Onun için başkanlar değişir, sistemler değişir. Daha yaşlısı gider, daha yakışıklısı gelir. Öbürü yakın gözlük kullanıyordu, bu kullanmıyor falan filan.
1: Doğru.
0: Öbürü soru sorduğun zaman ortaya bakıyordu, soru sorunun yüzüne bakmıyordu, bu bakıyor. Hiçbir şey
1: biri
0: fark etmez.
1: Biri hamburger yiyordur, biri yazı yiyordur.
0: Çok güzel bir söz var biliyorsun, 27 Mayıs'tan sonra mı söylenmiş? Gitti gülsün, geldi gülsün. Tamam. Ne diyor? Tellaklar değişir, hamam aynı kalır. Dolayısıyla bu sistem içerisinde büyük bir gelişmeye veya böyle saf değiştirmeye bakmamak lazım ama demin söylediğin gibi yani kazanan ve kaybedenler bakımından taraflar jockeying for position dediğimiz yani kendi mülahazalarını öne çıkartmak ve karşı propaganda yapmak için elinden geleni yapacaklar. Şey bir barış, kırılgan bir barış, tam bir barış değil. Bir sönümlenmenin bir mutabakatı. Gene bir son güncel makalemde şöyle yazdım. Hani şair ne demiş? Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. İnşallah biz de hani barışın kalıcı olabilme ihtimalini severek
1: aslında
0: hesap kitap yapıyoruz. Çünkü dikkat edersen ilk önce mutabakata varma konusunda mutabakat sağladılar. Dijital olarak İran Meclis Başkanı'yla hatırlarsan J.D. Vance imzaladı. Sonra bugün için bekliyorduk İsviçre'de. İsviçre'de de enteresan Furkan. İsviçre'de Katar katılacaktı şeylere.
1: Evet, evet.
0: Nerede imzalanacaktı? Katar'ın sahip olduğu turistik tesislerde. Bak işin içine Katar girince biraz şey oluyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Pakistan Başbakanı Ali Cenaplık gösterdi. Kadir Şinaslık gösterdi. Türkiye'nin ismini söyledi ama.
1: Evet.
0: İranlı Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne o açıklamayı yaptıktan hemen sonra ben de şu ibarelerle tarihe not düşmek istedim, kayıtlara geçirmek istedim. Türkiye'den hiç bahsetmedi. Katar'a ve Pakistan'a teşekkür ediyoruz dedi. El insaf. Türkiye'nin baştan beri arka plandaki çalışmalarını, savaşın öncesindeki çalışmalarını,
1: evet,
0: biliyoruz.
1: Hocam,
0: bir.
1: Sayın
0: İkincisi,
1: Hakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hakan, Dışişleri
0: Bakanı. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Biz 16. yüzyıl Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan beri,
1: evet,
0: 400 küsür yıldır
1: yani
0: barış içinde yaşamayı seçmiş olanız. Biz seçtik.
1: Biz
0: bak
1: seçtik.
0: Biz seçtik.
1: Evet.
0: İran da seçti tabii de biz seçtik. Bizim irademizle barış içinde yaşıyoruz. Onun için İranlı dostlarımız şunu unutmasınlar. Gün döner, devran döner. Onlar gider, bunlar gider. J.D. Vance uçar, bilmem ne kaçar.
1: Kalıcı olan biz.
0: Biz buradayız.
1: Coğrafyanın
0: sahiplerimiz. Gene aman dedildiğinde biz buradayız.
1: Tabii
0: aynı dili konuşuruz, aynı lisanı anlarız, aynı Kabe'ye yöneliriz.
1: Hocam,
0: dolayısıyla
1: Türk medeniyeti.
0: Ha, yani onun için hani Türkiye'nin de hakkını teslim etmek lazım.
1: Hocam,
0: bak,
1: maalesef
0: bu coğrafyada Orta Doğu coğrafyası da şimdi anlıyor. Türklerin varlığı ve Türkiye'nin varlığı hangi dönemde ve hangi düzende olursa olsun böyle kirleten, kötü anılar bırakan, pisleten bir tarz ve birlikte yaşama değildir. Adeta böyle bir inşirah, ferahlık getirir.
1: Bravo.
0: Böyle su gibi yıkar. Onun için bugün gittiğinde böyle yaşlar böyle der. Ah, Türk hakimiyeti olsaydı
1: ya,
0: Türk zamanında bunlar olmazdı diye de anlatırlar. Hakkı teslim edenler.
1: Ne Selçuklu döneminde ne
0: evet,
1: Türklerin hakim oldu diğer dönemlerde.
0: Evet. Yani bizim Almanya gibi Namibya problemimiz falan yok sırtımızda. Onun için biz Afrika'da da, Sevak Adası'nda da, kuzeyde de, güneyde de, doğuda da, batıda da her yerde bulunuruz. Şangay Beşisi'nde de bulunuruz. Gideriz NATO'da da, aslanlar gibi de, aynen öyle. Her yerde bulunuruz.

0: bulunabiliriz. Bunu yapabilen merkez ülke Türkiye'dir. Onun için İran başta olmak üzere bütün komşularımızın, bütün dünya milletlerinin bu gerçeği farkında olması lazım.
1: Hocam çok...
0: Gün gelir Türk'ün dostluğu lazım olur.
1: Her
0: biliyorsunuz
1: zaman, her zaman,
0: her zaman. Dosta güven, düşmana korku.
1: Ki biz kimseye düşmanlık yapmıyoruz hocam.
0: Aynen.
1: O da ayrı bir mesele. O da ayrı bir mesele. Hocam çok da zamanımızı iyi kullanmamız
0: tabii
1: lazım. Çok mesajlarınız kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam Donald Trump'ın bir tweet'i var. Onu da rica edeceğim yönetmenimden. Savaş İran'ı zayıflattı diyor. Hazırsa eğer. Onu da arka ile de rica edeyim.
0: Buna hayır demek mümkün değil.
1: Tabii.
0: Yani savaş
1: onu
0: hakikaten.
1: Çok kısa yorumunuzu
0: yani
1: alacağım hocam.
0: Yani ekonomik olarak evet, biraz arka planı anlatayım. Evet.
1: Hocam savaş İran'ı zayıflattı. Ne diyor Netanyahu, özür dilerim Donald Trump? İran'ın artık ne hava kuvvetleri, ne donanması, ne de hava savunma sistemleri, radar ya da pratikte başka herhangi bir şeye sahip değil. Yine de demokratlar İran'ın şu anda 4 ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şeyin yanına kalabileceğini hayal edebiliyor musunuz diyor. Aşağıda da orijinal İngilizcesini görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi hocam Donald Trump biraz şey sever
0: biraz
1: diyorsunuz.
0: Biraz daha gidiyor diyor ki bu kadar budalalığa da yer yok diyor. Ben biraz düzeltip söyleyeyim.
1: O anlamda
0: bu kadar budalalığa da gerek yok diyor. Siyasi muarızlarına da Kasım seçimi yaklaşırken
1: onlara
0: tabii
1: da mesaj veriyor.
0: Tabii. Mesaj veriyor. Bu şu gerçek ortada. Tabii İran özellikle ekonomik bakımdan büyük bir tahribata uğradı.
1: Kesinlikle
0: burada
1: hocam,
0: hiçbir beis yok. Hı hı. Aynı zamanda rejimin iç dinamikleri de değişti. Tabii bu gene alel usul değerlendirilmeksi yanlış anlaşılmalara veya sığ bir takım analizlere bizi götürebilir. Ama biliyorsun İran yani değişik okumalar var. Bir taraftan İran devrim muhafızlarının özellikle belli bir çekirdek ekibinin muhalefete karşı şiddeti arttırdığı ve çok ciddi ayaklanma veya başkaldırı karşıtı tedbirlerin alındığı, infazların yapıldığı söyleniyor. Bir taraftan
1: kanlı
0: da gelen
1: bir
0: görüntüler,
1: evet, evet.
0: Bir taraftan da gelen görüntüler, dikkat edersen özellikle hicab yasağının bir parça gevşetildiği, sokakta din polisi, muvaffa evet dediğimiz ekiplerin gözmediğini vesaireyi gösteriyor.
1: Biraz daha o konuda bir
0: ama
1: kemerler
0: tabii,
1: gevşetildi.
0: Tabii de gevşetildiğini gösteriyor. Yani bir, şurası kesin Furkan. Hatırlarsan bu savaş sıcak olarak başlamadan evvel de daha evvel benzerleri işte biliyorsun değişik motiflerle işte bir kızcağızın hayatını kaybetmesi şu bu falan.
1: Ya, evet.
0: Ama bu sefer çarşının da yani ekonomik güçlerin, klasik güçlerin de katılımıyla ve birçok şehirde başlamıştı.
1: Esnafın.
0: Çünkü bu ne biliyor musun? Kumanda ekonomisinde biraz kantarın topuzunun kaçtığını özellikle müsaadeye dayalı giriş çıkışın tamamen kontrol altında olduğu ve özellikle dolar üzerinden, yabancı ticaret üzerinden ambargoların getirdiği o normal dışı durumun özellikle devrim muhafızları tarafından, rejimin bu zinde güçleri tarafından istismar edildiği ve diğer ekonomik aktörlere hani bırak pay vermeyi, nefes alacak ortam kalmadığı söyleniyor. Acil nakit sıkıntısı var.
1: Sıcak
0: İran'ın.
1: Para. Şimdi sıcak hocam para. Oraya geleyim aslında tam da şeye getir ama bilmediğimiz daha var hocam.
0: Tabii.
1: Onu da hemen arkaya
0: tabii
1: rica edeyim yönetmenim. Müşteba Hamaney'in. Sonra zaten hepsini birlikte toparlayalım.
0: Tabii.
1: Çünkü onu da birleştirmemiz gerekiyor. Yönetmenimden gene rica edeceğim. Müşteba Hamaney'in farklı bir görüşe sahibim. Sahiptim cümlesi önemli. Şimdi ne diyor Müşteba Hamaney biliyorsunuz? İran'ın şu anda yeni dini lideri. Cumhurbaşkanının İran milletinin haklarını ve direniş cephesini koruma taahhüdü ve sorumluluğu üstlendiğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu sürece izin verdim. Bundan sonra belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz. Gelecekteki muhtemel bir yüz yüze görüşmenin düşmanın görüşlerinin kabulü anlamına gelmeyeceği açıktır diyor Müşteba Hamaney.
0: Bak
1: şimdi
0: dikkat
1: hocam,
0: et bir araya bile gelmediklerini vurgu yapıyor.
1: Evet.
0: Ayrıca ikinci önemli vurgu İran sisteminde Cumhurbaşkanı'nın da üzerinde seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın da üzerinde
1: tabii
0: bir yapılanma var. Ve zaten Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için de o zamanlar baba Müşteba'nın şimdi evladının iznine gerek var.
1: Hocam şimdi o zaman buradan da hareketle İran ekonomisini ne bekliyor? Zamanımızı onu birleştirelim. Dünya ekonomisini gelecekte neyle göreceğiz?
0: Evet, şimdi İran tabii çok uzun yıllardır yaptırım ve diğer ticari kısıtlamaların etkisi altında. Bunların gevşetilmesini, tabii kendilerine göre tamamen kaldırılmasını istiyorlar. Bu konuda bir parça mesafe alınabilir. Ama yani şu anda bir can suyu verilecek İran'a. Çünkü
1: verecek
0: onun yapılması lazım ki içeride bir parça bu anlaşmaya imza koyanların eli güçlenmiş olsun. Ama netice itibariyle bu kalıcı bir barış değil. Zaten hani insanlık tarihine baktığında da savaş tarihi kalıcı barış

0: anlaşmaları daha ziyade sonraki savaşın hazırlayıcı dokümanı oluyor. Kuluçka devresi oluyor. Dolayısıyla zaten İsrail faktörü kaldıkça bu tür bir kalıcı barışın olması maalesef, mümkün değil. Maalesef. Türlü çeşitli sebeplerle bunun tek kabahatlisi, kabahatlisi veya tek sorumlusu İsrail demek de kolaycılığa kaçmış olur, olunur. Dolayısıyla İsrail'i de iyi çalışmak, anlamak lazım onların psikolojisinde. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında aslında İran'ın evvel emirde tabii bu uğradığı yıkım ve zararların karşılanması lazım. Sivil halk büyük sıkıntı ve maddi manevi zarara uğradı, can kayıpları var. Bunların telafi edilmesi lazım. Bir parça canlanma lazım. Enflasyon arttı. Dolar karşısında İran riyali çok büyük değer kaybetti. Aynı zamanda İran pazarı biliyorsunuz 90 milyona yaklaşan çok böyle tüketime iştahlı, dinamik bir pazar. Avrupalılar 15-20 yıldır bu pazara girmeye çalışıyorlar. Tabii, tabii. Türkiye pazarına girdiler biliyorsun. Yatırım falan da yaptılar
1: Obama
0: ama.
1: Obama döneminde de bir...
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta ben olmuştu. Sana yani analiz açısından söyleyeyim. Hani Türkiye'den sonra şu anda dünyada Antep denilen içine girilmemiş en kazançlı, en dinamik pazar İran. Avrupa'ya bak. Yorgun, bitmiş, tükenmiş. Artık tüketim sevki de hevesi de olmayan bir şey.
1: Yarım
0: bak,
1: karpuz için, yiyen bir
0: aynen
1: Avrupa.
0: Öyle. Aynen öyle. Bak Belçika'da şey açıklanır Furkan biliyorsun. Enflasyon işte binde iki artmış. Adamlar ortalama haftada 2,5 gece yani 3 gece dışarıda yemek yerler. Doğru. Birdenbire bir geceye çıkmaya başlarlar. Dersin ki ya Joseph, Frans sen ne yapıyorsun? Sana daha bu binde bir falan filan ne ölçüm diyor? Hatası bile olur. Biz tedbirimizi şimdi de alalım derler.
1: Bu ticari para bunu, ticari bunu sevmez.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani gayet sade bir hayat yaşarlar. Amerika tabii 380 milyon her türlü tüketici profili var. Tüketimi gayet açık. Onun için bak görüyorsun Çin falan bu kadar üretiyor.
1: Evet,
0: onun
1: hocam.
0: İçin Çin de Amerika'ya muhtaç. Amerika olmadan hiçbir şey olmuyor.
1: Olmuş.
0: Yani nereye satacak onları? Yani Çin'de 1.4 milyar dönüyor. 1.2 ile 4 dönüyor. Hadi 1.2 diyelim. Ya bunların üçte birinin ev içinde tuvaleti yok. Yani bir tarafta bakıyorsun dünyanın en fazla sayıda dolar milyoneri orada. Bir tarafta bakıyorsun fakir zaruret içinde yaşanıyor. Hindistan'da İsviçre standartlarına sahip vatandaş sayısı Türkiye nüfusunun 1,5 katı. Ama aynı zamanda günde 1 dolar 20 sentten az bir parayla geçinmek zorunda kalanların sayısı da 100 milyonlar. Yani şimdi bu kadar büyük bir eşitsizlik içerisinde bundan sonra da ne olacak bilinmiyor. Öyle her şey birdenbire normale dönmez. Amerika Birleşik Devletleri kendi açısından ne yaptı? Şöyle düşünelim Furkan daha evvel DC Gap modelinden bahsetmiştim hatırlarsan. Vaktimiz yok ona girmeyelim ama bak ne oldu? 109 gün evvel bugün değil mi? Evet 109 gün evvel petrol Brent petrol 69 dolar 82 sentti.
1: Evet.
0: Amerika şu geçtiğimiz haftalar boyunca ortalama 95 dolardan günde 2,5 milyon varili Trump'ın deyimiyle söylüyorum modama tercüme ediyorum dünyaya çaktı. Tamam hala çakmaya devam edecek. Gayet güzel Venezuela operasyonuyla mamul gamını tamamladı. Hafif petrol ve sıvılaştırılmış gaz onda. Ağır petrol de Venezuela'dan aldı. Mamul gamı tam dünyanın bir numaralı tedarikçisi. Aslında Uluslararası Enerji Ajansı yani bu işin müşteri tarafında olan Fatih Birol onun başındaki ne diyor? Vazo kırıldı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Tabii
0: OPEC'te de olmayacak.
1: Olmayacak.
0: Şimdi
1: olmayacak.
0: Bakın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan zaten senelerin kıskançlık ve çekişmesi ortaya çıktı. Bundan sonra demek ki OPEC modeli hatta Uluslararası Enerji Ajansı'nın da hal ve tavrını değiştirmesi lazım. Netice itibariyle öyle birkaç günde her şey güllük gülistanlık olmayacak. Daha dün sabah itibariyle BBC'nin haberine göre sadece 12 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçmiş. Hani demin söylediğim senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.
1: İhtimal
0: şair
1: hala.
0: Deyince güzel oluyor da uluslararası ilişkilerde o kadar şeydir ama anlaşılıyor ki bu süre içerisinde Rusya'ya da mavi boncuk dağıtıldı dikkat edersen.
1: Bravo, Çin'e
0: biraz
1: de.
0: Ona da verildi. Çin'e de mavi boncuk. Bak Çin ne yaptı? Çin hiç etrafta geziyor mu?
1: Yok.
0: Elini hemen yıkadı, köşeye çekildi.
1: Müdahale olmadı.
0: Evet. İşte İranlı dostlarımıza ve bütün dostlara da bu da örnek olsun. Herkes gider.
1: Biz
0: Türkiye
1: kalırız.
0: Burada beraber tarihin her döneminde Olmuştur tabii ve hocam, olacaktır. Tabii. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Bir parça tabii büyük manipülasyonların, büyük piyasa hareketlerinin olduğu bir dönem geçirdik ve o dönem devam edecek.
1: Devam edecek mi hocam?
0: Evet, şimdi tabii şeyde repertuarda yapay zekanın çakılması var. Yapay zeka meselesi biliyorsun özellikle çok yatırım yapılan, çok vaat verilen bir şey. Şimdi şöyle istersen tamamlayalım. Hani ekopolitik şey olarak biliyorsun bu Fed Başkanı yeni Kevin Warsh dedi ki artık biz yönlendirme, ileriye yönelik yönlendirme yapmayacağız. Tahmin yavaş yavaş anlaşılıyor ki kaldıracak onları da. Yapmayacağız. Çünkü diyor piyasa hakiki veri bekliyor diyor. Karar alınabilecek veri bekliyor diyor. Peki bu çok güzel. Yani diyor ki hayali bırakın. Gelecek yönetimini bırakın. Beklenti yönetimini bırakın. Real o konulara üstlenin.
1: Geleceği yaşamayın, bugün yaşayın.
0: Yani aslında diyor ki biz gelecekle ilgili yani bir hayal satın almayın, ona yatırım yapmayın diyor, bugüne bakın diyor. Ben de diyorum ki tamam güzel de yapay zeka ne? Yapay zeka tamamen gelecek hayali. Bugüne kadar yapılan yatırımların karşılığı alınmadı. Bak çok enteresan bir şey. Geçtiğimiz hafta biliyorsun SpaceX aldı. Çok kısa süre içerisinde bir örnek verir mesela Amazon kağıt üzerinde karlı. Onun şeyini aştı, bilanço değerini aştı. SpaceX kağıt üzerinde zararlı. Biri tıkır tıkır çalışan, şimdi kar eden, gerçek bir günde bilmem 2,5 milyar işlem yapan bir şirket. Öbürü Jack yapacağız, edeceğiz vesaire diyen bir şirket. Ama hayal gerçeği aşıyor.
1: SpaceX'ten bahsediyorum.
0: Evet, aynen öyle. O zaman neye bakıyoruz? Yani bir tarafta her şey çok güzel olacak deniliyor. Öbürü diyor ki MAGA, öbürü diyor ki Büyük İsrail. Öbürü diyor ki işte şeytanı yendik falan. Yani böyle baktığınız zaman hepsine bir arada böyle bir parça hani şey oluyor. Öyle bitirelim edebiyatla.
1: Evet hocam.
0: Ömer Kavur'un filmidir. Hayallerim, aşkım ve sen. Herkesin bir hayali var ama realite içinde yaşamamız lazım. Onun için bu karmaşık dünyada merkez ülke, merkez siklet her rengin kirlendiği, en çabuk da beyazın kirlendiği bir renkte tertemiz kalmış bir nosyonun, bir ülkenin, bir gücün olması lazım. Kesinlikle. Türkiye buna en yakın adaydır.
1: Kesinlikle. Murat Hocam çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: hayatınıza
0: teşekkür
1: sağlık. Sağ hocam. İnşallah bir dahaki sefere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam.
0: Daha böyle bir tek bir konuda daha derinlemesine analiz yapalım.
1: Sondaj
0: bu böyle
1: yapalım
0: bir parça briefing oluyor hakikaten.
1: Briefing aynen
0: biraz
1: hocam.
0: Daha derinlemesine bir briefing yapalım.
1: İnşallah.
0: Öyle planlayalım olur mu? Şeref
1: verdi. Aklınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür
1: görüşmek
0: ederim.
1: Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla beraberdik. Aslında hocam şu mesajı verdi, para paradigmayı belirliyor dedi. Ve bu işin jeoekonomik fırtınasının da daha çok konuşacağımız günlerde gelecek. Ama tabii ki biz şu anda biraz da pansuman tedbirlere odaklanarak en azından küresel sistemin biraz daha ferah kavuşması için ümit ediyoruz ve çalışıyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Bir gün bir araç direksiyon olmadan hareket edecek. Bir doktorun fark etmediğini yapay zeka görecek. Bir lens gözünüzün önüne bilgi getirecek. Ve belki de bazı kararları sizden önce algoritmalar verecek. Bilim kurgu gibi mi geliyor? Bilur Aktürk, neler oluyor hayatta da bu hafta? Otonom sistemler ve akıllı lenslere bir pencere açıyor. Bir makine gerçekten görebilir mi? İnsan gözü dijital dünyanın yeni ekranı mı olacak? İnsanla makine arasındaki çizgiyi yeniden çizen teknolojiler gelecekte nasıl bir dünya kuruyor? Asıl önemlisi, insan o dünyanın merkezinde kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir ve Büyüteç CEO'su Ömer Ortun Düztaş'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Dünya nefesini tutmuş durumda ve İran'la Amerika arasındaki savaşın nihayetlenmesine bakıyor. Bugün çok daha kritik bir noktaya gelmiş oldu. İsrail ile Hizbullah arasında bugün saat 16 itibariyle bir ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi ve İsrail, Hizbullah arasındaki, Lübnan arasındaki savaş da öyle görünüyor ki artık bitme noktasına gelmiş durumda. Orta Doğu'da tam olarak neler olacak? Tüm bunları konuşacağız elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular durulmuyor. Parti artık tamamen fiilen ikiye bölünmüş durumda. İkinci bir partinin çıkması konusunda da artık son noktaya gelinmiş gibi görünüyor. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ve bugüne kadar istifa etmiş olan belediye başkanlarının sayısı 50'nin üzerine çıkmış oldu. Bugün biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu bir başka televizyon kanalında şu anda yayında ve orada da son derece çarpıcı konuşmalar gerçekleştiriyor. Yayının ilerleyen aşamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşmalarından bazı pasajlar yayınlayarak tartışmaya çalışacağız. Burada Kemal Kılıçdaroğlu şu soruyu sordu. Neden Cumhuriyet Halk Partisi eğer birinci parti ise tüm anketlerde 40'tan fazla belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçmiş durumda diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir televizyon kuruluşu olduğu düşünülen Sözcü TV'de yaptığı mülakatta bunları konuştu. Son derece çarpıcı konuşmalardı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilinin yapmış olduğu açıklamada çok tartışıldı. 775 milyon lira gibi inanılmaz büyüklükteki bir paranın bazı troll ordularına ve CHP, Özgür Özel cephesindeki bazı medya kuruluşlarına aktarıldığını açıkladı. Bunlarla alakalı da konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Siyaset bilimci doçent doktor Nuri Salık. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz hocam. Sağ olun.
1: Sağ
0: olun. Hukukçu Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim ben de.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Serkan Pıçıcı. Abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Yani bu savaş ne kadar daha sürecek, nereye evrilecek diye herkes konuşuyordu. Ama tabii gelinen nokta bizim açımızdan son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş hangi aşamada ve bu savaş içerisinde İsrail ile Hizbullah arasındaki Lübnan cephesi hangi aşamaya gelmişti? Bütün bunları konuşurken elbette ki buraya getiren zeminde Suriye'de gerçekleşen devrimin çok büyük etkisi var. Siz de bu konuda çok uzun süredir çalışmış insanlardan birisiniz, akademisyenlerden birisiniz. En son Trump'ın yapmış olduğu açıklama şuydu bu meseleyle alakalı. Hizbullah meselesini neden İsrail kendi üstüne alıyor? Bu konuda Suriye Devlet Başkanı'na güveniyoruz. Bir sorun varsa zaten Hizbullah'ın etrafına yapmış olduğu bu yayılma istidadını engelleyebilecek olan bir Suriye artık var dedi. Bütün bunlar bize neyi anlatıyor hocam?
1: Evet, şimdi Donald Trump'ın aslında hibrit bir Orta Doğu politikası var. Bunu öncelikle ortaya koymak gerekiyor. Neyi kastediyorum? Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarındaki o geleneksel eğilimleri kırmaya çalışan, bunu aşmaya çalışan, burada yeni bir paradigma üretmeye çalışan bir Donald Trump var. Ama öbür taraftan da bir takım yapısal kısıtlar var. İşte başta malumunuz Yahudi lobisi olmak üzere Trump'ın elini kolunu bağlamaya çalışan bir Amerikan müesses nizamı var. İşte Pentagon içerisinde, CIA içerisinde Amerikan derin devletinin koridorlarında dolaşan bir Yahudi lobisi ruhu var. Şimdi Trump'ın politikalarında aslında bu gerilimi biz görüyoruz. Bu gerilimi yaşıyoruz. Fakat son günlerdeki gelişmeler, özellikle dün J.D. Vance'in yaptığı açıklamalar, İsrail'e oradaki bakanlara sert çıkması, Trump'ın artık burada bir yol ayrımına geldiğini bize gösteriyor bence. İsrail terör devleti Donald Trump yönetimi açısından artık bence giderek kaldırılamaz bir yük haline geldi. Bakın şu ifade çok ilginç. Yani bir güvenlik endişeniz olabilir dedi Vance. Ama dedi bunu herkes öldürerek çözemezsiniz.
0: Evet.
1: Yani bu çok önemli bir çıkıştı bence.
0: Yani hatta şöyle söyledi. Şu anda dünyada İsrail'e sempati duyan, İsrail yönetimine sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Hı hı, hı. Yani bütün dünyanın aslında kendilerinden nefret ettiğini de ifade etmiş oldu.
1: Kesinlikle. Ve burada Trump artık şu imajdan da bence rahatsız. Yani Netanyahu'ya 30 yıllık siyasi hayatında, Netanyahu 90'ların ortasında İsrail siyasetinde boy göstermeye başlamış bir isimdir. hiçbir Amerikan başkanının yapmadığı krediyi açtı aslında. Bakın işte Kudüs'ün başkent olarak tanınmasından tutun Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğinin tanınmasına ilk döneminden itibaren. Fakat Netanyahu'nun bu maksimalist talepleri artık Amerika'nın çıkarlarına zarar verecek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki pozisyonuna zarar verecek bir noktaya ulaşmış gibi görünüyor ki Trump burada tam bence dur dedi. Yani burada da İran Savaşı'nda bir ayrışmayı net olarak görüyoruz. Evet, savaşın başında rejim değişikliği bağlamında ikisi arasında bir mutabakat vardı bence. Ama savaşın gidişatı esnasında İran'da rejimin düşmemesi bir ayrılık doğurdu. Burada Trump Kasım seçimlerine bir barış iklimi içerisinde girmek isterken soykırımcı Netanyahu savaşı devam ettirerek İsrail toplumundaki o güvenlik psikolojisini canlı zinde tutmak isteyerek bu seçime gireyim diyor ve oylarımı burada artırayım diyor. Dolayısıyla bir taraf barışa daha meyyelken İsrail tarafı savaşa daha meyyel. Bu da aralarında bir ayrımı beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Tabi bu konjonktürel bir ayrım. Murat Bey bunu ifade etmek isterim. Temennim bunun artık yapısal bir ayrıma dönüşmesi. Çünkü
3: ama Amerikan siyasetinin ilk defa karşılaştığımız bir şey sanırım. Evet. İsrail karşıtlığının bu kadar yüksek dozda ifade edilmesi.
1: Ya şöyle dönem dönem oldu. Ne zaman oldu? İşte Soğuk Savaş sonrası dönemde Baba Bush döneminde benim hatırladığım bu Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik o belirli Amerika'nın aktardığı fonları kesmeye yoluna gitmişti. Baba Bush, James Baker o dönemin Dışişleri Bakanı İsraillerle çok çetin tartışmalara girmişti. Yine Clinton döneminde kısmen bir takım anlaşmazlıklar vardı bu Orta Doğu barış planları bağlamında ama bu denli bir şiddetli ve kamuoyuna yansıyan en azından büyük bir tartışmayı ben de ilk defa görüyorum. Şimdi burada yani az önce ifade ettiniz Lübnan bağlamında bir ateşkes anlaşmasına varılmış olması da bize şunu gösteriyor. İsrail terör devleti ABD olmadan bir hiç. Bunu öncelikle ortaya koymamız lazım. Bakın bugün İsrail'in savunma ithalatının %65-70'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. %25-30 da Almanya'dan geliyor. Zaten iki ülkenin toplumu ABD artı Almanya İsrail'in savunma mekanizmasının %99'unu oluşturuyor. ABD'yi kaybetmeye bence göze alamazlar. Lübnan'da da bir ateşkes sağlanması noktasında uzlaşmaya varmış olması da bence bu dinamiği net olarak ortaya çıkıyor.
3: O zaman bu ateşkes daha uzun kalıcı olacak diyebilir miyiz?
1: Sürdürülmesi lazım. Öyle görünüyor. Çünkü her ne kadar İsrail'de bir takım çatlak sesler çıksa da yani biz egemen bir ulus devletiz. Neden Amerika'ya kendimizi bağlıyoruz vesaire deseler de pratiğe geldiğinde öyle olmuyor Murat Bey. Çünkü bakın yıllık yaklaşık 4 milyar dolar civarında Amerika'nın İsrail terör devletine bir savunma yardımı var. Bu bizim bildiğimiz rakamlar. Bilmediğimiz rakamlar daha yüksek olabilir. Bunu ben göz ardı edebileceklerini düşünmüyorum. Teknolojik anlamda geliştirilen bu başta hava savunma sistemleri olmak üzere Amerikan şirketlerinin, savunma sanayi şirketlerinin çok önemli rolleri var. Dolayısıyla burada ABD, İsrail açısından bir çırpıda silinip atılabilecek bir aktör değil. Çünkü şunu biliyorlar, ABD şemsiyesi olmazsa zaten İsrail bu bölgede tutunamaz. Son olarak Lübnan meselesiyle ilgili bir şey ifade etmek isterim. Az önce bu Trump'ın hibrit Orta Doğu stratejisinden bahsetmiştim. Yani dönem dönem o geçmişten gelen geleneklere yaslanıyor. Dönem dönem yeni bir takım şeyler üretmek istiyor. Yani Hizbullah dosyasını Suriye'nin çözmesi meselesi 1989 Taif Anlaşması'ndan itibaren hem ABD'nin zımni kabulüyle hem Arap ülkelerinin kabulüyle Orta Doğu'da bir dinamik olarak karşımıza çıkıyor. 75'te Suriye Lübnan'a müdahale ettikten sonra bu meseleyi Suriye çözsün deniyor. Fakat Trump'ın orada bence gözden kaçırdığı bir şey var. Hizbullah Suriye devrimine çok büyük zarar verdi. Orada masum mazlum Suriyelilerin büyük acılar yaşamasına sebep oldu. Bunları ortaya koymamız gerekiyor. Yani devrimin çok uzun süre başarılı olamamasında, akamete uğramasında 2013'te Kuseyir'de girdiler Suriye'ye Esed rejiminin yanında ve orada gerçekten o devrimcilere masum Suriye halkına kan kusturdular. Dolayısıyla burada ikisi arasında bir uzlaşma mutabakat zemini kurulması zor. Son cümle olarak şunu ifade
3: Suriye
1: edeyim.
3: Suriye ordusunun Lübnan'a müdahale etmesi imkansız gibi görünüyor.
1: Hem müdahale etmesi imkansız hem de Suriye böyle bir taahhüdün altına girmek istemeyecektir. Yani Hizbullah açısından. Çünkü nasıl bugün İran'la İsrail terör devleti arasında bir ontolojik güvensizlik hissi varsa aslında Şara yönetimiyle ve oradaki devrimcilerle de Hizbullah arasında bir varoluşsal bir güvensizlik hissi var. Trump'ın ben biraz afaki yaptığı bir açıklama gibi düşünüyorum. Şam yönetimi bu topa girmeyecektir.
3: Girmeyecektir. O zaman siz İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinde kalıcı olmadığını düşünüyorsunuz.
1: O zaten mümkün değil. Bakın Murat Bey, İsrail terör devletinin Lübnan politikası bugün ortaya çıkmış savunma doktrininin bir parçası değil. 70'lerden itibaren yani Kara Eylül olaylarında Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan'dan söküp atılıp, Ürdün'den söküp atılıp Lübnan'a taşındıktan sonra İsrail orayı radarına aldı. 82'de bir işgale girişti. Yine soykırımcı Ariel Sharon, Sabra Shatila kasabı biliyorsunuz. Beyrut'a kadar gittiler. 18 yıllık bir işgal sürdürüldü. Fakat Lübnan işgali İsrail'in askeri, ekonomik, siyasi açıdan

0: sürdüremeyeceği yükleri yükledi ve 2000 seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum, Modern Orta Doğu tarihi derste verdiğimiz için üniversitede İşçi Partisi lideri Ehud Barak'ın en büyük söylemi şuydu: beni seçin, orduyu Lübnan'dan çekeceğim. Gerçekten de seçildi, orduyu Lübnan'dan çekti. Sadece Şeba çiftlikleri var o güneyde.
1: Sanırım Suriye ile de ihtilaflı bir
0: evet,
1: yer
0: orası. Evet, çok küçük bir ihtilaflı bölge dışında çekildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum: İsrail terör devleti mutlak bir güç değil. Yenilemez, başarısızlığa uğratılamaz. Biraz maalesef Türk kamuoyunda da bazı kanallarda böyle bir algı oluşturuyor. Yani böyle muazzam bir güç var, öyle bir şey yok. Yani karşı karşıya kaldı, yenilgi aldı, pek çok hadise oldu. İşte İran savaşı gözümüzün önünde vuku buldu. Ben Lübnan'da çok uzun vadeli tutunabilmesini mümkün görmüyorum. Bu tutunmayı, yani işgali sürdürebilecek ne ekonomik kapasitesi var bence, ne askeri kapasitesi, ne de beşeri kapasitesi var. Dolayısıyla bu da başarısızlığa uğrayacak bir politika. Yani Netanyahu bir çıkmaz sokakta diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Tuğba hocam, İsrail ile ABD arasındaki gerilim giderek artıyor gibi görünüyor. Ve Vance'in en son yapmış olduğu açıklamada çok önemliydi. Şöyle söylüyor: son 3 ayda ana vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 1'i Amerikan ellerinde üretilmiş ve Amerikan vergi dolarlarıyla ödenmiştir. İsrail için sorun Trump değildir ve İsrail'de en büyük sorunun ABD başkanı olduğunu düşünen herkesin uyanması ve o ülkenin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini koklaması gerekir. Topu topu 9 milyonluk nüfusumuz var, dedi.
2: Evet.
1: Şimdi ABD'den yükselen ses böyle. Hı hı. İsrail'de bugün artık ateşkesi razı olmuş durumda.
2: Evet.
1: ABD ile İsrail arasındaki bu gerilim artabilir mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii bugünkü hem anlaşma hem İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma sürecin tabii ayak sesleri gelmiş olsa da birazcık daha yeniden okunması gerektiği mesajını bize veriyor. Nasıl? Çünkü yani ABD-İran anlaşmasında bizim konuşmamız gereken şey, evet, taraflar olarak ABD ile İran değil, aynı zamanda hem bölgeyi konuşmamız lazım hem de İsrail, İran ve Amerika arasındaki güç dengelerini de yeniden konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz genellikle yani bir inanış ve söylem üstünlüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının ya da işte içerideki bütün ilişkilerin ve uluslararası ilişkileri belirleyen bir aktör olarak arkasında hep İsrail olduğuna, bir Siyonist devlet olduğuna inanılır ve bu şekilde anlatılır. Ancak burada Trump'ın takındığı tavır ve kullandığı cümleler düşünüldüğünde aslında evet bir ortaklığın var olduğu ve sürdürüldüğü, hala devam ettiği kabul ediliyor ama büyük ortağın kim olduğu konusunda Trump'ın yeni bir tavrı ve tarzı söz konusu. Yani İsrail artık bu ilişkide, bu söylemlerin de, sizin de ifade ettiğiniz söylemlerin de arkasından bu ortaklığın büyük ortağı değil de küçük ortağı konumuna taşınmaya, bence itilmeye çalışılıyor gibi, ya itiliyor gibi çalışılıyor demeyelim. Dolayısıyla şimdi özellikle bu İran'la olan anlaşmada da Trump'ın yani bugüne kadar nasıl bu ABD-İsrail ilişkilerinde arkasında hep İsrail olduğu, bütün planların arkasında İsrail olduğu, büyük ortağın, akıl verenin, akıl hocasının İsrail olduğu söylendiği gibi, biliyorsunuz İran konusunda da büyük bir ön yargı ve bir kapalı kutu devlet modeli imajı vardı. Yani kesinlikle hak ve özgürlüklerin olmadığı, kadın haklarının işte çok yerle bir edildiği, pek çok özellikle sosyal hayata ilişkin yasal bir takım düzenlemelerle gündeme gelen ve dünyaya kapalı bir imaj veriyordu. İmaj tanımlanıyordu İran için. Öyle veriyordu demeyelim de. Halbuki ben İranlı kadınları da tanıyorum. Beraber hukukçu olanları da tanıyorum. Ticaret yaptıklarımız da var. Yani belki de Avrupalı kadınların hepsine bin basacak bir özgüvenleri var, yani açık söylemek gerekirse. Belki bilmiyorum, çoğu üniversite mezunu, yani çok az üniversite okumayan kadın var. Belki başörtüleri örtmek zorundalardı ama kendilerine göre bir tarzları vardı. Yani hani belki pantolonun üstünde uzun bir şey giymek zorundalardı ama yine kendilerine göre bir tarzları vardı ve çok özgüvenli, dünyayı okuyabilen. Yani en şeyi, normal bir üniversiteyi bitiren eğitimli bir kadın figürü var aslında İran'da. Ama tabii bu biraz Orta Doğu'nun da karıştırılmak istenmesinden mütevellit çok kapalı bir devlet imajı sürekli İran için konuşuldu. Ama bunun öyle olmadığını aslında Trump da birazcık bu anlaşmada İran'ı radikal olmayan, akılcı, çözümcü bir devlet olarak tanımlamakla bu şeyi de değiştirmeye başladı. Yani bu imajı
1: İran'da
2: da
1: değişti tabii yani.
2: Bu arada İran da değişti, evet, ama öyle böyle değişimler yani bir günde olacak işler de tabii değil. Bunlar hani tebeddülat tedricidir deniyor ya. Yani değişimler derece derece olur. Hı. Bu biraz zaman alır ama Trump

0: söylemleri çok hızlı değiştiğini düşünüyorum. Yani o kadar değişmese bile Trump'ın söylemleri İran için aslına döndü gibi ifade ederim. Aslında biraz değişti İran'ın durumu. Ama burada İran için özellikle akılcı, güçlü ve radikal olmayan tanımlamaları Trump tarafından yapılması, Orta Doğu'daki bu bölgesel siyasetin yeniden tanımlandığı bir zamana bizi getirdi diye düşünüyorum. Şöyle Trump'ın politikası gelişti. Şimdi seçim yaklaşıyor. Tabii ki yeniden ülkesinden, kendi vatandaşından bir oy alacak. Vatandaşının da özellikle iç dengede, iç ekonomide ve sağlık gibi pek çok alanda Trump'ı zorladığı noktalar var. Yani artık Orta Doğu'yla dünyaya barış getirmekle uğraşma, bizim dertlerimize çözüm üret dediği bir sürece giriyor Trump. Çünkü bu insanların kapısına girecek, deyim yerindeyse o isteyecek. Yani hep konuştuğumuz gibi dış ilişkilerdeki dengesiyle iç ilişkilerdeki dengesini kurmak zorunda. Evet, bir yandan Epstein dosyaları onu sürüklüyor, paçasından tutuyor. Bir yandan İsrail sürekli tehdit ediyor, bu dosyaları açıklamakla çok zor duruma, köşeye sıkışıyor. Ama bence burada Amerika Birleşik Devletleri Trump İran'ı oyuna çekerek, yani politikasına çekerek bir anlaşma yapılacak bir taraf haline getirdi. Yani yok saymıyor, dışlamıyor, anlaşma yapacak bir taraf haline getiriyor. Dolayısıyla bu ne demek? Orta Doğu siyaset yeniden yönetilecek. Yani İsrail'in ifade ettiğimiz gibi Büyük Orta Doğu projesi ya da Arzu Mevut hedeflerine ulaşması birazcık daha ertelenecek gibi geliyor bana. Çünkü İran, Suriye, işte öteki türlü belki Akdeniz kısmında yeniden bir takım söylemlere ihtiyacımız olacak. Çünkü Trump'ın tavrı değişti. Çünkü içten bir seçim baskısı hissediyor. Ha, bu çok hakiki bir şeydir, söylemdir, Trump da barış elçisidir falan demiyorum. Sadece çıkarı bugün buna hizmet ettiği için böyle davrandığını ifade etmeye. Konjonktür böyle. Mesela Beyrut'taki süreç içinde İsrail'in stratejik bir hata yaptığını söyledi. Orada büyük bir yıkımın olduğunu söyledi. Şimdi buna ne gerek vardı dedi işin Türkçesi. Dolayısıyla orada da İsrail'i yalnız bıraktı. Yani yaptığın bu adımda ben senin yanında değilim demeye getirdi. Orada da yalnız bıraktı. İran açısından da özellikle Hürmüz Boğazı çok büyük bir ekonomik ve hukuki güç oldu. Yani anlaşmanın temelinde de aslında Hürmüz'ün nasıl kullanılacağına ilişkin bir takım düzenlemeler vardı. Ve bunu da bir hukuki ve ekonomik açıdan kullanacağı bir doli haline getirdi İran. Burada bir, o yüzden İran için bir güç dengesi anlaşması da yapıldı. Yani aslında İran bir bölgesel aktör olarak yeniden bence Orta Doğu'da oyunun içinde sahaya alınan bir aktör olarak tanımlanabilir diye düşünüyorum. Yani oyuna alındı. Muhatap alındı. Kendisi de bu süreci iyi yönetti. Çünkü bazı şeylerin, yorumcuların tahminlerine göre, benim alanım uluslararası ilişkiler değil, ben o yüzden çok daha temkinli yaklaşıyorum bu hususta. Bazı yorumculara göre İran'da taş taş üstünde kalmayacaktı. ABD yıkacaktı. Yani Irak'ta 2001'de yaptığını yapacaktı. Ama unutmayalım, ne 2001'in Orta Doğu'sundayız şu anda, ne 2001'in Irak'ıyla şu anki 2026'nın İran'ı bir değil. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla İran'ın artık ben meşru bir bölgesel aktör konumuna geldiğini düşünüyorum. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus da şu. İran'ın bu kadar bir bölgesel aktör haline gelebiliyor olması, Trump'ın bölgeye bakış açısının değişmesi sadece iç mevzularından, iç siyaset baskısından, Epstein dosyalarından falan değil. Bu süreçte de Türkiye'nin çok büyük bir arabuluculuk rolü, Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın çok büyük bir arabuluculuk rolü söz konusu. Yani hatta Trump'ın biliyorsunuz veli olarak tanımladığı bir üç devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları ışığında, Suriye'de Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen o barış huzur ortamı ışığında yeniden yani Türkiye'nin arabuluculuğunda ve önderliğinde Orta Doğu'da taşların birazcık daha değişik dizileceğini düşünüyorum. Ama bu bir süre. Yani bu bir kısıtlı bir süre. Yeniden şu an kartlar belki yeniden karıldı ama bu değişmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hiçbir şey sabit olamaz. Nihayetinde şunu biliyoruz. İsrail Amerika'nın yanındaki ortaklığı küçüğe de dönse, 9 milyon da nüfusu olsa, yarın hiç gece gündüz durmadan kendi arz-ı mevcut hedefi için çalışacak. Yani Orta Doğu'da kazan her zaman kaynayacak. Sadece odun atanlar farklılaşıyor zaman zaman diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Tuba Hocam. Şimdi ABD ve İran arasındaki savaşın geldiği noktayı konuşuyoruz. Ve burada artık savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin nasıl bir yapıcı rol üstlendiğini ABD Başkanı'nın sözlerinden de duyuyoruz. Sadece İran-ABD arasındaki bu gerginliğin bitirilmesinde değil, aynı zamanda PKK terörünün bitirilmesi noktasında da Türkiye'nin gayretinin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisinin nereye dönüştüğünü de görmesi açısından, görmemiz açısından mesela Tom Barak'ın Suriye-Irak özel temsilcisi sıfatıyla Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldiler.

0: etkili bir güç olmasaydı. Caydırıcılık kapasitesi, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık kapasitesi bu kadar yükselmemiş olsaydı. Yani bu kadar önemli bir aktör olarak algılanır mıydı? Yani bu kadar sözü geçer miydi? Sanmıyorum. Yani Türkiye aslında bu gibi krizlerde arabulucu rolü oynuyor, iyileştirici güç, istikrar sağlayıcı güç, onarıcı güç rolünü sergiliyor ama bu rolünü Türkiye kendisi inşa etti. Yani Trump bizim kara kaşımıza, kara gözümüze hayran değil. Ya da diğer ülkeler de işte Avrupa'sı, Rusya'sı, Çin'i, şusu, busu. Arap ülkelerini de dahil ediyorum buna. Ya çok meraklı değiller aslında bize. Yani çok da böyle aşık değiller. Ölmüyorlar bizim için. Ama ortada bir gerçeklik var. Ne o? Güçlü Türkiye gerçeği. Türkiye'siz olmuyor kardeşim. Yani oturuluyor. Orada ayrı konuşuyorlar olmuyor. Burada ayrı konuşuyorlar olmuyor. Türkiye devreye girmeyince oradan bir iş çıkmıyor. Sonuç çıkmıyor. O sebeple Türkiye ne kadar güç kazanırsa, ne kadar etkinliğini artırırsa bu çatışma alanlarında barışa, huzura, istikrara kavuşma ihtimali de o kadar artacaktır. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki politikası net. Her zaman savaştan yana değil, barıştan yana. Zulümden yana değil, adaletten yana. Tavrını hep baştan itibaren bu prensipler çerçevesinde ortaya koyuyor ve aslında Türkiye'nin elde ettiği bu gücün temelinde bir saygı var. Saygın bir güç. Yani menfaatini kovalayan, sömürgeci, katliamcı, verdiği sözü tutmayan bir güç değil. Yani adaleti gözeten, vicdanlı, insanlığın hayrına çalışan bir güç. Bu toplumlar nezdinde de, yani bu toplumlar nezdinde başlar. Sonra da yönetimler nezdinde devam eder. Hani bugün dünyanın her yerinde İsrail, Siyonist İsrail nasıl bir nefret objesi haline geldi insanlığın ortak vicdanında. Sonra yavaş yavaş bu yönetimlere yansımaya başladı.
1: Evet.
0: Önce bunu biz üniversite kampüslerinde gördük. Sonra Batı başkentlerinin caddelerinde gördük, meydanlarında gördük. Ardından Batı siyasetindeki bazı aktörlerin söylemlerine de yansımaya başladı. Neydi İspanya Başbakanı? Sanchez. Sanchez bugün sembol bir isim olarak görülüyor, değil mi?
1: Evet.
0: İşte yıllar, yıllar, yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta o Van Münit tohumu var ya, attığı o tohum. O tohumun yıllar, yıllar, yıllar içerisinde o Birleşmiş Milletler kürsüsündeki Sayın Erdoğan'ın haykırışları, o cesur duruşu, o tavrı, işte onlarla sulandı o tohum. Sonra onlar meyveye durdu. Toplumlara yansıdı. İşte İsrail'in son barbarlıklarıyla, katliamlarıyla, soykırımlarıyla birlikte Sayın Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğu tescillendi. Tescillendi de tescillendi. Ve ardından Hugo Sanchez gibi Batı'dan Sayın Erdoğan'ın 20 yıldır dile getirdiği hakikatleri hani birazını haykırabilen liderler çıkmaya başladı. Sayın Erdoğan'ın eseridir. Yani Türkiye'nin eseridir. Şimdi bu saygın güç Türkiye. Yani diplomaside. Şimdi mesela Putin'in son açıklamalarına bakıyoruz. Yani Sayın Erdoğan sayesinde diyor. Yani Rusya-Türkiye ilişkileri tamamıyla samimiyet temeline oturmuş durumda. Yani samimiyet temeline oturmuş durumda. Yani söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir lider. Yani şimdi Trump konu Sayın Erdoğan'a geldi diyor ki harika bir insan. Niye? Erdoğan sözünü tutar. Yani Erdoğan bir söz veriyorsa tutar. Yani böyle bir gücün, böyle saygın bir gücün herhangi bir konuda desteğini almak önemli tabii ki bütün ülkeler açısından. Bu baktım Alman parlamentosunda galiba bir milletvekili. Yani çıktı dedi ki ya Türkiye'ye artık ahlak satmayı bırakın ya dönün kendinize bakın dedi yani. Değil mi hocam? Artık bu
1: Eyvallah.
0: sorgulamalar da başladı.
1: Eyvallah.
0: Ha, bu ikiyüzlülüğü bırakın artık dedi yani. Ha, kime neyin ahlakını satıyorsunuz? Orada her gün çocuklar katledilirken burada sesinizi çıkartmıyorsunuz. Sokaklarda İsrail'i telin eden, lanetleyen kendi insanınızı

0: joplarla eziyorsunuz. Kendi polisinize dövdürüyorsunuz. Çıkıyorsunuz ondan sonra Türkiye'ye, efendim, Türkiye'nin adalet mekanizmasına, Sayın Adalet Bakanımız.
1: Türkiye'ye not vereceğiz diyorlar değil mi üstad?
0: Efendim, not veriyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Artık kendileri de inanmıyorlar. Bu ikiyüzlülüğe, bu sahtekarlığa kendileri de tahammül edemez noktaya geldiler. Yani tabii bu biraz önce konuşulanlara ilişkin aldığım bütün notları Tuğba Hocam tabii cümle cümle anlattığı için...
2: kopya mı çektin?
0: Yok, kopya değil yani, ben o konuşmaya başlamadan böyle hızlıca not almıştım. Yani bu taraftan böyle hem bir taraftan oraya bakıp hem burayı görebilme
3: telepatik
0: gibi.
3: Telepatik olarak anlaşıyoruz
0: var,
3: artık seninle.
0: Var, bir kabiliyet var.
3: Tabii ki yani.
1: Birkaç noktaya şöyle. Keramet gösteriyor bence.
0: Tabii yani birkaç noktaya dikkat çekelim. Amerika'da İsrail karşıtlığı mı yoksa Netanyahu karşıtlığı mı? Bunu mutlaka belirginleştirmemiz lazım. Mart ayında yani 2,5 ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anket yapıldı. Yahudi kökenli Amerikan vatandaşları üzerinde yapılan ankette %86 oranında İsrail yanlısı olduklarını söylediler. Ama bunların sadece %23'ü Netanyahu'yu desteklediğini ifade etti.
4: Yani ABD'de yaşayan Yahudi kökenli Amerikan vatandaşları, evet, ama.
0: Tabii ki.
4: Amerikan toplumu değil.
0: Değil.
4: Evet, Amerika'daki Amerika Yahudilerin bile çok az bir
0: kısmı Netanyahu'yu destekliyor. Ama İsrail yanlısı izliyorlar. Şöyle bir durum var. Bir de bunun İşgalci İsrail'in iç siyasetindeki yansımalarına da bakmamız lazım. Yani sahayı iyi bilen siyasi gözlemcilere göre Netanyahu'nun başını çektiği koalisyonun arkasındaki halk desteği ne durumda? Aslında öyle bir destek var mı yok mu? Yani biz burada bir fiili durumun hakimiyetinden söz ediyoruz aslında. Sürekli çatışmayı artırarak, saldırganlığını artırarak, katliamlarını artırarak kendisi hakkındaki yolsuzluk dosyalarını örtmeyi hedefleyen, bir şekilde iktidarını sürdürmeye çalışan, aslında panik halinde zor durumda bulunan bir Netanyahu portresi var karşımızda. Yani Netanyahu da çok rahat değil. Yani orada bir normal şartlar altında seçim yapılması durumunda Netanyahu'nun alaşağı edileceği, kesinlikle iktidar olamayacağı, yani iktidar gücünü elde edebilecek bir koalisyon oluşturamayacağı gerçeği gün yüzü gibi ortada. Netanyahu'nun aslında siyasi hayatı da bitmiş durumda. Yani ama ne yapıyor? İşte fiili durumun hakimiyeti dediğimiz, işte savaş durumundayız, çok büyük bir tehdit var, milli güvenlik tehdidi var, Amerika'nın desteği şudur budur, bir şekilde varlığını sürdürme gayretinde. Yalnız bu son anlaşmalar, aslında ortada bir anlaşma henüz yok, bu bir mutabakat, bu bir ateşkes ilanı, yani hukuki açıdan da değil mi Tuğba Hocam, bir anlaşma değil bu, bir, evet, iyi niyet beyanı, 60 günlük bir ateşkes ilanından ibaret bir mutabakat metni, hem Pezeşkiyan'ın hem Trump'ın imzaladığı o 14 maddelik metinden bahsediyorum.
4: Bugün şey olarak ıslak imza atılacaktı, ertelendi.
0: Ya orada bir teknik bir takım şeylerden bahsediyorlar, işte altyapısının hazırlanmasından bahsediyorlar. Bu anlaşma sürecinin içerisinde Netanyahu yok. Bakın, Netanyahu devre dışı.
3: Evet.
0: Yani Netanyahu burada bir aktör değil artık.
4: Halbuki İran Savaşı'nın bir parçasıydı.
0: Yani İran Savaşı'nın sebebi.
1: Amerikan basında üstadı katkı şöyle bir şey demişlerdi. Kokpitte beraber oturuyorlardı. Netanyahu daha sonra Trump tarafından yolcu kısmına alındı diye.
0: Evet.
1: Bir benzetme yani yapmışlardı.
0: Şu an Netanyahu bu çerçevenin içerisinde değil. Bakın yani Türkiye'nin adı zikrediliyor, Suudi Arabistan'ın adı zikrediliyor, Pakistan zikrediliyor, Katar var burada. Herkes var. Netanyahu yok burada, İsrail yok. Şimdi tabii bu iki türlü de yorumlanabilir. Ya efendim, İsrail zaten mutabakata dahil olmadı, o yüzden saldırılarını sürdürebilir. Kendisi zaten böyle bir taahhütte bulunmamıştı.
4: Ama bugün ateşkes anlaşması yaptı Hizbullah'la.
0: Heh, denebilir ama mesele o kadar basit değil. Netanyahu'nun burada devre dışı bırakılması onun siyasi geleceğine dair bir takım risklerin de arttığını gösteriyor Netanyahu açısından.
4: Bir yandan ama Netanyahu İran anlaşması bizi bağlamaz da diye açıklamalarda da bulunuyor.
0: Yani bugünkü açıklamasında özellikle İsrail kabinesindeki o aşırı azgın insan sıfatı taşımayan o birkaç isim var ya, Trump'a da çok sert sözlerle yüklenmişlerdi. Onları biraz tedip eder tarzda, edeplendirir tarzda, onları terbiye eder tarzda bir açıklama yaptı Netanyahu. Yani Amerika'ya şükranlarımızı sunuyoruz, işte Amerika olmasa şunu yapamazdık, bunu yapamazdık gibi bir şey yaptı.